0: NATO ne ki? Kağıt üzerinde
1: hiçbir
0: bir şey.
1: Kalmaz.
0: Ha, NATO ABD beraber. Bütün Türkiye'deki darbelere bakın. Cumhuriyet tarihindeki darbelere bakın. 27 Mayıs.
1: Evet.
0: Sağ iktidara karşı Menderes'e halkın aşırı şeyle 3 kere üst üste oy verdiği, tek başına iktidara getirdiği partiye karşı. Yani darbeyle şey gibi, CHP gibi darbeyle bilmem neye gelmemiş. Halkın oyuyla, iradesiyle gelmiş şeyi NATO'nun desteğiyle, Amerika'nın desteğiyle devirdiler. Aynı şeyi ona da dediler. Bakın Moskova'ya. Bir kere rahmetli Menderes Moskova'ya gitti diye 57'de Moskova'ya gittiler, darbe yaptırdılar. 27 Mayıs. 12 Mart'a gelin.
2: Oraya gelmeden unutmayalım hocam. 27 Mayıs'ı yaptılar, CHP iktidarı getirdiler. Evet. Buyurun. 12
0: evet.
2: Mart.
0: Onu yaptılar işte.
2: Evet. Evet. Devamında da ekleyeceğim size.
0: 12 Mart Demirel'di. Demirel'i gönderdiler. Sonra Ecevit geldi.
2: Yine CHP'yi getirdiler.
0: Tamam. Sonra tekrar halk Milliyetçi Cephe'yi tekrar Demirel'i getirdi 12 Eylül'de. Tekrar gönderdiler.
2: CHP'yi getirmeye çalıştılar.
0: Yok,
2: ama
0: olmadı. Olmadı. Çünkü askeri hükümet bu sefer bütün partileri kapatmıştı. CHP falan kalmamıştı. SODEP, MODEP falan, onlar da gelemediler.
2: 28 tamam. Şubat var hocam.
0: Ha, şimdi Erbakan, rahmetli Erbakan çok başarılı bir hükümetti. Yani Cumhuriyet tarihinin en iyi hükümetlerinden biriydi. Ta 6 ay sonra bile, 6 ay sonra başladılar tanksız topsuz hareket. O da darbe. Ama yani onu silahla yapmadılar da içeriden şeyle
3: postmodern
0: yaptılar.
3: Postmodern diyorlar zaten.
0: Postmodern derdi. Bravo. Bütün yani bakın NATO'nun yani Amerika'nın yaptığı.
2: Sonra yine Ecevit iktidarları falan aynen. Geldi. Yani o silsile devam
0: tabii
2: ediyor.
0: Sonra gene Ecevit geldi. Bravo. 99'da 2 sene sonra gene Ecevit geldi. Hatta bir sene sonra 98'de geldi. Hem de en küçük partiyken.
1: Evet.
0: Sonra da şey. Dolayısıyla göya NATO komünizme karşı, sosyalizme karşı kurulmuş bir müşterek güvenlik teşkilatı. Tamam. Ne oldu? Hep sağ iktidarları devirdi. Halkın ezici iradesiyle, oyuyla gelmiş olan devirdi. Azınlıkta kalan CHP iktidara getirdi. Dolayısıyla Özel'in bu şikayeti yani kendi içinde tutarlı.
2: O zaman şöyle anlıyorum ben sözlerinizden.
0: CHP'nin genlerine uygun.
2: Şöyle anlıyorum. CHP'nin iktidar formülü CHP artı ordu. Fakat aradıkları orduya artık ulaşılamadığı için Atlantik ordusunu göreve çağırıyor. Yani şimdi ordumuz kendi işiyle meşgul. Çok başarılı yurt dışında operasyonlar yapıyor. Bence Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri hep diyorlar ya kolu kanadı kırıldı. Tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Dolayısıyla içeride o işlerle ilgilenmiyor artık askerlerimiz. Dışarıdan Bercan, NATO ordusu mu devreye yani girer? Balans, diyor. Utanç vesikası bu yazı.
4: Balans ayar. Tabii bu yani işgalci zihniyetin en somut hali. Yani şeyi hatırlattılar.
3: Ama artık. Farkında bile değil üstelik.
4: Farkında olamazlar. Öyle bir durum var. Olamazlar çünkü içselleştirmiş durumdalar.
3: Evet.
4: Hatta stand-upçılar diyor ya, yani hükümeti halklar seçer ama süresine asker karar verir. Hala o eski zihniyetle evet.
0: Ama o dönem bitti. Yani, bakın eskiden NATO yani Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin bütün komuta kurmayı şeyde Amerika'da, Washington'da, orada burada eğitiliyordu, geliyordu vesaire. O zaman Washington'dan telexle talimatlar geliyordu. Biz ne derlerse onu yapıyorduk.
1: Hocam yani, o dönem bitti ama riski bitmedi.
0: Har, risk ayrı.
1: Onu
0: risk var tabii.
2: Muhafızların ama, muhafızlığını kim yapacak sorusu binlerce yıldır
0: tabii,
2: ortada.
0: Atina
2: aramızda bir asker var ama silah olanı tabii ki. Yani bu soru gündemde. Darbe tehlikesi.
0: Ama artık
4: yani kültürel bir devrime ihtiyaç var. Kültürel bir dönüşüme ihtiyaç var. O kültürel dönüşüm hala sağlanamadı Türkiye'de. Yok. Yani şimdi muhalefet en büyük sorun. Halbuki dünyada da Orta Doğu'da da merkezileşme dönemi var. Yani Amerika'nın da mesela savunduğu bir politika bu. Yani Irak'a bakın mesela, Irak'ta şu anda yani hükümet dışı, gayri resmi veya paralel devlet konumundaki haçlı-şabi unsurları tasfiye ediliyor.
1: Evet.
4: İşte yolsuzluğa bulaşanlar tasfiye ediliyor. İşte Suriye'deki projeyi gördük. Yani Amerika'nın bu yardıma çağırdığı NATO kendi konseptini değiştirmiş. Artık Türkiye öncülüğünde veya Türkiye'nin paradigmasına uygun bir yapıya bürünmeye çalışırken Özgür Özel tam tersi hala o eski NATO'yu şey yapıyor.
3: Paradigmayı da ıskalıyor yani.
0: Bir de darbeler Melih Bey eskisi gibi değil. Yani. Eskiden yani 27 Mayıs'ı okuduk, 12 Eylül'ü ben yaşadım. 12 Mart'ı da ilkokuldaydım, hayal maya hatırlıyorum. Öbürlerin hepsini yaşadık zaten. Darbe yapılıyordu, işte çıkıyordu komutan, işte kaybolan devlet otoritesini yeniden temine geldik. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bakın 15 Temmuz oldu, ne oldu?
1: Evet.
0: Halk sokaklara indi, artık o iş bitti.
2: O iş bitti.
0: Yani bunu Özgür Bey anlasın öyle. Ne Washington'dan ordu gelecek de darbe yapacak, o beklesin. Sen halkın iradesini kazan, sevgisini kazanacaksın. Kazanamıyorsun. Bir şey vermiyorsun halka. Ekonomik evet. Politika vermiyorsun. Siyasi politika, dış politika.
3: Şimdi hocamın anlattığı o süreç var ya. Aslında çok bütün bu süreçler demokrasinin yönelik yapılmış darbeyi anlatıyor değil mi?
0: Evet.
3: Yani demokrasinin, Türkiye'de demokrasi hangi dönemlerde ortadan kaldırılmış ve kimin ittifakıyla kaldırılmış? Bütün demokrasiye karşı müdahaleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: Tabii, demokrasinin
1: doğrudan
0: içini
1: içinde olduğu onlar. Bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya bizzat içinde olduğu ya örgütlediği ya da sonrasında askerle beraber destek vererek yaptı. Şimdi kalkıp Türkiye'yi antidemokratik olmakla itham ediyor. Niçin? Çünkü söylediği gibi hocam halk iktidarda artık. Halkın iktidarı var. Onların kafasındaki o yerleşik şey bir türlü değişmiyor.
2: İşte o Demokrat zannediyordu ki yeter söz milletin var ya işte o. Yani ya. Daha öncesinde filmi geriye saralım. Yani biz hep 50'den sonra yaptık. 1926'dan beri terakkiperver seçimi kazanıyordu 26'da. Kapattılar.
3: 30'da da yine.
2: 30'da serbest fırka kazanıyordu. Atatürk kendi kız kardeşini koymuştu kendi yaverini. Hemen kapattılar yani. Şimdiye kadar antidemokratik olan hep CHP'dir.
4: Ya hocam sen kesinlikle bilirsin mesela değil mi? Silahlı kuvvetlerde şey vardı eskiden. Bu YÖK'te falan ekibi vardı. Ne bileyim o tahkim heyetinde ekip asker üye vardı.
3: Devlet güvenlik mahkemelerde asker üye vardı. Ben yargılandım DGM'de yani vardı işte.
4: Değil mi orada asker üyeyi hatırlıyor musun? Yüzünümüzün falan hatırlıyor musunuz? Yani kime benziyor neye benziyor? Yani şöyle bir şey var ya bütün devletin kurumlarında asker temsilci var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi döneminin aslında askerle iç içe böyle tabii o zamanlar
1: Kemal hocam Allah aşkına FETÖ'den, milli mücadelenin
4: en terbiye kurulunda üye var milletin bakanlığının asker üye var ya. Ya vardı.
3: Niye olur değil mi? Yani askerin
4: yani askeri yargı
1: gerekiyordu çünkü o zaman ona göre değil mi?
4: Değil mi yani? Düşünün jandarma genel komutanlığı genel
0: yok, bizim askerimizse sorun yok gene olsun yani milli iradeyi temsil ediyorsa evet. Yani mesele orada milli iraden temsil edilmemesi mesela onu Uğur Hoca dedi ya üzere. Yeter söz milleti Menderes döneminde bile millete hala hizmet götürülemiyordu yani barajlar yapılıyor mesela o barajlardaki elektrik halka verilmiyordu yani Özal döneminde ancak köylere Anadolu'ya elektrik verilmeye başlandı işte Burjuva devletin desteklediği sanayi kesimine elektrik veriyor ya da milletin harcamaları vergileri bütün alın teri
4: hocam niye
0: küçük bir zümreye akıtılıyordu
4: niye olsun ki yani askerin işi belli ya aldığı bence eğitim belli ne işi var yani yüksek öğretim kurulu ne bileyim tahkim terbiye kurulu ya da RTÜK'te ne işi var ben
1: Kemal
4: ya,
1: hocam
4: benim aldığım eğitim söylüyor. Belli ya,
1: asker komutanlarını düşünün Milli Mücadele'nin en büyük komutanlarını düşünün. Kazım Paşa'yı düşünün. Rauf Orbay, Refet Bele. Bunların tamamı, yani Milli Mücadele'nin en büyük 6 komutanı deseniz, evet. Bunların tamamı biz üniformayı çıkartıp siyasete gireceğiz deyip CHP'nin karşısında bir yerde olması bir tesadüf müdür?
2: Ya. Ve Kazım Karabekir gibi komutanı idam ediyorlardı.
1: Yani az kalsın.
3: Evet, tarihe gittiğimizde bunu görüyoruz ama benim en ilgimi çeken şurada, durum şu. Özgür Özel de Kemal Hocam bunu biliyor. Yani bunun NATO'da bir karşılığı olmayacağını bilmiyor mu? Biliyor. İçeride biliyor. De derler ki bana diyor hani bugün yaptığımız gibi gazeteciler, yazarlar, akademisyenler beni eleştirirler. Bunu da biliyor. Artık acaba işleri böyle el yordamıyla geçiştirmek için mi yapıyorlar? Çünkü Financial Times'a oturup yazıyı kendisinin yazmadığını da biliyoruz bu arada.
0: Evet.
3: Yani bu işler öyle
0: Siyonist,
3: olmuyor değil mi Berca?
0: Şu an sadece o Türkiye karşıtı Siyonist lobi var ya çok daraldı onların da mesela etkisi. Onların tetikçiliğini yapıyor bence. Başka hiçbir şey.
1: Orada bir etki alanı evet, oluşturabilir.
2: Ama şey 1970'li yıllarda o Soğuk Savaş döneminde belki NATO işte İtalya'da hatta Almanya'da tabii ki Türkiye'de darbeler yapıyor. Bitti o dönem artık ya Özgür Bey. Sen
3: bitti o da farkında değil midir yani? Farkındadır ama bunu ben niye yazıyor onu anlamış değilim hala. Bu dışarıya mesaj.
2: Niye gidip
3: ben,
2: kendini yani, rezil ediyor? Niye zavallı hale getiriyor? Böyle bak
3: şey ağlama. Yapıyor mantığını anlayalım. Hani anlamaya çalışalım. Dışarıda bir takım çevrelere mesaj vermek için bu yapılır ama dışarıda öyle güçlü bir çevre kalmadı. Trump NATO'nun dışında kalmaya çalışıyor. Erdoğan var diye zirveye geleceğim diyen bir adam. Ve NATO'nun perspektifine artık bambaşka bakıyor. Yani o hakim Avrupalılar gibi bakmıyor. Kim kalıyor geriye? Rusya, Çin desem Rusya'ya Çin'i şikayet ediyor. Erdoğan'ın hem diyor Moskova ile Putin'le ilişkisi iyidir diyor. Hem Çin'le iyidir diyor. Geriye bir İsrail kalıyor. Kimse
2: yani sana biat etmez yani, sadece diyor.
3: Yani, ben içerideki pek çok tartışmanın da bugün güncel. İlla siyaset değil pek çok yerde ya oraya işaret ettiğini düşünüyorum.
4: NATO'nun yani
2: burada. Murat Bey çok doğru söyledi. Üçüncü madde çok tehlikeli. Ne diyor? Bak Erdoğan yarın Pekin'e, Moskova'ya yani benim gibi sana biat etmez. Evet. Sen ne emir verirsen ben yapacağım diyor. Ben sana bağlıyım diyor.
4: O yüzden Erdoğan hayatta diyor, bağımsız milli diyor. Sırf bu, bak üçüncü madde yüzünden şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıyılarına ateş değmiyor. Öbür türlü olsaydınız Amerika ile beraber İran'a saldırmıştınız.
0: Tabii İmamoğlu da Amerika yazmıştı ile beraber ya bizi seçin ki.
4: Filistin'in arkasında
0: Rusya'nın,
4: değil
0: Rusya karşısında yanınızda yer alalım
4: diye. İsrail'in arkasındaydınız. Amerika ile beraber Orta Doğu'yu beraber dizayn ederken sizi de dizayn edeceklerdi. Parça parça. Yani bu Moskova meselesi değil. Bu Pekin meselesi artık Atlantik bağlarından kendini kurtarmış proaktif bir dış politika ve güvenlik ekseni geliştiren bir liderin hikayesi bu.
3: Evet.
4: Bunu da anlamamak mümkün değil. Yani
3: ben çok samimi

0: Soruyoruz. Hakikaten varsa bir cevapları biz böyle böyle umuyoruz. İşte insanlık ailesi bilmem nedir bir aradadır birbirimize şikayetlerimizi anlatırız falan türünde söylemlere de razıyız. Bir izah getirsinler. Ben hakikaten algılayamıyorum. Yani CHP'li de bunları anlamaz. Ne diyor bunlar der.
1: Batı'da da kaybeden kesime oynuyorlar farkında
0: değil. Evet yani onu diyorum.
1: Batı'da da marjinalleşen kesimlere bel bağlıyorlar.
0: Şu Özgür Bey'in ilk değil gerçi ama deniyor belki hani artık değiştirmiştir dedik. Daha önceki açıklamaları da var Samet onları bir alabilir miyiz? Batı'ya şikayetler var. İngiltere'ye niye bizi yalnız bıraktınız? Terk edilmişlik hissediyoruz demişti. Mesela o çok akılda kalmıştı. Erdoğan'a %10 bile baskı yapmıyorsunuz. Dost bildiklerimiz sessiz kalıyor. İspanya'ya, bu da ABD'de, Türkiye'deki demokrasi krizi, NATO, Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğini tehdit ediyor. Yetmez. Daha başka yani, coğrafyalarda.
1: Demokrasiden artık yani demokrasinin içi de boşaldığı için. Şimdi öyle bir çağda öyle bir şey yapıyor ki demokrasi eskiden Batı'nın işte zayıf ülkelere müdahale aracıydı, yöntemiydi. Evet. O dönem aşılıyor artık. Bir de o yolsuzlukları, suçlarını demokrasi adı altında meşrulaştırmaya çalışması da çok ilginç. Yani antidemokratik bütün, yani demokrasi krizini asıl çıkaran kendileri.
0: Buna dışarıda oy alıyorlar, oy mu alıyorlar diyeceğim. Dışarıdaki oyların da büyük kısmı AK Parti'ye geliyor. Bu yüzden geliyor. Yani dışarıdaki Türkler milliyetçi olmayan bile hep derler ya Uğur Hocam.
2: Evet,
0: gittiğinizde
2: evet.
0: Milliyetçi olursunuz yurt dışına. Bu ne dersiniz
2: gerçek
0: ya?
2: Gerçek oldu.
0: Çünkü sizi onlar ayırmıyor Türk falan diye. Doğulu diyor, Müslüman diyor. Heh. Yani sen otomatikman şeysin. İkinci sınıf vatandaşsın. Adam milliyetçi geliyor.
2: Diğeri, diğer, diğerleri. Diğeri.
1: Hatta Asya yani, Afrikalı diyor yani kıtasal olarak bakıyor
0: tabii,
1: sana.
0: Tabii.
1: Sen yani. Bazen yurt dışında mesela Vietnamlarla şeyle Koreliler biz çok farklıyız diye kavga ederler. Biz farklı mıyız diyorlar. Biz yok ikiniz aynı
3: yani. Hocam şimdi şeyler dışarıdan para bekliyorlardı. Para gelmedi. Onun için dediler ki bunları çalın. Bunlar da parayı içeriden belediyeler üzerinden toparlamaya başladılar. Dediler ki içeride ordu artık o sizin bildiğiniz hocamın tarif ettiği tipte ordu yok. Milli bir ordu var. Yani orduluk yapıyor şu anda. Askerlik yapıyor sadece ve teknik olarak şu anda tarihinin zirvesinde Türk ordusu. Ordu lazım. Dışarıdan size bir ordu bulalım. NATO işte oradan bir şeyler. NATO zaten bu işlere bakmaz ya. NATO'nun böyle bir görevi de yok.
0: Bir şimdi seyircimiz de demiş ki Kemal Hocam Cimer'e şikayet edin. Ne diyor mandacılara şikayet edin?
1: Doğru Cimer'e şikayet daha çalışıyor. Etkili olabilir.
0: Yurt dışından gelen turistlerin geçen bir videosunu izledim. Böyle bir sistem yok diyor kadın İngiltere. Cimer diyor işte bir yerde kazıklanmışlar bir lokantada. Çözdüler paramı iade ettiler geri tabii döndüler diyor. Bu arada Cimer daha işlevsel yani.
3: Tabii bunu, evet bunu yükleseniz Cimer'den bir sonuç alırsınız.
0: En azından ne oluyor diye evet, bir bakılabilir. Evet, hani kim ne diyor diye ama. Hakikaten yani bir çıkış yolu yok. Bir de NATO zirvesi geliyor. Şimdi biraz daha gündem Türkiye falan olacak ama keşke o dalganın üzerine çıkmayı Özgür Bey akıl etse. Yani NATO zirvesinde olamaz mı? Çok mu ütopik bir kavram bu Murat? Hani bir dalga oluşuyor. Ben de üstüne bineyim. Bu dalgadan yararlanayım. İktidara böyle gelinmiyor mu?
4: Yani çok ütopik değil aslında. Yani akıllı bir siyaset izlerseniz bunu yapabilirsiniz. Biliyorsun daha önceki NATO zirvesi 2004'te Türkiye'de yapıldığında Türkiye NATO'nun Türkiye'de yapıldı ama Türkiye sanki misafir gibiydi yani.
0: Evet.
4: Ve orada ne karar alındı? Afganistan'la alakalı Afganistan'ın işgalinin genişletilmesi kararı alındı. Irak işgalinin derinleşmesi kararı alındı ve bunlar Türkiye'de
2: ama orada
4: alındı.
2: Güzel bir şey alındı. Körfez İşbirliği Konseyi kuruldu.
4: Evet.
2: Körfez ülke. Faaliyete geçemedi. Ama güzel. Fikir evet. Güzel.
0: Şimdi ama Murat'ın saydıkları kötü şeylerdi.
4: Evet kötü şeylerdi. Şimdi bu o Türkiye yani Türkiye aradan geçen bu süreç içerisinde bu 22-23 yıllık sürecin sonunda yepyeni bir zirveye hazırlanıyor. Yepyeni bir Türkiye var ve NATO içerisinde son derece öne çıkmış bir Türkiye var ve NATO diyor ki ben konsept artık değiştireceğim. Çünkü bununla devam etmenin imkanı yok. Evet. Irak işgali sonlanmış, Afganistan'dan 20 yıl işgal bitmiş, geri çekilmiş, Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş. Bütün bu konjonktür değişmiş ve Türkiye bütün bunların içerisinde müdahil olmuş. Yani devrimi gerçekleşmesini sağlamış. Yani Türkiye orada aktör, Libya'da aktör, Suriye'de aktör, apaçık yani Güney Kafkasya'da aktör. NATO da bunun farkında yani. Şimdi böyle bir süreç içerisinde Türkiye'nin yani bunu bir iktidar muhalefet meselesi haline dönüştürmeyip Türkiye'nin bu mevcut gücünü çok daha güçlü bir şekilde bu vizyonun bir parçası halinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, siyasi figürleri NATO zirvesi içerisinde görev alabilirlerdi. Orada ikili ilişkiler kurabilirlerdi. Türkiye'de iktidar alternatifinin kendileri olabileceklerini gösterecek pek çok şey yapabilirler. Lobi faaliyeti yapabilirlerdi. Bütün tabii dünya ayağına geliyor yani.
2: Evet.
4: Bunu kullan yani bu Türkiye'nin mevcut gücünün yani bu 23 yılda elde ettiği gücü kendisine devşirip sanki kendisi de onun içerisinde bir parçaymış gibi.

0: Hareket ederek.
1: Aslında normalde evet. Parçası ana muhalefet. Evet. Yani normalde demokrasinin
2: protokolde
1: parçası.
2: Yeri belli değil mi?
0: Yani tabii tabii. Bunu yapabilir mi? Ama bunun için gerçekten güçlü bir vizyon gerekir. Yani sürekli 13 yıl boyunca Cumhurbaşkanı adayı olarak her defasında önümüze koydu. Piro dediği bağrına bastığı kişiye bugün hain yani kavanoz kapağı muamelesi öyle yapan bir yerden.
2: Kavanoz kapağı diyorlardı değil mi?
0: Kavanoz kapağı muamelesi yaparsan şimdi cemevine bile geldiğinde yuklatmak için yani ona hakaret ettirirsen cemevinde aşura töreninde eğer onu yaptırıyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'na sen kendi liderine bunu yaptırabilecek bir noktadaysan senin NATO kim ne yapsın? NATO seni niye dikkate alsın? Sen nasıl böyle vizyona nasıl sahip olabilirsiniz zaten?
3: İşte o demokrasiyi savunan kişi aynı anda iktidar olan ve 24 yıldır bu ülkenin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza %10 bile baskı yapmadınız diyebiliyor. Evet. Ya bu ne demek? Demokrasiyle gelmiş, seçimle gelmiş, halkın teveccühüyle iktidara gelmiş bir lidere sen dışarıdan baskı bile %10'u geçmiyor diye şikayet ediyorsun.
0: Ayrıca yaptılar.
3: Bu demokrasi mi şimdi yani?
0: Yaptılar.
3: Bu nasıl bir tezattı?
0: Hala Erdoğan muhtırasında yaptılar, 15 Temmuz'da yaptılar, her defasında yaptılar da her defasında yenilip mağlup olup gittiler.
3: İşte o yüzden için için hep isterler bakın. Ki bir şey ordu gibi bir takım şeyler müdahale etsin olaya.
2: Hocam az önceki Samet çok güzeldi o. Diyor ya, Türkiye öngörülebilir bir ülke değil diyor. Şimdi Financial Times nasıl bir dergi? Uluslararası para babalarının çoğu da Yahudiler olmak üzere Siyonistler diyeyim. Siyonist çevrelerin etkisinde bir yer. Orada sahibi dünyalara efendim
0: sahibi olan şirket de.
2: Tabii. Yani orada piyasalara yön sahibi. Verip o çevrelere işte kredi derecelendirme kuruluşları anlayacağınız dünyayı yiyen bu para babalarını yönlendirmek üzere yapılmış bir. Bunun anlamı diyor ki Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak değil. Yani siz bir anlamda diyor buradaki o finansal işlerinizi yatırımlarınızı burada tutmayın çağrısı. Yani bu Türkiye ekonomisine ciddi bir saldırı. Financial Times'da böyle yazılır, böyle yazılar çıkar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin ekonomisi bozulsun, güvenilir değil. Yatırım yapacak adam, borsaya girecek, bilmem ne yapacak, gelmeyin diyen birisi Türkiye'den. Bunu yani bildi, CHP'li bunu seyircilerimiz şu an ekran başında bence bana hak vereceklerdir. Buralı olamaz ya.
4: Bunu yani, demesine gerek yok. O dediği
2: böyle kurumlar, birisi buralı olamaz. Bizden olamaz.
4: O dediği kurumlar yabancı o finans merkezi hala Türkiye'ye mesela ambargo uyguluyor, baraj uyguluyor. Yani Türkiye mesela o
2: işte onlar düşman gösterge faizine bak. Adam iktidara
4: yatırım yapıyorlar ya.
0: 23 seçimlerinde CHP'nin adayı çıkıp Türkiye'ye yatırım yapmayın.
4: Açık açık
0: diye çağrıda bulundu. Batıl sermayesine sesleniyorum. Türkiye'ye gelip yatırım yapmayın dedi ya.
3: Hocam açık, bunun bir tık üstüne biliyor musunuz? Yabancı orduları ülkenize davet edip ülkeyi işgal edin demektir.
1: İşte onu Donbass, dedi zaten. İlk başta onu dedi.
3: Donbass'ta olmadı mı değil mi? Luhansk'ta.
4: Aynen, bu yüzden kaybediyorlar. Onu bir
3: o bölgede demedi mi Putin'e gelin bizi bilmem nereden koruyun
1: kurtarın demedi mi? Ama Donbass'taki yaşayanlar Rus'tu.
3: Demek ki hocam,
1: özgür bir Türk'tü.
3: Orası
1: yani,
3: Rus çoğunluk var orada. Ukrayna toprağı orası ya. Ukrayna'nın has toprağı. Kırım has toprağı. Demediler mi gelin bizi işgal edin diye? Yani bu çağrının bir sonraki aşamasında bu olacaktır yani. Eğer baş edemezlerse. Dedim ya, Türk ordusuyla bu işi yapamayacaklar kesinlikle. İçeriden bir şey bulamıyorlar. Dışarıdan finans bulamıyorlar. Dışarıdan bir takım böyle paramiliter güçler
4: daha. Kemal Bey aynısını mesela.
3: Çağrılıp 2000... getirip burada bazı olaylar çıkar. Ya da devlet dışı silahlı silahsız aktörlerle işbirliği.
4: 2024
1: hiç ne kadar korkunç boyutlarla. Türkiye hocam, bölgenin en güçlü ülkesi. Tutmaz yurt da. Dışından da ordu gelemez.
0: Ama SKK dedi. Yani Türkiye bir siyasi partisinin liderinin bunu zihninden geçirmesi korkunç bir şey
1: ama
0: değil mi?
1: Ama kuruluşu böyle.
4: Bir de Erdoğan'ı
1: yani
4: tanımıyorlar.
1: Genleri böyle bu partinin.
3: Yani hem kuruluşta böyle bir şey yok hocam. Kuruluşta şey yapmıyor.
1: Ya yani işte 1925'ten olayları
3: kuruluş
1: biliyoruz.
3: Kuruluş böyle
1: işte
3: değil.
1: Mahkemeleri...
3: Sonradan bu oklar değişti ya. Ya yok, kuruluşta yok. Nerede var böyle bir şey ya?
1: Terakkiperveri falan hepsini biliyoruz ya.
4: Meşriyetten beri böyleler aslında.
3: Meşriyetten o muhalefet olarak.
4: İngiliz elçisinin arabasını taşıyan Osmanlı şeyleri vardı. O Jön Türkler vardı mesela. O dönemden beri böyle zihniyetleri İngiliz işgal zihniyeti. Hiç değişmiyor. Ya Türkiye, bir de benim şaşırdığım şu. Erdoğan'ı tanımıyorlar bir. Yani yeni Türkiye'nin o yeni psikolojik refleksinin sembolü Erdoğan. Bu o imparatorluğu genlerini harekete geçiren bir sembol, bir şey. Onu bir kere bilmiyorlar. Bir de Batı'yı tanımıyorlar. Yani Erdoğan 2024'teki NATO zirvesinde Washington'da da orada meydan okumuştu. 4 maddede dedi ki bana İsrail için ayağıma gelmeyin. Yani NATO-İsrail ilişkileri bağlamında falan. 2 dedi Ukrayna-Rusya savaşında NATO'yu bu işe sürükleyemezsiniz. Bu konuda bana baskı yapmayın. Washington'da hem de Biden'ın olduğu dönemde ABD'de daha Trump iktidara gelmemişti. Orada Batı'ya tam meydan okudu. Üçüncüsü işte PKK-YPG Suriye konusunda. Biz böyle düşünüyoruz. Ne derseniz deyin. bizim anlayışımız budur. Bir de dedi ki 2026 zirvesi Türkiye'de olacak. Evet. En son şey açıklaması. Yani orada bile Yahudi lobisi şu başlıkları atıyordu. NATO göreve. Yani ABD Kongresi Türkiye'ye hiza vermeli şeklinde yazılar yazıyorlar.
1: Hala onlar
4: yazıyorlardı.
1: 1966 dünyası sanıyorlar. 2026 yani, dünyası.
4: O mahfillere, o mahfillere Washington'da meydan okumuş bir lider var. Evet. Bunu bile göremiyor adam. Şimdi NATO Türkiye'nin ayağına gelmiş. Burada NATO'ya çağrı yapıyor. Yani adam
3: hazır gelmiş. Yani
2: Erdoğan Reis, şunu anlayacağım gelmiş, lan. NATO'yu protesto etseler anlayacağım. Bakın açıkça söylüyorum. NATO'yu protesto etmek de haktır bu arada. Edebilir. Evet. NATO'nun tarihini hepimiz biliyoruz. Evet. NATO'yu protesto etseler anlayacağım. Öyle
4: daha
2: değil.
4: Anlamlı olurdu.
2: NATO,
4: bak.
2: He, daha anlamlı olur. NATO'dan medet umması, gelin bunlara bir şey yapın diye olması. Sen ondan sonra deniz gezmiş falan diyeceksin.
4: O sol şeyleri de.
2: Bu nasıl oldu hocam? Nasıl kandırıyor? Mesela bir insan hem bu partiyle bu ilişkiyi sürdürecek hem de Deniz Gezmiş'in adını falan nasıl alacak?
4: Küresel anlamda da sol artık mesela o küresel burjuvazinin Soros gibi veya işte şimdiki Tusk gibi,
2: evet de.
4: Elon Musk gibi kişilerin mesela artık taşeronu olmuş.
2: Şöyle oluyor. Ercan nasıl inan? Şöyle, Murat nasıl inanıyorlar?
0: Mesela bir tane şimdi bir komedyen var böyle abuk subuk şeyler söylüyor. Kur'an'a falan hakaret ediyor.
2: Bir çocuk galiba.
0: Cahil bir şey tamam mı? Özgür Özel çıktı. Mesela dedik sonuna kadar sahip çıkıyoruz dedi. Bunu da anlıyoruz. Çünkü nerede Allah'a, kitabı, Kur'an'a bir hakaret etse hemen koşa koşa alkış yapıyorlar. Şu, tuhaf olan şey şu. O çocuk kimliği işte solcu, devrimci adı da falan öyle hani. Öyle yani denizlerden falan. Ama çok ilginç bir video seyrettim. Bugün Can Dündar yayın yapıyor. Diyor ki işte diyor Türkiye'nin aradığı vizyon burada diyor. Bu çocukta diyor. Bir seyrettim diyor tam bizim mahalle diyor. Bizim mahalleden çıkmış da çocuk diyor.
2: Hangi
0: ya
2: mahallede?
0: Can Dündar sen hangi mahallede? Sen Fethullahçı terör örgütü mensubu olarak yurt dışında firardasın.
2: At izi it izine çok karıştı. Hakikaten karıştı. FETÖ'cüler Deniz Gezmiş diyor. Yazık o solcu çocukları da kafalıyorlar. Deniz meniz. İşte eylemlerde görüyoruz Saraçhane'de. Deniz Gezmiş diyor. Yani nasıl oldu bu
3: ya
2: hal?
3: Şimdi
2: nasıl
3: Cumhuriyet Halk Partisi bakıyorsun bir tarafta Atatürk'ü oturtturmuş. Bir tarafta bu soytarıyı oturtturmuş ortaya. Yani ben Aleviyim deyip duruyor sürekli. Onları da işaret ediyor. Ve bir sürü ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Bir tarafta LGBT
2: ya ne reklamını yaptılar ama bu arada yandı. Ben böyle eleştiriyorum
3: bu
2: biraz.
3: Bu figürleri nasıl yan yana getiriyorsun?
2: Muhafazakar mahalleyi evet, de şu açıdan eleştiriyorum. Bir çocuk hakikaten çok büyütülüyor. Şu anlamda büyütülüyor.
0: Ama o örgüt bir şeydi.
2: Yani
0: abi, CHP tarafında örgütlenmiş. Programına Mahir Polat falan hepsi birlikte organize olarak gitmiş. Onlar birlikte sosyal medya yani aynı da yoksa bu çocuk yıllardır zaten bunları
2: sana çağrı da tehlike deyince eleştiri adam. Olabilir de çok ciddiye alınacak bir şey yok. Ben gülmedim. Ben ona bakarım. Yani bir komedyen stand-upçı güldürüyor mu? Zeka pırıltısı var mı? Bir ışık var mı? Yok. Ne yapıyor? Birilerini sinir ediyor. Bugün Kurtuluş'tayız güzel yazmış yani. Beklentimiz bu bizim. Bizi güldürmesi
4: varsa şey
2: sinirlendirmesi
4: varsa,
2: evet. Falan değil ama böyle işte şöyle böyle yapılıyor falan deyince de büyüyor. Bence çok memnun oluyordur o etkileşim alan tabii. Çocuk. Yani diyordur ki ne güzel herkes beni konuşuyor.
0: Hiç dikkate almamışlar.
4: Yani karşı sosyolojiyi de bilmek lazım. Yani bu tip tepkilere falan aşina olmak lazım. Yani onu göğüsleyebilecek donanıma da sahip olmak lazım. Dediğiniz gibi hakaret varsa orada mesela zaten yargı güçleri devreye giriyor. Ama
2: ya giriyor da ne oluyor? Onlar için de bir şey olmuyor. Yargı ne yapıyor? Hakaret diyor. Alıyor. Bir ay, 15 gün, bir iki gün kalıyorsun. Onun için şey
0: sonra
2: Bercan.
0: Sonra
2: ne oluyor ki yani? Yargı etkili mi
0: mesela
2: oluyor?
0: Mesela o zihniyetin nasıl iç içe geçmiş olduğu. Burada onu söylemeye çalışıyorum. Fethullahçılıkla sosyalist devrimcilik, Marksistlik, Leninist olmak, Stalinist olmak falan hepsi iç içe. Ve hepsi bunların bir bileşke. Bir yandan en büyük komprodorun arkasında böyle hizaya girmek son derece normal. Hırsızlık, yolsuzluk yani rüşvet, irtikap adam bağırıyor. Hırsızım ben, hırsızım birlikte çaldık diyor. Sen sus Allah belanı versin diyor öteki ona. Yani belediye başkanına diyor Allah belanı versin niye konuşuyorsun, niye itirafçı oldun diyor. Vallahi birlikte çaldık diyor ya ben 5 milyon euro gönderdim 15 milyon euro istedi bu adam benden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için diyor. Bak bütün bunları o yapıyor. Bunun adı solculuk, devrimcilik, FETÖ'cülük. Hepsi bir arada
1: bu da hapse
0: bir
1: bileşke,
0: bir ideoloji yani.
1: Hapse girmesi
0: aslında Can Dündar bayraktarlığını yapıyor ki işte diyor bizim diyor vizyonumuz bu. Bizim mahalle diyor. Mahalleye
4: bir
0: bak
4: de
0: ya.
4: Acıklı olan muhalefetin böyle bir komedyenin arkasına sığınması veya sığınmak zorunda kalması. Ya işte bir şey geliştiremediği için
3: ya ben o kadar basit anlamıyorum hocam.
2: Komedyenler, dedikodu yazarları bunları böyle bir şey yapılıyor ortalık.
3: Şöyle
2: başka bir hale geliyor.
3: Şöyle bakılabilir.
2: Yanlış yani, mı düşünüyorum?
3: Yok yok şöyle haklısınız gerçekten çok da böyle pohpohlamaya gerek yok. Bunlar pompaladıkça şişen adamlar. Ama balon etkisi yaratıyor. Bir tane iğneyle patlayacak tipler bunlar. O önemli değil. Önemli olan şu böyle planlı programlı ve muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bazı klikler tarafından organizasyon yapılmış. Örgütlü bir suça dönüşmüş. Yani bir tarafta bakıyorsunuz bir tane türbanlı hanımefendiye bir tane müptezel markette saldırıyor. Kıbrıs'a gidiyorsunuz orada bir başörtülü kızcağız sınava alınmıyor. Arkasından bilmem nerede işte biri başörtüler imha ediliyor. Yani böyle bir toplam aynı anda denk gelmesinin bir tesadüfle açıklamak belki biraz şey olabilir. Yani daha geniş bakmak lazım olaya. Bunların içerisinde de bunları organize eden gruplar var.
2: Ama ben Türkiye'nin öyle bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Değil.
3: Ama yani buradan medet hala bundan medet umuyorlar.
2: Bunlar var 2-3 tane manyak denk gelir orada burada faşist ya beyni durmuş falan ama buna bulaşan tipler. Tamam. Türkiye'nin genelinde öyle ne yapabilir? Kimse herkes müdahale eder ya. Ben metroda bir başörtülü hanımefendiye birisi bir şey diyecek. Ben inanmıyorum ya da başörtüsüz bir hanımefendi bir şey diyecek. Yani kadına madına müdahale de insanlar şey yaparlar.
3: Demiyor ama
2: bu hastaları var.
3: Diyormuş, yani. Diyormuş gibi medyada bunu mizansen olarak kullanıyorlar.
4: Zaten o zihniyette Erdoğan da işte yok Türkiye böyle bir kitabı şey konuşmasında evet. Cevap verdi. Yani ötekini yok sayan işte bu ülke bizimdir, bu vatan bizimdir, sizin değildir. Orada da Türkiye vatandaşı olan herkes bu ülkenin aziz evladıdır. Tabii ki. Kimse kimseyi tabii. dışlama lüksüne de sahip değildir. O ayrı bir şey.
2: Ama yani ama, bir sürü faşist vardır her yerde çıkar o, görür işte.
4: Eleştiri anlamında başka şeyler anlamında bir şey yapıp edenlere de mesela yani o bağlamda haklarını yani haklarını
2: şey. Olmadı lazım. Demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yok, oldu. Yok, yani yine CHP iktidarında bu ülkede büyük zulüm edildi net olmadı sen, değil ama.
0: Ya bireysel öyle. Olarak böyle manyaklar sapıklar her zaman tabii olacak. Ki. Olacaktır tabii. Da bundan sonra 90 milyonluk ülkede yaşıyoruz. Tabii. Olabilir. Sorun şu, bunun örgütlü hale gelmesi ya da bir siyasi irade tarafından arkasında durulması. Mesela Özgür Özel kürsüye çıktığında, kardeşim ben çok açıkçası buna gülemedim yani Kur'an-ı Kerim'le alay edilmez, hoş bir şey değil bu, yaptığın şey doğru dese. Değil deseydi bu iş bitmişti. Tabii. Bir anda biterdi yani.
4: Hocam orada zaten mesele şimdi, şu, yani kültürel düşmanlık, dini düşmanlık, etnik düşmanlık bunlar zaten kabul edilebilir şeyler değil ırkçılık anlamında. Yani siyasi rekabet tamam yarışın siyaseten mesela eleştir. Sonuna yani siyasi eleştiriyle o etnik kültürel işi etnik kültürel düşmanlığa işte ırkçılığa getirmek ayrı bir şey. Onun zaten sınırını haddini falan çizmek lazım. Herkes o konuda hemfikir. Ama bu CHP zihniyetinin bazen işte kendini yani sınırlayamadı o kültürel düşmanlığı çok makul rasyonel
0: iliklerine sinmiş
4: iyi bir şey
0: iliklerinde o var
4: doğru yani. Aşağılama bakın rakam aşağılama
3: ben size, müsaade buyursanız evet. Eğer
2: ya adam, bu arada Kemal Hocam siz verin rakam ama ben böyle bir kafa yok demiyorum tepkiler sınırlı kalır diyorum yoksa pek çok kişi öyle diyordur
3: buna
2: yani
3: reaksiyon gösterme ihtiyacı bilmiyorum. Hissediyorum ben şahsen ya bu tür olaylara reaksiyon gösterme ihtiyacı hissediyorum şahsi olarak hissediyorum yani yoksa ölçmedim yani ne kadar büyük bir kitleyi kapsıyor. Ama şunu ölçtük. Rakamlar var. Yani adam o müptezel çıkıyor sahnede. Kutsal kitabımızla alay ediyor. Peygamberimizle alay ediyor. Allah inancıyla alay ediyor. Buna inanmış olan Müslüman camiası. Sadece Türkiye'den mürekkep değil Müslümanlar. 2 milyar Müslüman var bu dünyada. Onlarla alay ediyor. Ve evet. Bunu destekleyen bir tane muhalefet partisi var. Ve bu kişi 7 milyona ulaşmış. Az mı? Yani şimdi bu 7 milyon kitle lümpen de var. İçinde ergen tipler de var. Geleceğimiz olan çocuklarımız da var. Hoşuna da gidiyor olabilir. Onun öyle bıyıklı böyle gülüşleri bilmem nesi tiz konuşmalı. Hep bunlar hocam, tatlı bir geliyor. Ve oradan aldığı din referansıyla belki bir dizayn yapacak. %1'i. 1000'de 1'i olsun. 7 milyonun 1000'de 1'i bu tiple özdeşleşmiş fikirleriyle uyuşmuş bir kitle yarattığını düşünün ya sokakta. Bu risk değil mi? E şimdi o zaman sen de yarın ömür gün karşı kitlede yani bu tarafta
4: aynı şey mesela Yahudilere yapamaz.
3: Yani nefret suçunu böyle mizah çatısı altına akta. Benim
2: doğru söylüyorsun ama bunu niye söylüyorum biliyor musun? Neyse biz de onu tartışıyoruz ama avukatına sormuş bu çocukcağız. Demiş ki ne yapacağım? Seni demiş işte içeri atarlar. Ha demiş devam edeyim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şey tamam, reaksiyon almaya çalışıyorlar. Yani evet. Hikaye bu. Bundan bahsediyorum. Yoksa evet. içeriğine zaman, dair ben
4: zaten o gösterisindeki
2: yani, bilmiyorum dediğim gibi.
4: Yani kelle koltukta çıktığını söylüyor zaten. O
0: ben çocuğun belli. Kendisinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani o meşhur olmak isteyecek. Her evet, zaten çağımızın şeyi o. Hastalığı değil o. Mi? Meşhur olma hastalığı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yani onun programını izleyerek, milletvekillerini göndererek, videolara çektirerek, kendi sosyal medya hesaplarına paylaşarak organize yapmadıysa bu işi, ben daha bir şey bilmiyorum.
2: Çok büyük hata yapıyor o zaman. Evet. Yani bu ülkede Müslüman olan çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede kalkıp Ercan'ın dediği gibi siz bunlara prim veren bir yaklaşım içindeyseniz iktidar olamazsınız.
4: Yani kültürel düşmanlıkla kazanamaz.
3: Ben şuna da çok katılmıyorum.
2: Bunlara da anlam verilmiyor işte. Ondan sonra diyoruz bunu akıl edemeyince bunları da akıl edemiyorsun. Ondan sonra kendi ülkeni diyorsun ki NATO'ya, Moskova ile de Pekin'le de görüşüyor bizim Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı. Ya adama derler ki sen...
1: Ya görüşmesin ya, mi yani?
2: Sen ne ayaksın derler Uğur Hocam. Sen Melih, niye gelip bunu anlatıyorsun Melih, derler.
1: Görüşmüyor desin
4: yanlış. Melih bunun teorisini yapmış uluslararası ilişkilerde. Çoğul jeopolitika diyorlar. Yani Türkiye'nin izlediği bu politikaya, yani Batı'yla, Rusya'yla, Çin'le görüşmesine çoğul jeopolitik çoğulculuk
3: denge
4: deniliyor.
3: Politika.
0: Yani hocam, herkes yapabilir. Mesela herkes, Finlandiya yapabilir mi?
4: Yaparsın bunu.
0: Finlandiya yapar mı? Norveç yapamaz. Yapsın bir bakayım hem Rusya'yla hem ABD'yle güçlü
4: şey yani. Evet, mümkün mü? Bir şey,
0: İşgal orduları gelmiş gibi ne?
1: Doğrusu bu yani.
3: Boğazlamış birbirini gırtlak gırtla, o iki tarafı savaşın en sıcak ortamında Antalya, İstanbul'da bir araya oturtmaktır
0: bu işte. Bu Türkiye güçlü olduğu için yap. Güçlü ülkeler yapar. Güçsüz ülke yapamazsın ki.
3: Belçika'ya Rusları çağırabilir misin hocam?
1: CHP, yani her siyasi parti niçin kurulur? İktidar olmak için kurulur.
2: İktidar perspektifiyle.
1: Yani doğrusu budur. Ben iktidara geleceğim, şunu iktisaden şunu yapacağım, siyasette bunu yapacağım, dış politikada bunu yapacağım der, değil mi?
2: Evet.
1: E şimdi onlar çoğulcu parlamenter sisteme geçildikten sonra hiçbir zaman halk onlara iktidar hakkı vermedi. Bir kere 73 seçimleri, 74 seçimleri, yani o Kıbrıs Savaşı'ndan sonra 77'deki birinci parti yaptı. Onda da tek başına iktidar da yapmadı.
2: Milletvekili
1: o da,
2: aldın.
1: O kadar. Ha, oradan işte kumar borçları ödendi, Adalet Partili milletvekili istedik. Fakat şimdi ne oldu? Muhalefete geçti. Tamam, ama muhalefeti de yapamıyor. Yani şimdi bakın, muhalefet çok önemli demokrasilerde. Tabii. Çünkü her toplumun olduğu yerde iktidar vardır. Ama muhalefet ancak demokrasilerin olduğu yerlerde vardır. Muhalefeti de beceremiyor, kendi kendine muhalefet yapıyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, ya bırakın gelin yani doğru dürüst muhalefet yapın. Bizim ülkenin kalkınmasına çalışın, kendi kendinize muhalefet yapmayın. Bize yapın yani. Siz bırakın bu işleri diyor. Muhalefeti denediler, beceremediler. Bakın iktisaden bir bakın, bütün Türkiye ne zaman kalkındı, net kalkınma? Menderes dönemi, Süleyman Demirel dönemi, Turgut Özal dönemi, Recep Tayyip Erdoğan dönemi.
2: Bunlar ortada.
1: CHP dönemlerinde bakın hep negatif büyüme vardır. Yani başa başta büyüme yoktur. Hadi iktisadı bilmiyorsunuz, ekonomiden anlamıyorsunuz. Peki dış politikaya gelelim. Ne dediler bunlar? Libya'da ne işiniz var dediler. Evet. Libya ile yaptığımız 2019'daki anlaşma var ya, deniz yetki alanlarını
2: olmasa ne olurdu şimdi?
1: Lozan'dan sonra Türkiye'nin yaptığı en başarılı anlaşma, hayati şeyimiz, onun altında petrol var. Petrolü ilan edemiyor çünkü bizim bölgede çıktı. Cihatçıları savaştırıyorsunuz dediler Azerbaycan'da. Ya siz Can Azerbaycan'ı kurtardık. Suriye'de ne işimiz var dediler. PKK oradaydı. Gelip bizi vuruyordu, o şeyi değiştirdik. Yani bunlar iktidarı yapamıyorlar, onu biliyoruz artık. Onu
2: muhalefet de yapamıyorlar.
1: Muhalefet de yapamıyorlar.
2: Yani şöyle yapmaları gerekiyor. Bence şimdi marjinal bir kesim çok fazla onları manipüle ediyor. Yani aklı selim bir hareket gösterdiğinde Özgür Özel ya da CHP başkanı kimse, onu hemen yapma işte falan diyorlar. O marjinal kesimle CHP vedalaşamadıkça Merkez Partisi olup iktidara gelmesi mümkün değil. Yani mümkün değil. O marjinalleri bırakın orada kalsınlar diyeceğim ama partiyi marjinalleştirmiş durumdalar. Bu açıklamada bunun kanıtı. Şimdi reklama gideceğiz. Döndüğümüzde İran'a bakacağız. İran'da çok ilginç olaylar oluyor. Meclis Başkanı Kalibaf canlı yayındaydı. Bercan takip etmişsindir.
4: Evet.
2: Birden adam tam
4: yayını kestiler ama
2: kestiler yayını.
4: Yani Kalibaf'ı kimse deviremez bu saatten sonra.
2: O da güçlü değil mi?
4: Mümkün
2: yani
4: değil yani.
2: Tam Kalibaf'ta böyle konuya girmeye başlıyor. Aslında biraz sonra onu soracağız ne olup ne bittiğine dair. Yani eski yönetimle bugünkü yönetimin icraatlarını biraz kıyaslıyor. Barış müzakereleri sürecindeki performansını kıyaslarken birden kesiyorlar. Bakın konuşuyor. Sonra bu abi giriyor devreye. Yani sen bir geçiş yapardın böyle bir... Ne diyorsun? Ercan içeride ciddi bir iktidar şeyi var yani. Bu neyi gösteriyor? Bu yayının var, kesilmesi, yani sansür tartışmıyoruz da.
4: Evet.
2: İçeride sürece karşı olanlar var, görüşmeyelim diyenler var.
4: Yani şu anda tabii daha savaşın da ilk haftalarındaydı. İran'ın sesi yurt dışından yayın yapan muhaliflerin televizyonlarında işte İran'da darbenin ve yönetimin değiştiği şeklinde iddialar vardı. Yani Kalibaf'ın ismi veriliyordu. İşte Hüseyin Ece'yi, eski Ahmet Vahidi, Ahmet Necat döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Yani Ahmet Necat döneminde göreve gelmiş isimlerin, kadroların şu anda çok daha etkili olduğu, Molla rejimini zayıfladığı, devrim muhafızlarını temsil eden kanadın güçlendiği söyleniyordu. Bu kanat biraz da şey, yani dışarıya da böyle daha olumlu, pozitif bakan, pragmatist, daha doğrusu devrim muhafızlarının terör örgütleri listesinden çıkarılmasını savunan kesim. Çünkü yani Molla rejimi muhafazakarlar için devrim

0: Muhafızlarının da terör örgütleri listesine alınması onlar için bulunmaz Hint kumaşı. Yani o aynı Siyonist yapıdaki reflekslerle hareket ediyorlar. Tamamen işte büyük şeytana sonuna kadar düşmanlık. Yani Ali Hamenei'nin çizdiği bir çizgi vardı. Düşmanlık üzerine kurulu, düşmanlık üzerine ve nefret üzerine kurulu bir dildi. Ali Hamenei'nin kurduğu dil. Tamamen diyaloğa kapalı, işte temasa kapalı. Rusya'ya bir yerde işte Çin'e dayalı bölgesel bir varlık oluşturma çabasıydı. Ama o dönemde de yani İran'ın o politikaları da Amerika'nın kurduğu Soğuk Savaş döneminin kurgusundaki bir roldü aslında. İran'a biçilmiş bir roldü. Şimdi bu rolü Amerika kendisi bitiriyor bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeni bir dönem başlıyor. Amerika'nın İran'a biçtiği veya İran'ın oynamasına izin verdiği o rolün artık sonuna geldik. Yani artık bölge de bunu kaldıramıyor. Küresel dengeler de bunu kaldıramıyor. Şimdi İran'daki o muhalefet, bu radikal kesim, onlar da bizim CHP gibi hala dünyanın değiştiğini farkında değiller yani. Şimdi bir kesim var, biraz pragmatist de olsa, o devrim muhafızı Kalibaf'la temsil edilen kanat veya işte şeyin Pezeşkiyan'ın temsil ettiği kanat, aslında değişim ve dönüşümün en büyük öncüsü Pezeşkiyan'dı. Pezeşkiyan'ın açıklamaları vardı. Hatta bu İran Savaşı başlamadan önce İran rejimini doğrudan eleştiren şeyleri de vardı, açıklamaları da vardı. Bu kadar petrol üretiyoruz, bu petrol nereye gidiyor diye. Yani şimdi inanılmaz bir yolsuzluk şeyi de var İran'da. Yani o devrim muhafızlarının kurduğu ekonomik yapının mesela devasa bir şeyi var. Rüşvet ağı var. Devasa bir yolsuzluk ağı var. Yani onlara mesela rejimin işte nepotizmi deniliyor. Yani mola nepotizmi denilen bir şey var şeyde İran'da. Bu bir olgu.
1: Halbuki şimdi bunun, şey görülüyor Bercan, hep böyle o mollaların resimleri verildiğinde mütevazı yaşıyorlar. Evler küçük.
0: Ahmet İnecat'ın bir tane öyle bir... değil.
1: 2007 eski model bir arabası vardı falan böyle. Yani dairede oturuyordu, 2+1. Hep onlar anlatıyor.
0: Yani Rafsanjani olsun, Kasım Süleyman'ın bile mesela yeğenlerinin işte Amerika'daki yaşam tarzlarından şeyler var. Mesela kareler var falan. İnanılmaz bir şey yani, insan akılsır erdiremiyor. Bu servet, bu kaynak nereden geliyor diye. Veya Kanada'daki yaşamları, işte İngiltere'deki yaşamları, işte Larijan'ın mesela işte kardeşi veya yeğenleri, yakınları. Yani hepsinin mesela batıyla direkt temasları olan insanlar. Şimdi İran muhalefeti de bunu görüyor aslında. Yani İran muhalefetinin şöyle bir çıkmazı var. Rejimin en böyle işte rejimin parasını vurup dışarıya gidenler var. Bir de rejime muhalif olup dışarı gidenler var. Şimdi orada dışarıda iki tane İran şeyi var. Bir yani rejimin, statikonun nimetlerinden faydalananların saltanatı var dışarıda. Ve o Batı dünyası da bu saltanata izin veriyor. Rejim muhaliflerinin göremediği bir şey buydu bence. Yani 2009'daki mesela o yeşil devrim sürecinde de aynı şeyi hataya düştüler. Zannettiler ki Obama destek verecek bunlara. Yani Batı dünyası İran'daki bu ikili yapıyı, muhalefetle rejimin mesela sürtüşmesini sürekli kullandı. Kendisine bir fayda sağlamak için bir araç olarak gördü. Ama şimdi geldiğimiz aşamada yani rejimin içerisinden birileri çok sıkıştığı için yeni bir dönemin sonuna geldiğini de artık görüyorlar. Yani bu haliyle İran rejiminin bölgede devam etmesi imkansız bir şey. Yani bırakın İran rejimini, millet artık İsrail'in Siyonist rejimini bile değişme zamanının geldiğine inanıyor. Onlar bile değişim dönüşüme maruz kalacaklar. Şimdi böyle bir dönemde İran'ın eski yapıyla, eski mantığıyla ayrı kalması düşünülemez. Bence Kalibaf, Pezeşkiyan, onların temsil ettiği kanat İran için bir fırsat.
1: Evet. Şimdi röportaj kaydı yayından 2 saat önce teslim edildi diyor. Yani böyle anlık bir şey değil bu tepki. Kalibaf'ın resmi medya kanalında röportajın kesilen bölümlerini açıkladı. Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki tesislere yönelik denetimlerine ilişkin asılsız iddialara yanıt vermiş o kesilen bölümde. Bir şey de yok. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına yönelik süreci anlatmış. Mutabakat metninde yer alan 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma kredisinden bahsetmiş.
0: 4 şartı var diyor. Onlar yerine getirilmeseydi mümkün değil. Şeyler sürmez. Zaten yaptırımlar fonların serbest bırakılması. Evet. En büyük dertleri ekonomik şey, normalleşme. Bir de rejimin meşruiyetinin tanınması. Yani Kalibaf'ın o şimdiki kesimi temsil ettiği yapıyı Amerika tanıyor. Evet. Yani o meşruiyet onlara çok büyük bir...
1: Yani işte neyi rahatsız edecek ne var, ben anlayamadım yani
2: bu röportajdaki söylemlerin tamamı dünya medyasında anlaşmalı maddeleri metin olarak ortaya koyuldu.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani
2: neyden rahatsız olmuş olabilirler?
3: Onu söyleyeyim ben.
4: Onu ben de söyleyeyim.
1: Öyle mi? Buyurun.
4: Hocam söylesin önce.
3: Peki.
4: Kalanları ben
3: şimdi,
4: söyleyeyim.
3: Şimdi Berel'in söylediği gibi ikili bir yapı var. Bakın evet. Orada anayasa, yani orada cumhurbaşkanı var, Pezeşkian, ama o bizim bildiğimiz cumhurbaşkanı değil. Yani Avrupa'daki falan gibi yetkileri falan yok yani. Böyle ne bileyim bakan yardımcısı seviyesinde, genel müdür seviyesinde bir Arakçı var, Dışişleri Bakanı falan. Bunlar liberal, ılımlı, reformist, ama bunların anayasal olarak da yetkisi yok. Yani de facto fiilen yetkisi yok.

0: zaten de juro da hukuken tabii, diyor.
1: İran Meclisi'nin adı mesela danışma meclisi.
0: Evet evet.
2: Yani o danışırım danışmam
1: şey yani. Önerir yani.
0: Yani hukuk mercilere bir şey hukuken de yetkisi yok. Fiilen zaten yok. Onu
3: danışma
0: biliyoruz.
3: Meclisi ayrı hocam. Bir şura bir de, var mı?
0: Şura var da
1: onun üstünde işte yani.
0: Şimdi,
1: şura var.
0: Şimdi burada Hameney kısmı yani Hümeyni'den gelen Hameney kısmı ve onun altında devrim muhafızları. Onu çok güzel anlattınız siz. O devrim muhafızları paralel devlet diyoruz biz ona. Ama artık onlar devlet olmuş. Normal devleti paralel hale getirmişler. Öyle çökmüş ki yani bunlar göya devrimi muhafaza eden askeri güç.
2: İran'ı devrim muhafızları yönetiyor yani.
0: Aynen öyle. Sadece askeri güç değil. Bürokrasi bunların elinde. Ekonomi bunların elinde. Çok güzel anlattınız. Bütün Şah Rıza Pehlevi zamanı. Evet. Petrokimya tesisleri, petrol tesisleri, rafineriler falan hepsini bunlar işletiyorlar. Yani onların çocukları Amerika'da
1: bir
0: okuyor.
1: Hamane mollalarla devrim muhafızlarını birleştirdi. Bütüncül bir yapı haline getirdi. Aynen. Şimdi bunlar onu, o yapıyı parçalıyor bence. Ha.
0: Ve bu şeyleri diyorlar ya hani vekil güçlere destekler keseceksiniz. İşte eskiden Suriye'de vardı Allah'a şükür onları kovduk. Şimdi şeyde var Lübnan'da var. Haçlı Şabi var Irak'ta. Husiler var Yemen'de. Bunlara veren şey işte bu devrim muhafızları. Bütün İran'ın parasını bunlar sömürüyorlar. İran halkı acından ölüyor. 300 milyar dolara düşmüş. Bu zengin ülke. Yani dünyanın ikinci büyük petrol yataklarına sahipsiniz. Birincisi Venezuela'ydı. Çöktüler. İkincisi, dördüncü doğalgaz yataklarına sahipsiniz. Bu kadar tarımınız var. 93 milyon nüfusunuz var. 1 milyon 700 bin kilometre toplağınız var. 3 bin senelik devletiniz var. Kadim devletiniz var. Ve 300 milyar dolara düşürdünüz bunu. Türkiye'nin altıda birine düşürdünüz. Bu devrim muhafızları yaptılar. Şimdi, bunlar buna çökmüşler mi? Burada Kalibaf aslına bakarsanız Hameney tarafındaydı yani şey değil reformcu tarafta değildi yani Pejeskyan Arakçı tarafında değildi fakat demek ki gizli gizli bir anlaşma olmuş. 3 ay önce bir şey dedi Trump. Biz dedi İran'da biriyle görüşüyoruz dedi ama o Pejeskyan falan değil dedi. Sonradan çıktı ki Kalibaf.
2: Kalibaf.
0: Kalibaf ilan ettiler sonra resmen ilan ettiler. Şimdi Kalibaf'ı niye kestiler biliyor musunuz? Tamam hep diyor işte biz de atom enerjisinde haklıyız, nükleeri de zenginleştireceğiz, şunu da yapacağız falan. Ama şunu dedi, ekonomiyi liberalleştireceğim dedi. O 300 milyar dolar alacak ekonomi yani nedir onun Amerika'nın derdi nedir? O petrolleri liberalleştirecek.
3: Kim dedi?
0: Kalibaf bu yayında dedi. Yani ekonominin uluslararası entegre olacak dedi.
2: Ha. Öyle mi? Kriz buradan mı çıktı?
0: Kriz oradan
2: devrim
0: çıktı.
2: Muhafızları da
0: devrim muhafızlarının tekeline el koyuyor. Devrim muhafızlarının tekeline çomak sokuyor.
1: Bu para nasıl harcanacak? Kalibaf da diyor ki bunu nasıl harcanacağız? Zaten önceki o 2015'teki nükleer anlaşmada da mesela serbest bırakılan fonların yatırımları nasıl harcanacağı o zaman belirlenmişti. Bunu belirleyen de siz muhafazakarlardınız diyor. Biz o şartlara göre şimdi bu fonları harcıyoruz.
0: Yani dünyayla entegre edeceğiz ekonomiyi dedi yani. İşte onun için kestiler.
3: Hocam ben bu kadar
2: eksik derin, kaldı mı yoksa?
3: Derin analiz yapmayacağım.
0: Hayır yani ben dün seyrettim.
3: Hepsi haklı da yanlış demiyorum zaten. Derin yapmayacağım diyorum bu kadar.
0: Hayır, analiz yapmıyorum ben. Dün ben bir canlı yayında seyrederken kesildi yani. Ya
2: ben anladım. Girmiyorum iki akademisyen.
3: Çok güzel analiz yaptım diyorum yine de kabul etmiyor. Yani.
0: Hayır analiz yapmıyorum ben olayı anlatıyorum. Analiz kendi fikrimdir.
3: Betimliyorsunuz anlıyorum. Şimdi burada akademik tartışma yapmıyorum. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Amerikalı, Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance'ın direkt gerçek yani fiziki olarak yüz yüze kim gördü? Kalibaf gördü. Başka kim gördü?
1: Arakçı da Arakçı görmüş. Gördü. Kare var böyle bizi aynı gördü. Odadalar.
3: Yani Vance'la
1: 3 metre mesafedeler.
3: Kim vardı öbür tarafta? Witkoff dediği Suriye özel temsilcisi vardı. Biri daha vardı. Kushner damat. Bu üçünü devrim muhafızlarının ve Amerikalıların çoğunun nefret ettiği 3 kişiyi Kalibaf gördü. Ve Arakçı gördü. Nerede gördü? İslamabad'da gördü. Nerede gördü? Cenevre'de gördü.
1: Cenevre'de de evet.
3: En sıkıştığını aynı bilmiyorum. Odada. O kadar iddialı olmayın. Ve devrim muhafızları şu anda çok büyük bir nefret taşıyor bu
2: iktisat. Bunlara kızıyor. Sen Amerikalılarla gittin.
1: Kemal Bey size destek için
3: basit
1: söyleyeyim.
3: Basit bir şey söylüyorum.
2: Yo, önemli bu. Çok yo, önemli.
1: Arada...
3: Dolayısıyla bakın Amerika Birleşik Devletleri'nden en düşük rütbeli bir er ve bürokratla Amerika İranlı bir en yüksek yere göğe sığdıramadıkları bir aktörün ki Hameney'in sağ koludur. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı devrim muhafızlarında komutanlık yapmıştır. Bu figürün bu üç karakterin karşı karşıya gelmesinden nefret duyan bir kesim var. Hocam haklı. Dolayısıyla bu nefret öyle basit bir nefret gibi gözüküyor ama değil.
2: Değildir.
3: Onun için bu İran radyosu da devrim muhafızların kontrolünde. İstediğini keser. Çünkü daha önce biliyorsunuz bir açılışta Pezeşkiyan'ı radyo, televizyon muhabiri röportaj yapacağım. Biraz çabuk olur musun? Bak Cumhurbaşkanı'na diyor ki

0: Ya biraz çabuk konuştu muhabir.
1: Tabii tabii.
0: Biraz hızlı konuş, vaktimiz yok. Seni mi dinleyeceğiz sabahtan akşama kadar diyor. O da diyor ki ya çek git diyor kardeşim, ben açılışımı ister yayınla.
1: Veya pezeşken konuşurken gürültü yapanlar, onun kareleri de yansıdı. O size destek için bir şey söyleyeyim. The Times of Israel'de bugün mesela bir kare yayınlamış Cenevre'den. İşte görüşmeler var. J.D. Vance işte 3 metre ötede Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı da Arakçı ile konuşuyor. Karşılıklı o heyetler aynı odada. Aslında ikisini aynı masaya oturtmaya çalışıyor ama kabul edilmemiş. Ama o karenin verilmesi bile aynı dediğiniz kare gibi İran'da bir sürü kesimi ayaklandırır. Yani evet,
0: neden? Neden, olur. Neden bunu? Şimdi bakın Kalibaf neyi kabul etti burada? Cenevre'ye niye gitti bunlar biliyor musunuz? İkisi. Şunun için gitti. 1, 4, 5, 10, 11. maddeler hayata geçsin diye gitti. Bu 4-5 madde gerçekleşmezse 14 maddenin tamamını yok, evet, kabul edecekler.
2: Asıl olan onlar.
0: O da gitti, hiçbirini kabul ettiremedi. Yani 1, 4, 5, 10, 11 maddelerin hiçbirini kabul ettiremeden geri geldi. Bir de başarısızlığı söz konusu. Maddelere baktığınız zaman ikisinin de kabul ettiği, Arakçı ve Kalibaf'ın kabul ettiği ve Hamene'yi de kabul ettirdiği sözde bir şekilde bu 5 madde ve diğer 14 madde toplamda çok da İran'ın lehinde gibi gözükse de aralarında çok tuzak var içlerinde. Onun için biraz böyle tepki gerçekten...
2: Bence bu dediğiniz şey çok önemli. Yani pek çok şey bunun üzerine şekilleniyor, bu psikolojik tavırlar üzerine. Bu şeyi de alalım mı? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamaları var. Bu İran'daki iç çatışma teorilerini destekleyecek konulardan birisi. Pezeşkian da diyor ki bazı siyasi akımlar ulusal kararları sorgulayarak ve müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır. İçeride siyasi akımlar var. Bu müzakerelerde bizi zayıflatıyorsunuz diyor içerideki siyasi mevzulardan dolayı. Meclis Başkanı da İbrahim Rıza'yı devrim rehberinin mesajı yeteri kadar açık. İçeride belli ki reformcular, işte diğerleri, bir de bir zafer elde edildiğini düşünüp öyle bir hava da yaratıyorlar içeride muhtemelen.
1: Kalibaf'ın orada bir sert çıkışı vardı yani.
3: Şimdi bu söylenen bu aktörlerin, şu ana kadar konuştuğumuz aktörlerin hiçbirisi gerçekte reformcu falan değil.
2: Pezeşkian da öyle değil.
3: Değiller. Ne ılımlılar, ne liberaller, ne
4: göreceli diğerlerine devrim, göre.
3: Yani bu devrimin liberal yanlış bir şekilde değiller. Zeminin yani kaydığını söyleyen ve İran'ın artık bundan kurtulması gerektiğini, bu Molla hiyerarşisinden, bu Ahund diktatörlüğünden kurtulması gerektiğini söyleyen kişiler, yani Musavi gibi kişiler zaten bütünü elimine edildiler. Yani Hümeyni'nin kızını bile ev hapsine aldılar yani. Hiç kimse kalmadı yani. Şu anda gerçek anlamıyla o yeşil muhalefet dediğimiz, evet, gerçek anlamıyla İran'da bir devrim gerçekleşmesi gerektiğini, bunun tamamen değişmesi gerektiğini söyleyenlerin hiçbirisi yok zaten.
2: Kalmadı.
3: Onların hiçbirisi siyaset sahnesinde yok. Bunlar onların suyunun suyu. Kalibaf da biraz önce söyledi zaten, muhafazakar da Hamane'ye ne derse olur. Fakat bakın çok çok güzel analizler yaptılar. Neden? İşte gazeteci kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle, bir hoca kimliğiyle, asker kimliğiyle çok güzel analizler yaptılar. Neden? Çünkü her normal insan rasyonel bir izah bulmaya gayret ediyor, değil mi? Çünkü bir mesele var, buna rasyonel olarak nasıl izah edebiliriz? İran'daki mevcut rejimle ilgili yapılabilecek hiçbir rasyonel izahın karşılığı yoktur. Çünkü rejimin kendisi irrasyoneldir. Yani orada şu anda bu barış, ateşkes falan gerçekleşse ve ABD İran'la anlaşır olsa, normal bir hayat başlamış olsa İran'da, İran'daki mevcut rejim kendiliğinden yok olup gider. Evet. Çünkü bütün temellerini irrasyonelite üzerine bina etmiş bir rejim. Yani dünya tarihinde görülmemiş bir tuhaf bir rejim çünkü. Kendi liderlerinin, Hamane hala ortada yok, yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Ama bir öne bakın, gerçekten önemi yok. Yaşamıyorsa bile yönetir ülkeyi. Çünkü zaten yani yüzlerce yıl önce, 14 yüzyıl önce yaşadığı ve öldüğü varsayılan 6 yaşındaki bir Mehdi isimli kişinin, 12. İmam dedikleri Mehdi'nin, gerçekte var olup olmadığını bile bilmiyoruz. Onun vekaleti adına ülke yönetiyorlar. Yani Hamane'yi...
2: Ne anlatıyorsun?
3: Hamane'yi diyor ki, yani yetkini nereden alıyorsun diye soruyorsun. Normal bir zihin olarak soruyorsun. Ey Hamane, yani sen yetkini nereden alıyorsun? Seni kim seçiyor yani? Sen ülkeyi yönetiyorsun. Bütün ordu sana bağlı. Siyaset kurumu sana bağlı. Meclis sana bağlı. Sözün adeta ayet gibi. Her şeyde senin sözün kesin, kat'i. Peki sen yetkini nereden aldın? Diyor ki ben 14 yüzyıl önce yaşamış Mehdi'nin vekaleten bunu yapıyorum. Çünkü ben velayeti fakihim diyor. Şimdi bu ülkede işte nasıl rasyonel bir izah yapacak? İşte

0: Ülkeyi öyle bir öyle birisi yönetiyor. Hala yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz ülkenin liderinin. Öldü mü kaldı mı bir tane videosu yok yani daha. Yani bir kere çıkmadı demedi ki kardeşim ben ölmedim ha canlı öyle. Kaldı burada yaşıyorum demedi. Öyle bir ülkede neyi soralım neyi konuşalım ki?
1: 4 Temmuz'da çıkabilir.
2: 4 Temmuz'da.
1: Öyle mi? Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor. Neyin, Ekber merhaba.
2: Geneze, evet şeylerinde.
3: Teşekkür ederim Melih. İyi, sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında evet değerli konukların dediğin üzere bugüne kadar İran'ın yeni lideri Mustafa Hamdi bütün mesajlarını yazılı bir şekilde verdi. Ancak cumartesi itibariyle İran'da nereden bakılsa bir hafta boyunca babası için yani Ayetullah Ali Hamine için cenaze etkinliği yapılacak. Başka bu kapsamda da Tahran'da ummalı bir çalışma söz konusu. Güvenlik açısından olsun, diğer meseleler açısından olsun. Çünkü dünyadan da bazı liderlerin özellikle bölge ülkelerinden üst düzey liderlerin Cumhurbaşkanı düzeyinde olsun, Başbakan düzeyinde olsun buraya katılması öngörülmektedir. Hatta havaalanları da bu meseleler dışında yani protokoller dışında kapatılacaktır. Resmi tatil ilan edecek. Bir hafta boyunca böyle bir etkinlik söz konusu olacak ve dediğim üzere Tahran'da da büyük bir çalışma söz konusu. Tabii bir beklenti söz konusu. O beklenti de nedir? Ki babasının işte bu merasiminde Mustafa Hamine'nin de ortaya çıkması öngörülmektedir. Tabii buna karşı çıkan bazı çevreler de vardır. Onlar da şöyle diyor ki hala savaş bitmiş değildir. O yüzden bu aşamada işte Mustafa Hamine'nin ortaya çıkması uygun olmayabilir. O yüzden yani tam olarak ortaya çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmış değil.
1: 4 Temmuz tartışması var ama yani.
2: Evet 4 Temmuz. Çıkabilir. Cumartesi günü zaten 4
1: Temmuz. Ama Amerika'ya da 4 Temmuz için iyi mesaj olur.
2: Onların da 4 Temmuz'u.
1: Onların da ulusal kurtuluş günleri. Peki Ekber, tartışmanın bir kısmını en azından dinlediğini düşünüyorum. İran'da böyle bir aşırı yorum mu olur? İçeride bir siyasi çekişme var. İşte şeylerle, muhafazakarlarla, reformcular arasında bir zafer elde edildiğini düşünenler de var. Bunu sahiplenmeye çalışan kesimler mi var? Sen nasıl görüyorsun?
3: Evet, bir çekişme söz konusudur. Çekişme söz konusu. Özellikle liderin bu uzlaşma ile ilgili son mesajının ardından bu çekişmelerin daha gün yüzüne çıktığını, daha ortaya çıktığını ifade edebiliriz ki lider o mesajında ne demişti? Diyor ben prensip olarak bu meseleye karşıydım. Karşıyım ancak bana güvence verildiğinden dolayı bunu kabul ettim. Bu ifadesinin ardından bu mesele daha ayyuka çıktı. Daha gün yüzüne çıkmış oldu.
1: Yani Hamene'nin açıklaması üzerine öyle mi Ekber?
3: Evet evet yani lider açık bir şekilde burada diyor ki ben buna prensip olarak bu uzlaşmaya karşıydım. Evet. Yani bu görüşmelere, bu müzakerede buna karşıydım. Ancak bana Mesut Pezişkan ve müzakereciler güvence verdi. Güvenlik konseyi güvence verdi. Böyle bir uzlaşma yapılırsa bu ülkenin çıkarına olacaktır. Ben de onların güvencesine esasen bunu yapıyorum. Bu ifadenin ardından muhalifler daha rahat bir şekilde muhalefetlerini yapmaya başladı. Ve her günde neredeyse İran'ın ana gündem konusunun bu Amerika ile yaşanan bu müzakereler falan değil de ülke içindeki bu çekişmeler olduğunu ifade edebiliriz.
1: Netleştirelim mi Ekber? Yani Hamene şunu diyor. Ben ilkesel olarak farklı görüşteyim ABD ile mutabakat konusunda ama Pezeşkiyan bana garanti verdiği için ben inandım ona diyor. Bu açıklaması Hamene'in Pezeşkiyan cephesini mi güçlendiriyor yoksa diğerleri de bak işte Hamene diyor ki bak Pezeşkiyan garanti verdi yok, diye ben bu işi evetliyorum.
2: İkisini Pezeşkiyan'ı güçlendiriyor.
1: Pezeşkiyan'ı güçlendiriyor öyle mi?
3: Yok bence bu tersi. Muhaliflerin elinde bir koz oluyor. Yani tabii. Şöyle söyleyeyim muhalifler elinde bir koz oluyor. Evet bakın evet zaten az önce bir açıklaması oldu. Açıklamasında şöyle diyor ki eğer ülke lideri Mustafa Hamine kalksaydı deseydi talimat verseydi bu görüşmeler yapılmasın biz herhangi bir görüşme de yapmazdık herhangi bir müzakere de söz konusu olmazdı. Bize sadece böyle bir talimat gelmedi. Tamam. Yani ülke lideri sadece düşüncesini belirtiyor. Hatta gün içinde yine Mesut Pezeşkan'ın danışmanlarının birinin ifadesi söz konusuydu. Orada diyor ki evet yani bu uzlaşmayı eleştirenler her gün sokaklardadır. Diğerlerine de bir imkan sağlayalım. Onlar da bir çıksın sokağa. Bakalım kaç kişi bunu işte destekliyor işte yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Sadece bu boyutu değil. Mesela Mesut Pezeşkan'la devrim muhafızları arasında da bir çekişmenin olduğunu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bir ifade kullanmıştı. İşte ifadesi de şuydu. Bir savaş boyunca devrim muhafızları var. Hava Uzak Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 milyon varil petrol verdik, döviz verdik. Ve onlar sadece onlar savaş

0: olmadı. Biz de destekledik yönünde bir açıklaması vardı. Bu açıklaması üzerine de bazıları Mesut Pezeşkan'ı eleştirdi. Hatta bazıları gizli bilgileri ifşa etmekle Mesut Pezeşkan'ı suçladı. Bugün Mesut Pezeşkan'ı bu konuya açıklık getirdi. Diyor ki işte evet ben verdim 20 milyon varil petrol verdim. Gerekirse 100 milyon varil de petrol veririm. Bunda bir sıkıntı söz konusu değil. Esasında Mesut Pezeşkan niye çok savaş zamanında pek ortada değildi. Ancak ne zaman ki uzlaşma meselesi gündeme geldiğinde biliyorsunuz ki bu uzlaşmayı Kalibaf imzalayacaktı. Ancak Mesut Pezeşkan bunu ona bırakmadı. Çünkü seçimlerde bir koz olarak bunu kullanmak istiyor. Evet. Zaten son seçimde bu meseleyi ön plana çıkararak kazandı ve 2 sene sonra seçim olduğunda elinde ne götürecek diyecek, bakın ben böyle bir işte zafer elde ettim. Peki Ruhani döneminde Hasan Ruhani döneminde de Hasan Ruhani'nin seçimlerdeki en önemli kozunun bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Mesela ekranımızda bir İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu sözcüsü İbrahim Rezai'nin fotoğrafını görüyoruz. Çok ilginçtir. Yani biz bunlar için sertlik yanları ifadesini kullanıyoruz da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti, İstanbul'a gelmişti. Bizim haberdeki arkadaşlar da kendisiyle röportaj yapmıştı. Evet. Röportajı da bana gönderdiler deşifre diye. Ben mesela onu deşifre ederken çok dikkatimi çekti. Sadece konuşmaları sert değil. Yani bakışına bakıyordum, bakışları bile çok serttir bu insanın.
1: Yansır ama yani öyle sert yapanın yüzü de, yani de sertleşebiliyor.
2: Açıktı diyor yani. Yani sen Pezeşkan olarak, Cumhurbaşkanı olarak Müştebah Hameney'in sözlerini çarpıtıyorsun. O kadar açık söyledi ki hiç de senin söylediği gibi değil,
1: değil diyor.
2: Dolayısıyla Pezeşkan şu anda gerçekten yalnız kalmış durumda. Az önce yüz yüze görüşme örneğini verdim ya.
3: Kendi
2: tek imzacı da şeydir, Amerikalılarla imza atan Pezeşkan'dır. Ona karşı da Kalibaf gibi. Tabii. Ondan dolayı böyle bir reaksiyon var gibi
1: öne gözüküyor. Öne çıktı, bir de şu da oluyor yani, her yerde oluyordur o savaşan ekip. Tırnak içinde söylüyorum, diyordur ki bunlar oturuyorlar orada takım elbiseliler, imza atıyorlar. Bir ara bu PKK için de aynısı olmuştu. Dem milletvekillerine gıcık oluyorlardı o takım elbiseliler falan.
3: Oradan diyorlardı. O zaman Murat Bey'in dediği şey, tez öne çıkıyor. Ve ona ben de biraz yakınım. Yani rejim aslında iki tarafı da kontrol ediyor. Yani şu anda yani muhalif olsun işte, bazen mesela Rafsanjani döneminde olduğu gibi yani küresel gündeme göre mesela daha böyle reform ispatını kabul edebileceği bir isim gelirdi. Veya çatışma varsa, sertlik bir sert bir durum varsa da Ahmet-i Nejat gibi bir isim mesela seçilirdi. Yani İran aslında o anlamda devlet iyi bir performans sergiliyor. Yani onu da takdir etmek
4: tabii
3: lazım. Yani,
4: ben Müştebah de Ekber Bey'e soru
1: hemen hızlıca bir soru sorarsanız.
4: Ekber Bey hocam. Şimdi burada bakın Müştebah Hameney diyor ki ben ilkesel olarak farklı bir görüşteydim. Yani şunu mu anlayayım? Her ne olursa olsun Amerika ile görüşmem ya da mesela kazanacağı, yok sana şurayı da verdik, şu kadar da 1 trilyon dolar da işte tazminat da verdik. Yani çok İran'ın lehine bir şey de olsa ona da mı karşıyım diyor? Yoksa bu mutabakat saptıra mı karşıyım anlıyoruz? İlkesel deyince baştan karşı.
1: Dini anlıyorum. Lider hocam diyordur ki ne biz şeytanla savaşıyoruz, kafasını kellesini alacağız. Müzakere der mi dini lider?
4: Hayır, yani, ama her istediğini verdi mesela.
1: Anladım da onun o ruhani ağırlığı falan onu kaldırır mı müzakere?
0: Şimdi birinci mehmet şuna dikkat ederim adam. Babasının yani sonuçta kimle konuşuyor? Donald Trump'la. Donald Trump kimdi? Onun babasını öder misin? İnsan. Yani sadece bu açıdan baksak, yani hani diğer meseleleri bir kenara bırakalım. Bu açıdan baksak, yani adamın karşı olması doğal. Çünkü sadece babasının değil, ailesinin bazı fertlerini de öldüren kişi Donald Trump. O yüzden yani ilkesel olarak karşı çıkması normal bir meseledir. Ancak diyor ki evet ben bu meseleyi güvenlik konseyine devrettim. Ve dün de Mesut Pezeşkan'ın birinci yardımcısının bir açıklaması söz konusu oldu. Ve orada da açıkladı diyor. Evet burada biz sadece buna oy vermedik. Komutanlar da olumlu oy verdi. Genelkurmay Başkanı devri. Mahmutlar komutanı, ordu komutanı, diğerleri ülke liderinin oradaki iki temsilcisi ona olumlu oy verdi. Yani şunu demek istiyoruz. Sadece biz hükümet olarak bunu imza atmadık. Diğerleri de bizimle aynı görüşteydi. Ve ülke lideri ne demişti? İşte bu meseleyi güvenlik konseyine, eğer güvenlik konseyinde 4 kişiden 3'ü bunu onaylarsa ben de kabul edeceğim ki orada da büyük bir çoğunlukla bildiğim kadarıyla sadece bir kişi buna karşı oy vermişti. O bir kişinin Said Celili olduğu ifade edilmişti. Böyle bir iddia söz konusuydu. Ancak dün hükümetten gelen Mesut Pezeşkan'ın yardımcısından gelen açıklamaya bakıldığında o da kendisi de Said Celili de buna müsbet yani olumlu oy vermiş.
1: Evet. Ekber, bir de kısaca bir cevap isteyeceğim sana zahmet. Bu NATO zirvesi

0: İran'da nasıl konuşuluyor? Komşudaki NATO zirvesi nasıl bakıyor İranlılar?
1: Pek yansıması yoktur. Yani bu meselenin İran'da, çünkü İran'ın kendi meselesi vardır. İran'da yani ben gündemi size özetlersem birinci mesele olarak işte dediğim üzere ülkedeki bu cenaze merasimi birinci gündem konusu budur. İkinci gündem konusu ülke içindeki böyle bu çatışmalar meselesi, işte o bunu diyor, o onu diyor ve karşı karşıya gelmeler, yani iç çekişmeler olduğunu ifade ediyorum. Üçüncü gündem meselesi de müzakereler. Gerçi bu eskisi gibi pek insanlar ona odaklanmıyor. NATO zirvesi burada pek konuşulmuyor İran'da.
0: Konuşmuyor. Yani demiyorlar bizim savaştığımız
2: belki
0: adamlar.
2: Belki Trump'ın olarak gelişi konuşuluyor olabilir.
0: Trump'ın gelişi konuşulacaktır ama şimdiden başlamamış gündem daha.
1: Daha şimdiden, yani diyorum, İran'ın kendi gündemi vardır. O gündemine daha odaklanmış durumda.
0: Ekber, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ha, bu arada gitmeden su var mı oralarda? Tahran'da çok su sıkıntısı vardı. Havalar çok sıcak. Burası da çok sıcak. Su sıkıntısı var mı şehirde? Bir de bunu sorayım.
1: Yok. Bu sene iyice yağmur yağdı. Özellikle savaş döneminde. Hatta bazı dedikodular da gündeme gelmişti. İşte ne bileyim İran radarları buldu da falan. Tabii bunların bir bilimsel tarafı yoktur da. İşte o yüzden fazla yağmur yağdı. Barajlar doldu ya. Şu ana kadar su sıkıntısı da yoktur. Elektrik sıkıntısı da yoktur. Yani çok şaşılacak bir durumdur.
0: Buna çünkü çok sevindim. Sene sus bırakmasın Allah bu sıcakta kimseyi. Ama bereket var ortalıkta da yani. Ekber, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben aynı şeyi Rusya'da merak ediyorum. Yani Rusya'da bu NATO zirvesi nasıl değerlendi?
0: Hemen onu konuşmaya başlayalım o zaman. Ha,
3: yani İran'da konuşulmuyormuş ki komşumuz falan, tamam. Çok enteresan.
0: Bence Rusya dediğiniz şey gibi istiyordu.
4: Yani biz tahrif etmek için söylemiyorum. Gerçekten böyle olduğu için söylüyorum. Hamaneye ve çevresinin İran'ın savaşıyla falan böyle bir şeyi gerçekten yok yani. Hani bunun bu, ben ülkemizdeki büyük, yani ülkedeki ülke büyük bir problemimiz var ve ülkemiz yıkımla karşı karşıya. Yani liderlerimiz öldürüldü. Biz bu işi yani Amerika ile savaşarak Amerika'yı da bitiremeyiz. Biz bunun farkındayız. Yani normaller insan Amerika ile savaşarak bu iş olmaz. İşgale kadar gidebilir. Biz ülkemizi bir şekilde bu dar boğazdan nasıl kurtarabiliriz? Mesela bu soru dünyadaki bütün normal insanların sorduğu, cevabını aradığı soru olabilir. Ama Hamaneye ve çevresinin böyle bir cevabı yok. Bakın 14 yıl Suriye'de işgal vardı değil mi? İran binlerce militanını gönderdi. Devrim muhafızlarını gönderdi. Kasım Süleymaniye'yi gönderdi. Evet. Ya bir ülke başka bir ülkeye dünyanın farklı yerlerinden militan örgütleri toplayarak getiriyor. Dünya kadar masraf yapıyor, adam getiriyor. Afganistan'dan oradan buradan. Tek bir gerekçe var. Bakın tek bir gerekçe. Hiçbir yani jeopolitik falan bir gerekçe yok. Tek bir gerekçe. Diyor ki Hazreti Zeynep'in türbesi var. Biz o türbeyi koruyacağız. Ya bir devlet koskoca 14 yıl boyunca 1 milyon insanın kanına mal olan, aynı şekilde kendisinin getirdiği bir sürü adam da öldü. Bütün bunları bunun üzerine bina edebilir mi? Etti. Şu anda Hamaney'in öyle bir şeyi yok. O gerçekten dünyada Mehdi'nin zuhur edeceğini, o zuhur edene kadar kendisinin bu savaşın bir parçası olarak görevlendirildiğini ve İran'la ABD ne olursa olsun savaşacaksa da sonuna kadar savaşılmasının zaruri olduğuna inanıyor. Öyle inanıyor.
0: Gerçeklik bu diyorsunuz. Evet, bu bağlamda düşünün. Tabii ki biz buradan bakınca başka görüyoruz ama Uğur Hoca'nın dediği şeye de bakalım. Şimdi NATO orada dediğin gibi gündemleri değil. Onlar başka bir şeye kilitlenmişler. Kendi rasyonaliteleri içerisinde. İsrail yakından takip ediyor net bir şekilde. Bu arada biraz sonra konuşacağız. Rezil oldu yani Ermenistan'da da. Paşinyan sağ olsun.
5: Bir onu yazan da sensin ha. Senden başka Paşinyan'a sahip çıkan yok.
0: Paşinyan'a ben seviyorum açıkçası. Kızanlar oluyor böyle söylediğinde.
3: Ya Ermeni halkı sahip çıktı.
5: Bizim medyada
3: savaşı kaybetti.
5: Birkaç yazıdır Melih böyle değiniyor Ermenistan'daki olayları
0: bence
5: falan.
0: Yani evet. Sen dış politika uzmanısın tabii ki, çok iyi biliyorsun ama ya bu adama bakıyorum, o Ermenistan'ın çıkışı yani o diasporanın ülkenin üstüne çökmüş gölgesinde ot bitmiyor. Ermenistan'a sen de gitmişsindir. Fakirlik, sefalet içerisinde bir yer. Orayı aşacak, onu da konuşacağız ama şimdi Rusya bakıyor Uğur Hoca'nın dediği gibi. Rusya bence Putin dikkatli izliyor.
3: Korkunç yani, dikkatli izliyordur. Yani bence gündemin birinci maddesidir.
0: Tabii
3: yani.
0: NATO kime karşı? Rusya'ya karşı örgütlenmiş bir yapı.
3: Evet.
0: Net bir şekilde. Bugün değişiyor falan ama ne olursa olsun bir takip ediyor. Fakat Putin şu konuda biraz rahattır. İşi Türkiye'de yapılıyor. Yani ben...
5: İçi rahat, evet, o konuda. Hocam? Yani Türkiye çok rasyonel bir aktör Putin için.
3: Yani Londra'yı Washington'da falan yapılsa çok daha endişelenir.
0: Yani Türkiye'nin bir şekilde NATO'nun Rusya'ya doğru yönelmesi önündeki engellerden birisi
5: bir
0: bence
5: Türkiye. Türkiye frenliyor NATO'yu. Yani Türkiye'nin ön plana çıkması, NATO'ya diyelim liderlik etmesi, biraz önce de söyledim o 2024'teki Amerika zirvesinde de yani biz NATO'yu işte Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmaya

0: taraf olmasına karşıyız diye Erdoğan duruşu
1: değil,
0: var.
1: Değil tabii.
0: Bu İki duruş bile Putin için yeter. NATO yani bunun için de. Her şeyi yapar.
2: Şimdi bu konuşmaya başlayalım biraz bu konuyu. Geçen programda da aslında giriş yaptık. Ben de bugün biraz bunu ele aldım. Şöyle bir söylem var. Rusya, Putin Avrupa'yı vuracak. Hatta geçen gazeteciler de sordular kendisine. Yabancı gazeteciler vardı Moskova'da. Vuracak mısınız dediler. Biz senelerdir bunu konuşuyoruz Kemal Hocam. Yani konuşuyoruz dedim. Bütün dünya basını bunu soruyor. Nereye vuracak? Londra'ya bilmem ne yapacak falan. Ya dedi, hüzünlü olmasa komik olabilirdi dedi. Bu dedi saçma bir iddia diyor. Yani nasıl yapacağı zaten ayrı konu. Bir defa şu konu konuşulmaya başlanıyor şimdi bunun üzerine de. Gerçekten NATO birinci tehdit olarak Rusya'yı görüyor. Hayaletlerle mi uğraşıyor? Putin'in sesi var mı arkadaşlar NATO ile ilgili? Bir dinleyelim.
3: Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçelerini artırıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları ve devletlerinin radikal şekilde militarize edilmesini aklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi sözde Rus askeri tehdidi hakkındaki yalan beyanlarını kullanıyor.
2: Evet, Putin'in açıklamaları bu. Bu arada kulağıma arkadaşlarım bir bilgi veriyorlar. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu yarın NATO gündemiyle ilgili bir açıklama yapacak Uğur Hocam.
1: Yani doğrusu bu ya.
2: Az önce o programımızın ilk bölümü umarım izlenmiştir.
0: Özellikle
1: tekrar
4: dönüşeceğiz. Doğru bir açıklama yaparım.
2: Yani CHP'den tabii. Bence Kemal Bey yani altını dolduracak. Çünkü şey demeye başladı. Türkiye kritik bir coğrafyada falan hani. İkinci kez geldikten
4: Osmanlı
2: sonra.
4: Osmanlı interlandı falan dedi
2: evet.
4: Ya.
2: Ama Özgür Özel'e cevaben bir şey
0: yok. Ters köşede yapabilir yani. Teoride yazmış. Tamam orada Türkiye'nin ulusal değerlerini savunuyor
2: teoride
0: ama.
2: Teoride mi yazmış yani?
0: Yazmıştı ya. Ha, ama evet. NATO'ya gelince mesela o kesimlerin NATO reflekslerini de iyi biliyoruz. Yani oradan.
2: Doğru söylüyorsun.
0: O kesimden bir şeyler tevarüs etmişse reflekslerine. Farklı bir şey de söyleyeyim ama zannetmiyorum. Daha rasyonel ve makul bir
2: bence
0: açıklama
2: de.
0: Yapar.
2: En azından Türkiye'nin çıkarlarını savunan evet. Böyle şikayet eden falan Erdoğan Cumhurbaşkanı bakın Putin'le de görüşüyor falan diyen bir dil değildir. Putin diyor ki Batı bizimle savaşmaya hazırlandığından açıkça bahsediyor. Askeri taarruz bütçeleri artıyor. Aynı zamanda bu tür harcamaları devletlerin radikal şekilde militarize edilmesini haklı çıkarmak için NATO ve Avrupa Birliği liderleri her zamanki gibi Rus tehdidi yalanıyla büyütüyorlar diyor. Kemal Hocam hakikaten NATO'nun karşısına çıkan Putin'in böyle dünyayı işgal edeceği işte bu İngilizlerin Almanların söylediği gibi Almanya'yı vuracağı işgal edeceği bir ortam var mı yoksa Putin... Kendi derdinde bence biraz ama.
5: Yani Rusya'nın fiziki olarak NATO topraklarına doğrudan bugün saldırması çok kolay değil. Bir. İki. Dolayısıyla...
1: İtiraz ediyorum.
2: Siz böyle alayım. Bir de harita alırız bunun üzerinde.
1: İtirazım var buraya.
2: Öyle mi?
5: İtiraz. Bir dakika. Ben belki bir şey söyleyeceğim.
2: Bir önce de.
1: Yok ben baştan kaydım. İtiraz şerrimi koyayım.
5: Bir şey söyle. Ya biz bugünkü koşullarda niyet var mı? Var. Oldu mu hocam?
1: Niyet de var. Mümkün de ayrıca.
5: Fiziken mümkün değil. Söyleyeceğim şimdi. Çünkü Rusya Federasyonu'nun NATO üzerindeki tasarrufu şudur. Haritadan ne
2: harita gelecek değil mi? Ha. Hemen gelir.
5: Şimdi
2: NATO tek, haritası olur mesela.
5: Tek NATO ruhu diye bir kavram var. Tek NATO. Yani birimiz, hepimiz birimiz. Dolayısıyla Rusya'nın öncelikli hedefi NATO'yu parçalamak. Zayıflatmak.
2: Birlikteliğini parçalamak.
5: Nereden başlamak istiyordu biliyor musunuz? Şuradan. Şey yok ha.
2: Hemen.
5: Estonya, Letonya, Litva'ya. Bakın şu bölgeden başlamak istiyordu.
2: Nereden hocam çıkacaktı yukarıda?
5: Yani şu Baltık, Estonya, Letonya, Litva. Önce burada. Yani NATO'yu parça parça bölmek istiyordu. Sonra devamla Polonya, Slovakya, işte Macaristan, Romanya, Bulgaristan hattını kopartmak istiyordu.
2: Şimdi Uğurcan'ın hep bahsettiği bir yer var. Şu Kaliningrad'dan
5: Sıvalki
2: geçti. Bunu bölerse, ben de bu akşam niye bölürse
1: bölmesine
2: falan.
1: Gerek yok.
2: Bölerse.
1: Bir metre gitsin bitti.
2: Evet,
1: NATO
2: olur,
1: toprağına girdi.
2: Bölerse.
5: Hayır, fiziken işgal değil
2: Baltık
5: demiyorum.
2: Ülkedir. Ama bahsettiğim başka
5: bu
2: bir şey.
5: Bu da öyle olabilir.
2: Yani bu yüzden burayı önemsiyorlar. Tabii Kaliningrad'da şurası, alırsa Baltık ülkeleriyle Polonya'nın Karabağ'ı kopuyor.
5: Evet, yani yukarısıyla yani kuzeyle güneyin arasındaki tek hat bu.
2: Kara hattı o.
5: Birleş. Sıvalki koru. Demiryolu var. Demiryoluyla beraber bir de karayolu var. Bütün ikmali, şuyu, buyu her şeyi buradan yapıyor. Özlemiştik bunu. Bayağı oldu kullanmayalı değil mi? Şu bölgede Kaliningrad ve aradaki Sıvalki koridoru bakın şu bloğu zaten şu anda fiziken kullanıyor.
2: Evet.
1: Tabii.
5: Belarus üzerinden.
1: Yani Zengezur koridoru diyoruz ya olmuş burada yani.
5: Onun evet. 110 kilometrelik bir mesafe.
0: Ama çok engel çıkarıyor. Yani tırlara mırlara. Oraya
2: sorun çıkarıyor.
0: Acayip eften püften bahanelerle.
5: Şimdi bunları parçalamak demek fiziken işgal etmek demek değil. Polonya'yı şu bölgeyi saydığımı kuzeyini ve güneyini komple eskiden Doğu Avrupa dediğimiz bölge. Hatta bunların çoğu bile

0: Rusya'nın o zaman Yugoslavya'yı da alırsak Balkanlar bölgesinde burayı Varşova Paktı olarak değil mi tanımlıyorduk. O oraya bir özlem var. Kopartmak demek NATO'dan çıkartmak demek. Bir şey olduğunda tek NATO olmasın istiyorlar. Ama bunu hedefleyen Rusya şu anda çok büyük bir koz eline geçirmiş durumda. Çok büyük bir koz. O koz ne biliyor musunuz? A3.0. NATO 3.0 Rusya'nın hiç de aklına gelmeyen bir proje. 3.0 şu demek. NATO'nun Avrupalaşması demek. Yani
1: ABD'nin çıkması.
0: Amerika gibi büyük bir lokmayı siz NATO'dan çıkarttığınızda işte parçalanmış NATO demektir bu.
1: Ama yine de hocam kaç yüz milyonluk bir Avrupa, koca ülkeler. Yani Rusya uğraşıyor Ukrayna ile arka bahçesiyle falan. Kalkıp buraya bir Hitler modeli gibi bir şey çiziyorlar. Sanki Putin buradan bir çıkacak. Yola Almanya yok.
2: Dediği doğru.
0: Var da şöyle var. İngiltere diyorlar ya. Nerede İngiltere? İngiltere pardon. İngiltere, Londra. Hatta ölçtük, biçtik, füze gidiyor.
1: Ha, vurabilme kabiliyeti var. Adam Paris, uzaya gidiyor.
0: Tabii Madrid, nereden başlayalım, Roma. Bu bölgeleri komple vurabilecek imkanları var. Finlandiya çok, yani İsveç Finlandiya çok problem şu anda. Özellikle Finlandiya. Yani Rusya'nın şu anda bu bölgelerde eğer fiziken bir saldırı yapacaksa çıkış noktası hep söyleyelim.
1: Ama hocam ne kazanacak? Devam ettirebilir mi? Bir asker gözüyle böyle bir şey yakın bir tehdit mi? Ben de şöyle düşünüyorum. Birleşik Krallık, Almanya askeri harcamalarını arttıracaklar. Milleti gazlıyorlar. Ruslar geliyor, Ruslar geliyor, Ruslar geliyor.
0: O da var. O
1: yoksa
0: da var.
1: Böyle ama bir yakın
2: tehdit var. Bugün başka diyor ki 65 milyar dolar nükleer caydırılımı arttırmaya
1: 65 milyar
2: diyor.
1: Doları şeyden parlamentodan geçireceksin.
0: Evet. 300 milyar euro lazım. Biliyorsunuz 300 milyar euro Almanya'da bütçe, askeri bütçe. Biz şimdi 2014'te Kırım'ın kopacağını da çok, ben gerçi 2007'de yazdım bunları ama pek öngörülmüyordu.
3: Öyle mi hocam?
0: Tabii yani Kırım burada biliyorsunuz özel bir bölge, Kiev'e bağlı. Kiev'den bir tane vali var burada. Ama Kırım'ın kendi meclisi var, kendi içerisinde yürütmesi var filan. Çok da ya bu bölgede çok kopuş beklemiyorduk.
1: Beklemiyorduk oldu ama diyorsunuz yani burası Ukrayna mesela, arka bahçesi hocam yani Rusya'nın bir şey muhakkak. İngiltere falan değil ki bu da adam burada diyor ki benim eski toprağım buralar i̇şte diyor. Yani
0: Baltık da öyle. Baltık da öyle. Yani hiç Baltık'ı yabana atmayın. Baltık Denizi çok önemli bir deniz. Şuradan bir çıkışı var. Çok uzak. Kaliningrad'da nükleer füzeleri var. Kaliningrad'da çok büyük bir donanma var. Tıpkı Sivastopol'daki donanma gibi. Yani Baltık bölgesini yok sayamazsınız. Çok küçük bir girişi var. Dikkat buyurursanız eğer.
1: Ha, İngilizler de diyor ki burayı da alırsa iyice ilerleyecek falan.
0: İşte Finlandiya NATO'ya girince Baltık artık bakın şurada daraldı. Yani şöyle bir aslında yarısını şu körfezin NATO'ya kaptırdı. Gelin şöyle buradan zaten bakın hep şu bölge NATO. Buraya kadar NATO. Burada bir duruyor NATO. Şurada yok ve şurada yok. Burada kaç mil? 12 mil. 12 mil şurası.
2: Yani onu da 1939'da şurası. Finlandiya'dan aldı zaten.
0: Tabii
2: yani.
0: Finlandiya'dan aldı. Yani şu bölgelerden başka şu Baltıklardan nasıl çıkacaksınız? Bakın şey Melih Bey yani buradan Baltıklar olmazsa eğer nasıl çıkacaksınız? Atlantik Okyanusu'na. Kuzeyden gitmek şu an mümkün değil. Ama bu bölgenin
1: ben şey düşünüyordum. Istismar. Şuradan çıkar diyordum ama çok dar bir alan diyorsunuz. Kaliningrad
0: tabii,
1: hayatı
0: tabii.
1: O açıdan.
0: Ve orada başka bir şey yok. Burada tamamen yığınak yapmışlar. Ve bahane o işte bir tane Sırp'ın Avusturya Macaristan veliahtını vurması gibi küçük bir kıvılcım burası işte.
1: Yakar.
0: Başka da kıvılcım yok. O yüzden şu bölgeyi kopartmak Amerika'yı şu anda 3-0'dan mürekkep devre dışı bırakmak
1: bu dediğiniz Rusya'nın önemli yani.
0: Rusya'nın eline yağ sürmektir.
1: Sadece neden? Avrupa'dan müteşekkil bir NATO Rusya'nın çok işine gelir diyor. Uğur Hoca da böyle mi düşünüyorsun?
2: Aslında ben de onu diyorum yani.
0: Etmeyin itiraz edin mi hocam biraz önce?
2: Hayır ama itiraz dedi ki komutan NATO topraklarına giremez dedi de şimdi de tam tersini
0: giremez
2: söyledi.
0: Giremez demedim. Bakın giremez demedim.
1: Fizik ben giremez
0: an,
1: mi dedim.
0: Şu an cevap mümkün değil diyorum.
2: Ben de mümkün diyorum işte ben de mümkün diyorum tam tersine. Zaten mümkün olduğunu siz söylediniz işte 120 kilometre o ya, Baltık'tan kopamaz Rusya.
1: Mümkün de mesela ne kazanacak Rusya bunu yapıp
2: ne
1: şu an?
2: Bütün işte sıcak denizleri Rusya'nın 300 senelik
1: ya anladım da onlar da armut toplamayacak İngilizler şunlar bunlar onlar da
2: hiçbir şey yapamazlar bakın.
1: Öyle mi?
2: Hiçbir şey
0: hocam,
2: yapamazlar.
0: Hocam
2: o
0: fiziken
2: Estonya,
0: girmeden
2: Letonya, Litvanya dediğiniz ülkeler var ya
0: eğer,
2: nüfusları 1,5 milyon 1,6
1: yok onlar Estonya yapamaz hayır, hayır. Doğru söylüyorsunuz da.
2: Hayır bakın.
1: İngilizler o, gelir canım.
2: İngilizler Estonya. Falan gelene kadar işi bitirir Ruslar. Onların nüfusunun da o 1,5 milyon %30'u Rus.
1: Rusya'da nüfus mu kaldı hocam?
2: Orada da yok nüfus yok.
1: Anladım da Litvanya'dan ibaret bir Avrupa'dan bahsetmiyorum. Yani Birleşik Krallığı vurur mu? Birleşik Krallık diyor ki bize vurur. Fransa'yı vurur.
2: Vurur. Birleşik Krallığı falan.

0: Sorumuz olmaz o. Estonya Rusya. Değil sorumuz. Oğlum, benim sorum olmaz. Putin Avrupalıların söylediği gibi Avrupa'yı işgal edecek mi? Hitler gibi gelip hayır, girecek hayır, hayır. mi? Hikaye bu. Orada yoksa Estonya'yı şey, vurur. Onu... Londra'yı da vurur. Amerika'yı da vurur belki. Vurmaz, bilmiyorum vurmaz. Yani.
1: Öyle şöyle, bir hata şöyle yapmaz. Bir,
2: şöyle bir şey var. Yani bu Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya. O Kaliningrad niye o kadar küçük orada kaldı? Çünkü ülkelerin hepsi zaten Sovyetler Birliği'nin parçasıydı.
1: Evet. Tabii işte. Tabii.
2: Belarus, Ukrayna, eski Polonya, beyler. Çek, Slovakya hepsi. Doğal olarak yani o çekile çekile. NATO geldi bu toprakları onlardan aldı. Bunlar bağımsız oldular evet. ve NATO'ya girdiler. Batı Paktı'nın içine girdiler. Haliyle Rusya aslında itilmiş oldu. Kendi kıtasına doğru, doğru çek, itilmiş oldu. Doğal olarak Rusya daha önce nasıl bu Baltık ülkelerini bir gecede gelip işgal ettiyse
1: ha, aynı şey işgalini
2: devam
1: eden
2: yıllarca Sovyetler Birliği varken devam ettirebildiyse ben kimse de onlardan bunun hesabını soramadıysa 91'e kadar 91'de Sovyetler çökünce onların hepsi bağımsız oldu.
3: O zaman NATO şimdi, yoktu hocam.
2: Sovyetler Birliği
3: farklı bir durum vardı.
2: Şu soru belki şurada. Sovyetler Birliği mi çok daha güçlü ve üniter bir askeri yapıya sahipti? Yoksa bugünkü Rus İmparatorluğu mu çok daha güçlü bir askeri? İkisini kıyasladığımızda Rusya şu anda Çarlık dönemi Rusyası'nın bir devamı olduğunu iddia ediyor. Evet. Biraz önce Putin'in arkasındaki Rus bayrağı Çarlık döneminin bayrağı. Tabii. Yani askeri üniformalarına kadar o Sovyet şeyi sanki hiç yaşamamış gibi yani 1915 öncesine geri dönmüş durumda.
0: İmparatorluğu sahiplendi.
2: İmparatorluğu sahiplendi. Ve o zihin, o ufuk dünyası Putin'de var. Yani yeni Rusya'da 91 sonrası Rusya'sında var mı? Var. Böyle bir düşünce var mı? Önemli olan o. Böyle bir düşünceniz varsa o imkanını bulduğunuzda hayatı da geçirebilirsiniz. Ama böyle bir rasyonalite yok.
0: Yok Putin gerçeklik çok rasyonel yok. Bir adam. Evet. Yani bunu
4: amacı ve... o da değil yani Rusya'nın. Rusya şu an jeopolitik bakıyor ama Rusya'ya bakanlar ideolojik bakıyor. Abi.
0: Evet.
4: Mesele oradan o kaynaklanıyor. Yani mesela şeyle emperyal açıklamaları da var. Afrika Birliği ülkeleri yaptığı görüşmelerde yani Batı emperyalizmini eleştirirken diyor biz de işgal ediyoruz. Biz de girdik diyor ama biz girdiğimiz ülkelerin diyor ulusal kimliğini yok etmedik. Yani onları bağımsız bir devlet olarak tanıdık. Yani tam yani hegemonyası altına alıyor. Ama burada durum farklı. Yani bu şu andaki durum bana göre Amerika
2: yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Hiçbirisinin dili kalmamış durumda. Herkes Rus vatandaşı. Herkes Rusça konuşuyor. Ne Çeçen Çeçence konuşuyor, ne İnguş, ne Çerkez, ne Adige, yani. Ne Kabardin.
4: Çeçenistan'da
2: Tatarstan'da Tatarca konuşmuyor adam. Herkes Rusça
4: yani
2: konuşuyor.
4: 250 yani 250 bin insan öldü. Yani Suriye örneği var en son. Orada Halep'te yaptığı katliam, soykırım. Yani girdiği zaman kendi çıkarı söz konusu olduğunda yok ediyor. Ama yani şu anki durum o Avrupa, Rusya, işte NATO... Yani Amerika ile Rusya'nın bir uzlaşısı var. Bunu görmek lazım. Yani Alaska ile ilgili bir soru sorulduğunda şunu demiş. Yani evet bir anlaşma imza atmadık ama Ukrayna Amerika'nın bize Ukrayna için önerdiği maddeleri diyor kabul ettik. Yani şey yaptık. Bu evet bunları kabul edebilir şeklinde bir açıklamalar var.
2: Şifahi bir anlaşma
4: evet,
2: var yani.
4: Şifahi bir anlaşma var. Yani şimdi Rusya'nın yani bu millet onu kaçırıyor. Şimdi Amerika'nın derdi o haritada görülüyor zaten. Yani Çin'e karşı Rusya'yı yanına çekmek, Türkiye'yi yanına çekmek ama Avrupa'nın da Rusya için sorun olmaması için bence Kemal Hoca'nın dediği yani NATO'nun iplerini de Türkiye'nin eline vererek Amerika'nın biraz daha böyle yükünü NATO'da hafifleterek. Çünkü Amerika'nın izlediği yeni politika o. Ben diyor Batı Yarımküre'de diyor uğraşacağım. Diğer bölgeleri de değişik bölgesel güçlerle ortaklaşa yönetmeyi düşünüyor. Yani o dediğimiz işte Batı, Doğu Avrupa, işte Hazar bölgesi, Karadeniz'in üst tarafları diyelim Orta Asya, Rusya ve Türkiye koordinasyonu ile yönetilecek. İşte o hem Çin'e karşı, o geri kalan mesela Karadeniz'in altı, işte Orta Doğu, Doğu Akdeniz veya İran'ın olduğu bölgeler, yani Hürmüz'e kadar, Körfez'e uzanan bölge, hatta daha altından Çin alt kısmında Güney Asya bölgesi Türkiye'ye emanet. Yani böyle bir küresel dizayn kokusu var. Yani Foreign Policy'ye de bakıyorsun, Foreign Affairs'e de bakıyorsun, yapılan analizlerde falan mesela. Yani Türkiye'nin o büyüklüğünün yeni stratejik diyelim yükselişinin Amerika tarafından kabul edildi. Yani Amerika şu devrede Rusya ile çatışmak istemiyor. Türkiye ile çatışmak istemiyor. Çin'le rekabeti var ama Çin'e bakın, karşı bu iki gücü yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi Avrupa'nın kavrayamadığı bu. Bir de İsrail'in kavrayamadığı bu. Bir de bizim CHP. Yani bizim CHP, İsrail ve Avrupa aynı frekanstan gidiyorlar. Tamam mı? Yani Amerika diyor ki ben yeni bir küresel dünya inşa ediyorum. Tek kutupluluktan vazgeçtim. Marco Rubio bile söyledi. Yani çok kutuplu bir dünyaya giriyor. Ama bu evet, çok kutuplu dünyada ben yani eşitler arasında birinciyim. Ha benim eşit gördüğüm ülkeler kim? Rusya'yı diyor ben önemserim. Türkiye'yi önemserim. Bir yere kadar Çin ekonomik anlamda onu da dizginlemeye çalışıyor. Ama Avrupa benim için yani bir ağırlığı olmayan bir ülke, evet, aktör diyor. İsrail'e de artık öyle bakıyor mesela.
0: İsrail'e gelelim bence ayrı konuya.

0: Şu an bunu geçmeden şu şey... ilk soruya dönebilir miyiz? Yani daha sonra... Şimdi
1: biraz hızlı gidersek
0: hızlı gidiyorum var. Hemen NATO'nun toprağına girer mi girmez mi? Yani şimdi 1991 yılında iki Almanya birleşti mi, kabul etti. 2 artı 4 anlaşması ile Malta'da kabul etti. 1990 dedi ki ben de NATO'ya gireceğim dedi Rusya. Sen giremezsin. Ona bir formül buldular 1994'te. Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi diye. Hani 2004 NATO zirvesinde söyledim ya, Körfez İşbirliği Konseyi kuruldu falan.
2: Evet.
0: Ha, bunu koy. Ve dediler ki 94'te biz dediler doğuya doğru genişlemeyeceğiz NATO. Söz verdiler. Şimdi böyle yazılı yok diyorlar falan filan. Söz verdiler. Ama ne oldu? Bakın harita orada. Evet. Hepsi mavi oldu. Belarus'u pembe yapmayın, onu da kırmızı yapın. O Rusya'nın bir eyaleti gibi. Oraya kadar Rusya'yı geriye attılar.
2: Evet.
0: Şimdi Finlandiya olayına geri dönüyoruz. Finlandiya olayında 1939'da işgal ettiği zaman Rusya'yı Milletler Cemiyeti'nden atmışlardı. Sen gittin başka ülke. Ama 45'te savaşı kazandığı zaman Finlandiya'yı cezalandırdılar. Sen niye savaş direndin evet. diye. Burada hak kuvvettir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu Estonya, Letonya, Litvanya hiç İngiltere'ye bomba atma, Almanya'ya bomba atmaya niyeti yok. Buraları yutacak Rusya.
1: Vallahi çok özür dilerim. Bir sizden de yutacak. Letonya, Estonya, Litvanya'dan da Letonya, Litvanya umurumda değil. İşgal ediyor olması.
2: Yani yanlış anlamasına çok güzel
3: bir şeyler. Yani yutsa da Amerika bir
2: şu
3: şey
2: açıdan,
3: yapmaz.
2: Program açısından diyorum. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya yani büyük böyle güçlü sanayisi olan Rusya'ya kafa tutabilecek ülkeler. Büyük hazırlık içerisinde, o yüzden soruyorum. Yoksa oralar...
4: Gerçekçi değil.
2: Yani.
4: Ben gerçekçi.
0: Hayır yani 5. maddede yardım etmeyecekler. Üstad, onu demek istiyorum.
2: Sağ olun. 5. madde ama adam geliyor Ukrayna'ya alıyor.
4: Bütün soğuk savaş dönemi boyunca Rus denizaltıları geliyor diye Avrupa'yı korkutmadılar. İşte aynı korku devam ediyor.
2: Şimdi bu Polonya'nın Dışişleri Bakanı var. Sikorski. Tam ismi de hocam bizim...
0: Helikopterlerden.
2: Keşke Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı olsaydı. Ukrayna başarılı bir şekilde direndiği sürece Rusya NATO'ya başarılı bir şekilde saldırmak için güce sahip değil diyor. Ukrayna'da diyor düğümleniyor hikaye. Yani burada biz oyalıyoruz bu adamların. Sesini dinleyelim isterseniz, evet.
5: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago saying, oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries. We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in and that this would be completely unacceptable and we would defend every inch of NATO territory.
4: Ya bu bölgede...
2: Yani diyor ki beyefendi, biz diyor Rusya bir sahte bayrak operasyonu yapar. Rusya'ya bir saldırı yapılmış gibi gelir bize saldırır. Ancak böyle olur diyor ama belki ben okuyamıyorum.
4: Rusya yani. Söyledi ama bak bunu söyleyen kişi gerçek anlamıyla Rus tehdidini gerçek anlamıyla hisseden tek ülke.
2: Tabii.
4: Herhalde Polonya'dan başka belki Avrupa'nın hiçbir ülkesi yoktur. Polonya fiili olarak Rusya tehdidini böyle iliklerine kadar yaşayan ve Rus nefretinin Avrupa'da en güçlü olduğu
0: 1650'lerden
4: ülke.
0: 1650'lerden beri 7 kere Rus işgaline uğramış.
2: O söylese anlayacağım ama ta İngiltere, Atlantik'teki İngiltere.
3: Ama onlar da Rusya'yı bu hale getirenler de o Polonya, Brzezinski mesela Polonyalı.
2: Tabii.
3: O Avrasya projesini yapan, ondan sonra onun yardımcısı Viktor Nuland vardı mesela. O da Biden döneminde yani bu Ukrayna işini pazarlayıp pişirip bu duruma getirenler onlar da o meydan gösterilerine falan başlayan.
2: Evet, benim anladığım şu, Kemal Hoca diyor ya NATO 3-0 ABD, Trump açıkça diyor ki ben Erdoğan var diye zirveye gidiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Ben kendimi koruyorum zaten diyor. NATO öyle bir sıkışma içerisinde ki ABD uzaklaşacak. Biz de bir şekilde bu askeri savunma sanayi harcamalarını bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Bunun için bu tehdidi diri tutmaya çalışıyorlar. Bence Ukrayna'da çünkü tahrik edilen Rusya'ydı. Yani net bir şekilde sınırlar içerisine girerler. Evet. Yani siz nasıl görüyorsunuz
1: çok
2: bu?
1: Çok doğru öyle. Yani Polonya, Romanya iki tane ülke çok enteresan bir endişe taşıyorlar. Yani NATO içerisindeki tehdit değerlendirmesi çok farklı. Yani bazıları çok şiddetli Rus tehdidi hissederken bazıları çok hissetmiyor. İzlanda mesela yani kuzeyde, kuzeybatıda hiçbir Rus tehdidi üzerine bir kurgusu yok. Ne bileyim işte İspanya'nın çok fazla yok. Ama Baltıkların var. Ama Romanya'nın var, Polonya'nın var. Hatta Slovakya hissediyor. Macaristan, Çekya hissediyor. Eskiden bunların hepsinin genetik kodlarında Rus korkusu oturmuş durumda, oluşmuş durumda.

0: Bir şey daha var, unutmayalım bunu. Ruslar Boğazlardan hala istiyor olabilir mi?
1: Bizden mi?
0: Yani İstanbul Boğazı, Çanakkale.
1: Yok ya böyle bir şey.
0: Yoktur mutlaka. Yok diyelim, kapatalım konuyu.
1: Ama hani gizli hedefleri yani olabilir diyeceksiniz. Yok,
0: gizlimizi demeyeceğim. Yani birinci Petro'dan beri Sıcak Deniz hikayesi Akdeniz ve Basra Körfezi'ni hedeflemiştir.
1: Sıcak Deniz'den gitti.
0: Katerina ama işte şöyle.
2: Sıcak Deniz kalmadı. Akdeniz'de zaten üstleri.
0: Hocam siz böyle anlıyorum ben. Gazeteci diyorum.
3: Ama siz çok rahat. Yo, o, Kemal Hocam dedi.
1: Hocam bu silimler böyle.
3: Rus kentinin ciddidir. Yani her an. Yani,
2: her an hocam her şeye dönüşebilir.
1: Katılıyorum.
2: Ona katılıyorum. Ayrıca
1: da görev yaptım.
2: Yani Rusya'nın yayılmacılığı konusundaki şeye de açık ve net. Yani Kırım 2014'te gelip ilhak ettiklerinde. Hangi hakla geldiğini ilhak ettin? Hani Kırım'da Rus mu yaşıyor? Bahçesi de orası. Türk toprağı ya.
3: Tabii.
2: Kırım adı üstünde tabii. Yani bizim ilk kaybettiğimiz toprak. Baştan sona Türk toprağı yani.
1: O da öyle demiş Ukrayna'ya, Türk toprağı, senin ne işin var bu Kırım'da diye.
3: Yani
1: senin
3: hala bile hala bizim bak ileride değil. Kışla var. Şu burayı, kışla bile Rus tehdidi nedeniyle Katerina oraya konumlandırılmış durumda.
0: Dolayısıyla Katerina'nın aldığı toprağı sen kaybettin. Kim kaybetti buraları? Rusya'ya eline boyuna konuşuyoruz ya. Çünkü evet. NATO'nun toplantısını gerçekten hocamın dediği gibi derinlemesine takip eden uzmanlar var. Hatta bir zamanlar NATO toplantısında Ruslar da katıldı. 1999'da. 2014'ten itibaren o iş kalktı gitti. İşgalden sonra. Şimdi dolayısıyla Rusya Federasyonu istihbaratçıları, askerleri, kamu diplomatları, akademisyenleri bunu bir dava edinmişler. Ve NATO nerede ne toplantı yapıyorsa bütün kararlarını yakından analiz ediyorlar. Onun için diyorum ben Rusları enine boyuna anlamamız lazım. Tamam, bizim şu anda çok iyi işbirliği yaptığımız bir ülke. Elbette
1: nükleer santral yapıyoruz beraber aşağıda.
0: İşte işbirliği yaptığımız ama stratejik bir ortak değil.
1: Tabii.
0: Stratejik işbirliği yaptığımız bir partner. NATO stratejik ortak.
1: Ama ABD ben NATO'dan ortak. Daha çok Rusya'ya şimdi güven
0: muhakkak,
1: deseler
0: yani sıtma ölüm
1: diyeceksiniz de.
0: Yo, aynı fikirdeyim.
1: Çünkü NATO'da olmak artık şu anlamda şimdisi için değil ama NATO sana dokunmasın diye NATO'da duruyorsun. Yani, doğru. Eskiden Uğur Hocam denize düşenin yılına sarılması cinsindendir. Rus tehdidine karşı NATO'da duracaksın ki sana bir şey yapmasın.
0: İşte darbe NATO'ya girişimiz de
3: NATO'dan çıksak yarın İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi NATO üyesi
1: alır
3: olacak.
1: Şey yaparlar.
0: Tabii yani NATO anladığımız kadarıyla şöyle söyleyelim. Bakın eskiden çok hızlı
1: böyle alayım istersen.
0: Çok hızlı kol ordular doğuya doğru karşı kuruluyordu. Planlarını burada anlatmaya gerek yok. NATO zaten açık kaynak verisi ben veriyorum burada. Yani 4 cephe 360 dereceydi biliyorsunuz evet. Normalde ama bir derecesi eksikti. Yani şu derece yoktu mesela. Güney kanat savunması yoktu. Napoli'nin de o görev. Hiçbir plan yoktu burada. Türkiye bastıra bastıra plan yaptı. İşte şu anda Adana'da o yüzden bir çok hızlı kolordu karargah kuruyor.
1: Cumhurbaşkanı da bunun altını çiziyor 360 derece.
0: Evet çok önemli. Bir de NATO'nun hava savunma şemsiyesi yok. En büyük sıkıntı o. Kim koruyor NATO'yu?
1: Ülkelerin tekil tekil hava savunma sistemleri öyle
0: ya, taat mı koruyor Amerika?
1: Yani buradan çıksa Rusya'dan o füzeyi konuştuk.
0: Kim
1: ya.
0: Kim koruyacak?
1: Gidene kadar burada devreye girmeyecek mi Almanya'da,
0: var.
1: Polonya'da?
0: Romanya'da Develu var. Radar çok büyük 5000. Burada da Kürecik radarı var. İki tane radar var. Bakın bu radarlar belli bir bölgeye kadar koruyor. Yani görüyor en azından.
1: Görüyor.
0: Peki nasıl vuracaksınız bunu? Nasıl vurdu biliyor musunuz İran'dan çıkan şu Akdeniz üzerine hatta Kamışlı'da vurulan İran füzesini. Nasıl vurdular biliyor musunuz? Amerikalılar vurdu burada.
1: Amerikalılar vurdu.
0: Amerikalıların SM-3 füzesi olmasa 28.7 milyon dolarlık buradan gelen balistik füzeyi Kamışlı'da uzay domaininde vuramazsınız.
1: Vurduramazdı. Bu arada Starmer, İngiliz Başbakanı görevi bitecek NATO görüşmelerinden sonra. Evet. Devredecek yeni mevkidaşına. Birleşik Krallığı'nın nükleer caydırıcılığını yenilemek için 64 milyar sterlin yatırım yapacağız diyor. Kısa bir dinleyelim mi sesini? 64 milyar sterlin çok büyük para, İngilizler için çok çok daha büyük para. Onlar çok şey adamlar yani her yere para harcamıyorlar, sıkı adamlar diyebiliriz. Bir dinleyelim Starmer'i.
4: I can also confirm that we are bringing our investment in renewing our nuclear deterrent to £64 billion. A truly national effort. Building new submarines, developing a new sovereign warhead and buying 12 F-35A fighter jets. Maintaining our role in guaranteeing British and European security and leaving our country in a much better and stronger place than we found it.
1: Evet, İngilizler yurtseverdir tabii ki ama paralarını da çok hesabını yapıyorlar İngiliz seçmen. Yani bu paralar 64 milyar sterlin. Neye

0: karşı yapıyorsunuz?
1: Ayağa kalkar ülke, bunu çok iyi biliyoruz. Bir yandan da böyle bir durum
0: var. Denizaltı. Mesela hava savunmadan bahsettiğimiz Avrupa'yı koruyan sistem. Gökyüzü Kalkanı diye bir proje başlattılar. 15 ülke başlattı. 21'e çıktı. Türkiye de girdi oraya.
1: Evet.
0: Çelik kubbesi olmasa Türkiye'yi de almayacaklar oraya. Demek ki Amerika'ya çıkarttığınız zaman bakın neler oluyor, gördünüz mü? Hava savunma sistemleriniz işe yaramıyor.
1: Bu yüzden belki de Trump çıkıyor hocam. Şöyle bir çekileyim diyor. Sen 64 milyar arttır diyor. Ya. Sen yap, çünkü para yatırmıyordunuz bugüne kadar diyor. Yine o paralarla kime gidiyor? Amerika'ya.
2: F-35 alacağım diyorum ki. Amerika'dan alacağım.
1: Onu diyorum yani. Silah yapacaklar, silah satacaklar. Putin'i de bellemişler, karşılarına koymuşlar. Gelecekler, Ruslar geliyor. Putin diyor şunu dedi. Her Avrupalı kendine sorsun dedi. Ya niye geleyim diyor adam. Yani anladım, tamam, Kırım'ı falan bahsediyorsunuz. Çevresindeki yerler kendi toprağı olarak görüyor tarihsel. Doğru, yanlış, onu söylemiyorum. Ama hani Londra'yı vur. Bu maceralara girilecek bir dünya var mı bilmiyorum. Bir yandan da niye bunu söylüyorum hocam? Foreign Policy dergisi. Yine bu Batı'nın propaganda araçlarından birisi. Buna geleceğiz arkadaşlar hemen. Bu da önemli konu. Diyor ki Foreign Policy'deki bir yazıda, yazarı da Peter Frankopan, Oxford tarihçisiymiş. Rus askerleri 20 dakikada ölüyor artık diyor. Moskova ayda 30 bin asker kaybediyor. Ukrayna'nın kaybettiği bir askere karşılık Rusya 8 ölü yaralı veriyor. Yani bir yandan da diyor ki Rusya zayıf diyor Foreign Policy. Bu arada ben bu rakamların böyle olmadığını düşünüyorum. Foreign Policy'ye şerh düşeceğim. Yani tam tersi biliyorum, hatta 1'e 6 gibi bir oran var Ruslarla Ukraynalılar. Burada hocam diyor ki Ukrayna 1'e 8 önde diyor yani.
0: Yok.
1: Yani hem diyorsunuz yani, ki büyük tehdit var geliyorlar, hem de diyorsunuz ki Ukrayna'da.
3: Hem de Kiev sokaklarında gençleri topluyorsunuz askere. Yani
1: 30 bin kişi ölüyor dakikada için. İşte artık 20 dakikada asker ölüyor falan diyorsunuz. Bir asker gözüyle Foreign Policy'nin bu yazarına yani ne şöyle, dersiniz?
0: Onların analizlerini okuduk. Mesela Ukrayna'nın da yayınladıkları var. İngiliz istihbarat kaynakları var. Rusya'nın yayınladıkları var. Rusya'nın yayınladıkları çok gerçekçi. Rakamlar veriyorlar. Yani mesela Ukrayna tarafında yaklaşık 600-700 bin ölün olduğu bahsediliyor.
1: Evet.
0: Ruslar da 200 bin, 250 bin.
1: O civarda diyorlar.
0: Evet, o civarda bir ölü. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi taarruz eden hep 3'te 1 oranında kaybeder. Yani birbiri 3 katını kaybeder. Klasik taarruzlar.
1: Yani Rusya'nın 3 katı kaybetmesi taarruz
0: doğaldır. Yani doğaldır diyorsun. Doğallıktan şunu kastıyorum. Hani matematiksel bir hesap var. Taarruz çeşidine göre, arazi yapısına göre, iklime göre, komuta kontrol yapısına göre, elde mevcut silah yapılarını, bütün parametreleri alt alta dizerseniz, o harekat çeşidini yaptığınızda, simüle ettiğinizde kayıplarınızı 3 aşağı 5 yukarı artı eksi %10 bulursunuz. Biz de yaparız bunları. Yani herhangi bir harekat çeşidinde diyorum. Taarruz, savunma, geri çekilme, derin karda taarruz, yüksek rakımlı yerlerde taarruz falan gibi çeşitli harekat çeşitleri var. Klasik harplerde, konvansiyonel harplerde bu ölçülebilir. O yüzden şu 20 dakikada bir Rus askerinin ölmesi demek bütün konseptlere aykırı bir ifade. Artı yani bu kadar, bakın, bir askere karşı 6-8 Rus askerinin ölmesi yine konseptlere aykırı. Dolayısıyla Rusların elinde bulunan ağır bombardıman bombaları, uçakları ve füzeleri Ukrayna'dan kat kat üstün. Ukrayna elin füzeleriyle şu anda saldırı yapabiliyor. Ve kamikaze dronlarla yapıyor, tesis vuruyor sadece. Dolayısıyla böyle bir konsepte, bu taarruzda Ruslar saldırıyor, Ukraynalar savunma yapıyor. Ukraynalar arada bir karşı darbe yapıyor, arada bir kesin sonuç alınmayacak darbeler bunlar. Hatta karşı taarruz yaptılar.
1: Geçen Moskova'ya vurdular.
0: Yok, Herson'a.
1: Yani işgal edilen bölge.
0: Evet. Oraya bir karşı taarruz yapıp fiyasko ile sonuçlandı. Onu yöneten de Amerikalı kurmay askerlerdi, subaylardı. İstihbaratı veren de İngilizlerdi. Lojistiğini veren de Almanlardı. Almanlar Polonya'da muazzam bir üs kurdular. Lojistik üs. Polonya o yüzden titriyor şu anda. Yani Ukrayna'ya giden tüm silahlar önce Polonya'ya geliyor. Amerikalı askerler de var orada. Almanlar lojistiği yönetiyor. Kendilerine doğru düzgün bir şey yapamıyorlar ama NATO'da iyi işler çıkartıyorlar. Orada birikiyor bütün Tomahawk'lar, şu füzeler, toplar, 155'lik mühimmat, tesisat dahil. Oradan Ukrayna'ya dağılıyor. Polonya bunu tabii şu anda topraklarını kullandırıyor. Rusların vuracağı ilk yer gerçekten Polonya.
1: Polonya korkmakta haklı.
0: Evet, haklı. Ama dediğim gibi bu analiz çok Foreign Affairs'ın, biliyoruz zaten, yıllardır okuyoruz. Çok da böyle itibar edecek. Rakam veriyorsa itibar etmek doğru değil. Çünkü ortada gerçekten yazılmış raporlar var.
1: Bir propaganda metni gibi ama bir yandan da dediğim
0: bir
1: gibi
0: Ukrayna'dan Rusları çok yüksek gösteriyorlar.
4: Ama şöyle bir şey var yani. Hani Rusya'nın verdiği rakam bile 250 bin.
1: Evet,
4: rakam. 250 bin kayıp verdik. Ya yani bir ordu için 250

0: bin askerin ölümü çok büyük bir rakam.
1: Ruslar için hiçbir şey hocam. Hı. Net söyleyeyim ben size.
2: Trump
1: Ruslar
2: mesela için. Her iki taraftan da 800 bin kişi öldü demişti.
0: Yani neden
3: 800
2: toplam 800.
0: Şöyle bir düşünün. Yani 200. Sivillerden çok askerler ölüyor Ukrayna Savaşı'nda. O da var. Yani en çok askerler ölüyorlar.
1: Herkes asker hocam yani, orada artık. Evet.
0: Şimdi mesela Rusya'da kendi savaşacak asker bulma konusunda sıkıntı yaşadı Rusya. Evet. O sebeple hem Kuzey Kafkasya'dan hem de Tataristan'dan ve
4: Kore'den bile getirdi.
0: Asker getirdi. Bunlar yani hani Kore falan dışarıdan getirdiği daha sembolik bir şey olabilir ama içeride
4: 20 bin kişi getirdi Kuzey Kore'den.
0: İçeride toparladığı askerlerde çok fazla kayıp var özel Kafkasya'da ve Tataristan'da. Evet. Ve çok uzun bir onların kaç kişinin öldüğünü açıklamıyor. Cenazelerin ailelerini teslim etmiyor. Hatırlayacak olursanız ellerinde yani buz şeylerinde konteynerlarında uzun süre tutmak zorunda kalmıştı. Kimliklerini açıklamıyor ve o Rusya'da bayağı büyük probleme sebebiyet verdi. Çünkü Rusya gerçekten ağır kayıplar veriyor.
3: İngilizler de diyor yani ki 600 bin diyor. Hadi propaganda kabul edelim. Rus kaybını yani. 600 diyor İngilizler'de.
2: Çeçen lider Kadirov savaşı yürütüyor. Evet.
0: Karşı tarafta da Ukrayna saflarında da Çeçenler var. Rusya'nın saflarında da Çeçenler var. Bu da
3: ama yani her halükarda birbirini yalanlıyor bu hikaye. Madem dediğin gibi zaten az değil 250 bin kişi bile olsa ama yani Ukrayna'da uğraşıyor. Zaten gelmişsiniz oraya. Bunun ötesinde bu savaştan Putin de şöyle çıkarlar elde ediyor durur hocam. İçeriği konsülde ediyor. Diyor ki savaş ortamı var falan filan ama kalkıp bunu büyütmesi rasyonel mi? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz.
2: Onu kabul
1: ama
2: etti. Polonyalı dedi ki siz...
1: Dışişleri Bakanı itiraf etti hocam. Gerçekten onlar çok isabetli itiraflar. Yani gerçekten Ukrayna topraklarını tampon olarak kullanıyorlar Ruslara karşı. Hakikaten. Belarus öyle bir ülke değil. Tampon olmaya aday ama başka tampon ülke ihtiyacı olacak mı? Mesela Gürcistan NATO üyesi olmak üzere başvuru yapıyor ve NATO bunu kabul ediyor. Ya ne alaka? Senin toprak bağın bile yok yani Gürcistan'la. Tamamen tahrik.
3: Oradan bir tahrik unsuru var.
1: Önce orası işgal edildi zaten.
2: Yani bu savaşta tabii Kemal Hoca da mesela o şey Polonya işte Almanya'nın İngiltere'nin yardımından dile getirince Rusların iddiası var aslında biz Ukrayna'da NATO ile savaşıyoruz.
3: Evet.
2: O doğrulandı. Amerika'da bu savaşı kaybettiklerini Trump zaten Zelenski görüşmesinde söylemişti. Ben olmasam bütün topraklarınızı alırdı. Kaybettiğiniz yani ben silah veriyorum. Benim silahlarım olmasa hiç savaşamayacaksınız şeklinde. Artık anlaşın ve uzlaşın diyor. Yani Amerika orada şeyi gördü. Yani Rusya'nın gücünü geriletemeyeceğini. Çünkü üretim şeyi kapasite çok yüksek.
3: Yani
2: Avrupa'da olmayan kapasite şey Rusya'da var ama uzun süreli devam ettirebilir mi orada sıkıntı var. Yani Avrupa şunu biliyor. Eğer bütün güçleriyle birleşirlerse Rusya'yı yenerler. Yenemedikleri
3: bugün de bunu söylüyor. Nasıl mesela,
2: Hitler'de mesela birleşemedikleri için yenildiler. Hitler yenildi. Napolyon'un mesela Moskova'yı işgalinde de bütün Avrupa bir araya gelemediği için yenildi. Ama birleştikleri yerlerde mesela Soğuk Savaş'ta diyelim bütün Batı dünyası bir araya geldiği zaman SSCB'yi çökerttiler. Yani onun da mantığıyla Avrupa diyor ki yani İngiltere özellikle biz bu savaşı sürdürelim. Şimdi değilse 3-4 yıl sonra biz Rusya'ya karşı mukabele edebilecek güce geliriz diye.
3: O Rusya zaman yalan söylemesinler. Biz saldıracağız desinler. Rusya geliyor hazırlanıyoruz yapmazlar. Rusya, ben onu diyorum. Rusya'ya sefere gidiyorlar. Bu kadar yoğun propagandanın başka bir anlamı yok. Hazırlanıyorlar geliyorlar.
2: Şimdi bunu silahımız yok. Bekle diyorlar sonra diyor saldıracağız.
4: Şimdi bir şey var. Nükleer bir şey var. Yani nükleer silah hani kullanılamaz deniyor ya. Evet. O bildiğimiz klasik nükleer kullanılamaz. Attın mıydı? Dalga dalga yayılıyor. Ama taktik nükleer silahlar var. Attığın yeri vuruyor, mahvediyor, yayılmıyor. Rusya'nın çok üstüne giderlerse atar bunu.
3: Atar.
4: Tabii.
1: Hocam şöyle düşünün. Rus ordusu geleneği olan bir ordu. Yani ta Çarlık Rusya'sından ve Kızıl Ordu geleneğinden gelen bir ordu. Bunları biz ne diyoruz? Metehan diyoruz değil mi? 22-35, 2235 yıl öncesine atıfta bulunuyoruz. Aynen. Bizim bir geleneğimiz var. Tohumlarımızda var, genetik kod her yerde var. Yani
3: Türk dolayısıyla, askerleri lafı propaganda değil.
1: Değil, gerçekten var. Tohumlarımızda. Yani Ruslar da öyle kadim orduya sahip. Onların da bir kurmay aklı var. Onların da bir siyasi ideolojisi var. Onların da bir duruşu var.
3: Tabii ki.
1: İngilizler de öyle, kraliyet ordusu, kraliyet donanması, kraliyet hava kuvvetleri.
3: Bir İsrail değiller yani.
1: Hayır asla. Yani bu karşılaştırmayı yaparken bu gözle yapmak lazım. Yani serseri mayın gibi toparlanmış sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Bu kayıpları göze alacak ya da kafasındaki niyeti, grand strateji dediğimiz strateji ele geçirecek bir ordu yapılanması var. Onunla ilgili siyasi kadro da var.
0: Ama öyle binlerce yıllık falan tarihi yok Rusya'nın.
2: Tabii, yani 1600'lerden sonra
0: Rusçada Almanlardan sonra kendilerine çar bulamadılar, Almanya'dan çar ithal ettiler yani. Onlar öyle.
3: Bizimle kıyaslayınca kimsenin tarihi tabii, yok tabii. Da.
4: Altın net, Ordu kimse. Devleti, o da Türk devletiydi. Evet. Onun mirasına kondu yani.
3: Biz ne yazık ki unutturup 100 yıllık bir tarihi hapsedilmeye çalışıyoruz. Geleneği yok binlerce yıl.
1: Yani 17.5 milyon kilometre kareye hükmediyor adamlar. Evet. Geleneksizler ama yani sonuçta burada şunu
3: Rusya bir devlet, bir emperyal şey olan, tarihi olan, imparatorluğu olan tabii, bir devlet de böyle bir yani.
4: Ya öyle yani çok, Melih çok Bey, fazla... Rusya nefes almak zorunda. Nefes almak için de o Baltık'ta, o demin söyledim, siz beğenmiyorsunuz ama o üç küçük devleti işgal etmek zorunda.
3: Yok, İngiltere değilim şimdi.
4: İngiltere'ye, Londra'ya falan füze atmak falan gibi derdi yok, yapmayacak.
3: Eminim şeker gibi insanlar, bağımsız da olsunlar da.
2: Melih, mesela Tocqueville var, o Amerika'da Demokrasi kitabını yazan Fransız evet. düşünür. 1830'larda falan 35'lerde kitabını yayınlarken şu kehanette bulunuyor. Yani Amerika'yı görüyor, bir de Rusya'nın yükselişini görüyor tabii. Diyor ki dünyanın kaderine bu iki ülke hükmedecek diyor. Yani ona göre tedbir alın diyor. O adamın kehaneti de gerçekleşiyor. Yani hala bile dünyanın kaderine veya şu anki jeopolitik konuma bu iki büyük gücün hükmettiğini bilmemiz lazım. Yani evet. bu jeopolitik mantıkla olaya yaklaşırsak daha makul çözümler bulabiliriz.
3: Şu oturmuyor Bercan kafama işte. Yani NATO yan yana gelecek, NATO baktı bir Rus tehdidi var. Bunun üzerine yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği NATO başka konseptler için artık kendisini yeniden yapılandırmalı. Bunu anlamalıyız. Tabii, yoksa tabii. ötesinde İngiltere'nin bilmem nerenin Rus tehdidi var. Yan yana gelin NATO.
2: Sayın bu... Erdoğan'ın şeyi de vardı mesela, Rusya'nın endişelerini de göz ardı tabii. etmeyelim. Yani şimdi evet. o biraz... endişeleri göz ardı ederek hareket ederse Avrupa kaybeden kendisi olur. Amerika'yı da yanında bulmaz.
3: Aynen öyle. Yani... Bir de şu harcamaları bir görelim.
1: Yani. Evet. Rusya'yı iyi anlamak için bir hikayeyi anlatmak lazım aslında. Hikaye Alexander Dugin'in yazdığı bir hikaye. O da yeni Avrasyacılık. Eskiden Petro'nun Avrasyacılığı vardı. O da şuydu, Türklere karşı bir Avrasya'da Moskova İmparatorluğu kurmak. Türklere rağmen bunun yapılamayacağını Alexander Dugin anlattı Putin'e. O evet, yüzden Türkiye'yi Türklerle eklediler beraber anda. Bu işi yapacaktık. Yeni Doğru. Avrasyacılık dediği şey Moskova İmparatorluğu. Ta Almanya'ya kadar uzanıyor, Japonya'ya uzanıyor ve İran'a uzanıyor.
3: Tarih bize çok şey söylüyor ama her ama şeyde geleceğimizi anda... anlatmıyor. Yani tarihte Hakikaten. Bunlar oluyor falan ama bambaşka bir dünya, bambaşka bir atmosfer. Yani
2: ama düze çıkınca da Putin ve küresel güneyi sattı. O biraz önce Kemal Hoca'nın evet. dediği Avrasyacılık'taki o bütün kendisine bel bağlayan ülkeleri bir anda kenara gitti. Şimdi jeopolitik çıkarlarını düşünüyor. Amerika ile beraber hareket ediyor.
3: Aynen öyle. Bambaşka bir yere geldi. Bunlar NATO ülkelerinin savunma harcamaları. İspanya, işte Polonya az önce bahsettiğimiz 44 milyar dolar. Kocaman bütçesi için çok büyük para.
4: Almanya
3: için. Çok
4: 124 milyar dolar harcadı. Geçen sene şey, komutanın dediği gibi 300 milyar doları şey yaptı. Tahsis etti. 124 milyar dolar harcadı.
3: Hadi Almanların parası çok da bu Polonyalılar.
4: Tamam. Onlar ama çok korkuyor Rusya'dan. Çok onlar
3: korkuyordu hocam. Bütçesini Avrupa'dan anlamaya çalışıyor.
2: Almanların da askeri
3: Almanya
2: yok,
3: koca bir devlet yani üretiyor. Polonya'nın kendi parası Polonya'nın değil. Ne markası var hocam?
4: Hayır, Polonya'nın kendi parası değil. Avrupa Birliği finanse ediyor. Bütün o yeraltı şehirlerini Avrupa Birliği
3: finanse ediyor. Anladım da Polonya 44 milyar dolar bu NATO için para harcıyor değil mi? Bu 44 milyarı başka bir şey için harcıyor. Yani Polonya için büyük bir para olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
4: Büyük para ama beka meselesi. 6 kere işgal oldu tarihte.
3: Eyvallah yani. Hocam ama onu konuştuk, o başka bir yerde. Yani çok büyük para harcıyorlar demek istiyorum. İtalya 50 milyar dolar. Bu paralar İspanya için 36 milyar dolar. Bunlar...
2: Pentagon'a giden paralar.
0: Romanya'nın korkusu yok herhalde.
2: Bu
0: tutukta
2: mesela Çin'den, Rusya'dan silah almıyor. Ve kendisi silah geliştirmiyor. Kimden alıyor? En fazla Türkiye'den yeni yeni almaya başladı. Ama bu paralar Amerika'ya, Pentagon'a verilen haraç gibi düşüyor.
3: Fransa'nın her tarafı getto dolmuş. Sosyal hizmetler sıfır. Bilmem ne. 70 milyar para. Yani bunlar Amerika'ya kesilen
1: Burada iki tane hesap var. Yüzdeye bakmak lazım. Yani bütçesinin ne kadarı? Mesela Polonya'nın çok büyük. Bütçesine bakıldığı zaman. Bir de kişi başına düşen savunma harcamaları hesaplaması evet. var. Ona da bakmak lazım. Yani yalın rakamlar gerçekten pek bir şey vermeyebilir ama.
3: Tabii oranlamamız gerekiyor. Oranlamı hocam işte önemli. Burada da duruyor. 980 milyar
1: ABD'nin.
3: Dolar.
1: ABD'nin.
3: Yani bu adamlar hayrına çalışır mı bu kadar silaha para harcıyor? Savaş çıksın istiyor
4: evet,
3: bu adam.
4: Evet, komutan haklı. Kişi başı savunmaya ne kadar harcanıyor? Evet. O önemli. Mesela zengin İran, ülke için sonra Lüksemburg için bir sorun değil yani.
1: İran Savaşı'nda toplam kayıp 42 milyar dolar ABD'nin kaybı.
3: Korkunç paralar.
1: Toplam yani.
4: O kadar mı? Tabii. Günde 1 milyar dolar diyorlardı. 108 gün savaşlar 108 milyar dolar olması lazım.
1: İşte son 70
4: Yalan
1: gün,
4: söylemiş
1: 70 gün yok ya hocam. Normalde 113 hatta 180 milyar dolar ayırmışlar. Ama
4: harcamadı.
1: 2026 bütçesinde bu para var. harcanmamış, oradan finanse etmeyi düşünüyorlar şu anda. 42 milyar dolar da az para değil çünkü.

0: 26.1 milyar dolarını sadece füzeye harcamışlar. Yaklaşık 9.4 milyar dolar körfezdeki üst bölgelerin kaybı ölçmüş, evet, ölçülmüş. Dolayısıyla işte diğer giderler falan da var, intikal giderleri falan, toplam 42 milyar doları gömmüş.
1: Kemal Hocam, şimdi bu ABD'de 980 milyar dolar para gidiyor bu işler. Bu silah üreticilerinin babaları da, ağababaları da tıpkı finansçılar gibi bu Siyonistler değil mi yani? Bu silah üretimi
0: söylüyorum,
1: paraya
0: Lucky
1: giden.
0: Martin'den
1: öyle
0: tutun
1: değil mi
0: da
1: yani?
0: Raytheon'a kadar, RTX'e, Boeing, ya bunların içerisinde hiç olmasa bile görünmez bir ortaklıkları var o Siyonistlerin.
1: Bence bu alanın da hakimi onlardır yani.
2: Bunu piyasasını karşılaştırmalı vermek lazım. Yani o işte 500 milyon bir kitle var Avrupa, bu kadar para harcamışlar. Topladığında mesela 1 trilyonu geçiyor. Yani Amerika ile Avrupa'nın savunma harcamaları 2 trilyon dolara yakın. Karşıda Rusya var. 146 milyar dolar zannedersem öyle bu kadar. 120 milyon da nüfusu var. Trump da bunu sormuş. Ya demiş, siz bu kadar ülkesiniz, tabii bu kadar harcama yapıyoruz. Kendi generallerine de yani. Biz 1 trilyon dolarlık şeyimiz, bütçemiz var. İşte 150 milyar dolarlık Rusya ile baş edemiyoruz. Niye? Neden? Bana bir açıklama
1: edemiyor
2: yapın
1: muyuz,
2: demiş.
1: O korkuyu mu veriyoruz? Putin de onun havasına mı giriyor, onu da bilmiyorum. Yani çok ilginç. Şöyle, bu arada o tehdit algısı değişiyor.
0: Avrupalı ülkelerle Putin'in derdi şu hocam. Yani diyor ki hakikaten o mantıkla gideceğiz. Diyor ki ben yıllık 330 milyonluk bir nüfus olarak yaklaşık 30 trilyon dolar toplayabiliyorum. Gayri safi hasılan bu kadar. Avrupa Birliği toplam...
1: Kimin 300 milyon yanlışlık var? 300 milyon nüfusu yok.
0: 330 milyon Amerika'nın.
1: Amerika'nın
0: 330 milyon nüfusunu karşılık 30 trilyon dolar topluyorum diyor. Ve NATO'ya %60 katkı sağlıyorum diyor. Yani 600 evet, milyar dolar filan. Şimdi bakıyorsunuz diye Avrupa Birliği'ne 27 tane ülke var. Onlar da 25 trilyon dolar bandında... Benim verdiğimin onda birini vermiyorlar. Halbuki ben onların toprağını koruyorum diyor. Bak düz mantıkla gidiyor. O yüzden bunu arttırın kardeşim diyor. İkiye çıkarttı, şimdi beşe çıkartıyor. Beşe çıkması ne demek biliyor musunuz Avrupa'da? Şeyin katkısı %30'lara düşmesi, hatta 20'lere düşmesi demek Amerika'nın katkısı. İşte. Bu dengeyi kurmaya çalışıyor şu anda.
2: Yani sağlık ve eğitimden kısacaklar yani bir evet, sürü şeyden.
1: Şimdi 2025 yılı resmi tehdit algısı. Vahide demişlerdi ki Rusya en büyük doğrudan tehdit. İran istikrarsızlaştırıcı aktör. Çin sistematik meydan okuma.
0: Challenge diyor. Sınama, challenge. Sınanacak. Yani tehdit diyemiyor NATO buraya.
1: Evet.
0: Tehdit derse bertaraf edecek plan gerekiyor. Plan yapamaz. Evet. NATO'nun Pasifik'te hiçbir planı yok. Yani
1: bak, o Çin deseler daha gerçekçi anlarız. Buna da pek çok kişi NATO der ki ha falan filan.
0: Amerika onu yapmaya çalışıyor.
2: Ama rakip olarak
1: Rusya derseniz
2: onu
1: olmuyor. Bunu yemiyoruz biz. İran konusunda da istikrarsızlaştırıcı aktör.
0: Ya şimdi
1: NATO kendine düşman arıyor ya Sovyetlerin o...
3: Çin'i daha önceki stratejik konsepte tehdit diye soktuydu aslında. Gene bu sefer de sokacak. Yani sistematik...
1: Bu da girecek mi bu?
3: Evet, girecek diye görünüyor. Yani ama şu anda tehdit mutlu, ekonomik tehdit. Yani daha çok askeri tehdit. Fakat gittikçe büyüyor. Pasifik'te korkunç donanma kuruyor. Gittikçe Amerika'yı tehdit eden bir hale geliyor Çin.
0: Hocam bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgesi vardır. Orada bir genel değerlendirme yapılır. Ülke isimleri verilir. Rusya kesin vardır.
1: Hep
0: İran
1: var,
0: kesin vardır. Kuzey Kore kesin var. Çin banko var. Ve bunların
1: onların hepsi, kırmızı kitabında var bunlar.
0: Kesin.
3: Onlardan NATO'ya yansıyacak şimdi.
0: Bunların hepsi tehdittir.
2: Ama sonra ulusal stratejik belgesinde mesela bunların hiçbirini düşman olarak tanımlamadı Trump.
0: Ama NATO'nun stratejik belgelerinde hepsi tehdit tanımlanamıyor. Amerika baskı yapıyor işte NATO'ya.
2: Biden döneminde
0: Çin'i de tehdit olarak değerlendirin. Oraya bir plan yapın diyor. Deniz kuvvetleri gönderelim NATO'nun diyor Pasifik Okyanusu'na. Ya da ne bileyim Umman Denizi açıklarına, Arap Denizi açıklarına onları çevreleyecek bir takım gemiler. Ya da bu işbirliğini şeyle geliştirin diyor. Pasifik'teki ülkelerle işte Filipinlerle ne bileyim Malezya, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda o bölgedeki ülkelerle NATO'ya ortaklık kuralım diyor.
3: Evet. Ki, onları bir afiliye edecekler yani Güney Kore ve Japonya'yı tam üye yapmayacaklar belki ama onlara bir işbirliği şey yapıyor, bulacaklar, bir formül bulacaklar.
0: Bunu
3: ama
0: yaparken de Çin'i içine soktuğunda
1: yani Japonya ve Güney Kore NATO'nun Pasifik bölümü
3: ayağı gibi olacak. Tam üye olmadan.
0: İşte 3.0. Şimdi dolayısıyla bakın Pasifik'te eğer diyor NATO olarak siz bir tedbir almazsanız ben NATO'dan çıkar Pasifik NATO'sunu kurarım diyor.
1: Trump.
0: Pasifik NATO'sunu kurması için neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Silah ihtiyacı var. Müttefiki ihtiyaç var. Müttefik olarak orada kim var? İki ülke hariç hepsi var. Endonezya, Malezya çok rahatsız Amerika'nın Pasifik'e girmesinden. Kuzey Kore çok zaten

0: Doğu'dan sıyrılacağım. Benim asıl odaklanacağım yer Pasifik olacak diyor. Ha bu aslında Amerika'yı bölgeden biraz uzaklaştırır.
1: Evet, biraz bunu hep söylüyoruz. Onlar da gittim biz rahatlıyoruz Orta Doğu'da.
0: Orta Doğu'da biraz rahatlama olur. NATO'da işte bu böyle olursa diyor ben kendi topraklarımı kendi yapılanmamla tabii, korumak tabii. zorundayım
2: yani
0: diyor.
2: Yani Doğu Avrupa ile Orta Doğu'yu Doğu Akdeniz'i bırakıyor artık. Yani ya Türkiye ya Rusya.
0: Türkiye
2: yeni hedef bölgesi
0: hocam?
2: Hazar'ın üstü Orta Asya. İşte Hint Hürmüz Boğazı. Mesela 13 Nisan'da Endonezya ile Malaka Boğazı anlaşması imzaladı Amerika. Evet. Yani Çin'in de böyle çok tepki gösterdiği bir şey. İşte Hint Pasifik o bölgelere
3: tabii
2: yöneliyor.
3: Çin'i Malaka Boğazı evet. çok önemli. Çin tabii, için tabii. hayati tabii. bir şey.
0: Peki Türkiye bu şartlarda eski NATO'da mı kalır? Pasifik NATO'suna mı geçer? Hangisi işine gelir?
1: Murat Özer.
4: Olmamış bir şeye bir şey söyleyeyim.
0: Murat Hocam bu işi.
2: Pasifik NATO'sunda da etkiliyiz. Yani Malezya, Endonezya bize bakıyor. Erdoğan o Güney Asya ziyaretleri boşuna değildi.
1: Doğru ama
2: yani,
1: buradaki herhalde önceliğimiz. Burada ittifaklar arıyoruz biz de.
4: Ya Türkiye.
1: Suudlarla yani, şöyle.
4: Ya, o çok ileri bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Japonya ve Güney Kore ile ABD arasında gerilim de giderek artıyor. Yani o ikinci Cihan Harbi sonrasındaki süreç artık öyle değil. Orada da farklı bir şeyle karşılaşabiliriz.
3: Ama onlar da
1: yani Japonya otomatikman ABD diyemeyiz.
4: Yani artık o kadar kolay değil. Japonya ve tıpkı Almanya gibi onlar da silaha yatırım yapmaya başladılar. O açıdan ABD'nin üzerindeki o tasallutundan biraz uzaklaşan bir Japonya ve Güney Kore'de görebiliriz.
2: Yani onları rahat bırakan da Amerika. Yani anayasalarındaki bir 7. maddeydi sanırım mesela. Yani evet. onu değiştirdi Amerika, esnetti. Yani saldırı amaçlı da silah
4: doğal
2: üretebilirsin
4: şeklinde. NATO,
3: zaten yani Belçen Bey onu koyan da kendisi, Amerika koydurtturmuş o maddeyi.
4: Türkiye'de
3: zaten.
4: Yapılacak zirvede bence öne çıkan, daha doğrusu Türkiye'nin de öne çıkartacağı şey şu olacak. Bölgemiz istikrara ihtiyacı var. İstikrarın olabilmesi için Avrupa'da NATO'nun kuruluş felsefesine bakalım. NATO iki sebeple kuruldu. Bir Sovyet yayılmacılığı, iki aşırı milliyetçilik ve ırkçılığın engellenebilmesi. Yani Nazizmin tekrar yükselmesine karşı NATO'nun yani ABD'nin Avrupa'da
2: muhafazakarlığı.
4: Evet. Orada Amerikan ordusunun Avrupa'da tabii. bulunmasının temel
3: Amerika
4: gerekçesi.
3: Amerika içeride, Rusya dışarıda, Almanya aşağıda.
4: Evet. Peki bu durumda şu anda Avrupa'da ırkçılık yükseliyor mu? Yükseliyor. Nazizm, neo-nazi yükseliyor mu? Yükseliyor. Yabancı düşmanlığı ve göçler meselesiyle ilgili tehditler giderek artıyor mu? Artıyor. Peki bunlar Türkiye'nin de birinci gündem maddelerinden bir tanesi mi? Çünkü en tabii. önemli göç alan ülkelerin başında geliyor. Evet, bütün bunlar Türkiye açısından da terörlü mücadele Türkiye açısından da en kritik şey mi? Evet. Öyleyse bu saatten sonra NATO'nun en öncelikli gündeminin terörlü mücadele ve yasa dışı göçlerin engellenebilmesi. Ne? O göçleri ortaya çıkartan temel faktörlerin de ortadan kaldırılması. Yani bu işgaller ve dikta rejimlerinin ortadan kaldırılabilmesi için oluşacak atmosferin genişletilebilmesi.
1: İkinize çok teşekkür ederim.

Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Günaydın. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo'da ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız ama bu saatimize gecenin en sıcak haberiyle başlıyoruz. Antalya'da bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelse tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinden. 3 yıldızlı bir otelin çatı katından gece yarısında alevler yükseldi. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler hemen tahliye edildi. Çatının tamamını saran alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Otelde maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı

0: ayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi efendim. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada itirafçı tanık Adem Soytekin SEKBİS üzerinden ifade verdi. Mahkeme dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı ise 16 Eylül'e erteledi.
1: CHP davasında yeni bir gelişme yaşandı.
2: CHP 38. olan kurultayı ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İBB yolsuzluk davasında sanık olan Adem Soytekin bu kez tanık olarak ifade verdi.
1: Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste üzerinden bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe tanıklık ettiğine dair bilgisinin bulunmadığını söyledi. Dairelerin bedelsiz değil, ücret karşılığı satıldığını da ifadesine ekledi. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddeden Özgen Nama hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dosyaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının eklenmesini isterken davayı 16 Eylül 2026 tarihine erteledi.
0: Efendim, İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığını da yapan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk kez hakim karşısına çıktı. Ongun ne milyonluk villa kirasını açıklayabildi ne de şüpheli para trafiğini. Mahkemede tek kelime etmedi. Öyle ki iddialar eşi Zeynep Ongun'a kadar uzandı.
3: Ne kirası milyon liralık villayı ne de kabarık euro trafiğini açıklayabildi. İBB davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun iddialar karşısında tek kelime etmedi.
4: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
3: Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya AŞ yönetim kurulu başkanıydı. Davanın 59. gününde hakim karşısına çıktı. Yıllık 4 milyon lira civarında kira ödediği villası için İmamoğlu'ndan yardım aldığını iddia etmişti. Ama o iddiayı MASAK raporları yalanladı. Savcılık dosyasındaki banka hareketlerine göre ev kirası ve depozito ödemesi için 4,5 milyon liralık transfer eşi Zeynep Ongun tarafından yapılmış. Zeynep Ongun'un hesabına o paranınsa özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği belirlendi. Zeynep Ongun kira ödemesi için kayınvalidesinden 2 kilo altın aldığını ve Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtlarına göre o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği söyleniyor.
5: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
3: İBB Medya AŞ'den ihale alan firmalarının Zeynep Ongun'un şirketine ödeme yaptığı, bu yolla yüz binlerce liralık vurgun yapıldığı konuşuluyor. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Sabah gazetesine konuşan Köksal, 2023 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için dışlandım dedi. Belediye başkan adaylığı sırasında ise Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovulduğunu açıkladı. CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor diyen Köksal, AK Parti'de böyle bir kavga yok, huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Son olarak rüşvet suçlamasıyla tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
0: Efendim, Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

0: Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız da iştiraklerde görevli 9 kişi zimmet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda bulunan bazı belge ve dijital materyallere el konuldu. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat sonrası düzenlenen operasyonlarda Başkan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Tanju Özcan hakkında 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
3: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı için de genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yabancı basına yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi karalamasına AK Parti'den sert tepki geldi efendim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaymansa, siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil sandıkta verilmelidir dedi.
5: Özgür Özel bir kez daha yabancı basına Türkiye'yi kötüledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki geldi. Çelik, Özgür Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi.
6: Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi

0: siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.
1: Ayrıca Özgür Özel yabancı medyaya yazdığı yazıda Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulamış, Başkan Erdoğan'ın NATO için bir tehdit olduğunu dile getirmişti. Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu sözlerini çarpık bir zihniyet olarak özetledi.
0: Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdırdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez.
2: Cumhurbaşkanımızın...
1: Özgür Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi.
2: Bir bütün olarak bakıldığında...
0: Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletinin gönlünü kazanmaktan geçiyor. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir.
3: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması görüldü. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
4: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
5: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
4: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
6: Başından beri mücadelemiz devam ediyor, devam etmeye de devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
4: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
5: O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
3: Efendim, Ankara 7-8 Temmuz'da dünyanın gözünün çevrileceği NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentte güvenlik önlemleri had safhada. Liderlerin güvenliğinde ise kritik görev üstlenecek Yunus polisleri de son provalarını yapıyorlar. Arkadaşlarımız Yunus timlerinin nefes kesen o özel eğitimine katıldı.
7: Eğitimin en kritik anlarından biri yaşanıyor. Araç konvoyu saldırı altında. Ekipler de o saldırıya anında müdahale ediyor.
8: NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlamaya sayılı günler kala onları koruyacak ekipler son provalarını yapıyor.
9: Kask, giy.
7: Titizlikle hesaplanıyor. Çünkü dünyanın en kritik zirvesinde birkaç gün sonra görev onların olacak.
8: Müzik Liderlerin geçecekleri güzergahlarda önce

0: Drone ekibi sahada olacak. Keşif ve gözetlemenin ardından motosikletli ekip devreye girecek. Tüm noktalarda önce hareket kabiliyeti yüksek olan dronlar keşif yapacak.
1: NATO zirvesinin güvenliğinde ilk keşif gökyüzünde. İşte bu dronlar Yunus timlerinin gözü kulağı olacak. İşte bu da kamu düzeni. Liderlerin konvoyuna eşlik edecek ekipler her tehdide karşı bu şekilde koruma kalkanı oluşturacaklar.
0: Dar sokak, yoğun trafik, ani duruş, yüksek hızda manevra. Her hareketin tek bir amacı var. Koruma koridorunu saniyeler içinde oluşturabilmek. Çünkü zirve günü en küçük bir aksaklığa bile yer yok.
1: Biz de şu anda Yunus ekiplerinin o eğitim çalışmasına tanıklık ediyoruz. Şimdi slalom eğitimi yapacaklar. Ve şu anda gerçekten korkutucu da aslında benim açımdan. Onlar tabii alışık bu hareketlere. Dünya liderlerini Yunus ekipleri Ankara'da böyle koruyacak.
2: Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli projelerinden biri olan Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açacak efendim. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda yapacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız'da NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları ağırlanacak.
3: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan bu çerçevede Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yapılan ziyarette Başkan Erdoğan farklı inanç grupları arasında hoşgörü ve anlayışın önemini vurguladı. Erdoğan bu tür görüşmelerin toplumsal barışa katkı sağladığını da söyledi. Katolik piskoposlar da Başkan Erdoğan'a dinler arasındaki hoşgörünün artırılması yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Cebenk Kulubayev'le Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılmasının Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
5: Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor.
4: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değindim. Külfet paylaşımı zirvenin ana konusu olacak dedi.
5: Son iki zirvede alınan

0: kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i Ankara'da ağırladı. İki bakan ilk önce Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 2027-2028 işbirliği programı imzalandı. Ardından iki bakan basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
0: Savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddeleri biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik.
1: Bakan Fidan, Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
0: Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı gidiş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz.
1: İki bakan görüşmede İran ile ABD arasındaki mutabakat sürecinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
2: Türkiye'nin aracılık gayretlerini her zaman destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgedeki krizlerde arabuluculuk yaparak önemli rol üstlenmektedir.
3: ABD ve İran heyetleri Katar'ın başkenti Doha'daydı efendim. Taraflar birebir ve dolaylı görüşmeler yapmadı. Arabulucularla müzakere sürecini yürüttü. Peki görüşmelerden ne sonuçlar çıktı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
4: ABD ile İran arasında haftalardır devam eden krizde dikkatler Katar'ın başkenti Doha'daki teknik görüşmelere çevrildi. Görüşmeler tamamlandı ancak taraflar arasında kalıcı bir anlaşma henüz ulaşılamadı. Buna rağmen hem Washington hem de Tahran diplomasi kapısını açık tutmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada İran'la çok iyi anlaşıyoruz, çok uzun bir yol kat ettik ifadelerini kullandı. Trump özellikle nükleer program konusunda ilerleme sağlandığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişle kalıcı ateşkes üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu son günlerde askeri söylemin yerine diplomasi yöne çıkaran en iyimser açıklamalarından biri oldu. Buna karşın sahadaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Reuters'ın aktardığına göre Doha'daki teknik görüşmelerde en büyük anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nın statüsü oldu. İran boğaz üzerinde daha fazla egemenlik ve ticari gemilerden geçiş ücreti alma hakkını savunurken ABD bunun uluslararası deniz hukuku açısından kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Taraflar bu konuda ortak noktaya ulaşamadı ancak görüşmelerin İran'da yapılacak cenaze törenlerinin ardından yeniden başlaması bekleniyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance bugün yaptığı değerlendirmede petrol akışının büyük ölçüde savaş öncesi seviyelere döndüğünü belirtti ve bunun doğa sürecinin en somut kazanımı olduğunu söyledi. J.D. Vance teknik temaslarda ilerleme kaydedildiğini ancak kalıcı barış için İran'ın daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Askeri cephede ise son 24 saatte yeni bir büyük ABD saldırısı açıklanmadı. CENTCOM'un bölgedeki kuvvetleri yüksek alarm seviyesini korurken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin güvenli şekilde devam ettiği bildiriliyor. ABD yönetim askeri caydırıcılığı korurken diplomatik sürece zaman tanımayı tercih ediyor. Reuters'a göre bu yaklaşım Washington'ın kısa vadede yeni geniş çaplı operasyonlardan kaçınmayı seçtiğini gösteriyor. ABD ana akım medyasında ise dikkat çeken değerlendirmeler öne çıkıyor. Reuters Doha görüşmelerinin tamamen başarısız olmadığını ancak uzun vadeli barış anlaşması konusunda önemli ilerleme sağlanamadığını yazıyor. Habere göre taraflar teknik konuları görüşmeye devam edecek ve Hürmüz Boğazı ile dondurmuş İran fonları masadaki en kritik başlıklar olmaya devam edecek. Axios Trump yönetiminin İran'ı Hürmüz'de ticari gemilerden geçiş ücreti alma planından vazgeçirmeye çalıştığını, buna karşılık daha kapsamlı ekonomik teşvikler ve dondurulmuş fonlar konusunda esneklik sinyali verdiğini aktarıyor. Axios'a göre Beyaz Saray'ın temel hedefi askeri gerilimi yeniden tırmandırmadan kapsamlı bir nükleer anlaşmaya ulaşmak. Wall Street Journal ise Tahran'daki iç güç mücadelesine dikkat çekiyor. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve sivil yönetim Katar'da dolu.

0: durulan milyarlarca dolarlık İran varlığına erişim öncelikli hedef olarak görüyor. Buna karşılık devrim muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve bölgesel caydırıcılığı daha önemli görüyor. Bu görüş ayrılığı ABD ile yürütülen barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ekonomi cephesinde ise diplomatik iyimserlik piyasalara da yansıdı. Reuters'ın haberine göre petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyelerine gerilerken Körfez borsalarının önemli bölümü yükselişle kapandı. Piyasalar Hürmüz Boğazı'nda yeni bir askeri tırmanış ihtimalinin azaldığını fiyatlıyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'da işgal ettikleri bölgeye gitti. Beyrut yönetimiyle anlaşmış olmalarına rağmen işgal sürecek mesajı verdi. Netanyahu, her şeyi yok edeceğiz demekten de çekinmedi.
2: Netanyahu, Lübnan'da işgal ettiği bölgeye gitti. Çıkmayacağız mesajını verdi.
3: Tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız.
2: İsrail ve Lübnan arasında ateşkes için çerçeve anlaşması yapıldı. Buna göre işgal ordusunun kademeli olarak bölgeden çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları bu duruma aykırı.
3: Silahlı Hizbullah burada olup bizi tehdit ettiği sürece biz de burada kalacağız.
2: Son olarak Netanyahu Lübnan'ın güneyindeki işgal mevzilerini gezdi. Askerlerle bir araya geldi. Yanında da Savunma Bakanı Yisrael Katz vardı. Mevzileri denetleyen Netanyahu askerle yediği yemek sırasında işgalin süreceğini açıkladı. Her şey yok edilecek diye de ekledi.
3: Yer üstünde ve yer altında bulunan, aslında onların bize karşı saldırı aracı olarak kullandıkları her şeyi yok ediyoruz.
2: İsrail ve Lübnan 26 Haziran'da 5.'si yapılan doğrudan müzakerelerde anlaşmıştı. 2 Mart'tan bu yana yapılan saldırılarda İsrail Lübnan'da 4.278 sivili katletmişti.
1: Efendim, Venezuela'yı yıkan çifte depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Binlerce binanın enkazı zaman eşiği aşıldığı için umutlar azalsa da 7. günde bile sağ kurtulanların olması umutları yaşartıyor.
4: İki büyük deprem peş peşe sarstı. Venezuela 40 saniye içinde yerle bir oldu.
5: Kanepelerin, televizyonların, insanların binalardan nasıl düştüğünü gördüm.
4: 24 Haziran'da meydana gelen çifte felaketin üzerinden bir hafta geçti. Manzara post apokaliptik film sahnelerinden fırlamış gibi. Zira gökyüzü 7. günde kızıla büründü. Can kaybı 2000'e dayandı. Arama kurtarma ekipleri on binleri kurtarmak için seferber. Zamanla yarışta kritik eşik çoktan aşıldı ama mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
6: Sesimi duyuyor musun?
7: Evet.
6: Şimdi su uzatacağım sana. Hepsini iç, tamam mı?
7: Tamam.
6: Seni kurtaracağım birazdan.
4: 3 yaşındaki bir çocuk da enkazdan 6. günde sağ çıktı. Afet bölgesinde siviller de sahada. İçlerinden bir Türk deprem gecesi durmadan koşturarak onlarca hayat kurtarmış.
5: Yaklaşık 22 yıldır Venezuela'da yaşıyorum. Depremin ilk gecesi şu an tam bulunduğumuz yerdeydim. Arkamdaki bina nasıl yıkıldığını birebir yaşadım. Birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu. Ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
4: 96 saat boyunca 6 aylık bebeğiyle kaldığı enkazdan sağ kurtulan bu anne umudun simgesi olmuştu. Ana oğlunun durumu iyi.
8: Onun nefesi bana cesaret verdi. Bebeğimi kurtarmak için direndim. Hayatta kaldım.

Yaklaşık 16 milyon emekli için gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli maaşına düzenleme sinyali geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahmini hesap tablosu geliyor ekrana.

0: prosedürler işleyecek, meclisimizin gündemine gelerek orada yasallaşmasını bekliyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için AK Parti hazırlığını tamamladı. Gözler Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Temmuz'a kilitlendi.
0: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
1: Bakan Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam oranlarını hesaplamaya başladı. Yıl bitmeden 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına yapılması planlanan ikinci zam için iki farklı senaryo masada. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Şayet bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. En düşük emekli maaşına %18 zam yapılması durumunda ise 20 bin lira alan emeklinin hesabına 23.600 lira yatacak. Bir diğer senaryo ise en düşük emekli aylığına memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak oranda zam yapılması. Kulislerde o miktarında %14 olacağı konuşuluyor. Bu oranda zam yapılırsa 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı bu kez 22.800 liraya yükselecek. AK Parti'nin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam teklifini meclise sunması ve hızla yasalaşması bekleniyor.
2: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama başladı efendim. Zorunlu trafik sigortasında köklü değişiklikler var. Özellikle değer kaybıyla alakalı madde sürücüleri rahatlatacak.
3: Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği düzenleme nihayet hayata geçti. Sorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başladı.
4: 1 Temmuz itibariyle SDDK'nın yayınlamış olduğu genelge itibariyle şu anda tüm Türkiye'de sigorta şirketleri 40.000 TL ve üzerindeki her bir hasar için sigorta şirketleri tarafından eksper atanma zorunluluğu gelmiş oldu.
3: Sürücü artık sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Tazminat süreci şeffaflaşacak.
4: Atanmış olan bu eksper arkadaşlar servislere hasarlarla ilgili gittikleri vakit sigortalıların hem araçlarında bulunan oluşan hasarları tespit ettikleri ve raporladıkları gibi sigortalıların herhangi bir talebine gerek kalmadan sigortalıların aracında meydana gelmiş olan değer kaybında aynı rapor şeklinde sigorta şirketlerine bildirmekle yükümlü hale geldiler.
3: Hasarlı araçta orijinal parça kullanımı esas olacak.
4: Bir diğer konu sigorta şirketleri hasara uğrayan araçlardaki trafik sigortaları özelinde söylüyorum. Hasara uğrayan araçlardaki araçların parçalarını orijinal bile olsa yedek parçasını yan sanayi veya eşdeğerle değiştirebiliyordu. Bu yönetmelikle beraber aracın üzerindeki parça orijinal parçaysa sigorta şirketleri bunu orijinaliyle değiştirmek zorunluluğu geldi.
5: Trafik sigortasındaki yeni düzenleme ile birlikte kaza sonrası ekspertize gidildiğinde değer kaybı tespiti de yapılacak. Peki bu neye fayda sağlayacak? Bu sayede değer kaybı fırsatçıları artık kapınızı çalamayacak.
4: Hasar olduğu vakit aracını servise bıraktığında eksperlerin yapacağı bir tespitle beraber değer kayıplarını direkt sigorta şirketlerinden hiçbir aracıya gerek kalmadan herhangi bir hasarla ilgili de eksikliğe uğramadan değer kayıplarını bu şekilde alabilmiş olacaklar.
3: Ağır hasarlı araçlara da belge şartı getirildi.
4: Sigortalıların kazaya uğramaları durumunda iki sigortalının kaza yapması durumunda kendi aralarında bir kaza tespit tutanağı doldurmaları süreciyle başlıyor aslında iş. Orada sigortalıların olay yerini terk etmesi yani kaza tespit tutanağını doldurmaktan imtina etmesi veya burada doldururken eksik bilgi veya belge vermesi durumunda sigorta şirketleri hasara uğrayan aracın hasarını ödeyecekler. Fakat bu ödedikleri hasarı olay yerini terk eden kişinin suçlu olduğu ön kabulüyle ondan da rücu etme hakkını elde etmiş oldular bu genelgeyle.
2: Çevre Bakanlığı'nın hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulaması 81 kentte başladı efendim. Marketlere konulan kutulara atılacak her şişe karşılığında 1 lira geri ödeme yapılacak. Peki sistem nasıl işliyor?

0: İadeler ve ödemeler nasıl yapılıyor? Cevaplar haberimizde.
1: Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı.
2: Ülkemiz açısından, doğayı koruma açısından ve geri dönüşüm açısından çok güzel bir cihaz.
3: Dönüşümde yeni dönem başladı. Artık boş şişeler çöpe değil kazanca dönüşüyor.
4: Benim 6 yaşında evladım var. Böyle her zaman topluyorum ve ona da bu konuda destek oluyorum. O da artık her böyle aldıklarını getiriyor. Anne bunu götürecek miyiz diyor. Ben hep geliyorum, bırakıyorum buraya. Şimdi 1 lira olması da benim için çok güzel oldu.
3: Depozitosu olan ambalajlarda yeni dönem 81 ilde başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren makinenin olduğu alanlara gelmeye başladılar. Kullandıkları alüminyum, pet ve cam şişileri buraya atıyorlar ve teşvik amaçlı 1 lira kazanıyorlar.
2: Ücreti pek de önemli değil yani. Doğayı korumamız daha önemli diye düşünüyorum.
5: Gerek evde, gerek iş yerimizde, gerek dışarıda alışveriş yaparken poşet bulduğumuz zaman koyuyoruz yanımıza. Öyle değerlendiriyoruz.
3: Sistem zincir marketlerde uygulanmaya başladı. Günlük 4 kullanım hakkı ve her işlemde 50 şişe sınırı bulunuyor.
4: Çevre kirliliği için çok önemli. Emine Hanım da sağ olsun bu konuda çok iyi bir uygulamaya başlatmış oldu. Halimizden memnunuz. Ben çevremdekilere de söylüyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık onlar da bilgi sahibi oluyorlar. Artık her yerde olacağı için çok daha iyi olacak bence.
6: Doğa uygulaması üzerinden evde bulunan plastik ve çöp şişeleri doğa üzerinden buraya atacağız. Hem doğaya hem de kendimize bir katkı yapmış olacağız.
3: Sistem ise çok basit. Öncelikle cep telefonunuza doğa uygulamasını indireceksiniz. Ardından makineye geldiğinizde QR kodu okutacaksınız ve işte şişelerinizi de bu hazneye yerleştireceksiniz.
7: Parklarda artık sağda solda pep şişe görmeyeceğiz. Geri dönüşüm olarak çocuklara alışkanlık yaptıracağız. Çok güzel olacak.
8: Bu gerçekten hem çevre için hem de insanların cebi için çok güzel bir olay.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat firması daha yapımı başlamamış maket evleri satıp hak sahiplerini dolandırdı. 2012 yılından beri hukuk mücadelesi veren 4000'den fazla mağdur hem paralarından hem de hayallerinden oldu. Canı yananların kararı dört gözle beklediği o dava sonuçlandı. Sanıklar 1200 yıl hapis cezası aldı.
9: Depreme dayanıklı lüks prefabrik ev dediler, binlerce kişiden para topladılar. Yıllar geçti, sonunda sanıklar ceza aldı. Hem de 1200 yıl.
10: 14 yıldır uğraşıyoruz, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Çoğumuz ev sahibi olamadı, kiralarda süründü.
11: Konut ihtiyacı olan insanlar olarak bu yatırımın içinde yer aldık. Ama ciddi mağduriyetler doğdu sonrasında.
9: 2012'de başlamıştı proje.
12: 4000'in üzerinde aile büyük hayallerle Esenyurt'taki bir inşaat firmasından ev sahibi olmak istedi. Müteahhitle anlaştı ve maket evler satın aldı.
13: 2 daire aldım. 1+1 ve 2+1. 266 bin TL nakit ödeme yaptım. Bize sattığı daireleri tekrar toprak sahibine İbra protokolü adı altında ikinci bir satış sözleşmesiyle İkinci satışı gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz.
14: Ben de maket üzerinden aldım. 243 milyon bin lira ödedim. 110 bin lira daha üstte para istiyorlar benden.
12: Tam 14 yıldır mağduriyetleri devam eden ailelerden kimi evini sattı, kiraya çıktı, kimi ise borçlandı. Paralarını geri alamadıkları ve bir karşılığı olmadığı için evlerine icra gelen bile oldu.
9: Kimi yaşadığı sorun ve üzüntü sebebiyle hastalandı, yıllar geçti, kimi mağdur hayatını kaybetti. Kimse evine kavuşamadı. Sözde inşaatın başlayacağı yerde bir çivi bile çakılmadı. Firma yetkilileri 200 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kayboldu. Soruşturma devam ederken proje başka bir firmaya devredildi. Ama yine evler tamamlanamadı. Mağdurlar da süreç içerisinde mücadeleyi hiç bırakmadı. Sürekli eylem yaparak haklarını aradılar. Müteahhitlerden biri bir yıl tutuklu da kaldı. Son duruşmada da proje yürüten üç kardeş 1200 yıla yakın hapis cezası aldılar.
15: Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük cezalarından birisi verilmiş. Toplamda yaklaşık 1200 yıla yakın bir ceza görülmüştür.
10: Nihayet beklediğimiz sonuç bu oldu. En sonunda yüklü bir ceza

0: aldı.
1: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Değerlendirme sonucu bir sorunun iptaline, bir sorununsa yanıtının değişmesine karar verildi.
2: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.
1: Tuzak yine aynı, mağdurun adı farklıydı. Dolandırıcıların ağına bu kez 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı düştü. Polis savcıyız yalanına aldandı yaşlı adam ve tüm birikimi olan 1758 altınını kendi elleriyle teslim etti. Olan biteni anlatırken hipnoz oldum dedi.
3: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti ve anılarımı aldım. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
4: O hazır dediği çantada tüm birikimleri, tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
3: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
4: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmıştı. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
3: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti.
5: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de dördüncü gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
3: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
4: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
3: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
4: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
5: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
3: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
4: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
1: İstanbul Avcılar'da evinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Rüzgar'ın yaramazlığı başına büyük bir iş açtı efendim. Kafası demir parmaklıklara sıkışan talihsiz çocuk hem kendisine hem de ailesine korku dolu anlar yaşattı.
4: Sadece oyun oynamak istemişti ama yaramazlığı başına iş açtı. 4 yaşındaki Rüzgar İstanbul Avcılar'daki evinin balkon demirlerine sıkıştırdı kafasını. Onu gören ailesi hemen yardıma koştu ama ne yaptılarsa olmadı.

0: Devriye itfaiye girdi. Demir kesme makinesiyle parmaklıklar esnetildi.
1: Yavaş yavaş, acele etme, acele etme yavaş.
0: Heh. Rüzgar da ailesi de rahat bir nefes aldı.
1: Gel.
2: Tamam.
3: Bak abiler, kurtardı seni, gördün.
1: Geçmiş olsun.
4: İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
5: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
4: Son yıllarda popülerliği artan çevrimiçi oyunlar tehlikeleri de beraberinde getiriyor efendim. Özellikle çocuklar ve gençlerin oynadığı çevrimiçi oyun platformları siber suçlular, dolandırıcılar ve yasa dışı bahis çeteleri için cazip hedefler haline geliyor. Bu konuda en büyük görev ise ailelere düşüyor.
6: Keyifli zaman geçirtirebiliyor. Vakit geçirmek için eğlenceli ama kesinlikle bir riski var.
7: Çocuklar daha fazla burada dijital tehdit ve tehlikelere maruz kalacaklar.
8: Hak sahibi tazminat talep edebilir.
9: Yasa dışı bahis çeteleri çevrimiçi oyunlarda çocukları tuzağa düşürüyor.
7: Suç örgütleri bu ortamları yeni kişilere ulaşabilecekleri dijital alanlar olarak da değerlendirebiliyorlar. Özellikle çocuklar ve gençler işte oyun oynarken sohbet ekranlarında veya özel mesajlarla kolay para kazanma gibi vaatlerle karşılaşabiliyor.
9: Çevrimiçi oyun platformları yasa dışı bahis çeteleri tarafından gençler ve çocuklara ulaşmak için kullanılıyor.
10: Platformlar üzerinden kişisel veriler sızdırılabiliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin oynadıkları bu oyunlarda edinilen arkadaşlıklar sosyal medya hesabı üzerinden devam ediyor ve hiç tanımadıkları kişilerle ettikleri bu arkadaşlıkta riskleri beraberinde getiriyor.
7: Tehdit ve şantajlar başlıyor. Evine polis göndereceğim, ambulans göndereceğim, okul arkadaşlarına bu yaptıklarını anlatacağım. Ya bizimle olursun ya da seni yaşatmayız, aileni yaşatmayız.
6: Başlarda tanışıp bir süre konuşup dijital ortamda online arkadaşlık olarak kalıyor.
9: Oyunlardaki sohbet bölümleri, arkadaş listeleri ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması ve dijital varlıkların satılması ya da aktarılması durumundaysa tazminat doğabiliyor.
8: Dijital varlıkların hukuka aykırı olarak ele geçirilip üçüncü kişilere satılması halinde özel hukuk bakımından tazminat, ceza hukuku bakımından da bir takım cezai yaptırımlar oluşabilir.
9: Bu kritik süreçte en büyük sorumluluksa ailelere düşüyor.
7: Çocukta anormal davranışlar seziyorsanız, çocuk size karşı asileşmeye başladıysa yavaş yavaş tehlike çanlarının çaldığını gösterir. Hemen burada ilgili oyun platformuna başvurmak, delilleri muhafaza etmek, özel yazışmalar söz konusuysa hemen savcılığa başvurmak, BTK'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bu durumu bilgilendirmek çok daha önemli.
6: Çok da fazla boşa vakit harcanmasına da sebep oluyor. Birçok da kişisel bilginin alınmasıyla aslında bir tık da tehlike oluşturabiliyor. Ben kendi online satranç gibi şeyler oynuyorum. Bu tarz güvenli oyunları tavsiye ediyorum sadece.
4: Efendim, Avrupa'nın ardından Türkiye'de aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Buna bir de nem eklenince hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü. İstanbullular yılın en sıcak gününü yaşadı.

0: Yanıyorum. Gerçekten böyle bir sıcak görmedim.
1: Dışarı çıkan bin pişman oldu.
0: Gerçekten nasıl dayanacağız bu yaz bilmiyorum.
1: Aşırı sıcak nemle birleşince gölgede bile nefes aldırmadı. Mega kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceyle rekor kırdı.
0: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik, yanıyoruz.
2: İstanbullular yazın gelmesini özlemle beklemişlerdi. 1 Temmuz itibariyle ise Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye yükselirken nemle birlikte hissedilen sıcaklıksa 40 dereceyi buldu.
3: Avrupa'da omega blokajını yaşadık. Yukarı seviyede 5000 metrede yüksek basınç sıkıştı kaldı ve o bölgeyi ısıttıkça ısıttı. Haziran başı itibariyle zaten Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıklar artmaya başlamıştı. Sonra Atlantik'te ve Akdeniz'de sıcaklıklar artmaya başladı. Bu Akdeniz'deki ısınma bizim ülkemizde etkiledi.
4: Arkadaşım geldi Mersin'den diye dışarı çıktı. Yoksa beni hiçbir şekilde hiçbir insan oğlu beni sıcakta dışarı çıkıyor. Çünkü dayanılmaz benim için.
5: Niye siyah giydiysek bu sıcakta?
1: Bunaltan sıcak ilerleyen saatlerde etkisini daha da arttırdı. İstanbullular gün boyu serinlemenin yollarını aradı.
6: Çok sıcak gerçekten. Normalde Eminönü'ne gidecektik ama gerçekten çok sıcak olduğu için bari dedik hani vapurda serinleyelim.
7: Oturuyoruz, derinde gireceğiz herhalde.
6: Havayı sıcak bulunca?
7: Yani. Yapmamız gereken ya saray burada ya burası.
8: Birazdan gölge bulacağız, dinleneceğiz, bol kahve içeceğiz.
6: Soğuk kahve.
8: Soğuk kahve, evet.
2: Uzmanlara göre bu sıcaklıkların ardından İstanbulluları yağış bekliyor. Ancak yağış da sıcaklıkları düşürmeyecek. Aksine bundan sonra artarak gidebilir.
3: Önümüzdeki günlerde cumartesi günü itibariyle yağış başlıyor Akdeniz bölgesinde. Cumartesi akşam saatleri itibariyle Antalya taraflarında, pazar günde yine yağış olma ihtimali çok yüksek. İstanbul'da da yine yağış bekleniyor. Birazcık bu sıcak havaların hissettirdiği sıcaklık biraz kaybolabilir.
5: Ben yazı seviyorum ama ya. Bu havaya rağmen çok seviyorum.
6: Böyle kalsın.
9: Afyonkarahisar'ın Daskara ilçesine bağlı İdris köyünde Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İdris Camii yer alıyor. Tescilli yapılar arasında bulunan bu cami köyün kültürel mirasını günümüze taşıyan önemli eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız efendim.
10: İdris köyünün tek bir camisi var. Osmanlı döneminden kalan bir cami. Bakın, yapım yılı 1902 olarak yazılmış ve o önemli özelliği caminin hemen girişinde gözümüze çarpıyor. Aslında İdris köyü daha önce bir sancakmış. Gördüğünüz gibi o sancaklığa dair işlemeler duvarlarda yerini almış. Şöyle yavaş yavaş caminin içerisine doğru da giriyoruz. Burası aynı zamanda korunması gerekli tescilli kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda ve caminin içerisinde her bir tarafta işte bu işlemeleri nakış nakış görmek mümkün. Medine-i Münevvere var. Aşağı tarafta Selimiye Camii tasvir edilmiş. Sadece o kadarla da sınırlı değil. Bakın her bir tarafta çok anlamlı işlemeler var ve bunların tamamı kök boya ile yazılmış durumda. Burada adaleti temsil eden bir sembol görüyorsunuz, bir terazi görüyorsunuz. Yani caminin içerisine o nakşedilen resimlerin ve yazıların her birinin ayrı bir anlamı var.

0: Bu tarihi caminin imamı Seyfullah Hamza Oltan yanımızda. Hocam nedir bu caminin özelliği?
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Camimiz köyümüzün tek camisidir. Osmanlı döneminden tarihi bir camidir. Kültür Bakanlığı tarafından da korunmaktadır. Hat yazıları olsun, resimler olsun o zamandan beri hiçbir şekilde ellenmemiş. Böylece durmaktadır. Ziyaretçilerimiz de geliyor buraya. Türkiye'nin her bir yandan ziyarete gelenler oluyor. Yani camimizin manevi yapısı.

0: İdris Köyü'nün en genç ismiyle birlikteyiz. Seyide teyzemiz yanımızda. Tam 88 yaşında. Nasılsın Seyide teyze?
1: İyiyim.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: Nasıl gidiyor köyde hayat? Neler İyi yapıyorsun?
1: Bahçe bile yapıyorum.
0: Hadi canım.
1: Ya ekmeğimi yiyorum. Tuvaletime gidiyorum. Hepsini yapıyorum. Şükür bugünüme.
0: Şükür bugüne. Maşallah. Sen elden ayaktan düşmemişsin. Hala da dinçsin değil mi?
1: Dinçim.
0: Asa olduğuna bakma diyorsun yani.
1: Asasız da yürüyemeyim. Düşüyorum.
0: Öyle mi? Hmm. Allah sağlığı saat versin sana. Gençlik nasıl geçti gençlik?
1: Gözünü yum aç. Gençlik bitmiş.
0: Nasıl yani?
1: Bir şey anlamıyor insan gençlikte. Hiç.
0: Hiçbir şey anlamıyor.
1: Anlamıyor.
0: Nasıl geçti peki?
1: İyi.
0: Anlamadan mı geçti?
1: Anlamadan geçti şükür.
0: Ona da şükür. Hiç zorluk yaşadık mı eski yıllarda?
1: Yaşasan ne bacan geri gelmeyecek ki yaşadıklarım.
0: Neler yaşadın Seyide teyze?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Unuttun mu?
1: Unuttum hepsini.
0: Hepsini unuttun?
1: Unuttum. Bilemiyorum hiç.
0: Hiç bilemiyorum.
1: Şimdi ağlayacağım neredeyse kesin.
0: Neden? Ne oldu?
1: Öyle bir garipsedim.
0: Niye duygulandı? Seyide teyzemiz duygulandı. Siz tabi Bulgaristan'dan da göç edip geldiniz değil mi? Sen hatırlıyor musun onları?
1: Hatırlamıyorum hiç.
0: Senin anne baba öyle mi? Beraber mi geldi?
1: Ben 8 yaşındayım öldü annem.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bir daha anne yüzü görmedim. Babam öldü de bilemeyeceğim kaç sene olduğunu. 40'ı geçti bir kere ya.
0: Yani o geçmiştekiler gelmiş buraya yerleşmiş öyle mi?
1: Ya. Dünya. Demir dolap. Dönüyor dönüyor geliyor.
0: Demir dolap mı dünya?
1: Başka bir şey bilmiyorum. Bu kadar işte.
0: Başka bir şey bilmiyorum.
1: Hepsi bitti.
0: Allah sağlık versin sana. Sıhhat versin.
1: Amin. Amin.

Günaydın, saatlerimiz 6'yı gösteriyor, haber ekranlarındayız. Tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'na sıcak başlıkları aktaracağız. Bir son dakika gelişmesiyle sıcak bir başlıkla başlıyoruz. Kuzeyimizde 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sıcak gelişmeler, sıcak görüntüler var. Rusya, Ukrayna'ya yönelik çok ağır bir saldırı başlattı. Gece boyunca Ukrayna'nın dört bir tarafında, özellikle başkent Kiev'de patlama sesleri yükseldi. Yangınlar hala devam ediyor. Çok katlı bir apartmanın hedef alındığına ilişkin bilgiler var ve bu saldırılarda ilk bilgilere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan geceki görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Diğer yandansa yeni güne ilişkin o binaların hedef alınması sonrasında yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Kiev'den güne başlangıç görüntüleri hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Ukrayna'nın başkenti Kiev. Kiev'de gece boyunca Rusya saldırıları vardı. O saldırılarda Rusya çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı kullandı. Ekranlara da getirdiğimiz gibi o İskender balistik füzelerinden biri bir apartmana isabet etti. Apartmanda büyük bir patlama meydana geldi. Olayda şu ana kadar meydana gelen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Ukrayna'nın askeri ve enerji altyapısının hedef alındığı belirtiliyor. Hedefte ise bir kez daha söyleyeyim, başkent Kiev vardı. Görüntüler Kiev'den geliyor. Şu an ekranlara getirdiğimiz görüntüler ise canlı görüntüler. Yine Kiev'den kameralara yansıyan görüntüler. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında yerleşim yerlerinde de hasar meydana geldi. O çıkan yangınları söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Saldırıların bilançosu ise daha ilerleyen saatlerde daha da netleşecek gibi duruyor.

Bir yandan da gözler tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o dolaylı görüşmelere çevrilmiş durumda. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmelerin ardından taraflar görüşmelere devam etme kararı aldı.

0: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecit El Ensari açıklamayı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı görüşüldüğünün altı çizildi. Doğrudan bir görüşme olmadı denildi. El Ensari görüşmelerde Katar'ın yanı sıra Pakistan arabuluculuğuyla da devam ettiği vurgulandı. Peki taraflar ne konuda uzlaştı? Taraflar görüşmelere devam etme konusunda uzlaşıya varmış durumda. Özellikle hafta sonu İran'ın eski dini lideri Hamaney'in cenaze töreni düzenlenecek. O cenaze töreni sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edilmesi konusunda mutabakata varılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar var. Donald Trump İran'la devam eden görüşmeler için olumlu ifadesini kullandı. İran tarafı ise henüz Amerika Birleşik Devletleri ile nihai müzakerelere başlanmadığını vurguladı.
1: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
2: Katar'da müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, İran'la aramız çok iyi dedi.
1: Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onlara çok sert vurduk ama aramız çok iyi gidiyor. Bence büyük bir ilerleme kaydettiler.
2: Öte yandan ABD heyeti Katar'da. ABD heyetinde özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki bir heyetse Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'da. İki heyetin dolaylı müzakere için Doha'da olduğu belirtilse de İran tarafı şu anda müzakere planlanmadığını ancak müzakere grupları oluşturulduğunu söyledi. Fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.
0: Şimdi Ukrayna tarafında tablo buydu. Rusya tarafında ekranlara getirdik. Doha'da görüşmeler devam ediyor. Bir başka sıcak gelişme. CENTCOM'dan gelen açıklamalar. Umman Denizi açıklarında Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait olan bir helikopter zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Denize 3 asker kurtarıldı. Bir askeri arama çalışmaları ise devam ediyor. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ordusuna ait MH-60S Seahawk tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne acil su inişi gerçekleştirdiğini bildirdi. Helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarıldı. Kayıp bir personeli arama çalışmaları ise devam ediyor. Diğer yandan artık iyiden iyiye gözler NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Ankara'daki tüm hazırlıklar tamamlanırken bir yandan da Türkiye önemli isimleri ağırlamaya da devam ediyor. Dün ekranlara getirmiştik. Avrupa Birliği'nin 3 önemli ismi uzun bir aradan sonra Türkiye'ye gelmişti. O görüşmeler ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da açıklamalar geldi. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize konusunun gündeme geldiğini vurguladı.
3: Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor.
4: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değindi. Külfet paylaşımı zirvenin ana konusu olacak dedi.
3: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembe Kulubayev'i Ankara'da ağırladı. İki bakan ilk önce Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 2027-2028 işbirliği programı imzalandı. Ardından iki bakan basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
3: Savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddeleri biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik.
4: Bakan Fidan, Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
3: Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa

0: Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı giriş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz.
1: İki bakan görüşmede İran'la ABD arasındaki mutabakat sürecinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.
2: Türkiye'nin aracılık gayretlerini her zaman destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgedeki krizlerde arabuluculuk yaparak önemli rol üstlenmektedir.
3: Şimdi gazete manşetleri diyelim. Bakalım 2 Temmuz Perşembe günde gazeteler hangi haberleri manşetlerini taşımış? Öncelikle tüm gazetelerimize bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde Derin CHP'nin vakfında 37 milyon liralık vurgun haberi öne çıkmış durumda. Takvim gazetesi ise kızına verdiği sözü tuttu. Helal olsun diyor. Asrın depreminde eşi, kızı, oğlu ve bir bacağını kaybeden Hülya Aydemir yıllar önce evladına verdiği okuma sözünü tuttu. Azmetti, çalıştı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ni bitirdi. Önemli bir başarının haberinde ekranlara getiririz. Yeni Asır gazetesi hem doğamız hem ülkemiz kazanacak. Dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapmış olduğu açıklamalar Yeni Asır'ın manşetinde yer alıyor. Türkiye gazetesinde ise çocuk doktoru alarmı var. Bir özel haber var. Birazdan detaylandıracağız. Genç hekimler riskli bulduğu dalları tercih etmiyor. Özellikle çocuk doktoru konusunda sıkıntı yaşanıyor. Sınav sonuçları tehlikeyi ortaya koydu. Çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sı, yeni doğan branşında %91'i boş kaldı. Peki neden? Önlemler nedir? Hemen bakacağız ilerleyen dakikalarda. Türk'ün gazetesi. Ölümcül tuzak. Yunan basını Atina'nın İsrail'le girdiği savunma ittifakına tepkili. Yapılan analizlerde izlenilen politikanın riskli olduğu, Miçotakis ve Dendias'ın ölümcül hatalar yaptığı belirtiliyor deniliyor. Akşam gazetesi. Venezuela'da 38 cana Türkeli. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 2000 kişinin öldüğü depremler sonrası 38 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı deniliyor. Venezuela'da 38 cana Türkeli, bir yandan da Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 2000'i geçmiş durumda, onu da hatırlatalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise 45 yaş üstü savunmasız, meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salim Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırılabildiğini anlattı. Hürriyet'in detay manşetlerinden biri. Milliyet gazetesi ise belanın adı C31K. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Gözüm, her olayda olduğu gibi Maraş olayında da önce sosyal medyadaki provokatif C31K'cılara baktıklarını belirtip, bu grup en büyük belamız oldu. En fazla çalıştığımız alan Hürriyet'le Milliyet çok benzer iki manşetle yeni güne başlıyor. Şimdi detaylandıracağız Sabah gazetesi diyelim. Sabah gazetesine baktığımızda Viking kralların tahtı sallanıyor. Dünya Kupası'na ilişkin bir haberle başlayacağız. Dünya Kupası'nda herkes Messi, Mbappe ve Kane'yi konuşurken Erling Haaland tarih yazmayı sürdürüyor. Fil dişi sahilini yıkarak Norveç'i son 16'ya taşıyan Viking turnuvadaki 5. golüyle krallık yarışındaki iddiasını da sürdürdü deniliyor. Bir turnuva, 4 büyük ders. Almanya, Fas, Brezilya ve Montella. Bunlar Hürriyet'in Sabah gazetesi manşetinde yer alan haberler. Manşette ise Sabah'ın Derin CHP'nin vakfında 37 milyon liralık vurgun. Özel ve Ağbaba'nın yönetiminde yer aldığı Tülov isimli vakıfta 2023 seçimleri öncesinde şüpheli bağış patlaması yaşandığı belirlendi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetimi sırasında ortaya çıktı. Yardım vakfı mı, Derin CHP mi? Mahmut Tanal'ın kardeşi vakfı başkanı. Bunlar da yeni güne ilişkin söyleyeceklerimiz. Krizleri dengeleyen aktör Erdoğan. ABD ile ters düşen AB ülkeleri Erdoğan'ın Trump'la güçlü ilişkisi sayesinde krizleri aşmayı hedefliyor deniliyor. NATO'nun savunması Türkiye ile güçlenecek. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi de yine Sabah gazetesinin manşetlerinde yer alan haberlerden biri. Ve siyaset. Siyaset dediğimizde ise CHP'de yaşananlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlanla sonuçlanan Şaibeli Kurultay'ın ceza davasında 6. duruşma günüydü dün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı davada tanık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi itirafçısı Adem Soytekin dinlendi. Soytekin, CHP'li isimlere çok uygun fiyat ve şartlarda daire satıldığını anlattı. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu da arınma sürecinde hız kesmiyor.
4: Daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar, söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar.

0: Parayı veren de aldığını itiraf eden de CHP'li dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı CHP 38. Kurultay ceza davasında 6. duruşma günüydü.
1: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şaibe bulunursa ve bu şaibeyi yapanlar ortaya çıksın, gerekli cezayı görsün, Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz yoluna devam etsin istedim.
0: Ekrem İmamoğlu ve 11 şüphelinin oylamaya hile karıştırmasıyla suçlandığı davada İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin 2021'de Kiptaş'tan CHP'li isimlere dairelerin ödeme kolaylığıyla satıldığını söyledi. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP meclis üyesi, delegeler vardı. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi diye ekledi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
2: Kurultay'da yanlış yapmışlar. Yapmasalar yargılanıyorlar. Belki de bunlara siyasi yasak gelecek. Ya kardeşim, iki tane arkadaşınızı ya dersin ki feda etmiyorsunuz ya. Dersin ki git aklan gel ya diyemiyorlar. Partiyi düşünmüyorlar bu arkadaşlarımız.
0: Genel merkezde başlayan arınma süreci ise tam gaz sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı il başkanı sayısı 35'i buldu. Bu sayının Eylül'e kadar 50'yi geçeceği konuşuluyor.
2: Kurultay yapılırken benimle çalışmak istemeyen il başkanıyla, benimle çalışmak istemeyen belediye başkanıyla, benimle çalışmak istemeyen ilçe başkanlarını da ayırmak istiyorum diyor.
0: Sadece il başkanları değil, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen belediye başkanları da genel merkezin disiplin radarında. Oluşturulan kurul belediye harcamalarını tek tek incelemeye başladı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
0: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekerle İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında olduğu, Kılıçdaroğlu'na hakaret eden milletvekilleri de ihraç listesinde üst sıralarda.
4: Adnan Beker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
0: Kılıçdaroğlu'nun arınma sürecini polemiklerden uzak yürütme kararı aldığı, bu yüzden meclis tatile girene kadar grup toplantısı yapmayacağı da konuşuluyor.
5: Şimdi CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel ile yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilim malum, ama taraflar arasında bir diyalog içinde çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un her iki taraf arasında bir mesaj trafiği yürüttüğü de iddialar arasında. Ama diğer yandan artık Özgür Özel tarafı iyiden iyiye CHP'den ayrılma konusunda kararlı gibi duruyor. Çünkü İyi Parti konu, yeni parti konu kurulması konusunda da hazırlıklar hızlandı. Peki yeni parti nasıl kurulacak? Yeni partinin de kaç milletvekili katılacak? Daha da önemlisi, yeni partinin ismi ne olacak? İşte kulislerde konuşulanlar.
6: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
0: CHP'de arınma adımları dalga dalga sürerken Özgür Özel de stratejisini belirlemek için kurmaylarıyla kritik bir toplantı yaptı.
2: Paralel yönetilmez, paralel konuya fırsat verilmez. Özgür Bey kendini attırmak istiyor. Ben zannediyorum ki önümüzde 20 güne kadar hepsi istifa eder.
0: CHP'de iki başlılık tartışmaları alevlenmişken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un devreye girdiği konuşuluyor. Öztunç'un CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile 45 dakika görüştüğü, Özel'in mesajını ilettiği, ardından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alarak Özel'le görüştüğü iddia edildi.
7: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
4: Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim, mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu?
0: Özel cephesinin 10 gün içinde olağanüstü kurultay kararı alınmaması halinde yargıya başvurabileceği ifade ediliyor. Disiplin sürecine sevk edilen CHP'li bazı isimlerin de kararların kesinleşmesi durumunda dava açmaya hazırlandıkları iddialar arasında.
7: Makul bir süre bekleriz. Sürlüklük mahkemesine başvururuz. Sürlüklük mahkemesi de der.
0: Ve gündemdeki yeni parti iddiaları.
2: Neymiş, ben parti kuracağım. Kur bakalım Özgür Bey dolaşıyor yanlış. Parti kurmak kolay mı? Turşu kurmaya mı benziyor parti kurmak? Onun finansmanı, kadrosu, ekipleri, parti ayrılmak kolay mı? Muharrem İnce'yi gördük, bak döndü geldi tıpış tıpış.
0: Kulislere göre Özgür Özel yeni parti hazırlıklarını fiilen tamamladı. Hatta partinin örgütlenme çalışmalarının

0: ile başladığı, birçok ilde il başkanlarının belirlendiği öne sürüldü. Özel ve ekibinin kuracağı partinin isminin ise Yeni Parti olduğu söyleniyor.
1: Türkiye son birkaç gündür komedyen Deniz Göktaş'ın o videosunu, o paylaşımını ya da kendi şovunu konuşuyor. Çünkü özellikle o şov sırasında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı sözleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tabii ki bu gelişme siyasetin de gündeminde. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel grup toplantısı sırasında o komedyene tam destek verirken bir başka destek mesajı da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da komedyene destek çıktı.
2: Komedyen Deniz Göktaş. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne. Bilmeyene söyleyeyim.
3: Bu kirli tezgahlara değil bir kuşağımızı, tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.
4: Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği için hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu da arka çıktı.
3: Vatanını seven, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlik istiyoruz. Onların beklediği ise el pençe divan duran, eleştirmeyen, itiraz etmeyen biat neslidir.
4: Musavat Dervişoğlu, Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay etmediğini, sadece espri yaptığını savundu.
3: Onların yaptığı, espri yapanı, tweet atanı, itiraz edeni sorgusuz sualsiz zalimce içeri atmaktır. Bu kirli tezgahlara değil bir kuşağımızı, tek bir gencimizi bile yedirmeyeceğim.
4: Özgür Özel de dini değerlerin alenen aşağılanmasını ifade özgürlüğü olarak nitelemişti.
2: Başka da bir şey yok. Efendim, dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
1: Diğer yandan faili meçhul dosyalar bir bir çözülmeye devam ediyor. Batman'da 2007 yılında işlenen bir cinayet yıllar sonra aydınlatıldı. Titiz bir çalışma yapan ekipler 10 şüpheliyi yakaladı. İşte o detaylar.
5: Bir faili meçhul cinayetin daha sırrı çözüldü. Batman Kozluk'a bağlı Armutlu köyündeki derede 2007'de bir erkeğe ait cansız beden bulunmuştu. Rafa kaldırılan dosya yeniden açıldı. DNA incelemesinde cansız bedenin Aydın Özcan'a ait olduğu tespit edildi. Özcan'ın ailesiyle sorunlar yaşadığı ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü belirlendi.
6: 19 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
5: Operasyonda Aydın Özcan'ın kardeşlerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda olayı aydınlatan ekiplere teşekkür etti.
1: Şimdi 2 yıl sonra ortaya çıkan bir görüntüyle devam edeceğiz. Gülhan Karabacak 23 yaşındaydı. Evinden yürüyüş yapmak için dışarı çıkmıştı Osmaniye'de. Ancak yürüyüş yaptığı sırada sulama kanalına düştüğü ortaya çıktı. O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Tabii görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturma da genişletildi. Arama çalışmaları da hızlandırıldı. Peki Gülhan Karabacak nerede, ne oldu? Bakalım.
4: İki yıllık sır perdesini kamera görüntüsü araladı. Genç kız için aramalar yeniden başladı. Osmaniye'de 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak bir daha evine dönmedi. Kayıp ihbarının ardından herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kızlarını aramaktan vazgeçmeyen Karabacak ailesi, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
7: Babasıyla banka yolunda karşılaşmış. Kızım eve gel demiş. Baba kafamı dağıtayım geliyorum demiş. Kızım o yoldan hiçbir yere dönmeden direkt kanal yoluna çıkmış.
4: Aile görüntülerde yer alan kişinin kızları olduğunu iddia etti. Görüntülerde genç kızın sulama kanalı yönünde ilerlediği ancak bir daha geri dönmediği görüldü.

0: Gelişme üzerine aile savcılığa başvurdu. Ekip bölgede yeniden harekete geçti. Drone destekli havadan tarama yapılırken sulama kanalında dalgıç polisler de arama çalışması başlattı.
1: Bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa kızımın bulsunlar. Kızımın bir mezar taşı olsun.
2: Kreş ve gündüz bakım evleri sayın seyirciler yönetmeliğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamaları da son vereceklerini söyledi. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız ifadesini kullandı.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evleri vali onayıyla il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönetmeliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız. Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Bakan Göktaş yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurguladı. Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız. Göktaş, düzenlemenin aile odaklı politikaları güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.
2: Ve havalar dün en sıcak günlerden birini yaşadık. İstanbul'da bile termometreler 36 derecenin üzerine çıktı. Güneydoğu bölgemizde ise termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Peki bu sıcaklar daha devam edecek mi? Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Gelin bu soruların yanıtına bakalım.
0: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Güneydoğu sıcak havanın esiri oldu. Mardin'e giden yerli ve yabancı turistler sıcaktan korunmanın yollarını aradı.
4: Biz Afyon'dan geliyoruz. Gerçekten çok sıcakmış. Yani bu kadar tahmin etmiyorduk ama çok güzel bir şehir.
5: Şapka takıyorum, saçımı ıslatıyorum. Öyle yapıyorum yani. Güneşten çok sevmiyorum zaten güneşi. Öyle ama çok sıcak etraf.
6: Mardin'de hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kimisi şapka takarak serinliyor, kimisi de ağaçların gölgesinde oturuyor.
7: Kendi koruma için şapkayı takmışım. Bir de uzun kollu gömlek takıyorum. Ben böyle kendimi koruyorum güneşte.
8: Sıcaklardan korumak için şapka kullanıyoruz. Çocuklara güneş kremi sürdük. Yani bol bol su içiyoruz.
0: Şanlıurfa'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
9: Yapacak başka bir şey yok. Bu sıcakta en iyi gelen bu yani.
10: Vallahi herhalde bir 45 vardır.
0: Dışarı çıkmak zorunda kalanların uğrak noktası kentin simgesi Balıklı Gölü oldu.
11: Bu rahatından daha fazla sıcak. Urfa yanıyor abi.
12: Sıcaklığı sıcak, güneşi yakıyor. Uzun kollu gömlek giydim o yüzden.
13: Bence çok sıcak burası. Sakarya'ya göre yani şu an böyle hep gölge arıyoruz, gölgede duralım istiyoruz.
0: Sıcak hava Gaziantep'te de etkili oldu.
14: Şehir merkezine göre burası biraz daha serin.
0: Sıcaktan bunalanlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle çocuklar serinlemenin tadını çıkardı. İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi denize girerek serinlemeye çalıştı.
15: Bu sıcaklarda serinlemek için en güzel yer deniz kenarları.
0: Yüksek sıcaklığın yanı sıra nemin de etkili olduğu bölgede dünyaca ünlü

0: Ilıca plajında denize girenler turkuaz suyun keyfini çıkardı.
1: İstanbul hareketliydi. İstanbul'da 3 farklı noktada yangın çıktı. Pendik'teki 5 katlı bir binanın çatı katı alevlere teslim olurken Beylikdüzü'nde ise bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Büyükada'da ise bir plajdan yükselen alevler paniğe neden oldu.
0: İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi. Kısa sürede tüm daireyi sardı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü. Çatı katı ise kullanılamaz hale geldi.
2: Allah korusun ya Rabbim.
3: Cidden patlıyor bu arada.
2: Eyvah eyvah.
0: Beylikdüzü'nde de bir okulda çıktı yangın. 4 katlı ortaokulun çatısında onarım sırasında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları görenler 112'yi aradı. Adrese giden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangının bir diğer adresi adalar oldu. Büyükada'daki Viranbağ plajındaki bir restoran alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterlerle destek verildi. Yangın uzun çabalar sonucu söndürüldü.
1: Başıboş sokak köpekleri özellikle büyük şehirlerdeki önemli problemlerden biri. Ankara Valiliği ise bu konuda çalışmalarını hızlandırmış durumda. Toplamda 52 bin sokak köpeğinin 1,5 yıllık bir periyot içerisinde tamamının toplatıldığını açıkladı Ankara Valisi.
4: ...52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
5: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
4: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
5: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
4: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
5: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: Sayın seyirciler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde aranan bir firari hükümlü saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adres tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada firari hükümlü yatak odasındaki bazanın içerisine saklanırken yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası vardı. Peki Türkiye'nin dört bir yanında gün boyunca başka neler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
6: Aydın'da semt pazarına giren sürücü yere serili karpuzları ezip geçti.
7: Yol aşağı iniyor ve karpuzcu kapatmış durumda. Arkamda dik yokuş olduğu için geride gidemiyorum.
6: Pazar esnafı iddiaya göre alkollü olan sürücü hakkında şikayette bulundu.
8: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya. Bak.
6: Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isteyen Furkan Alan, yerdeki telefonu

0: ve basıp akıma kapıldı. Geçen hafta evlenen ve balayından dönen 27 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki çocuk tedavisi sonrası taburcu edildi.
1: Benim çocuğum değil yani, başka bir çocuğu olabilir. Yani...
0: Rize'de Laz Rally yarışlarında kullanılan araçla trafiğe çıkıp ceza yiyen Muhammed Karaman'ın kendi üretimi olan tahta arabaları dikkat çekiyor. Üstelik şimdi yeni bir amacı daha var.
2: Hedefim aslında 100 kilometre hızlara ulaşmaktı. 79 kilometre hızla takıldım. Bir dahaki hedefim 100 kilometre hıza ulaşmak. Tabii bunu izinli bir şekilde yapacağım.
0: Dünyanın tek parça halindeki en büyük tarım arazisi olan Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçer döverle hasat yapılıyor. Geçen yılki üretim rekoltesine göre de %25 artış hedefleniyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Beşiktaş'taki törende dev Türk bayrağı denizde açıldı. Geçişe katılan 15 askeri gemi İstanbul Boğazı'nı selamladı.
3: İyi uçuşlar diyorum.
4: Nasıl, heyecanlı mısın?
3: Harikasınız.
0: Bütün... Muğla'da yürüme engelli Münife Karadaş'ın adrenalin dolu anları böyle başladı.
5: Hadi gidiyoruz.
0: Babadağ'da gerçekleştirilen yamaç paraşütü atlayışı unutulmaz anlara sahne oldu.
6: Herkese ilham verecek, örnek olacak bir davranış yapıyor şu anda.
7: Türkiye'nin önemli projelerinden biri Kuzey Marmara Otoyolu içerisinde yer alan Başakşehir Nakkaş kesimi. Çalışmalarda artık sona gelinmiş durumda. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da çalışmaları yerinde inceledi. Son durum hakkında bilgi verdi.
8: Bugün itibariyle proje genelinde %80'in üzerinde bir fiziksel ilerlemeye ulaştığımızı ifade etmek isterim.
9: İstanbul trafiğine ilaç olacak projede sona gelindi.
8: Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM otoyolunda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaktır.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Başakşehir Nakkaş kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
8: Proje güzergahı, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Oda Yeri Projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi kavşağı ile Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne bu vesileyle ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisi'ni ise yine itme sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlayarak son buluyor.
9: Bakan Uraloğlu projenin %80'inin tamamlandığını vurguladı.
8: Toprak işlerinde esasında neredeyse işin sonuna gelmiş durumdayız. Sanat yapıları dediğimiz bölümlerde Sazlıdere Köprüsü'nün 196 metre olan batı ve doğu pilonlarını tamamladık.
9: Projenin İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi.
8: Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8.3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 9 milyar lira bir tasarruf elde etmiş olacağız. Esasında biz kısa zaman içerisinde yatırdığımız parayı da kamuya geri döndürmüş olacağız.
7: İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri elektromanyetik yöntemle rüzgar hızı ölçen cihaz geliştirdi.

0: TÜBİTAK yarışmasında birinciliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de ISEF ikinciliği kazanan ekip milli takımımıza seçildi.
1: Lise öğrencileri yerli rüzgar hızı ölçen cihaz geliştirdi. İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Kerem Gelir, Hasan Yağız Özer ve Eren Kaygısız, danışman öğretmenleri Mehmet Durmuş'un rehberliğinde yaklaşık 2 yıl önce projeleri üzerinde çalışmaya başladı.
2: Özellikle milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istediğimiz için bununla ilgili neler yapabiliriz diye fikir alışverişi yaparken sensör geliştirip dronlarda, gemilerde vesaire kullanabilecek bir rüzgar hızı ölçüm cihazı geliştirmek istedik.
3: Gelen hava taneciklerini önce biz iyonizerle yüklüyoruz, iyonlaştırıyoruz. Sonra bu yüklü taneciklere bir manyetik alan uyguluyoruz. Bu yüklenen tanecikler manyetik alan etkisiyle plakalara ayrışıyor. Ayrışan tanecikler arasında bir potansiyel fark yaratıyor ve biz bu potansiyel farkı ölçerek rüzgar hızını hesaplayabiliyoruz.
1: Ekip çalışmalar sonucunda elektromanyetik yöntemle rüzgar hızını ölçebilen %100 yerli bir cihaz geliştirmeyi başardı.
3: Biz bu sistemin teorisinin kurulumundan, daha sonra prototip ve deneylerinden, o en sonunda da şu anki prototip aşamasına gelene kadar her şeyini biz yaptık.
1: TÜBİTAK yarışmasında birinciliği ve ABD'de de ISEF ikinciliği kazanan ekip milli takıma seçildi.
3: ISEF yarışmasında, dünyanın en büyük proje yarışmasında dünya ikinciliği elde ettik embedded sistem kategorisinde.
0: Şimdi bir yandan da tabii ki üniversite sınavının ardından artık tercih dönemi yavaş yavaş başlayacak sonuçların netleşmesiyle. Üniversitelerde yapay zeka destekli programların sayısında da artış var. Yeni eğitim öğretim yılı için çalışmalarını hız veren Yükseköğretim Kurulu yapay zeka destekli toplamda 16 yeni programın öğrenciyle buluşacağını duyurdu.
4: Üniversitelerde geleceğin meslekleri için yeni dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu değişen iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim sistemini yeniden şekillendiriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Yeni bölümler arasında en dikkat çekense yapay zeka temelli programlar olacak.
5: 3 yıldan bu yana istihdama duyarlılığı azalmış programların yerine İş ve çalışma hayatını köklü bir şekilde değiştiren dijital dönüşüme uyumlu ve mezunlarımıza dijital beceriler kazandıracak programlara ağırlık vermeye başladık.
4: Artık yapay zeka yalnızca mühendislikte değil, tarih, felsefe ve işletme eğitiminde de yer alacak. Bu yıl ilk kez tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zekayla işletme ve yapay zeka lisans programları açılacak. Bunun yanı sıra finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi bölümleri de öğrencilerle buluşacak.
5: Çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gitmiş bulunuyoruz.
4: Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi ve hayvancılık teknolojileri gibi birçok yeni program tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların yalnızca bugünün değil, geleceğin iş gücü ihtiyacına göre planlandığını vurguladı.
5: Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar da oluşturduğumuzu ifade etmek isterim.
4: Açılacak yeni bölümler tercih etkinlikleri, bilim kafeler, sosyal medya ve çeşitli tanıtım çalışmalarıyla aday öğrencilere anlatılacak.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesi. Şimdi akşam gazetesine tam da üniversiteleri ilgilendiren, üniversite sınavına girenleri ilgilendiren bir haber var. Şu uzun zamandır aslında sınavla birlikte tartışılan bir konuydu. YKS'de bir iptal ve bir de değişiklik var. ÖSYM, YKS'deki matematik testinin 23. sorusunun A olarak açıklanan yanıtını C olarak değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1'deki 20. soruda iptal edildi. Bu da günün önemli eğitim hayatını ilgilendiren önemli haberlerinden biri. 11.7 milyonluk dev aile Yargıtay Başsavcılığı Türkiye'de 189 siyasi partinin faaliyette olduğunu duyurdu. Yeni üye sayılarını paylaştı. Bu noktada AK Parti diğer partilerden açık ara önde. Yılın ilk 6 ayında AK Parti'ye 166.612 kişi katıldı. 11.708.913'e ulaştı AK Parti'nin.

0: üyesi ise onu 1.879.973 üye ile CHP izliyor ama CHP yılın ilk 6 ayında 42 bin üye kaybetti. Gelelim manşete. Venezuela'da 38 cana Türkeli. Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 2000 kişinin öldüğü depremler sonrasında 38 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. İnsanlar aşağı düşüyordu. Her yerde çığlıklar vardı. Tablo Venezuela'da giderek olumsuzlaşıyor. 100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Türkiye'yi 4. kez şikayet etti. Birazdan detaylandıracağımız haberlerden biri. Tam NATO liderler zirvesi gerçekleşecekken, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilmişken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Özgür Özel Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İngiliz Financial Times gazetesine şikayet metni yazdı. Peki ne dedi o metinde? Demokrasinin baskı altında olduğunu iddia etti. Erdoğan bugün Washington'da, yarın Moskova'ya, diğer gün Pekin'e yönelebilir diyerek kayıtsız kalmayın çağrısında bulundu. Özgür Özel 30 Nisan'da da Amerikalı Journal of Democracy, 19 Mayıs'ta ise İngiliz The Economist ve 1 Haziran'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezli Newsweek'e benzer yazılarla tepkisini dile getirmişti. Türkiye'yi şikayet etmişti. Son bir haber, Trump iki coin'den tam 1.1 milyar dolar kazandı. ABD Başkanı Trump zorunlu olarak 927 sayfalık mal varlığı bildirimi yaptı. Beyana göre çıkardığı meme coin'den 635 milyon dolar gelir elde eden Trump, oğullarının kurduğu World Liberty Financial'dan da 500 milyon dolar kazandı. Donald Trump zenginine zenginlik katmış gibi duruyor. Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Elçin'in karaciğerinde 15 santimetrelik bir tümör tespit edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde saatler süren ameliyat sonrası hastanın karaciğerine zarar verilmeden o tümör alındı.
1: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
2: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçin'in karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
1: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik. Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
3: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
1: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
2: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
4: Önemli olan, dikkat çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi. Bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
5: Onun eline koluna sağlık. Ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
0: ...101 yıllık ömründe hiç doğum günü kutlamamıştı. Çocukları ve torunları onun için bir sürpriz hazırladı. İşte o anlarda duygu dolu anlara sahne oldu. Yaşananlara bakalım.
6: Kaç oldu yaş?
7: 101.
8: 101.
6: Maşallah, mutluluklar.
8: Mutlu oldum sizin.
6: Kumları üflerken bir dilek tuttun mu?
8: Tuttum.
6: Ne dedin?
8: Allah razı olun dedim. Kalbimin
2: Tam 101 yıl. Dile kolay asırlık bir ömre sığan sayısız hatıra, zorluk, sevinç ve emek. Samsun'un Yaka Kenti ilçesinde yaşayan Ayşe Çoban 101 yaşına girdi.
7: 101 yıllık ömrüne 6 çocuk 18 torun, hatta torununun torununu gören Ayşe teyze 101 yaşına kadar hiç doğum günü kutlamamıştı. İlk kez hatırlandı ve doğum günü kutlandı.
9: Teyzemizi biz zaten yakından bildiğimiz için 101 yaşında ona bir sürpriz yapalım dedik. Kendisini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onun gülüşü, yüzündeki o gülücük bize yeter.
2: Asırlık Çınar için hazırlanan sürpriz organizasyonda ilk kez doğum günü pastasının başına geçen Ayşe Çoban, 101 yaşının mumlarını büyük bir mutlulukla üfledi.
7: Çocuklar, torunlar 101. yaşını ilk kez doğum günü pastasıyla kutlayacak Ayşe'nin etrafında birleştiler ve iyi ki doğdun Ayşe'nin eşliğinde pasta kesildi.
10: İyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun.
6: Doğum günü böyle pasta kestin mi hiç? Üfledin mi?
8: Böyle pasta mı? Yok, görmedim böyle bir şey. 101 olmuş, 101 oldu. Mutlu oldum, sizi de sevdim.
2: 101. yaş gününde yapılan doğum günü kutlaması sadece Ayşe Çoban için değil, ailesi ve sevenleri için de unutulmayacak bir hatıraya dönüştü.
8: Pastayı gördüm, mutlu oldum. Sizi gördüm, mutlu oldum.
11: Geldiniz, kutladınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Mutlu oldum, çok mutlu oldum.
12: Mutlu oldum ben de ninemin öyle yaşını girdiği için.
0: Nice yaşlara dileyelim biz de. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Altındağ ilçesinde ise bir inşaatta çalışan vinç operatörü ezan okununca işini bıraktı ve yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki vincin üzerinde namaza durdu. İşte o anlar.
2: Vinç operatörü 40 metre yükseklikte işte böyle namaz kıldı. Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayda geçti. Bir inşaatta çalışan vinç operatörü ezan okununca işini bıraktı ve hazırlığını yaptı. Çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nden gelen o görüntülere bakacağız. Gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıl tonlar etkileyici bir manzara sundu. Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü kendine özgü doğasıyla dikkat çekiyor. Gölde gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıl tonlar etkileyici bir manzara sundu. Tuz Gölü kendine özgü doğal yapısıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Konya'nın en çok ilgi gören yerlerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçeleri. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

0: Konya'da bir masal diyarını andıran lavanta bahçeleri ziyaretçilerine kapılarını açtı.
1: Bu sene de kapıları açmanın işte heyecanı, mutluluğu, biraz telaşı içerisindeyiz.
0: Lavanta bahçeleri stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası.
2: Sabahın erken saatleri itibariyle kapıları açılacak olan lavanta bahçelerini gün sonuna kadar ziyaretçiler ziyaret edebilecek.
1: Şu anda burası 340 bin metrekare toplamda bir alanımız var burada. 350 bin kök lavantanın üzerinde lavanta dikili bu alanda. Sabah 9 gibi kapılarımızı açıyoruz. Akşam 10 diyoruz ama tabii biraz hava şartlarına da göre de değişebiliyor.
3: Anamur'dan geliyorum. Evet. Ve ilk defa böyle güzel bir lavanta bahçesi gördüm.

0: yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak olan lavanta bahçelerinde vatandaşlar oluşturulan platolarda fotoğrafta çekilebilecek.
1: Vatandaşlarımızın talebi biraz daha bizim gözlemimize göre talebe göre şekillendiriyor. Ne tür şeyler buradaki görsel objeler daha çok rağbet görüyor diye. Ona göre çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz filan. Bir sürü burada fotoğraf çekme alanlarımız var. Salıncaklarımız var. Burada ikramlığımız var. Orada soğuk sıcak içeceklerimiz var.
2: Sürekli geliyoruz. Yani gayet güzel.
3: İnsanın içi açılıyor, ruhu açılıyor.
4: Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
1: Yağışların da çok olması sebebiyle bu sene çok çok daha fazla boyattı. Geçen senelerde lavantalarımızın arasında çok rahat oradan oraya insanlar geçebilirken bu sene o kadar büyüdü ki lavantalar, o kadar rahat hareket edemeyecek vatandaşlarımız.
2: Koku harika. Herkese tavsiye ediyorum, çıkıp gelsinler.
5: Kara Fatma olarak bilinen milli mücadelenin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden 71 yıl önce bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Peki milli mücadelenin o en önemli isimlerinden biri olan Kara Fatma'yı ne kadar tanıyoruz? İşte adını tarihe yazdıran Kurtuluş Dönemi'nin kadın kahramanı Kara Fatma'nın hikayesi geliyor ekranlarınıza.

tarih kahramanların destanlarıyla dolu. Hele ki Anadolu. Anadolu, savaşlar, mücadeleler, zaferler ve kahramanlık öyküleriyle dolu. Tarih yazıyor sayfa sayfa. Dünya okuyor. Birileri görmese de tarih görüyor. Birileri bilmese de kahramanlar, şehitler orada yatıyor. İşte onlardan biri. Kahramanın adı bu kez Fatma Seher. Namı diğer Kara Fatma. Fatma Seher Hanım 1888 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum o gün mücadelelerin en çetinini yaşıyordu. Sıradan Anadolu insanının düşman karşısında devleştiği, kahramanlaştığı yıllardı. Fatma Seher dinine, töresine, milletine bağlı bir genç kızdı. Yiğitti. Evlilik çağı geldiğinde binbaşı Ahmet Bey ile dünya evine girdi. Hayatının dönüm noktasıydı bu evlilik. Savaş kapıdaydı. Eşi binbaşı Ahmet Bey Balkan Harbi sırasında Edirne'de görevlendirildi. Bir süre onsuz yaşadı. Sonra dayanamayıp yanına gitti. Cephede kimi zaman yemek yaptı, kimi zaman da yaralıların tedavisine yardım etti. Binbaşı Ahmet Bey Sarıkamış cephesine gönderildiğinde o da beraberinde soluğu cephede aldı. Kara Fatma da işte orada doğdu. Binbaşı Ahmet Bey cephede şehit düştü. Kara Fatma da çaresiz iki oğluyla beraber köyüne dönmek zorunda kaldı. En zoru başlamıştı onun için. Yetimleriyle bir başına kalmıştı. Acısını yüreğine gömdü çünkü mesele vatandı. Mesele memleketti. Memleket elden gidiyordu. Bunu biliyordu Kara Fatma. Ve bir karar verdi. Duramam dedi. Ben de gidiyorum. Öyle ya, vatan kurtarılmalıydı. Kadın başıma ben ne yaparım? Bana mı kaldı vatanı kurtarmak diye düşünmedi. Önce ailesinden birkaç kişiyle milis gücü oluşturdu. Sonra düşmanın karşısına dikildi en umulmadık anlarda. Erzurum'da ve civarında namı öyle yayıldı ki kadınların ve çocukların zarar gördüğü neresi varsa o ve ekibi oradaydı. Her yerde aranır oldu. Daha zorunu yaşayacaktı. Ve yaşadı da. İki oğlunu da savaşta kaybetti. Evlat onun için vatan demekti, gelecek demekti. Yetmedi. Ailesinden 23 kişiyi şehit verdi. Mahallesinde çocuklarını döven annelere kızardı. Biz bu vatanı onlar için kurtardık. Anadolu'nun her yanı düşmanla çevrilmiş, millet adeta canını dişine takarak dinine, bayrağına el sürdürmemek için savaşıyordu. Anadolu köy köy, şehir şehir uyanmıştı. Yeni bir heyecan vardı, kurtuluş heyecanı. Fatma Seher Hanım da bu direnişte daha fazla rol almak istiyordu. Bunun için Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşması gerekiyordu. Sivas'ta kongre yapılacağı haberini alır almaz İstanbul'dan Sivas'a yürüyerek gitti. Ve amacına ulaştı. Paşa ile tanıştı. Görev aldı hemen. İzmit'e doğru yola çıktı. Kurduğu milis güç 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezeydi. O da artık bir üsteğmendi. Üsteğmen Fatma Seher. Sakarya ve Dumlupınar meydan muharebelerinde, İnönü savaşlarında cepheden cepheye dolaştı. Soluğu düşmanın ensesindeydi hep. Kahraman

Ağamı vardı ama cephede o yetisini kaybetti. Parmakları barut yanığından, yaralardan neredeyse tutamaz hale gelmişti. Ama o bir an olsun canını düşünmedi. Parmaklarını üzülmedi. Millet düşmanı şehir şehir, diyar diyar atıyordu Anadolu'dan. Savaş bitiyordu. Anadolu kurtuluyordu fitneden. Kara Fatma'ya İstiklal Madalyası verildi. Bir de asker maaşı. Ama kabul etmedi. Maaşını Kızılay'a bağışladı. Esasen bütün emel ve arzum, yapmış olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemiyordum. Bu itibarla taltif edilmiş olduğum rütbenin mukabilinde verilecek maaşımı Kızılay'a terk etmekle son vatani vazifemi yaptım diyordu. Üsteğmen Fatma Seher Erden savaşın ardından İstanbul'a yerleşti. Yalnız başınaydı artık. Üstelik parasız kalmıştı. Ve ne yazık ki bir süre Rus manastırında yaşamak zorunda bile kaldı. Çok geçmeden halkın kulağına gitti bu durum. Bir anda infial oldu. Nasıl olur da Kara Fatma'nın cephede kurşun sıktığı Ruslarla yaşamasına müsaade edilir? Devlet neden yardım etmez? Tepki büyüktü. Neyse ki dönemin İstanbul valisi Lütfi Kırdar araya girdi de o ayıp sona erdi. Yeğeni ve 6 torunuyla İstanbul'da yaşamına devam etti. Yıl 1955'ti. Yorulmuştu artık Fatma Seher Erden. Hastaydı ve Darülacize'ye kaldırıldı. Tedavi görüyordu ama sadece hastalıklar değil, yıllarda yormuştu kalbini. Eşine, çocuklarına, silah arkadaşlarına, dahası Rabbine kavuşma vakti gelmişti artık. 11 günlük tedavinin ardından kalp yetmezliği nedeniyle 3 Temmuz 1955 yılında hayatını kaybetti. Naaşı askeri törenle top arabasına konularak kulaksız mezarlığına defnedildi. Hayat bitmiş, mücadele sona ermişti onun için. Ama trajedi onun yokluğunda bile devam ediyordu. Yürek burkan hikayesi o öldükten sonra da devam etti. Kara Fatma'nın mezarı kayboldu. Belki kimsesizlikten, belki bakımsızlıktan, belki de iş bilmez memurlardan. Nedeni bilinmez ama mezarının bulunduğu noktadan yol geçmişti. Şimdi bir anıt mezarı var ama kahramanın aziz ruhu rahat mı? İşte o net değil.

Saat temizlediği gösteriyor. Sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Sıcak görüntüler hemen ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız Antalya olacak. Antalya'da bir otelin çatı katında yangın çıktı. Turistlerin bulunduğu otelde panik yaşandı. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerin adresi Antalya'nın Alanya ilçesi. 3 yıldızlı bir otelin çatı katından gece saatlerinde alevler yükseldi. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler kısa süre içerisinde oteli boşalttı. Çatının tamamını saran alevlerse korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin tam 1 saat süren mücadele sonrasında yangın söndürülebildi. Olayda herhangi bir can kaybı yok ancak otelde maddi hasar meydana geldi. Şimdi filmleri aratmayan bir görüntüyle devam edeceğiz. Görüntümüzün adresi Aksaray. Aksaray'da gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüyle polis arasında bir kovalamaca yaşandı. O anları ekranlara getirelim. Rutin bir uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçla kaçan sürücünün peşinden gitti. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından ekiplerin aracın önünü kesmesiyle kovalamaca sona erdi. 23 yaşındaki sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya ev sahibiyle yaşamış olduğu tartışmanın ardından gözaltına alındı. Eski manken ve sunucu, aynı zamanda oyuncu Deniz Akkaya, Kocaeli Kartepe'deki ev sahibi arkadaşıyla anlaşmazlık yaşadı. İkilinin tartışmasına aile bireyleri de dahil oldu. Eve giden polis ekipleri

0: dokunulmazlığının ihlali suçu kapsamında Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifadesinin devam ettiği belirtiliyor.
1: Öyle haberler çıktı.
2: Hani ne diyeyim, bir şey ama buradan çekelim işte lan.
0: İstanbul Boğazı son günlerde hareketli, yeni bir görüntüyle devam edeceğiz. Canlı görüntüler, 215 metrelik boru döşeme gemisi şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. İstanbul'da gün başlamış durumda ve İstanbul Boğazı günün ilk saatlerinde önemli bir konuğu ağırlıyor. 215 metre yüksek boyunda boru döşeme gemisi JSD 600 gemisi şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Beşiktaş önlerinde gemi şu dakikalarda ilerleyişine devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu noktaya ulaşmasını bekliyoruz. Buradan gemi daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek ve ardından da Karadeniz'e açılacak. Bu kapsamda 215 metrelik dev geminin işte İstanbul Boğazı'nda ilerleyiş anlarını da ekranlara getiriyoruz. Bir yandan tabii gün başlamış durumda. Diğer yandan Boğaz'ın o eşsiz manzarası kapsamında geminin geçişi devam ediyor. Karadeniz'deki çalışmalara katılacak dev gemi ekranlara getiriyoruz o anları da. Gazete manşetleri. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Musahat Dilim'le bakalım Hürriyet'te hangi haberler öne çıkıyor. Hürriyet'in manşetinde, sür manşetinde 15 Temmuz için 10. yıl anması. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde tüm yurtta ve yurt dışındaki bazı merkezlerde irade bizim, zafer bizim temalı farklı etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran anma çadırları kurulacağını, sancak koşullarının düzenleneceğini, konserler ve tiyatro gösterilerinin yapılacağını açıkladı. Etkinlikler kapsamında Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı da düzenlenecek. Gelelim manşete. 45 yaş üstü savunmasız. Meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm. Türkiye'de dijitalleşmiş uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırılabildiğini anlattı. Özellikle büyük şehirlerde 45 yaş üstü vatandaşlarımızın artık dijitalleşme için kendini yenileme şansı neredeyse hiç yok. Dolandırılma ihtimali olan da yaşlı grupta çok da arttı. O kadar hızlı dolandırılıyorlar ki işte o 17 yaşındaki bir çocuk sayın vekilimizi dolandırdı. 70 milyon dolandırdı. Burada kurumların, bankacılık sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz denilmekte. Şimdi diğer yandan NATO Liderler Zirvesi ve Liderler Zirvesi'nin en önemli ismi ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişi tabii ki. Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor Hande Fırat'ın köşesi. Hemen bakalım. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Ardından birlikte basın toplantısı da bekleniyor. ABD Başkanı özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak. Trump'ı Ankara'da çocuklar karşılayacak. O anları da tabii ki canlı yayınlarla ekranlara getireceğiz. Yunanistan Ege'de adaları kazıyor. Tania gazetesinin manşetten verdiği habere göre Yunan hükümeti Ege adaları ile ilgili yeni bir faaliyete başladı. Adaları kazıyorlar başlıklı haberde. Atina yönetiminin adaları İsrail silahlarıyla donatma planına hız verdiği de vurgulandı. Son bir haber daha aktaralım. Aselsan'ı yakından görmek etkileyici. NATO Genel Sekreteri Rutte özellikle NATO zirvesi öncesinde Türk savunma sanayine ilişkin önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Savunma sanayi ve üye ülkelerin savunma sanayi alanındaki işbirliği de bu kapsamda en önemli başlıklar olacak zirvede. Gözler Katar'daydı. Katar'ın başkenti Doha'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda bir kez daha bir araya geldi. En önemli konu hiç şüphesiz ki Hürmüz. Hürmüz konusunda henüz tam bir anlaşma yok ama dondurulmuş varlıklara ilişkinde şüpheli açıklamalar geliyor. İran tarafı Katar'da bulunan yaklaşık 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılacağını, en azından bir kısmının serbest bırakılacağını açıkladı ama bu para doğrudan İran tarafından yine kullanılamayacak. Peki nasıl kullanılacak? İran'ın ihtiyacı olan gerekli mallar bu varlıklar tarafına varlıklarla satın alınacak ve İran'a teslim edilecek. Ama belki de en önemli başlık acil bir iletişim hattı kurulacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu iletişim hattı özellikle Hürmüz tarafında kurulmuştu. Ancak başka alanlardaki sorunların da önüne geçmek amacıyla iletişim hattı kuruluyor. Peki bu görüşmelerden ne sonuç çıktı? Görüşmeler devam edecek ama ne oluyor? Bu sorunu yanıtan bakalım. İslamabad

0: Gideceğiz. Her sabah olduğu gibi haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın, kolaylıklar dileyim. Bir görüşme turu daha sona erdi ama ne biliyoruz bu görüşmelere ilişkin, neler söyleniyor?
1: Günaydın Gökhan. ABD heyeti Orta Doğu Özelelçisi Steve Witkoff önderliğinde Doha'da İran ile dolaylı görüşmeler yaptığı yönünde açıklama geldi. Yani İran ve ABD heyetleri ayrı ayrı Katar yetkililerle görüşmüşler ve kendi önerilerini öne sürmüşler. Tabii Pakistan'dan da yetkililer Doha'da bulunuyordu. Dolayısıyla Pakistan ve Katar yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler olmuş. Dolayısıyla şimdi İran tarafından gündem başı olarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İran'ın egemenliği, yani Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın kontrolü, bunlar dile getirildi. Daha iki taraf 14 maddeli anlaşma, yani bu mütabakat zaptının birinci şıkkındalar. Dolayısıyla bir Lübnan'da ateşkes, Hürmüz Boğazı güvenliği ve İran'ın çizdiği rotadan gemiler geçecek. Tabii bu gemiler ücret ödeyecek ama bazı körfezler ülkenin tarafından ücretli geçide muhalefetlik var. Bu bilgi bize Pakistan diplomatik kaynaklarından geldi. Şimdi en başta Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, Pakistan mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Ayrıca Çin'i devreye soktu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşı ile belki de bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi iki taraf arasında görüşmelerin ikinci bir turu sona erdi. İran'daki cenaze töreninden sonra önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelmeleri bekleniyor. Ama dediğimiz gibi bu Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, İran'ın kontrolü ve İran'ın dondurulmuş paraların İran'a geri iade edilmesi, bunlar önemli konular. Bunlar yine dile getirilecek.
0: Evet. Fakur Rahman'a teşekkür edelim. Ama Pakistan'da kalmaya devam edeceğiz. Fakur, sana kolaylıklar dilerim. Çünkü Fakur'un yayını sırasında Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin açıklamalar yapıldı. O açıklamada aslında geceki Katar'ın açıklamasına çok benzer bir metin kullanılıyor. Pakistan ve Katar arabuluculuğu tarafından görüşmeler gerçekleştirilmiş. Doha'da yapılan görüşmelerde pozitif ilerlemeler sağlanmıştır denilmekte. Ve bu görüşmelerin İslamabad mutabakatına uygun çerçevede yapıldığı belirtilmekte. Tarafların görüşmelere devam edeceğinin altı çiziliyor ve bir sonraki görüşmenin, Hamane'nin cenaze töreninin hemen ardından mümkün olanı en kısa süre içerisinde de gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bir sonuç yok ama en azından taraflar görüşmelere bağlılıklarını devam ettiriyorlar. Geldiğimiz noktada da bu bile önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Ama bu görüşmelerde yer alan önemli bir başlık Hürmüz konusuydu. Az önce Fakur da söyledi. Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çok ciddi bir görüş ayrılığı var. İran bu noktada Hürmüz'ün tamamen kendi kontrolünde olmasını, kendi belirlediği güzergahın kullanılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise buna karşı, özellikle İran'ın Hürmüz'den geçişlerden ücret almasını istemiyor. Özellikle hafta sonu bazı kesintiler yaşanmıştı Hürmüz konusunda, ancak şu gün, bugün, bu dakika itibariyle Hürmüz'de gemi trafiği devam ediyor. Son 24 saatin gemi trafik haritasını ekranlara getirdik. Hareketlilik devam ediyor. Tabii ki savaş öncesi döneme henüz dönebilmiş değiliz. Ancak İran tarafı, özellikle de İran tarafından belirlenen rota, aslında burada iki rota karşımıza çıkıyor. Kuzeydeki rota İran tarafından belirleniyor ve bu rotayı kullananlardan İran bir geçiş ücreti alıyor. En azından tam olarak adı geçiş ücreti olmasa bile kılavuzluk ücreti adı altında bir ödeme alıyor. Güney hattında ise Umman hattı olarak biliniyor. Bu bölgede yani de gemiler geçiyor. Ama İran şunu diyor, biz bu bölgeden geçenlerin, yani Umman açıklarından geçen gemilerin güvenliğini garanti etmeyiz diyor. Ki zaten geçtiğimiz günlerde saldırılar da tam da Umman açıklarında gerçekleşmişti. En azından görüşmelerin devam ettiği sıra içerisinde bir saldırı yok. Ancak İran bu noktaya şüpheyle yaklaşıyor. Kuzey hattının kullanılmasını istiyor. Hatta İran Meclis Başkanı Galibah yaptığı açıklamada Hürmüz'ün kontrolü tabii ki bizde olacak, Hürmüz İran'ın kara sularıdır ifadesini kullanmıştı. Aslında bu gelinen noktada taraflar arasındaki o görüş ayrılığında ne kadar yüksek olduğunu anlamamız açısından da önemli bir başlık. Dünya ilişkin konuları konuşmaya devam edeceğiz. Başlıkları da konuşacağız ama bir yandan da yaşanan bu o büyük felakete bakacağız. Önce 7,2 39 saniye sonra meydana

0: gelen 7,5 büyüklüğündeki o deprem Venezuela'yı vurdu ve Venezuela'daki bilanço giderek ağırlaşıyor. Can kaybı sayısı 2000'e ulaşmış durumda ama korkulan bu sayının kat be kat daha da fazla olması. Çünkü hala binlerce kişinin cansız bedenine ulaşılamamış durumda.
1: İki büyük deprem peş peşe sarstı. Venezuela 40 saniye içinde yerle bir oldu.
2: Kanepelerin, televizyonların, insanların binalardan nasıl düştüğünü gördüm.
1: 24 Haziran'da meydana gelen çifte felaketin üzerinden bir hafta geçti. Manzara post apokaliptik film sahnelerinden fırlamış gibi. Zira gökyüzü 7. günde kızıla büründü. Can kaybı 2000'e dayandı. Arama kurtarma ekipleri on binleri kurtarmak için seferber. Zamanla yarışta kritik eşik çoktan aşıldı ama mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
3: Sesimi duyuyor musun?
4: Evet.
3: Şimdi su uzatacağım sana. Hepsini iç, tamam mı?
4: Tamam.
3: Seni kurtaracağım birazdan.
1: 3 yaşındaki bir çocuk da enkazdan 6. günde sağ çıktı. Afet bölgesinde siviller de sahada. İçlerinden bir Türk deprem gecesi durmadan koşturarak onlarca hayat kurtarmış.
2: Yaklaşık 22 yıldır Venezuela'da yaşıyorum. Depremin ilk gecesi şu an tam bulunduğumuz yerdeydim. Arkamdaki bina nasıl yıkıldığını birebir yaşadım. Birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu. Ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
1: 96 saat boyunca 6 aylık bebeğiyle kaldığı enkazdan sağ kurtulan bu anne umudun simgesi olmuştu. Ana oğlunun durumu iyi.
5: Onun nefesi bana cesaret verdi. Bebeğimi kurtarmak için direndim. Hayatta kaldım.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın gerçekleştirmiş olduğu Irak ziyaretiyle devam edeceğiz. MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta Kerkük kentini ziyaret etti. MİT Başkanı'nı Kerkük valisi karşıladı. Kalın'ın uluslararası Kerkük Havalimanı'nda Kerkük valisi ve aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı. Kerkük'teki ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın burada incelemelerde bulundu. Ardından da Türk şehitliğini ziyaret etti. Kalın daha sonra Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Kerkük valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük valiliğinde görüşmeler gerçekleştirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, İran Süleymaniye şehrinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talebani ile de görüştü. Taraflar terörsüz Türkiye sürecini değerlendirirken Talebani, KYB'nin söz konusu sürecin başarıya ulaşmasının desteğini de yineledi. NATO Liderler Zirvesi. Çok az bir süre kaldı. Hazırlıklar tamam. Dünyanın gözü Ankara'ya, Ankara'dan çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda. Çünkü NATO 2.0 olarak tanımlanıyor. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. Özellikle bu zirve öncesinde savunma sanayi ana başlık haline gelmiş durumda. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye'nin savunma sanayinde alanında atmış olduğu adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aselsan ziyaretini bir kez daha değerlendirdi. İşte Rutte'den kritik zirve öncesindeki önemli açıklamalar.
6: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
7: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
6: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
7: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
6: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
7: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
6: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
7: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.

0: when it comes to money, etc.
1: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
2: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
1: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
2: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor.
0: The big umbrella which is this ultimate guarantor of our freedom, I think provides exactly what.
3: Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde elde etmiş olduğu önemli başarılar aynı zamanda ekonomik birer karşılık olarak da dönüyor. Çünkü ihracat kalemi haline de dönmüş durumda ve Türkiye son yıllar içerisinde en önemli ihraç ettiği nokta NATO ülkeleri. Şimdi ekranlara getireceğiz. NATO ülkelerine yapılan ihracat tutarı diğer ülkelere yapılan ihracatın önüne geçmiş durumda. Yalnızca son bir yıl içerisinde Türk savunma sanayinin toplam ihracatının %57'si, yani rakamsal olarak karşılığında 6.2 milyar dolarlık kısmı NATO ülkelerine gerçekleştiriliyor. Geriye kalan kısmı ise, yani yaklaşık 4.7 milyar dolarsa, NATO'ya üye olmayan diğer ülkeler, özellikle Asya ülkelerine, Türk dünyasına ya da Orta Doğu'ya yapılan ihracat rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Bir yılda Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat büyüklüğü ise toplamda 10.9 milyar dolar seviyesine de yükseldi. Hedef bu rakamı kat be kat daha da arttırmak. Evet, önümüzdeki hafta gözler NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Hazırlıklar tamamlandı, mesajları konuşuyoruz ama o NATO Liderler Zirvesi bittikten sonra bir başka önemli başlığı konuşacağız. O da 15 Temmuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Hazırlıklar, yapılacak törenler içinde çalışmalar tamamlanmış durumda. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da yapılacak çalışmalara ilişkin önemli açıklamalar geldi. 10. yıl kutlamaları, 10. yıl anması kapsamında irade bizim, zafer bizim sloganı kullanılacak.
4: Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana teması irade bizim, zafer bizim sloganı üzerinde kurulacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek anma etkinliklerine ilişkin hazırlıkları paylaştı.
5: Bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
4: Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi İletişim Başkanı. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları projesi hayata geçirilecek. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları birer yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlandı. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemler, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. 81 ilde nöbetler tutulacak. Konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki programlar anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterimi yapılacak. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri öne çıkacak. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden biri de 3D mapping'de drone gösterileri olacak. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacak. İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirilecek. Bu sayede 253 şehidi temsil eden 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak. 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında iletişim başkanını en çok etkileyen programlardan biri de Milli Hafıza Projesi.

0: İletişim Başkanı, projenin 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz mottosuyla düzenlendiğini söyledi. Burhanettin Duran, projeye 205'i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131'inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. Bu süreçte yurt dışında da paneller düzenlenecek. Bu kapsamda 10. yılı özel, 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel de hazırlandı. Belgesellerde FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbe girişimi ayrıntılı biçimde ele alındı.
1: Çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Tarih bu yaşananları özellikle büyük bir kırılma olarak tanımlayacak ve bu değişimlerin, dönüşümlerin, kırılmaların tam da ortasında Türkiye önemli bir aktör olarak tam da merkezde yer alıyor ki NATO Liderler Zirvesi'nde bu kapsamda görülmesi gereken önemli bir etkinlik. Bu zirveye artık birkaç gün kalmışken CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel bir kez daha uluslararası basına Türkiye'yi şikayet etti. Bu kez İngiliz Financial Times'a bir yazı yazdı ve hedefinde Türkiye var. İşte Özgür Özel'in uluslararası basına Türkiye'yi şikayet eden o yazısına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
0: Özgür Özel bir kez daha yabancı basına Türkiye'yi kötüledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki geldi. Çelik Özgür Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi.
2: Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.
0: Ayrıca Özgür Özel yabancı medyaya yazdığı yazıda Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulamış, Başkan Erdoğan'ın NATO için bir tehdit olduğunu dile getirmişti. Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu sözlerini çarpık bir zihniyet olarak özetledi.
2: Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdırdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez.
3: Cumhurbaşkanımızın...
0: Özgür Özel'e bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi.
3: Bir bütün olarak bakıldığında...
2: Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletinin gönlünü kazanmaktan geçiyor. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığında yapan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk kez hakim karşısına çıktı dün. Ongun ne milyonluk villa kirasını açıklayabildi ne de şüpheli para trafiğini mahkemede tek kelime etmedi. Öyle ki iddialar eşi Zeynep Ongun'a kadar uzandı.

0: ne kirası milyon liralık villayı ne de kabarık euro trafiğini açıklayabildi. İBB davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun iddialar karşısında tek kelime etmedi.
1: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
0: Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya AŞ yönetim kurulu başkanıydı. Davanın 59. gününde hakim karşısına çıktı. Yıllık 4 milyon lira civarında kira ödediği villası için İmamoğlu'ndan yardım aldığını iddia etmişti. Ama o iddiayı MASAK raporları yalanladı. Savcılık dosyasındaki banka hareketlerine göre ev kirası ve depo

0: depozito ödemesi için 4,5 milyon liralık transfer eşi Zeynep Ongun tarafından yapılmış. Zeynep Ongun'un hesabına o paranınsa özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği belirlendi. Zeynep Ongun kira ödemesi için kayınvalidesinden 2 kilo altın aldığını ve Rize'de bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtlarına göre o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği söyleniyor.
1: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
0: İBB Medya AŞ'den ihale alan firmalarının Zeynep Ongun'un şirketine ödeme yaptığı, bu yolla yüz binlerce liralık vurgun yapıldığı konuşuluyor. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
2: Dur abi, dur. Tehditlerimi oynayamayacağım. Allah'a bir tam olsun.
3: Çekme.
2: Allah'tan seni kimseden korkmuyorum.
0: Sabah gazetesine konuşan Köksal, 2023 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için dışlandım dedi. Belediye başkan adaylığı sırasında ise Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovulduğunu açıkladı. CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor diyen Köksal, AK Parti'de böyle bir kavga yok, huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle bahsetti. CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları da sürüyor. Son olarak rüşvet suçlamasıyla tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
4: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması görüldü. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
5: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
6: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
5: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
7: Başından beri mücadelemiz devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
5: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
6: O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
4: Üç gün önceydi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Haziran tarihinde 18 yaşındaki Ecenaz Macit evinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili genç kızın 3 arkadaşı tutuklandı.
8: Genç kızın ölümüne ilişkin 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ecenaz Macit, 29 Haziran'da evinde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından memleketi Samsun'da toprağa verildi. Olay sırasında evde bulunan Macit'in arkadaşları şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: İstanbul Silivri'den gelen çok çarpıcı görüntülerle devam edeceğiz. Kavga eden iki kişi sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. O anlara bakalım.
9: Birinin elinde sopa, diğerinde bıçak. Sokak ortasında adeta düelloya tutuştular.

0: Görüntüler İstanbul Silivri'de kayda geçti. İki kişi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. O tartışma alevlendi, sopa ve bıçaklar çekildi. Sokak ortasındaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Bıçaklı şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Şimdi gazete manşetlerini ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da tabii gazetelerdeki önemli haberlere de bakalım. O küpürlerden birini ekranlara getireceğiz. Özellikle de çağımızın problemi internet bağımlılığı konusu. Türkiye Gazetesi diyelim, internet bağımlılığının %64'ünü yani neredeyse yarısından neredeyse tamamını çocuklar oluşturuyor. %64. Meclis Okul Saldırıları Komisyonu'na bilgi veren uzmanlar büyük tehdidi açıkladı. İnternet bağımlılığı kumar ve oyunla alkolü geride bıraktı. Bağımlıların %64'ü 12 ile 18 yaş arasında. Ortaokul öğrencilerinin %22'si artı 18 içeriklere erişebiliyor. Ergenler yalnız olarak tanımlanıyor. Katılımcıların %82.9'unun dijital medyanın çocuklara zararının faydasından fazla olduğunu da düşündüğü de kaydetti ama rakam çok çarpıcı. İnternet bağımlılığının %64'ü çocuklar. Aslında hepimiz hayatımızda interneti gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş durumdayız ama özellikle sosyal medya o video bağımlılığı giderek hayatımızı daha çok hapseder hale gelmiş durumda. Nasıl bir çözüm bulunacak? Bekleyip görmek gerekiyor. Diğer yandan da özellikle de dolandırıcıların oyunlarına bakacağız. Bu kez dolandırıcıların hedefinde 83 yaşındaki emekli bir finans uzmanı vardı. 83 yaşındaki o emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı adeta dolandırıcılar karşısında hipnotize oldum dedi. Polisiz, savcıyız yalanına inandı. Ve tüm servetini yani tüm birikimi olan 1758 altınını dolandırıcılara kaptırdı.
2: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve anılarımı aldı. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
3: O hazır dediği çantada tüm birikimleri tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
2: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
3: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmış. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
2: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti.
4: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de dördüncü gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
2: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
3: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
2: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı, ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
3: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
4: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
2: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
3: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Altın fiyatları diyelim. Altında günlerdir, haftalardır devam eden düşüşler vardı. 8 bin liradan başlayan o düşüşün sonunda altın fiyatları 6

0: 1000 liranın altına gelmişti. Uluslararası piyasalarda 4000 doların altına gelen bir tablodan bahsediyorduk. Ama dün ABD'nin yeni Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un yapmış olduğu bir açıklama bir anda işi tersine çevirdi. Ne dedi Kevin Warsh? Enflasyon riski son 4 haftada azaldı dedi. Bu ne demek? Özellikle piyasalara Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırabileceğine ilişkin fiyatlamalar yaparken Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon riski azaldı açıklaması faiz arttırma ihtimalini masadan kaldırmışa benziyor. Bu durum tabii ki altın fiyatlarına dün %2'ye yakın bir yükselişi beraberine getirdi ki uzun zaman sonra gördüğümüz güçlü yükselişlerden biriydi. Peki şu an nasıl bir tablo var? Asya'da işlemler devam ediyor tabii ki. Hemen bakalım altın fiyatlarında tablo nedir dediğimizde yeni güne de altın yükselişle başladı. Diğer günlerin tersine %1'e yakın bir yükselişimiz var. %0.81'lik artışla 4063 dolarla yeni güne başlıyoruz. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki etkisine baktığımızda tablo nedir dediğimizde 6000 liranın altına gelmiş bir tablodan yeniden 6000 liranın üzerine çıkmış. 6100'ü üzerine çıkmış bir tablo var. İç piyasada %1'lik bir artış var. 6105 liradayız. Şu an itibariyle Merkez Bankası Fed'in faiz arttırım ihtimali uzaklaştıkça altında ibre yeniden yukarı dönecek gibi duruyor ama bekleyip görmek gerekiyor. Diğer yandan tabii ki milyonlarca kişiyi ilgilendiren o gelişme, memurları ve emeklilerin gözü Temmuz ayında yani 3-2 gün sonra açıklanacak, daha doğrusu yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Haziran'a enflasyon rakamının gelmesiyle birlikte artık tabii ki memurların ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Ama bir yandan da tabii ki en düşük emekli maaşına ilişkinde yapılacak bir düzenleme beklentisi var. Buna ilişkinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklamalar geldi. Peki hangi oranlar konuşuluyor? Ne kadarlık bir zam ihtimali var? Ekranlara getirelim.
1: Prosedürler işleyecek, meclisimizin gündemine gelerek orada yasallaşmasını bekliyoruz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için AK Parti hazırlığını tamamladı. Gözler Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Temmuz'a kilitlendi.
1: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
2: Bakan Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. Kağıdı kalemi eline alan emekli zam oranlarını hesaplamaya başladı. Yıl bitmeden 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına yapılması planlanan ikinci zam için iki farklı senaryo masada. Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağkur emeklileri %16,61 zammı cebine koydu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun Haziran'da %1,36 olması bekleniyor. Şayet bu tahmin tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %18'i aşıyor. En düşük emekli maaşına %18 zam yapılması durumunda ise 20 bin lira alan emeklinin hesabına 23.600 lira yatacak. Bir diğer senaryo ise en düşük emekli aylığına memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak oranda zam yapılması. Kulislerde o miktarında %14 olacağı konuşuluyor. Bu oranda zam yapılırsa 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı bu kez 22.800 liraya yükselecek. AK Parti'nin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam teklifini meclise sunması ve hızla yasalaşması bekleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Havanın durumuna bakalım. Havanın durumunda dün tabii ki başta İstanbul olmak üzere yurdun tamamında artık o kavurucu sıcaklar etkiliydi. Bugün nasıl bir tablo var dediğimizde haritamıza baktığımızda özellikle yağışın yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını göreceğiz. Trakya'da ve İç Ege'de yağışlar var ama asıl etkili olacak yağışların cumartesi günü olacağını da belirtelim. Tabloyu hemen ekranlara getirelim hızlıca. İstanbul'da Edirne'de bugün 33 derece, Tekirdağ 32, Kırklareli 32. Gün içerisinde aralıklarla yağışlar görülecek. İstanbul'da düne göre göre sıcaklıklar birkaç derece düşmüş durumda. İstanbul bugün parçalı bulutlu, 32 derece olacak. Bugünden itibaren artık o sıcaklık düşüşünü görmeye başlıyoruz. İstanbul bugün 32 derece. Yarın bir değişim yok ama cumartesi o bahsettiğimiz yağışlar etkili olacak. 2 gün sürecek yağışlardan bahsediyoruz. Cumartesi günü 30, pazar günü 28 dereceye geriliyor. Pazartesi günü 29 derece. Özellikle gece sıcaklıklarında

Da 20 derecelere kadar 20 derece civarında değişen bir sıcaklık var ama cumartesi akşam ve pazar akşamı gece sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşmesi de bekleniyor. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde tablo buydu. Hemen Ege'ye bakalım. Ege bölgesinde bizi nasıl bir hava bekliyor? Ege bölgesi en sıcak bölgelerimizden biri. İzmir şu an 35 derece. Bugün Aydın 37 dereceyi görüyoruz. İç Ege'ye baktığımızda Manisa 36, Kütahya'da yağış var 31 derece. İzmir'e bakalım 5 günlük tahminle. İzmir'de çok önemli bir değişim olmayacak. Sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Yarın ve cumartesi günü 35 derece, bol güneşli olacak. Pazar günü parçalı bulutlu bir güne başlayacak İzmir. 34 derece. Yine pazartesi günü de 34 dereceyle devam edecek. Avrupa'daki o kavurucu sıcaklar özellikle Ege bölgesini tam olarak etkilemiş durumda. Akdeniz diyelim. Akdeniz bölgesinde Antalya'da hava sıcaklığında birkaç derecelik bir düşüş var ama nemin etkili olduğunu hatırlatan, bu yüzden sıcaklıklarda, hissedilen sıcaklıklarda çok önemli bir değişim yok. Antalya 30 derece, Burdur 35 dereceyi gördük. Kahramanmaraş'ta dün neredeyse 40 dereceyi görmüştük ama bugün birkaç derecelik sıcaklık düşüşü var. 34 dereceye geriliyor. Bir Antalya'ya bakalım. Antalya'da önümüzdeki günlerde çok önemli bir değişim olmayacak ama Antalya'da da yağışlar pazar ve pazartesi günü daha çok etkili olacak. Sıcaklıklarsa benzer tabloda 31 derecede kalmaya devam ediyor. 30-31 dereceler var. İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise genel olarak bölgenin tamamı güneşli. Özellikle başkent Ankara'da sıcaklar 36 dereceye kadar, 36 derece ama gün içinde 40 dereceye kadar yaklaşacak gibi duruyor. Gece sıcaklıkları düşük kalmaya devam ediyor. Ankara bugün bol güneşli, 36 derece. Yarından itibaren sıcaklık düşüşü Ankara'da da etkili olmaya başlayacak. Ankara yarın 34 dereceye geçiyor, düşüyor ama cumartesi günü yağmur Ankara'da da etkili. 33 dereceye inecek. Pazar günü bir 4 derecelik bir sıcaklık dalgalanması var. 29 dereceye kadar düşen bir sıcak hava dalgası, daha su termometreler 29 dereceyi gösterecek. Karadeniz diyelim. Karadeniz bölgesine baktığımızda nasıl bir tablo var dediğimizde bölgenin tamamı güneşli. Bölgenin en yüksek, en fazla sıcaklık Düzce'de ve Amasya'da. Düzce 34 derece. Amasya 37 dereceyi görecek bugün. Doğu Karadeniz'e baktığımızda ise burada yağışlar yok ama sıcaklıklar düşük kalmaya devam ediyor. Trabzon'a bakalım. Trabzon bugün 26 derece. Yarın 27 derece. Sıcaklıklarda çok kayda değer bir değişim olmamakla birlikte pazar ve pazartesi gününe dikkat etmekte fayda var. Her iki günde de yağışlar var. Özellikle pazartesi günü hava sıcaklığının 26 dereceye kadar düştüğünde belirtelim. Bugünkü sıcaklıkla aynısı olacak Trabzon'da. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Artık sıcaklıklar tabii 40 derecelerin üzerine çıkmış durumda ki Batman bugün 41 dereceyi görecek. Diyarbakır 40 derece. Şanlıurfa'da yine 40 derecelik bir sıcaklık var. Gaziantep 37 derece olacak. Bir Şanlıurfa'ya bakalım. En sıcak bölgelerimizden biri. Şanlıurfa'da bugün 40 derece. Önümüzdeki 5 günde de çok önemli bir değişim yok. Yarınsa termometreler 41 dereceyi görecek Şanlıurfa'da. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise nasıl bir hava bizi bekliyor dediğimizde, evet, burada da bol güneş var. Malatya 38 dereceyi görecek. Tunceli 37 derece. Bölgenin kuzeyine doğru çıktıkça sıcaklıklarda biraz daha düşük görüyoruz. Ardahan da 28 dereceye kadar geriliyoruz. Malatya'ya baktığımızda Malatya bugün 38 derece ama önümüzdeki günlerde Malatya'da da bir sıcaklık dalgalanması olacak. Bir 3-4 derecelik. Pazar günü bir yağış geçişi var Malatya'da. Malatya'da 33 dereceye kadar düşecek. Yani bir 5-6 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Biraz daha rahatlatan bir sıcaklık değişimi olacak gibi duruyor. Tablomuza bir daha ülke geneline baktığımızda ise Karadeniz'in batısı, İç Ege ve Trakya bölgesinde aralıklarla, çok etkili olmamakla birlikte aralıklarla yağışların olacağını da hatırlatalım. Şimdi ama özellikle pazar günü, cumartesi ve pazar günü yurdun batısına itibaren sıcaklıklarda bir düşüş ve yağış bekleniyor. O yağış şimdiden etkili olduğu bölge ise Bulgaristan. Bulgaristan'dan gelen görüntülere bakalım. Başkent Sofya'da etkili bir sağanak yağış vardı. Göller taştı, dereler taştı, yollar su altında kaldı. Hemen ekranlara getirelim. Bulgaristan'da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sıcak hava dalgası etkili. Ancak bu sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte yağış kendini göstermeye başladı. Başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin büyük bir kesiminde sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar suyla kaplandı. Ev ve iş yerlerinde su bastı. Sıcaklıklarda ise birkaç derecelik düşüş var. Bulgaristan'da etkili olan olumsuz hava koşullarına dair görüntüleri ekranlara getiriyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulaması 81 kentte başladı. Marketlere konulan kutulara atılacak her şişe karşılığında 1 lira geri ödeme yapılacak. Peki sistem nasıl çalışıyor? İadeler ve ödemeler nasıl yapılacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları.

0: al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı.
1: Ülkemiz açısından, doğayı koruma açısından ve geri dönüşüm açısından çok güzel bir cihaz.
2: Dönüşümde yeni dönem başladı. Artık boş şişeler çöpe değil kazanca dönüşüyor.
3: Benim 6 yaşında evladım var. Böyle her zaman topluyorum ve ona da bu konuda destek oluyorum. O da artık her böyle aldıklarını getiriyor. Anne bunu götürecek miyiz diyor. Ben hep geliyorum, bırakıyorum buraya. Şimdi 1 lira olması da benim için çok güzel oldu.
2: Depozitosu olan ambalajlarda yeni dönem 81 ilde başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren makinenin olduğu alanlara gelmeye başladılar. Kullandıkları alüminyum, pet ve cam şişeleri buraya atıyorlar ve teşvik amaçlı 1 lira kazanıyorlar.
1: Ücreti pek de önemli değil yani. Doğayı korumamız daha önemli diye düşünüyorum.
4: Gerek evde, gerek iş yerimizde, gerek dışarıda alışveriş yaparken poşet bulduğumuz zaman koyuyoruz yanımıza. Öyle değerlendiriyoruz.
2: Sistem zincir marketlerde uygulanmaya başladı. Günlük 4 kullanım hakkı ve her işlemde 50 şişe sınırı bulunuyor.
3: Çevre kirliliği için çok önemli. Emine Hanım da sağ olsun bu konuda çok iyi bir uygulamaya başlatmış oldu. Halimizden memnunuz. Ben çevremdekilere de söylüyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık onlar da bilgi sahibi oluyorlar. Artık her yerde olacağı için çok daha iyi olacak bence.
5: Doğa uygulaması üzerinden evde bulunan plastik ve çöp şişeleri doğa üzerinden buraya atacağız. Hem doğaya hem de kendimize bir katkı yapmış olacağız.
2: Sistem ise çok basit. Öncelikle cep telefonunuza doğa uygulamasını indireceksiniz. Ardından makineye geldiğinizde QR kodu okutacaksınız ve işte şişelerinizi de bu hazneye yerleştireceksiniz.
6: Parklarda artık sağda solda pep şişe görmeyeceğiz. Geri dönüşüm olarak çocuklara alışkanlık yaptıracağız. Çok güzel olacak.
7: Bu gerçekten hem çevre için hem de insanların cebi için çok güzel bir olay.
8: Şimdi sağlık sistemine ilişkin önemli bir haberle devam edeceğiz. 1 Temmuz itibariyle yapılan bir değişim. Muayene katılım payları arttı ama bir de indirim var tabii, onu da belirteceğiz. 1 Temmuz 2026'dan itibaren ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, yani devlet hastaneleri ve özel dal hastanelerinde katılım payı 26 liradan 50 liraya yükselmiş durumda. Yine aynı şekilde semt polikliniklerinde katılım payı da 26 liradan 90 lira oluyor. Ama eğer hastanelere aile hekiminden sevkle giderseniz bu kez ödenecek rakamda %50'lik bir indirim var. Aile hekimi tarafından sevk edilen hastalarda uygulanacak katılım payı ise %50 indirimli tahsis edilecek. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık kuruluşuna başvurularda ise katılım payına 30 lira ek uygulanacak. Bu da önemli bir değişim. Bunu da hatırlatalım. Şimdi bir başka haberle devam edeceğiz. Trabzon'da Araklı Devlet Hastanesi başhekimi operatör doktor Osman Şener 10 Eylül'de kontrol için anjiyo olmuş. İşlem sırasında daha önce takılan stendin içerisinde tıkanıklık belirlenmişti. Kalbi durma noktasına gelen Şener ölümle burun buruna geldi. Mucize eseri hayatta kalan Şener aylar sonra çantasındaki yapay kalple hastanedeki mesaisine başladı.
9: Yaşam şansı oldukça düşük olduğunu söylemişti doktor arkadaşlar.
10: Yaşama şansı %1'in altındaydı. Azmiyle kritik süreci geride bırakan başhekim hayata tutundu. Çantasındaki yapay kalple hastanedeki mesaisine başladı.
9: Burada bir kalp destek cihazıyla beraber yaşıyoruz. Kalbimiz elimizde devam ediyoruz.
10: Trabzon'da Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi başhekimi operatör doktor Osman Şener 10 Eylül'de kontrol için anjiyo olmuştu. İşlem sırasında daha önce takılan stentin içerisinde tıkanıklık belirlendi. Şener'in kalbi bir anda durma noktasına geldi.
9: Kalbin durması ve devam eden bypass süreçleri bayağı zorlu bir süreç geçirdik. 70 gün yoğun bakım.
10: Ankara'daki tedavisinin ardından Trabzon'a dönen Şener havalimanında beklemediği bir coşkuyla karşılandı.
9: Havaalanı çalışanları da Trabzonspor'a yeni bir futbolcu mu geliyor falan gibi şeyler de olmuş.
10: Yapay kalp destek cihazıyla hayata yeniden tutunan Şener'in en büyük korkusu kalbini taşıdığı çantanın çalınması.
9: Para çantası zannediyorlar herhalde. Yani biri böyle içinde değerli bir şey var zannedip çantayı almasından tedirginliğim o biraz.
10: Aylar sonra hasta muayenesine başlayan Şener kalbini taşıdığı çantayı bir an olsun yanından ayırmıyor.
9: Deniz mevsimi açıldı. Denizi çok severim. O beni birazcık tabii içim burkuyor açıkçası. Hamdolsun bugünümüze.
11: A Haber Radyo, 24 saat

0: Haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, budget'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Sahipliği yapacak. Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik. Bu nedenle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz. Örneğin Türkiye şu anda tersanelerini aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
11: Ve tabii ki artık Ankara. Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Son çalışmalar gerçekleşiyor. Tüm süreç NATO Liderler Zirvesi'nin sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve tamamlanması için. Peki o hazırlıklarda son durum ne? Ankara NATO Zirvesi'ne nasıl hazırlandı? Ekranlara getirelim.
12: Kritik anlarından biri yaşanıyor. Araç konvoyu saldırı altında. Ekipler de o saldırıya anında müdahale ediyor.

0: NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlamaya sayılı günler kala onları koruyacak ekipler son provalarını yapıyor.
1: Kask, giy.
2: Her hareket, her manevra titizlikle hesaplanıyor. Çünkü dünyanın en kritik zirvesinde birkaç gün sonra görev onların olacak.
0: Liderlerin geçecekleri güzergahlarda önce drone ekibi sahada olacak. Keşif ve gözetlemenin ardından motosikletli ekip devreye girecek. Tüm noktalarda önce hareket kabiliyeti yüksek olan dronlar keşif yapacak.
2: NATO zirvesinin güvenliğinde ilk keşif gökyüzünde. İşte bu dronlar Yunus timlerinin gözü kulağı olacak. İşte bu da kamu düzeni. Liderlerin konvoyuna eşlik edecek ekipler her tehdide karşı bu şekilde koruma kalkanı oluşturacaklar.
0: Dar sokak, yoğun trafik, ani duruş, yüksek hızda manevra. Her hareketin tek bir amacı var. Koruma koridorunu saniyeler içinde oluşturabilmek. Çünkü zirve günü en küçük bir aksaklığa bile yer yok.
2: Biz de şu anda Yunus ekiplerinin o eğitim çalışmasına tanıklık ediyoruz. Şimdi slalom eğitimi yapacaklar. Ve şu anda gerçekten korkutucu da aslında benim açımdan. Onlar tabii alışık bu hareketlere. Dünya liderlerini Yunus ekipleri Ankara'da böyle koruyacak.
3: Şimdi NATO Liderler Zirvesi beraberinde Türk savunma sanayi açısından da çok önemli bir noktanın açılışını da yapacak aynı zamanda. Ki bugün o açılış öncesinde bugün önemli bir toplantı da var. Türkiye'nin gurur projelerinden biri Ay Yıldız Karargahı'ndan bahsedeceğiz. Bugün Ay Yıldız Karargahı'nda ilk basın toplantısı gerçekleşecek. Ankara'nın ana gündem başlığı da bu olacak tabii ki. Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Arzu günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri Ay Yıldız Karargahı. Şimdi bugün bir basın toplantısı var ama bu karargah neden Türkiye için bu kadar önemli?
4: Gökhan günaydın. Evet, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı bugün ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleşecek. Aslında bugün de ilk toplantını da gerçekleştirmiş olacağını da ifade etmek mümkün. Böylelikle baktığımızda karargahın ilk misafirleri aslında basın mensupları olacak. İkinci misafirlerine baktığımızda ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Onlar da elbette savunma bakanları da orada ağırlanmış olacak. Yine yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla aslında inşa edilen Ay Yıldız Karargahı yerleşkesi aslında Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın aslında haftalık basın bilgilendirme toplantısının da özellikle bugün orada gerçekleştirilerek özellikle Ay Yıldız Karargahı'nın kamuoyuna tanıtılmış olacağını ifade etmiş oldum. Yine 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sahipliğinde savunma bakanlarına bir resepsiyon da gerçekleştirmiş ve düzenlenmiş olacak. Bu noktada baktığımızda aslında söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından bir tanesi olarak da öne çıkmış olacak. Bu sayede baktığımızda bu karargah hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkezi olma özelliğini pekiştirmiş olacak hem de aslında uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden bir tanesi olarak dünyada da kendini tanıtmış olacak. Hemen Ay Yıldız'la ilgili aslında inşaat süreciyle ilgili de kısa bir bilgi verecek olursak baktığımızda müşterek karargahın inşası 30 Ağustos 2021 yılı itibariyle atılmıştı. İnşaat süreci devam eden bu karargah aslında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının aynı tesiste bir araya getirmiş olacak ve özellikle mimari altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bu noktada oldukça önemli. Toplamda yerleşkenin 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanmış olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda aslında oldukça önemli bir yere sahip olduğunda ifade etmekte fayda var. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi yani Ay Yıldız Karargahı aslında bugün ilk kez kapılarını basın mensuplarına açmış olacak ve elbette bu sebeple aslında

0: Bugün oradan gelecek açıklamaların oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmekte fayda var. O toplantı saatler 9.30'u gösterdiğinde artık başlamış olacak ve ilerleyen saatler içerisinde elbette önemli mesajların da geleceğini bu noktadan söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Fidan verdiği notlar için teşekkür ederim. Bugün gözümüz Ankara'da olacak. Ay Yıldız karargahına ilişkin detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Gazete manşetleri diyelim. Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim gazetesinin manşetinde kızına verdiği sözü tuttu. Helal sana. Hülya Aydemir, üniversiteye kızımla kayıt yaptırmıştık. Söz ver anne. Ne olursa olsun okulu bitireceksin demişti. Sözümü tuttum ama onları çok özlüyorum dedi. Asrın depremlerinde eşini, kızını, oğlunu ve bir bacağını kaybeden Hülya Aydemir, yıllar önce evladına verdiği okuma sözünü tuttu. Azmetti, çalıştı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ni bitirdi. Hülya Aydemir 6 Şubat depremlerini yaşadı. Hatay'daydı. Enkaz altında kaldı. 5,5 saat sonra kurtarıldı ama sağ bacağı ampute edildi. Ailesini sordu. Oğlu Alperen, kızı Esenay, eşi Mahmut Aydemir'in öldüğünü öğrendi. Hayata küsmek yerine yarım kalan hayallerini tamamlamaya karar verdi. Depremden 6 ay önce kızı Esenay ile kayıt yaptırdığı sanat tarihi bölümüne döndü. Kaldığı yerden devam etti. Sözümü tuttum kızım dedi. Hayata tutunmanın en önemli hikayesi. Bir başka haber, Gazze'ye milli destek. Milli tenisçimiz Zeynep Özönmez Wimbledon deniz turnuvasında karpuz dilimi rozeti takarak Filistin'e destek verdi. Bir başka haber, YKS'de bir soru iptal, az önce ekranlara getirmiştik. Gençlere ücretsiz müze kart takvime ilişkin aktaracağımız son haber. Gençlere yönelik ücretsiz müze kart projesi bu yılda uygulanacak. 19-25 yaş arasındaki gençler 1 Temmuz'u 30 Eylül tarihleri arasında müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. Bu da Takvim Gazetesi'nin manşetinden aktaracağımız son haberdi. Gözlerse bir yandan tabii ki Katar'a çevriliydi. Katar'ın başkenti Doha'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda doğrudan olmayan görüşmeler gerçekleştirdi. Ve o görüşmelerin ardından açıklamalar geldi. Taraflar görüşmelere devam etme konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğuyla görüşmelerin devam ettiği vurgulandı ve görüşmeler sonrasında taraflar görüşmelere devam etme kararı aldı. Bir sonraki görüşme turu ise İran dini lideri Hamaney için yapılacak cenaze töreninin hemen ardından gerçekleşecek. Tarih belli değil. Ancak Amerikan tarafından yapılan açıklamada da görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi. İran'a bakalım. İran'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İran dini lideri Ali Hamenei için cenaze töreni hafta sonu düzenlenecek. O tören öncesinde ise hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi. Hemen ekranlara getirelim. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde caminin avlusuna Hamenei ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu. Platformun çevresine beton bloklarla kapatıldı ve bu alana erişim büyük ölçüde sınırlandırıldı. Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemleri de kuruldu. Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Cenaze töreni yarın başlıyor. 3 Temmuz Cuma günü resmi anma töreni var. 4 Temmuz'da ise cenaze merasimi başlayacak. Hamenei için son cenaze töreni ve defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentine gerçekleştirilecek. Katılımcılar da netleşiyor. Rusya'nın eski devlet başkanı ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in İran'daki törenlere katılacağı açıklandı. Ve Ukrayna diyelim, gece hareketliydi. Rusya Ukrayna'ya yönelik son dönemin en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Çok sayıda balistik füze ve insan savar aracının kullanıldığı saldırıda hedefte Ukrayna'nın başkenti Kiev vardı. Ardı ardına patlamalar yaşandı. Çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Hemen detaylandıralım. Gece Kiev için hareketliydi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hem drone hem de insansız hava araçları hem de balistik füzelerle saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ilişkinde bilgiler var. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 50'ye yakın kişi de yaralanmış durumda. Özellikle Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri hedef alındı. Ancak Rusya saldırısında yine Ukrayna'da Kiev'de bulunan çok katlı bir binanın da vurulduğunun bilgisini paylaşalım. Gece boyunca yaşanan bu saldırılar sırasında saldırıların büyümesi üzerine Ukrayna'nın komşusu Polonya'da da kırmızı alarm

0: verildi. Diğer yandan bize göre ekranın sol köşesine gece gerçekleştirilen saldırıları ekranlara getiriyoruz. Sağ tarafta ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen saldırı sonrası ilişkin ilk görüntülerinde canlı olarak ekranlara getirdiğimizi hatırlatalım. Lübnan konusu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilime neden olmuş durumda. Trump bunu zaten sıklıkla kameraların karşısına geçiyor ve Netanyahu bizi dinlemiyor, bizim sözümüzü dinlemesi gerekir diyor. Hatta geçtiğimiz günlerde biz büyük ortağız, onlar küçük ortak diyerek Netanyahu'yu daha da kızdıracak sözler sarf etmişti. Bu yaşananlar ABD ile İsrail arasındaki o sarsılmaz ittifakın sonuna mı geliniyor sorusunu da sormamıza neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise ABD ile İsrail arasındaki ilişkiyi bir evliliğe benzetti. Bu evlilik asla bitmez dedi.
1: ABD ile İsrail arasındaki ilişkiyi evliliğe benzetti. Boşanma yok dedi.
2: ABD ile İsrail arasında inanılmaz bir evlilik var. İnsanlar ayrılıyor musunuz diye sorduklarında hayır diyorum. Çünkü bu boşanma olursa hiçbir taraf nafakayı ödemeye gücü yetmez.
1: ABD'nin İsrail Büyükelçisi son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili konuştu.
2: ABD ile İsrail'in ayrılması mümkün mü? Artık o inanılmaz ilişkimiz sona mı erdi deniliyor. Ben ise hayır diyorum. Şunu anlamalısınız, biz aptal değiliz.
1: Huckabee konuşması sırasında tartışılacak sözler de sarf etti.
2: Amerika İsrail'i terk ederse bu Amerika'nın sonu olur. Umarım bu kadar aptal olmaz.
1: İran savaşı sonrasında özellikle Lübnan konusunda ABD ile İsrail arasında ipler gerildi. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump'la Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında seslerin yükseldiği iddia edilmiş, Trump da bunu doğrulamıştı.
2: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız olduğumu biliyorsunuz.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesinin yükseldiği camilere girerek ceza uygulayabilecek.
3: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. Tasarı işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı öngörüyor. Çirkin tasarı İsrail meclisinde 36 hayıra karşılık 50 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması halinde İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör kullanılamayacak. İsrail polisi kurallara uyulmadığı bahanesiyle camilere girme yetkisine sahip olacak. Kısıtlamayı ihlal eden camilere ağır para cezaları uygulanacak. Skandal tasarıya Filistin kanadından tepki gecikmedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
0: İsrail ve Yunanistan aralarındaki bu ilişki tabii ki İsrail medyası, Yunanistan medyasında gündeminde. Üstelik Yunanistan adaları İsrail silahlarıyla donatmaya hazırlanıyor. Neler oluyor? Bu ilişkiye tepkiler de var. Hemen Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan, günaydın. Kolaylıklar demiş. Yunan medyasına çıkan haberlerde özellikle Ege'deki adaların İsrail silahlarıyla donatılacağı manşetleri de atılmış durumda. Neler söyleyeceğiz? Nasıl bir ilişki var şu an?
4: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Nasıl bir ilişki var sorusuna, tabii ki ilişki hiç de iyi değil. Yunan kamuoyu buna tepki göstermeye başladı. Çünkü İsrail'in yapmış oldukları ortada. Dolayısıyla da Yunanistan şu anda İsrail'le kol kola yürürken diğer yandan da iç kamuoyunda yavaş yavaş tepkiler başladı. Örneğin mesela yaklaşık son bir haftadan beri basın İsrail'in kuklası olduk, İsrail bizi yönetiyor.

0: Güney Kıbrıs'ı da alarak el ele kol kola bir felakete yürüyoruz gibi başlıkları görmek mümkün artık basında, çünkü baktığımız zaman. Evet, bunlar yaşanırken tabii ki olay bir de hükümete karşı bir tepki, yani siyasi partiye karşı bir tepki. Yeni Demokrasi Partisi Başbakan Mitsotakis'in Selanik'te ne oldu biliyorsunuz? Dün 3 saldırı gerçekleştirildi Selanik'te, terör saldırısı. Bazı gruplar, motosikletli ekipler Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekillerinin ve yöneticilerinin ofislerine, kaldıkları binaların altındaki araçları ateşe verdi ve dolayısıyla bir kişi öldü. Dün Başbakan Mitsotakis derhal bir açıklama yaptı. Faillerin bulunacağını, ancak yavaş yavaş Yunanistan'da kıpırdamalar başladı. Çünkü İsrail'in Yunanistan'la yapmış olduğu bu stratejik işbirliği sadece bununla yetinmedi. Senin de belirttiğin gibi askeri alana da yayıldı ve dolayısıyla da şu anda donatılacak değil, adalara, zaten Kuzey Ege adalarına almış oldukları bazı silahlar var. Bunları kara birliklerine yerleştirdiler. Dolayısıyla da bu adalar silahsız olması gerekiyor. Yok, hani defalarca söyledik, sen de biliyorsun. Ancak Yunanistan buna kulak asmıyor. İsrail de yanına alarak, dolayısıyla Fransa'yı da yanına alarak kol kola Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturma yolunda ilerliyor, hızla ilerliyor. Ancak bu Yunanistan'a neye mal olur önümüzdeki dönemlerde birlikte göreceğiz, ama Yunan kamuoyu yavaş yavaş bu tehlikeli yaklaşımı, İsrail'le birlikte kol kola yürümeyi tehlikeli olarak görmeye başladı ve dolayısıyla da tepkiler başladı. Mitsotakis hükümeti bakarsak %40'larla iktidara geldi. Şu anda muhalefet partisi Başbakan Tsipras'ın yeni kurmuş olduğu partiyle arasındaki puan farkı sadece 6'ya düştü. Dolayısıyla da hem içerideki pahalılık, hem hayat pahalılığı, hanelerin geçinemez olması, devlet memurlarının maaşlarını yakında alamaması ve dolayısıyla da İsrail'de, katil İsrail'le bu yakınlaşma Yunan halkını yavaş yavaş kıpırdatmaya başladı. Yani koltuklarından kalkmaya başladılar. Şimdi önümüzdeki dönemlerde eğer Yunanistan'ın birçok bölgesinde yürüyüşler olursa İsrail aleyhine, buna hiç şaşmayalım diyelim. Sözü Gökhan, şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin'e teşekkür ederim. Yunanistan'da da yaklaşan seçimler var. Seçimler öncesindeki son tabloyu da İlhan Tahsin bize aktardı. İstanbul'a gelelim. Dünya gündemini tamamlayalım. İstanbul Küçükçekmece'de ise kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısını uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
2: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
1: Yine İstanbul'da Küçükçekmece'de kalalım. Küçükçekmece'de bir genç iddialara göre aralarında husumet bulunan bisiklet tamircisini iş yerinde bıçakladı. Saldırıya uğrayan bisiklet tamircisi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
2: Eski husumet kanlı bitti. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre bisiklet tamircisi Sadık K. ile Furkan Y. arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. O tartışma yeniden alevlendi. Furkan Y. Sadık K.'nın tamirci dükkanına gitti. Belinde sakladığı bıçağı çıkardı, Sadık Y.'ye defalarca sapladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan bisiklet tamircisi Sadık K. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırgan Furkan Y.'yi kısa sürede yakaladı.
1: Acı haberleri ekranlara getireceğiz. Artvin'de ekranlara getirmiştik. 17 gün önce bir kamyonet dereye uçmuştu. Baba ve oğluysa kaybolmuştu. Ve ne yazık ki baba ve oğlundan ardı ardına acı haberler geldi. Önce oğlunun cansız bedeni bulundu. Hemen ardından da babanın.
3: ...17 günlük bekleyiş acı haberle bitti. Artvin'in Şavşatı ilçesinde 14 Haziran

0: Haziran'da dereye uçan kamyonetin ardından başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. 17 gün sonra AFAD ekibinin drone destekli taramasında baba Selahattin Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Ceset incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazada akıntıya kapılarak kaybolan Mecit Kaya'nın cansız bedenine 14. günde Deriner Baraj Gölü'nde ulaşılmıştı.
1: Küçük çocuğu olan ailelerin bir an olsun çocuklarından gözlerini ayırmaması gerektiren bir haberle devam edeceğiz. Adresimiz İstanbul Avcılar. Avcılar'da evinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Rüzgar'ın yaramazlığı başına çok büyük bir iş açtı. Kafası demir çubuklara, demir parmaklıklara sıkışan çocuk hem kendisine hem de ailesine korku dolu anlar yaşattı.
2: Sadece oyun oynamak istemişti ama yaramazlığı başına iş açtı. 4 yaşındaki Rüzgar İstanbul Avcılar'daki evinin balkon demirlerine sıkıştırdı kafasını. Onu gören ailesi hemen yardıma koştu ama ne yaptılarsa olmadı. Devriye itfaiye girdi. Demir kesme makinesiyle parmaklıklar esnetildi.
3: Yavaş yavaş, acele etme yavaş.
2: Heh. Rüzgar da ailesi de rahat bir nefes aldı.
3: Geçmiş olsun.
1: Bir önceki saatte internet bağımlılığını konuşmuştuk. Gençlerin %64'ünün internete bağımlı hale geldiğini, ne yazık ki o çarpıcı rakamları konuştuk. Peki internette en fazla nerede vakit harcıyoruz sorusuna da şimdi yanıtlarım. Çünkü onun da istatistikleri ortaya çıkmış durumda. Yeni Şafak gazetesine baktığımızda gözümüzü YouTube'dan alamadık. Türkiye'de internet kullanıcıları yılın ilk çeyreğinde zamanların önemli bir bölümünü video içeriklerini izleyerek geçirdi. BTK verilerine göre toplam internet trafiğinin %40.6'sını tek başına YouTube oluştururken Instagram %16 ile ikinci sırada yer aldı. Anlık mesajlaşmada ise Instagram %58.5 payla ilk sıraya yerleşti ki aslında tahmin edilen WhatsApp'ın ilk sırada olması gerekiyordu. Hayır, %60 ile Instagram ilk sırada. WhatsApp'ı kullanım oranı ise %7.3'te kalmış durumda. PUBG ve LOL oyunları da listenin ilk sırasına yer alıyor. Hayatımızın neredeyse tamamını artık bu telefonlarda ve sosyal medyada geçiriyoruz. Özellikle de video izleyerek günümüzün önemli bir kısmını ne yazık ki boşa harcıyoruz. Bu da hayatımızın geldiği noktalardan biri. İnternet bağımlılığının noktası. Bir yandan da tabii ki sıcak havalar diyeceğiz. Az önce ekranlara getirmiştik. Sıcak havalar yurdun dört bir yanında etkili ama en fazla bu sıcak havalardan nasibini alan bölge ise Ege ve İzmir. İzmir'de termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Peki bugün nasıl bir gün İzmirlileri bekliyor olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. Hemen Ege'nin incisi İzmir'e gidelim. Sefer Ayça bizi bekliyor. Sefer, günaydın, kolaylıklar dilerim. Biz İstanbul'da evet sıcağız ama nispeten daha rahatız ama Ege için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğiz sanırım. Nasıl bir gün yaşanacak bugün İzmir'de?
4: Teşekkürler Gökhan, iyi yayınlar diliyorum. Evet, İzmir'de Temmuz başlayınca artık kavurucu sıcaklar başlar ve başladı da. Termometreler 40'ı gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 44-45'e kadar yükseliyor. Şimdi Halil'le beraber kordondayız. Sabah koşulları olur burada sabah saatlerinde ama şimdi hava sıcaklıkları çok fazla olduğu için de işte görmüş olduğunuz gibi kordon. Baktığımızda Halil Karan'la birlikte kimse artık koşmaya başlamıyor. Çünkü bazı vatandaşlar buralarda görmüş olduğunuz koşu yolları var. Sabahları burayı tercih ediyorlar. Ama hava sıcaklığı burada başladığı derece baktığımızda 30'larda başlıyor. Sabah 9-10'da 33'lerde başlamış oluyor. Şu anda 27'ye yükselmiş durumda. Bulunduğumuz evet 36 derece dedik. Sadece İzmir değil Gökhan. Manisa'da sıcaklıklar 42-43-44 dereceye kadar çıkabiliyor. Aydın, işte Aydın en sıcak illerimizden bir tanesi, 41'de başlayıp 44-45'e kadar yükseliyor. Denizli'de ise 40 derecelerde. Yani şu anda Ege bölgesi Temmuz ayında deyim yerinde ise kavruluyor diyebiliriz. Şu anda durumda 40'ın altında bir derece gözükmüyor ve hissedilen sıcaklık nem de yükseldiğinde 44-45'e kadar çıkabiliyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 6 derecenin üzerinde şu anda ve buna da dikkat etmek gerekiyor. En büyük risk ise günün en sıcak saatleri, özellikle 11 ile 16. Yani bu saatlerde güneş ışınların dik açıyla geliyor. Bu nedenle yaşlıların, çocukların, hamilelerin ve kalp ve tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızları bulunanların, vatandaşların sokağa çıkmaması gerekiyor. Dediğimiz gibi şu an bu tarafa gelelim Halit Karan'la birlikte. Bakın bu yol sabahları, bu koşu yolları kordonda dolu olurdu. Herkes koşardı ama dediğimiz gibi sabah 24-25 ile başlıyor 6'da ve 27-28 ve saat 9'da 10 oldu mu 33 dereceyle devam ediyor. Ve işte artık gün içerisinde ise 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda kordon, İzmirliler sabah saatlerinden çıkmamaya başladılar ve bugün bu hafta en sıcak günlerinden bir tanesi. Toparlamak istersek, evet, Temmuz ayı başlayınca Ege bölgesi ve İzmir kavruluyor demiştik ve bu sene de oldukça yüksek sıcaklıklar var. Dediğimiz gibi uyarılarımızı yapalım. 11 ile 16 arasında mümkünse sokağa çıkmamak gerekiyor diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım Gökhan.
1: Sefer Ayça, notları için teşekkür edelim. İzmirliler için zor bir gün olacak gibi duruyor. 44-45 derecelerden bahsetti Sefer Ayça. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi 2012 yılına gideceğiz. 2012 yılında İstanbul'da Esenyurt'ta bir inşaat firması maketten müşterilerine daireler sattı. Binlerce lira ödenmişti. Aradan yıllar geçti ama ne inşaat başladı ne de hak sahipleri hayallerine, yani evlerine kavuşabildi. Konu mahkemeye taşındı ve yıllar sonra o dava sonuçlandı ve sanıklar tam 1200 yıl hapis cezası aldı.
2: Depreme dayanıklı lüks prefabrik ev dediler, binlerce kişiden para topladılar. Yıllar geçti, sonunda sanıklar ceza aldı. Hem de 1200 yıl.
5: 14 yıldır uğraşıyoruz, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Çoğumuz ev sahibi olamadı, kiralarda süründü.
6: Konut ihtiyacı olan insanlar olarak bu yatırımın içinde yer aldık. Ama ciddi mağduriyetler doğdu sonrasında.
2: 2012'de başlamıştı proje.
7: 4000'in üzerinde aile büyük hayallerle Esenyurt'taki bir inşaat firmasından ev sahibi olmak istedi. Müteahhitle anlaştı ve maket evler satın aldı.
8: 2 daire aldım. 1+1 ve 2+1. 266 bin TL nakit ödeme yaptım. Bize sattığı daireleri tekrar toprak sahibine İbra protokolü adı altında ikinci bir satış sözleşmesiyle İkinci satışı gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz.
9: Ben de maket üzerinden aldım. 243 bin lira ödedim. 110 bin lira daha üstte para istiyorlar benden.
7: Tam 14 yıldır mağduriyetleri devam eden ailelerden kimi evini sattı, kiraya çıktı, kimi ise borçlandı. Paralarını geri alamadıkları ve bir karşılığı olmadığı için evlerine icra gelen bile oldu.
2: Kimi yaşadığı sorun ve üzüntü sebebiyle hastalandı, yıllar geçti, kimi mağdur hayatını kaybetti. Kimse evine kavuşamadı. Sözde inşaatın başlayacağı yerde bir çivi bile çakılmadı. Firma yetkilileri 200 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kayboldu. Soruşturma devam ederken proje başka bir firmaya devredildi. Ama yine evler tamamlanamadı. Mağdurlar da süreç içerisinde mücadeleyi hiç bırakmadı. Sürekli eylem yaparak haklarını aradılar. Müteahhitlerden biri bir yıl tutuklu da kaldı. Son duruşmada da proje yürüten üç kardeş 1200 yıla yakın hapis cezası aldılar.
10: Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük cezalarından birisi verilmiş. Toplamda yaklaşık 1200 yıla yakın bir ceza görülmüştür.
5: Nihayet beklediğimiz sonuç bu oldu. En sonunda yüklü bir ceza aldı.
1: Gecenin bir başka sıcak gelişmesi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
11: Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız da iştiraklerde görevli 9 kişi zimmet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda bulunan bazı belge ve dijital materyallere el konuldu. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat sonrası düzenlenen operasyonlarda Başkan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Tanju Özcan hakkında 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1: Yarın Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yarınki açıklama ile birlikte tabii ki memurların ve emeklilerin beklediği zam oranında, 6 aylık zam oranında netleşmiş olacak. Ama aynı zamanda bir başka kalem daha var. En düşük emekli maaşı da yine düzenlemeler arasında olacak. Peki nasıl bir düzenleme, ne kadarlık bir rakam öngörülüyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bu konuya ilişkin açıklamalar geldi. Hemen detaylandıralım.
0: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için sona yaklaşılıyor. Gözler 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK'da Bağkur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.
12: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
0: En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Siyaset dediğimizde ise partilerin üye sayılarına bakacağız. Yargıtay'dan gelen o açıklama, 6 ayda bir bu rakamlar güncelleniyor. Ve AK Parti çok önemli bir katılıma imza attı. Yılın 6 ayında AK Parti'ye 166.622 yeni kişi üye oldu. Böylece AK Parti'nin toplam üye sayısı 11.709.913'e ulaşmış durumda. Bu kırılması zor bir rekor anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise yılın ilk 6 ayında yeni üye kaydı yapamadı. Bunun yerine 42.784 üye CHP'den istifa etti. Üçüncü sırada Yeniden Refah Partisi geliyor. 50.000 yeni üye katıldı Yeniden Refah Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne 3.101 üye katılırken İYİ Parti'de ise kayıp yaşayan partilerden biri 6.700 üyeyi kaybetti. Ama AK Parti toplamda 166.622 üye ile toplam üye sayısını 11 milyonun üzerine 12 milyon sınırına yaklaştırmış durumda. İşte son rakamlar ve detaylar.
13: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
12: Açık olan o kapıdan girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı rekora ulaştı. Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre AK Parti'nin resmi üye sayısı 11.709.913'e yükseldi.
13: Ana muhalefet partisine bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.
12: Yalnızca Ocak ayından bu yana partiye 166.612 yeni kişi katıldı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, üye sayısının rekora ulaşmasında Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti ve ekledi. Bu tablo milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılına yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.
1: Dün 1 Temmuz'du, yani kabotaj bayramıydı ve İstanbul Boğazı'nda renkli ve coşku dolu görüntüler ortaya çıktı. Ekranlara getirelim.
14: Ülkemiz için attığımız her adımda

0: Milletimizi denizle yeniden buluşturmak hepimiz için öncelikli hedefimizdir.
1: Türk denizciliğinin büyük zaferi kabotaj kanunu Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel arenada dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
0: 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizci ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri oldu.
1: Milletimizi denizde yeniden buluşturan stratejik hamlelerle Türk Deniz Ticaret Filosu 51,8 milyon ton kapasiteye ulaştı.
0: Bu noktada bizler için denizci millet, denizci ülke olma ülküsü sadece bir hedef değil, denizci atalarımıza ve aziz milletimize karşı en kutsal görevlerimizden birisidir.
2: Şimdi üniversite sınavına giren öğrencileri yakından ilgilendiren bir gelişmeyle devam edelim. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru vardı. Bu sorulara ilişkin araştırmalar gerçekleştirildi ve sonunda YÖK kararını verdi. Bir soru iptal edildi, bir şık da değişti. Detaylandıralım hemen.
3: 2026 yılı üniversite sınavına ilişkin bir soru iptal edildi. Bir sorunun da yanıtı değişti. Açıklama ÖSYM'den geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl tartışma oluşturan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır ifadesine yer verildi.

0: Şimdi gazeteleri ekranlara getireceğiz. Spor devam edeceğiz. Spor dediğimizde tabii ki bir yandan Dünya Kupası'nı konuşuyor olacağız. Bir yandan da artık tabii Türkiye'nin elenmesiyle birlikte takımlarımız transfer sezonunda başlatmış durumda. Beşiktaş fotomaç diyelim. Fotomaçın sür manşetinde Quattara Beşiktaş'ta. Kartal Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol bekini 8+2 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı. Dün gece İstanbul'a gelen Kassom Quattara 3+1 yıllık imza atıp Slovakya kampına katılacak. Bir başka haber manşete baktığımızda ise Aslan'a Morfoş piyangosu. Galatasaray Manchester City'nin yeni hocası Maresca'nın kadroda düşünmediği Omar Mormoş'u gündeme aldı. 27 yaşındaki santrafor için harekete geçirecek. Fener'den Watkins için teklif. Vedat Muriç için sakatlığı sonrası tüm ağırlığını forvet transferine veren Fenerbahçe yönetimi pazarlığa devam etse de Oli Watkins için de harekete geçilmiş durumda. Bu da yeni güne spora ilişkin haberleri. Ama tabii ki baktığımızda Dünya Kupası ana gündem başlığımız. Hareketli ve heyecanlı maçlar vardı. O maçlara ilişkin neler söyleyeceğiz? Ardından da maçları yorumlayacağız. Tabii ki dün gece İngiltere Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. Ve maçın galibi İngiltere oldu. İngiltere 2-1'lik skorla yoluna devam etti. Belçika zorlu bir maçtı Senegal'de ve son anda atmış olduğu golle Senegal'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti ve Belçika'da son 16'ya adını yazdıran ekip oldu. Ve son maç, gecenin son maçı Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi ve Bosna Hersek'i 2-0'lık skorla turnuva dışına itti Amerika Birleşik Devletleri ve yoluna devam ediyor. Yani İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri gecenin galipleri. Konuşacağız Dünya Kupası'nı. Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Cem Bey günaydın. Kolaylıklar dileyelim.
1: Günaydın Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle son maçla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi. Tabii tablo farklı olsaydı muhtemeldi ki biz birinci sırada bitirseydik biz Bosna ile oynayacaktık ama olmadı ama nasıl bir maçtı? Bosna acaba yenebilir mi demiştik ama Amerika yoluna devam ediyor.
1: Gökhan Bey, Amerika özelinde şunu çok net olarak söyleyelim. Pochettino çok iyi bir teknik direktör ve sahaya çok dinamik bir takım koydu. Ve Amerika maçın başından sonuna kadar saha içerisinde taktik olarak Bosna'nın önündeydi. Evet, 60. dakikada 10 kişi kalmalarına rağmen tamamen takımını geriye çekmeyen Pochettino oyunu önde kabul etti. Ve bu teknik taktik anlayışla birlikte Bosna'nın kısır oyununa karşı hak edilmiş bir galibiyet aldılar Gökhan Bey.
0: Amerika Birleşik Devletleri tabii futbola ilgisi çok fazla olmayan bir ülke. Farklı spor dalları var ama futbolla yeni yeni aslında tanışan bir ülkede diyebiliriz. Amerika'nın Dünya Kupası'ndaki bu başarısı nasıl yorumlanmalı?
1: Amerika Pochettino ile birlikte doğru bir inşa modeli seçti. Dinamik, atletik oyunculara yatırım yapıyorlar. Aynı zamanda bu atletizmi teknikle birlikte çok doğru bir karışım ortaya koydular. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Saha içerisinde çok farklı hibrit bir anlayışları var. Farklı oyun modellerini saha içerisinde bir 90 dakika içerisinde değiştirerek çok önemli bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bence doğru bir model. Eğer böyle giderse son dönemde ülkede de oyuna bakış anlayış farklılaştı. Daha fazla oyunla ilgileniyorlar. Evet. Gelişimine katkıda bulunuyorlar ve şu an doğru rotada olduklarını söylemek gerek.
0: Gelelim bir başka maça. İngiltere. İngiltere Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla yoluna devam ediyor İngiltere. İngiltere'nin futbolu çok tartışılıyor. Nasıl okunması gerekir? İngiltere'nin yolu bundan sonra açık mı yoksa İngiltere içinde bir yerden sonra zorlanma başlayacak mı?
1: Dün sizinle beraber yaptığımız yayında Harry Kane'in altını çizmiştik. Evet. Kaptan yine takımını bir şekilde galip getirecek rotaya sokmasını bildi. Demokratik Kongo'ya yazık oldu. Bence özellikle ilk yarı harika oynadılar. Evet. Ben aslında hikayeyi hep Kane üzerinden okumuştum ki bu biraz bizi de doğruladı. Aslında İngiltere çok kısır bir oyun oynadı ve maçın neredeyse sonuna doğru Harry Kane'in özel hareketleriyle, özel vuruşlarıyla hikayeyi kendi penceresine çevirmeyi başardı. Demokratik Kongo biraz daha eğer oyunla taktiksel sadakata uygun davransaydı belki de evet, İngiltere'yi kupa dışına da itebilirdi ama tabii Harry Kane gerçeğini hep konuşacağız.
0: Hep konuşacağız. Süremin sonuna geldim ama tabii Belçika maçı var. Belçika Senegal'i 3-2 mağlup etti son dakika golüyle birlikte. Senegal elendi. İyi bir futbol oynuyordu Senegal ama olmadı. Belçika için ne söyleyeceğiz?
1: Çok net Senegal'e üzüldüğümüzü söyleyeceğiz. 2-0 çok iyi oyun. Orada da şu cümlelerin altını çizelim. Taktiksel sadakat bu oyunun gerçeği. 2-0 oyuna geçtikten sonra tamamen kapanırsanız Belçika'nın teknik ayakları var. Bir şekilde bunu çözerler. Evet. İyi getirdiler bir yere kadar ama oradan sonrasına götüremiyorlar oyunu.
0: Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Cem'e çok teşekkür ederiz. Bugün daha da heyecanlı maçlar var. Hepsini konuşmaya devam edeceğiz.
1: Gökhan Bey çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Dünya Kupası'nı Sabah Ajansı'da değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi dünyadan bir başka görüntüyle devam edeceğiz. Hawaii'den gelen Cleo Yanardağ'ı yeniden lav püskürtmeye başladı. Ortaya da çarpıcı görüntüler çıkmış durumda. Hemen ekranlara getirelim. Yerimizin adresi Hawaii. Hawaii'deki Cleo Yanardağ. Bir süredir lav püskürtmüyordu ancak dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden lav püskürtmeye başladı. Bölge için, çevrede yaşayanlar için herhangi bir tehlike unsuru yok. Hava ulaşımını etkileyen bir tablo yok. Ancak yanardağ zaman zaman tabii faaliyetlerini arttırabiliyor. Şu ana kadar nispeten daha düşük düzeyde devam ediyor ancak geçtiğimiz haftalarda çok daha güçlü patlamalara da tanıklık etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri her yıl olduğu gibi orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele içerisinde. Bu kez adres Colorado eyaleti. Colorado eyaletinde yaklaşık 11 bin hektarlık orman alanı küle döndü.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. 11 bin hektardan fazla alan kül oldu.
3: Döndüğümde her şeyin yandığını görmekten endişe ediyorum. Tüm güzel anılarımız küle dönmüş olabilir.
2: Hava sıcaklıklarının 30 ila 35 derece arasında değiştiği eyalette orman yangınıyla mücadele sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin önüne geçilemiyor. En az 55'i konut olmak üzere 155 bina tahribi oldu. Alevlerle mücadele eden 3 itfaiyeli de hayatını kaybetti. Hızı saatte 72 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çok kasabada zorunlu tahliye uyarısı yayınlandı. Çiftliklerin yoğun olduğu bölgelerden hayvanlar da çıkarılıyor.
4: Pek fazla uyumuyorum. Eşim için endişe ediyorum. Onun güvenliğinden endişeliyim. Yeniden bir ev inşa edilebilir ama aileniz edilemez.
2: Alev'de de 250 itfaiyeli karadan müdahale ediyor. Havadan da 10 uçakta su ve yangın önleyici sıvı bırakılıyor.
0: Şimdi kameralarımızı Denizli'ye çevirelim. Denizli'de örtü altı domates üretimi yapılıyor. Hemen detaylandıracağız. Atagündüz Kurşun bizi bekliyor olacak. Söz hemen Atay'a bırakalım.
5: Gökhan teşekkür ediyoruz. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeyiz ve bu ilçe son yıllarda domates üretimiyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. 1500 dekardan fazla bir alanda domates üretimi yapılıyor. Jeotermal seralarda, örtü altı seralarda ve dışarıdaki arazilerde 60-70 ton civarında domates üretiliyor. Ve bir taraftan da tabii ki hasat da oldukça önemli. Mustafa Karakılıç yanımızda, bu seranın sahibi. Mustafa abicim hoş geldin haber yayınına. Nasıl gidiyor hasat, sizden dinleyelim.
6: Hasatımız iyi, bu sene güzel, verim güzel, hava şartları iyiydi. Yani bu sene her şey istediğimiz gibi gidiyor. Fiyatlarımız da güzel. Her şey iyi, bir sıkıntı yok şu anda.
5: Şunu soracağım, şimdi kaç dekarlık bir alan burası?
6: Burası 3000 metrekare, yani 3 dönüm. Biz burada maksimum dekarda 12-13 ton civarı domates alıyoruz. Bu sene hedefimiz 15 tonu geçmek. Yani 3 dekarda 50 tonu yakalamak istiyoruz. Ve o ışığı görüyoruz. Sezonumuz güzel bu sene.
5: Peki bunun hasatı zor mu?
6: Yok, çok zor değil. Sadece bunun yetiştirip bu duruma getirmesi zor.
5: Biraz bakımı zor.
6: Tabii bakımı zor. Hasat kolay. En kolay iş. Yani çocuğu büyütüp beslersin, adam edersin, tamam ön açılır. Aynı bu da o şekilde. Önemli olan bunu bu şekilde getirebilmek. hasatı çok kolay yani, öyle zorluğu yok.
5: Peki bu örtü altında yılda kaç ay üretim yapılıyor?
6: Bizim burada sezonumuz domates olarak maksimum 3 ay. Son güzlük de yapabilirsin, o da 2,5-3 ay sürer. Yani seradan maksimum 6-6,5 ay ürün alırsın, yazlık ve kışlık. Arada illaki toprağı dinlendirmen gerekiyor. 6,5-7 ayı bulabilir bu ürünün, artık güzel gidiyorsa sezonun devam edebilirsin bir ay daha. Ona bağlı.
5: Şimdi mis gibi de kokuyor burası. Köksal'dan da rica edeceğim, bu tarafa doğru gelebilirse. Bir taraftan da orada ablalarımız tek tek elleriyle topluyorlar. Evet. Buna kokulu domates mi diyorsunuz? Pembe domates mi? Neydi
6: bu,
5: bunlar?
6: Pembe köy domatesi bu.
5: Pembe köy
6: lezzetlidir. Pembe köy domatesi. Kabuğu incedir.
5: Kabuğu ince.
6: Şöyle içi de bunun güzeldir.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdiğini belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Anadolu'nun üreten gücü. Golda Gıda halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
15: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
2: 9 metre uzunluğundaki bir gemiden söz ediyoruz. Derin deniz boru döşeme gemisiymiş bu. Saat 06'da İstanbul Boğazı'ndan giriş yapıyor gemi. Ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü romörkörlerinin eşliğiyle birlikte geminin geçişi sağlanıyor.
3: Denizin altındaki bu hatları
2: döşeme sistemini yapan. Evet. Ve geçici olarak da Faruk abin dediği gibi güzel görüntüler şimdi gelmeye başladı. Sakin bir boğaz. Hava zaten çok sıcak. Bugün de uyarılar var. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığıyla ilgili. Önümüzdeki hafta belli ki serinleyeceğiz. Yağmur yağışı bekleniyor. Güzel. Ama İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiği durduruldu ki bu gemi geçişini güvenli bir şekilde sağlasın diye. Geminin Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı bilgisi de paylaşılmış durumda. Bu görüntülerle başlamış olalım. Ve dönelim, yine İstanbul'da kalalım. İstanbul Büyükada'da bulunan bir plajda dün akşam saatlerinde bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı yangın. Dahasına birlikte bakalım. Müdahale beraberinde geldi elbette. Büyükada Viranbağ mevki burası. Bir plaj. Orada bulunan bir restoran. Yangın başlıyor. Yangın kısa sürede büyüyor ve ormanlık alana sıçrıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği bilgisi var. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verirken itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği bilgisi var. Korkutan yangın kısa süre sonra söndürüldü, tamamen kontrol altına alındı. Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya ev sahibiyle yaşadığı tartışma sonrası gözaltına alındı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya Kocaeli Kartepe'deki ev sahibi ile bir anlaşmazlık yaşıyor. İkinin tartışmasına aile bireyleri dahil oluyor. Eve giden polis ekipleri konut dokunulmazlığının ihlali suçu kapsamında Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan bu noktada Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yapılan bir ziyaret. Farklı inanç grupları arasında hoşgörü ve anlayışın önemini vurgulayan bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tür görüşmelerin toplumsal barışa katkı sağladığını söyledi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dinler arasındaki hoşgörünün artırılması yönündeki çabalarından dolayı bir teşekkür de edildi. Amerika'nın NATO nezdinde daimi temsilcisi gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan basınına konuştu. Türkiye'ye övgüler dizdi.
4: Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak. Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik. Bu nedenle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm müttefikler.

0: ülkelerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz. Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
1: Ankara Valiliği NATO zirvesi için kentte alınan tedbirleri duyurdu. Burcu Özduru muhabir arkadaşımız detayları, ayrıntıları aktaracak. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Cansın Elvacı, aslında NATO zirvesi için başkent Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Bununla ilgili de Ankara Valiliği son dakika bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre kentin ana güzergahlarında trafik düzenlemelerine gidildi. Ayrıca sadece bu trafik düzenlemeleri de değil, başka önlemler de alındı. Tabii bunların detaylarını sizlerle paylaşacak olursak, özellikle Ankara Çevre Yolu, Mevlana Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Kızılay çevresinde zaman zaman yol kapamaları ve trafik kısıtlamalarına gidilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile zirve kapsamında kullanılacak otellerin çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Bu bahsettiğimiz arterler aslında Ankara'nın en önemli arterlerinden diyebiliriz. Bu nedenle de aslında NATO zirvesi kapsamında da bu arterlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacağını ifade edelim. Valilik ayrıca belirlenen güzergahlarda park yasağı uygulanacağını, ağır tonajlı araçların ise belirli tarihler arasında şehir merkezine girişlerin izin verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de alternatif yolları kullanmaları için uyarılarda bulundu. Bu düzenlemelerin ise 6-9 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacağını ifade etmekte fayda var. Ayrıca Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre zirve kapsamında güvenlik önlemleri sadece trafik düzenlemeleriyle de kalmayacak. Bununla birlikte zirve güzergahları üzerinde bulunan konut ve iş yerlerinin önlerine, otoparklara ve yol kenarlarına 4-9 Temmuz tarihleri arasında araç park edilmesi de yasak. Bunun yanı sıra yakıt tankerleri, beton mikserleri ve diğer ağır tonajlı araçlarında belirli tarihler arasında şehir merkezine girişleri de kısıtlanacak. Bu nedenle de tabii özellikle hem ağır tonajlı araçların hem de sürücülerin alternatif güzergahları kullanması için de Ankara Valiliği'nin yine bir açıklama yaptığını ifade edelim. Özetleyecek olursak 6-9 Temmuz tarihleri arasında başkent Ankara'da önemli güzergahlarda trafik uygulamaları yapılacak. Bunlarda düzenleme gerçekleşecek. Öte yandan 4 ve 9 Temmuz tarihleri arasında da şehre özellikle ağır tonajlı araçların giriş çıkışları da kısıtlanacak. Bu nedenle 36. NATO zirvesi kapsamında da başkent Ankara'da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını, bu kapsamda da hem şehirde ana güzergahlarda bir düzenlemeye gidildiğini, hem de bu kapsamda özellikle önemli arterlerde o yolları kullanılacak güzergahlarda önemli değişikliklere gidildiğini ifade etmekte fayda var. Bu kapsamda tabii hem bu başkent Ankara'ya gelecek liderlerin kalacakları otel çevresinde, hem de o noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın parklarda da, hem park alanlarının da 4-9 Temmuz tarihleri arasında yine kısıtlanacağını ifade edelim Cansın Elvacı.
1: Burcu Özdürü Yasan Can Türkeş'e teşekkür edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Demir'in Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
3: CHP Manisa Milletvekili.
4: CHP Manisa Milletvekili diye kastettiği insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı.
5: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.
6: Manisa Milletvekili olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak butlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz.
5: AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
7: Genel kurulu toplantısının
5: genel kurulda Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması da tartışmalara neden oldu.
3: Stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu esefle şahit olduk.
7: Hiç kimse milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor.
6: Soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu millet de

0: değerlerinin tezif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum.
1: Tansiyon yükselince oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurula ara verdi.
2: Birleşme 10'da karar veriyorum.
1: Gökhan Günaydın'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri devam edince AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tartışmaya katıldı.
3: Ali Mahir Başar'ın niye burada olmadığını dönün kendi arkanıza sorun.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin detaylarını paylaştı. Duran, bu yılın ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olduğunu duyurdu.
5: Biz ölümüne.
6: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana teması İrade Bizim, Zafer Bizim sloganı üzerinde kurulacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek anma etkinliklerine ilişkin hazırlıkları paylaştı.
7: Bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
6: Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi iletişim başkanı. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları projesi hayata geçirilecek. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları birer yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlandı. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemler, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. 81 ilde nöbetler tutulacak. Konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki programlar anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterimi yapılacak. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri öne çıkacak. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden biri de 3D mapping'de drone gösterileri olacak. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacak. İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirilecek. Bu sayede 253 şehidi temsil eden 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak. 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında iletişim başkanını en çok etkileyen programlardan biri de Milli Hafıza Projesi. İletişim Başkanı, projenin 15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz mottosuyla düzenlendiğini söyledi. Burhanettin Duran, projeye 205'i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131'inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. Bu süreçte yurt dışında da paneller düzenlenecek. Bu kapsamda 10. yılı özel, 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel de hazırlandı. Belgesellerde FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbe girişimi ayrıntılı biçimde ele alındı.
4: İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanlığında yapan Medya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ilk kez hakim karşısına çıktı. Peki detaylar neler? A Haber ekibinden Kadir Mercan detayları aktaracak. Kadir.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının artık 16. haftası ve 61. günündeyiz. Bugün itibariyle bu haftayı sonlandıracağız ve sonrasındaysa önümüzdeki hafta en azından ilk duruşmadan bir kararın çıkması bekleniyor ve Ekrem İmamoğlu'nun da ifade savunmasını yapması bekleniyor önümüzdeki hafta. Şimdi Murat Ongun'dan bahsedecek olursak, aslında Murat Ongun'dan bahsetmeden önce Murat Ongun'un soruşturma aşamasındaki vermiş olduğu ifadesi önemli. Çünkü

0: o vermiş olduğu ifadesiyle şu an hakim karşısında yapmış olduğu savunma arasında farkların olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Murat Ongun soruşturma safhasında savcılığa vermiş olduğu ifadesinde özellikle bu ev konusunda, kiraladığı ve kaldığı ev konusunda, ikametgahı olan ev konusunda kirasını bir bölümünü Ekrem İmamoğlu'ndan takviye olarak aldığını iddia etmişti. Çünkü bunun da sebebi olarak Murat Ongun bir lojmanda kalıyor. Bu lojmandan yine Murat Ongun'un ifadesiyle Ekrem İmamoğlu bu lojmanı daha hak eden, daha gelir düzeyi düşük birine verelim, seni de başka bir yere taşıyalım ibareleri yer alıyordu. Sonrasında ise Murat Ongun da yine vermiş olduğu ifadesinde şu anki oturduğu evde, daha doğrusu tutuklanmadan önce oturduğu evde belli bir miktarı da Ekrem İmamoğlu, kirasının belli bir miktarında Ekrem İmamoğlu tarafından ödendiğini söylemişti. Fakat yapmış olduğu savunmasında bu konuyu hiç dile getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun kendine bir destek verip vermediğini söylemedi. Öte yandan zaten gelir beyanından gelir beyanını bir yana bırakalım. Yaklaşık 200-250 bin liralık bir gelir beyanının olduğunu ve üzerindeki bunun üzerindeki kira parasının üzerindeki parayı nasıl tamamladığını savunma yapma sırasında hakime söylemek istemediğini belirtti. Ki bunun da suç olmadığının altını çizdi Murat Ongun. Sonrasında bir de şu ifadesi vardı savunmasında. Eşi gözaltına alındıktan sonra bazı avukatların yanına giderek Murat Ongun'dan rüşvet istediği iddiaları da vardı. O bahsi geçen avukat da hem sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Hem de İstanbul Barosu'na bu konuyla alakalı da savunma yaptığını belirtti diyelim. Murat Ongun'un avukatlarının bugün savunma yapması devam edecek. Sonrasındaysa bugünü noktalamış olacağız diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür edelim. İran ve Amerika tarafları Katar'da, temsilciler aynı masada oturmuyor olsa da Amerikan Başkanı Donald Trump verimli görüşmelerin yapıldığını aktardı. İran temsilcileri ise Amerika ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi.
2: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
3: Katar'da müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, "İran'la aramız çok iyi" dedi.
2: Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onlara çok sert vurduk ama aramız çok iyi gidiyor. Bence büyük bir ilerleme kaydettiler.
3: Öte yandan ABD heyeti Katar'da. ABD heyetinde özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki bir heyetse Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'da. İki heyetin dolaylı müzakere için Doha'da olduğu belirtilse de İran tarafı şu anda müzakere planlanmadığını ancak müzakere grupları oluşturulduğunu söyledi. Fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.
1: İran'a gideceğiz. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağzır bizi bekliyor. Ekber, günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi tarafların artık Doha'da olduğunu biliyoruz. Tabii neden masaya oturmadılar, böyle bir anlaşma ya da süreçte böyle bir planlama mı yoktu? Hem onu sormuş olayım hem de taraflardan gelen senin dikkatini çeken açıklamalar neler, onu da sormuş olayım.
4: Teşekkür ederim. Az önce haberimizde de izlediğiniz üzere hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nin heyette Katar'daydı. Neden Katar? Hem biliyorsunuz ki Katar ve aynı zamanda Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan müzakerelere arabuluculuk yapmaktadır. Ancak yine haberimizde izlediğimiz üzere taraflar arasında doğrudan bir görüşme söz konusu olmadı. İran tarafı Kazım Garibabadi İran tarafını temsil ediyordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı. İran tarafı bu görüşmeler sırasında arabulucu konumunda olan Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle görüşmesi oldu. Ancak ABD ile herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığı gelen bilgiler arasında. Peki İran neden doğrudan ABD ile müzakerelere en azından an itibariyle sıcak bakmıyor? Çünkü özellikle İran bu mutabakat zaptındaki bazı maddelerin somutlaşmasını istiyor ve ancak bu şekilde doğrudan müzakerelerin devamından yana olduğunu belirtmekte.

0: Gelen bilgilere göre İran'la ilgili Kazım Gavadi dün yapılan görüşmelerin ardından Katar'da İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının bir kısmının serbest bırakılacağını ve bu paralar karşılığında İran'ın ürün alacağını ifade etti. Burası öldükçe önemlidir. Görünen bu ki, yani İran'ın da açıkladığına göre İran'a nakit para verilmeyecek. İran bu para karşılığında ürün satın alacak. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri bu ürünleri benden satın alacaklar diyor, ancak İran tarafı bunu reddediyor. Herhangi bir ülkeden istersek bunu satın alırız. Katar'dan gelen açıklamalara göre bundan sonraki görüşmelerin İran lideri için, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için İran'da yapılacak cenaze törenlerinin ardından, yani takribi olarak bir hafta sonra yapılması öngörülmektedir. İlk olarak da şunu belirteyim ki, Cumartesi gününden itibaren İran'da hayatını kaybeden, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni yapılacak ve Tahran'da da çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda ve an itibariyle İran'daki en önemli ve tek gündemi bu mesele, yani Ayetullah Ali Hamenei için cenaze merasiminin olduğunu ifade edebilirim diyor ve sözü sana bırakıyorum Caz.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan tahmin edersiniz ki geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesini yükseldiği camilere girecek, ceza uygulayacak. Ceza ne derseniz, keyifleri ne isterse o.
2: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. Tasarı, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı öngörüyor. Çirkin tasarı İsrail meclisinde 36 hayıra karşılık 50 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması halinde İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör kullanılamayacak. İsrail polisi kurallara uyulmadığı bahanesiyle camilere girme yetkisine sahip olacak. Kısıtlamayı ihlal eden camilere ağır para cezaları uygulanacak. Skandal tasarıya Filistin kanadından tepki gecikmedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'da işgal ettikleri bölgeye gitti. Beyrut yönetimiyle anlaşmış olmalarına rağmen işgal sürecek mesajı verdi.
3: Netanyahu, Lübnan'da işgal ettiği bölgeye gitti. Çıkmayacağız mesajını verdi.
4: Tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'dan ayrılmayacağız.
3: İsrail ve Lübnan arasında ateşkes için çerçeve anlaşması yapıldı. Buna göre işgal ordusunun kademeli olarak bölgeden çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları bu duruma aykırı.
4: Silahlı Hizbullah burada olup bizi tehdit ettiği sürece biz de burada kalacağız.
3: Son olarak Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgal mevzilerini gezdi. Askerlerle bir araya geldi. Yanında da Savunma Bakanı Yisrael Katz vardı. Mevzileri denetleyen Netanyahu, askerle yediği yemek sırasında işgalin süreceğini açıkladı. Her şey yok edilecek diye de ekledi.
4: Yer üstünde ve yer altında bulunan, aslında onların bize karşı saldırı aracı olarak kullandıkları her şeyi yok ediyoruz.
3: İsrail ve Lübnan 26 Haziran'da 5.'si yapılan doğrudan müzakerelerde anlaşmıştı. 2 Mart'tan bu yana yapılan saldırılarda İsrail Lübnan'da 4.278 sivili katletmişti.
1: Ukrayna ile Rusya arasında yıllardır süren savaş yalnızca insan hayatını değil, bölgede yaşayan canlıların alışkanlıklarını da derinden etkiliyor. Ukrayna'daki kuşlar cephe hattında drone savaşlarından geriye kalan fiber optik kablo parçalarıyla yuvalarını yapıyor.
3: Çalı ya da otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşların da bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kablo ile bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırma sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detay da bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
5: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce hiç böyle yuvalar görmedim. Oysa çok fazla kuş yuvası gördüm. Bu gerçekten çok özel bir şey. Aynı zamanda gerçekten bir hikaye anlatıyor.
3: Kuşların ağaç dalları yerine cepheden topladıkları ince fiber optik kablolarla yaptığı bu yuvalar, savaşın doğayı nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne serdi.
5: Bu sadece kuşlar açısından değil, tarihsel açıdan da ilginç. Bu yuvayla Ukrayna'da savaşın doğa üzerindeki etkisini de belgeliyoruz.
3: Kuş bilimciler kablolardan oluşan yuvaların kuşlar için hem birer avantaj hem de dezavantaj barındırdığını söylüyor.
5: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
1: Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gün yarın. Yarın burada hesaplamalar yapacağız. Emekli ve memurun maaşı ne olacak diye birlikte gelen rakamla artık netleşmiş olacak. Tabii tahmin hesap tabloları da var. Kim ne alacak, ne kadar zam oranı olabilir diye. Faruk abi bugün Sabah gazetesinde de bir yazı kaleme almış durumda. Faruk abi ne söyleyeceğiz yarın olmadan önce bugün?
6: Şimdi bugün şunu söyleyebiliriz. Bir, istersen zam takvimini şöyle hızlıca bir söyleyeyim. 1-5 Temmuz arasında, yani bugünlerde emekli memurların maaşları yatıyor. Onlar zamsız alıyorlar. Onların zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Yarın dediğin gibi enflasyon açıklanacak. SSK ve Bağkur emeklisiyle memurların alacağı fark belli olacak. 15 Temmuz'da memurların maaşları yatırılacak ve onlar zamlı olarak yeni maaşlarını alacaklar. 17 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar olan süreçte ise SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını alıyorlar. Onlar da, emekliler peşin alıyor bu arada. Hani bilmeyenler için söyleyeyim, maaşlarını peşin aldıkları için yani Temmuz maaşlarını alıyorlar. O yüzden de artış oranı eklenmiş şekilde maaşlar ödenecek 17'sinden itibaren. Burada merak edilen şey taban maaş ne olacak diye. Çalışma Bakanı'nda bir açıklaması var. 3 Temmuz'da işte yarın o oran belli olduktan sonra rakam, biz hemen yasal düzenlemeyi hazırlayıp meclise göndereceğiz diyor. Öyle gözüküyor ki 17'sindeki o maaş ödeme gününe yeni taban maaşta yetişecek ve bu 20 bin lira olan maaşlar yeni taban maaştan ödenecek, aradaki fark. Ha diyelim ki yetişmedi. Şimdi mecliste bazen bu yetişmeyebiliyor. O zaman 20 bin lira ödenecek yine. Ve üstü daha sonra eklenecek. Dolayısıyla takvim bu. Peki kimlerin maaşları artacak? Memurların maaşları artacak. Memurların aile yardımı artacak. Ek ödemeleri artacak. Memur emeklilerin maaşları artacak. SSK Bağkur emeklilerin maaşları artacak. Sosyal yardımlardaki 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası artacak. İşçiler açısından özel sektörde kıdem tazminatı artacak ki 73 bin liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. dul ve yetimlerin aldıkları maaşlar artacak. Dolayısıyla aşağı yukarı senin söylediğin gibi 16 milyon emekli, diğerlerini de eklersek 20 milyon kişinin geliri artacak ve Ocak ayına kadar 6 aylık alacakları yeni maaşlar yarın belli olacak. Ha, kaç lira olacak? Epeydir konuşuyoruz. Şimdi %1 ile 2 arasında tahminler yapılıyordu Haziran enflasyonu ile ilgili. Böyle olursa 18 ile 19 arasında bir 6 aylık enflasyon gelecek. %1'in hemen altında da tahminler ciddi ciddi tartışılmaya başladı. 0.90 civarında aylık enflasyon için. Eğer öyle gelirse de 17.80, 17.90 gibi, yani 18 aslında aşağı yukarı bizim tahminimiz yarın 6 aylık enflasyon o civarda artacak. Bu SSK Bağkur emeklisinin maaşının %18 artması demek. Diğer bütün gelirlerin artış oranı memur maaş artışına endeksi olduğu için orada da 14 civarında bir artış bekliyoruz. O da diğerlerini etkileyecek, kıdem tazminatı tavanı dahil olmak üzere.
1: Peki. O zaman yarın çok detaylı bir şekilde İnşallah konuşuyor olacağız.
6: Saat 10'da tabii.
1: Evet.
6: 10'da açıklanıyor biliyorsun enflasyon. 10'da başlayacağız biz inşallah seninle. Hem bu taban maaşları konuşuruz. Hem
1: hesaplamaları yaparız.
6: Meslek maaşları konuşuruz memurların. Hesaplamaları yaparız.
1: Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Yarını bekleyeceğiz tabii ki. Rakam açıklanacak, son veri gelecek ve Faruk abi detaylı bir burada hesaplama yapacak. Şimdi tuzak yine aynı. Mağdurun adı farklı. Dolandırıcıların ağına bu kez 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı düştü. Polissiz savcıyız yalanına aldandı yaşlı adam ve tüm birikimi olan parayı ve altını kendi elleriyle teslim etti. Olan biteni anlatırken hipnoz oldum dedi.
7: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti ve paralarımı aldı. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
8: O hazır dediği çantada tüm birikimleri, tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
7: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
8: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmış. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
7: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerinde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti.
9: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de dördüncü gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
7: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
8: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
7: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
8: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
9: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
7: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
8: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
1: İstanbul Silivri'de kavga eden iki kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
10: Birinin elinde sopa, diğerinde bıçak. Sokak ortasında adeta düelloya tutuştular. Görüntüler İstanbul Silivri'de kayda geçti. İki kişi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

0: başladı. O tartışma alevlendi, sopa ve bıçaklar çekildi. Sokak ortasındaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Bıçaklı şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Rutin uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobil

0: Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonrasında ekiplerin aracın önünü kestiği anları görüyorsunuz ekranda. ...227.219 lira para cezası kesildi. İstanbul Ataşehir'de bir siteye sipariş götüren motokurye tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda motokurye saldırıya tepki için sitenin önünde toplandı.
1: Bir açtı kapıyı.
2: Yasak.
3: Sipariş götürdüğü sitede önce hakarete uğradı, sonra tekmelendi.
1: Ya küfür etmeyi bırak ya.
2: Var ya,
1: öldürürüm seni. Gel
3: öldürün! İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye sipariş götüren motokurye Ömer Toprak'ın motosikletle içeriye girmesine özel güvenlik görevlileri müsaade etmedi.
2: Buranın bir kuralı var.
3: Motokurye bunun üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin açtığı arka kapıdan siteye girerek siparişi teslim eden Toprak çıkışta güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı.
1: Müşteri açtı kapıyı.
2: Müşteri değil, yasak.
1: Abi
2: niye giriyorsun lan? Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
1: Ne yapıyorsun abi ya?
2: Ne demek?
1: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
2: Çağır polisi.
1: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
3: Hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
1: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
2: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
1: Lan müşteri aldı beni içeriye.
2: Alamaz.
4: Çocuk ezdiler çocuk.
3: O anlar motokuryenin kas kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Niye
2: giriyorsun lan?
3: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberini alan yüzlerce motokurye Ömer Toprak'a destek için sitenin önünde toplandı. Motokuryeler korna çalıp slogan atarak saldırıyı protesto etti. Saldırgan güvenlik görevlileri kamera kayıtlarından tespit edildi.
1: Ya küfür etmeyi bırak ya.
0: İstanbul Avcılar'da evinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Rüzgar'ın yaramazlığı başına büyük bir iş açtı. Kafası demir parmaklıklara sıkışan talihsiz çocuk hem kendisine hem de ailesine korku dolanlar yaşattı.
5: Sadece oyun oynamak istemişti ama yaramazlığı başına iş açtı. 4 yaşındaki Rüzgar İstanbul Avcılar'daki evinin balkon demirlerine sıkıştırdı kafasını. Onu gören ailesi hemen yardıma koştu ama ne yaptılarsa olmadı. Devriye itfaiye girdi. Demir kesme makinesiyle parmaklıklar esnetildi.
6: Yavaş, acele etme yavaş.
5: Heh. Rüzgar da ailesi de rahat bir nefes aldı.
6: Geçmiş olsun.
0: Avrupa'nın ardından Türkiye'de aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Buna bir de nem eklenince hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü. İstanbullular yılın en sıcak gününü yaşadı.
7: Yanıyorum. Gerçekten böyle bir sıcak görmedim.
5: Dışarı çıkan bin pişman oldu.
7: Gerçekten nasıl dayanacağız bu yaz bilmiyorum.
5: Aşırı sıcak nemle birleşince gölgede bile nefes aldırmadı. Mega kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceyle rekor kırdı.
7: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik, yanıyoruz.
8: İstanbullular yazın gelmesini özlemle beklemişlerdi. 1 Temmuz itibariyle ise Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye yükselirken nemli

0: hatta 40 dereceyi buldu.
1: Avrupa'da omega blokajını yaşadık. Yukarı seviyede 5000 metrede yüksek basınç sıkıştı kaldı ve o bölgeyi ısıttıkça ısıttı. Haziran başı itibariyle zaten Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıklar artmaya başlamıştı. Sonra Atlantik'te ve Akdeniz'de sıcaklıklar artmaya başladı. Bu Akdeniz'deki ısınma bizim ülkemizde etkiledi.
2: Arkadaşım geldi Mersin'den diye dışarı çıktım. Yoksa beni hiçbir şekilde hiçbir insan oğlu beni sıcaklığı dışarı çıkıyor. Çünkü dayanılmaz benim için.
0: Niye siyah giydiysek bu sıcakta?
3: Bunaltan sıcak ilerleyen saatlerde etkisini daha da arttırdı. İstanbullular gün boyu serinlemenin yollarını aradı.
4: Çok sıcak gerçekten. Normalde Eminönü'ne gidecektik ama gerçekten çok sıcak olduğu için bari dedik hani vapurda serinleyelim.
5: Oturup derinde gireceğiz herhalde.
4: Havayı sıcak bulunca.
5: Yani yapmamız gereken ya Saraybolu ya burası.
6: Birazdan gölge bulacağız, dinleneceğiz, bol kahve içeceğiz.
0: Soğuk kahve.
6: Soğuk kahve, evet.
0: Uzmanlara göre bu sıcaklıkların ardından İstanbulluları yağış bekliyor. Ancak yağış da sıcaklıkları düşürmeyecek. Aksine bundan sonra artarak gidebilir.
1: Önümüzdeki günlerde cumartesi günü itibariyle yağış başlıyor Akdeniz bölgesinde. Cumartesi akşam saatleri itibariyle Antalya taraflarında pazar günde yine yağış olma ihtimali çok yüksek. İstanbul'da da yine yağış bekleniyor. Birazcık bu sıcak havaların hissettirdiği sıcaklık biraz kaybolabilir.
4: Ben yazı seviyorum ama ya. Bu havaya rağmen çok seviyorum.
0: Böyle kalsın. Bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz T-Rex dinozor fosillerinden biri 20 ila 30 milyon dolarlık rekor bir tahmini bedelle açık artırmaya çıkarılacak. Gelin tarihe meydan okuyan o dinozor iskeletine birlikte bakalım.
7: Tarihin en büyük avcılarından biri açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 67 milyon yıl önce yaşamış 11,5 metre boyundaki devasa T-Rex dinozor iskeleti rekor fiyata yeni sahibini arıyor. Bu dinozor iskeleti bir çiftçinin bahçesinde bulundu. Ekipler, arkeologlar aylarca titiz bir çalışma yürüttü. Dinozorun iskeletinin parçaları farklı noktalardan özenle çıkarıldı. Birleştirilip bir bütün haline getirilen dev iskelet yakında açık artırmaya çıkarılıp satılacak.
8: Gus bugüne kadar bulunmuş en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeletlerinden biri. İlk olarak yaklaşık 5 yıl önce özel bir şahsa ait devasa bir çiftlik arazisinde keşfedildi. İsmini arazinin sahibi olan çiftçiden Gus'tan alıyor. Arazi sahibi ne yazık ki kazı çalışmalarının birinci yılında hayatını kaybetti. Biz de onun anısına iskelete bu adı verdik.
7: Yaklaşık 3,8 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa avcının kafatası tam 137 santimetre uzunluğunda. Milyonlarca yıla meydan okuyan bu iskeletin 10 milyonlarca dolara satılması bekleniyor.
8: Satış öncesi tahmini değer 20 milyonla 30 milyon dolar arasında. Ancak hepimizin gördüğü gibi bu durum müzayede dünyasında henüz çok yeni filizlenen bir pazar. Dolayısıyla gerçek değerinin ne olduğunu onu açık artırmaya çıkardığımızda hep birlikte öğreneceğiz.
7: Yetkililer bu dinozor iskeletinin neden özel olduğunu da açıkladı.
8: Eksiksizliği, kalitesi, boyutu, korunma durumu. Ama bence insanların dinozor fosillerinden bahsettiğimizde anlaması gereken asıl önemli şey bu fosillerin topraktan tek parça haline çıkmadığıdır. Bir çukur kazıp işte burada bir dinozor var diyemezsiniz. Bu keşfi bu denli özel kılan şeylerin büyük bir kısmı da budur.
0: Depozito iade sistemi başladı. 81 şehre otomatlar kurulacak. Depozitolu şişelere bu cihazları atan kişilere şişe başına 1 lira ödenecek. Peki depozito iadesi sistemi nasıl çalışıyor?
9: Artık her boş şişe 1 lira kazandıracak. Türkiye genelinde depozito yönetim sistemi başladı. Yeni düzenleme ile birlikte içecek ambalajlarında depozito bedeli 25 kuruştan 1 liraya yükseltildi.
10: Öncelikle telefonunuza Doğa uygulamasını indiriyorsunuz. Ardından kimlik doğrulama işlemi var. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra artık uygulama kullanıma hazır duruma geliyor. Daha sonra burada görmüş olduğunuz kare koda tıklıyorsunuz. Bu ekrana geldiğinizde ise hemen daha önce işlem yapılmış onu iptal ediyoruz. Başlamak için ekrana dokun diyoruz. Kare kodu ekrana okutuyoruz ve sistem görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Atacağımız şişeyi elimize aldığımızda şu logonun olması gerekiyor. Böyle içeriye doğru.

0: doğru bırakıyoruz. Logoyu okuduğunu görüp ardından şişeyi içeriye gönderiyoruz. Ardından ekranda işlemimizin tamamlandığında ve bir pet şişe gönderdiğimize dair bildirim geliyor ve işlemi tamamla dedikten sonra bakiyeniz gün içinde cüzdanınıza yatırılmış oluyor.
1: Burada doğa logosu olan işareti buraya üste getirerek buraya bıraktık.
2: Vallahi çevre için güzel bir uygulama bence.
3: Ya sokaklara atılmaz yani, geri dönüşüm kutusuna geri iade olabilir yani.
4: Bireysel iadelerde günlük üst limit 200 ambalaj olarak uygulanacak. İade bedeli dua uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek.
1: Nakit olarak çekebiliyoruz. Ayrıca belli marketler aracılığıyla da bu paraları marketlerde de kullanabiliriz.
4: Otel, restoran ve kafe işletmeleri de tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.
5: Burada pet ve plastiklerimiz var. Buraya da alüminyum ve kutu içeceklerimiz dökülüyor. Hemen makinenin altındaki şu göstermiş olduğum bölgeye de camlarımız kırılarak bu şekilde birikim sağlanıyor.
4: Dua sayesinde her yıl 25 milyar içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
6: Şehre yakın ekibi İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkeli köyünde kahvaltı sofrasına misafir oldu. Yörük kültürüne ait birçok farklı lezzeti sizler için görüntüledi. İzliyoruz.
7: Tabii Türkelli ifade ettiğimiz gibi bir Yörük beldesi. Yörüklerin de kendine has tabii geleneksel yemekleri var. İşte bir kahvaltı hazırlığı var. İşte pişiler yapıldı, tartı yapıldı, menemen yapıldı, ancak orada bir otlarla bir kavurma yapıyorsunuz. Nedir Nuriye Hanım?
8: Şimdi biz bu kavurmayı sabah kahvaltısında yiyoruz. Akşam yemeğinde yiyoruz. Sabah kahvaltısında içine yumurta kırarak servis ediyoruz. Veya süzme yoğurt, cevizle.
7: Tek bir ot yok onun içinde gördüğüm kadarıyla.
8: Hayır, tek bir ot yok. Ispanak var, pazı var, radika var, bahçeden topladığımız yabani otlar var. Hepsini karıştırıyoruz. Sütün kaymağıyla birlikte pişirdikten sonra servis ediyoruz.
7: Tabii bu bir gelenek değil mi? Uzun zamandır bu otları siz tanıyorsunuz. Sahada hangisi yenir, hangisi yenmez, değil mi?
8: Ya büyüklerimiz bize gösterdiler. Onların gösterdiği şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.
7: Yani yüzyılların getirdiği bir gelenek değil mi? Yörük yemekleri.
8: Yani biz öyle gördük. Öyle gördük, de devam ediyor.
7: Yörük kadınları becerikli o zaman. Her anlamda onu bir kere daha görmüş oldum.
8: Ya öyle öyle diyorlar.
7: Emeklerinize sağlık. İşte Yörük kahvaltısını Mina Hanım ve Nuriye Hanım hazırladılar. Ben de size yardım edeyim. O zaman başlayalım değil mi? Hadi bakalım. Muhteşem bir görüntü. Tabii Yörük yemekleri bildiğimiz gibi kendine has çok önemli lezzetler. İşte kahvaltıda da detayları alacağız şimdi. Nasıl yapıldı bunlar? Yörük kahvaltımız hazır. Şimdi detayları Mina Hanım'dan alacağız. Büyük bir emek harcadınız. Tabii birbirinden lezzetli kahvaltılıklar var. Sırasıyla başlayalım. Menemen.
8: Evet, menemen. Biliyorsunuz ki coğrafi işaretini de aldı menemen soğanlı bir şekilde. O yüzden şu anda en yaygın.
7: Soğanlı mı soğansız tartışması da bitti değil mi?
8: Bitti. Ülkece artık rahata kavuştuk. Menemen artık soğanlı.
7: Ve artık tescillendi. Artık evet. Menemenin bir ürünü. Coğrafi işaretli ürünü. Şimdi bu gördüğümüz nedir? Onu anlatalım.
8: Bu gördüğümüz nedir? Ben çok kısaca hemen size anlatayım. Bu gördüğümüz tartı. Bizim
7: tartı.
8: Evet, tartı. Bu bildiğimiz baskül tartılardan değil ama onu söyleyeyim.
7: Yörük yemeği değil mi?
8: Yörük yemeği bu. Nasıl yörük yemeği onu da anlatayım. Biz aldığımız hayvancılardan, sütle uğraşan hayvancılarımızdan aldığımız sütleri kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kaynatmadan da alıyoruz. Kaynattıktan sonra da alıyoruz. Üzerindeki kaymağı, o kaymak.
7: Kalın bir kaymak tabakası oluşuyor.
8: Yani o tabakayı alıyoruz ve onu saklama kabına koyup az bir şey tuz atıp biriktiriyoruz onu. Her süt aldığımızda biriktiriyoruz. Bir de çok

0: Sık tüketiyoruz biz sütü, yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz.
1: Artık evde yoğurt yapmak evet. Artık kaçınılmaz.
0: Kaçınılmaz. Bir de biz köylü olduğumuz için evet. O yüzden daha fazla yapıyoruz bunları.
1: Şimdi tabii rengi kahverengiye yakın süt içinde var mı yok var. Mu o anlaşılmıyor var. Bile.
0: Öyle söyleyeyim. Bu biriktirdiğimiz kaymağı içine süt atıp odun ateşinde büyük dağın deriz biz. Büyük dağınlarda yani tencere gibi biraz onun sığ olanından. Onun içine koyarız. Onu en az 4-5 saat odun ateşinde, az yanan odun ateşinde saatlerce kavururuz. Hiç elimizden bırakmadan. O yüzden bu görüntüyü alır. Daha sonra onları kaplara koyarız. Ve zeytinyağında tereyağı ısıtır gibi oluyor. Bu şekilde şeklini alır ısıttıktan sonra. Bunu neyde kullanırız? Aynı bu şekilde kahvaltıda kullanırız. Bunun içine...
1: Ben de bir taraftan bir tadına tadım, bakayım. Tadım. Çok farklı bir lezzet.
0: Hiçbir şey yok bunun içinde. Süt kaymağı, süt ve tuz. Bir de sevgimiz.
1: Ben bu kadar yörük kültüründe bu kadar renkli bir yelpaze olduğunu açıkçası bilmiyordum. Otlarla biraz önce Nuriye Hanım'la mutfakta yapılırken sorduk ama bu da sıra dışı bir şey. Aynen. İçinde kaç tane ot var bunun?
0: Yani bunun içinde en az 7-8 tane otumuz var. Ben sadece benim bildiğim radika var. Ispanak var, pazı var. İşte şey var, Arap saçı var. Biz kokarotu deriz Arap saçına da burada.
1: Hepsi de birbirinden lezzetli
0: aynen
1: otlar.
0: Öyle. Yani değişik tatlar var bunun içinde. Biz bunu yumurta kırıp da az önce yengem de söyledi. Yumurta kırıp da kullanırız kahvaltıda. Aynı süzme yoğurt koyup üzerine ceviz böyle soslayıp onu da koyarız. O şekilde.
1: Şimdi saymakla bitmiyor. Hepsi Türkelli'de yetişen ürünlerden hazırlanan yörük kahvaltısı. Biz de şimdi hepsine tek tek tadına bakacağız. Mükemmel olduğunu düşünüyorum biz hepsinin.
0: Afiyet olsun şimdiden.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Anadolu'nun üreten gücü. Goldagı'da halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 1-2 Temmuz. Halka arz liderleri Gedik Yatırım, Misyon Bank.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacak.

0: alacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Çalıyadı otlarla değil, fiber optik kablolarla yuvalarını yapıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı kuşlarında bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Doğal yaşam en zor şartlarda bile ayakta kalmanın bir yolunu buluyor. Fiber optik drone savaşlarından geriye kalan kablolar Ukrayna'da kuşlara yuva olmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli savaş 4 yılı geride bıraktı. 1200 kilometrelik cephe hattı özellikle yoğun drone savaşlarına sahne oluyor. Savaşta fiber optik kablolu FPV dronlar daha fazla kullanılır hale geldi. Bu dronlar operatöre ince bir kablo ile bağlı. Veri ve görüntü aktarımı radyo frekansı yerine ince bir fiber optik kablo aracılığıyla sağlanıyor. Bu sebeple sinyal karıştırma sistemlerine karşı da daha güvenli. Savaşta kullanılan dronlar uçtukça kilometrelerce fiber optik kablo tarlalara, ağaçlara ve yollara yayılıyor. Bu ince lifler daha sonra geniş alanlara dağılıyor. Kuş yuvasında ortaya çıkan detayda bu atıkların doğaya nasıl karıştığını da açıkça gösteriyor.
6: Bu yuvalar çok eşsiz. Daha önce

0: Bu yapay malzeme kuşlara zarar verebilir, ona dolanabilirler. Ancak kuşlar yapay malzemeyi gerçekten sağlam bir yuva yapmak için de kullanabilirler. Bu nedenle kuşlar için de faydalı olabilir.
1: A Haber Radyo.
2: Hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda atlı polis, grup ve amirliği ekipleri de sahada. Şener Çetin muhabir arkadaşımız son durumu aktaracak bize. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Hemen başlayalım. Türkiye tarihi NATO'ya hazırlanıyor, ev sahipliği yapmaya. Bu anlamda önlemler de üst seviyede artırılmış vaziyette. İkinci kez, bu kez başkent Ankara'da gerçekleşecek o kritik NATO zirvesi. Aylar öncesinde başlayan NATO ile ilgili güvenlik ve ulaşım önlemleri de tüm hızıyla devam ediyor başkent Ankara'da. Tabii bir yandan da Türk'ün mirasını ve o gücünü simgeleyen atlı birliklerde NATO zirvesi kapsamında görevde olacak. Bunun da altını çizelim, zirve kapsamında birçok güvenlik önlemi alındı. Sahada aktif olarak görev alacak atlı birliklerde yine bu noktada olacak. An itibariyle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında bulunan Millet Bahçesi'ndeyiz ki burada da uygulama yapılıyor. An itibariyle yaklaşık 900 civarında bir şok uygulama gerçekleştirildi NATO zirvesi kapsamında. Bununla alakalı başkentin dört bir yanında güvenlik önlemleri üst noktaya çıkarıldı. Kırmızı alan ilan edilen noktalarda da özellikle Esenboğa, Etimesgut, Cumhurbaşkanı Külliyesi, yine aynı zamanda şehrin merkezi noktaları, Kızılay, Ulus gibi noktalarda güvenlik önlemleri üst noktada. Ayrıca 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi ki NATO liderleri zirvesi kapsamında herhangi bir sorun yaşanmaması adına bu önlemler de devam ediyor ki her günde yeni bir önlem açıklanıyor. Ki bu anlamda Ankara Valiliğinden yine sabah saatlerinde de bir açıklama gelmişti. Malumunuz özellikle başkent Ankara'da birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatıldı ya da kısmi olarak kapatıldığını söylemekte fayda var. Ki bu anlamda bazı cadde ve bulvarlara da yine scooter ve motokuryeler giremeyecek, ağır tonajlı araçlar kente alınmayacak NATO zirvesi kapsamında, bunu ifade edelim. İşte bir yandan da görmüş olduğunuz gibi atlı birliklerde o uygulamalarına devam ediyor. Şu anda Hasan Can Türkeş'in görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Bu anlamda tabii atlarında bir alışma süresi var şu dakikalarda. Tabii 22 atlı birliğin görev alacağını söyleyelim zirve kapsamında. Ki şehrin belirli noktalarında sahada aktif olarak görev alacaklar ki bu atlar yüksek sese, kalabalığa karşı duyarlı, uyum gösterebilen atlar olduğunu söylemek de fayda var. Özel eğitimli atlar olduğunu söyleyelim. İşte Türk'ün gücünü ve o mirasını simgeleyen atlı birliklerde NATO zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz tarihinde sahada olacak diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'daki zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayine duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi. Rutte, Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.
4: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
4: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
5: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
4: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
5: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
4: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
5: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de

0: son derece etkileyiciydi.
1: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
0: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
1: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
0: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor. The big umbrella which is this ultimate guarantor of our freedom I think
2: provides exactly what Sağlık Bakanı konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
3: Gönüllü sağlık yapılanması olan 5075 UMKE personelimiz, 21.000 aşkın hekimimiz, 73.000'den fazla sağlık çalışanımız ve 38.513 destek personelimiz olmak üzere toplam 138.000'i aşkın görevlimiz bölgede büyük bir özveriyle hizmet verdi. 1810 ambulans, 245 UMKE aracı ve 16 hava ambulansımız kesintisiz olarak görev yaptı. Aynı zamanda tarihin en büyük hasta nakil operasyonlarından birini gerçekleştirdik. Kara, hava ve deniz yolunu eş zamanlı kullanarak 51.665 hasta ve yaralımızı güvenli şekilde deprem bölgesinden çevre illerimizdeki sağlık kuruluşlarına naklettik. Bu operasyon sayesinde deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizin yükünü azaltırken İleri tedavi ihtiyacı bulunan hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişimini de güvencen altına aldık. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla çok kısa süre içinde 34 sahra hastanesi, 176 acil müdahale ünitesi ve 130 personel barınma ünitesini hizmete aldık. Bu merkezlere yaklaşık 600.000 vatandaşımıza sağlık hizmeti sunuldu. Her biri 500 yatak kapasitesine sahip. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerimiz kısa sürede yüzer sahra hastanelerine dönüştürülerek deprem bölgesinde afetzedelerimize hem sağlık hizmeti hem de barınma imkanı sağladık. O zor günlerde siz değerli dostlarımızın uzattığı dayanışma yardım elini asla unutmadık. Bu vesileyle asrın felaketinde yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke olan kardeş Azerbaycan'a ve tüm ülkelere bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, öylesine bir büyük sağlık operasyonunun başarısı güçlü bir lojistik yönetimini de beraberinde getirmektedir. Depremden etkilenen tüm illerin ihtiyaçlarının anlık olarak takip edebilmesi için afet tedarik ve lojistik yönetimi yazılımını devreye aldık. Adana ve Gaziantep illerimizi lojistik üst merkezleri olarak belirledik. İlaç, tıbbi cihaz, saf malzemesi ve diğer ihtiyaçların sevkiyatını bu dijital sistem üzerinden planlayarak ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru zamanda doğru noktaya ulaştırılmasını sağladık. Sağlık çalışanlarımız şehir merkezlerinin yanı sıra en uzak kırsal yerleşim yerlerine kadar ulaştı. 3 milyondan fazla vatandaşımızın kronik hastalık takiplerini ve ihtiyaç duydukları tedavilere erişimlerini sağladık. Afet sonrasında ortaya çıkabilecek ikinci sağlık risklerini önlemek amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerini de kesintisiz sürdürdük.
2: Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Ankara'ya uzanacağız. CHP'de kurultay ve parti içi dengeler tartışması sürüyor. Bir yandan Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci ve tabii ki yeni partiye ilişkin yol haritasının görüşüldüğü konuşuluyor. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır bizi bekliyor. İlter günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son bilgiler?
4: Günaydın Cansel Bacı. Bugünkü programla başlayalım. Bugün saatler 15'i gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısını neden düzenliyor? Bu merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta gerçek

0: Gerçekleşecek NATO zirvesine dair kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Zaten genel merkezden uzak kaldığı 2,5 yıllık süre zarfında sürede özellikle dış politika ağırlıklı bir çalışma yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. NATO zirvesine dair de bugünkü saat 15'teki basın toplantısında önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Özellikle yeni dünya düzeninden bahsedecek Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce 3 hafta önceki MK toplantısında da buna dair bir değerlendirme yapmıştı ve Türkiye bölgenin en önemli gücü ifadesini kullanmıştı. Bu kapsamda, bu çerçevede bir değerlendirme yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel cephesine geçecek olursak, Özgür Özel de dün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya gelmişti. Hem olağanüstü kurultay talebi hem de yeni parti çalışmalarına dair bir değerlendirme yapıldı 3 saat süren toplantıda. Özgür Özel ve kurmayları ekibi öncelikli olarak olağanüstü kurultay için şartları zorlayacaklar. Bunun için zaten geçtiğimiz hafta toplanan delege imzaları genel merkeze teslim edilmişti. Ancak bu delege imzalarının tedbir kararı nedeniyle hukuki bir karşılığının olmadığı için artık olağanüstü kurultayın toplanmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor. Peki olağanüstü kurultay olmazsa ne olacak? Özgür Özel yeni bir parti kuracak ve o partiye dair daha somut adımlarında Temmuz ayının sonunda veya Ağustos başında atılması bekleniyor. Yeni partinin 24 Temmuz'da kurulacağına dair bazı iddialar dün gündeme gelmişti, ancak Özgür Özel'e yakın kaynaklar 24 Temmuz iddiasını yalanlıyorlar. Ağustos ayından önce açıkçası yeni partiyle ilgili çok net olarak bir adım atılması beklenmiyor. Daha doğrusu şöyle ifade edelim, Temmuz sonuna doğru bu yeni partiyle ilgili çalışmalar biraz daha somutlaşır. Ağustos ayı içerisinde yeni parti kurulur şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bunu özellikle ifade edelim. Tabii ki olağanüstü kurultayla ilgili şöyle bir süreç de işliyor. Olağanüstü kurultaya tedbir kararı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kapıları kapatmıştı. Olağan kurultay süreci başlatılacak. Eylül ayı içerisinde mahalle seçimleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve büyük kurultay, Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra büyük kurultay tarihi de netleşmiş olacak. Bu takvime dair Eylül ayında somut bir durumun, tablonun ortaya çıkması bekleniyor. Olağan kurultayla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Özgür Özel cephesine şöyle bir mesajı var kulislerde dillendirilen. Eğer kendilerine güveniyorlarsa, ki taban arkamızda, örgüt arkamızda, halk arkamızda diyorlar, o zaman gelin, kendinize güveniyorsanız madem böyle olağan kurultayda yarışalım diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Özgür Özel cephesi ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bu yaklaşımını samimiyetten uzak olarak değerlendiriyorlar. CHP'de böyle bir tablo var. Bir yanda olağanüstü kurultayla ilgili talepler, diğer yanda yeni parti hazırlıkları ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı basın toplantısı. Süreç böyle, biz de takip ediyoruz Can Selimaç.
1: İlter, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Şimdi sabah saatlerinde kayıplarını telafi eden ons altın yeniden yükselişe geçerken gram altında yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelere ulaştı. Gram altın ne kadar oldu? Altın güvenli liman mı yoksa manipülasyon aracına mı dönüştü? Altın ve para piyasaları uzmanı İhsan Bemiş bizi bekliyor. İhsan Bey, günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz yayına. İlk defa tablo uzun süredir yeşil değil mi? Yani ekranını taşıdık.
3: Yani şey olduğu zaman belli ki bu 4000 doların altına geldiği zaman oralardan yoğun bir alım oluyor. Yani orada kalamıyor.
1: Ötekler... Oluyor mu? Yoğun alım mı oldu? Ne oluyor altında? İyice kafamız karıştı artık.
2: Yani gün içinde gram altın 252 lira, ons altın 152 dolar oynadı. Artık 1,5 aylık süreç içerisinde küresel piyasalardaki büyük yatırımcıların al-sat piyasası sat yapacaklarını gözlemliyoruz. Yani bu rakamlar bize şunu işaret ediyor. Ocak ayında sizin de yapmış olduğumuz yayınlar ve kamuoyuna bilgi verdiğim zamanlarda altın bir yatırım aracı olmaktan, gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıkmıştı. Bir spekülasyon aracı, bir manipülasyon aracına dönüşmüştü. O yüzden 2026 yılından parada kazanmak yılı değildir. Paradan para kazanamazsınız. Ancak varlıklarınıza sahip çıkmanız gereken bir yıl uyarım vardı. Bugüne kadar geldiğimiz noktada Ocak ayında tarihi zirveler bu ekranlardaki yeşilliği Ocak ayında her gün görüyorduk. Tarihi zirveler.

0: vardı ve altın fiyatları ne zaman düşecek diye konuşuyorduk. 5 aydır da altın fiyatları ne zaman yükselecek diye konuşuyoruz. Burada Körfez ülkelerini köşeye sıkıştırdılar. Nakide ihtiyacı olan merkez bankaları altın satmak zorunda kaldı. ETF'lerde fonlarda işlem yapan yatırımcılara teminat tamamlama çağrısında bulundurdular. Köşeye sıkıştırdılar, elinden altınları ucuza aldılar. Kim aldı? Savaşı başlatanlar aldı. Yani bu yıl altın ve gümüşten diğer enstrümanlar dahil, bu borsa dahil, kripto para piyasası dahil, bütün yatırım araçlarında yılın ilk yarısında kazanan yok. Sadece altın özelinde değil. Ama altının özellikle dünya merkez bankaları tarafından ciddi bir talep oluşumu halen devam ediyor. Başta Çin. Çin Merkez Bankası Mayıs ayında 10 tondan fazla bir altın alımı yaptı. Özellikle Rusya yüksek miktarda satmış olduğu çok para kazandı petrol tarafında. $100 seviyesinde satış yaptı. Kazandığı paraları altına çevirdi. Suudi Arabistan altın ve gümüş alımına devam ediyor. O yüzden altın ve gümüş özellikle bu yıl merkez bankalarına lazım. Yani merkez bankaları stoklarını artırmaya devam ediyor. Bir hazırlık içerisinde merkez bankaları. Neye hazırlık yapıyorlar? Enflasyona hazırlık yapıyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık yapıyorlar. Bir küresel değişim süreci var. Buna hazırlık yapıyorlar. Dijital paralara geçiş dönemi var. Buna hazırlık yapıyorlar. O yüzden ben tekrar etmek isterim. Ocak ayındaki kurduğum cümleleri bugün yine aynısını kuruyorum. Belki unutulmuş olabilir. 2026 yılının sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Ne yükselişlerde sevinin, ne düşüşlerde üzülün. Sadece malınıza sahip çıkın, fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Aylarca düştü, yükseldi algısı tamamen yanlış bir algıdır. Sadece fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Özellikle gram altını TL üzerinden takip etmek yanlıştır. Uluslararası piyasalardaki ons altın üzerinden takip etmek gerekiyor. O yüzden son yıllarda, özellikle son 2 yıldır çoğu vatandaşların birikimlerini altına, gümüşe, borsaya, çeşitli yatırım araçlarına gömerek buradaki getiriyi artırarak bir şeyler yapmayı hayal ettikleri için bu yüzden altın fiyatları yakından takip edilebiliyor.
1: İslam Bey, şu yanlış anlaşılıyor bence. Siz diyorsunuz ya, Ocak'ta da ben o cümlenizi gerçekten yayında hatırlıyorum. Dediniz ki gümüş, evet, zaten gümüş, geçen sene gümüşten kazanan kazandı. Evet. Bu sene önermiyorum gümüşü dediniz. Ama evet, altın için, evet, bir parantez açtınız. Altın için de şunu söylüyorum dediniz. Ben bu yıl bunun yatırım aracı olacağını düşünmüyorum. Küçük yatırımcı ne yapsın dedim ben size. Miktara, evet, baksın, evet, küçük yatırımcı elindekini, evet, korusun dediniz. Şimdi şu cümle şöyle, evet, anlaşılıyor. Altın artık yatırım aracı değil demişsiniz gibi algılanıyor. Yani artık altın güvenli liman değil, güvenmiyoruz altına. Siz bu yıl bazında bu tahmini yapıyorsunuz. Ben doğru anlıyorum değil mi? Yani gelecek için altını bunu söylemiyorsunuz.
0: Altın tarihten bugüne kadar hep güven limandır. Sadece bir yatırım aracıdır, gerçek bir paradır. Herkes şunu sorgulaması lazım. Altın güvenli liman değilse, altın gerçek bir para değilse merkez bankaları stoklarını neden ağzına kadar altına dolduruyor? Sadece rakamsal değeri anlatmaya çalışıyorum. Yani insanlar evini satarak, arabasını satarak altına yatırım yapıyor. Şu fiyat olursa ben evimi tekrar alabilirim, arabamı tekrar alabilirim, işimi tekrar kurabilirim. Hayali içerisinde olanlara benim mesajım. Diyorum ki bu yıl sonuna kadar sert hareketler devam edecek. Özellikle Ocak ayında bir ayda gramında 2000 lira yükseldi. Ve altın vuruş yapacaklar, hazır olun uyarım vardı. Daha Ocak ayında gerçekleşen bu $5,600 seviyesi daha dün $3,980 seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ve özellikle vatandaşlarımıza ben diyorum ki eğer yatırım yapacaksanız uzun vadeli bir strateji belirleyin. Kısa vadeli alsat piyasası bitti. Yani bunu kabullenmek belki zor olabilir. Bugüne kadar, tarihten bugüne kadar altın sürekli yatırımcısına kazandırdı. Enflasyona karşı korudu. O ayrı bir hikaye. Ama bir değişim sürecindeyiz. Artık dünyada finansal sistem değişiyor. Bir değişim sürecindeyiz. Ve finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemini bitirdiler. Bunu öyle ya da böyle kabul etmek zorundasınız. O yüzden vatandaşlarımızın enflasyona karşı kendini koruması için altın borcu vardır, düğün yapacaktır. Evet, fiyatlar şu anda ciddi bir anlamda geriledi. Tekrar yılın son çeyreğine kadar biz yükseliş yönünü teknik olarak beklentimizi koruyoruz. Orada bir problem yok. Ama problem olan şu, insanlar yatırım araçlarına güvenerek kısa vadeli bir zenginlik hayali içerisinde olduğu için bu problemler ortaya çıkıyor. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Dünya ekonomileri, finansal sistemde bir değişim yılı var. Bir değişim süreci var. Bunu artık kabullenin. Yatırım araçlarınıza güvenerek hayaller kurmayın.

0: Birikimlerinizi miktarını artırabilirsiniz ama o birikimleriniz kısa vadede size servet aracı olarak geri dönmez. Bunu birbirinden bence ayırt etmek lazım.
1: Ne diyorsunuz Faruk abi? Yani öngörülemez bir süreçten geçtiğimiz.
2: Yani biz günlük tabii yorumluyoruz netice itibariyle ama bunu tabii günlük anlık bak az önce birinin üzerindeydi yükseliş şimdi birinin altına indi filan. Yani böyle anlık hareketler bunları dediği gibi İhsan Bey'in hani yatırımcının gözünü ekrana dikip bunları takip edip param kayboluyor, param çoğalıyor diye söylemese hem psikolojik olarak da kendisini zora sokar hem de doğru bir şey değil. Yani özellikle evet, hani bu profesyoneller bile bu kadar hızlı takip etmiyor. O yüzden de hani ben görüyorum insanları sürekli böyle telefonlarından bilgisayarlarından o ekranlara gözünü dikip biraz zenginleştim, biraz fakirleştim gibi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Tabii merkez bankalarının özellikle Çin, Rusya gibi ve diğerlerinin altın topluyor olması aslında hani söylediği o işte dijital sisteme geçmek, doların hükmünün biraz azaltılmasını sağlamaya çalışmak operasyonları. Tabi bunlar altın üzerinden gidiyor. Şu anda mesela bu Körfez krizi sırasında hani İran krizi sırasında gördük ki Körfez'deki ülkeler nakit ihtiyaçları vardı ve ellerindeki altınları çıkarttılar. Kim aldı dedi İhsan Bey? Savaşı çıkartanlar aldı dedi. Birileri para kazanıyor aslında bu işlerden. Ama İşte bizim içeride küçük yatırımcımız da bu oyunun bir parçası haline geliyor.
1: Ama şunu da anlatıyor mu bu? Mesela Rusya, Çin, Suudi Arabistan örneğini verdi İslam Bey. Dedi ki altınlar alınıyor. Yani çok fazla altın alındı, koyuldu kenara. Bu da altının aslında anlamını yitirmediği, önümüzdeki süreçte elbette altının tabii da ki önemini yeniden kazanacağını mı gösteriyor
2: doğru
1: bize?
2: Yani merkez bankaları altınla kendilerini koruma altına alıyorlar aslında. Hı. İşte o doların hakimiyetini de biraz azaltmak için. Dolayısıyla hani az önce de söylediğim gibi hani 4000 doların altını bir gösteriyorlar. Hı. Amerika'da. Sonra oradan bir alım hareketiyle tekrar 4000 doların üzerine çıkartıyorlar. O arada satıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Para mı kazanıyorlar? O da meçhul tabii.
1: O zaman İhsan Bey,
0: Cansın Hanım şöyle buyurun bir parantez daha açabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Şimdi altın fiyatlarında zirve seviyesine göre düşüş var, tamam. Ama çoğu vatandaşın algılayamadığı şu var. Geçen yıl altın gramı ne kadardı? Ondan önceki yıl altın gramı ne kadardı? Geçen yıl altının onsu ne kadardı? Ondan önceki yıl ne kadardı? Altın sessizce yükseliyor ama bunu fark etmiyorlar. Çünkü evet, çoğu yatırımcılar o hızlı yükselişlere alıştığı için. Bakın geçen yıl Ocak ayında 3000 lira olan gram altın 2025 yılını 6000 lira seviyesinden tamamladı. 6000 liradan yıla başlayan gram altın Ocak ayında 8157'ye kadar çıktı. Bunlar gerçek rakamlar. Daha sonra kar satışları geldi. Ve dolayısıyla aslında geçmiş 3 yılı 5 yılı referans aldığınız zaman altın tarafında düşüş yok. Uzun vadeli yatırımcılar tarafında da problem yok. Sadece problem kısa vadeli yatırımcılar, kısa vadeli alsat yapan yatırımcılar için problem var. O da bir ayırmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum, sağolunuz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Kolay gelsin, sağolun. İslam Bey'miş bizimle birlikteydi. Şimdi Ankara'nın Polatlı ilçesinde aranan firari hükümlü saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu uzun süredir firari olarak aranan Umut U'nun saklandığı adresi tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada firari hükümlünün yatak odasındaki bazanın içerisinde saklanırken yakalandığı anlar kayda alındı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Umut U'nun 4 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.
3: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti.

0: Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
1: Meksika'da Dünya Kupası kutlamaları faciayla sonuçlandı. Başkent Mexico City'de en az 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından Meksiko City'de kutlamalar yapıldı. 1 milyondan fazla kişi sokaklara akın etti. Ancak kutlamalar felakete dönüştü. 19 ve 48 yaşlarında iki kadınla 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Meksiko City Belediye Başkanı yaptığı yazılı açıklamada taraftarları kutlamalarda sorumluluk, dikkat ve empati içinde hareket etmeye çağırdı. Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltında.
0: Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız da iştiraklerde görevli 9 kişi zimmet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda bulunan bazı belge ve dijital materyallere el konuldu. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat sonrası düzenlenen operasyonlarda Başkan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Tanju Özcan hakkında 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1: ...23 yaşındaki Gülhan Karabacak, Osmaniye'de 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Genç kızın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve Karabacak için arama çalışması yeniden başlatıldı.
2: İki yıllık sır perdesini kamera görüntüsü araladı. Genç kız için aramalar yeniden başladı. Osmaniye'de 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak bir daha evine dönmedi. Kayıp ihbarının ardından herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kızlarını aramaktan vazgeçmeyen Karabacak ailesi, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
3: Babasıyla banka yolunda karşılaşmış. Kızım eve gel demiş. Baba kafamı dağıtayım geliyorum demiş. Kızım o yoldan hiçbir yere dönmeden direkt kanal yoluna çıkmış.
2: Aile görüntülerde yer alan kişinin kızları olduğunu iddia etti. Görüntülerde genç kızın sulama kanalı yönünde ilerlediği ancak bir daha geri dönmediği görüldü. Gelişme üzerine aile savcılığa başvurdu. Ekip bölgede yeniden harekete geçti. Drone destekli havadan tarama yapılırken sulama kanalında dalgıç polisler de arama çalışması başlattı.
3: Bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa kızımın bulsunlar. Kızımın bir mezar taşı olsun.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat firması daha yapımı başlamamış maket evleri satıp hak sahiplerini dolandırdı. 2012 yılından bu yana hukuk mücadelesi veren 4000'den fazla mağdur hem paralarından hem de hayallerinden oldu. Canı yananların kararı beklediği karar sonuçlandı. Yani o dava sonuçlandı. Sanıklar 1200 yıl hapis cezası aldı.

0: Depreme dayanıklı lüks prefabrik ev dediler, binlerce kişiden para topladılar. Yıllar geçti, sonunda sanıklar ceza aldı. Hem de 1200 yıl.
1: 14 yıldır uğraşıyoruz, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Çoğumuz ev sahibi olamadı, kiralarda süründü.
2: Konut ihtiyacı olan insanlar olarak bu yatırımın içinde yer aldık. Ama ciddi mağduriyetler doğdu sonrasında.
0: 2012'de başlamıştı proje.
3: 4000'in üzerinde aile büyük hayallerle Esenyurt'taki bir inşaat firmasından ev sahibi olmak istedi. Müteahhitle anlaştı ve maket evler satın aldı.
4: 2 daire aldım. 1 artı 1 ve 2 artı 1. 266 bin TL nakit ödeme yaptım. Bize sattığı daireleri tekrar toprak sahibine İbra protokolü adı altında ikinci bir satış sözleşmesiyle ikinci satışı gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz.
5: Ben de maket üzerinden aldım. 243 bin lira ödedim. 110 bin lira daha üstte para istiyorlar benden.
3: Tam 14 yıldır mağduriyetleri devam eden ailelerden kimi evini sattı, kiraya çıktı, kimi ise borçlandı. Paralarını geri alamadıkları ve bir karşılığı olmadığı için evlerine icra gelen bile oldu.
0: Kimi yaşadığı sorun ve üzüntü sebebiyle hastalandı, yıllar geçti, kimi mağdur hayatını kaybetti. Kimse evine kavuşamadı. Sözde inşaatın başlayacağı yerde bir çivi bile çakılmadı. Firma yetkilileri 200 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kayboldu. Soruşturma devam ederken proje başka bir firmaya devredildi ama yine evler tamamlanamadı. Mağdurlar da süreç içerisinde mücadeleyi hiç bırakmadı. Sürekli eylem yaparak haklarını aradılar. Müteahhitlerden biri bir yıl tutuklu da kaldı. Son duruşmada da proje yürüten üç kardeş 1200 yıla yakın hapis cezası aldılar.
6: Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük cezalarından birisi verilmiş. Toplamda yaklaşık 1200 yıla yakın bir ceza görülmüştür.
1: Nihayet beklediğimiz sonuç bu oldu. En sonunda yüklü bir ceza aldı.
7: Bu haberin üzerine gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'yı da ağırlayacağız. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
8: Günaydın Cansu'nun yayınlar.
7: Çok teşekkür ediyorum. Konumuz da şu. Altını konuştuk biraz önce siz yayına gelmeden önce. Gümüşü konuştuk. Konut kazandırıyor mu? Konut bir yatırım aracı olur mu? Başlık bu olacak aslında. Ne diyorsunuz?
8: Özellikle aslında Cansu'nun altında konut alımı o kadar aslında beraber hareket ediyor ki insanlara soruyorlar, siz bir konut alırken altında borçlandınız mı ya da altın bozdurdunuz mu diye. İnsanların yaklaşık %70'i evet ben altın aldım ya da altın borcuyla aldım ya da altın bozdurarak aldım diyor. O nedenle konut alımlarında özellikle altın fiyatları piyasayı etkileyen önemli bir unsur. Bir başka deyişle de İnsanlara yatırımla ilgili neler yapıyorsunuz diye bir soru sorulduğunda bunların yaklaşık %55'i ben altın alıyorum derken %35'i de ya ben gayrimenkule yatırım yaparım diyor. Yani altının aslında bir şekilde dönüşümü konutu oluyor. Bu nedenle de konut talebi gerçekten aslında son yıllarda hızlı bir ivme gösterdi. İvmeyi şöyle özetleyebiliriz. 2023 yılında tüm gayrimenkul satışları içerisinde konut satışlarının payı %43 iken bugünkü rakamlara baktığımızda konut satışlarının payı %54. Yani vatandaş özellikle arsa ve arazi dışında şu an konuta ciddi anlamda bir talep gösteriyor. Tabii bu talebi etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi Faruk abiyle hep konuştuk programlarda bankalardaki konut kredileri. Konut kredileri hacmi 800 milyar TL seviyelerine yaklaştı. Bu kadar yüksek enflasyon, yüksek faiz oranlarının olduğu 2.89, 2.99 faiz oranlarının olduğu bir yerde ipotekli satışların payı ise %20 seviyelerine kadar ulaştı. Ama burada özellikle ipotekli satışları arttıran en önemli unsurun da konut finansmanı ile ilgili tasarruf şirketlerinin yoğun bir aslında tüketici tarafında talep gördüğünü ve bu noktada özellikle önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda da tasarruf sisteminden konuta

0: konut alımına yönelik taleplerin artacağına yönelik beklentilerimiz var. Malum tasarruf sistemindeki mevduatlar 300 milyar TL seviyelerini geçti. Geçen yıla göre yaklaşık 3 kata yakın bir artış var. Özellikle de bu sistemler üzerinden ev almak isteyenlerin oluşturduğu yoğun bir talebin devam ettiğini görüyoruz. Tabii vatandaşın talebi bu noktada öncelikle barınma amacı. Barınma amacını giderenlerse ikinci etapta bir gelir elde etme amacıyla konutu güvenilir bir yatırım aracı olarak görüyor. Belki altında çok yakın zamanda konut mukayese edilemedi ya da o performansı sergileyemedi ama borsa ve doların son yıllardaki tüm dengelerinin üstünde seyretti. Yani altından sonra en güvenli yatırım konut oldu. Tabii altının bu son dönemdeki seyrinin ne kadar ilerleyeceği soru işareti. Biraz önce yayında da konuştunuz ama konut her zaman için, özellikle bakın, hane halkımız küçülüyor, daha çok konuta ihtiyaç duyuyoruz. Evlenme sayısı artıyor, boşanma sayısı artıyor. Cansın Hanım, tek kişi hane halkı sayımız neredeyse %20'lere ulaştı. Yani bir konutta sadece bir kişi kalıyor. Öyle düşünelim. Yani bu noktada hane halkı sayısının artışı, tabii ki bunun yanında nüfus artışı, kentsel dönüşüm, şehirler arası göç, üniversitelerle ilgili tercihler ve benzeri dediğimizde konut hala ülkemiz açısından önemli bir ihtiyaç ama tabii nerede alındığı çok önemli. Lokasyon, deprem gerçeğimiz var. Binalarla ilgili giderler, aidatlar hep konuşuyoruz. Hani bunların doğru analiz edilip doğru yatırımla konut tarafında gelir amacıyla da barınma amacıyla da kısmen de uzun vadede yatırım amacıyla da tercih edilen bir tasarruf kısmı diyebiliriz özellikle konutta.
1: Birkaç konuyu ben de hani parantez açayım, sondan başlayayım. Mesela konut homojen bir yatırım aracı olmadığı için altın gibi. O yüzden de nerede aldığınız, nasıl aldığınız çok önem kazanıyor. O yüzden de hani orada eğer kazandırıyorsa mesela aldığınız bölgeye göre de kazandırıyor. İkincisi, faizlerin düşük olduğu dönemde, mesela 2020-2022 döneminde faizler çok düşmüştü. Hatta Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde %1'in de altına düştü ve birçok insan o dönemde ev sahibi oldu. O zaman kazandıran da bir yatırım aracıydı. Ama son dönemde yüksek faizde eğer ipotekli satışlar artıyorsa burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Diyor ki adam, şimdi buradaki yüksek kiralar aslında yüksek faizde konut alımını da tetikliyor. Yani ayda ben 40-50 bin lira kira veriyorum zaten. Bu kadar krediye taksit vererek kendi evimin sahibi de olabilirim düşüncesiyle aslında yüksek faizde de ipotekli satışlar artıyor. Tabii bizde dediği gibi eğer biraz paran varsa, azsa paran, altın alıyorsun. Eğer birazcık paran varsa bu sefer gayrimenkule yöneliyorsun. Yani iki yatırım aracı Türk insanı için çok önemlidir. Hani öyle bir söz de var, hani ahirette iman, dünyada mekan diye. Birisine sorsan, hani biraz paran var, ne yapayım? Ev al derler, arsa al derler, azsa parası altın al derler. O yüzden doğru zamanda alınan gayrimenkul, evet, kazandırır ama çoğunlukla bizde, tabii siz daha işin içindesiniz, yatırımdan ziyade kendi barınmasını sağlamak için konut alınıyor. Özellikle işte bu yüksek kiralar biraz da bunu tetikliyor.
2: Mustafa,
0: bu çok doğru.
2: buyurun son cümlelerinizi alayım.
0: Özellikle kiralardaki artış enflasyonun üstündeyken konut fiyatlarındaki artış reel anlamda geride ama içeride biriken bir talep var. Özellikle ilk çeyrekte ruhsat sayılarına baktığımızda %37 arttı. Konut tarafında biraz daha talep devam edecek gözüküyor.
2: Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun.
0: İyi yayınlar Cansın.
2: Sağ olun. Mustafa Hakan Özelmacık da bizimle birlikteydi. Şimdi Sinan Yılmaz'ın bulunduğu noktaya gideceğiz. Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Diyarbakır'da da sıcaklıklar oldukça yüksek. Son durum ne diye soracağız. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz'a. Sinan.
3: Evet, Diyarbakır ve bölgede hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya

0: Devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın kalbi olarak bilinen Sur ilçesindeyiz ve tarihi Anzele Havuzu'ndan son görüntüleri paylaşıyoruz. Hava sıcaklığının artmasıyla beraber çocuklar süs havuzlarına akın etti ve şu anda Sur ilçesinde yaşayan çok sayıda çocuk, genç bu süs havuzunda serinlemeye çalışıyor. Gerçekten Diyarbakır'daki hava sıcaklığı gün içerisinde 40 derecenin üzerine çıktığını söyleyebiliriz ve buraya gelen çocuklar, gençler burada serinlemeye çalışıyor. Buz, su tam buz gibi, gerçekten oldukça güzel bir su. Diyarbakır'ın bazalt taşlarından gelen bir sudan bahsediyoruz. Yüzyıllardır buradaki su akmaya devam ediyor. Hiç kurumadı ve yaz aylarının başlamasıyla beraber çocuklar, gençler su havuzunda serinlemeye çalışıyor. Ben de ilk kez buradaki sudan şu anda faydalanıyorum. İlk kez suya böyle ayaklarımı batırdım. Gerçekten buz gibi bir sudan bahsediyoruz ve çocuklar, gençler buraya gelip serinlemeye çalışıyorlar. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı şu anda 33 derece civarında, ancak hissedilen sıcaklık bir hayli yüksek ve öğleden sonra hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyredilmesi bekleniyor. Görmüş olduğunuz gibi çocuklar da bu süs havuzunda serinlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde, surların dibinde serinlemeye çalışıyor. Tarihi mekanlarda Diyarbakır'ın meşhur bazalt taşlarının vermiş olduğu serinlikten de faydalanan insanlar da var aslında. Ve buraya gelen çocuklar da saatlerce çocuklar bıkmadan, usanmadan saatlerce burada yüzmeye çalışıyorlar ve gerçekten buz gibi bir sudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir su ve bu su Diyarbakır'ın bazalt taşlarından, ta Karadağ bölgesindeki yeraltı kaynaklarından çıkan doğal bir su ve bu su yüzyıllardır Diyarbakır'da Anzele Havuzu'na akmaya devam ediyor. Bu su aynı zamanda da Hevsel bahçelerini suladığını söyleyebiliriz. Oldukça kıymetli bir sudan bahsediyoruz ve buraya gelen çocuklar, gençler de serinlemeye çalışıyor. Bir yandan da ağaçların gölgesinde oturan, serinleyen teyzelerimiz var, kardeşlerimiz var. Onlar da hava sıcaklığından bunaldılar ve kendilerini dışarı atmaya çalıştılar. Çocuklar burada serinliyor. Aileleri de ağaçların altında serinlemeye çalışıyor. Gerçekten hava sıcaklığı bir hayli yüksek ve gençler, çocuklar, vatandaşlar da böylelikle bu ortamda serinlemeye çalışıyorlar. Ben de biraz önce suya girdim. Gerçekten su buz gibi. Yani buradaki gençler gerçekten çok mutlu, çok heyecanlı. Her gün buraya geliyorlar ve buradaki havuzda serinlemeye çalışıyorlar. Diyelim, söz tekrar size bırakalım.
1: Muhammed Enes Özgül Tekin ve Sinan Yılmaz'a teşekkür edelim. Amerika'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü milyonlarca kez izlendi. Videoda dondurma suyun altında ve sıcak havaya rağmen uzun süre erimiyor.
2: Musluğun altında tutuluyor, suda bekletiliyor. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü erimiyor.
3: Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Kimisi el yapımı, kimisi paketli ürünler tercih ediyor. Ancak yaz sıcaklarında uzun süre erimeyen hazır dondurmalar dikkat çekiyor.
4: Diğer içeriklerine fazla dikkat etmiyoruz.
5: Ya kendimiz yapıyoruz ya da ev yapımlarını tercih ediyoruz.
2: Son günlerde Amerika'da paylaşılan bir video sosyal medyada dikkatleri dondurmaya çekti. Görüntülerde dondurmanın suyun altında bile erimemesi tartışmalara neden oldu. Uzmanlar kıvam artırıcı ve katkı maddelerini işaret etti.
6: Erimesini geciktiren, buz kristallerinin yapısını değiştiren emilgatör, guar gam, ksantam gam, keçi boynuzu gamı gibi ilaveler, stabilizatörler, kıvam artırıcılar, bitkisel yağlar, maltodekstrozlar gibi çeşitli formülasyonları var. Dondurma sıcakta veya suyun altına tuttuğunuz zaman bir buz eriyormuş gibi hızlı erimiyor.
7: Bizler de kayda geçen görüntülerden sonra kapalı bir dondurma aldık. Şimdi bunu suyun altına tutacağız ve eriyip erimediğini gözlemleyeceğiz. Çikolata parçaları oldukça hızlı ıslanacak. Gördüğünüz gibi dondurma o kadar da hızlı erimiyor.
3: Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, bitkisel yağlar. Hazır dondurmaların yapısını belirleyen bu içerikler erime süresini nasıl etkiliyor? Peki tüketiciler bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeli?
8: Dondurma süt salepten yapılabilen bir içerikken bunun yanında pek çok madde yazıyorsa, pek çok koruyucu, palmiye gibi şeyler yazıyorsa o zaman bunun içerikleri

0: Çeri daha çok sütten ziyade palmiye yani margarin kaynaklıdır demek doğru olacaktır. Ve en güzeli aslında özellikle çocuklarımız ya da çok fazla tüketim yapan kişiler için kendimiz evde üretmemiz.
1: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama başladı. Zorunlu trafik sigortasında köklü değişimler var. Özellikle değer kaybıyla ilgili madde sürücüleri rahatlatacak.
2: Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği düzenleme nihayet hayata geçti. Sorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başladı.
3: 1 Temmuz itibariyle SDDK'nın yayınlamış olduğu genelge itibariyle şu anda tüm Türkiye'de sigorta şirketleri 40.000 TL ve üzerindeki her bir hasar için sigorta şirketleri tarafından eksper atanma zorunluluğu gelmiş oldu.
2: Sürücü artık sigorta şirketine doğrudan ulaşabilecek. Tazminat süreci şeffaflaşacak.
3: Atanmış olan bu eksper arkadaşlar servislere hasarlarla ilgili gittikleri vakit sigortalıların hem araçlarında bulunan oluşan hasarları tespit ettikleri ve raporladıkları gibi sigortalıların herhangi bir talebine gerek kalmadan sigortalıların aracında meydana gelmiş olan değer kaybında aynı rapor şeklinde sigorta şirketlerine bildirmekle yükümlü hale geldiler.
2: Hasarlı araçta orijinal parça kullanımı esas olacak.
3: Bir diğer konu sigorta şirketleri hasara uğrayan araçlardaki trafik sigortaları özelinde söylüyorum. Hasara uğrayan araçlardaki araçların parçalarını orijinal bile olsa yedek parçasını yan sanayi veya eşdeğerle değiştirebiliyordu. Bu yönetmelikle beraber aracın üzerindeki parça orijinal parçaysa sigorta şirketleri bunu orijinaliyle değiştirmek zorunluluğu geldi.
4: Trafik sigortasındaki yeni düzenleme ile birlikte kaza sonrası ekspertize gidildiğinde değer kaybı tespiti de yapılacak. Peki bu neye fayda sağlayacak? Bu sayede değer kaybı fırsatçıları artık kapınızı çalamayacak.
3: Hasar olduğu vakit aracını servise bıraktığında eksperlerin yapacağı bir tespitle beraber değer kayıplarını direkt sigorta şirketlerinden hiçbir aracıya gerek kalmadan herhangi bir hasarla ilgili de eksikliğe uğramadan değer kayıplarını bu şekilde alabilmiş olacaklar.
2: Ağır hasarlı araçlara da belge şartı getirildi.
3: Sigortalıların kazaya uğramaları durumunda iki sigortalının kaza yapması durumunda kendi aralarında bir kaza tespit tutanağı doldurmaları süreciyle başlıyor aslında iş. Orada sigortalıların olay yerini terk etmesi yani kaza tespit tutanağını doldurmaktan imtina etmesi veya burada doldururken eksik bilgi veya belge vermesi durumunda sigorta şirketleri hasara uğrayan aracın hasarını ödeyecekler. Fakat bu ödedikleri hasarı olay yerini terk eden kişinin suçlu olduğu ön kabulüyle ondan da rücu etme hakkını elde etmiş oldular bu genelgeyle.
1: Ve Dünya Kupası diyeceğiz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta neler yaşanıyor Dünya Kupası'nda kıta ötesinde diye soracağız. Spiker arkadaşım Ömer Saraç stüdyoda bana eşlik edecek. Daha doğrusu ben ona eşlik edeceğim. Ömer hoş
5: beraber,
1: geldin.
5: Beraber. Hoş günaydın. Bulduk Cansın. Günaydın.
1: Neler yaşanıyor? Nedir son durum?
5: Vallahi güzel şeyler yaşanıyor. Son 32 turundayız. Şu ana kadar en iyi son 32 turu oluyor demek isterdim. Ama zaten ilk defa son 32 turu düzenleniyor. Ama çok keyifli maçlar var. Yavaş yavaş da maçlar sona erecek. İstersen sonuçlardan ele alıp günün maçlarıyla bağlamış olalım. İngiltere çok zorlandığı maçta Harry Kane faktörüyle Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti ki İngiltere neredeyse eleniyor mu derken zor bir yoldan döndü ve kazandı. Meksika'nın rakibi olacaklar. Azteka'ya çıkacaklar. İlginç bir eşleşme. Belçika Senegal'i 3-2 mağlup etti. 86'ya kadar maç 2-0'dı. Tam Senegal turumu atlayacak derken Belçika 3 dakikada 159 saniyede 2 gol buldu. Sonrasında uzatmalarda son dakika tartışılan bir penaltı ile birlikte 3-2 kazandı ve turladı. Ve Birleşik Devletler'de Bosna'yı 2-0'la geçti. Şöyle bir önemli noktası var son 32 turunda. Son 16'ya kalan 3 ev sahibi Meksika, Birleşik Devletler ve Kanada üçü de devam ediyor. Şu ana kadar elenen ev sahibi yok ki bugün de günün maçlarına bakalım istersen. İspanya-Avusturya maçı saat 10'da. Günün maçları da biraz ilginç bir ibare oluyor. Çünkü aslında yarın yani evet, bize göre maçları da olmuş oluyor aynı zamanda. Portekiz-Hırvatistan gece 2'de yani 10 ve gece 2'deki maçlar bir nevi Avrupa takımlarının kapışması şeklinde olacak. Sabah saat 6'da da İsviçre ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Yavaş yavaş da 32 turunun sonuna doğru geliyoruz.
1: Ömer, bir isimden bahsedeceksin bize, Kane'den. Kimdir Kane? Neden anlatacaksın? Dünya Kupası'nda neler yaptı?
5: Valla neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. Yani adı Harry Kane ama yarattığı etki Hurricane. Yani Dünya Kupası'nın en

0: golcü 6. oyuncusu oldu Harry Kane. Pele'ye geçti. En alt satırda var zaten. 12 golü vardı Brezilyalı efsane Pele. Pele'yi geçti ki Harry Kane en az bir Dünya Kupası daha görecek. İngilizlerin efsane ismi Gary Lineker'ı da geride bıraktı ve İngiltere tarihinin en skorer oyuncusu unvanını aldı. Aynı zamanda bu kupada 5 golü var ki bu kupada Kane, Mbappe ve Messi ile birlikte gol krallığı yarışı veriyor ama bir yandan da İngiltere'yi başarıya taşımaya çalışıyor. Şu açıdan yaptığı çok daha büyük. Yani 5 gol atmış olabilir, başka rekorlar kırmış olabilir ama İngiltere gibi baskının çok yüksek olduğu bir ulusu neredeyse tek başına omzunda taşıyor Harry Kane. Bu da bence Harry Kane'in burada yazılı olmayan yaptığı en özel iş.
1: Kaç yaşında? 32.
0: 32. Yani çok günümüz futboluna baktığımız zaman 36-40 yani iki kupa daha görebilir ama biraz şey görüyorum Harry Kane'de. Hani 40'a gelince oynamayabilir ya ben artık çocuklarımla ve ailemle vakit geçirmek istiyorum
1: yeter
0: diyebilir.
1: Ya
0: 36 belki son kupası olabilir öyle bir görüntüsü de var Harry Kane'in.
1: Bakalım takip edeceğiz. Bir barkomuz daha var Ömer'den bizi detaylandırmasını rica edeceğimiz. Bu da UEFA Uluslararası A Ligi'nde ki iki maçın statlarının belli olması. Tabii statlar da çok konuşuluyor.
0: Ya statlar her zaman futbolun en merak edilen noktalarından bir tanesi. Önemli durakları. Şimdi Uluslararası Ligi'ne başlayacağız. Tabii büyük bir hayal kırıklığı belki Dünya Kupası'nda yaşadık ama o hayal kırıklığında nerede atacağız? İnşallah Uluslararası Ligi'nde atacağız ki yayıncı kuruluşta Turkuaz Medya Uluslararası Ligi heyecanını Turkuaz Medya ekranlarında izleyicilerimizle hep birlikte yaşayacağız. Fransa ile Kocaeli stadyumunda oynayacağız. 25 Eylül Cuma 21.45'te ve sonrasında da İtalya ile Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde 28 Eylül Pazartesi 21.45'te oynayacağız. 3 gün arayla önce Fransa sonrasında İtalya. Grubumuzun diğer takımı Belçika. Çok yıpratıcı bir gruptayız, zorlu bir gruptayız. Şunu da söyleyelim, yeni Uluslar Ligi formatıyla birlikte 3 hafta boyunca maç oynanacak Uluslar Ligi'nde. 3 hafta futbolu ara verilecek. İlk defa liglere 3 hafta ara verilmiş olacak ama doya doya milli heyecanı yaşayacağız. Hem milli takımımızın hem diğer takımların maçlarını da dediğim gibi Turkuaz Medya ekranlarında izleyenler bulabilecek. Bu duyuru da bir kez daha yapmış olalım.
1: Şimdiden iyi seyirler ve başarılar dileyelim. Zaten o gün gelene kadar da yine konuşuyor
0: oluruz. Konuşuruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: Ayağına
0: ediyorum.
1: Sağlık, sağ olasın. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: kolay gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye.

0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
0: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
1: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
0: Türk ordusunun savunma sanayi ile desteklendiğinin de altını çizdi.
1: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
0: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
1: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
0: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
1: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte de sıcak gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Ekiplerimiz o önemli noktalarda haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Yeni memur ve emekli maaşları yarın belli oluyor. Maaşlar ne kadar olacak? Beklenti ne yönde? Abdullah Ünver uzman konuğuyla değerlendirecek. Tatil nedeniyle artan nüfus Balıkesir'de deniz kirliliğine neden oluyor. Vedat Sezer son durumu paylaşacak. Fransa düşen doğum oranlarının ardından kırmızı alarma geçti. Hükümet doğum oranlarını arttırmak için hem annelere hem de babalara ek ücretli izinler verecek. Ayrıntıları da Ömer Aydın aktaracak. Samsun'daki huzur evinde yaşlılar için etkinlik düzenleniyor. Mahmut Erdoğan da o noktada. Kapadokya'da Kızılırmak'ın çamuruyla şekillenen 4000 yıllık sanat yaz sezonunda da turistlerin odak noktası. Yağmur Aksu izlenimleriyle karşımızda olacak diyelim. Yeni saate başlayalım. Yeni memur ve emekli maaşları yarın belli oluyor. Maaşlar ne kadar olacak? Yüzde kaç zam bekleniyor? Ekip arkadaşımız Abdullah Ünver konuğuyla gelişmeleri değerlendirecek. Şimdi notları için sözü Abdullah'a ve konuğuna bırakalım.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Milyonlarca emekli ve memur yarını bekliyor artık. Maaş zam oranları belli olacak. Şimdi konuyu yayın konuğumuzla konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
2: Evet, yarın büyük bir gün. Milyonlarca emekli bekliyor dedik. Memurlar bekliyor. Yarın neler bekliyor onları? İsterseniz ondan bahsedelim hemen.
3: Evet, yani nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi ilgilendiren rakamı yarın TÜİK açıklayacak.
2: İsterseniz biraz detaylarına girelim. Evet. Tabloda da görüyoruz.
3: Şimdi bizim sene başından beri yapmış olduğumuz analizlerde %17,5 ile %18,5 arasında SSK Bağkur emekleri için bir oran bekliyorduk. Yani %18 ortalamamız söz konusuydu. Ancak savaşın bitmesiyle birlikte Merkez Bankası enflasyon beklentilerini düşürdü 1.36'ya ve dünkü İTO'nun yapmış olduğu açıklama, yani açıklamış olduğu İTO enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Haziran ayı enflasyonunun daha düşük geleceğini öngörüyoruz. Son anketleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman bütün senaryoları birlikte arz edelim. Evet. Şimdi 5 aylık enflasyona göre baktığımız zaman SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16,60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12,40. Dolayısıyla arada %4,20'lik bir fark söz konusu. Neden kaynaklanıyor? Toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Peki Haziran ayı enflasyonu yarın TÜİK yüzde kaç açıklayacak diye baktığımız zaman, şimdi Merkez Bankası verisini göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK Bağkur emeklisi %18,20. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklanmış olduğu enflasyonu baz aldığımız zaman %1,14, %17,94'e düşüyor. Benim beklentim %1'in bile altında olacağı yönünde. Dolayısıyla %1 ile %0,89'luk bir oran. Özetle her halükarda en az %17,65, en yüksek %18,20'lik bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklerine baktığımız zaman yine toplu sözleşmeden dolayı en düşük %13,41, en yüksek %13,94 oranında bir zam bekliyoruz. Özetle yuvarlama yaparsak SSK Bağkur emeklerine %18'e yakın bir zam, memurlara ise %13,5 civarında bir zam beklediğimizi söyleyebiliriz. Burada asıl önemli olan 3 bilinmeyenli denklem. Bir, hükümet taban maaş üzerinden en düşük emekli maaşlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi artıracak mı? Kök

0: Maaşımı baz alacağım. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında bunun değişeceği söylenmişti. Aile gelir durumuna göre şimdiye kadar Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Hükümetin yine taban maaş üzerinden bir zam yapması söz konusu olacak. Bu ağırlık kazandı. Buna göre en düşük emekli maaşı bu senaryolara göre en az 23.500, en yüksek 23.600 civarında bir en düşük emekli maaşı bekliyoruz. Zira 5 milyona yakın bir emeklimizi ilgilendirdiği için hükümetin sadece kök maaşı baz alması halinde maaşı 17 bin TL ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya kalması söz konusu. Hükümet bunu yapmayacak. Dolayısıyla taban maaş üzerinden aldığı zaman en düşük emekli maaşı 23.500-23.600. Memur emeklerine gelecek olursak en düşük memur emeklisi bugün itibariyle 27.888. Dolayısıyla en düşük bu senaryolara göre 31.627 ile 31.775 TL arasında değişecek. Şimdi burada en önemli olan sorun şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz diye ve baktığımız zaman bütün senaryolara göre memurlar ve memur emeklilerinin maaşları TÜİK enflasyonun yani resmi enflasyonun %4.25 oranında altında kalacak. Dolayısıyla memurlarımız burada dengeleme bekliyor. Önümüzdeki günlerde benim tahminim son anda Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunuşuyla emeklerimizin beklemiş olduğu müjde de gelebilir diye.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuz İsa Karakaş'tı. Yarın oluşabilecek senaryolar üzerine konuştuk. Dediğim gibi milyonlarca memur ve emekli artık yarını bekliyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin detaylarını paylaştı. Duran, bu yılın ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olduğunu söyledi.
3: Biz ölümüne.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana teması irade bizim, zafer bizim sloganı üzerinde kurulacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek anma etkinliklerine ilişkin hazırlıkları paylaştı.
5: Bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür.
4: Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi İletişim Başkanı. Bu kapsamda 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları projesi hayata geçirilecek. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları birer yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlandı. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemler, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panoları yer alacak. 81 ilde nöbetler tutulacak. Konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki programlar anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis'te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterimi yapılacak. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul'daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterileri öne çıkacak. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden biri de 3D Mapping'de drone gösterileri olacak. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacak. İstanbul Boğazı'nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirilecek. Bu sayede 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak. 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanı'nı en çok etkileyen programlardan biri de Milli Hafıza Projesi. İletişim Başkanı, projenin 15 Temmuz'un

0: onu geleceğe taşıyoruz mottosuyla düzenlendiğini söyledi. Burhanettin Duran, projeye 205'i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131'inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. Bu süreçte yurt dışında da paneller düzenlenecek. Bu kapsamda 10. yılı özel, 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel de hazırlandı. Belgesellerde FETÖ'nün para ağından Yunanistan'a kaçan helikoptere kadar darbe girişimi ayrıntılı biçimde ele alındı.
1: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yabancı basına yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi karalamasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil sandıkta verilmelidir ifadesini kullandı.
0: Özgür Özel bir kez daha yabancı basına Türkiye'yi kötüledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki geldi. Çelik, Özgür Özel'i vesayetçi zihniyetin personeli olarak nitelendirdi.
2: Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor.
0: Ayrıca Özgür Özel yabancı medyaya yazdığı yazıda Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulamış, Başkan Erdoğan'ın NATO için bir tehdit olduğunu dile getirmişti. Ömer Çelik, Özgür Özel'in bu sözlerini çarpık bir zihniyet olarak özetledi.
2: Dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşım az görülür. Tüm dünya Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuşuyor. Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdırdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez.
3: Cumhurbaşkanımızın...
0: Özgür Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi.
3: Bir bütün olarak bakıldığında...
2: Sayın Özgür Özel, tarihin yanlış tarafındasınız. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletinin gönlünü kazanmaktan geçiyor. Siyasi mücadele yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Demir'in Özgür Özel'den Manisa milletvekili olarak söz etmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti. Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden komedyene sahip çıkması da tartışmaların bir başka sebebiydi.
4: CHP Manisa milletvekili.
5: CHP Manisa milletvekili diye kastettiği insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı.
2: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.
4: Manisa milletvekili olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak butlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz.
2: AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
5: Genel kurulu toplantısının...
2: Genel kurulda Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması da tartışmalara neden oldu.
4: Stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu esefle şahit olduk.
5: Hiç kimse milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor.
4: Soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum.
2: Tansiyon yükselince oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurula ara verdi.
6: Birleşme 10 dakika ara veriyorum.
2: Gökhan Günaydın'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri devam edince AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tartışmaya katıldı.
7: Ali Mahir Başar'ın niye burada olmadığını dönün kendi arkanıza sorun.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan basınına konuştu. Türkiye'ye övgüler dizdi. İzleyelim.
8: President Trump has a great relationship. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak. Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik. Bu nedenle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz. Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
1: İran ve Amerika tarafları Katar'da temsilciler aynı masada oturmuyor olsa da Amerikan Başkanı Donald Trump verimli görüşmelerin yapıldığını aktardı. İran temsilcileri ise Amerika ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi.
9: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
2: Katar'da müzakere masası kurulacak mı, kurulmayacak mı derken ABD Başkanı Trump'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi. İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, İran'la aramız çok iyi dedi.
9: Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onlara çok sert vurduk ama aramız çok iyi gidiyor. Bence büyük bir ilerleme kaydettiler.
2: Öte yandan ABD heyeti Katar'da. ABD heyetinde özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bulunuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki bir heyetse Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'da. İki heyetin dolaylı müzakere için Doha'da olduğu belirtilse de İran tarafı şu anda müzakere planlanmadığını ancak müzakere grupları oluşturulduğunu söyledi. Fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.
1: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Doha'daki Amerika-İran müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarafların görüşmelere devam etmek üzere anlaştığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Ensari, Amerika ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını söyledi. El Ensari görüşmelerde Katar'ın yanı sıra Pakistan'dan da arabulucuların olduğunu dile getirdi. İmzalanan mutabakat zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirten El Ensari, tarafların görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığını açıkladı. El Ensari, bir sonraki toplantının Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenlerinin ardından mümkün olduğu kadar erken bir tarihte yapılacağını da vurguladı. US envoy Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesinin yükseldiği camilere girerek ceza uygulayabilecek.
10: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. Tasarı işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı öngörüyor. Çirkin tasarı İsrail meclisinde 36 hayıra karşılık 50 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması halinde İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör kullanılamayacak. İsrail polisi kurallara uyulmadığı bahanesiyle camilere girme yetkisine sahip olacak. Kısıtlamayı ihlal eden camilere

0: Ağır para cezaları uygulanacak. Skandal tasarıya Filistin kanadından tepki gecikmedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
1: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması görüldü. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
0: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
2: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
0: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
3: Başından beri mücadelemiz devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
0: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
2: O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
1: Tuzak yine aynı, mağdurun adı farklıydı. Dolandırıcıların ağına bu kez 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı düştü. Polisiz, savcıyız yalanına aldandığı yaşlı adam ve tüm birikimi olan 1758 altınını kendi elleriyle teslim etti. Olan biteni anlatıyor, hipnoz oldum diyor.
4: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti ve anılarımı aldım. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
5: O hazır dediği çantada tüm birikimleri, tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
4: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
5: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmıştı. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
4: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnoze etti.
3: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de 4. gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
4: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
5: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
4: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
5: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
3: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği

0: ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
1: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
2: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
3: Dijital içerikler artık her evin, her yaş grubunun gerçeği. Peki çocuklar için YouTube Kids ne kadar masum? Çocukları nasıl etkiliyor? Klinik psikolog doktor Metin Aksu gelişmeleri değerlendirecek. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhaba.
3: Özellikle tatil günlerinde en çok konuşulan başlıklardan biri çocukların sosyal medya kullanımı. Yorumlarınız değerli, sözü hemen size bırakayım.
4: Şöyle kids yazan hiçbir şey tabii ki çok masummuş gibi tek başına düşünülemez. Burada tabii ki ebeveynlerin, annenin, babanın ya da çocukla ilgilenen anneanne, babaanne, dede kim varsa onların kontrolü altında olması gerekiyor. Kontrol altında olmadığı zaman, sadece çocuğa bırakıldığı zaman bunun çocuk için uygun olup olmadığını çocuk tabii ki kendi başına ayırt edemeyebilir. Burada annelere, babalara çok büyük görev düşüyor. Çocuğa uygun olup olmayacağını da nasıl anneler, babalar bilemeyebilirler, anlayamayabilirler. Ama onun da bazı kriterleri var. En iyi kriter, iyi anlaşılabilir durumda şu: çocukları bu içerikleri izledikten sonra, YouTube Kids'te ya da başka içerikleri izledikleri zaman davranışlarında bir değişiklik oluyor mu? Uyku bozuklukları oluyor mu? İştahında bir değişiklik oluyor mu? Yani normal rutininden, normalde yaptıkları davranışlardan farklı bir şeyler oluyor mu olumsuz anlamda? Eğer olumsuz anlamda ilerliyorsa müdahale edilmesi gereken şey izledikleri içeriklerin kontrol edilmesi. Onlara uygun mu, değil mi? Bunların içerikleri kontrol edildikten sonra düzenli bir şekilde ebeveyn kontrolünde, yine belli bir süre içerisinde tabii ki kontrol edilmesi, devam etmesi gerekiyor.
3: Peki öneriniz ne tür içerikler olabilir? Yaz tatili var malum. Çocukların da bu tip özellikle içeriklere aileler tarafından ulaşması belki sağlanabilir. Nelere dikkat edilmeli? Başlıklar halinde özetlerseniz sevinirim.
4: Şöyle, çocukların olumlu davranışlarına teşvik edici içerikler olması lazım. Yani çocuk bir içeriği izlediği zaman oradan öğreneceği şey, ebeveyninin ondan beklediği bir davranış olması lazım. Yani çözüm üretebileceği şeyi öğrenebildiği durum ya da paylaşmayı öğrenebileceği içerikler, arkadaşlarıyla iyi iletişim sağlayabileceği durumları öğrenmesi gibi teşvik edici şeyler izlenebilir. Ama onun dışında neler izlememesi gerekir konusunda da, izletilmemesi gerekir konusunda da, çocuklar mesela çok hızlı, çok hareketli olan videolar izlememesi gerekiyor. Çünkü algıları çok karışabiliyor. Ya da çocukların işte oyuncak, sürekli oyuncak paketi açıldığı ya da olumsuz davranışların gösterildiği videolar izletilmemesi gerekiyor. Öfkeyle alakalı çok bağırıldığı, çok sesin yüksek olduğu videolar da izletilmemesi gerekiyor. Ve bunların hepsinin dışında iyi de olsa kötü de olsa içerik uzun süreli izletilmemesi gerekiyor. Çünkü izletildiği zaman çocuklar hareketten mahrum kalıyor. Mahrum kaldığı zaman da bu tabii ki çocukların ihtiyacı olan şey aslında hareketlilik, sosyallik. Bunlardan mahrum kaldığı zaman çocuğun da çok sağlıklı bir yaş ilerleyişi olmayabiliyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği şu: 5 yaşındaki çocukların altında, 5 yaşındakilerin altındaki çocuklarda çok fazla içerik izletilmemesi, uzun süre izletilmemesi, bunun yerine hareketler, oyunlar, sohbetler şeklinde bir iletişim sağlanması öneriliyor. Bunları tavsiye edebilirim ebeveynlere.
3: Son olarak yaş grupları, aralıklar ve süreye dair bir uyarıda bulunabilir miyiz? Örneğin şu yaş grubu şu kadar izlemeli diye böyle bir çalışma var mı? Bununla noktalayalım.
4: Şöyle, tabii ki 5 yaşından altındaki çocuklar için ekran süresi daha kısıtlı olmalı. Günde 1 saat, maksimum 1,5 saat ebeveyn kontrolünde, yine özellikle söylüyorum, olması kabul edilebilir. Ama her çocuğun telefona ya da videoya olan ilgisi aynı olmadığı için bu çocuktan çocuğa göre de ebeveyn bu süreyi kendi belirleyebilir. Ama bunun maksimumu 1,5 saat gibi bir süre söyleyebiliriz. 5 yaş üstündeki çocuklar için de süre çok fazla aslında oynamıyor ama yine günde 2 saatten fazla maruz kalmaması gerekiyor. Dediğim gibi çocukların olması gereken normal davranışı sosyallik, arkadaşlarıyla, akranlarıyla iletişim halinde olmak, onlardan görerek bir şeyler öğrenmek ve evde iken de en güzel öğrenme yöntemi çocuklar için anne babalardan ne görüyorsa onu öğrenmek. Dolayısıyla evde de anne babalarıyla bir iletişim halinde.

0: olması önereceğimiz şeyler bu tatil döneminde tüm çocuklara ve çocukların ailelerine.
1: Metin Aksu, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayalım. Gündemin önemli başlıklarından bir diğeriyle yayınımıza devam edelim. Teşekkür ederiz. Kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vereceklerini söyledi. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki dengesizliğe son vermek son derece kararlı olduğumuz başlıklardan ilki dedi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evleri vali onayıyla il müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönetmeliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız. Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurguladı. Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız. Göktaş, düzenlemenin aile odaklı politikaları güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adım olduğunu ifade etti.
1: ...23 yaşındaki Gülhan Karabacak, Osmaniye'de 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Genç kızın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve Karabacak için arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
3: İki yıllık sır perdesini kamera görüntüsü araladı. Genç kız için aramalar yeniden başladı. Osmaniye'de 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak bir daha evine dönmedi. Kayıp ihbarının ardından herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar sonlandırıldı. Kızlarını aramaktan vazgeçmeyen Karabacak ailesi, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.
4: Babasıyla banka yolunda karşılaşmış. Kızım eve gel demiş. Baba kafamı dağıtayım geliyorum demiş. Kızım o yoldan hiçbir yere dönmeden direkt kanal yoluna çıkmış.
3: Aile görüntülerde yer alan kişinin kızları olduğunu iddia etti. Görüntülerde genç kızın sulama kanalı yönünde ilerlediği ancak bir daha geri dönmediği görüldü. Gelişme üzerine aile savcılığa başvurdu. Ekip bölgede yeniden harekete geçti. Drone destekli havadan tarama yapılırken sulama kanalında dalgıç polisler de arama çalışması başlattı.
4: Bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa kızımın bulsunlar. Kızımın bir mezar taşı olsun.
1: Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada 2024 yılında tespiti yapılan toplam 52 bin sokak köpeğinin 1,5 yıllık periyotta toplatıldığını dile getirdi.
2: "52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
5: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
2: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Canbulat'tan açıklama

0: geldi. Can Bolat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
1: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
0: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
1: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
2: İstanbul Ataşehir'de bir siteye sipariş götüren motokurye tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda motokurye saldırıya tepki için sitenin önünde toplandı.
3: Kapıya.
4: Yasak.
5: Sipariş götürdüğü sitede önce hakarete uğradı, sonra tekmelendi.
3: Ya küfür etmeyi bırak ya.
4: Var ya, öldürürüm seni.
3: Gel öldürün!
5: İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye sipariş götüren motokurye Ömer Toprak'ın motosikletle içeriye girmesine özel güvenlik görevlileri müsaade etmedi.
4: Buranın bir kuralı var.
5: Motokurye bunun üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin açtığı arka kapıdan siteye girerek siparişi teslim eden Toprak çıkışta güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı.
3: Müşteri açtı kapıyı.
4: Müşteri ver, yasak.
3: Abi
4: niye giriyorsun lan? Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
3: Ne yapıyorsun abi ya?
4: Ne demek?
3: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
4: Çağır polisi.
3: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
5: Hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
3: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
4: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
3: Lan müşteri aldı beni içeriye.
4: Aramaz.
6: Çocuk ezdiler, çocuk.
5: O anlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Ne yapıyorsun abi ya?
4: Niye giriyorsun lan?
5: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberi.

0: hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
1: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
2: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
1: Lan müşteri aldı beni içeriye.
2: Aramaz.
3: Çocuk ezdiler çocuk.
0: O anlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Abi ya.
3: Niye giriyorsun lan?
0: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberi.

0: polis ekipleri kaçan saldırgan Furkan Y'yi kısa sürede yakaladı.
1: Antalya'da bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otel tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinde. 3 yıldızlı bir otelin çatı katından gece yarısında alevler yükseldi. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler hemen tahliye edildi. Çatının tamamını saran alevler korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Otelde maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Samsun'daki huzur evinde yaşlılar için etkinlik düzenleniyor. Detayları alacağız A Haber ekibinden. Mahmut Erdoğan o noktada sözü Mahmut'a bırakalım.
2: Haklan, aslında Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Samsun'da yapılan yaş alanlar olimpiyat oyunları. Bu olimpiyatlar diğer olimpiyatlar gibi değil aslında. Bunun bir kazananı yok. Bunun kazananı hareket eden, gülen, eğlenen herkes. Olimpiyat işareti. Burada yaş alanlar. Burada Samsun'da huzur evlerinde ve huzur ev yaşam alanlarında ikamet eden vatandaşlarımız tarafından organize edilmiş olan önemli bir olimpiyat oyunları. Efendim sizi tanıyalım.
3: Ben Halis Büyükoğlu.
2: Halis abi yaş kaç?
3: Yaş 72.
2: Olimpiyatlardasın.
3: Evet.
2: 72 yaşında.
3: Evet, evet.
2: Neler hissediyorsun?
3: Çok güzel, dinç. Oyun güzel.
2: Ne kadar hazırlandın bu olimpiyatlara?
3: 2 aydır.
2: 2 aydır. Harika, at bakalım Halis amca. Ne olacak bakalım. Evet. Şu anda burada 29 sporcu tam 4 farklı branşta oyunlar oynanıyor ve yaş alan olimpiyat oyunları Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzur evinde başladığını belirtelim. Hemen burada floor curling yarışması var. Bu yarışmadan hemen diğer bir alana gidelim. Bu alanda da geleneksel okçuluk yarışmalarının gerçekleştirildiği bilgisini paylaşalım. Hazırlanan takımlar şu anda geleneksel okçulukla birlikte atışlarını yapacaklar. Atış başlamadan önce hemen soralım. Efendim, yaş kaç?
4: Yaş 63.
2: Maşallah.
4: Ben Çakır.
2: Olimpiyatlardasınız.
4: Olimpiyatlardayız ve iddialıyız.
2: Neler yapacaksınız bugün?
4: Bugün ok attık, dark, boça ve bir şu.
2: Atalım mı? Bir atalım bakalım. Atış nasıl olacak bir bakalım. Tabii olimpiyat oyunları için hazırlıklarda yaklaşık 4 haftadır devam etti. O hazırlıkların ardından şimdi geleneksel okçulukta bakalım atış nasıl olacak. Önce bir sorayım abi, hedefimiz hangisi?
4: Üstteki.
2: Üstteki. Bakalım üsttekine gelecek mi? Buyurunuz. Evet, heyecanla bekliyor herkes burada. Bakalım o hazırlıklar. Evet, evet, evet. Burada büyük bir coşku var.
4: Evet.
2: Abi tebrik ediyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
2: Tabii kazananı olmayan bir olimpiyat bu.
4: Evet.
2: Hareket, güler yüz ve spor önemli.
4: Evet, spor kazanıyor burada. Ve çok güzel bir ortam oldu. Çok da memnun kaldık. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı
2: Harika.
4: İçin.
2: Teşekkür ederim. Şimdi evet. Hemen diğer alana doğru biz hareket edelim. Kameraman arkadaşı Mustafa Aydın'la onlar buradaki geleneksel okçuluklarını atmaya devam etsinler. Yaklaşık 4 hafta süren bir hazırlık aşamasının hemen ardından buradaki etkinlikler başladı. Hemen şimdi Bocce'nin olduğu yere de gidelim. Bocce'nin olduğu alanda da huzur evlerinde yaşayanlar, yaşam alanlarında yaşayanlar, Bocce'de de elbette ki iddialar. Bakalım onlar bu atışları nasıl yapacaklar? Hemen atışlara başlayalım. Evet, buyursun. Sunlar efendim. Bocce'de de evet karenin içerisine girmiş olması son derece önemli. Samsun'da gerçekleştirilen yaş alanlar olimpiyat oyunlarının aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirtelim. Ve son alanda dart atışları da devam ediyor. Samsun'da huzur evlerinde yaşayan yaşlılarımız yaş alanlar olimpiyatlarında. Abi yaş kaç?
3: 72.
2: Maşallah, çok dinçsiniz.
3: Teşekkür ederim.
2: Bu olimpiyatların kazananı yok, herkes kazanıyor.
3: Yes. Muhakkak tabii. Organize edenlere candan teşekkür ediyor yaşlılar.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet, Samsun'da gerçekleştirilen yaş alanlar olimpiyat oyunlarında kıyasıya yarış var. Ancak birinci yok, hepsi birinci.
1: Kapadokya'nın masalsı coğrafyasında çömlek sanatının kalbi Avanos'tayız. Kızılırmağın çamuruyla şekillenen 4000 yıllık sanat yaz sezonunda da turistlerin odak noktası. Detayları alacağız.

0: Ekip arkadaşımız Yağmur Aksu bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Yanında konuğu da var. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
1: Haktan Uysal, köklü bir miras hala yaşatılıyor tabii. Yaklaşık 4000 yıldır dönmeden duran bu çarksa sadece toprağa şekil vermiyor aslında. Anadolu'nun köklü kültürüne de şekil veriyor. Kapadokya'nın çömlekçiliğinin kalbi. Abonos'tayız. Kızılırmağın kırmızı kili usta ellerde yoğrularak sanat eserine dönüşüyor. Tabii yanımızda Abonos'un usta çömlekçilerinden Şaban Topuz var. Şaban ustamda görmüş olduğunuz gibi aslında usta eliyle birlikte yıllardır bu kültürü yaşatmaya devam ediyor. Ne söyleyeceksiniz usta?
2: İlk önce hoş geldiniz Kapadokya'mıza, Avanos'umuza. Avanos'ta tabii uzun yıllardır çanak çürmek yapılıyor. Bu zamana kadar babadan oğla, usta çırak ilişkisine bu zamana kadar gelmiş. Toprağını Kızılırmağı gördüğünüz Kızılırmağın eski yataklarından, Avanos'un dağlarından getiriyoruz. Sadece toprak ve su karışımı. Bu kapağımızı şuraya koyalım.
1: Hemen kaç dakikanı alıyor ustam bunu yapmak?
2: Şimdi şöyle... Teyzenin birisi öyle demişti. Beni kandıramazsın dedi. Neden dedim? Çanağı diyor yaparken diyor kenardan koyuyorsun hemen değiştiriveriyorsun diyor. O kadar süratli geçiyor diyor. Onun için her bir el hareketi hemen değişik bir şekil almasını sağlar. Bak şu an gördüğün gibi hemen bir şekerlik yapıyorum. Şekerliğin hemen şu an için gövdesini de yaptık. Biraz önce kapağını da gördüğünüz gibi kapağını da yapmış oldum. Bunun burada bir hikayesi var. Avanos'ta tabii uzun yıllar çanak çürmek yapıldığı için örf adet değişmiş. Avanos'ta bundan 70-80 yıl önce çanak yapamayana kız vermez. Hal dokumasını bilmeyen kızı almazlarmış. Kızın ilk önce giderler halısına bakılır. İlmik düzgünse o kızı isterler. İlmiklerde böyle yamukluk varsa bu kızın kendine hayır olmaz. Bize de hayır olmaz diye kızı almazlarmış. Bu sınavı kız geçtikten sonra kızın ailesi buraya gelir. Damada da yine kapaklı bir çanak yaptırırlar. Biraz önce gördüğün gibi kapağını yaptım. Şimdi gövdesini yaptım. Hiçbir ölçü aleti kullanmadan göz kararıyla bu kapak bu gövdeye oturursa oğlum sen bu işi eline aldın. Kızın da geçimini sağlayabilin derler. Kızı verirlermiş. Kapak oturma olmazsa oğlum sen iyisin islahsın ama kızın yaşı pek küçük kusura bakma derler. Kız da vermezlermiş.
1: Ya köklü bir miras olmasından ziyade köklü bir hikayesi de varmış o zaman. Çok.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi hocam o zaman bu yapıldı değil mi usta?
2: Şimdi bakalım hazır. Durumuna vaziyetine. Gördüğünüz gibi şu an kapağı oturtturduk. Bize de verdiler.
1: Öyle mi? Çok kıymetli şimdi, bir şey tabii. Şimdi
2: tabandan
1: ne yapacaksınız?
2: Keselim. Kestik. Bu şekilde. 2 hafta kuruduktan sonra 1000 derecede pişiriyoruz. Sonra bunları ev hanımları tek tek elinde Anadolu medeniyetlerinde Frigler, Grikler yaşamışlar. Onların desenlerini bunun üzerine çizim yapıyoruz. Gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz. Tabii burada önemli bir nokta da var. Onu da göstereyim. Bunun içini göstereceğim size. Tamam. Buradaki olay taban bu karşılıklı bu kalınlıkları aynı yapman lazım. Eğer bir yer ince olur bir yer kalın olursa ince yer çabuk kurur kalın yer geç kurur ve çatlar. İşte bunu öğrenebilmek 5 yıla yakın bir zaman alıyor. Ustalığın da bir zamanı var tabii ki. Onu yetiştirme çıraklık evreleri falan. Elin öyle bir hassaslaşacak ki her bir noktayı hissedebileceksin. Bu toprağın yapısında kaolin var. Kaolin de bu elastik yapıyı ve sağlamsı yapıyı sağlıyor. Demir oksitlerinden dolayı da kırmızı oluyor.
1: Peki ustam şimdi yaz sezonuyla birlikte bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de bu kadim geleneği yakından görmenin fırsatını buluyor.
2: Evet.
1: İlgi nasıl turistlerin ilgisi?
2: Şöyle hem kendilerine denettiriyoruz. Mesleğin ne kadar zor olduğunu gösteriyoruz. İçeride de o ürünleri tek tek sanatsal nasıl bir boyut kazandırmış o şekilde getiriyoruz.
1: Çok teşekkürler. Binlerce yıllık birikim usta ellerde şekil buluyor. Tabii görmüş olduğunuz gibi o ince detaylarına kadar Şaban Topuz ustam da aktardı. Diyelim sizi tekrar sizlere bırakalım.
0: NATO zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek. 2004 yılında İstanbul'un ev sahipliği yaptığı zirvenin adresi bu kez başkent Ankara. NATO tarihi bir eşikte bugün. Ankara zirvesinden beklentiler büyük. Peki liderler hangi dosyalarla Ankara'ya geliyor? Zirveden kim ne bekliyor? İşte 3 dakikada NATO dosyası.
3: NATO zirvesi son yılların en önemli toplantısı olacak. Merak edilen iki konu var. Bunların ilki NATO zirvesinin ittifakların geleceğini nasıl şekillendireceği, ikincisi ise zirvenin Türkiye için öneminin ne olacağı.
4: Ankara'da 7-8 Temmuz

0: Ağustos'ta yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceğini belirleyecek. Devam mı, tamam mı? Buna kesinlikle karar verilecek. Amerika 1823'te Monroe Doktrini ile Avrupa'dan tamamen çekildi. Buna karşılık da Avrupa ülkelerinin hiçbir işlerine karışmadı. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, İngiltere'nin, Avusturya'nın ama hiçbirini de Amerika kıtasının işine karıştırmadı. Şimdi Trump da 200 sene sonra benzer bir politika izliyor. NATO bana destek vermedi. İran olayında da destek vermedi. Ben de kendi içime çekiliyorum. Benim için Panama, Kanada, Grönland, Kuzey Buz Denizi o önemli. Dolayısıyla NATO devam mı, tamam mı? Ankara'da buna karar verilecek.
1: NATO toplantısının Türkiye'de yapılması NATO için çok önemli. Çünkü NATO'nun geleceğine dair çok önemli kararlar verilecektir. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bölgede alınacak olan stratejik kararlar yaklaşık bir 20 yıllık NATO'nun geleceğini etki altına alacaktır.
2: NATO zirvesinin Türkiye için ve ittifaklar için önemi çok büyük. 2004'teki zirveden sonra Türkiye'nin bölgedeki yükselişi söz konusuydu. Bütün Orta Doğu'da, işte Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da Türk mucizesinden bahsedilmeye başlanmıştı. Çin'den sonra işte Batı karşıtı modernleşmenin yıldız ülkesi diye Türkiye'den konuşuluyordu. 2009'a kadar bu devam etti. Daha sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik operasyonları biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada tekrar NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor. Bu sadece bölgemizin değil, dünyanın küresel anlamda da gidişatını bence belirleyecek. Türkiye'nin Avrupa'daki, Atlantik ilişkilerindeki önemini perçinleyecek.
3: Türkiye'nin NATO'ya girdiği dönemle bugün gelinen nokta arasında oldukça ciddi değişimler var. Özellikle Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı bir sürecin farklılaştığını görüyoruz. O açıdan Türkiye 1950'lerde NATO'ya girdiğinde NATO'ya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeydik. Ancak aradan geçen bu yıllar sonrasında artık Türkiye 2026'ın Türkiye'si, 2026'ın Türk Silahlı Kuvvetleri artık Türkiye'ye NATO'nun ihtiyacının olduğu, NATO'su Türkiye'siz bir NATO'nun düşünemeyeceği bir döneme gelmiş durumdayız. O açıdan bugünkü zirve toplantısı Türkiye'nin ne kadar daha güçlü ve bölgesinde ne kadar etkili bir ülke olduğunu göstermesi açısından çok daha kritik bir noktada olduğunu söyleyebilirim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit.

0: Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: Ameliyatımız 9-10 saat sürdü ve hasta başarılı bir operasyonla ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
4: Ameliyat saatler sürdü. Tümör alındı, hasta sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu. Her yıl binlerce kişinin tedavi gördüğü hastanede önemli ameliyatlar da yapılıyor. 70 yaşındaki Mustafa Elçi'nin karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunuyordu. Operasyon riskliydi çünkü karaciğer ameliyatta zarar görebilirdi.
3: Yaptığımız değerlendirmede hastanın başlangıçtaki karaciğerdeki büyük kitleden dolayı ameliyat sonrasındaki kalacak karaciğer rezervinin yeterli olmayacağına karar verdik. Bu yüzden de multidisipliner olarak çok aşamalı bir cerrahi planladık.
5: Gaziantep Şehir Hastanesi bir başarılı operasyona daha imza attı. Karaciğerinde 15 santimetrelik tümör bulunan 70 yaşındaki hasta farklı branşlardaki uzman doktorların ortak operasyonuyla sağlığına kavuştu.
3: En başta direkt biz genişletilmiş sağ hepatektomi ameliyatı yaptık. Ameliyatı en başta direkt yapsaydık belki hastada karaciğer yetmezliği gelişecekti. Ama bu yaptığımız aşamalı tedaviyle karaciğer yetmezliğinin önüne geçtik.
4: Başarılı operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Yakın zamanda taburcu olacak.
6: Önemli olan, dikkati çekmemiz gereken şey aslında bu işin multidisipliner yöntemlerle yapıldığı. İlk önce girişimsel radyoloji tarafından, sonra medikal onkologlar, daha sonra genel cerrahi ekibi. Bunların yanında yine anestezi, patoloji ekipleri, gastroenteroloji ekipleriyle beraber bu işlemin gerçekleştirilmesi. Ve bunun sonucunda da hastayı şifayla taburcu edeceğiz inşallah.
7: Onun eline koluna sağlık, ömrü uzun olsun onun. Zaten o olmasa hiçbir hasta şey olmaz. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu hastane yapıldı. Bu hastane her zaman var olsun.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Dolandırıcılara 1758 tane Cumhuriyet altını kaptırdı. Olay 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı telefonla aradı. Yapılan görüşmede dolandırıcıların talimatlarına uyan Kazancı, evindeki altınları kendi elleriyle teslim etti.
1: Kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim.
0: Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altını veren yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.
1: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
0: Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm kameralar incelendi. İstanbul'da yaşayan Urfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada organizatör olduğu değerlendirilen Hakan Ural'da atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: A Haber Radyo.
3: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

0: ulaşmak zorunda kaldı. Durağa girmek isteyen bazı yolcularsa görevliler tarafından diğer duraklara yönlendirildi. Tramvay seferleri Kabataş, Akşemsettin duraklarıyla Zeytinburnu, Bağcılar durakları arasında yapılabildi. Cevizli Bağ, Zeytinburnu istasyonları arasında İETT otobüsleri bir süre ücretsiz sefer yaptı. Tramvay seferleri sorununun çözülmesinin ardından trafik normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını ilk kez Ayyıldız Karargahı'nda gerçekleştirdi. Ayrıntıları alacağız. Canlı yayın noktamızda Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Damla, kolaylıklar dileyelim. Bir ilke de imza atıldı. NATO ile ilgili hazırlıklar da vardı. Hem bu gelişmeleri hem de son bilgileri lütfen paylaş izleyicilerimizle.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olan Ayyıldız Karargahı'ndayız. Burada çok yoğun ve hummalı çalışmaları olduğunu söyleyerek başlayalım dilerseniz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta burada gerçekleşti. Biliyorsunuz karargah NATO zirvesinde ilk misafirlerini ağırlayacak. NATO Savunma Bakanları 7 Temmuz'da buraya gelecek ve konuk savunma bakanlarıyla birlikte NATO üst düzey temsilcilerine burada bir resepsiyon verilecek. Ayyıldız'dan dilerseniz biraz bahsedeyim. Temelleri 2021 yılında Zafer Bayramı'nda atılmıştı. Çalışmalarda da artık sona doğru yaklaşıldığını söyleyelim. Burası tam anlamıyla 2028 yılında da tamamlanmış olacak. Ayyıldız Müşterek Karargah Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tek bir çatı altında toplanmış olacak. Dev bir proje burası tabii ki. Mimari yapısıyla da oldukça dikkat çekiyor. Ay ve yıldız sembollerini temsil ediyor. Buranın öneminden dolayı da 7'sindeki zirvenin resepsiyonu burada yapılmış olacak. Güvenlik önlemlerinde üst düzey şekilde alındığını söyleyelim bu noktada. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı donatıldığını söyleyelim Ay Yıldız'ın. Çelik kubbeyle üst düzey şekilde korunuyor işte bu olan. Çelik kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacağını da altını çizmiş olalım. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Açıklamasında bulundu buradaki zirveyle ilgili. Bakanlık açıklamasının devamında zirveyi ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Tabii toplantının pek çok başlığı vardı. Toplantının gündemindeki konulardan birisi de Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye olan saldırıları da vardı toplantıda. Bakanlık bu konuda Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümetiyle haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir dedi. Suriye'de gerçekleşen saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine zarar verdiğini dile getiren açıklamada İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası topluma bir kez daha çağrı yapıldı. Görev süresi 29 Haziran 2026 itibariyle 6 ay süreyle uzatılan İsrail-Suriye sınırında konuştu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu. İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı bakanlık. Yani Birleşmiş Milletler'e bir kez daha çağrı yapılmış oldu. Ayrıca ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmasında önemli olduğunu da altı çizilmiş oldu. Toplantının gündemindeki bir diğer konu ise askeri hastaneler konusuydu. Bakanlık bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir ifadesi kullanıldı. Son olarak da dilerseniz terörle mücadele verilerinden bahsedelim. Geçtiğimiz hafta içinde de 7 PKK'lı teröristin daha teslim

0: olduğunu belirterek sözü Ay Yıldız'dan sizlere bırakalım.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Zirvede 49 bin polis ve 7 bin jandarma sahada olacak. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan üst seviyeye çıkarılan güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı. Bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yaklaşık 48-49 bin civarında emniyet teşkilatı personelimiz ve 7 bin civarında jandarma personelimiz olmak üzere toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
3: Dünyanın gözlerini çevirdiği NATO Liderler Zirvesi'ne sayıda günler kaldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek zirve öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
2: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park bahçesinden liderlerin konaklayacağı yerler çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi vesaire falan tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı şekilde, dinamik şekilde artarak devam ediyor. Bizim buradaki önceliğimiz liderlerin, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları.
3: Kritik zirve için kriz merkezleri oluşturuldu.
2: Kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik arkadaşlar. Kameralarımıza, izleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti. Vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etüdü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.
3: Bazı yollar trafiğe kapatılırken bu yolları kullanacak vatandaşlar için alternatif güzergahlar belirlendi.
4: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seyri esnasında herhangi bir sıkıntıya yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Bu şehir arası otobüslerle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Şehir arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi gene Sabancı Bulvarı üzerinden Aşti terminaline intikal edebilecekler.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayine duyduğu hayranlığı dile bir kez daha getirdi Rutte. Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da söyledi.
5: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
5: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
6: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
5: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
6: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
5: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedi.
6: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
5: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
6: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
5: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
6: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizmde bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler, ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor.
7: The big umbrella, which is this ultimate guarantor of our freedom, I think provides exactly what.
1: Önemli bir gelişmeyle devam ediyoruz. Türkiye'nin kırmızı bültenle iadesini talep ettiği firari FETÖ militanları sığındıkları ülkede örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasında gizliyor, tetikçilik yapmaya devam ediyorlar. Peki bu yalan haberlerle nasıl bir manipülasyon yapılıyor? Bu ağı deşifre edeceğiz şimdi. Çok değerli bir isim konuğumuz, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim.
1: Son dönemde bu gazetecilik maskesi arkasından, bunun arkasına sığınıp evet, ve tanımadığımız, yani bir anda ortaya çıkan evet, isimlerin, daha önce FETÖ'cü olarak bildiğimiz o militanların yaptığı paylaşımlarla bir manipülasyon süreci işlediğini görüyoruz. Evet. Bunun bir Goebbels ağı olduğu bilgisini evet, de görselimizde aktardık. Detaylarında neler var? Sözü hemen size bırakayım.
8: Şimdi Türkiye 27 Mayıs'ı yaşadı. Adnan Menderes ve bakanlar idam edildi. Bu sürecin en önemli aktörü medyaydı. Yalan haberlerle öğrenciler işte kıyma haline getirilip doğranıyor. Ondan sonra bu kadar altında yurt dışına kaçtılar.
1: Altın dolu uçakla.
8: Altın dolu uçakla yurt dışına kaçtılar dediler. Adnan Menderes'i, Cumhurbaşkanı'nı, Celal Bayar'ı hedef aldılar ve darbe girişimini gerçekleştirdiler. 12 Eylül'de de biz bunu yaşadık. Kenan Evren'in Genelkurmay Başkanı ama o yetkisini kullanarak ülkemizde darbe gerçekleştirdi. Merkez medya destek verdi. 28 Şubat'ta da benzerini yaşadık. Seçilmiş bir hükümet, Necmettin Erbakan hükümeti, merkez medyanın manşetleriyle briefingler alarak darbe girişimini gerçekleştirdi ve en son biz 15 Temmuz darbe girişimine gördük. Bu ağ başarılı olamadı. Yani kurumu ölmesi gerekiyor mu? Kesinlikle ölmesi gerekiyor. 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'nün bu yasa dışı ses kayıtları, teknik takip tutanaklarının bir operasyon olduğunu Türk medyasında, merkez medyada, Turkuaz Medya, Sabah Gazetesi, A Haber ve ATV ortaya çıkarttı ve 15 Temmuz darbe girişiminde gördük ki bizim yayınlarımız doğruymuş, gerçekmiş, az bile yazmışsınız dediler.
1: Doğrudan çok abart. Da hedef alındık.
8: Tabii hedef alındık.
1: Siz de görevdeydiniz.
8: Tabii.
1: Biz de görevdeydik. Hem o zaman ayrı binalardaydık. Evet. Hem sizin bulunduğunuz, tabii, gazetemizin bulunduğu binaya, hem tabii, televizyonlarımızın bulunduğu binaya yönelik de
8: Sabah Gazetesi kurşunlandı.
1: Kurşunlandı. Helikopterler evet, bizim binamızın üzerinde uçtular.
8: A Haber televizyonuna yönelik işgali engellemek için, doğru, yola çıkan Sermet Asmaz 44 yaşında
1: şehit oldu.
8: Şehit oldu. Şehidimiz var. Ve 17 Aralık darbe girişimine karşı çıkan merkez medyada tek grup Turkuaz Medya oldu. Sabah Gazetesi, A Haber ve ATV bu darbe girişimini bastırdık. Ama bu örgüt militanları yine yurt dışında bu operasyonlarına devam ediyorlar. Yurt içinde tutuklananlar var. Yani Hrant Dink cinayetinde varlar. Deniz Baykal'a kaset kumpasında varlar. Ülkemize yönelik operasyonların merkezinde medya.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik tabii, tabii, süreç yeniden açıldı.
8: Kitaplar
1: dosya
8: yazıldı. Kitaplar, Adem Yavuz Arslanlar. Bu yapı Fethullahçı terör örgütü, ben işte devletimiz görevlendirdi. Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği görevinde bulundum. Ve Allah o şerefi de bize bahşetti. Bu örgütün katliamlarını kendi gazetelerinde deşifre ettik. 2500 gazetesi vardı. Ben o evraklara baktığımda 1000 tane gazetecisini merkez medyaya ve değişik medya organlarına kritik görevlere getirmiş. Bu ağ şu an yurt dışında tutukluları var. İsterseniz o isimlere bakabiliriz.
1: Buyurun hemen bakalım. Bu Goebbels ağını ben hemen seslendireyim. Firari FETÖ'cüler kendileri gazetecilik maskesiyle gizliyorlar. Nazi propagandası onun lideri elbette. Kesinlikle. Onunla anılıyor. Joseph Goebbels. Onun taktiklerini kullanıyorlar. Goebbels her eve soktuğu radyolarla, yalanlarla gerçekmiş gibi süreci evet, anlatmıştı. Hatta Sovyet orduları, Amerikan orduları Berlin'e girdiğinde Berlin'de yaşayanlar hala savaşı kazanacaklarını evet, düşünüyorlardı. Öyle bir yalan ağı vardı. FETÖ firarilerinin dijital platformları Goebbels'in o ucuz radyolarıyla aynı işlevi görüyor. Evet. Kenan Kıran da paylaştı az evvel. İsveç FETÖ'nün güncel medya merkezine dönüştü. Operasyonel bir bilgi servisi edileceği zaman Cevheri Güven, Said Sefa ya da Anonim Hesap Ağa aynı dakikalarda benzer paylaşımları yapıyorlar. Hemen evet, diğer görseli ekranlara getirelim. Kimdi bunlar?

0: bunları bir kez daha deşifre edelim. Buyurun hemen detayları
1: için sözü size bırakayım. Abdullah Bozkurt Today Zaman, Zaman Gazetesi'nin İngilizce yayın yapan medya organı kurduğu web sitesi üzerinden operasyonlarına devam ediyor. Ve Abdullah Bozkurt, hatırlarsanız Karlov suikasti vardı. Karlov, Rus büyükelçisi öldürülmeden önce 3 gün önce büyükelçilere yönelik bir saldırı olacak ifadesini kullanmıştı ve Karlov suikastinin de şüphelileri arasında yer alıyor. 3 gün önce Karlov'un öldürülmesinden 3 gün önce büyükelçilerin öldürülebileceğini yazmıştı. İşte Bülent Keneş, o da FETÖ'nün yayın organlarında yer aldı. Levent Kenes, Bugün Gazetesi, tam Zaman Gazetesi kapatılmadan önce Bugün Gazetesi'ni kurdular. Ve yurt dışında İsveç'te kendileri bu operasyonlara devam ediyorlar. Yani bu isimler ülkemizde örgüt adına operasyonlar gerçekleştirdiler ama başarılı olamadılar. Şu an İsveç'te, Amerika'da, Almanya'da, Kanada'da bu operasyonlarına devam ediyorlar. Gazeteci kılıfı altında, doğru, dediğiniz gibi Goebbels taktikleriyle.
0: Bana yakın, ben seslendireyim. Adem Yavuz Arslan, Türkiye'nin çok tanıdığı bir FETÖ'cü. Washington ve New Jersey stüdyolarından TR724 adında bir yayını da gerçekleştiriyor. Tabii. Devam edelim, diğer görselimizi de ekranlara taşıyalım. Kenan Kıran yorumları devam etsin. Buyurun.
1: Emrullah Uslu aslında polis ama hatırlarsanız o taraf gazetesinde Mehmet Baransu vardı, bavulcu. O Ergenekon ve Balyoz'un kumpas ayağını yöneten en önemli isimdi. Televizyonlarda, gazetelerde örgüt adına bu çalışmaları yaptı ve Mehmet Baransu'ya bu evrakları, kumpas evraklarını verdiği ifade ediliyor. Yurt dışında Tarık Toros, Bugün Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi. Ve TSK içindeki harbi öğrencilerinden sorumlu mahrem imamlık yaptığı tespit edildi. Gazeteci kılıfı altında öğrencilere yönlendirdiği, medya üzerinden de operasyonları yönettiğini hepimiz biliyoruz yani.
0: Ekrem Dumanlı en bilinen isimlerden, evet, biriydi. Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi, evet, son süreçte anladığım kadarıyla. Kırmızı bülten çıkarılmadan hemen önce de yurt dışına firar etti. Amerika'da New Jersey eyaletinde o da faaliyetlerini, tabii, sürdürüyor.
1: Devam ediyor. Yani internet sitesi üzerinden, YouTube üzerinden yayınlarına devam ediyor. Bu kişi Fethullah Gülen'in bizzat yönettiği ve bir fotoğrafı vardı. Fethullah Gülen'in önünde ellerini bağlamış, ondan emir alır gibi bir fotoğrafı vardı Ekrem Dumanlı'nın. 17-25 Aralık kumpas sürecinin baş aktörü. O Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemde Bilal Erdoğan'ı, bakanları, müsteşarları yasa dışı olarak takip eden o polis, FETÖ'cü polislerin, hakimlerin servis ettiği metinleri Zaman Gazetesi'nde kullanıyordu ve öncesinde de diğer medyaya servis ediyorlardı. Bu ağın en önemli ismiydi. Fethullah Gülen'in yönettiği gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Tahşiye kumpası vardı, hatırlarsınız.
0: Doğru.
1: Fethullah Gülen'den ayrı düşünen Nur cemaatinden bir grup vardı. Bu operasyonu da Fethullah Gülen terörist başı vaazında ya da o sohbetinde bu grubu hedef gösterdi. Tahşiye grubunu Zaman Gazetesi o sözlerini manşetine koydu. Samanyolu Karanlık Kurul diyaloglarıyla bu gruba operasyon iması yaptı ve hatırlarsanız bu grubun evlerinde bombalar yerleştirilmiş bulundu. Ekrem Dumanlı bu operasyonun tahşiye kumpası ve 17-25 Aralık Selam Tevhid Kumpas iddianamesinin baş aktörlerinden yurt dışına kaçtı, firari yani.
0: Bir görselimiz, tabii, daha var Kenan Kıran. Hemen onu da ekranlara getirelim. Sonrasında lütfen yorumlarınıza devam edin. Burada da iki isim var.
1: Evet.
0: Hamdi Akın, İpek. Az önce siz de bazı basın organları, tabii, medya organları söylemiştiniz. Onların, Bugün Gazetesi gibi, evet, Kanal Türk gibi kuruluşlarının sahibi olarak biliniyor. Buyurun.
1: Tabii İngiltere'de kendisi yurt dışına kaçtı. Medya patronu, FETÖ'nün en önemli isimlerinden, finansörlerinden. Bugün Gazetesi, hatırlarsınız, Bugün TV, Bugün Gazetesi 17-25 Aralık'ın en önemli FETÖ adına çalışan medya organlarıydı. Bu isimler, Reşit Haylamaz bu heyette yer aldı. Bunlar örgüt adına yalanları, kumpasları kamuoyuna duyurdular. Hatırlar mısınız, Hrant Dink cinayeti vardı, Ercan Gün. Zaman Gazetesi'nde 14 sene çalışmış, 7 Ocak tarihinde Zaman Gazetesi'nden ayrılıyor. Fox TV'ye geçiyor. TGRT olarak hatırlarsınız o dönemde. Fox TV üzerinden Ercan Gün jandarmanın işte o gün Samas'la işbirliği yaptığını, Türk bayrağıyla kuru görüntülerini kamuoyuna duyurmak için Trabzon'a gidiyor, jandarmayı arıyor, sahte bir arama, cevapsız bir arama ve jandarmadan bu görüntüleri aldım diyerek o kurgu görüntüler üzerinden bu operasyonları yönettiler. Yani Hrant Dink cinayetinde var, Cevheri Güven, Deniz Baykal hatırlarsınız kaset kumpasıyla gitti ve CHP hala kendini toparlayamadı. O kaset kumpasında Cevheri Güven'in bu görüntüleri Süleyman Özışık rahmetli Baki Özışık'a iletti, kendilerini kabul etmedi ve ardından Habervaktim.com'da Yener Dönmez'in yayınladı. Yani siz Hrant Dink cinayetinde varsınız, Deniz Baykal'ın kaset kumpasında o görüntüleri gazetecilik kisvesi altında iletiyorsunuz. Örgüt adına Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanları, MİT müsteşarını adım adım takip ediyorsunuz ve hiçbir şey bulmamanıza rağmen sahte delillerle ülkeyi o FETÖ'cü polis ve yargı mensuplarıyla seçilmiş hükümeti devirmek istediler ama şu an yurt dışındalar.
0: Son dönemde yeniden çeşitli kumpas hareketleri ya da girişimlerinde bulunduklarına dair emareler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Son yorumlarınızı almak isterim. Bir de bu kişilerin sosyal medyadan paylaşımlarını hep diyoruz ya sosyal medya okuryazarlığı önemli diye dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Çünkü çok fazla dikkat çekici başlıklarla bunu süsleyerek gazetecilik kisvesi altında paylaşıyorlar. Siz çok tecrübeli bir isimsiniz elbette. Bu terör örgütünün yaptığı şeylere dair gelişmeleri de çok yakından takip ettiniz. Uyarılarınız ya da son notlarınız ya, neler? Bunları alayım
1: olayım. Biz gazeteciyiz. Yani şu an konuşmalarımızdan suç unsuru varsa ilgili kişiler hakkımızda suç duyurusunda bulunabilir. Yargılanabiliriz, tutuklanabiliriz, gözaltına alınabiliriz. Yaptığımız mesleğin bir sınırı var. Kimseyi hedef almıyoruz. Elimizde bilgi ve belge olmadan suçlamıyoruz. Ama son günlerde dediğiniz gibi grubumuza yönelik de bir saldırı var. Hiç gazetecilik sıfatı olmayan bir kişi üzerinden grubumuz hedef alınıyor. Ve bu kişinin karanlık geçmişi, gazeteci olmadığı bilinmesine rağmen enteresan bir şekilde sahte hesaplar üzerinden grubumuz hedef alınıyor ama biz 17-25 Aralık darbe girişimini gördük. Herkesin sustuğu dönemde Fethullahçı terör örgütüyle karşı almanın ya da bir kelime söylemenin o dönemde Aydın Doğan'ın Hürriyet-i Milliyet gazetesi yasa dışı ses kayıtlarını yayınlıyordu. Biz bunun FETÖ'nün yargı operasyonu olduğunu kamuoyuna duyurduk. 17-25 Aralık'tan çıktık. Gezi kalkışması oldu. Gezi kalkışmasının arkasında uluslararası örgütlerin olduğunu söyledik. Gezi kalkışmasında da alnımızın akıyla çıktık. 15 Temmuz oldu. Herkes dedi ki ya biz sizi eleştiriyorduk. FETÖ, cemaat işte masum insanlar.
0: Az bile söylüyorsunuz dediler.
1: Az bile söylüyorsunuz durumuna geldiler. Dilek Güngör'ün ifadesiyle dünkü yazısında biz şerbetliyiz. Yani biz FETÖ'nün darbe girişimlerini, kumpasları, kurguları tek tek dağıtan bir grubuz. Alnımız açık, başımız dik. 15 Temmuz darbe girişimine az kaldı, 10. yılını görüyoruz.
0: Doğru.
1: Yaptığımız yayınların gerçek olduğu bir örgütü deşifre ettiğimiz ve ülkemizde ilk kez bir darbe girişiminin merkez medya tarafından, Turkuaz Medya Grubu tarafından önlendiğine şahit olduk, gururluyuz.
0: Neden hedef alındığımız da bu yüzden,
1: evet,
0: biliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Kenan Kıran çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Sağlık. Sizi uğurlayacağım ama bir haberim var, ekranlara getireyim. Tamam. Sonrasında uğurlayayım sizi. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı 11.709.913'e ulaştı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş bu tablonun Başkan Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin de en açık göstergesi olduğunu vurguladı.
2: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
3: Açık olan o kapıdan girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı rekora ulaştı. Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre AK Parti'nin resmi üye sayısı 11.709.913'e yükseldi.
2: Ana muhalefet partisi

0: Partisi'ne bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.
1: Yalnızca Ocak ayından bu yana partiye 166.612 yeni kişi katıldı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, üye sayısının rekora ulaşmasında Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti ve ekledi. Bu tablo milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılına yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.
2: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne yapılacak? Soruların yanıtlarını haberimizle ekranlarınıza getirelim.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
1: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
3: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
2: Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya ev sahibiyle yaşadığı tartışma sonrası gözaltına alındı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli Kartepe'deki evin sahibi arkadaşıyla anlaşmazlık yaşadı. İkilinin tartışmasına aile bireyleri de dahil oldu. Eve giden polis ekipleri konut dokunulmazlığının ihlali suçu kapsamında Deniz Akkaya'yı gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
5: Neydi bile bir şey ama buradan çekelim işte lan.
2: Yılın şu ana kadarki en sıcak gününü yaşayan İstanbul'a hafta sonu yağmur geliyor. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Erşan Karaca canlı yayın noktasında konuyla birlikte bizi bekliyor. Şimdi hemen o noktaya uzanalım. Eşsiz bir İstanbul manzarasının hemen önünde bizi bekliyor. Oldukça sıcak da bir hava var. Notları da değerli olacak. Erşan, kolaylıklar dileyelim. Sözü sana ve konuğuna bırakalım.
6: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Sizlere de iyi yayınlar dileyelim. Aslında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sıcaklık pik noktasına ulaştı diyebiliriz. Ay içerisindeki normal değerlere rağmen 34-35 derecelere kadar gördü. Hatta İstanbul'un iç kısımlarında Büyükçekmece ve en yüksek sıcaklık ise Tuzla'da ölçülmüştü. Peki hafta sonu İstanbul'a, hafta sonu İstanbulluları nasıl bir hava bekliyor? Çok değerli yayın konuğum. Sorularımıza daha fazlası için meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederiz hocam. İlk önce şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Şimdi Avrupa bir yandan sıcakla kavruluyor. Türkiye'de de sıcaklık pik yerlerine ulaşan şehirler de var. Özellikle bunlardan bir tanesi İstanbul. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
7: İstanbul'a önce bugünden başlayalım. Şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 32 derece arasında değişiyor. Şu anda Büyükçekmece'de sıcaklık değerleri 32-33 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Dün en yüksek sıcaklık İstanbul'da Tuzla'da 34 derece olarak ölçüldü. Kuzeye çıktıkça tabii sıcaklıklar İstanbul'da biraz daha düşüyor. Ki şu anda bulunduğumuz noktada hafif Poyraz'dan esen rüzgar var ve özellikle Boğaz koridorunda kuzeyli rüzgar alan yerlerde İstanbullular rahatlıyor. Evet, İstanbul şu anda en yüksek sıcaklıkları yaşıyor bu ayki. Hatta bu senenin en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da yaşanıyor. Bu sıcaklık değerleri bugün ve yarın da devam ediyor ama yarından itibaren kuzeyden gelecek olan bir yağışlı sistem var ve sıcaklıkları düşürecek. Tabii bu sıcaklık düşüşleri öyle çok sert bir düşüş değil. 27-28 derecelere kadar düşüyor. Tabii bu söylediklerimiz en yüksek sıcaklıklar. Gece sıcaklıkları hala İstanbul'da 20-21 derece. İstanbullular gece aslında yani çok güneş ışığına bina maruz kalmamışsa gece sıcaklığı, geceleri İstanbul biraz daha rahat gündüze göre 20 derecelerden seyreden sıcaklık değerleri var. Hafta sonu cumartesi itibariyle gelecek kuzeyden gelecek olan yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar 28 derecelere kadar inmiş olacak ve önümüzdeki hafta bu sıcaklık değerlerinde seyredecek. Yani aslında bu İstanbul açısından baktığımızda bu sıcaklık değerleri İstanbul için yaz değerlerinin normalleri diyebiliriz. Daha uzun yıllar normallerine baktığımızda bunlara yaklaşan bir değerler. İstanbullular rahatlamış olacaklar. Dün çok yüksekti. Bugün biraz daha düşüyor. Yarın biraz daha sönümlenmiş olacak. Yani dün 34 dereceye çıkan Tuzla'daki o değerler bugün 32 derecelerde, yarın 31 derecelerde olacak. Hafta sonuna doğru da 29 derecelere kadar düşüyor. Tuzla için konuşuyorum ama İstanbul merkezi için genelini, yani totalini düşünürsek 1-2 derece altı üstü değerler oynamalar yaparak 28 dereceler civarında İstanbul'da sıcaklıklar cumartesi itibaren devam etmeye başlayacak. Bu çok yüksek sıcaklıklara maruz kalanlar cumartesiye kadar biraz daha dayanmaları gerekiyor. İstanbul'da genel tablo böyle. Ülke geneline de baktığınızda bugün öğleden sonraki saatlerde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale civarında hafif bir yağış var. Balıkesir civarında yine lokal kısa süreli geçişler olacak ama onlar zaman zaman kuvvetli olabilir. Yurdun Ege kısmında sıcaklık değerleri dün özellikle 39 derecelere kadar çıktı. Bu arada bir şey daha belirteyim. 50 derece ölçülen bir sıcaklık var.
6: Kesin olmamakla birlikte, ben de onu söyleyecektim. Kesin ve net olmamakla birlikte Antalya'da bir kısım, Kumluca'ydı galiba yanlış. Kumluca'da evet.
7: Bir 50 derece ölçülen sıcaklık değeri var. O ölçülen sıcaklık değeri ülke genelinin network'e sahip olan kurumumuzda ölçmüş değer ama bunu az önce teyit ettik kurumun bir çalışanıyla. 50 derecelik sıcaklık o bir hatalı sıcaklık. En yüksek ölçülen sıcaklık Şırnak'ta dün 42 derece olarak ölçüldü. Yüksek hava sıcaklıkları devam ediyor. 3-4 gün daha ondan sonra sıcaklıklar özellikle kuzey bölgelerde kesilmiş olacak.
6: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğum meteoroloji uzmanı Adil Tekin de belirtmiş olduğu gibi aslında İstanbulluların dikkat etmesi gereken hava cumartesi hafta sonundan itibaren sadece 2 günlük bir hava ısısı düşümü yaşanacak ve İstanbul'un belli noktalarında yağış beklentisi de var. Sonrasında ise kalan haftada güneşli havada gidileceği de tahmin ediliyor diyelim. Bizler haber ekipleri olarak her zaman meteorolojinin nabzını tutacağız ve konuklarımızla canlı yayınlarımızda sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Yaptığı stand-up gösterisi gündeme oturan komedyen Deniz Göktaş havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Detayları A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktaracak. Telefon attığımızda sözü hemen Mehmet'e bırakalım.
8: Evet Haktan Uysal, sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz dakikalarda aslında yaşanan bir sıcak gelişme olduğunu sizlerle paylaşalım. Zaten geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Göktaş hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu içeriklerle ilgili suç unsuru ifade tespit edildiği gerekçesiyle dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatmıştı ve az önce de geçtiğimiz birkaç dakika öncesinde de İstanbul polisi tarafından İstanbul Havalimanı'nda Göktaş gözaltına alındığını sizlerle paylaşmış olalım. Aslında günlerdir çokça konuşulup tartışılıyor. Hatta çok sert tepkiler geldi kendisine. Özellikle vatandaşların sosyal medyada kendisine olan işte hadsiz, alçak gibi birçok paylaşımlar oldu. Bunun gerekçesi ise dediğimiz gibi özellikle de Göktaş'ın dini değerlere karşı hadsizlik ettiği ve dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattığı ifade edilmişti. Göktaş geçtiğimiz günlerde siz de dediğiniz sahnelediği bir gösterisinde ilk üç kitap iyiydi, dördüncü de çeviri zayıftı gibi böyle hadsiz, kabul edilmeyecek, alçakça açıklamalarda bulunmuştu ve özellikle kutsal kitaplarla dalga geçerek yine Allah'la ilgili dediğimiz gibi dalga geçici, aşağılayıcı bir söylemleri söz konusuydu. Bunların da sosyal medyada paylaşmasının ardından kendisine oldukça büyük bir tepki geliyordu ve bununla ilgili hemen ilk adım da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiğini ve dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattığını belirtmişti ve Göktaş geçtiğimiz günler dediğimiz gibi bu paylaşımından sonra oldukça tepki topluyordu ve geçtiğimiz dakikalarda da İstanbul Havalimanı'nda İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı ve önce emniyete götürülecek, orada ifadesi alınacak ve daha sonrasında sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliye sevki gerçekleşecek. Biz de soruşturmayı çok yakından takip edeceğiz ve ilerleyen dakikalarda da İstanbul Emniyetine getirildiğinde oradaki her bir gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.
2: İstanbul Valiliği artan orman yangınlarının önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda mega kent genelinde havai fişek ve meşale satışı ve kullanımı 16 Temmuz ile 28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.
9: İstanbul Valiliği yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz'da 28 Ekim tarihleri arasında geçici süreyle yasaklandı. Uygulamanın vatandaşların huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek ve yangın riskini azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. Geçen sene Beykoz'daki bir bölgeye atılan işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
2: Gelişmeleri ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Fransa'da düşen doğum oranlarının ardından kırmızı alarma geçildi. Hükümet doğum oranlarını arttırmak için hem annelere hem de babalara ek ücretli izinler verecek. Ayrıntıları ekip arkadaşımız Ömer Aydın aktarıyor. Ömer.
10: Aktan teşekkür ediyorum. Gerçekten de alarm verici rakamlar açıklandı. Daha önce Fransa İstatistik, Ulusal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar alarmın seviyesini gözler önüne sermişti. Fransa, Avrupa'da doğum oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biriydi. Fakat gelinen noktada son raporda, Ulusal İstatistik Kurumu'nun son raporunda doğum oranının kişi başına 1.56'ya düştüğünü gösteriyor ki Fransa genelinde son yıllarda normal zamanlarda 2'nin üzerinde, 2.5'un üzerindeydi. Fakat en son rapor kadın başına 1.56'ya düştüğünü gösteriyor. Bu şu anlamı geliyor: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa geride bıraktığımız yıl Fransa'da ölü sayısı, ölüm sayıları, doğum sayılarını geride bıraktı. Daha çok ölüm gerçekleşti. Bu tabii Fransa yönetiminin, Fransa hükümetinin, Fransa devletinin alarm seviyesini bir tık yukarı çekmesine neden oldu. Şimdiye kadar Fransa'da kadınlar doğumdan sonra 4 aya kadar ücretli izin kullanabiliyordu. Babalar ise 28 günlük ücretli izin kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, dün yürürlüğe girdi bu düzenleme Fransa'da, yeni düzenlemeyle birlikte bu izinlere ek olarak 1 ila 2 ay yine ücretli izin kullanabilecekler. İlk ay anne veya baba bu izinde biri tercih etmek zorunda. İlk ay %70 oranında maaşlarını alacaklar. ikinci ay yine ek bir izin kullanırlarsa %60 oranında maaşlarını almaya devam edecekler. Fransa yönetimi bu konuyu çok ciddiye alıyor. Erkeklerde, kadınlarda anne olma yaşı 31 olarak belirlendi. İlk kez anne olma yaşı, erkeklerde ise baba olma yaşı 34 yaşına çıkmış durumda.

0: doğum oranlarındaki azalma Fransa'da nüfusun gelişimini, özellikle yaşlanma sorunlarıyla karşı karşıya, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla ailede devamı ve doğurganlığı, nüfusun devamını sağlamak amacıyla doğum izinlerine ek izinler, ücretli olmak üzere ek izinler uygulamasını başlattı. Bu uygulamada dünden itibaren geçerli diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkür ederiz. Devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de geçtiğimiz ay motosikletle bir AVM'ye silahlı saldırı olayıyla ilgili 12 şüpheli yakalanmıştı. Detayları ekranlarınıza getireceğiz ilerleyen dakikalarda ama Özlem Zengin'in açıklamaları var. Merakla beklenen öğrenci affına dair AK Parti Grup Başkan Vekili, canlı olarak ekranlara getirelim.
2: Değerli hocalarım da özellikle başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında vardı ama özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimize emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle ve kendilerine de ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödenekleri de ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi, hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak. Bir diğer önemli konu, üniversitelerimiz, sizler de biliyorsunuz, artık teknoloji kampüsleri kuruyorlar. Buralarda teknoloji transfer ofisleri oluşturuluyor. Bunların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz ve bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın buradan istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini çok önemsiyoruz ve bu ticarileştirmeden de hem bu bilgiyi üreten, bu teknolojiyi üreten üniversitenin hem de bu teknolojiyi üreten akademik ekibin buradan maddi olarak da istifade etmesini sağlamak üzerine bir maddemiz var. Bir diğer önemli konu, Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer konu, tıp fakültelerinin, bazı vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin kendilerine ait hastaneleri yok. Bu konuyla ilgili olarak verilen bir süre vardı kendilerine. Bu sürenin sonuna gelmiştik. Bu konuyu da kendilerimizle uzunca tartıştık ve kesinlikle son kez olmak üzere ve bu anlamda adım atan, yani kendisine bir hastane yapmak üzere adım atanların öncelikli olarak hakkını, hukukunu korumak üzere bir uzatma süresi veriyoruz kendilerine. Çünkü her bir vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması bu eğitimin sağlıklı verilebilmesi için son derece önemli diye düşünüyoruz. Tabii bu kanun teklifimizde her zaman olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman konulara dair iptalleri oluyor. Burada da iptal edilen bazı kanunlar vardı. Onlarla ilgili düzenlemeler yapma ihtiyacı duyduk. Bunlardan bir tanesi vakıf yüksek öğretim kurumlarında oluşacak olan idari yaptırımlarla ilgili olarak bu önlemlerin ölçülük ve orantılık ilkesine uygun olarak yeniden şekillendirmiş olduk Anayasa Mahkememizin kararları doğrultusunda. Bir diğer önemli konu, yan dal uzmanlığında bulunan öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan emsalleriyle aynı noktaya getirildi. Bunun ben özellikle yan dal uzmanlığı yapan hekimlerimiz için çok teşvik edici olacağına inanıyorum. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulama ve araştırma merkezinde görev yapan öğretim elemanlarına da döner sermayeden yapılması planlanan ücret ödemesiyle alakalı bir planlamayla bir düzenleme yapmış oluyoruz. Bir yeni şey daha, Türkiye'de çok başarılı üniversitelerimiz var. Dünyada da listelere giren, son derece iyi uygulamaları olan üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimizin yurt dışında yüksek öğretim kurumu bünyesinde hem görevlendirmeleri var, öğretim elemanlarımızın, bunların süresiyle alakalı bir belirleme yapıyoruz. Hem de üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açmayla alakalı bir düzenleme ortaya koyuyoruz. Yani devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis

0: kurabilecekler ve buralarda da hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler hem de Türkiye'den üniversite sınavına girerek buradan öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Bir diğer önemli konu değerli arkadaşlarım, izinsiz yabancı yüksek öğretim kurumlarının faaliyet yaptığını zaman zaman görüyoruz Türkiye'de. Aslında bir kaçak uygulama tamamıyla. Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası da dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz. Diğer bir konu disiplin soruşturmasında savunma hakkı. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel iptal ettiği bir düzenlemeydi. Bununla ilgili olarak da hangi prosedür dahilinde disiplin soruşturmalarının öğrenciler için yürütüleceğine dair sarih bir düzenleme ortaya koyuyoruz. Nasıl tebliğ edilecek, hangi şartlarda yapılacak, bununla alakalı bir düzenleme yapmış oluyoruz. Bir de kamuoyunda sizler de duyuyorsunuz, tez yazan ofisler var her anlamda. Akademik olarak kendileri akademisyen olduğu halde bu işi de bir iş olarak yapan ofisler, bürolar var. Bunların da çok adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğu kanaatindeyiz. Tez yazan, makale yazan, kitap yazan, proje yapan ve bunlar neticesinde akademik ünvanlarda bir gelişme sağlayanlar var. Bununla alakalı artık muhakkak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak da her anlamda hem para cezası, adli para cezası uygulanabilecek. Hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu kanun hazırlanırken değerli arkadaşlarım da şahitler, sanıyorum 6 ay aşan bir süre içerisinde başta YÖK olmak üzere Cumhurbaşkanlığından çok da başta Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığında görev yapan arkadaşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığından değerli bürokratlarımız, Adalet Bakanlığından, Maliye Bakanlığından, Sağlık Bakanlığı'ndan en önemlisi Sağlık Bakanlığı'ndan pek çok bakanlıktan çünkü çok paydaşlı bir kanun yapma süreci içerisindeydik. Her zaman böyle oluyor ama YÖK'e dair yaptığımız bu düzenleme öyle zannediyorum daha geniş bir paydaşlar çerçevesinde oturuldu, konuşuldu, tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya geldik. Ben bu kanunu hazırlarken emek veren tüm milletvekillerimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, Sağlık Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ve elbette YÖK Başkanımız dahil olmak üzere YÖK'te görev yapan çok değerli hocalarımıza. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunun başarılı olmasını temenni ediyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bazen bir kanunu çalışırken hangi konularda da ihtiyaçlarımız var, neyi yapmamız lazım? Örneğin üniversite hastanelerimizle alakalı da gelecek dönemde farklı şeylere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bununla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim açımızdan tüm milletvekili arkadaşlarım için hem verimli, öğretici ve Türkiye'deki meseleleri anlamak adına çok önemli bir çalışma oldu. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Affın öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kendileri ve aileleri için. Türkiye'ye hayırlı olsun. Biliyorsunuz önceki hafta etmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı
1: biliyorsunuz dedik. Önümüzdeki hafta genel kurul çalışmayacak. Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum. Ve özellikle siz basın mensuplarına da hasreten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurunuz.
2: Ama onun üstüne refah payı öngörülüyor mu? Emekliye dair ne diyeceksiniz?
1: Değerli arkadaşlarım, bizler tabii her birimiz kanunlarımızı ayrı ayrı çalışıyoruz. Daha sağlıklı bir bilgi vermek kanunları çalışan arkadaşlarım için daha doğru olur. Ama daha evvel olduğu gibi en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çekmekle alakalı her zaman yaptığımız rutin bir düzenleme. Daha detaylı bilgi eminim kanunla ilgili paylaşım yaparken grup başkan vekilimiz ya da grup başkanımız daha detaylı sizlerle paylaşır.

0: Kendinizi yapıldı mı? Ne kadar, kaç kişi kapsayacak? Ya da kaç kişinin dönmesini bekliyorsun?
1: Aslında rakamlar hep daha büyük ama aftan yararlananlar %10'u civarında. Değerli hocalarım belki daha sayı bilgi bilir. Cevahir Hocam.
2: Yani daha önce...
3: Özlem Zengin'in açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gündemin önemli başlıklarından bir diğeriyle yayınımıza devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de geçtiğimiz ay motosikletle bir AVM'ye yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili 12 şüpheli yakalandı. Görüntüler Sultan Gazi'de. Geçtiğimiz ay motosikletli bir saldırgan alışveriş merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda AVM'nin camlarına kurşun isabet ederken olayda yaralanan olmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 farklı olayı gerçekleştiren ve bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda AVM saldırısının da bulunduğu 3 ayrı olayı gerçekleştiren 12 şüpheli gözaltına alındı. Bu görüntülerle noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
4: Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak, Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirecek. Belirtti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo.
8: Reklam.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak

0: süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
7: Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuracak. Rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları partiden ihraç edilecek. Hakkında soruşturma olan CHP'li belediyeler mercek altına alındı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. A Haber'e konuşan CHP'li kaynaklar, yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanların sayıları kaç olursa olsun partiden ihraç edileceğini söyledi.
6: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
7: CHP'de ihraç ve görevden alma süreci de devam ediyor. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alınmasıyla sayı 36'ya yükseldi. A Haber'e konuşan genel merkez kaynakları partinin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Parti içinde çift başlılığa müsaade edilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
6: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
7: Parti kaynakları tabii ki il başkanlarının hepsini görevden almayacağız. Parti disiplinine uygun davrananlar, partide kalıp siyasal mücadele edeceğiz diyenlerin başımız üstünde yeri var ifadesini kullandı. Olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı içinde genel merkezde temas kuran isimlerin olduğu öğrenildi.
8: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
7: Genel merkezde bir yandan da il başkanları toplantısı hazırlığı yapılıyor. Temmuz ayının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu yasama yılının sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı ifade edildi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 2 Temmuz Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. NATO Liderler Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak zirve için tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Abdullah Ünver Ankara'dan canlı yayında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa tek ödeme alanı olarak bilinen SEPA'ya ilgi duyduğunu açıkladı. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. ABD ve İran heyetleri müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı görüşmeler yaptı. Ekber Karabağ.

0: başlıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Valilik alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Abdullah Ünver'den alacağız.
1: Can Okuner, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Ankara Valiliği de bugün o zirve için ek güvenlik tedbirlerini açıkladı. Nedir onlar? Onlardan bahsedelim kısaca. 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine artık ağır tonajlı araçların girişine müsaade edilmeyecek. Diğer ek güvenlik tedbirleri, güvenlik önlemleri de alacak. Biz de şu anda Ankara'nın girişinde Konya yolundayız. Birçok ağır tonajlı araç şu anda belki birazdan kameralara yansıyacak. Onlar 5 Temmuz saat 16'dan itibaren Ankara'ya girişlerine müsaade edilmeyecek. 6-9 Temmuz tarihleri arasında heyetlerin kullanacağı devlet başkanlarının güzergahında zirvenin yapılacağı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Bu kapsamda Ankara çevre yoluyla kentin pek çok ana bulvarlarında trafikte kısıtlamalara gidilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresine scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçların girişi de yasaklandı. Dediğim gibi bu bölgelerdeki park halinde bulunan araçların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılması istendi vatandaşlardan. Aksi bir durumda da o araçlar çekilecek. Aynı güzergahlar 6 ve 9 Temmuz tarihleri arasında motokuryelere de kapalı olacak. Yetkililer zirve güzergahlarında araç, karavan ve konteynerların park edilmemesini istedi. Dediğim gibi ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine giremeyecek. Gıda, ilaç ve acil malzeme taşıyan araçlarda belirli güzergahlarda polis kontrolü eşliğinde o araçların geçişi sağlanacak. Başta Esenboğa Havalimanı, Ankara Etibeskut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı alanlar olmak üzere Ankara çevre yolunun Mamak ilçesi Ortaköy mevki bağlantısı ile Yeni Mahalle ilçesi Yuvaköy yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da trafiğe kapatılacak. İşte o ağır tonajlı araçları görüyorsunuz. O araçlar artık 5 Temmuz saat 16'dan itibaren tedbirler kapsamında Ankara şehir merkezine girişlerine müsaade edilmeyecek diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: ABD'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi ABD basınına konuştu. Türkiye'ye övgüler dizdi.
2: Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak. Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik. Bu nedenle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz. Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa tek ödeme alanı olarak bilinen SEPA'ya ilgi duyduğunu açıkladı. SEPA nedir? Bu sistem nasıl işliyor ve Türkiye'ye katkısı ne olacak? Almanya'ya gidiyoruz. Yanıtlar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
3: Sana kadar Türkiye Avrupa Birliği'nin ortak ödeme sistemi SEPA'ya entegrasyon için önemli bir adım atıyor. Bu konuda açıklamayı dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapmıştı. Bakan Fidan Türkiye'nin 41 ülkeyi kapsayan SEPA'ya katılmaya ilgi duyduğunu belirterek gerekli finansal birimlerin bu konu üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Peki bu sistem ne anlama geliyor? Vatandaşa

0: ihracatçıya ve finans sektörüne nasıl yansıyacak? Avrupa'da euro ile yapılan para transferlerini kolaylaştıran bu sistem. İsmi SEPA, açılımı ise Tek Euro Ödeme Alanı. SEPA'nın en önemli avantajı para transferlerinde hızın artması, işlem maliyetlerin düşmesi ve ödeme süreçlerinin kolaylaşması. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapan firmalar açısından bu sistem büyük önem taşıyor. Türkiye'nin SEPA sistemine daha güçlü şekilde entegre olması halinde Avrupa'dan veya Avrupa'ya yapılan euro transferlerinde işlemler daha kısa sürede tamamlanacak. İhracatçı firmalar tahsilat süreçlerini hızlandıracak. Şirketlerin finansman yükü azalacak. Yine bir diğer önemli bilgi, sadece şirketler değil, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı da Türkiye'ye para gönderirken daha hızlı ve daha düşük maliyetli transfer imkanlarından yararlanabilecek. Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları Avrupa'nın finans sistemine entegrasyonunu güçlendirmesi ve uluslararası ödeme altyapısını daha rekabetçi hale getirmesi açısından da önem taşıyor. Avrupa Birliği'nden böyle bir teklifin geldiğini söyleyelim. Mart ayında Türkiye'nin bu ödeme sistemine katılması yönünde bir teklif gelmişti. Avrupa Birliği'nden SEPA'ya entegrasyon hem ticaret yapan şirketlerin hem de Avrupa ile finansal bağlantısı bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım olarak görülüyor diyelim. Can Okaner, sözü tekrar size bırakalım.
1: ABD ve İran heyetleri müzakereler için Katar'ın başkenti Doha dolaylı görüşmelerini gerçekleştirdi. Ayrı ayrı yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karaba Tahran'dan aktaracak.
2: Evet Can Okaner, dün Katar'ın başkenti Doha'da İran'la ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri bulunmaktaydı. Ancak iki taraf arasında bir görüşme yapılmadı. İran'dan gelen açıklamada bu görüşmelerde İran tarafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabadi temsil ediyordu. Ve söz konusu İranlı yetkili sadece Katar'da Katarlı yetkililer ve arabulucu konumunda olan Pakistanlı yetkililerle bir görüşme yaptı. Ve ABD ile İran arasında bir görüşme, yüz yüze bir görüşme yapılmadı. Peki İran neden bu görüşmelere mesafeli davranıyor? Çünkü İran'a gelen açıklamalara göre İran öncelikle mutabakat zaptında yer alan maddelerin hayata geçirilmesini istiyor. Ardından sürecin devam etmesini, yani müzakere sürecine geçilmesini istiyor. Katar'dan gelen son açıklamaya göre ve Pakistan'dan da aynı zamanda gelen açıklamalara göre iki ülke arasındaki müzakerelerin, doğrudan müzakerelerin muhtemelen İran'ın hayatını kaybeden lideri Ayetullah Ali Hamenei için yapılan cenaze etkinliğinin ardından yapılacaktır. Bu cenaze etkinliğinden bahsederken esasında an itibariyle Can Okaner, Tahran'da İran'da en çok konuşulan ve gündem konusu olan bu meselenin olduğunu ifade edebiliriz. Cumartesiden başlamak üzere kendisi için geniş çaplı ve geniş katılımlı bir cenaze etkinliği yapılması öngörülmektedir. Tahran'da milyonlarca insanın buluşması bu kapsamda bekleniyor ve sadece Tahranlılar değil, aynı zamanda ülkenin çeşitli işte illerinden de Tahran'a insanların gelmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda da Tahran'ın sokaklarında geniş çaplı hareketlilik söz konusudur. Hem güvenlik önlemleri alınmaktadır. Tahran'ın her tarafı yas belirtisi olarak siyah bayraklarla donatılmış, aynı zamanda Ayetullah Ali Hamenei'nin posteriyle donatılmış durumda. Esas merak edilen sorulardan birisi budur. Acaba Ayetullah Ali Hamenei için oğul Hamenei, yani Mustafa Hamenei de katılacak mı, katılmayacak mı? Çünkü kendisi bu göreve geldikten sonra sadece yaptığı mesajlar yazılı bir şekildeydi ve ekran karşısına hiçbir zaman çıkmadı. Bu en önemli işte merak edilen sorulardan birisiydi. Diğer taraftan bu kapsamda İran'dan da az önce bir uyarı geldi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de bu etkinlik kapsamında İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak İran'a herhangi bir saldırı, eylem yapmayı düşünürse İran'ın buna sert karşılık vereceğine ilişkin az önce Merkezi Hatemul Enbiya Karargahı'ndan bir açıklama yapıldı diyor ve sözü başkent Tahran'dan stüdyolarımıza merkeze bırakıyorum Can Okaner.
1: Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesinin yükseldiği camilere girerek ceza uygulayabilecek.
3: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. tasarı işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı öngörüyor. Çirkin tasarı İsrail Meclisi'nde 36 hayıra karşılık 50 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması halinde İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör kullanılamayacak. İsrail polisi kurallara uyulmadığı bahanesiyle camilere girme yetkisine sahip olacak. Kısıtlamayı ihlal eden camilere ağır para cezaları uygulanacak. Skandal tasarıya Filistin kanadından tepki gecikmedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
1: CHP'de kurultay ve parti içi dengeler tartışması sürerken Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci ve yeni partiye ilişkin yol haritasının görüşüldüğü belirtiliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son bilgilerle karşımızda.
4: Can Okunar, Özgür Özel artık yeni bir yola girdi. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi hukuken de artık mümkün değil. Bu da kabul edilmiş durumda. Ve dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırıldı. Yeni yol haritasında ne var? Yeni parti var. Yeni partinin de Ağustos ayı içinde kurulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi özellikle Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için önceki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne delegelerin imzalarını teslim etmişlerdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tedbir kararını hatırlatıyor ve bu nedenle olağanüstü kurultayın gerçekleşmesinin imkansız olduğunu ifade ediyorlar ve nihayetinde bu böyle bir tablo varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşlarının devam etmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle de önümüzdeki ay yeni bir parti kurulacak. Tabii burada şu önemli, acaba şu anda mevcutta parlamentoda bulunan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden kaçı Özgür Özel'le birlikte hareket edecek? Kaç milletvekili ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Burada 60 veya 70 milletvekilini en fazla Özgür Özel'le birlikte hareket edebileceği, yani yeni partiye katılabileceği ifade ediliyor. Diğer milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecekler ve hatta Özgür Özel milletvekilleriyle yaptığı görüşmede milletvekillerinin büyük bir bölümünün bu çatı altından ayrılmak istemediklerini ifade ettiği, Özgür Özel'e ifade ettikleri dile getiriliyor. Böyle bir tablo var. Tabii burada özellikle Ağustos ayı neden işaret ediliyor? Önceki gün, dünkü toplantıda bu takvim değerlendirildi. Şimdi 20 Temmuz'da adli tatil başladığı için bu tarihe kadar eğer Yargıtay süreci tamamlanmazsa, bu anlamda somut bir durum ortaya çıkmaması halinde 20 Temmuz sonrası itibariyle de artık yeni parti için çalışmaların daha da hızlandırılacağı ifade ediliyordu ve bu çerçevede de Ağustos ayında dediğimiz gibi Özgür Özel yeni partiyi kuracak. Bu parti çalışmaları devam ederken Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde ziyaret edecek, görüş alışverişinde bulunacaklar ve nihayetinde yapılan bu değerlendirmeler neticesinde Özgür Özel yakın kurmayları ve milletvekilleriyle bir gruplar halinde bir toplantı daha yapması bekleniyor. Ve bu yapılan toplantılar sonrasında da Özgür Özel ve yol arkadaşları yeni partiyle yollarına devam edecekler. Özgür Özel'e yakın kaynaklar yeni partiyle ilgili Ağustos ayını işaret ediyorlar Can Okunar.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Demir'in Özgür Özel'den Manisa milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti. Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden komedyene sahip çıkması da tartışmaların bir başka sebebiydi.

0: CHP Manisa milletvekili.
1: CHP Manisa milletvekili diye kastettiği insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı.
2: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı.
3: Manisa milletvekili olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak butlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz.
2: AK Partili Mehmet Demir'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Manisa Milletvekili olarak bahsetmesi CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ı rahatsız etti.
4: Genel kurulu toplantısının
2: genel kurulda Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması da tartışmalara neden oldu.
0: Stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğunu esefle şahit olduk.
4: Hiç kimse milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor.
3: Soytarılıkla sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu, millet değerlerinin tezif, tahkir ve hakaretin ise farklı olduğunu, herkesin öğrenmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini de hatırlatıyorum.
2: Tansiyon yükselince oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurula ara verdi.
5: Birleşme 10 dakika ara veriyorum.
2: Gökhan Günaydın'ın AK Parti'ye yönelik eleştirileri devam edince AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tartışmaya katıldı.
6: Ali Mahir Başar'ın niye burada olmadığını dönün kendi arkanıza sorun.
7: Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. O noktalardan biri olan İzmir'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu aktaracak.
8: Teşekkürler Can Okanar. Temmuz başladı. Tabii İzmir'de artık kavurucu sıcaklar da başladı. 36-37 bu nemle birlikte 40-41 derecelere kadar İzmir'de yükseliyor. Şimdi neredeyiz? Konak Meydanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Halil Karan'la birlikte bu saatlerde tabii oldukça dolu olurdu Konak Meydanı. Şu anda saat kulesinin önündeyiz. Artık şu saatlerde bu sıcaklığın etkisiyle de görmüş olduğunuz gibi çok sayıda yabancı turist ve vatandaşlar var. Evet, gölgede serinlemek isteyenler sol tarafında Halil'den rica edeceğim. Ve Konak Meydanı'nda da gölge altında arıyorlar. Vatandaşlar, işleri olanlar, çıkanlar ve dediğimiz gibi şu anda da Konak Meydanı'nda çok az sayıda vatandaşı görüyoruz. Saat küresi etrafında normal hava sıcaklıklarında burası tabii ki oldukça yoğun olan bir yer İzmir'de. Ama İzmir'de dediğimiz gibi Temmuz ayı başladığında en yoğun sıcaklar başlıyor. Artık Eylül'e kadar 39-38 derecelere, 38-39 derecelere kadar ve yükselebiliyor. Tabii ki bu iç kesimlerde de sadece İzmir değil, Manisa'da 42, Aydın'da 41, Denizli'de 40 dereceler. Yani 40'ın altına düşmeyen bir Temmuz ayı geçiriyoruz ve şu anda da dediğimiz gibi nemin yüksekliği de, nemin çok fazla olmasıyla da 4 ile 6 derece arasında sıcaklıklar İzmir ve Ege bölgesinde de devam ediyor. Sadece önümüzdeki hafta birkaç derecenin İstanbul'da yağışla birlikte, Marmara'yla olacak yağışla birlikte İzmir'de de birkaç derece düşmesi bekleniyor ama ardından tekrardan 38-39'larda olmasını bekliyoruz. Evet, İzmir'de sıcak hava yalnızca insansal değil, tabii ki orman yangınları riskini de getiriyor. Kuru otlarında çok fazla tehlikesi bulunuyor ve bu arada da uzmanların uyarısı 11 ile 16 arasında yaşlılar, kalp hastalarının İzmir'de, Ege bölgesinde dışarı çıkmaması mümkünse bunu belirtiyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi Konak Meydanı burada normal günlerde en yoğun olan günlerinde şu anda Konak Meydanı'nda resim çektirenler turistler olur ama görmüş olduğunuz gibi şu anda İzmir'de Konak Meydanı'nda da çok sakinlik hakim. Arkamda görmüş olduğunuz ağaçların altında vatandaşlarımız, işte gölgede serinlemeye çalışanlar var. Burada tabii ki süs havuzları vardı. Artık tehlike arz ettiği için de süs havuzları şu anda boş. Ve Konak Meydanı dediğimiz gibi şu anda 37-38 derecelerde ama nemin etkisiyle de İzmir'de bugün hava sıcaklığı yaklaşık 40-41 dereceye kadar yükseliyor. Biraz yürüyelim Halil'le birlikte. Evet, İzmir'de vatandaşları görüyorsunuz, serinlemeye çalışıyorlar. Şapkalarıyla, ellerinde yelpazelerle ve görmüş olduğunuz gibi şu anda gölge arayan vatandaşlar da bu nokta içerisinde gölgenin altında oldukça serin tabii burası gölge. Güneşe rağmen oldukça serin. Burada vatandaşlar günlük konak meydana gelenler, İzmir dışından gelenler İzmir'in sıcaklığını bildikleri için de tabii tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Ama İzmir her zamanki gibi Temmuz-Ağustos sıcakları artık başladı ve bu Eylül'e kadar da 38-39 derecelerde seyredecek ama bu sene nemin de yüksek olmasıyla birlikte hava sıcaklığı 40-41 derecelerde hissediliyor. Evet, toparlamak istersek Konak Meydanı'ndaydık. Kameraman arkadaşım Halil Karahan'la birlikte İzmir'deki sıcaklar dediğimiz gibi şu anda devam ediyor ama far sadece önümüzdeki hafta bir yağmurun etkisiyle, İstanbul'daki Marmara'daki yağmurun etkisiyle İzmir'deki sıcaklıkların 1-2 derece düşmesi bekleniyor diyelim. Söz tekrardan İzmir'den Konak Meydanı'ndan size bırakalım Can Akalar.
7: Aşırı sıcakların etkili olduğu bir diğer il olan Diyarbakır'a gidiyoruz. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz aktaracak.
9: Ve hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Vatandaşlar genellikle gölgelik alanları ve serin bölgeleri tercih ediyor. Şu anda surun kalbindeyiz. Surdan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve kimisi böyle dükkanların olduğu yerde.
7: Adana'da da sıcaklıklar etkili. Karşımızda haber muhabiri Halil İbrahim Uğur var.
10: Can Akalar, düne nazaran bugün daha havanın basık olduğunu ve adeta nefes almanın zorlaştığını söyleyebiliriz. Öncelikle gökyüzünü bir gösterelim. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya'yı gösteriyor. Bakın hava şu anda kapalı bulutlu, parçalı bulutlu ama buna rağmen basık bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle havadaki nemin, yani sıcaklığı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle de termometreye baktığımızda termometrede 32-33 derece sıcaklığı görebiliyoruz. İşte bu anlamda da tabii ki havanın basık olmasından dolayı insanlar şu anda park ve bahçelere, özellikle açık alanlara gelerek burada serinlik aradığını söyleyebiliriz. Tabii ki dün daha etkili bir sıcaklık vardı. Bu sıcaklıktan dolayı da elbette daha zor bir gün geçirmişti Adanalılar ve şu anda baktığımızda daha serin bir havanın olduğunu söyleyebiliriz ama basık ve sıcak bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'dan gelen hava sıcaklığı Adana'yı da etkilemiş durumda. Ancak meteorolojinin yapmış olduğu son tahminlere baktığımızda tabii ki hafta sonu hava sıcaklığının düşmesi, hatta yağışın bile özellikle pazar günü etkili olması bekleniyor. Şu anda hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı aslında insanlar daha az dışarıya çıkmaya çalışıyor ve tabii ki uzmanların da burada uyarılarını da ekranlara getirmek lazım. Çünkü uzmanlar da özellikle kronik hastalığı bulunan insanların daha az dışarıya çıkmasını, özellikle 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmaması noktasında uyarılarında olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda hava basık ama öğleden sonra havanın daha da basık olması bekleniyor. Özellikle saatler 15'i gösterdikten sonra şu andaki havadaki nem oranı %70'ler civarında ama ilerleyen saatlerde, yani saatler 15'i 16'yı gösterdiğinde havadaki nemin daha da yükseleceği, özellikle de gece gün batımından sonra nem oranının %90 seviyelerine çıkması bekleniyor. Elbette şu anda gündüz hava sıcak ama Adana'da gece de yine sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Can Okunar.
7: Diyarbakır yayınımızda kesinti olmuştu. Yeniden dönüyoruz o noktaya. Sinan Yılmaz karşımızda.
11: Evet, havalar çok sıcak olduğu için bazen cihazlarımızda bir sıkıntı oluyor. Cihazlar ısınıyor. Hatta telefonların daha ısındığını söyleyebiliriz. Çünkü bir hayli bir sıcaklık var Diyarbakır'da. Hava sıcaklığı şu anda 40 dereceye yaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olduğunu ifade edelim ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar var, çocuklar var, gençler var. Böyle ağaçların gölgesinde veya iş yerlerinin önündeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bir yandan da tabii Diyarbakır'a turist kafilesi de geliyor. Kimisi şapka takıyor, kimisi yine puşi takarak serinlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Biz şu anda kameraman arkadaşımla beraber Sur'dayız, Sur'dan yayınımıza

0: gerçekleştiriyoruz ve gerçekten hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Şırnak Silopi ilçesindeki hava sıcaklığı 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Mardin Nusaybin'de ise 44, Diyarbakır'da ise 40 dereceye yaklaşmış durumda. Bir yandan da işte buradaki vatandaşlar Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden tattığını ve aldığını söyleyebiliriz. Bir yandan da diğer turistler de işte caminin avlusunda serinlemeye çalışıyor. Dediğimiz gibi bir hayli sıcak. Sadece Diyarbakır değil, Güneydoğu'nun tamamında sıcaklık hakim ve sıcak havadan vatandaşlar serinlemeye çalışıyor. Bir yandan da caminin avlusunda hortumla alanı sulamaya çalışan ve böylelikle alanda serinlemeye çalışan bir vatandaşı şu anda görüyoruz. Hemen birazcık daha ilerleyelim. Bir yandan da tabii hava sıcaklığı Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşmışken hemen ocağın başında da bir ustamız var. Evet. O da ocağın olduğu yerde döner çeviriyor. Evet. Döneri kesmeye çalışıyor ve gerçekten ocakla beraber neredeyse buradaki ustamız 70-80 dereceyi hissettiğini söyleyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Bir yandan da aslında saatte şu anda 13'ü geçti, ancak saat 14.30 civarı bir hayli bir sıcaklığın olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da hem uyarılar yapıldı, hem de uzmanlar da saat 11 ila 14-15 arası dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor. Özellikle de hamile kadınlar, kronik hasta olan vatandaşlar dışarı çıkmaması konusunda uzmanlar da uyarmaya çalışıyor. Vatandaşlar genellikle serin bölgelere serin yiyecekleri tercih ediyor. Bir yandan da burada dondurma satılıyor, kadayıf var, yine soğuk baklavayı tercih eden insanlar da var. Hemen birazcık daha ilerleyelim. İşte gölgelik alanlarda duran, dinlenen vatandaşlar var. Dediğimiz gibi sadece Diyarbakır değil, Mardin, Şırnak, Silopi, özellikle sınır hattına yakın olan illerde yoğun bir sıcaklık var ve sıcak havadan bunalan gençler var, çocuklar var, anneler var, babalar var. Gerçekten bir hayli sıcak Diyarbakır ve bölge ve vatandaşlar serin bölgeleri tercih ediyor. Şimdi tarihi Gazi Caddesi'ne geldik. Aslında Gazi Caddesi çok fazla şu anda yoğunluk yok, yoğun değil. Çünkü hava sıcak olduğu için insanlar, turistler genellikle günü evlerinde geçiriyor. Evet, Diyarbakır'daki hava sıcaklığı yaklaşık 40 dereceye kadar dayandı. Kameraman arkadaşımla beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
2: Allah'tan şifa diliyoruz.
1: Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda alevler yükseldi.
2: Allah'tan şifa diliyoruz.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
2: Allah'tan şifa diliyoruz. Fatih son dakika.
1: İstanbul Ataşehir'de bir siteye sipariş götüren motokurye tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda motokurye saldırıya tepki için sitenin önünde toplandı.
3: Müşteri açtı kapıyı.
4: Yasak.
5: Sipariş götürdüğü sitede önce hakarete uğradı, sonra tekmelendi.
3: Ya küfür etmeyi bırak ya.
4: Var ya, öldürürüm seni.
3: Gel öldürün.
5: İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye sipariş götüren motokurye Ömer Toprak'ın motosikletle içeriye girmesine özel güvenlik görevlileri müsaade etmedi.
4: Buranın bir kuralı var.
5: Motokurye bunun üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin açtığı arka kapıdan siteye girerek siparişi teslim eden Toprak, çıkışta güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı.
3: Müşteri açtı kapıyı.
4: Müşteri ver, yasak.
3: Abi
4: niye giriyorsun lan? Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
3: Ne yapıyorsun abi ya?
4: Ne demek?
3: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
4: Çağır polisi.
3: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
5: Hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
3: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
4: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
3: Lan müşteri aldı beni içeri.
4: Aramaz.
6: Çocuk ezdiler çocuk.
5: O anlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Niye giriyor lan?
5: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberini alan yüzlerce motokurye Ömer Toprak'a destek için sitenin önünde toplandı. Motokuryeler korna çalıp slogan atarak saldırıyı protesto etti. Saldırgan güvenlik görevlileri kamera kayıtlarından tespit edildi.
3: Ya küfür etmeyi bırak ya.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kaslı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
5: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
1: Tuzak yine aynı, mağdurun adı farklıydı. Dolandırıcıların ağına bu kez 83 yaşındaki emekli finans uzmanı Dinçer Kazancı düştü. Polisiz, savcıyız yalanına aldandı ve tüm birikimi olan 1758 altını kendi elleriyle teslim etti. Olanları anlatırken hipnotize oldum dedi.
7: Bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti ve paralarımı aldı. Bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim.
8: O hazır dediği çantada tüm birikimleri, tam 1758 Cumhuriyet altını vardı. 83 yaşındaki emekli finans uzmanı telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Elinde avucunda ne varsa tek bir telefonla onlara kaptırdı.
7: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
8: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar günlerce yaşlı adamı aradı. Telefonun ucundaki vicdansız yaşlı adama hesaplarınız kara para aklamada kullanılmış. Bu soruşturmanın selameti için hesaplarınızdaki paraları kontrol altına almamız lazım deyince yaşlı adam inandı.
7: Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek suretiyle beni hipnotize etti.
9: Yaşlı adam telefonların birkaçına cevap vermese de dördüncü gün artık pes etti ve o dolandırıcıların dediğini yapmaya başladı. İlk olarak bankaya gitti ve özel kasasındaki tam 1758 Cumhuriyet altınını bir çantaya koydu.
7: Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
8: Bir süre sonra Dinçer Kazancı'nın yanına maskeli bir kişi geldi. Tuzağa düşen Kazancı piyasa değeri 72 milyon lirayı bulan altınları kendi elleriyle o adama teslim etti.
7: Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
8: Gerçeği anladığında artık çok geçti. Hemen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
9: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından o dolandırıcıların izini buldu ve yapılan operasyonla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
7: Polis de çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum.
8: Soruşturmada organizatör olduğu anlaşılan Hakan Ural'la sözde atıcı konumundaki Ahmet Karatay'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis her yerde bu dolandırıcıları arıyor.
1: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan 215 metrelik boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.
6: 216 metrelik dev gemi Boğaz'dan geçti. Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı. İtalya'dan Romanya'ya doğru yola çıkan Bahama bayraklı JSD 6000 sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 215 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyle Boğaz'da güvenlik alarmı verildi. İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin görevinin ise Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları olduğu ortaya çıktı.
1: Sırada yurttan haber turu var.
6: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler hemen tahliye edildi. Maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. İlyaslar Camii'nin minare külahı devrildi. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, güvenli noktalarda durarak yağışın şiddetinin azalmasını bekledi. İzmir'in Bornova ilçesindeki 7 Emin Otoparkı'nda çıkan yangında 50 motosikletle 12 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının yan taraftaki otluk alanda başladığı, rüzgarın etkisiyle otoparka sıçradığı ileri sürüldü. Konya'nın Yunak ilçesinde lokantada yemek yiyen Halil İbrahim Sapmaz bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı. İmdadına lokanta sahibi Musa Yaşar yetişti. Heimlich manevrası uyguladığı Sapmaz'ın nefes borusuna kaçan lokmanın çıkmasını sağladı. Kırşehir'in Kaman ilçesi Karakaya köyünde Serhat Korkmaz'a ait mandıraya iki kurt girdi. Büyükbaşlara saldıran kurtlar bir buzağıyı yaraladı. Durumu fark eden çobanla mandıradaki diğer hayvanların hareketlenmesi üzerine kurtlar kaçıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Avcılar'da başı demir parmaklıkların arasına sıkışan küçük rüzgarı ekipler kurtardı. Korku dolu anların ardından küçük çocuk annesine koştu.
10: Demir kapıya sıkıştı, kurtulunca annesine koştu.
11: Rüzgar.
10: İstanbul Avcılar'da 4 yaşındaki Rüzgar'ın başı demir kapının parmaklıkları arasına sıkıştı. Çocuklarını o halde gören Aydın'ın kendi imkanlarıyla yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi.
12: Çekebiliyor musun? Gel yavaşça. Yavaşça kaldır kapanı. Yok.
10: İhbar üzerine gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Rüzgara zarar vermemek için özel ekipmanlarla parmaklıklar genişletildi. Ardından küçük çocuğun başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Korku dolu dakikaların yerini mutluluğa bıraktığı o anlarda küçük Rüzgar ilk annesine koştu.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat firması daha yapımı başlamamış maket evleri satıp hak sahiplerini dolandırdı. 2012 yılından beri hukuk mücadelesi veren 4000'den fazla mağdur hem paralarından hem de hayallerinden oldu. Canı yananların kararı dört gözle beklediği o dava sonuçlandı. Sanıklar 1200 yıl hapis cezası aldı.
8: Depreme dayanıklı lüks prefabrik ev dediler, binlerce kişiden para topladılar. Yıllar geçti, sonunda sanıklar ceza aldı. Hem de 1200 yıl.
13: 14 yıldır uğraşıyoruz, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Çoğumuz ev sahibi olamadı, kiralarda süründü.
14: Konut ihtiyacı olan insanlar olarak bu yatırımın içinde yer aldık. Ama ciddi mağduriyetler doğdu sonrasında.
8: 2012'de başlamıştı proje.
15: 4000'in üzerinde aile büyük hayallerle Esenyurt'taki bir inşaat firmasından ev sahibi olmak istedi. Müteahhitle anlaştı ve maket evler satın aldı.
16: 2 daire aldım. 1+1 ve 2+1. 266 bin TL nakit ödeme yaptım. Bize sattığı daireleri tekrar toprak sahibine İbra protokolü adı altında ikinci bir satış sözleşmesiyle İkinci satışı gerçekleştiklerini öğreniyoruz.
11: Ben de maket üzerinden aldım. 243 milyon bin lira ödedim. 110 bin lira daha üstte para istiyorlar benden.
15: Tam 14 yıldır mağduriyetleri devam eden ailelerden kimi evini sattı, kiraya çıktı, kimi ise borçlandı. Paralarını geri alamadıkları ve bir karşılığı olmadığı için evlerine icra gelen bile oldu.
8: Kimi yaşadığı sorun ve üzüntü sebebiyle hastalandı, yıllar geçti, kimi mağdur hayatını kaybetti. Kimse evine kavuşamadı. Sözde inşaatın başlayacağı yerde bir çivi bile çakılmadı. Firma yetkilileri 200 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kayboldu. Soruşturma devam ederken proje başka bir firmaya devredildi ama yine evler tamamlanamadı. Mağdurlar da süreç içerisinde mücadeleyi hiç bırakmadı. Sürekli eylem yaparak haklarını aradılar. Müteahhitlerden biri bir yıl tutuklu da kaldı. Son duruşmada da proje yürüten üç kardeş 1200 yıla yakın hapis cezası aldılar.
17: Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük cezalarından birisi verilmiş. Toplamda yaklaşık 1200 yıla yakın bir ceza görülmüştür.
13: Nihayet beklediğimiz sonuç bu oldu. En sonunda yüklü bir ceza aldı.
1: İstanbul Silivri'de kavga eden iki kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı.
6: Birinin elinde sopa, diğerinde bıçak. Sokak ortasında adeta düelloya tutuştular. Görüntüler İstanbul Silivri'de kayda geçti. İki kişi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. O tartışma alevlendi, sopa ve bıçaklar çekildi. Sokak ortasındaki kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Bıçaklı şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: ABD'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntü milyonlarca kez izlendi. Videoda dondurma suyun altında ve sıcak havaya rağmen uzun süre erimiyor. Görüntüler üzerine uzmanlar dondurma üretiminde kullanılan kıvam artırıcı ve dengeleyici katkı maddelerine dikkati çekti.
6: Musluğun altında tutuluyor, suda bekletiliyor. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü erimiyor.
15: Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Kimisi el yapımı, kimisi paketli ürünler tercih ediyor. Ancak yaz sıcaklarında uzun süre erimeyen hazır dondurmalar dikkat çekiyor.
18: Diğer içeriklerine fazla dikkat etmiyoruz.
19: Ya kendimiz yapıyoruz ya da ev yapımlarını tercih ediyoruz.
6: Son günlerde Amerika'da paylaşılan bir video sosyal medyada dikkatleri dondurmaya çekti. Görüntülerde dondurmanın suyun altında bile erimemesi tartışmalara neden oldu. Uzmanlar kıvam artırıcı ve katkı maddelerini işaret etti.
20: Erimesini geciktiren, buz kristallerinin yapısını değiştiren emilgatör, guar gam, ksantam gam, keçi boynuzu gamı gibi ilaveler, stabilizatörler, kıvam artırıcılar, bitkisel yağlar, maltodekstrozlar gibi çeşitli formülasyonları var. Dondurma sıcakta veya suyun altında tuttuğunuz zaman bir buz eriyormuş gibi hızlı erimiyor.
15: Bizler de kayda geçen görüntülerden sonra kapalı bir dondurma aldık. Şimdi bunu suyun altına tutacağız ve eriyip erimediğini gözlemleyeceğiz. Çikolata parçaları oldukça hızlı düştü ancak gördüğünüz gibi dondurma o kadar da hızlı erimiyor. Stabilizatörler, kıvam arttırıcılar, bitkisel yağlar, hazır dondurmaların yapısını belirleyen bu içerikler erime süresini nasıl etkiliyor? Peki tüketiciler bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeli?
21: Dondurma süt salepten yapılabilen bir içerikken bunun yanında pek çok madde yazıyorsa, pek çok koruyucu, palmiye gibi şeyler yazıyorsa o zaman bunun içeriği daha çok sütten ziyade palmiye yani margarin kaynaklıdır demek doğru olacaktır. Ve en güzeli aslında özellikle çocuklarımız ya da çok fazla tüketim yapan kişiler için kendimiz evde üretmemiz.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
8: Filistinli öğrenci lise diplomasını boynunda kefiyesiyle almak istedi ama öğretmeninin hışmına uğradı. Tepki çeken görüntü Kanada'da kayda geçti. Filistinli öğrenci sahneye çıkarken elindeki kefiyeyi cübbesinin üzerine taktı. Öğretmense sert bir şekilde kefiyeyi boynundan çekip hiçbir şey yapmamış gibi öğrenciyle poz verdi. Görüntüyü sosyal medyada izleyen

0: Milyonlardan öğretmene tepki yağdı. Fas, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı penaltılarda eleyip son 16'ya kaldı. Galibiyet sevinci Faslı taraftarları sokaklara döktü ama geceye polis şiddeti damga vurdu. Hollanda polisi sokağa çıkan yüzlerce Faslı'nın kutlama yapmasını engelledi. İtiraz edenlere de su topu ve coplarla saldırdı. Dünya Kupası heyecanına kendini fazla kaptıran bir adamsa Kanada'da hakem kıyafetiyle trafiğe el attı, ihlallere kart çıkarttı. Kırmızı ışıkta yanlış yerde duran bir sürücü anında sarı kart gördü. O esnada yoldan geçen taraftarlar da trafik hakemine tezahüratla destek verdi. Günün mucize kurtuluşu Amerika'da kayda geçti. Kiliseye ibadet etmeye giden bir kadına arabasından inerken yıldırım çarptı. Yıldırım yol kenarındaki ağacı parçaladı, arabayı yerinden oynattı. Anında kalbi duran kadının imdadına şans eseri yakında olan bir ilk yardım ekibi yetişti. Ve hızlı müdahale sayesinde hayata döndü. Çin'deki bu sürücü de büyük tehlike atlattı. Kamyondan fırlayan branda aniden arkadaki aracın ön camına yapıştı. Sürücüyü soğukkanlılığı kurtardı. Hemen dörtlüleri yaktı, sakince yavaşlayıp arabayı durdurdu. O anlar araç kamerasına an be an yansıdı.
1: Mağazalarda beğendiğimiz sıfır etiketiyle aldığımız kıyafetler sandığımız kadar masum ve temiz olmayabiliyor. Satın almadan önce onlarca kişinin denediği bu giysiler görünmeyen tehlikelere ev sahipliği yapıyor. Peki yeni kıyafet alındığı zaman ne yapmalı? Cevabını uzmanına sorduk.
2: Mağazadan aldığınız yeni kıyafetleri kayıp mı giyiyorsunuz yıkamadan?
3: Genellikle yıkamadan.
4: Biz bazen yıkamadan kullanıyoruz. Yanlış olduğunu da biliyorum.
5: Önce çamaşır makinesi, sonra gardırop.
6: Mağaza ışıklarının altında pırıl pırıl parlayan sıfır etiketli o kıyafetler sandığınız kadar masum olmayabilir.
2: Vitrinlerde görüp beğendiğiniz, bir heves mağazaya girip aldığınız ve akşam eve gider gitmez üzerinize giydiğiniz o kıyafet. Evet, cildiniz için bir saatli bomba tehlikesi taşıyor desek yanılmış olmayız. Sıfır ürün temizdir yanılgısı hastanelerin dermatoloji servislerini dolduruyor.
6: Uzmanlar kıyafetlerin yıkanmadan giyilmemesi konusunda uyarıyor.
5: Hem kimyasal madde bulaşı yüzünden cildimize hem de mikropların bulaşması yüzünden kesinlikle önermiyoruz.
2: Bence de daha doğru olur çünkü kıyafetlerin içindeki sentetik yapılar çok fazla güzel olmadığı için yani yıkamadan giymemek gerekiyor. Biz de her zaman yıkayarak giyiyoruz zaten.
6: Kıyafetlerin üretim sürecinde kullanılan bazı kimyasallar cildimize doğrudan nüfuz edebiliyor. Üstelik birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.
2: Pek çok kişi mağazadan aldığı bir ürünün fabrikadan çıktığı gibi temiz olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek tamamen farklı. Aldığınız bir ürün sizden evvel belki de onlarca kişinin tenine temas etmiş olabiliyor. Üstelik mesele yalnızca hijyende değil.
7: Onları yıkayıp giymek daha makul bence.
2: Peki neden?
7: Orada bazı kimyasallar devreye giriyor.
5: Formaldehit en bilineni. Onun dışında bazı kimyasal boyalar, azol boyaları kalabiliyor. Bu artıklarda cildimizde bir takım reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bir takım egzamalara sebep olabiliyor. Kaşıntılı, kırmızı, pullu yaralar ortaya çıkabiliyor. En sık gözlemlediğimiz uyuzun, insandan insana geçen uyuzun kişilerde ortaya çıkmasına sebep oluyor.
6: Peki ne yapmalı? Çözüm aslında çok basit. Mağazadan aldığınız ürünün etiketi ne olursa olsun gardırobunuza girmeden önce mutlaka çamaşır makinesine girmeli.
5: Eğer yıkayamıyorlarsa mutlaka buharlı ütüyle, dikey ütülerle bir üstten geçilmesi gerekiyor. Ya da bir hafta süreyle dışarıda bekletilmesi gerekiyor. Böylelikle hem kimyasallardan hem de mikroplardan arınmış oluyoruz.

0: İyi final.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin, sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bankam Tombank kartıma bin.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
9: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Best Allianz'dır, Best Allianz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR, senin dünyanın.
0: Benim de bilgisayarım böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Islah çalışmaları sonuç verdi. Üniversitenin ıslah edip besiciye dağıttığı koyunlarda et verimliliğinde %57'lik bir artış gözlendi. Üniversitelerin çalışmalarını yakından takip eden ve onların bu çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Yükseköğretim Kurulu bu kez Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne konuk oldu.
1: %57 oranında artı et anlamına geliyor. Çünkü ette altın oran dediğimiz bir oranı biz orana ulaştık.
0: Gündemde ise halk arasında Sosyete Koyunu adıyla anılan teksel koyunları vardı. Üniversite tarafından yürütülen verimli çalışmalarla birlikte ırk ıslahı sağlıklı bir şekilde yapıldı. Bu sağlıklı ıslah sonucu besiciye dağıtılan koyunların iklim şartlarına ve özellikle de çetin kış şartlarına karşı dayanıklılığı adeta tescillenmiş oldu. Bilimin sahaya inerek karşılık bulduğunu dile getiren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, üniversite sanayi işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
1: Tabii ki üniversitemizde ürettiğimiz bilgilerin raflarda kalmasını istemiyoruz, laboratuvarlarda kalmasını istemiyoruz. Aynı zamanda üretilen bilgileri ilgili sektörde üniversite sanayi işbirliği kapsamında karşılık bulmasını istiyoruz.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, üniversitelerimiz artık sadece bilim üretmiyor, ihtiyaçlara da çözüm üretiyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Gecenin 10'unda arıyoruz, 11'inde arıyoruz, açıyorlar telefonu. Bir hocalara, üniversite olsun, profesörler olsun, veteriner olsun hepsi açıyor, yardımcı oluyor. Bu bakımından da üreticiye çok büyük değerler katıyor.
3: Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu kez Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirilecek. Böylelikle karargahın ilk misafirleri basın mensupları olurken ikinci misafirleri ise NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen savunma bakanları olacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesi, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız Karargahı kamuoyuna tanıtılacak. 7-8 Temmuz NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları resepsiyonu yapılacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız Karargahı'nın uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece Ay Yıldız Karargahı hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkez olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
1: Deniz Göktaş geçtiğimiz haftalarda bir gösteri yapmış ve bu gösteriyi de YouTube kanalında yayınlamıştı. Sonrasında ise hakkında CİMER'e yapılan çok fazla şikayet vardı. Sadece aslında yapılan şikayetler neticesinde değil, sosyal medyadan da kendisine tepkiler yağmıştı. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı

0: toplu olarak değerlendirilmiş, ilgili şahıs hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasından reysen soruşturma başlatılmıştır ve soruşturma kapsamında da geçtiğimiz saat itibariyle Deniz Göktaş gözaltına alındı. Peki bu dakikadan itibaren ne olacak? Dilerseniz onları da paylaşalım. Deniz Göktaş ilk önce polis tarafından gözaltına alındıktan sonra rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Sağlık kontrolünün ardındansa İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülecek. Orada ifade işlemi başlayacak. İlerleyen süreçlerde yarın veya bir sonraki gün adli makamlara sevk işlemleri yapılacak mı yapılmayacak mı, bunu da önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız. Fakat gözaltı süresi bakımından 24 saat itibariyle 24 saat şeklinde gözaltında kalabileceğinin altını çizelim. Akşam saatlerinde de kendisinin ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Konuyla alakalı olarak gelişmeler oldukça, ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı. Tokyaz'ı öldürerek bavula koyan eski polis Cemil Koç hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Mütalada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. İstanbul Küçükçekmece'de bir genç, aralarında husumet bulunan bisiklet tamircisini iş yerinde bıçakladı. Ağır yaralanan tamirci kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
2: Eski husumet kanlı bitti. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre bisiklet tamircisi Sadık K ile Furkan Y arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. O tartışma yeniden alevlendi. Furkan Y, Sadık K'nın tamirci dükkanına gitti. Belinde sakladığı bıçağı çıkardı, Sadık Y'ye defalarca sapladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan bisiklet tamircisi Sadık K, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırgan Furkan Y'yi kısa sürede yakaladı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de geçtiğimiz ay motosikletle bir AVM'ye yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili 12 şüpheli yakalandı. Görüntüler Sultan Gazi'den. Geçtiğimiz ay motosikletli bir saldırgan alışveriş merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda AVM'nin camlarına kurşun isabet ederken olayda yaralanan olmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 farklı olayı gerçekleştiren ve bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda AVM saldırısının da bulunduğu 3 ayrı olayı gerçekleştiren 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da uluslararası uyuşturucu şebekesine nefes kesen operasyon düzenlendi. 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli ise tutuklandı. Bir diğer narkotik operasyonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. Alkol şişelerine saklanan zehirler polisin dikkati sayesinde yakalandı.

0: istenen ölüm vardı. Zehir tacirleri yasal çiçek ticaretini paravan yaptı. Yurt dışından getirilen uyuşturucular krizantem kolilerinin arasına gizlenerek Türkiye'ye sokuldu. Planın her adımı İstanbul Narkotik Polisi'nin radarındaydı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Arnavutköy ve Zeytinburnu'ndaki adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Polisin ulaştığı ilk adres şebekenin ana deposuydu. Ancak içeride yalnızca uyuşturucu yoktu. Dağıtım anı korumak için uzun namlulu otomatik silahlar da hazır bekletiliyordu. Narkotik ekipleri tek tek topladı. Operasyonda tam 200 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Uyuşturucu suç örgütü elebaşısından, yöneticisinden torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz.
0: Narkotik polisinin operasyon düzenlediği bir diğer adres Sabiha Gökçen Havalimanı'ydı. Alman kadınların uyuşturucuyu İstanbul'a sokmak için başvurdukları yöntem dikkat çekiciydi. Alkol şişelerinin altına gizledikleri zehir polisin dikkatinden kaçmadı. 30 kilo 300 gram sıvı metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Biz uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşta sadece İstanbul adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.
2: Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları şiddetlendi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. En az 17 sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan Rusya, Finlandiya, Estonya ve Letonya ile olan bazı kara ve demiryolu sınır geçiş noktalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Son gelişmeler A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'de.
3: Teşekkürler Can Okanar. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı barış beklentilerinin aksine karşılıklı saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya'daki enerji altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla yönelik saldırılara Rusya dün gece başkent Kiev'e yoğun hava saldırısıyla karşılık verdi. Daha önce Rusya'nın ülkesine yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski saldırı haberleri üzerine Avrupa gezisini keserek acilen yurda döndü. Başkent Kiev'in yanı sıra Poltava, Dnipropetrovsk, Çernikov gibi kentlerin de hedef alındığı saldırılar sonucunda en az 17 kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıların Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya yönelik eylemlerine misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu arada Ukrayna'nın da Moskova yakınlığındaki Dubnaya kasabasına insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya batı sınırlarındaki bazı geçiş noktalarını kapatma kararı aldı. 1 Temmuz'dan itibaren Finlandiya, Estonya ve Letonya sınırındaki 7 demir yolu sınır kapısından kişi, araç ve yük geçişinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu kararın alınma gerekçeleri konusunda Rusya hükümetinden henüz herhangi bir açıklama yapılmazken uzmanlar zaten Ukrayna Savaşı'nın başından beri söz konusu sınır kapılarının fiili olarak çalışmadığını, dolayısıyla bu kararın sadece iç kamuoyuna siyasi mesaj niteliği taşıdığını söylüyorlar. Fakat tabii ki sınır kapılarının kapatılması haberleri bir taraftan da halk arasında hükümetin ülkede yeni bir seferberlik başlatabileceği endişelerini de beraberinde getirdi. Bu söylentilerin yayılmasında tabii ki Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Rusya'nın yakında Kiev'e yönelik topyekün bir saldırı başlatacağı açıklaması da etkili oldu. Bu arada ABD'de faaliyet gösteren bir uluslararası araştırma şirketi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın korkunç bilançosunu açıkladı. Söz konusu şirketin verilerine göre Rusya şu ana kadar Ukrayna Savaşı'nda 1 milyon 400 bin kayıp verdi ki bunun 400 bin kişinin ölü olduğu

0: olduğu belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda her ay 30 bin kişiyi kaybettiği, Ukrayna'nın kayıplarının ise buna kıyasla, Rusya'nın kayıplarına kıyasla 8 kat az olduğu, genel olarak genelde Ukrayna'nın şu ana kadar 625 bin kayıp verdiğini ve bunlardan 150 bin askerin ise ölü olduğu bilgisi paylaşıldı.
1: İran, ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etmeye hazırlanıyor. Ülke tarihinin en büyük cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. İki ülke ve 5 şehirde yapılacak törenlere milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Dini lider Müşteba Hamane'in cenazeye katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, İsrail, Hamane'ye yönelik tehditlerini tekrarladı.
2: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'yi ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
3: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
2: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
4: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamane'nin posterleri her tarafa asıldı.
5: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
2: Hamane için çok katmanlı bir cenaze töreni düzenlenecek.
4: En önemli ve işlek caddesi ve meydanı olan Veli As meydanında beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
2: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev gibi isimlerin katılması bekleniyor. Asıl tören halkın katılımıyla 4 Temmuz'da başlayacak. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören için platform kuruldu. Cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hatta gerçekleşecek. Bu törene milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Cenaze salı günü Tahran'ın ardından Şiilerin en önemli merkezlerinden olan Kum kentine götürülecek. 8 Temmuz çarşamba günü ise Hamane'in cenazesi Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son törense 9 Temmuz perşembe günü Hamane'in doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamane ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamane'in oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müşteba Hamane'in törenlere katılıp katılmayacağı. Hamane dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamane için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da dünyanın gözünün çevrileceği NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentte güvenlik önlemleri had safhada. Liderlerin güvenliğinde ise kritik görev üstlenecek olan Yunus polisleri de son provalarını yapıyor. Arkadaşlarımız Yunus timlerinin nefes kesen o özel eğitimine katıldı.
6: Kritik anlarından biri yaşanıyor. Araç konvoyu saldırı altında. Ekipler de o saldırıya anında müdahale ediyor.
7: NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlamaya sayılı günler kala onları koruyacak ekipler son provalarını yapıyor.
8: Kask, giy.
6: Titizlikle hesaplanıyor. Çünkü dünyanın en kritik zirvesinde birkaç gün sonra görev onların olacak.
7: Liderlerin geçecekleri güzergahlarda önce

0: Drone ekibi sahada olacak. Keşif ve gözetlemenin ardından motosikletli ekip devreye girecek. Tüm noktalarda önce hareket kabiliyeti yüksek olan dronlar keşif yapacak.
1: NATO zirvesinin güvenliğinde ilk keşif gökyüzünde. İşte bu dronlar Yunus timlerinin gözü kulağı olacak. İşte bu da kamu düzeni. Liderlerin konvoyuna eşlik edecek ekipler her tehdide karşı bu şekilde koruma kalkanı oluşturacaklar.
0: Dar sokak, yoğun trafik, ani duruş, yüksek hızda manevra. Her hareketin tek bir amacı var. Koruma koridorunu saniyeler içinde oluşturabilmek. Çünkü zirve günü en küçük bir aksaklığa bile yer yok.
1: Biz de şu anda Yunus ekiplerinin o eğitim çalışmasına tanıklık ediyoruz. Şimdi slalom eğitimi yapacaklar. Ve şu anda gerçekten korkutucu da aslında benim açımdan. Onlar tabii alışık bu hareketlere. Dünya liderlerini Yunus ekipleri Ankara'da böyle koruyacak.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşı yarın belli oluyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver beklentileri uzman konuğuyla konuştu.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Milyonlarca emekli ve memur yarını bekliyor artık. Maaş zam oranları belli olacak. Şimdi konuyu yayın konuğumuzla konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum.
3: Evet, yarın büyük bir gün. Milyonlarca emekli bekliyor dedik. Memurlar bekliyor. Yarın neler bekliyor onları? İsterseniz ondan bahsedelim hemen.
4: Evet, yani nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi ilgilendiren rakamı yarın TÜİK açıklayacak.
3: İsterseniz biraz detaylarına girelim. Evet. Tabloda da görüyoruz.
4: Şimdi bizim sene başından beri yapmış olduğumuz analizlerde %17,5 ile %18,5 arasında SSK Bağkur emeklileri için bir oran bekliyorduk. Yani %18 ortalamamız söz konusuydu. Ancak savaşın bitmesiyle birlikte Merkez Bankası enflasyon beklentilerini düşürdü 1.36'ya ve yarınki dünkü İTO'nun yapmış olduğu açıklama, yani açıklamış olduğu İTO enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Haziran ayı enflasyonunun daha düşük geleceğini öngörüyoruz. Son anketleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman bütün senaryoları birlikte arz edelim. Evet. Şimdi 5 aylık enflasyon buna göre baktığımız zaman SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16,60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zamı %12,40. Dolayısıyla arada %4,20'lik bir fark söz konusu. Neden kaynaklanıyor? Toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Peki Haziran ayı enflasyonu yarın TÜİK yüzde kaç açıklayacak diye baktığımız zaman, şimdi Merkez Bankası verisini göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK Bağkur emeklisi %18,20. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklanmış olduğu enflasyonu baz aldığımız zaman %1,14, %17,94'e düşüyor. Benim beklentim %1'in bile altında olacağı yönünde. Dolayısıyla %1 ile %0,89'luk bir oran. Özetle her halükarda en az %17,65, en yüksek %18,20'lik bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklerine baktığımız zaman yine toplu sözleşmeden dolayı en düşük %13,41, en yüksek %13,94 oranında bir zam bekliyoruz. Özetle yuvarlama yaparsak SSK Bağkur emeklerine %18'e yakın bir zam, memurlara ise %13,5 civarında bir zam beklediğimizi söyleyebiliriz. Burada asıl önemli olan 3 bilinmeyenli denklem. Bir, hükümet taban maaş üzerinden en düşük emekli maaşlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi artıracak mı, kök maaşımı baz alacak. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında bunun değişeceği söylenmişti. Aile gelir durumuna göre. Şimdiye kadar Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Hükümetin yine taban maaş üzerinden bir zam yapması söz konusu olacak. Bu ağırlık kazandı. Buna göre en düşük emekli maaşı bu senaryolara göre en az 23.500, en yüksek 23.600 civarında bir en düşük emekli maaşı bekliyoruz. Zira 5 milyona yakın bir emeklimizi ilgilendirdiği için hükümetin sadece kök maaşı baz alması halinde maaşı 17 bin TL ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya kalması söz konusu. Hükümet bunu yapmayacak. Dolayısıyla taban maaş üzerinden aldığı zaman en düşük emekli maaşı 23.500-23.600. Memur emeklerine gelecek olursak en düşük memur emeklisi bugün itibariyle 27.888. Dolayısıyla en düşük bu senaryolara göre 31.627 ile 31.775 TL arasında değişecek. Şimdi burada en önemli olan sorun şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz diye ve baktığımız zaman bütün senaryolara göre memurlar ve memur emeklilerinin maaşları TÜİK enflasyonun yani resmi enflasyonun %4.25 oranında altında kalacak. Dolayısıyla memurlarımız burada dengeleme bekliyor. Önümüzdeki günlerde benim tahminim son anda Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunuşuyla emeklerimizin beklemiş olduğu müjde de gelebilir diye.
5: Peki, teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuz İsa Karakaş'tı. Yarın oluşabilecek senaryolar üzerine konuştuk. Dediğim gibi milyonlarca memur ve emekli artık yarını bekliyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı 11.709.913'e ulaştı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş bu tablonun Başkan Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurguladı.
6: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
7: Açık olan o kapıdan girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan AK Parti'nin toplam üye sayısı rekora ulaştı. Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre AK Parti'nin resmi üye sayısı 11.709.913'e yükseldi.
6: Ana muhalefet partisine bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.
7: Yalnızca Ocak ayından bu yana partiye 166.612 yeni kişi katıldı. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, üye sayısının rekora ulaşmasında Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti ve ekledi. Bu tablo milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılına yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.
2: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması yapıldı. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
8: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
9: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
8: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
10: Başından beri mücadelemiz devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
8: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bir...

0: bir kişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
1: O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
2: Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde hasar gören 6 asırlık tarihi kapalı çarşıda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçkel aktaracak.
3: Can Okanar, 6 asırlık tarihi kapalı çarşı Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde ağır yara almıştı. Restorasyon çalışması 14 ay sürdü. Sonrasında esnaf yeniden bugün iş yerlerini, kepenklerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Tabii eski canlılığına kavuşmasını da bekliyor. Zira yaklaşık bir hafta oldu buraya esnaf yeniden taşınalı. Onlar depremden sonra konteyner çarşıda faaliyet gösteriyorlardı ve çarşının da tamamlanması bekliyorlardı. Bugün itibariyle artık burada yine müşterileri görüyoruz ve buraya gelen vatandaşları görüyoruz. Onlar da ticari faaliyetlere başlamış durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütüldü çalışmalar. Dulkadiroğlu ilçesindeki yaklaşık 6 asırlık ticaret merkezinde 14 ay sürdü restorasyon çalışması ve tamamlandı. Bir taraftan da bu noktada 2700 metrekare kapalı alana sahip çarşıda 144 dükkan, 18'i rekonstrüksiyon yöntemiyle aslına uygun yerinden inşa edilirken 122 dükkanda restorasyon uygulandı. Çarşının bir bölümü 45 yıl önce çelik tenteler, özellikle bazı noktalarda demirler vardı. Oralarda tıpkı buralar gibi bir doku bütün haline getirildi. Oralarda yapıldı. Toplamda 144 dükkan restore edildi. Tabii şu anda bu noktayı görüyorsunuz. Çarşıda esnaf mutluluğu yaşıyor. Ben aslında onlarla da konuşmak istiyorum. Hemen buradan başlayalım. Güzel çiçekleri görüyorum. Hayırlı olsun.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık.
3: Taşındınız artık. Açtınız yeniden.
4: Doğrudur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizlere bu kıymetli çarşımızı tekrar takdim ettikleri için. Allah razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Yüce devletimiz. Çok teşekkür ederim.
3: Sözler tutuldu mu?
4: Sözler tutuldu. Çok Fırat Görgel Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca çok teşekkür ederiz. Bize çarşımıza değer kattığı için mutluluk duyuyoruz.
3: Bol kazançlarınız olsun.
4: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
3: Sağ olun. Esnaf yeniden yüzü gülüyor. Burada artık onlar faaliyetlerine, ticari faaliyetlerine devam edecekler. Bakın birçok noktada kumaşlar gelmiş. Bir tarafta ayakkabıcı çarşısı, bir tarafta diğer çarşıların bulunduğu noktaları görüyoruz. Burada da yine bir sokak var. Burada kuyumcuların olduğu. Efendim hayırlı olsun.
5: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Neler söylersiniz?
5: Neler söylerim?
3: Çarşı olmuş mu?
5: Çarşımız yapıldı. Ondan sonra esnaflarımız toparlandı, geliyorlar. Birçok esnaflarımız geldi. İşte biz de bu ara sokaktayız. Bizim de burada kuyumcu dükkanımız vardı. Onun tadilatını yapıyoruz. Bizimki de yapıldı. Tabii biz vitrin falan yapıyoruz. Kendimize göre kullanacağımız şekilde bir şeyler daha yapmamız gerekiyor.
3: Kuyumcu vitrinlerini siz oluşturuyorsunuz.
5: Aynen, onları oluşturuyoruz. Ama çarşımız güzel oldu. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkesten. Sizlerden de Allah razı olsun. Çarşımızın bol bol reklamını yapın. Şu an için müşterimiz yok. Bol bol müşteriler gelsin.
3: Henüz
5: inşallah.
3: Yeni öğreniyorlar açıldığını vatandaşlar da. Tabii. Gelenler hatta diyor ki ben birkaç tanesini gördüm. Açılmış mı burası diye şaşıranlar.
5: Reklam vardı. Sizin işiniz. Siz habercisiniz. Yani bura komple konfeksiyoncular, kuyumcular, manufaturacılar, perdeciler. Yani bu şey bir caddenin bir tanesi tamamen böyle.
3: Biz buradan Kahramanmaraş halkına seslenelim. Efendim tarihi çarşı açıldı. Esnaf da sizleri bekliyor diyelim.
5: Tabii. Burada kuyumculara giren sokak zaten. İnşallah şuraya bir de lafa falan koyalım. Kuyumculara giden sokak diye bilgi verelim.
3: Onlar da zamanla
5: zamanla olur. Başkanlarımız yapar zaten.
3: Kameralar, sistemler, burada havalandırmalar ve bembeyaz bir tavan gerçekten.
5: Yok,
3: ben buranın yıkılmış halini biliyorum. İçim acımıştı depremden sonra.
5: 3,5 yıl oldu falan. 3,5 yıldan sonra biz dükkanlarımıza kavuşuyoruz inşallah.
3: Çok şükür.
5: Çok şükür.
3: Hayırlı olsun.
5: Ederim. Sağ olun.
3: Efendim gördüğünüz gibi esnaf da oldukça mutlu. Vatandaşlar da buraya alışveriş yapmaya gelmeye başladılar bir taraftan. Eski canlılığına kavuşmak açmasını bekliyorlar. Çünkü yeni yeni öğreniyor Kahramanmaraş sakinleri de tarihi çarşının yeniden faaliyete başladığını. Esnaf bir süredir ön tarafta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle konteyner çarşıda faaliyet gösteriyordu. Ama artık burada herkes iş yerlerine taşındı ve esnaf kepenklerini açtı. Burada titiz bir çalışma gerçekleşti.

0: Geçirdi aslına uygun bir şekilde yapılması için 6 asırlık çarşı yeniden ayağa kaldırıldı ve bu noktada da esnaf çalışmalar kapsamında özellikle burada çalışan hem devletimize hem de TOKİ'ye ve burada emek veren herkese teşekkür etmek için özellikle bu çarşının giriş kısmına bir pankart astı. Teşekkürlerini ileten esnaf topluluğundan oluşan bir pankart asıldı. O pankartın da ön kısımda olduğunu ifade edelim. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Kahramanmaraş sakinleri de tarihi çarşıyı özellikle 6 asırlık tarihi çarşıyı uzun bir müddet görememişlerdi. Restorasyon çalışması nedeniyle kapalıydı. Şimdi yeniden açılınca görmek için buraya bile gelenlerin olduğunu ifade edelim. Elektrik, aydınlatma, yangın algılama ve söndürme altyapısı ile yağmur suyu drenaj sistemi de tamamen yenilendi ve tarihi kapalı çarşı tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi aslında uygun bir şekilde restore edildi ve bu noktada da artık canlılık başladı. Esnaf da oldukça memnun diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: ABD'nin New York eyaletinde iki genç bir gökdelenin tepesindeki antene tırmanarak pankart açtı. Daha sonra kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapan genç evet cevabını da aldı. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
2: İki kişi Empire State binasına tırmanıp pankart açtı.
3: Kız arkadaşına 443 metre yükseklikte evlilik teklif etti. Sıra dışı olay ABD'nin New York eyaletinden. Bir çift eyaletin en yüksek gökdelenlerinden biri olan Empire State binasının antenine tırmandı. Siyah kıyafetler giyen ve maske takan gençler yüzlerce metre yükseklikte dikkat çeken pankart açtı.
2: İki kişi Empire State binasına tırmanıp pankart açtı. Orada havanın ne kadar sıcak olduğunu hayal bile edemiyorum.
3: Pankartın üzerinde sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır ifadeleri yer alıyor. Yaklaşık 10 dakika boyunca binanın anteninde kalan çiftin görüntüleri haber helikopterleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç eylemci daha sonra antenin tepesinde kız arkadaşına evlenme teklif etti, evet cevabını da aldı. İşte o anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Gençler aşağı inince New York polisi tarafından gözaltına alındı.
1: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında zaman zaman 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarında beslenme düzeninin nasıl olması gerektiğini uzmanına sorduk.
4: Sofraların vazgeçilmezleri kızartmalar, hamur işleri. Lezzetli olmalarının yanı sıra bir o kadar da riskli. Özellikle de sıcak yaz günlerinde.
5: Gün içerisinde ağır yağlı şekerli yiyecekler yerine bedenin daha kolay toleransını yapabilmesi için daha hafif yiyeceklerden faydalanmalısınız.
6: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Peki 40 dereceleri bulan hava sıcaklıklarında beslenme düzenimiz nasıl olmalı?
5: Sıcak havalarda vücudumuz normale göre daha fazla mineral ve su kaybediyor. Ondan dolayı mutlaka bu havalarda en önemli şey su tüketimine dikkat edilmesi. Beslenmenizde uygun miktarlarda karpuz, mevsim meyvelerinden faydalanmalı. Onun dışında mutlaka salatalık gibi, acur gibi su içeriği yüksek besinleri sofralarınıza eklemelisiniz.
6: Günde ne kadar su tüketiyorsunuz?
7: 2 litre rahat tüketiyorum.
8: Su içiyoruz, bol bol su içiyoruz.
6: Kaç litre?
8: Yaklaşık 3 litre su içiyorum.
6: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle yaşlı kişilerde eksik su tüketiminden dolayı kronik böbrek yetmezliğine varan sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlara göre bu kişiler su tüketimini uygun miktarda yapmaya özen göstermeli.
5: Ancak susuzluk özellikle yaşlılarda ve çocuklarda halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk ve daha da ileriye varabilen daha ciddi sonuçlara yol açabileceği için bedeni susuz bırakmamaya, eğer ki su tüketemiyorsak da bunun içerisine nane feslerini ekleyebilirsiniz, limon ekleyebilirsiniz, aromalandırarak tüketebilirsiniz. Ev yapımı yoğurttan alan ayran, içerisine maden suyu, yine mineral ve sıvı dengesini sağlamada bedene destek olacak olan içeceklerdendir.
8: Daha ziyade aslında yaz olduğu için hafif besleniyorum. Sebze özellikle.

0: Bir de karpuz meyve üzerine sadece.
1: Havalar oldukça sıcaklaştı. Özellikle son 2-3 gündür dayanılmaz halde. Bir de kardiyovasküler bir rahatsızlığım var. O nedenle daha ağır olmayacak şeyler yiyip içmem lazım. Öncelik su tabii ki.
2: Yaz aylarında en sık karşılaştığımız sıcak havalar deyince konuşmamız gereken bir diğer konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle riskli gruplar nedir bunlar? Tavuk, yumurta, organ etleri olabilir. Dışarıda restoranlarda hepimiz görüyoruz aslında hava çok sıcak ama dışarıda bir mayonez bırakılabiliyor. Bu hiç farkında olmadan zehirlenmenize sebep olabilir. O yüzden sıcak havalarda beslenmede mutlaka zehirlenmelerin de önüne geçebilir. Dikkat etmek için bu kurallara, riskli besinlerin dikkatli tüketilmesi, dışarıda bekletilmemesi, uygun saklama koşullarında saklanması, kimi zaman ayranlar mesela büfelerin önünde bırakılıyor, asla bırakılmamalı.
3: Çanakkale'de bir lezzet daha tescillendi. Şehrin 16. coğrafi işaretli ürünü meşe balı oldu. Ve ayrıntılara bakacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer karşımızda.
4: Can Okan'a evet sizin de söylediğiniz gibi 16. coğrafi işareti bal Çanakkale'nin meşhur meşe balı oldu. Tabii ki Kaz Dağları'nın da onu da verdiği ekibi onu konuşacağız. Ve meşe balının yol hikayesini Çanakkale Arı Yetiştiricili Birliği Başkanı Akın Kuşçu'ya soracağız. Nedir Çanakkale meşe balının yol hikayesi?
5: Çanakkale meşe balı bundan 10 yıl evvel bilinmeyen, halk tarafından çok tercih edilmeyen bir baldı. Sağ olsun bir hocamız bu balı üzerine 3 yıl 9 kişilik ekibiyle kendisi Abdurrahim Koç Yiğit Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde profesördür hocamız. Bu bal üzerine çalışma yaptı. Bu balın kanser hücrelerini öldürdüğünü üniversitedeki hocamız tahliller, tetkikler sonucunda gerçekleştirdi. Kaz Dağları'nın Çan, Bayramıç, Yenice üçgeninde üretilen bir baldır kendisi. Koyu siyah bir baldır. Ormanlarda bulunan ak meşe denen meşe türünün pelitlerinden oluşur. Ormandan aldığımız envanterlere göre de 1 milyon 300 bin dönüm civarında Çanakkale Kaz Dağları'nda meşe ağacı varlığı tespit edilmiştir resmi rakamlarca. Bu bal çok koyu renkli, akışkan olmayan güzel bir baldır. Nefasetli çikolata tadındadır. Biz bunların tahlillerini yaptırdıktan sonra akredite laboratuvarlarda paketleyip vatandaşımıza sunuyoruz. İlaç niyetine tüketilen baldır. Antioksidan ve fenolik bileşikler bakımından kestane balından üstün olduğu kanıtlanmıştır.
4: Evet, peki bu arada bir itirazlar da söz konusu oldu herhalde.
5: Tabii bu arada bazı coğrafi işaret alan isim vermemize gerek yok itiraz etmişlerdi. Biz de bunlara ormandan aldığımız envanterlerde onlar Çanakkale'de meşe ağacı yok demişlerdi. Biz de dedik ki ormana müracaat ettik, envanterleri aldık. 1 milyon 300 bin dönüm meşe varlığımız var Çanakkale'de, bununla da gurur duyuyoruz.
4: Bu arada bal ödüllere de ün saldı
5: tabii,
4: yurt dışında.
5: Tabii. Gökhan Aydoğlu diye bir hocamız var, kendisi Çan Söğüdalan köyünde ikamet eder. Bu balı Amerika Kuzey Carolina'daki dünya bal yarışmasına yolladı. 8 kez birincilik ödülü aldı. Siyah bal kategorisinde, koyu ballar kategorisinde. Çok kıymetli bir bal. Bu değeri öne çıkarmamız lazım. Mesela Yeni Zelanda'nın bir Manuka balı var. Eczaneler vitrinlerinde 100'er gramlık şişelerde, 200 gramlık şişelerde yüksek meblağlara satılıyor. Arıcımız kazansın istiyoruz. Bu balın değerini anlatmamız lazım kamuoyuna.
4: Evet, şimdi artık tescil işareti aldı. Bundan sonraki süreçte neler planlıyorsunuz?
5: Bundan sonraki süreçte meşeye giden arıcılarımızı tespit edeceğiz. Kovanlarımızı tespit edeceğiz. Üretilen balları biz depomuza koyacağız. Bunların tahlillerini yaptırdıktan sonra bir sıkıntı yoksa paketleyeceğiz. Coğrafi işaret logosuyla piyasaya süreceğiz.
4: Evet. Peki ne kadar bal üretimi söz konusu olabilir Çanakkale meşe balında?
5: Meşe balında üretim yıllara göre değişiyor. Mesela çok rüzgarlı havada o balsara pelitten akan bal donuyor, arı alamıyor. Yani bizim üretimimiz mevsimsel etkilere bağlı. Fazla rüzgar olmayan, çiğ düşen yıllarda geçen yıl çoktu. Kovan başına 25-26 kilo üretim oldu. Bu sene daha başlamadı vermeye. Bu zamanlarda başlar, Temmuz, Ağustos'ta biter.
4: Peki yöremizde ne kadar çeşit bal var? Hangileridir?
5: Bizim yöremizde kekik balı var, püren balı var, davulgu balı var, günebakan balı var, ayıt balı var, kekik balı var, çam balı var. Belki 20 çeşit bal çıkar. Zengindir yani coğrafyamız.
4: Evet. Şimdi artık meşe balıyla da yol
5: meşe balı.
4: Evet.
5: Meşe balı tedavi edici bir bal. Evet. Yani bunu vatandaşlarımızın ilaç niyetine kullanmasını tavsiye ediyoruz.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.

0: Akın Kuşçu Çanakkale Arı Yetiştireceği Birliği Başkanı da anlattı. Çanakkale'nin 16. coğrafi tescili işareti ürünü Çanakkale meşe balı oldu. Şimdi meşe balının yolu bir hayli uzun ama en çok da sağlık alanında oldukça önemli etkileri olduğunu da belirttik diyelim. Çanakkale'den sözü size bırakalım.
1: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü. Ezan okununca işini bıraktı ve yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki vincin üzerinde namaza durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Vinç operatörü 40 metre yükseklikte işte böyle namaz kıldı. Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayda geçti. Bir inşaatta çalışan vinç operatörü ezan okununca işini bıraktı ve hazırlığını yaptı. Çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Aydın'da semt pazarına giren sürücü yere serili karpuzları ezip geçti.
4: Yol aşağı iniyor ve karpuzcu kapatmış durumda. Arkamda dik yokuş olduğu için geri de gidemiyorum.
3: Pazar esnafı iddiaya göre alkollü olan sürücü hakkında şikayette bulundu.
5: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya.
3: Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isteyen Furkan Alan, yerdeki tele basıp akıma kapıldı. Geçen hafta evlenen ve balayından dönen 27 yaşındaki genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral yaralandı. Hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki çocuk tedavisi sonrası taburcu edildi.
6: Benim çocuğum değil yani, başka bir çocuğu olabilir yani.
3: Rize'de Laz Rally yarışlarında kullanılan araçla trafiğe çıkıp ceza yiyen Muhammed Karaman'ın kendi üretimi olan tahta arabaları dikkat çekiyor. Üstelik şimdi yeni bir amacı daha var.
7: Hedefim aslında 100 kilometre hızlara ulaşmaktı. 79 kilometre hızla takıldım. Bir dahaki hedefim 100 kilometre hıza ulaşmak. Tabii bunu izinli bir şekilde yapacağım.
3: Dünyanın tek parça halindeki en büyük tarım arazisi olan Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçer döverle hasat yapılıyor. Geçen yılki üretim rekoltesine göre de %25 artış hedefleniyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Beşiktaş'taki törende dev Türk bayrağı denizde açıldı. Geçişe katılan 15 askeri gemi İstanbul Boğazı'nı selamladı.
8: İyi uçuşlar diyorum.
9: Nasıl, heyecanlı mısın?
8: Harikasınız.
9: Bütün...
3: Muğla'da yürüme engelli Münife Karadaş'ın adrenalin dolu anları böyle başladı.
10: Hadi gidiyoruz.
3: Babadağ'da gerçekleştirilen yamaç paraşütü atlayışı unutulmaz anlara sahne oldu.
11: Herkese ilham verici bir örnek olacak bir davranış yapıyor şu anda.
1: ...101 yıllık ömründe hiç doğum günü kutlanmamıştı. Çocukları ve torunları onun için bir sürpriz hazırladı. Duygu dolu anlar yaşandı.
12: Kaç oldu yaş?
13: 101.
14: 101.
12: Maşallah, mutluluklar.
14: Mutlu oldum size.
12: Kumları üflerken bir dilek tuttun mu?
14: Tuttum.
12: Ne dedin?
14: Allah razı olsun dedi.
2: Tam 101 yıl. Dilek olay, asırlık bir ömre sığan, sayısız hatıra, zorluk, sevinç ve emek. Samsun'un Yaka Kenti ilçesinde yaşayan Ayşe Çoban 101 yaşına

0: 101 yıllık ömrüne 6 çocuk 18 torun. Hatta torununun torununu gören Ayşe teyze 101 yaşına kadar hiç doğum günü kutlamamıştı. İlk kez hatırlandı ve doğum günü kutlandı.
1: Teyzemizi biz zaten yakından bildiğimiz için 101 yaşında ona bir sürpriz yapalım dedik. Kendisini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onun gülüşü, yüzündeki o gülücük bize yeter.
2: Asırlık Çınar için hazırlanan sürpriz organizasyonda ilk kez doğum günü pastasının başına geçen Ayşe Çoban, 101 yaşının mumlarını büyük bir mutlulukla üfledi.
0: Çocuklar, torunlar 101. yaşını ilk kez doğum günü pastasıyla kutlayacak Ayşe'nin etrafında birleştiler ve iyi ki doğdun Ayşe Dine eşliğinde pasta kesildi.
3: İyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun nene, iyi ki doğdun.
0: Doğum günü böyle pasta kestin mi hiç, üfledin mi?
4: Böyle pasta mı? Yok, görmedim böyle bir şey. 101 olmuş, 101 oldu. Mutlu oldum, sizi de sevdim.
2: 101. yaş gününde yapılan doğum günü kutlaması sadece Ayşe Çoban için değil, ailesi ve sevenleri için de unutulmayacak bir hatıraya dönüştü.
4: Pastayı gördüm, mutlu oldum. Sizi gördüm, mutlu oldum.
5: Geldiniz, kutladınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Mutlu oldum, çok mutlu oldum.
6: Mutlu oldum ben de ninemin öyle yaşını girdiği için.
7: Konya'nın en çok ilgi gören yerlerinden biri Karatay Lavanta Bahçeleri. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.
2: Konya'da bir masal diyarını andıran lavanta bahçeleri ziyaretçilerine kapılarını açtı.
8: Bu sene de kapıları açmanın işte heyecanı, mutluluğu, biraz telaşı içerisindeyiz.
2: Lavanta bahçeleri stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası.
9: Sabahın erken saatleri itibariyle kapıları açılacak olan lavanta bahçelerini gün sonuna kadar ziyaretçiler ziyaret edebilecek.
8: Şu anda burası 340 bin metrekare toplamda bir alanımız var burada. 350 bin kök lavantanın üzerinde lavanta dikili bu alanda. Sabah 9 gibi kapılarımızı açıyoruz. Akşam 10 diyoruz ama tabii biraz hava şartlarına da göre de değişebiliyor.
10: Anamur'dan geliyorum.
9: Evet.
10: Ve ilk defa böyle güzel bir lavanta bahçesi gördüm.
9: Yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak olan lavanta bahçelerinde vatandaşlar oluşturulan platolarda fotoğrafta çekilebilecek.
8: Vatandaşlarımızın talebi biraz daha bizim gözlemimize göre talebe göre şekillendiriyor. Ne tür şeyler buradaki görsel objeler daha çok rağbet görüyor diye. Ona göre çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz filan. Bir sürü burada fotoğraf çekme alanlarımız var. Salıncaklarımız var. Burada ikramlığımız var. Orada soğuk sıcak içeceklerimiz var.
11: Sürekli geliyoruz. Yani gayet güzel.
12: İnsanın içi açılıyor, ruhu açılıyor.
2: Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
8: Yağışların da çok olması sebebiyle bu sene çok çok daha fazla boyattı. Geçen senelerde lavantalarımızın arasında çok rahat oradan oraya insanlar geçebilirken bu sene o kadar büyüdü ki lavantalar, o kadar rahat hareket edemeyecek vatandaşlarımız.
11: Koku harika. Herkese tavsiye ediyorum, çıkıp çıkıp gelsinler.
7: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız
14: Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüt olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Haberin
2: radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bir ay sonra baba olacaktın. Acı haberi yüreklere kor düşürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında uzman çavuş Abdurrahman Hilal yaralandı. Hilal ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 40 gün boyunca yaşam mücadelesi veren uzman çavuş Hilal, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş Hilal için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.
9: Şehit duruşu! Marş!
8: Baba olmaya hazırlanan 7 yıllık uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in memleketi Aksaray'a götürülen naaşını, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal için Aksaray'da tören yapıldı. Törene şehidin yakınları, silah arkadaşları ve kent sakinleri katıldı. Şehit asker kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Milyonlar nefer, dünya bizi bekler. Bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan.
11: Şehri kasrı geride bıraktı. 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da geniş katılımda kutlayacak. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor. Bu defa kutlamaların merkezi İstanbul olacak. En geniş katılımlı program olacağı belirtiliyor. Bu nedenle Ankara yerine İstanbul'un tercih edildiği ifade ediliyor.
12: Aziz kardeşlerim.
11: Sadece İstanbul'da değil, eş zamanlı 81 ilde de aynı formatta kutlamalar yapılacak. 2028 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin de bu toplantıda start alması bekleniyor. 25 yılda AK Parti'nin yaptığı...

0: yaşadıkları anlatılacak programda. 14 Ağustos 2001'de krizlerin gölgesinde başlayan yolculuk 25. yılında hala Türk siyasetinin merkezinde vurgusu yapılacak.
1: Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye 100 yılı reform programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'da görev başında. Enkazlardaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekipleri enkazlarda yaşam izi arıyor.
3: Yapıyla şu anda Venezuela'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
0: 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yıktığı Venezuela'da Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları umutla takip ediliyor.
3: Tabii ki Allah'ta hiçbir zaman ümit kesilmez ama can çıkarma durumları oldukça düştü. Fakat gelen her türlü ihbar sanki depremin ilk dakikaları gibi büyük bir titizlikle değerlendirerek tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla ve teknolojimizle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiriyoruz.
0: Arama kurtarma köpekleri de zorlu görevin ayrılmaz parçası. Çalışmalar sırasında ısı tespit cihazıyla kameralar da kullanılıyor. Türkiye, Venezuela'daki arama kurtarma çalışmalarına 75 personel, 5 araç ve 6 köpekle destek veriyor.
3: Ekiplerimiz Venezuela devleti uluslararası arama kurtarma evresinin bittiğini ilan edene kadar burada.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Günler, saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Çin'in demir cevheri üretimiyle alakalı attığı bir adım var. Tedarike yönelik yeni adımlar küresel piyasaları sarsmış durumda. Fiyatlarda bir dalgalanma yaşanıyor. Piyasaları stok endişesi sardı. Mehmet Zeyrek Çin'den son durumu aktaracak. Doğum oranları dünya genelinde düşüyor. Almanya'da son 28 yılın en düşük seviyesi görüldü. Alman hükümeti hangi adımları atacak acaba? Detayları A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Tokat'ta tatil dönemini hem eğlenceli hem de verimli aktivitelerle değerlendiren çocuklar eğitim ve uygulama merkezinde üniversite hayatını deneyimliyorlar. Ayrıntıları Murat Onur'dan dinleyeceğiz. Kapadokya doğal güzellikleri ve eşsiz atmosferiyle milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çekiyor malum. UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu olarak seçildi. Yağmur Aksu detayları aktaracak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. İşgalci Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesinin yükseldiği camilere girip ceza uygulayabilecek.
2: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. Tasarı, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini

0: Bakanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin büyük bir saldırı bekliyoruz uyarısından birkaç saat sonra Rusya başkent Kiev'e 74 füze ve 496 insansız hava aracıyla yoğun bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti, en az 40 da yaralı var.
2: Zelenski büyük bir saldırı bekliyoruz dedikten saatler sonra Rus ordusu düğmeye bastı. Kiev'e balistik füze ve kamikaze İHA yağdı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığı geniş çaplı saldırılarla kentin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Ağır Rus bombardımanı sonucu başkentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ukraynalılar sığınaklara akın etti. Kent sakinleri çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına indi. Hasarın asıl boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. 20 binada ağır hasar meydana geldi. Enkaz altında kalanlar ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Yaşam alanlarından geriye enkaz kaldı.
3: Olay sabah 3 ila 4 arasında oldu. Bina şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Hatta otoparkta bile güçlü titreşim hissedildi ve ardından patlama oldu.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'e yapılan Rus bombardımanından saatler önce büyük bir saldırı beklendiği konusunda halkını uyarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise askeri sanayi ve enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Vurulan yerler arasında Flamingo seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisinde olduğu ifade edildi. Ukrayna'da Rusya'nın enerji altyapısına yönelik ağır saldırılar gerçekleştirdi. Kiev'e ait dronlar başkent Moskova'nın doğusundaki Kıstovo'da bir Rus petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından tesiste üretim durduruldu. Rafineriden alevler ve siyah dumanlar yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı geride bırakan savaş, şu ana kadar 2 milyondan fazla askerin hayatını kaybetmesine yol açtı.
1: Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin diğer müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Müttefiklerimiz Türkiye'yi örnek almalı diyen Whitaker, örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmalılar. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye savunma sanayi övgüsü geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aynı anda 50 gemi üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu ve bu ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor.
5: Bugüne kadar bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynayan Ankara artık aslında daha küresel sorunların çözümünde rol oynama gibi bir yöne doğru ilerliyor.
4: Whitaker bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar değerlendirmesinde bulundu.
5: Masadaki gücüne bir de sahadaki gücü eklendiği zaman Türkiye'nin oynadığı ve bundan sonra oynayacağı rolü daha da pekiştiren bir süreç piyasa

0: Dünyadaki paradigmayı değiştiren ülke konumuyla da 21. yüzyılın tehditlerine mukabele edebilmesi açısından NATO'nun bu anlamda da güçlendirilmesini, daha güçlü hale gelmesinde kilit aktör, kilit ülke.
1: Whitaker bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye ekledi. Whitaker'ın sözleri Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye yönelik dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yeni partiyle ilgili milletvekillerini ikna etmekte zorlanıyor. Vekillerin büyük bir bölümünden bu çatının altından ayrılamayız yanıtını alan Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmesi beklenmekte.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Özgür Özel milletvekillerini ikna edemiyor. Yeni partiyle ilgili süreç sancılı işliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar Kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlanmazsa Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
5: Kongre takvimi bir Kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
4: Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen Özel kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Vekillerin büyük bir bölümünün bu çatının altından ayrılmayız dediği öğrenildi. Özel'i destekleyen vekiller arasında hızlı bir çözülme yaşandığı, en fazla 60 vekilin yeni partiye geçebileceği ifade edildi.
6: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
4: Özgür Özel yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'yla da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde görüşecek. Görüş ve önerilerini alacak. Özel Nefes gazetesine yaptığı açıklamada da Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem diye konuştu.
7: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
8: Ne kadar sürecek?
7: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
8: Ne kadar sürecek?
7: En fazla 4-5 ay sürer.
8: 4-5 ay sürer.
7: Tabii nereden bakarsan.
4: Ayrıca Özgür Özel'e yakın kaynaklar partinin 24 Temmuz'da kurulacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gözler önümüzdeki aya çevrildi.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli çerçeve yasayla ilgili konuştu. Kanun teklifinin meclis kapanmadan sunulması konusunda mutabakatın olduğunu söyledi. Teklifin meclisten geçmesi bir zarurettir dedi.
9: Meclis kapanmadan bu yasanın gelme konusunda bir mutabakatlık sağlanmış gözüküyor.
4: Çerçeve yasa konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. Teklifin meclis kapanmadan yasalaşması gerektiğini dile getirdi.
9: Bunun meclisten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu.
4: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı. Meclisin gerekirse Ağustos'ta da çalışabileceğini dile getirdi.
9: Bu arayı vermeyebilir. Yani hadi meclis kapandı. Paydos diye bir yer değil burası. Dolayısıyla nasıl ki 1 Temmuz'da kapat ara vermesi gibi bir gelenek varken biz hiçbir zaman bunu gerçekleştirmedik. En erken 15 Temmuz'da kapattık. Bu sene 20 Temmuz'da kapatırız, 27 Temmuz'da kapatırız, Ağustos'ta kapatırız. Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. Yani illaki meclis kapanacak diye bir kural yok.
4: Öte yandan DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya gideceği öğrenildi.
2: Evet, malum Amerika ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentiler zayıfladı kimi uzmanlarda. Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin şahin senaryolarsa yeniden güç kazandı geride bıraktığımız haftaki açıklamalar neticesinde. Tüm bu gelişmeler değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu malum. Altında düşüş sürerken ons altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Biz de altını konuşacağız yine. Bugün görece biraz yükseliş var. Altının yeşillendiğini görüyoruz Sayın Tonguç Erbaş. Bu dibin görüldüğü benim anlamına bana mı gelir? Öyle mi yorumlamalıyız? Nasıl görüyorsunuz gidişatı?
10: Evet, iyi yayınlar öncelikle. Yani bir kısım şöyle bir durum var. hem doların küresel piyasadaki değeri hem de aslında Amerikan tahvillerinde son 3-4 gündür bir geri çekilme var. Biz daha önce de aslında altının biraz daha bu iki enstrümana çok duyarlı olduğunu ve artık jeopolitik risk algısından uzaklaştığını konuşuyorduk. Dolayısıyla bu iki üründeki geri çekilme altın 4000 doların üzerinde tutunmasına neden oldu. Bugün de aslında biraz daha olumlu bir piyasa var aslında küresel piyasalarda. Yani bir risk algısı çok bahsedemeyiz diye düşünüyorum. Ama özellikle faizin ve doların zayıflaması şimdilik 4000 doların üzerinde tutuyor. Yalnız 4100 dolar, 4250 dolar yani bu dirençlere doğru hareketinin devam etmesi ve kalıcı olması bana kalırsa dolar endeksinin yüzlü seviyelerin altında Amerikan faizlerinde biraz daha Fed'in faiz arttırımının aslında gecikebileceği ya da olmayabileceği yönündeki ekonomik datalara bağlı. Dün istihdam verisi zayıf geldi biraz. Özellikle özel sektör istihdam Amerika'dan. Bugün de tarım dışı istihdamı bekliyoruz. Orada da bir zayıf görünüm devam ederse altın fiyatlarının biraz daha yükselmesi muhtemel olabilir. Ama yine de oynaklığının sınırlı kayması beklenebilir diye düşünüyorum.
2: Peki yatırımcılara öneriniz ne olur bu aşamada? Kısa vadede ve uzun vadede iki ayrı değerlendirme rica edeceğim sizden. Buyurunuz.
10: Evet, şöyle aslında yatırımcılar iyimser veya kötümser senaryo üzerinde değerli metallerde biraz daha yoğunlaşmalılar. Yani iyimser senaryo aslında faizlerin bütün bu hengame yani bu savaş ortamı, bu ekonomik görüntü, enerji maliyetlerinin yükselişi kademeli olarak aşağı geldikten sonra enflasyona ve biraz da büyümeye yansımasını eğer değerlendirip bir faiz artışı Fed'den beklemeyeceklerse dolayısıyla altın fiyatlarının tekrar bir 4300-4500 dolar arasına doğru yükselebileceğini yıl sonunda düşünebilirler. Tersi senaryo aslında 4000 doların altında kalıcılık biraz daha bize sinyal olarak gösteriyor. Yani yine tansiyonun artması, faizlerin yükselmesi, dolara yönelişin artması. Bu durumda da aslında 3800-3850 dolar gibi bir destek var. Son iki yıldan biraz daha bağımsız bir fiyatlama olduğunu anlasınlar bence yatırımcılar. Daha böyle 200-250 dolarlık bant hareketleri önümüzdeki 2-3 ay içerisinde beklemeliler. Biriktirenler aslında her düşüşü hala bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Ama trend açısından baktığımızda aslında bu bantın üstünü ve altını, o gitgelleri biraz daha kullanabilecekleri bir zaman dilimi tahmin ediyorum. Eylül ayına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok fazla heyecana kapılmadan o fırsatı beklemeye, o seviyelere doğru ulaşmasını veya geri çekilmesini bekleyerek biraz daha sakin kalmalarında fayda var diye düşünüyorum.
2: Eylül ayını işaret etmenizin sebebi nedir?
10: Aslında bu enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi tahmin ediyorum birkaç ay sürecek. Yani dolayısıyla hem enflasyon verilerinde hem istihdam verilerinde bu 1-2 aylık süre özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz arttıracağını veya arttırmayacağını hatta bir faiz indirimine doğru yeni yılda veya bu yılın sonunda gidip gitmeyeceğini gösterecek. Hatırlarsanız her toplantıda artık böyle majör merkez bankaları başkanları ekonomik verilere daha çok dem vuruyorlar. İşte oradaki gelişmelere göre karar vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla bu sürecin yani bu petrolün 70 dolarlara kadar gerilediği bir ortamda bu enerji maliyetinin enflasyon üzerindeki etkilerini biz ancak hani Eylül'de biraz daha netleştiniz diye söyledim. O açıdan bu 1-2 ay biraz daha bu verilerin takibiyle geçecek gibi gözüküyor.
2: Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Kolaylıklar diliyorum.
10: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler.
2: Çok teşekkür ederim. Bir mukabil. Sağ olun. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyonun haberi var sırada. Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
11: Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız da iştiraklerde görevli 9 kişi zimmet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda bulunan bazı belge ve dijital materyallere el konuldu. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat sonrası düzenlenen operasyonlarda Başkan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Tanju Özcan hakkında 90 yıl

0: aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1: Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden ikisi kayboldu. Suda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor. Burhan Köyü'nde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistin Şahin'le aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda ve Gülseren Şahin, ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı nedeniyle suya kapıldı. Gülistin Şahin, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken iki çocuksa ırmakta kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. İngiltere'de bebeklerin yüzme sırasında kullandığı boyun simitleri boğulma riski nedeniyle gündemde. Uzmanlar bu tür aparatlar yerine çocukların yüzmeyi yaşlarına uygun ekipmanlarla ve eğitmen gözetiminde öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.
2: Bebek can simitleri boğulma riski oluşturuyor. Peki uzmanlar tartışmaların odağında olan yüzme aparatı için ne diyor?
3: İngiltere'de kullanımdan kaldırılan boyun aparatı küçük yaştaki çocukların nefes alma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırdığı için kullanımdan kaldırıldı. Ülkemizde ise bu aparat zaten hiç kullanılmıyordu. Uzman antrenörler eşliğinde ülkemizdeki küçük yaştaki çocuklar yüzmeyi havuzlarda öğreniyor.
4: Aslında bu aparat su terapisi amacıyla bebeklerde kullanılan aparatlar. Ama bu aparata güvenerek bebeklerini suyla baş başa bırakan ebeveynler oldu ve ister istemez istemediğim sonuçlar doğuran kazalara sebebiyet verdi. Bunun dışında bu aparatla yüzme öğretmeye çalışan yine ebeveynler oldu. Burada da şöyle bir yanlış var. Bu boyun aparatı ortopedik olarak uygun bir aparat değil. Ve biz sporcuların yatay pozisyonda suyun üzerine kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama boyun aparatından dolayı bacaklar suyun altında kaldığı için sporcu bacaklarını yukarı kaldırmaya çalıştıkça boyun kaslarını zedelemiş oluyor. Bu yüzden de İngiltere'nin bu aparata engel olduğunu düşünüyorum.
2: Yüzme okullarında eğitimler, yüzme tahtası ve destekleyici materyallerle eğitmen gözetiminde sürdürülüyor.
4: Bizde yüzme tahtaları ve makarnalar var. Demin bahsettiğim gibi suyun üzerinde yatay pozisyonda olunmak için biz bu aparatları kullanıyoruz. Tabii burada yine birebir eğitimcilerimizin gözleminde yapılıyor bu eğitimler ve yine başımıza da can kurtaranlar oluyor. Yani bizde birinci öncelik her zaman güvenlik.
3: Küçük yaşta çocukları olan aileler özellikle denizde çocuklarına yüzme öğretirken son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde olumsuz kazalarla karşılaşılabilir.
5: İlk denizi öğrendim.
3: Anne baba yanında mıydı? Kolluk kullanıyor muydu?
5: Kollukla öğrendim ilk ben böyle bir 5 yaşında falandım.
6: Havuza gittik, kendi kendine yüzebiliyor artık. Hani burada da yine bir kendinizi geliştirmek adına geldik.
3: Hocalarınızla, yüzme antrenörlerinizle daha deneyimli bir hale geliyorsunuz, öyle değil mi?
5: Evet.
3: Kaç saat sürüyor idmanınız?
5: 1,5 saat galiba, öyle biliyorum.
3: Devam etmeyi düşünüyor musun?
5: Evet.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
0: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
1: İstanbul Ataşehir'de ise bir siteye sipariş götüren motor

0: motokurye tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda motokurye saldırıya tepki için sitenin önünde toplandı.
1: Müşteri açtı kapıyı.
2: Müşteri yasak, yasak.
3: Sipariş götürdüğü sitede önce hakarete uğradı, sonra tekmelendi.
1: Ya küfür etmeyi bırak ya.
4: Var ya, öldürürüm seni.
1: Gel öldürün!
3: İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye sipariş götüren motokurye Ömer Toprak'ın motosikletle içeriye girmesine özel güvenlik görevlileri müsaade etmedi.
2: Buranın bir kuralı var.
3: Motokurye bunun üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin açtığı arka kapıdan siteye girerek siparişi teslim eden Toprak çıkışta güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı.
1: Müşteri açtı kapıyı.
2: Müşteri değil, yasak, yasak.
1: Abi
4: niye giriyorsun lan?
2: Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
1: Ne yapıyorsun abi ya?
2: Ne demek?
1: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
2: Çağır, çağır polisi.
1: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
3: Hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
1: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
2: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
1: Ulan müşteri aldı beni içeriye.
2: Alamaz.
4: Çocuk ezdiler, çocuk.
3: O anlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Niye
4: giriyorsun lan?
3: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberini alan yüzlerce motokurye Ömer Toprak'a destek için sitenin önünde toplandı. Motokuryeler korna çalıp slogan atarak saldırıyı protesto etti. Saldırgan güvenlik görevlileri kamera kayıtlarından tespit edildi.
1: Ya küfür etmeyi bırak ya.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir genç aralarında husumet bulunan bisiklet tamircisini iş yerinde bıçakladı. Ağır yaralanan tamirci tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
3: Eski husumet kanlı bitti. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre bisiklet tamircisi Sadık K ile Furkan Y arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. O tartışma yeniden alevlendi. Furkan Y, Sadık K'nın tamirci dükkanına gitti. Belinde sakladığı bıçağı çıkardı, Sadık Y'ye defalarca sapladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan bisiklet tamircisi Sadık K, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırgan Furkan Y'yi kısa sürede yakaladı.
0: Samsun İtfaiyesi uzaktan kumandalı söndürme robotu alev kranı envanterine katarak teknik altyapısını güçlendirdi. Paletli yapısı sayesinde zorlu arazi koşullarında rahatça ilerleyebilen alev kran yüksek riskli yangınlarda önemli görevler üstleniyor.
5: Dakikada 4800 litre su sıkıyor, alevlerin kalbine tek başına giriyor. Söndürme robotu alev kıran Samsun İtfaiyesi'nin gücüne güç katıyor. Yüksek riskli yangınlarda itfaiye personelinin canını tehlikeye atmamak için uzaktan kumandalı alev kıran sahaya iniyor.
6: Özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelen yangınlarda itfaiye personelimizin, yani itfaiyecilerimizin patlama, çökme, elektrik ve kimyasal risklerde can güvenliğini korumak için envanterimize kattığımız bir üründür.
5: 250 metre mesafeden kontrol edilebilen alev kıran, paletli yapısı sayesinde engebeli ve zorlu arazilerde rahatlıkla ilerleyebiliyor.
7: Alev kıran adı verilen yangın söndürme robotu, yangının olduğu noktaya getirilip kurulması yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ardından üzerinde bulunan GPS sayesinde kumandaya gelen görüntülerde yangın yerinde neler yaşandığı görülebiliyor. Üzerinde bulunan yağmurlama sayesinde kendini soğutup yangından da muhafaza edebiliyor.
6: 5 kilometre hızla hareket edebilen, üstündeki güçlü monitörü sayesinde dakikada 4800 litre su işleyebilen ve yine üstündeki koruyucu yağmurlama başlıkları ile birlikte yangın yerinde kendini soğutma özelliğine sahip bir robottur.
5: Alev kıran şimdilik sadece Samsun İtfaiyesi'nin envanterinde bulunuyor.
0: Samsun'da huzur evinde düzenlenen Yaş Alanlar Olimpiyatı renkli görüntülere sahne oldu. Yaşlılar hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Rekabetin dostlukla buluştuğu etkinlikte neşeli anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı.

0: Çok memnunuz, çok güzel. Organizasyonu yapanlardan da, emeği geçenlerden de, herkesten Allah razı olsun.
1: Hareket, spor, sağlık açısından önemli. Neler tavsiye
0: çok ederim? Önemli. Bütün yaşlılara ben bunu tavsiye ederim. Çünkü burada ufkumuz genişledi. Biliyorsun emekliler genelde evde oturuyor. Evet. Böyle bir açık hava, bir spor yaşamı çok güzel, iyi bir düşünülmüş.
2: Emekliler hem yarıştı hem eğlendi. Olimpiyat renkli görüntülere sahne oldu.
3: Samsun'da huzurevinde ikamet eden yaşlılar, yaş alanlar olimpiyatlarında kıyasıya yarışıyor.
1: Kaç yaşındasınız siz?
4: 72.
1: Ne oynuyorsunuz?
4: Boça oynayacağım.
1: Nedir şimdi boça?
4: Boça yani bir beynin bir noktaya isabet edebilmesi, isabet edebilmesi için yani kendinin hazırlayıp nokta atışı beyinde oluşması lazım. O beyinde oluşanı oraya intikal etmesi. Yani bu bizim sağlığımızı da olup olmadığını da gösteren bir oyun türüdür.
1: Çok fitsiniz.
2: Düzenlenen Yaş Alanlar Olimpiyatı'yla yaşlıların aktif yaşama katılmasının artırılması, sağlıklı yaş almalarının desteklenmesi amaçlandı. 6 takım ve 29 sporcunun katıldığı etkinlikte yaşlılar hünerlerini sergilerken izleyenlere de neşe dolu anlar yaşattı.
3: Yaş alanlar olimpiyat oyunlarının kaybedeni ve kazananı aslında yok. Hareket eden, eğlenen, gülen herkes bu olimpiyatların madalya alanı.
5: Yaş alanlar olimpiyat oyunlarına katıldık.
1: Harika.
5: Gönül ister ki herkes birinci olsun ama burada herkes birinci.
1: Gülen, eğlenen herkes?
5: Herkes birinci. Kutlarım herkesi.
1: Yaşınız kaç?
5: 66.
1: Hangi daldasınız bugün?
5: Bugün mü? Şu anda bunu curling'deyiz.
1: Curling'e geldiniz. Evet. Atışları yaptınız. Nasıl gidiyor?
5: Güzel gidiyor. Çok memnunuz. Çok da hoşumuza gitti.
6: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan 215 metrelik boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.
2: 216 metrelik dev gemi Boğaz'dan geçti. Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı. İtalya'dan Romanya'ya doğru yola çıkan Bahama bayraklı JSD 6000 sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 215 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyle Boğaz'da güvenlik alarmı verildi. İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin görevinin ise Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları olduğu ortaya çıktı.
6: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, gün boyu süren törenler, geleneksel yarışmalar ve dünya rekortmeni Kahraman Aktaş'ın flyboard gösterisiyle kutlandı.
7: Ülkemiz için attığımız her adımda milletimizi denizle yeniden buluşturmak hepimiz için öncelikli hedefimizdir.
2: Türk denizciliğinin büyük zaferi kabotaj kanunu Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel arenada dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
7: 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizci ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri oldu.
2: Milletimizi denizde yeniden buluşturan stratejik hamlelerle Türk Deniz Ticaret Filosu 51,8 milyon ton kapasiteye ulaştı.
7: Bu noktada bizler için denizci millet, denizci ülke olma ülküsü sadece bir hedef değil, denizci atalarımıza ve aziz milletimize karşı en kutsal görevlerimizden birisidir.
6: Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti karpuzda hasat heyecanı var. İzmir'in Torbalı ilçesinde yılın ilk karpuz hasadı başladı. Detaylar A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğunda.
8: İzmir'in Torbalı ilçesindeyiz. İşte sofralarımızı süsleyen lezzetli karpuzlar Torbalı ilçesinde yetişiyor ve yaklaşık yılda 16 bin ton karpuz üretiliyor. Aynı zamanda İzmir'de Adana ve Antalya'nın ardından Türkiye'deki 3. en büyük karpuz üretim merkezi. İzmir genelinde de 200 bin ton karpuz üretiliyor. Şimdi üreticimizle birlikteyiz. Hasadınız hayırlı olsun. Ne kadar daha sürecek hasat, nasıl?
9: Hoş geldiniz bu arada. Bizim hasatımız daha bir ay devam eder. Nisan ayından başladı. Nisan'ın 10-15-20 günden başladı. Bu sene biraz geç davrandığımız için yağmur şartlarından dolayı biraz geç atıldı. Evet. Tabii, bir ay daha devam eder.
8: Tabii bu lezzetli karpuzun kerameti nedir? Bu, işte o bir naylon sistemi burada yapmışsınız.
9: Bu naylon sistemi, bu önceden bu çilekten yapılıyordu bu naylon. Sonra karpuza döndürdük. Biz bu işi kökü naylonda kaldığı
8: hemen
9: için.
8: Şunu gösterelim mi izleyicilerimize? İşte böyle bir sistem var burada.
9: Tabii önce bu maç naylonu çekiliyor. Altından bağırsak geçiyor. Bütün
8: damla sulama da var.
9: Damlama sulama. Buna, bütün sistem bununla geçiyor. Kök naylonun altında kaldığı için sıcak tutuyor. Nem oranı yüksek oluyor. Daha hızlı çalışır. Daha erken getirir.
8: Bu lezzetli karpuzlar üretiliyor tabii. Bu sayede tabii, teknolojiyi de kullanıyorsunuz. Tabii özellikle iç piyasayla birlikte ihracata da gidiyor. Torbalı'da üretilen karpuz,
9: evet,
8: öyle değil mi?
9: İhracatta gidiyor. Büyük marketlere gidiyor. Markalı turizme gidiyor. Özellikle ben 15-20 30 yıldır ben bu meselenin içerisindeyim. Hı-hı. Bütün oteller, Kuşadası'nda otellere veriyoruz. Marka olduğu için oteller bunu tercih etmiş. Şimdi
8: şuna bakalım mı İsmet abi? Kaç kilo gelir bu? Yaklaşık bir 6 kilonun üzerinde.
9: Bunu terbiyecilerimize değerlendirerek bunu konuşuyoruz. Bu karpuz 8 kilo.
8: 8 kilo?
9: 8,5 kilo. İnşallah. Evet.
8: Biraz önce tattım, son derece de lezzetli. Harika bir tanesini keselim, bir görelim ekranlarında. İzleyicilerimiz de görsünler torbalının bu lezzetli karpuzunu.
9: Tabii ki olan kessin, bir tane testini de yaptım. Bu arada onları da yetiştirdik tabii ki. İşi kendimize bırakmayalım hepsi.
8: Şimdi o çatlama sesi herhalde lezzetli ve taze olduğunu gösteriyor.
10: Doğal, evet. Taze, yerli, torbalı, doğal, organik.
8: Tabii çok büyük emek var aynı zamanda. Siz de genç nesil çiftçisiniz, babanızın oğlusunuz. Oh maşallah.
10: Evet.
8: İsmet abi.
9: Buyur efendim. Nasıl,
8: tablo gibi değil mi?
9: Bundan iyisi can salıyor artık, ne diyelim yani. Mal ortada. Buyurun yiyin, birer dilim alıverin.
8: Bir tadına bakalım mı?
9: Tabii ki, ne demek, helal olsun, afiyet olsun. Az.
8: Şeker oranı çok güzel. İşte Torbalı'da yetişen karpuz hem lezzetli hem de aynı zamanda büyük bir de gelir kaynağı değil bu mi Torbalı
9: da,
8: için?
9: Bu arada da bütün Torbalı'ya tezgahıma davet ediyorum.
8: Hem üretiyorsunuz hem satıyorsunuz.
9: Aynen öyledir. Aynen öyledir.
8: Tabii karpuz hasadı daha ne kadar devam edecek? Eylül, Ekim sürer
9: değil mi? Daha iki, daha kadar benim mallar var. Daha 1,5 ay devam eder burada.
8: Ya burada ihracat hangi ülkelere yapılıyor Avrupa'ya?
9: Bütün ülkelere gidiyor. Bütün
8: Avrupa başta olmak üzere Rusya.
9: Rusya gidiyor yani. Marketlere gidiyor. Mal kaliteli olduğu için istek oranı yüksektir.
8: Rağbeti de tabii, oldukça tabii, yüksek. İlgi görüyor.
9: Aynen öyle. Yoksa bu kadar bu tırlar buraya birikmez yani.
8: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, toparlayacak olursak İzmir'in Torbalı ilçesi önemli bir karpuz üretim merkezi. Tabii İzmir'de Türkiye'de 3. sırada yaklaşık 200 bin ton rekolte bu yıl bekleniyor. İşte karpuzlar bu şekilde kesildikten sonra işte bu büyük kamyonlara yükleniyor. Ardından da ihracat tesisine gönderiyor ve dünyanın dört bir tarafına, başta Avrupa ve Rusya pazarı olmak üzere pek çok pazara da gönderiyor. Gönderiliyor diyelim, söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
6: Çankırı'da evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leylekleri telef olmuş halde bulan Abbas Alataş, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Alataş, "Bunlar benim misafirlerim, sahip çıkamadım," diyerek gözyaşlarına boğuldu.
11: Bu da benim misafirdi. Sahip çıkamadım.
2: Bahçesindeki leyleklerin öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Çankırı'da yaşayan Abbas Alataş'ın evinin bahçesine her yıl leylekler yuva yapıyordu. Leyleklerle duygusal bir bağ kuran Alataş, sabah bahçesinde karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bahçeye yuva yapan iki leylek

0: Henüz belirlenemeyen sebeple telef oldu. Leyleklerin öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşayan Adataş o anları kayıt altına aldı.
1: Bu da benim misafirliğim. Sahip çıkamadım. Ne olursa biliyordum ki. Çabuk üstüne diyordum yuva yapmış. Artık seni kimse etmez.
2: Tokat'ta tatil dönemini hem eğlenceli hem de verimli aktivitelerle değerlendiren çocuklar eğitim ve uygulama merkezinde üniversite deneyimi yaşıyor. Ayrıntılar Murat Onur'da.
3: Evet, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde örnek bir proje hayata geçirildi. Çocuk Üniversitesi, özellikle 5-7 yaş arasındaki yaklaşık 80 çocuğumuz üniversiteye geliyor. Burada her birimi geziyor. Şimdi detaylar alacağız. Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğum Fatih Yılmaz, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü. Hocam nasılsınız, iyi misiniz deyip hemen bu çocuklarla birlikte neler yaptığınızı öğrenmek istiyoruz.
4: Tabii. Tokat Gazi Osman Paşa olarak, üniversitesi olarak bizler eğitimi sadece dersliklerle sınırlı tutmuyoruz. Ve sadece örgün öğretimdeki dönemle de sınırlı tutmuyoruz. 12 ay boyunca burada eğitim, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler de devam ediyor. Tabii bu vizyonun bir göstergesi olarak da bu sene hayata geçirmiş olduğumuz Çocuk Üniversitesi'ni hayata geçirdik. Çocuk Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezimiz aracılığıyla bu faaliyetler yürütülüyor. Bu sene bahsettiğiniz gibi 80 tane yavrumuz 5-7 yaş arasında burada eğitim alıyorlar. Burada öğrencilerimiz sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda birçok laboratuvarlarda da faaliyetlerde bulunuyorlar.
3: Bunu gerçekten neler yapıyorlar hocam şu anda?
4: Evet, aslında doğayla ilgili şu anda mikroskop laboratuvarındalar. Üniversitemizdeki ders dışı öğrenme ortamı diye belirlemiş olduğumuz Milli Teknoloji Atölyemizde robotik kodlamayla ilgili mesela eğitim alacaklar. Seralarımızda çilek hasadı yapacak yavrularımız. Kompost tesisimiz var. Kompost tesisimizde doğa bilincini kazandırmak amacıyla yavrularımıza orada birçok atölye çalışmalar olacak. Yine sağlıklı beslenmelerini desteklemek amacıyla gastronomi atölyemizde birçok sağlıklı ürün, içecek hazırlayacaklar. Gerçekten üniversitemizde dolu dolu bir etkinlik faaliyeti yürütülmüş olacak. Bu faaliyet bir ay boyunca devam edecek. Sadece çocuk üniversitemizi biz sadece yaz döneminde değil, aynı zamanda kış ara tatil döneminde de üniversitemizde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Daha doğrusu üniversitemiz sadece bu yavrularımıza değil, okul öncesi çağdan 70 yaşına kadar bütün tokatlı bireylerin üniversitemizdeki imkanlardan faydalanıyorlar.
3: Hocam aslında aileler için de çok önemli. Özellikle mesela çalışan anne babalar çocuklarını bu eğitimle birlikte sizlere teslim ediyorlar küçük yaşta. Onlar hem üniversiteye adım atmış oluyorlar hem de çocuklar tatilde boş vakitlerini değerlendirmiş oluyor.
4: Kesinlikle. Yazın özellikle bu yavrularımız böyle yaz güzel bir etkinlik, hem eğlenip hem de öğrenecekleri ortamlar arıyorlar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak üniversitemizin bütün imkanlarını bu yavrularımıza hem eğlenip eğlenirken de öğrenme imkanı üniversitemize sağlamış oluyoruz.
3: Ben çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Evet, Tokat'tayız. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde küçük çocuklarımız şimdiden üniversiteye başlamış durumda. Yaz tatilini, boş vakitlerini işte bu projeyle birlikte üniversitede değerlendiriyorlar. Onlar aslında çok memnunlar, çok mutlular. Çünkü her gün farklı bir sınıfın, farklı bir bölümün neler yaptığını öğreniyorlar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Yılmaz da anlattı. Bu proje yaz boyunca devam edecek diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
2: Tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satışı kurala bağlandı. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi bitki çayları bundan böyle yalnızca eczanelerde satılacak. Market ve aktarlardaki gıda amaçlı bitki çaylarının satışı ise sürecek. Detayları ise A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğu aktaracak. Erşan.
5: İyi günler ve yayınlar diyorum Banu El. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında bitki çaylarında yeni bir döneme başlıyoruz. Tıbbi bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak. Diğer dükkanlardaki bitki çayları ise satışları marketteki veya aktarlardaki bitki çayları satışlarına devam edecek. Peki ayrıntılar neler? Çok değerli yayın konuğum yanımda. Çok önemli sorularımız var aynı zamanda. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Simla Sezgin. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
5: Efendim öncelikle kararın ardından yürürlüğe ne zaman girecek ve halk aslında bakanlığın vermiş olduğu bu karar halkın sağlığı için

0: nasıl bir etki yaratacak?
1: Aslında yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren, şu andan itibaren geçerli. Ancak maalesef altyapısıyla ilgili henüz bazı eksiklikler var. Bir takım kılavuzların, monografların yayınlanması gerekiyor. Bu firmalar bu onayları nasıl alacaklar? Hangi süreçten geçecekler? Ve eczanelere nasıl gelecekler? Bazı altyapı eksiklikleri var. Onlar tamamlandıktan sonra eczanelerimizden daha sağlıklı bitki çaylarına ulaşıyor olacağız. Ama bugünden itibaren aslında bütün o bilgilerin hepsi geçerli.
0: Evet. Aslında şöyle bir yandan da çaylardan da örnek vererek isterseniz evet. Konuşalım. Şimdi çayların üzerinde bazılarında farklı terimler yazıyor. Yani tıbbi amaçlı kullanımla alakalı. Mesela bu çayı bir inceleyelim siz de isterseniz. Hani üzerinde görmüş olduğunuz gibi rahat hissep ve aynı zamanda pasifloları diyor mesela. Bu nedir? Bu üzerlerindeki artık terimler galiba artık sadece eczanelerde.
1: Evet, şimdi aslında şu görmüş olduğunuz artık bir gıda şeyi olacak. Çayı olacak. Yani bir tedavi edici özelliğe sahip olmayacağı için de firma artık bunun üzerinde rahat hisset. İşte soğuk algınlığına son ya da zinde hisset gibi herhangi bir sağlığa yönelik bir beyanda bulunamayacak. Sadece onlar çay, bildiğimiz siyah çayımızı nasıl içiyoruz, alıyoruz marketlerden. Herkes kendi damak zevkine göre alıyor. Bunları da o şekilde normal bir çay gibi alacağız. Ama eğer sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa, daha rahat uyumak için alacaksanız ya da soğuk algınlığı geçiriyorsunuz. İşte bazı bitkilerin balgam söktürücü etkisi olduğunu biliyoruz. İşte balgam söktürücü etkisinden dolayı kullanmak istiyorsanız o zaman artık marketlerdeki bu çaylara gitmemeniz gerekiyor. O zaman tıbbi çaylara yönelmeniz gerekiyor. Tıbbi çayları da artık bundan sonra sadece eczanelerden alabileceksiniz.
0: Aslında vatandaşlar bir nevi sizlere danışman gibi de başvurabilecekler değil mi bu konuda? Mesela geldikleri zaman şimdi bu çayların üzerindeki yazan bazı, mesela bu çayın üzerinde şöyle gösterelim sizlere de yayınımızı izleyen vatandaşlarımıza, 7 gün fit program diyor. Evet. Mesela diğerinde işte biraz daha uyku problemini çözücü çaylar diyor. Siz bir nevi burada aslında vatandaşlara danışmanlık da olacak değil mi bir yandan?
1: Tabii ki de, yani şöyle söyleyeyim, şimdi bir eczacı dediğinizde zaten biz 5 sene okuyoruz ve bu 5 senenin içerisinde biz bitkilerle haşır neşir oluyoruz ve biz zaten ilacın menşeine döndüğünüzde de her şey doğadan çıkıyor. Aslında bitki fitoterapi dediğinizde bunun Türkiye'de tek, dünyada tek uzmanı var, eczacılar. Ama burada önemli olan bir nokta var. Bu bizim her zaman söylediğimiz bir şeydi aslında. İnsan sağlığını ilgilendiren her şey bir sağlık çalışanın kontrolünde olmalı. Doktor, hekim, eczacı, hemşire, yani gerçekten sağlık çalışanın kontrolünde olması gerekiyor. Şimdi tıbbi çaylar bu noktaya geldi. Nasıl geldi? Biz şu gördüğümüz işte 7 günde fit programlama denilen şeyi aslında Tarım Bakanlığı onaylıyordu. Şimdi bundan sonra aslında deniyor ki sen bunu gerçekten 7 günde kilo verdireceğini düşünüyorsan ya da böyle bir etkisi olduğunu inanıyorsan Sağlık Bakanlığı'na gitmek zorundasın. Bir ilaç gibi bir onay prosesi var. Bu prosesten geçmek zorundasın. Bu proses aslında halkımıza neyi gösteriyor? Artık bundan sonra kaliteli çaylara ulaşacağız. İçinde pestisit miktarı var mı, yok mu? Belirlenen sınırlar içerisinde mi? Bunda var mı, yok mu bilmiyoruz. Çünkü bunun içerisinde olup olmadığına dair şu ana kadar bir onay kontrol mekanizması yoktu. Ama bunu bitki çayı yaptığımız andan itibaren aflatoksin miktarı, işte ağır metal miktarı, pestisit miktarı, bunların hepsi belirli ölçülerde olmak zorunda olacak. Doğru bitki mi kullanılmış? Mesela burada papatya deniyor. Doğru bitki mi, doğru yeri mi? İnsan sağlığının için çok çok önemli bir adım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz eczacı Simla Sezgin de söylemiş olduğu gibi aslında buradaki ürünlere oldukça dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşların da bu tür, yani tıbbi bitki çaylarını alırken mutlaka eczaneden zaten artık alacaklar vatandaşlar ve dikkat etmesi gereken kurallar ise eczacılardan ayrıntıları alabilecekler diyelim ve söz yeniden stüdyomuza bırakalım Banel.
2: Erşan, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz T-Rex dinozor fosillerinden biri 20 ile 30 milyon dolarlık rekor bir tahmini bedelle açık artırmaya çıkarılacak. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan iskelet yaklaşık olarak 67 milyon yıl öncesine tarihlenmekte.
3: Tarihin en büyük avcılarından biri açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 67 milyon yıl önce yaşamış 11,5 metre boyundaki devasa T-Rex dinozor iskeleti rekor fiyata yeni sahibini arıyor. Bu dinozor iskeleti bir çiftçinin bahçesinde bulundu. Ekipler, arkeologlar aylarca titiz bir çalışma yürüttü. Dinozorun iskeletinin parçaları farklı noktalardan özenle çıkarıldı. Birleştirilip bir bütün haline getirilen dev iskelet yakında açık artırmaya çıkarılıp satılacak.
4: Gus bugüne kadar bulunmuş en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeletlerinden biri.

0: İlk olarak yaklaşık 5 yıl önce özel bir şahsa ait devasa bir çiftlik arazisinde keşfedildi. İsmini arazinin sahibi olan çiftçiden gastan alıyor. Arazi sahibi ne yazık ki kazı çalışmalarının 1. yılında hayatını kaybetti. Biz de onun anısına iskeleti bu adı verdik.
1: Yaklaşık 3,8 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa avcının kafatası tam 137 santimetre uzunluğunda. Milyonlarca yıla meydan okuyan bu iskeletin 10 milyonlarca dolara satılması bekleniyor.
0: Satış öncesi tahmini değer 20 milyonla 30 milyon dolar arasında. Ancak hepimizin gördüğü gibi bu durum müzayede dünyasında henüz çok yeni filizlenen bir pazar. Dolayısıyla gerçek değerinin ne olduğunu onu açık artırmaya çıkardığımızda hep birlikte öğreneceğiz.
1: Yetkililer bu dinozor iskeletinin neden özel olduğunu da açıkladı.
0: Eksiksizliği, kalitesi, boyutu, korunma durumu. Ama bence insanların dinozor fosillerinden bahsettiğimizde anlaması gereken asıl önemli şey bu fosillerin topraktan tek parça halinde çıkmadığıdır. Bir çukur kazıp işte burada bir dinozor var diyemezsiniz. Bu keşfi bu denli özel kılan şeylerin büyük bir kısmı da budur.
2: ...2026 yaz sezonunda deniz ve kültür turizminde yoğun günler yaşanıyor. Antalya'dan Muğla'ya, İstanbul'dan Karadeniz'e kadar pek çok bölge yabancı turistleri ağırlarken, kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası ve tarihin kalbi Mardin'de rekor sezonu hazırlanmakta.
3: Türkiye, dünyanın gözde turizm durağı oldu. Dört bir yanı yaz sezonuyla yabancı turistlerin akınına uğradı. Ruslar Antalya'yı, İngilizler Muğla kıyılarını, İranlılar İstanbul'u, Almanlar Antalya ve İstanbul'u, Körfez turistleri ise Trabzon ve Karadeniz'i tercih ediyor. Kruvaziyer turizminin lideri ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi.
4: Turizm cenneti Kuşadası yabancı turist akınıyla dikkat çekiyor. Özellikle kruvaziyer turizminde Türkiye'nin lideri olan ilçe 2025 yılında yaklaşık 617 gemi ve 1 milyona yakın yolcu ağırlayarak tarihi bir rekora imza attı.
5: Kuşadası kruvaziyer turizmde özellikle Türkiye'nin en büyük giriş noktası ve aynı zamanda çıkış noktası da. Kuşadası geçen sene 617 gemiyle bir rekor kırmıştı. Bu sene daha da artarak 705 gemi civarında bir planlamamız var.
3: Limana bazı günler aynı anda 4 gemi yanaşıyor.
4: Kuşadası Limanı'na bir gün içerisinde 4 gemi yanaşabiliyor. İşte bugün de 4 gemi yanaştı ve 4 gemiden yaklaşık dünyanın her noktasından 9700 kişi Kuşadası Limanı'na ayak bastı.
6: Türkiye'nin hiçbir limanında bir anda, bugün siz de buradasınız, bu kadar gemiyi görüyorsunuz. Bugün sabahleyin bu limana, Kuşadası ilçesine, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir anda, bu yaklaşık bir saat içinde 9000'e yakın turist indi. Bu çok çok büyük bir sayı, çok büyük bir oran. Tabii ki bunu da neye sağlıyor? Ören yerlerine yakınlığıyla sağlıyor. İşte Efes Antik Kenti'ne çok yakın olması, ama Afrodisyas'ın bünyemizde bulunması, Nisa Antik Kenti'nin olması, Magnezya'nın olması, bunun haricinde plajları, en büyük güzelliği de dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde bu kadar kruz gemisi bir şehrin, bir ilçenin göbeğine gelip yanaşmıyor.
3: Kuşadası'nın en büyük avantajı ise tarihi ve kültürel miraslara yakındı. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Aziz Yuhanna Bazilikası turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında.
7: Şu anda İngilizler en çok tercih eden ülke. Arkasından Almanlar geliyor, daha sonra Polonya ve ondan sonra da bütün Avrupa, Orta Avrupa, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve diğer uzak doğudan, Amerika'dan, Anadolu turu dediğimiz gezen, günlük birkaç gün kalan, kültür turu yapan gruplar geliyor. Onlar kalıyor. Dolayısıyla aslında dünyanın her yerinden biz turist alıyoruz.
3: Adası'nda sadece kruvaziyer değil, konaklamalı turizm de güçlü. 32 bin nitelikli yatak kapasitesi, mavi bayraklı plajlar ve marinalarla sezon yoğun geçiyor. Tarih ve kültür turizminin yükselen yıldızı ise Mardin. Mezopotamya'nın kadim şehri yaz sezonunda %100 doluluk oranına ulaştı.
8: Kente yoğun bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden Mardin'e gelen turistler tarihi mekanları dolaşıyor.
3: Tarihi medreseler, camiler, kiliseler ve dar sokaklar yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalar oluyor.
9: Özellikle son zamanların en büyük ivmesini Mardin kazandı. Telessüs Türkiye süreciyle beraber 7000 yıllık tarihi olan 7 dil, 7 dini bir arada barındıran Mezopotamya'nın incisi, Güneydoğu'nun kadim şehri sonbahara kadar %100'lük bir doluluk oranı ve bir hareketliliğin yaşanacağını görmekteyiz şu an. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı şu an Mardin.
10: Geziyoruz, dolaşıyoruz. Çok beğendik Mardin'i. Evet. Diyarbakır'ı. Midyat'a geçeceğiz. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Gaziantep'e gideceğiz. İnşallah gezeceğiz.
3: Esnaf da, turizmci de, ziyaretçi de memnun. Mardin'de hareketliliğin sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

0: çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız.

0: Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
9: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Canlı yayın.
12: Seçmek yerine Pakistan ve Katar'la arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttüler. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
13: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaşanan tüm gerilimlerin gölgesinde bir kez daha bir araya geldi. Ancak görüşme bu kez yüz yüze değil, dolaylı olarak gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Pakistan ve Katar'la arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'ı ise baş müzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar teknik konuları görüştü. ABD ve İran için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konuları da dolaylı görüşmelerde ele alındı.
14: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
13: Trump verimli görüşmeler yaptık dese de kaynaklar nükleer silahsızlanma konusunun görüşülmediğini ifade ediyor. İran'ın

0: Ankara'nın müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Ensari, bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
1: İran, Amerika-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney'e veda etmeye hazırlanıyor. Ülke tarihinin en büyük cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. İki ülke ve beş şehirde yapılacak törenlere milyonlarca kişinin katılması beklenmekte. Dini lider Müçteba Hamaney'in cenazeye katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, İsrail, Hamaney'e yönelik tehditlerini tekrarladı.
0: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
2: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
0: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
3: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamaney'in posterleri her tarafa asıldı.
4: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
0: Hamaney için çok katmanlı bir cenaze töreni düzenlenecek.
3: En önemli ve İşlek Caddesi ve meydanı olan Veli As Meydanı'nda beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
0: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev gibi isimlerin katılması bekleniyor. Asıl tören halkın katılımıyla 4 Temmuz'da başlayacak. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören için platform kuruldu. Cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hatta gerçekleşecek. Bu törene milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Cenaze salı günü Tahran'ın ardından Şiilerin en önemli merkezlerinden olan Kum kentine götürülecek. 8 Temmuz çarşamba günü ise Hamaney'in cenazesi Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son törense 9 Temmuz perşembe günü Hamaney'in doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamaney ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamaney'in oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müçteba Hamaney'in törenlere katılıp katılmayacağı. Hamaney dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamaney için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
1: Küresel piyasalarda güç dengeleri yeniden şekilleniyor demiştik. Çin'de devlete bağlı Çin Mineral Kaynakları Grubu bazı yerel çelik üreticilerine Avustralyalı madencilik devi Fortescue'dan demir cevheri ürünlerini teslim almama talimatı verdi. Peki bu piyasaları nasıl etkiledi? Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'ten alacağız. Mehmet, söz sende.
5: Banuel, aslında uzun zamandır Çin için stratejik bir öneme sahipti bu durum. Demir, çelik gibi ham maddeler. Çünkü altyapı, inşaat, otomotiv sanayi tamamen buraya bağımlı. Çin dünyadaki en büyük demir cevheri alıcılarından biri. Bu yüzden piyasadaki fiyat hareketleri Çin sanayisini doğrudan etkiliyor. Çin'in temel amacı demir cevheri alımlarında daha güçlü bir pratik yapmak. Geçmişte Çinli çelik üreticileri alımları dağınık yapıyordu. Bu durum büyük yabancı maden şirketlerinin fiyat belirleme gücünü artırıyordu ve spekülasyonlara da yol açıyordu. Bu yeni stratejiyle Çin alımları daha merkezi ve koordineli hale getirmek istiyor. Hedeflerden biri demir cevheri fiyatlarında aşırı dalgalanmayı azaltmak olduğu vurgulanıyor. Bir diğer hedef stokçuluk, spekülasyon ve yapay ay fiyat artışlarının önüne geçmek. Çin açısından bu mesele sadece ticari değil, aynı zamanda sanayi güvenliği meselesi. Çünkü

0: demir çeperi fiyatı yükseldiğinde çelik maliyeti artıyor. Bu da inşaat, altyapı ve sanayi sektörlerini olumsuz etkiliyor. Çin dışa bağımlılığı azaltmayı, alternatif tedarik kaynaklarına yönlenmeyi bu süreçte ön plana almış durumda ve Afrika'daki büyük demir cevheri projeleri de bu yüzden önemli bir etken olarak karşımızda duruyor. Bu projeler arasında Çin, Avustralya ve Brezilya merkezli tedarik yapısına alternatif oluşturmak istiyor. Kısa vadede bu hamle küresel demir cevheri fiyatlarında dalgalanma yaratabilir. Uzun vadede ise Çin'in amacı ham madde piyasalarında sadece büyük alıcı olmak değil, fiyatlamada daha etkili bir aktör olarak öne çıkmak ve burada aslında Çin ithalatı durdurdu olarak Çin makamları bunu kabul etmiyor. Sadece demir cevheri piyasasında alım gücünü daha organize kullanarak fiyat ve tedarik dengesinde daha fazla söz sahibi olmak için şu anda farklı bir strateji izlediklerini vurguluyorlar. Pekin'den öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Banu.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Avrupa düşük doğum oranları ile mücadele ederken bu ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da da doğum oranları son 28 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki Alman hükümeti hangi adımları atacak? Ayrıntılar bu kez A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
2: Manuel, ifade ettiğiniz üzere Almanya'da doğurganlık oranı son 28 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar bu tablonun devam etmesi halinde gelecekte Almanya'da iş gücü ve emeklilik sistemi açısından çok ciddi riskler yaşanacağı uyarısında bulunuyor. 2025 yılı verilerine göre ülkede geçen yıl 654.241 bebek dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık 23 bin daha az doğum anlamına geliyor. Bu rakam 2. Dünya Savaşı'nın ardından kaydedilen en düşük doğum sayısı olarak tarihe geçti. Bir kadının yaşam boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık bazı hızı 2024'te 1.35 iken 2025 yılında 1.32'ye geriledi. Böylece Almanya'da doğurganlık oranı 1997'den bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Veriler düşüşün ülke genelinde de eşit olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin Doğu eyaletlerinde doğurganlık hızı 1.22'ye kadar gerilerken Batı eyaletlerinde bu oran 1.39 olarak kayıtlara geçmiş. Alman vatandaşı kadınlarda doğurganlık oranı daha da düşüyor. 1.20'lere kadar düşmüş. Yaklaşık 30 yıl önceki seviyelere gerilemiş. Yine yabancı uyruklu kadınlarda da düşüş devam etti. Bir önceki yıl 1.84 olan doğurganlık oranı 2025'te 1.78'e indi. Uzmanlar doğum oranlarındaki bu gerilemenin yalnızca Almanya'ya özgü olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği'nde de rakamlar hemen hemen aynı. Öyle ki AB ortalaması 2024 yılında kadın başına 1.34 olarak gerçekleşti. Uzmanlara göre yüksek yaşam maliyetleri, konut sorunu, çocuk bakım hizmetlerindeki yetersizlikler ve aile kurma yaşının giderek yükselmesi doğum oranlarının düşmesinde etkili oluyor. Demokratik değişimin hız kazandığı Almanya'da hükümetin aileleri destekleyecek yeni teşvik programları ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik adımlar atması bekleniyor diyelim. Banuel, sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkürler. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 sanıklı davanın 4. duruşması yapıldı. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı suikast iddialarını yanıtladı.
3: Suikast iddialarına yanıt verdi. Yargılama tüm hassasiyette sürüyor dedi.
4: Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
3: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunus Emre ilçesinde oturduğu sitedeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılmıştı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, yaşam savaşını 3 gün sonra kaybetti. Başlatılan soruşturmada ihmali görülen 6'sı Yunus Emre Belediyesi personeli 16 kişi hakkında dava açıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar 4. kez hakim karşısındaydı. Suçlamaları reddedip beraatlerini istediler. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de duruşmada hazır bulundu.
5: Başından beri mücadelemiz devam ediyor, devam etmeye de devam ediyor.

0: Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın.
1: Mahkeme heyeti 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar suikast iddialarını cevapladı.
2: O yüzden lütfen herkes müşteri olsun. Herhangi bir suikast ihtimalinin olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok.
3: Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı. Tokyaz'ı öldürerek bavula koyan eski polis Cemil Koç hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalaada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. İstanbul Zeytinburnu'nda göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda sınır illerine sevk edilmek üzere bir evde bekletilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri organize eden yabancı uyruklu 4 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
4: İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılarına bir darbe daha vurdu. Çevre şehirlere gitmeye hazırlanan 13 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri Zeytinburnu'nda bir adresi takibe aldı. Şüphelilerin evde tutulan kaçak göçmenleri ikişerli gruplar halinde bir araca bindirdiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler şahısları durdurdu. Otomobildeki 9 kaçak göçmende, onlara rehberlik eden ve aracı kullanan yabancı uyruklu 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonu genişleten polis, sokakta göçmenleri yönlendiren bir başka şüpheliyi ve baskın yapılan evdeki 4 kaçak göçmenle birlikte ev sorumlusunu da gözaltına aldı. Yakalanan 13 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
3: Sözde mizah adı altında milli ve manevi değerlere saldırılar son günlerde artış gösterdi. Son olarak komedyen Deniz Göktaş hakkında bir gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
5: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
4: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
3: İstanbul Başakşehir'de iki araç arasında sıkışan 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Demirbaş'a çarpan aracın sürücüsü ise kendisini yakalayan 4 polise saldırdı. Alkollü sürücü serbest bırakılırken acılı aile ise duruma isyan etti.
6: Kötü bir ses duyduk aşağıdan. Daha sonrasında yukarı çıktığım zaman kız kardeşimin iki aracın arasında sıkıştığını gördüm.
4: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesi veriyor.
6: Kız kardeşim yoğun bakımda, ciddi kırıkları var, iç kanaması var.
4: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Caddede seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı ve park halindeki araçlara çarptı.
6: Çarpan arkadaş, ben çarptığını bilmiyordum, dalga geçer gibi. Abla iyi, abla konuşuyor. Bu tarz beni sakinleştirmeye çalıştı ki şöyle daha sonrasında arabanın kız kardeşimi onun çarptığını gördüm. Sanki suç

0: o değilmiş gibi. Daha sonrasında zaten kaçtı, öyle söyleyeyim.
1: O sırada dışarıda ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç kanaması bulunan Demirbaş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Zanlının kazadan dakikalar önce de trafikte dehşet saçtığı, aynı caddede yüksek hızda ilerleyerek faciaya davetiye çıkardığı anlar ortaya çıktı.
0: Yanındaki reşit olmayan kız arkadaşı ifade verdiğinde çocuğun alkol aldığını söylüyor. Hatta yavaşla, bak bu kadar hızla gitme bu ara sokakta tarzında.
1: Alkol ve madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücü kendisini gözaltına almaya gelen 4 polis memuruna da saldırdı. Genç kızın hayati riski devam ederken adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara isyan eden acılı aile adaletin yerini bulmasını istiyor.
2: İstanbul Arnavutköy'deki Egemen Caddesi'nde üst geçit bulunmaması nedeniyle yaya güvenliği yok. Mahalle muhtarı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek acil önlem çağrısı yaptı.
1: İstanbul Havalimanı yolundaki Egemen Caddesi'nde üst geçit yok. Mahalleli her gün kazayla burun buruna geliyor.
3: Buraya acilen bir üst geçit istiyoruz. Bir de bu yol yetersiz artık.
4: 3 gün önce bir kaza oldu şuradan. Bir çocuğa araba çarptı. Allah'ta çocuğun durumu iyi ama illa ki burada birilerinin canı mı yansın?
1: Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, öğrencilerin yoğun kullandığı güzergahta üst geçit yapılması çağrısında bulundu.
4: Okul saatleri gerçekten izdiham yaşanıyor. Burada çocuklarımız, yaya geçidi yok. Işıklar var. Işıklarda da yetersiz oluyor bize. Burada acilen bir üst geçit istiyoruz.
1: İKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan taleplerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
4: Burası pandemiden önce yapıldı. Defalarca İBB'ye dilekçelerimizi verdik. Bir üst geçit istedik. Üst geçit hala yapılamadı.
1: Öte yandan bölgede 3 gün önce bir çocuğa otomobil çarptı. Neyse ki kaza büyük bir yaralanma olmadan atlatıldı. Ancak mahalleli okulların açılmasıyla daha büyük tehlikelerin yaşanmasından korkuyor.
4: Saatte en az 100 tane araba, 200 tane araba geçiyor. Bir de Allah'tan şu an okullar tatil. Okullar açıldığında daha kötü.
2: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Uzmanlar zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda beslenme düzeninde değişiklik yapılmasını öneriyor. Peki aşırı sıcaklarda beslenme düzeni nasıl olmalı? Neleri tüketip nelerden kaçınmalı? Uzmanına sorduk.
5: Sofraların vazgeçilmezleri kızartmalar, hamur işleri. Lezzetli olmalarının yanı sıra bir o kadar da riskli. Özellikle de sıcak yaz günlerinde.
6: Gün içerisinde ağır yağlı şekerli yiyecekler yerine bedenin daha kolay toleransını yapabilmesi için daha hafif yiyeceklerden faydalanmalısınız.
7: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Peki 40 dereceleri bulan hava sıcaklıklarında beslenme düzenimiz nasıl olmalı?
6: Sıcak havalarda vücudumuz normale göre daha fazla mineral ve su kaybediyor. Ondan dolayı mutlaka bu havalarda en önemli şey su tüketimine dikkat edilmesi. Beslenmenizde uygun miktarlarda karpuz, mevsim meyvelerinden faydalanmalı. Onun dışında mutlaka salatalık gibi, acur gibi su içeriği yüksek besinleri sofralarınıza eklemelisiniz.
7: Günde ne kadar su tüketiyorsunuz?
8: Ben 2 litre rahat tüketiyorum.
9: Su içiyoruz, bol bol su içiyoruz.
7: Kaç litre?
9: Yaklaşık 3 litre su içiyorum.
7: Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle yaşlı kişilerde eksik su tüketiminden dolayı kronik böbrek yetmezliğine varan sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlara göre bu kişiler su tüketimini uygun miktarda yapmaya özen göstermeli.
6: Ancak susuzluk özellikle yaşlılarda ve çocuklarda halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk ve daha da ileriye varabilen daha ciddi sonuçlara yol açabileceği için bedeni susuz bırakmamaya, eğer ki su tüketemiyorsak da bunun içerisine nane feslerini ekleyebilirsiniz, limon ekleyebilirsiniz, aromalandırarak tüketebilirsiniz. Ev yapımı yoğurttan alan ayran, içerisine maden suyu, yine mineral ve sıvı dengesini sağlamada bedene destek olacak olan içeceklerdendir.
9: Daha ziyade aslında yaz olduğu için hafif besleniyorum. Sebze özellikle.

0: Bir de karpuz meyve üzerine sadece.
1: Havalar oldukça sıcaklaştı. Özellikle son 2-3 gündür dayanılmaz halde. Bir de kardiyovasküler bir rahatsızlığım var. O nedenle daha ağır olmayacak şeyler yiyip içmem lazım. Öncelik su tabii ki.
2: Yaz aylarında en sık karşılaştığımız sıcak havalar deyince konuşmamız gereken bir diğer konu da besin zehirlenmeleridir. Özellikle riskli gruplar nedir bunlar? Tavuk, yumurta, organ etleri olabilir. Dışarıda restoranlarda hepimiz görüyoruz aslında hava çok sıcak ama dışarıda bir mayonez bırakılabiliyor. Bu hiç farkında olmadan zehirlenmenize sebep olabilir. O yüzden sıcak havalarda beslenmede mutlaka zehirlenmelerin de önüne geçebilir. Dikkat etmek için bu kurallara, riskli besinlerin dikkatli tüketilmesi, dışarıda bekletilmemesi, uygun saklama koşullarında saklanması, kimi zaman ayranlar mesela büfelerin önünde bırakılıyor, asla bırakılmamalı.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. Peri bacaları ve Kızıl Vadi'de oluşan o masalsı manzarayı konuşacağız. A Haber ekibinden Yağmur Aksu aktaracak detayları. Yağmur.
4: Banuel, uluslararası bir araştırmada 100 üzerinden 86.1 puan alarak dünyanın diğer önemli turizm destinasyonlarının önüne geçerek zirveye yerleşen Kapadokya oldu. Tabi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya uluslararası turizm araştırmasında önemli bir başarı da imza atmış oldu. Tabi milyonlarca yıllık volkanik oluşumların şekillendirdiği peri bacaları, vadileri ve tarihi kaya oyma yapılarıyla dikkat çeken Kapadokya özellikle gün batımında bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Güneşin ufka yaklaşmasıyla birlikte gökyüzüne yayılan kızıl, turuncu ve altın tonları bölgenin doğal dokusuyla birleşerek ziyaretçilerine kart postalları aratmayan manzaralar da sunuyor. Peki nerelerde görebiliriz başka gün batımını? Biz şu anda Kızılçukur Vadisi'ndeyiz. Tabi başta Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Kızılçukur Vadisi olmak üzere bölgenin birçok seyir noktası gün batımı saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonları ise bu eşsiz manzarayı görsel bir şölen ekleyerek Kapadokya'nın simge görüntülerini de oluşturuyor bir yandan. Tabi uluslararası bir araştırmada hava koşulları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri de değerlendirildi bir yandan. Şu anda görüyorsunuz ziyaretçiler ise işte erken saatlerde gelerek bu Kızılçukur Vadisi'nin o büyüleyici manzarasına da eşlik ediyorlar bir yandan. Tabi yapılan araştırmada dediğim gibi 100 üzerinden 86.1 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Hawaii'deki Waikiki Beach, ABD'deki Grand Canyon ve Hindistan'ın simgelerinden Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm noktalarını geride bırakarak zirvenin sahibi de oldu. Tabii bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, turistler, yerli ve yabancı turistler ise yalnızca gün batımını izlemekle kalmıyor. ATV ve at turlarına da katılarak vadileri keşfediyorlar. Tabi panoramik seyir teraslarından gün batımını farklı açılardan izleme fırsatı da buluyorlar buraya gelenler. Sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden Kapadokya'nın eşsiz silüetine de tanıklık ediyorlar. Kapadokya doğal güzelliklerin yanı sıra kaya oyma kiliseleri, yeraltı şehirleri, şu anda kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de gösteriyor. Tarihi taş konakları ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en önemli turizm destinasyonu nasyonlar arasında gösteriliyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan bölge sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin turizm vitrininin en güçlü noktalarından biri olmayı da sürdürüyor tabii ki. Turizm sektörü temsilcileri elde edilen bu başarının Kapadokya'nın uluslararası tanınırlığını ve marka değerini daha da artıracağını ifade ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgeye olan ilginin artması ve ziyaretçi sayısında yeni rekorlarında kırılması bekleniyor. İletişim Başkanlığı açıkladığı dünyanın zirvesine yerleşen Kapadokya'nın başarısına. Tabi araştırmanın sonuçları Kapadokya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da gün batımı denildiğinde aklı ilk gelen destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Tabii peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla milyonları büyüleyen Kapadokya'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor bir yandan da. Özellikle en çok tercih edilen noktalar Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar. Bunun yanı sıra sıcak hava balonundan ya da panoramik seyir teraslarından izlenen gün batımı da unutulmaz bir deneyim sunduğunu bizler de ifade edelim. Çünkü gün batımında gökyüzünün kızıl ve altın tonları peri bacalarıyla bütünleşiyor. Dediğimiz gibi balonların da aslında manzaraya eşlik etmesi Kapadokya'yı

0: dünyanın en özel batımı, gün batımı noktalarından biri haline de getiriyor. Tabi Kapadokya'nın doğal dokusu, peribacaları, vadileri ve o muhteşem büyüleyici manzarasıyla eşsiz atmosfer bu başarının en önemli nedeni. Dünyada benzeri çok az bulunan bir manzara da sunuyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de şu anda saatler 16:26'daki görüntüleri ekranlara getiriyor. Tabi saatler ilerledikçe daha da güzel manzara olacak. Tabi gün batımı 20:35'te gün batımı yapılacak ve o zaman da turistlerle birlikte çok güzel bir manzara bizleri bekliyor. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Hamur, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarını ortak bir dijital çatı altında toplayacak olan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, orta vadeli hedefin 5000 sivil toplum kuruluşu olduğunu ve Türk Dünyası'nın birliği için dev bir seferberlik başlatılacağını açıkladı.
2: Bu başlangıç, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda sivil toplumumuzun daha güçlü bir birlikteliği için geleceğe daha umutla bakabileceğimiz bir döneminde bizlere işaretini vermektedir.
3: Türk dünyasında dijital seferberlik. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu tek çatı altında toplandı. İstanbul'da düzenlenen organizasyonlar Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını tek bir dijital çatı altında buluşturacak olan TÜTSES resmen tanıtıldı.
2: 800'ü aşkın sivil toplum kuruluşumuz 80 binden fazla üyesiyle TÜTSES projesi içerisine dahil oldu. Bizim değerlendirmelerimize göre Türk dünyası sahasında 5000'e yakın sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Ve orta vadede inanıyoruz ki hepsini bu platform içerisinde toplayacağız.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, kurulan sistemde amaçlarının tüm kardeş coğrafyaları tek bir merkezde buluşturmak olduğunu söyledi.
2: Bizim vizyonumuz Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar Türk dünyasının nefes aldığı, bu ufuk için, bu ülke için gayret eden Türk dilinin konuşulduğu her yerde birliğimizi tahkim etmeye gayret edeceğiz.
3: Zorlu, önümüzdeki Ekim ayında Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne de dikkat çekti.
4: Ekim ayında Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek olan Türk Devletleri Devlet Başkanları 13. Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak ve bu önemli buluşmayla birlikte Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki etki kapasitesi Türk dünyasının birlik ruhuyla yeni bir çehreye kavuşacak.
3: Program Özbekistanlı Müzik Bolalar grubunun sahne performansıyla son buldu.
1: Üniversitelerde yapay zeka destekli programların sayısı artıyor. Yeni eğitim öğretim yılı için çalışmalarına hız veren Yükseköğretim Kurulu, yapay zeka destekli toplam 16 yeni programın öğrenciyle buluşacağını duyurdu.
5: Üniversitelerde geleceğin meslekleri için yeni dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu, değişen iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim sistemini yeniden şekillendiriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Yeni bölümler arasında en dikkat çekense yapay zeka temelli programlar olacak.
6: 3 yıldan bu yana istihdama duyarlılığı azalmış programların yerine iş ve çalışma hayatını köklü bir şekilde değiştiren dijital dönüşüme uyumlu ve mezunlarımıza dijital beceriler kazandıracak programlara ağırlık vermeye başladık.
5: Artık yapay zeka yalnızca mühendislikte değil, tarih, felsefe ve işletme eğitiminde de yer alacak. Bu yıl ilk kez tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zekayla işletme ve yapay zeka lisans programları açılacak. Bunun yanı sıra finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi bölümleri de öğrencilerle buluşacak.
6: Çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gitmiş bulunuyoruz.
5: Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi ve hayvancılık teknolojileri gibi birçok yeni program tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların yalnızca bugünün değil, geleceğin iş gücü ihtiyacına göre planlandığını vurguladı.
6: Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar da oluşturduğumuzu ifade etmek isterim.
5: Açılacak yeni bölümler tercih etkinlikleri, bilim kafeler, sosyal medya ve çeşitli tanıtım çalışmalarıyla aday öğrencilere anlatılacak.
1: Tokat'ta yaz mevsiminin vazgeçilmez yemeği bat, tadıyla damaklarda iz bırakıyor. Detayları alacağız A Haber ekibinden. Murat Onur ve konuğuna dönelim hemen. Murat, söz sende ve konuğunda.
7: Teşekkür ederim Banuel. Evet, belki de dünyada sadece Tokat'ta yiyebileceğiniz bir lezzet. Özellikle yaz aylarında hanımlar bir araya geliyor, toplanıyorlar, günler yapıyorlar. O günlerin de vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. O kadar hafif bir yiyecek ki, şöyle bir gösterebiliriz Halil İbrahim. Malzemelerimiz burada soframızda hazırlandı. Yanımızda da çok kıymetli, değerli ablamız var. Ayşe Zabun ablamız, kendisi Tokat yöresel lezzetlerini her seferinde yapan. Ablacığım, nedir bat yemeği?
8: Bat yemeği bir tür soğuk yiyecek. Yaz ayında da kış ayında da çokça yenilen bir yiyecek.
7: Şimdi Tokatlılar çok yiyor.
8: Tokatlılar çok yiyor. Yani iki kadın bir araya geldiğinde mutlaka bat yer.
7: Peki malzemeleri neler Ayşe abla?
8: Malzemelerimiz köftelik bulgurumuz var. Salçam, domates salçası, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz, reyhanımız ve kimyonumuz. Yani kimyonla reyhan zaten bu batın yani şey, ana maddesi gibi bir şey.
7: Peki nasıl yapıyoruz ablacığım şimdi?
8: Şimdi hemen salçamı alıyorum. Hemencecik.
7: Salçamızı kasemize attık. Hemen yardım edeyim sana. Suyumuzu şimdi yavaş yavaş böyle salçanın içerisine, salçayı biraz ezeceğiz.
8: Ezeceğiz. Evet, salçamızı şimdi ezeceğiz. Ondan sonra içerisine o ince köftelik bulgurdan çok az koyacağız.
7: Sen bu arada bana yeter de abla, çünkü biraz onun kıvamını tam bilmiyorum. Ama böyle salçası biraz bol olunca da daha bir lezzetli oluyor. Ferah ferah böyle sıcak havalarda.
8: Evet, biraz da ekşi bir tat oluyor.
7: Şimdi bulgurun mu?
8: Bulgur koydum, evet şu an.
7: Çiğden koyuyorsun bulguru.
8: Çiğden koyuyorum. O kendi içinde güzelce şey yapıyor. Çünkü aslında biz biraz önce hazırlıyoruz da hani şey.
7: Hı hı. Şimdi mercimek katacağız. Mercimek. Haşlanmış mı?
8: Haşlanmış mercimeğim hazır. Hı hı. Şimdi mercimeğimi katacağım hemen.
7: Efendim, haşlanmış mercimeği de böyle biraz içerisine, o tencerenin içerisine katıyoruz. Onu da biraz karıştıracağız.
8: Evet, evet, karıştırdım. Şimdi reyhanımı atıyorum.
7: Baharatlarını, reyhan, sonra karabiber biraz.
8: Karabiberimi atıyorum.
7: Hep göz kararı yapıyoruz bunu.
8: Hep kararı yapıyorum, hep göz kararı.
7: Şimdi bu yemeğin en büyük özelliği aslında baharatlarıyla birlikte soğuk olarak tüketilmesi. Evet. Tabii yanı sıra Tokat'a özgü Tokat yaprağıyla ve ev ekmeğiyle servis ediliyor. Şu ev ekmeği özellikle bizim burada meşhurdur. Ev ekmeği olmazsa olmaz. Şimdi ne katıyoruz?
8: Burada maydanozum var, yeşil soğanım ve dereotu var.
7: Yeşillikleri içine.
8: Yeşillikleri, evet.
7: Aslında kolay kolay hiçbir yerde rastlanmayan bir lezzet. Evet. Bazı iller yapıyormuş ama farklı şeyler
8: katıyor. Farklı yapılıyormuş. İçine salatalık falan başka şeyler katıyorlarmış ama bizimki tamamen farklı.
7: Şimdi domatesini.
8: Şimdi domatesini ekliyorum. Şu anda benim batım hazır.
7: Batımız hazır.
8: Evet.
7: Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi, tabii ki servis yapacağız. Evet. Üzerine ceviz mi atıyorum?
8: Ceviz atıyorum. Biraz da ceviz atıyorum.
7: Evet, şimdi cevizlerini de böyle üzerine bol atarsanız daha bir lezzetli oluyor.
8: Aynen.
7: Şimdi Ayşe abla, bir de bunun sarımı var. Bazen böyle ev ekmeğinin, değil mi?
8: Evet. Zaten önemli olan orası.
7: Nasıl saracağız bir göstersene. Şu yaprağı alıyoruz Tokat'ın. Hemen. Özel o salamura bağ yapraklarından. Servis tabağımız da burada.
8: Evet, servis tabağımız da geldi. Hemen sarıyorum şimdi.
7: Şimdi batımızı tabağımıza aldık ama bunun bir yeniş ve sarılış şekli var. Hazırlaması bu kadar kolay aslında. Yani 2-3 dakika içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Özellikle böyle şıp diye gelen misafirleriniz olduğu anda bu yemek vazgeçilmez. İçine şimdi ev ekmeklerini doğruyoruz. Biraz onun böyle suyuna batıracağız.
8: Evet.
7: Vallahi görüntüsü bile aslında bizi bizden alıyor. Şimdi yaprağı Ayşe ablam kopartıyor. Şimdi bakın, çok hassas bir detayı gösterecek. Ev ekmeğini aldı, içerisine koydu. Hafif böyle şeyinden de, mercimeğinden falan böyle yaprağın içerisine koydu. Onu dolma gibi aslında sardı.
8: Dolma gibi sardım. Biraz tabii ki büyük oldu.
7: Evet. Biraz büyük oldu. Hazır mı?
8: Hazır.
7: Efendim, bakar mısınız şuna? Adeta dolma gibi sarıldı, hazırlandı ve bu şekilde afiyetle

0: Getiriyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi yazın bu sıcaklarda da Tokat'a ait, Tokat özgü bu bat yemeği, özellikle bat yemeği ismini bir kez daha söylemek istiyorum. Vazgeçilmez bir lezzet. Bakalım lezzetine.
1: Gerçekten harika.
0: Ayşe abla vallahi yemin ederim bakın. Harika bir lezzeti var. Yok daha yemeyeyim. Şöyle böyle sarı tabaklara hazırlıyorsunuz. Şöyle ben tabakta da hazırlanmış halini bir göstereyim. Aslında böyle de servis edilebiliyor. Kaşıkla da yiyebiliyorlar.
1: Kaşıkla da yiyebiliyorsun. Yaprakla çoğu insan yemezse kaşık kaşık öyle salata gibi yiyor yani.
0: Peki en çok nerede tüketiliyor bunlar?
1: En çok Tokat'ta.
0: Yani günlerde mi yerler?
1: Günlerde. Her yerde. Köylüler dahi tarlada, bahçede dahi yerler. Öyle diyeyim sana.
0: Efendim. İşte Tokat'a özgü bat yemeği Ayşe ablam. Evet. Vallahi maşallah Hamarat ablamız 3 dakikada bat yemeğini hazırladı. Tabii görüntüsü güzel, tadı güzel, ferah. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti. Ablacığım ellerine sağlık, sen sarmaya devam ediyorsun. Ellerine olsun. Sağlık, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Tokat'a özgü bat yemeği yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti. Harika bir tadı, harika bir lezzeti var. Tokat salamura bağ yaprağından da ayrı bir lezzet alıyor. Biz yemeye devam edeceğiz. Bize afiyet olsun. Yemeyenlere de Tokat'a gelmek, saklı bahçelerin içerisinde, cennetin içerisinde bu bat yemeğinin tadına bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Baunel.
2: Murat, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı Çin'in yönetimi kitabının 5. cildi Ankara'da tanıtıldı. Tanıtım programında Çin Büyükelçisi Xiang Shuebin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Türkiye ve Çin ortak kalkınma sürecinde mesajı verdi.
3: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı Çin'in yönetimi kitabının 5. cildi Ankara'da düzenlenen programda tanıtıldı. Etkinlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel etkileşimin artırılması ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı. Türk ve Çin, iş, siyaset, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı programa yoğun ilgi gösterildi. Konuşmalarda Türkiye ile Çin arasında son yıllarda artan temasların, kültürel yayıncılık ve düşünce alanındaki işbirlikleriyle daha da güçlendirilebileceği vurgulandı. Program sonunda Çin Büyükelçisi Chan Subin, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
4: Bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'in yönetimi kitabının 5. cildinin tanıtımını yapıyoruz. Ve bu kitap aslında Çin siyasi yaşamında çok önemli bir iştir. Ve şimdi bugün burada tanıtım toplantısını birlikte düzenliyoruz.
3: Türkiye ve Çin'in benzer kalkınma süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Büyükelçi, karşılıklı tecrübe paylaşımının iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.
4: Çin ve Türkiye'nin kültürel değiş tokuş, medeni değiş tokuşu için çok önemli bir halkadır. Aynı zamanda iki ülkede kalkınma dönüşümünden geçiyor. Çok önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Ve Türkiye'de aynı zamanda ulusal kalkınma, aynı zamanda halkın refah seviyesini artırma ve uluslararası statüsünü artırma konusunda çok zengin tecrübeleri biriktirmiştir. Bu yüzden de umarız bu toplantı vesilesiyle karşılıklı anlayışımızı daha da derinleştirebiliriz ve böylelikle de işbirliğimize yeni ivme kazandırabiliriz.
3: Programda Turkuaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş de konuştu. Gebeş, Turkuaz Medya ile China Today Türkiye arasında yürütülen çalışmaların iki ülke arasında iletişim köprüsü kurmayı amaçladığını söyledi.
5: Turkuaz Medya ve China Today Türkiye olarak Çin Uluslararası İletişim Grubu ile yürüttüğümüz çalışmaların temelinde de tam olarak bu anlayış yer almaktadır. China Today Türkiye edisyonunu hazırlarken amacımız hiçbir zaman yalnızca metinleri bir dilden diğerine çevirmek olmadı. Asıl hedefimiz Çin'in hikayelerini Türk okurlarının anlayabileceği, hissedebileceği ve kendi hayatlarıyla ilişkilendirebileceği bir şekilde anlatabilmekti.
2: Belçika ile Senegal'in nefes kesen mücadelesinde gülen taraf Belçika oldu. 86. dakikaya 2-0 önde giren Senegal turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kenti 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda nefes kesen bir maça sahne oldu. Senegal ile Belçika'nın karşı karşıya geldiği maçta Senegal 25 ve 51. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçın son dakikaları yaklaşırken Senegalliler

0: kutlama hazırlıkları yaptığı sırada sahneye Lukaku çıktı. 86. dakikada farkı 1'e indiren golün 3 dakika sonrasında Tielemans takımına beraberliği getirdi ve 2-2 ile maç uzatmaya gitti. Tielemans bu kez uzatma bölümünde bitime 5 dakika kala kullandığı penaltıyla skoru 3-2 Belçika lehine çevirdi. Böylece 2 gol geriden gelerek maçı 3-2 kazanan Belçika adını sonun 6 turuna yazdırmayı başardı. Avrupa temsilcisi çeyrek finale kalabilmek için turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia rakiplerinin geriye yaslanmasını avantaja çevirdiklerini söyledi.
1: Genelde öne geçen takımlar geride kalarak skoru korumak ister. Senegal bunu yaptı, biz de baskı kurmaya devam ettik. Açıkçası 86'da gol gelmeseydi geri dönemezdik. O anda rüzgar tersine döndü ve biz morallendikçe Senegal oyundan düştü. Uzatmalar da tam bir boks maçı gibiydi. Neticede rakibimiz de tur atlamayı hak etti. Ama tabii kendi adımıza mutluyuz. Tarihin en iyi Belçikası olmayabiliriz ama tarih yazdığımızı söyleyebilirim. Tielemans ve Trossard arasındaki tartışmada Lukaku'nun onları ayırması da beni mutlu etti. İşler yolunda gitmediğinde masayı deviren oyuncuları severim. Takım ruhunu ortaya koyan şeyler bunlar.
0: Maçta iki gol atan Tielemans da tartışmanın sahada kaldığını söyledi.
2: Penaltı kullanırken sakin kalmak için özel bir şey yapmıyorum. Kendime güvenerek topun başına geçiyorum. O an tek amacım atışı gole çevirmekti. Başardığım için mutluyum. Tartışma konusuna gelince anlık gelişen bir duygu patlamasıydı. Hepimiz kazanmak isteyen oyuncularız. Herkes iyi bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyor. Bu tür şeyler de oyunun bir parçası. Orada yaşandı ve bitti.
0: Senegal teknik direktörü Pape Thiaw turun ellerinden kaydığını söyledi.
3: Maçın kontrolü elimizdeyken son dakikalara doğru fazla geride kaldık. Sanırım oyuncularım skoru korumaya çalışıyordu. İlk golden sonra daha da geriye yaslandık ve ikinci golü yedik. Ondan sonrası da iyice zorlaştı. Moralimizi düzeltmeye çalıştık ama maalesef işe yaramadı. Takımım her şeyini ortaya koydu ve halkımız için kazanmaya çalıştı ama olmadı. Böyle bir maçı kaybetmek kolay değil.
0: Afrika temsilcisinin savunma oyuncusu Moussa Niakate yıkıldık dedi.
4: Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Soyunma odasında herkesin ruh hali kötü ve yıkılmış durumdayız. Elimizden geleni yaptık. Elbette hatalar da yaptık. Zaten yapmasaydık tur atlayan taraf biz olurduk. Afrika Uluslar Kupası'nı kazandıktan sonra taraftarlara harika bir Dünya Kupası performansı sunmak istemiştik. Ama beklentileri tam olarak karşılayamadık. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Özür dilerim demek istemiyorum çünkü bu sporun bir parçası. Özür dilemek zorunda kalmamalısınız. Ama taraftarımızın duygularını paylaşıyoruz.
5: Turkuaz Medya şehirlerin ekonomi nabzını tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen şehrin ekonomisi etkinliği bu defa Elazığ'da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve kentin ekonomisi masaya yatırıldı. Biz de kentin ekonomisiyle, şehrin ekonomisiyle bu saatimizi noktalamış olacağız.

0: Elazığ'ımız günde güne gelişiyor. Sanayisiyle de olsun, tarımıyla da olsun günde güne gelişim sağlıyor. Elazığ'ın madenlerinden, su ürünlerinden, küçükbaş, büyükbaş, hayvanlar, kanatlı hayvanlarından günde güne testleri genişliyor. İstihdam ağları büyüyor. Sanayi günde güne gelişiyor Elazığ'da. Evet.
1: Projeler konuşuldu, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar ele alındı. Turkuaz Medya'nın düzenlediği şehrin ekonomisi etkinliği 4000 yıla dayanan köklü geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktası Elazığ'da yapıldı.
2: Tabii başarı, güçlü ekonomiler, ortak akıl, istişare ve birlikte hareket etme iradesiyle inşa ediliyor. Bizler de Turkuaz Medya bünyesinde yer alan Haber olarak il il bu dinamiği ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Haber 2011 yılında kuruldu ve dili güçlü, güvenilir, güven veren ve gündem belirleyen bir tondur. Bu doğrultuda 15 yıldır Haber Türkiye'nin en yaygın haber ağına sahip haber kanalı olarak haberciliğini sürdürmekte.

0: merkez oldu. Kümeleşmeyle. Bugün bir binanın çimantosundan tutun kiriş altısına kadar, bimsine kadar, kapısına, mutfak dolabına, PVC doğrasına, camına, asansörüne, elektrik pano sistemlerine kadar Elazığ bir merkez.
1: A Haber spikeri Merve Türkay'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Elazığ'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık, madencilik ve su ürünleri sektörleri masaya yatırıldı.
2: Bir kayısı üretim merkeziyiz. Yani Türkiye'de Malatya'dan sonra en fazla kayısı üretiminin yapıldığı yerlerden birisi Elazığ, Baskil ve Baskil çevresi, Baskil ilçemizin çevresinde 104 bin dekar alanda biz kayısı üretiyoruz.
0: Yani bizim Elazığ'da bugün Türkiye'den büyük krom yatakları var, bakır yatakları var. Şu anda bakırda ciddi bir yatırım yapılıyor. Onun dışında mermer sektörü var, diğer sektörler var. Bunları iyi değerlendirmek lazım.
2: Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Elazığ'da 16 kişiye 270 adet büyükbaş hayvan teslim edildi. Aynı projenin devamında da ve burada da gençlere ve tarımla ilgili herhangi bir eğitim kurumlarından mezun olan, yeni mezun olan gençlere ayrıca bir ayrıcalık oluşturdu.
3: Onlar için de başka da bir proje de yapıldı.
2: Büyükbaş projesi için de gençlerin çok yoğun bir talebi var.
1: Kent zengin yeraltı kaynakları, Keban Baraj Gölü ve çevresindeki su ürünleri tesisleriyle bölgenin üretim merkezlerinden.
2: Hem Fırat'ın hem Murat'ın içerisinde bulmamız nedeniyle bir kadim kültürü var, bir kadim üretim biçimi var.
3: Evet.
2: Balıkçılığın daha önceden avcılıkla üretilen, elde edilen balık Fırat Barajı'nın, Keban Barajı'nın yapılması ve Karakaya Barajı'nın yapılmasıyla beraber bir kültük balıkçılığı üretimine dönüşmüş. Burada Elazığ'da 56 bin ton kapasiteli bizim alabalık ve somon balığı üretimimiz var. Bu 56 bin tonun 47 bin tonu 2025 yılında üretimi gerçekleşmiş olan balık miktarı. Biz alabalık ve somon balığı açısından Türkiye ihtiyacının %25'inden daha fazlasını Elazığ karşılıyor. Kısmı burada ihracata gidiyor. İhracat. Özellikle somon balığı. Burada bizim 3 adet ileri işleme tesisimiz var. Bu tesislerimizin bir kısmı organize sanayi bölgesi içerisinde.
0: İhracat yapan ciddi firmalarımız var. Yani bugün Türkiye'de 7 tane taş yünü fabrikası var. En son kurulan 2 tane modern taş yünü fabrikası Elazığ'da. Yani dökümde çok iyiyiz ki Ankara'dan bu tarafa döküm yoktur. Bir döküm firmamız şimdi ikinci yatırımını yapıyor. %200 kapasite artıyor. 47 tane ülkeye ihracat yapıyor.
1: Şehrin önde gelen isimlerinin buluştuğu panelde Elazığ'ın ekonomik potansiyeli masaya yatırıldı.
4: 20 depreminden sonra en azından yeni bir yapılandırma, yeni bir imar, yeni bir gelişme oldu.
5: Evet.
4: Bunun yanında ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde yeni yeni yerleşimler oldu.
6: Elazığ'ın madenlerinden, su ürünlerinden, küçükbaş, büyükbaş, hayvana kanatlı hayvanlarından günde güne tesisleri genişliyor, istihdam ağları büyüyor, sanayi günde güne gelişiyor Elazığ'da. Evet. Ama bunun yanında çıkan ürünleri sanayide değerlendirmek için, katma değer katmak için bunun için de bir altyapı oluşuyor. Önümüzdeki yıllarda bunların da altyapısı olduktan sonra bir maden ürününü çıkarıp da dışarıya ihracat yapmaktansa burada maden ürününü işleyerek dışarıya satmak daha mantıklı. Artık da yıllardan beri çıkan ürün direktmen yurt dışına ihracata gönderdiğimiz zaman burada bir fazla bir gelir kaynağı oluyordu ama fakat dediğimiz şekilde ama işleyerek de gönderdiğimiz zaman daha da katma değer katıyor. Bunlar da ileriki dönemlerde inşallah devletimiz bu konuda da bir çalışma yapıyor. Elazığ'da da ciddi anlamda mermer konusunda, bakır konusunda ciddi anlamda rezerveleri var.
5: Evet.
0: Hatır için veyahut gönül bağı için gelip yatırım yapmayın. Kazanmak için gelin yatırım.
3: Biraz şöyle yatırım
0: çok
3: diyorsun.
0: Yani Elazığ'a yatırım yapacaksan mutlaka kazanıyorsan biz bir tane iyi yapacaksın. Bu biz bir tane doğrusuna gelip yatırım yapacaksın. Bu üniteyi yaparken biz OSEB olarak Elazığ Valiliği olarak, diğer kuruluşlar

0: Bütün vizitlere kamu kurumları olarak tam destek veriyoruz.
1: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Elazığ'da Harput bölgesi, Hazar Gölü gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği birçok nokta var.
2: Elazığ Harput olarak ifadelendiriliyordu. 4000 yıllık bir mazisi var. Birçok medeniyetin de ev sahipliği yapmasıyla birlikte günümüze kadar gelmiş olan tarihi yapılar mevcut.
3: Evet.
2: Fakat bu tarihi yapıların dışında bir de doğal güzelliklerimiz var. Bizim Hazar Gölü diye ifade etmiş olduğumuz Sivrice ilçemizdeki sahil alanı, oranın işte plajların açılması, turistlerin çok yoğun bir şekilde gelmesi, artı Baskil ilçemizde Saklıkapı Karaleyle Kanyonu'nun olması, Palu ilçemizde Urartuların yönetim merkezi olarak inşa ettikleri kalenin varlığı ve çevresindeki kültür varlığı yapılarıyla birlikte biz Elazığ olarak aslında turizme bölgesel olarak hitap ettiğimizi mevcuttaki yapılarla ve doğal güzelliklerle göstermiş bulunmaktayız. Zaten Elazığ gezilip görülmesi gereken bir yer. Artı moto festlerin yapılacağı, gençlerin kamp kuracakları yerler de çok iyi bir noktada. Bir de saklı cennet net olarak ifade etmiş olduğumuz çok güzel kanyonlarımız mevcuttur burada. Biz bu alanları da gelen misafirlerimize rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri için Elazığ Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, Belediyemiz tarafından ve üniversitemizin de bilimsel katkıları ve destekleriyle biz bu çalışmaları gelen turistlere daha rahat imkanlar sunabilmek için gayretle sunmuş bulunmaktayız. Harput'a geldiklerinde Harput'un tarihi ve doğal güzelliklerini gördükten sonra bir de bizim gastronomi yemek kültürümüz mevcuttur. Burada da bizim geleneksel yemek kültürümüzün lezzetlerini tadabilirler.
1: Son dönemde gelişen ve değişen Elazığ'a yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Elazığ OSB'de obüs ve tank mühimmatlarına yönelik kritik parçaların üretileceği savunma sanayisi tesislerinin yatırımları da sürüyor.
0: Savunma sanayi ile ilgili ciddi gelişmeler var. Elazığ'da da savunma sanayi bir yatırımı başladı.
4: Yapıyor. Öyle mi? Hayır, evet. Kim tarafına? Özel sektör mü?
0: Özel sektör tarafından yapılmaya başlandı. Bir arkadaşlarımızın da proje hazırlığı içindeler biri başladı. Bunun bütün müsaadeleri alındı. Binası bitti. Makine siparişleri verildi. İnşallah 5-6 ay içinde üretime geçecekler.
4: Peki.
0: Bu ilk başlangıç. İkinci bir yatırım içinde ciddi bir proje çalışması var ki o proje eğer gerçekleşirse 80-100 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz Elazığ'a.
5: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirecek. Belirtti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
9: İyisini iste, iyi finans.
3: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kes

0: yetmediği sıcaklara petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber.

İyi akşamlar, Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. A Haber ekranlarındayız ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Muhabir arkadaşlarım sıcak noktalardalar, sizleri bekliyorlar. Bakalım kim nerede, ne anlatacak bize, hemen dönelim. Ankara NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa basınında arka arkaya haberler var. Türk savunma sanayi ile ilgili çok dikkat çekici haberler Alman basınında, İngiliz basınında. Bunları aktaracak bize Londra'dan Alparslan Düven. Ve ardından Ankara'ya döneceğiz. Artık zirve için tüm hazırlıklar neredeyse tamam. Ankara zirveye hazır. Yeni uygulamalar var. Bazı kapalı olan yollar var. Abdullah Ünver anlatacak Ankara'daki gelişmeleri. Ve Avrupa'yı etkisi altına alan o aşırı sıcaklar İstanbul'da da etkili olmaya başladı. Sıcaktan bunalanlar var. Avrupa'da olduğu gibi denize giriyorlar. Orada pek olmasa da orada göllere, göletlere giriyorlar. Sıkıntılı durumlar da oluşabiliyor. İstanbul'da durum ne? Erşan Karaca bizi bekliyor. Yayın için hazır İstanbul'da. Ortaköy'de bizi bekliyor Erşan. Ardından da Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da CHP ilçe başkanı Seyit Akdağ ve oğlu uyuşturucu yetiştirirken kameralara yakalandılar üstelik. Görüntüler de var. Sinan Yılmaz aktaracak detayları. Muhabir arkadaşlarımız sizleri bekliyor. Ama akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'dan bir haber geldi. Bir kafede patlama olduğu bilgisi geldi önce. Ardından da bir bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Ve şu ana kadar ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Aynı zamanda çok fazla yaralı da vardı. İlk açıklandığında da öyleydi. Bu patlamaya ilişkin ne biliyoruz? Şam'a uzanalım. Anadolu Ajansı muhabiri Muhammed Karabacak bizi bekleyecek. Birazdan bir yayın gerçekleştireceğiz. Bugün akşam saatlerinde saat 15.30 sularında Şam'da bir kafede patlama meydana geldiği belirtildi. Ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi. Kafede önce içeride bir patlama mı oldu? Bir doğal gaz patlaması mı? Önce şüpheler bu yöndeydi ve ajanslardan yapılan açıklamalar da bu şekildeydi ama akşam saatlerinde bir açıklama daha geldi. Bunun bir bombalı saldırı olduğu belirtiliyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var elimizde. Dahası var mı? Hemen dönelim. Şam'da bizi bekliyor demiştik. Anadolu Ajansı muhabiri Muhammed Karabacak. Geçmiş olsun Muhammed Karabacak. Şu ana kadar elimizdeki bilgileri paylaştım izleyicilerimle.

0: ancak soruşturmalar, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmalar sonucunda bu patlamanın asıl nedeni daha önce yerleştirilmiş bir bombanın olduğunu açıklamışlardı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı yetkililerin açıklamalarına göre bu patlamanın sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü buraya ambulansları sevk etmeye başladı. Asayiş, İç Güvenlik, Polis Teşkilatı, Savunma Bakanlığı unsurları, askerleri bölgeyi kapatarak olay yerine, patlama yerine yakın olan bütün yolların giriş çıkışlarını kapatmaya çalıştı. İçişleri Bakanlığı bu patlamanın ana nedeni bir daha önce yerleştirilmiş bir bomba olduğunu söyledi. Şunun altını da çizmeye çalışalım. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Aslında buradaki patlama Adalet Sarayı hedefi olabilir veya sadece terörist bir eylem olarak yorumlanabilir. Ancak bunu tekrar altını çizelim. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bugün Beyrut'a, Suriye'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret gerçekleştirdiği sırada Suriye'nin en kalabalık noktalarından biri olan Zafer Sokağı'nda Hicaz Demir İstasyonu bölgesiyle Hamidiye Pazarı arasında yolu üzerindeki bir kafeteryada patlama meydana geldi.
1: Geçmiş olsun. Ne yazık ki bu patlamada, bombalı saldırı sonrasında yaşanan patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Yaralıların olduğunu da doğruladı Muhammed Karabacak. Detaylar böyle Şam'daki patlamaya yönelik ama dikkat çekici bir ziyaretin de altını çiziyor Anadolu Ajansı muhabiri Muhammed Karabacak. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Yeni bir gelişme olduğunda sizlerden yeni gelişmelere ilişkin bilgileri alırız. Şam'daki patlamaya ilişkin. Ve geçen hafta Venezuela'daki depreme de bakalım. Hala mucize kurtuluşlar devam ediyor. Venezuela'daki depremde 8. gününde bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. 2000'den fazla kişinin hayatını kaybetti. Resmi olarak açıklandı ama ne yazık ki bu sayının 10.000'in üzerinde olduğu da ifade ediliyor yetkililer tarafından. Ama mucizeler devam ediyor ve 8. günde bir kişinin daha enkaz altından sağ salim kurtarıldığı bilgisi geldi. 24 Haziran'da Venezuela'yı vurmuştu 2 deprem 39 saniye arayla ve o depremde çalıştığı binanın çökmesiyle enkaz altında kalan bir kişi canlı halde kurtarılmayı bekliyordu. Ve mucize 8 gün sonra gerçekleşti. Arama kurtarma görevlileri her an ulaşmak için adım adım mücadele ediyorlardı ve işte o mücadele sonrasında da bir kişi enkaz altından kurtarıldı ve o anki mutluluk da işte kameralara böyle yansıdı. Ve Avrupa'yı etkisi alan sıcaklar hala Fransa'da, İngiltere'de ve dahi Almanya'da daha etkili olmaya devam ediyor. Balkanlar biraz serin ama o sıcaklık Avrupa üzerinden Balkanlara es geçerek İstanbul'a da ulaştı, Trakya'ya da ulaştı. Sıcaklar 40 dereceyi buldu. 2 gündür öyle İstanbul'da ve herkes serinlemenin bir çaresini arıyor. İşte klimalı ortamlar, klimalı ortamlara ulaşamayanlar, dışarıda çalışanlar özellikle de denize girerek Boğaz hattında serinlemeye çalışıyorlar. Şimdi o noktalardan birinde Ortaköy'de Erşan Karaca bizi bekliyor. Hemen dönelim Erşan'a. Nerede? Oradaki durum ne? Soralım hem de uzmanlar ne diyorlar sıcaklara ilişkin? Erşan'da söz.
2: Evet, İstanbul'da günler öncesinde, aslında geçtiğimiz günlerde hava 34-35 derecelere kadar gördü ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise sahilin yolunu tutmuşlardı. Ve bugün de keza hafta içi olmasına rağmen Ortaköy'de yine bir kalabalık var. Onu sizlere paylaşmak, göstermek istiyorum. Bir yandan da detayları paylaşalım. Kent genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranı İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Evlerinde durmakta zorlanan binlerce vatandaş serinlemek umuduyla soluğu Boğaz hatlarında ve sahil şeritlerinde alıyor. Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı noktaların başında ise tarihi Ortaköy sahili geldi ve bizler de şu an o noktadayız. Hafta içi olmasına rağmen yine de bir kalabalığın olduğu gözleniyor. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar buraya, sahil kısmına serinlemek için akın akın geliyorlar. Akşam saatlerini fırsat bilen vatandaşlar Ortaköy meydanı ve sahilini adeta dolduruyor diyebiliriz. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Boğaz esintisiyle serinlemeye çalışıyorlardı diye biliriz aslında. Ve yayından önce aslında bir vatandaşla bir sohbet etme imkanım olmuştu. O da şöyle bir kelime kullanmıştı. Evlerde sıcaktan ve nemden durulacak gibi

0: değil. Klima bile bir süre sonra bize fayda etmiyor. Biz de kendimizi boğaz kenarına atıyoruz ailecek dedi. Ve nitekim de öyle, dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz saatlerde ise yine sıcaklık 30 derecelerde seyrediyor. Aslında vatandaşın bu yorumu aslında biraz da durumun ciddiyetini de özetliyor. Onu da bildirmiş olalım sizlere. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre ise sıcak ve bunaltıcı havanın hafta sonundan sonra önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor ve sahillerdeki bu hareketliliğin ise geç saatlere kadar devam etmesi öngörülüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi bizler İstanbul'un en kalabalık sahillerinden bir tanesi. Hafta sonu özellikle çok kalabalık oluyor Ortaköy sahilde. Bulunduğumuz yerde şu anda hava 30-31 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Fakat akşam saatlerinde ısı biraz daha düşüyor. Vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunalım. Hafta sonu İstanbulları sabah saatlerinde özellikle yağışlı bir hafta sonu bekliyor diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan, çok teşekkür ediyoruz. İşte İstanbul'da hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonuna ilişkin meteorolojiden biraz daha serinletecek haberler geldi ama şu an için durum böyle İstanbul'da. İç Anadolu'da da hava sıcaklıkları çok yüksek, hava sıcaklıkları. Ve işte insanlar suda serinlemeye çalışıyorlar. Sivas'ın Gemerek ilçesinde de Kızılırmak'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 kişiden ikisi ne yazık ki suya kapılmış. Kaybolan 2 çocuk var. 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Burhan Köyü'nde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin'le aileleriyle birlikte köye gelen çocuklar Zerda ve Gülseren Şahin, ırmakta çamaşır yıkadıkları sırada şiddetli akıntı nedeniyle suya kapılmışlar. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken iki çocuksa bir anda ırmakta kaybolmuş. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları hala devam ediyor. Savunma sanayinin gururlarından Tayfun füzesi Roketsan tarafından geliştirilmişti. Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi. Tayfun'un deneme atışları devam ediyor. Rize Artvin Havalimanı'nda sürüyor. Füzenin yeni varyantı deniz üzerindeki hedefe yönelik ateşlemesini gerçekleştirdi. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Buyurun izleyelim.
2: 3-2-1 Milli balistik füze Tayfun'un yeni varyantı test edildi. Roketsan tarafından geliştirilen, Türkiye'nin en uzun menzilli ve hipersonik hızlara ulaşabilen milli balistik füzesi Tayfun'un deneme atışları sürüyor. 2022 yılından bu yana yürütülen testlerde füzenin farklı varyantları deneniyor ve başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son deneme atışı ise 1 Temmuz'da Rize Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Atış öncesinde havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken füze deniz üzerindeki hedefe doğru ateşlendi. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesi açısından önemli bir yeri olan füzenin son test atışına ilişkin değerlendirme önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl havalimanında 3 kez fırlatma işlemi gerçekleştirilmişti.
1: Ve Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açtı. Haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nın işte bu karargahta gerçekleşti. Şimdi bu karargah NATO zirvesini bekliyor. Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın inşası 30 Ağustos 2021'de başlamıştı. Kamuoyunda Ay Yıldız Projesi olarak da adlandırılmıştı bu proje. Bir yandan etkin süratli koordinasyon sağlanması için, diğer taraftan da zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekiyor işte bu yerleşke. 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanıyor. Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait idari binalarla toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Toplam 15 bin kişiye de hizmet verecek. ve yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri 1680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kapasiteli, diğer ikisi ise 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak. Ve bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek. İşte bu karargah bugün itibariyle resmi olarak da açılmış oldu. İlk toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin haftalık bilgilendirme toplantısı işte bu binada yapıldı. Şimdi NATO'da, NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak bu bina. NATO zirvesi dedik, Ankara hazırlanıyor zirveye ve NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Ankara, Türkiye, Avrupa basında Türk savunma sanayi yazılıyor. Zaten bu zirvenin ana konusu savunma sanayi olacak, bu konsepte olacak. Pek çok farklı toplantılar da yapılacak bununla ilgili zirve marjında. Ve Avrupa basınında yani Almanya'nın Türk İHA'ları almalıyız açıklaması var. İngiltere'de Financial Times'ın uzun bir analizi var Türkiye savunma sanayi ile ilgili. Şimdi bunları anlatsın bize Alparslan Düven. İngiltere'ye uzanalım ya, önce soralım İngiliz basınında neler yer alıyor. Zirveye şurada sadece birkaç gün kaldı ve bu zirve kapsamında en önemli konu zaten savunma bütçesi olacak NATO'nun. Ama bir yandan da savunma sanayi merkez ülkede Türkiye. Alparslan'da söz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Özellikle İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinde Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı bir haber analizi yayımlandı. Türk savunma sanayisinin Avrupa NATO üyelerinin acilen ihtiyaç duyduğu insansız hava aracı ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretim yapacak ölçek ve uzmanlığa sahip olduğuna değinilen, özellikle vurgu yapılan haberde Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri değerlendirmelerine özellikle yer veriliyor. Haberlerde ayrıca kendine üst düzey bir NATO yetkilisinin Türkiye'nin sahip olduğu girişimcilik, mühendislik uzmanlığı ve sanayi çapını övdüğü ve bu kabiliyetlere Avrupa'da sadece Almanya'nın sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi de yer alıyor haberlerde. Erdoğan'ın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen bu durumdan özellikle çok memnun oldu ve tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin buna rağmen ülkenin askeri gücüne ihtiyaçları olduğuna değiniliyor özellikle analizlerde ve zirvenin Türkiye'de yapılacak olmasının dahi Avrupa ülkelerinin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini kanıtlar nitelikte olduğu da ifade ediliyor. Tabii buna kanıt olarak 2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO müttefiklerini zirve için İstanbul'a davet etmiş olması, ancak bu teklifin Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'de özellikle Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili bazı sıkıntılar nedeniyle bloke edilmişti ve bunu da örnek olarak göstermişlerdi. Fakat Financial Times batılı ülkelerin Türkiye ile ilgili iyi ilişkilerden elde edeceği savunma çıkarlarına ilişkin geçen yıl İstanbul, özellikle orada yapılan festivallere de çok vurgu yapmışlardı diyelim. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda savunma sanayisiyle ilgili yapılan fuarlar ve İstanbul'daki tekno fuarları da büyük dikkat çekiyor ve batılı özellikle silah şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin de yakından takip ettiği bir durum olarak analiz edilmiş diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan, çok teşekkür ediyoruz. İşte Avrupa basınında yazılanlar sadece birkaç gün evvel, zirveden birkaç gün evvel bunlar. Peki biraz daha yakından bakalım NATO'ya. Ankara ev sahipliği yapacak bu zirveye. Rakamlarla biraz inceleyelim. NATO 1949'da kuruldu, Washington'da kuruldu. İşte toplam birleşik gayri safi yurt içi hasılalarından oluşan toplamdaki serveti, askeri harcamaları, toplam ortak fonda ne kadar var? Bu açıdan inceleniyor yakından. Şimdi Ankara'da düzenlenecek olan bu zirvenin 36. zirve, buna doğru ilerlenirken dünyanın en güçlü askeri ittifakı hala da NATO. Rakamları da ortaya koyuyor. Bir kere 3.3 milyon aktif personeli var NATO'nun. 1.6 trilyon dolarlık toplam bütçesi var. Toplam askeri harcama olarak bütçesi 1.6 trilyon dolar. Ve 32 ülkeli bir ittifaktan bahsediyoruz. Küresel askeri harcamaların yaklaşık olarak %55'ini kontrol ediyor. Yani yarısından fazlasını, dünyadaki tüm askeri harcamaların yarısından daha fazlasını tek başına NATO kontrol ediyor. Ve 58 trilyon dolarlık toplam gayri safi yurt içi hasılası var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun baskısı var. Ülkelerin bunu artırması için pek çok ülke, yani kendi gayri safi yurt içi hasılası içinde %20'ye yakın artışlar yaptı. Avrupa kıtasından bahsediyorum ama hala gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini karşılamıyor bu oran. Yaklaşık da 1 milyarlık bir nüfusu koruyor diyebiliriz NATO. Yani NATO'nun çatısı altında yaklaşık 1 milyarlık bir nüfus. İşte NATO'dan bahsedecek olursak kısaca, birkaç gün evvel kalmışken bu zirveye, belki bunları hatırlatabiliriz. Şimdi hatırlatıyoruz ama Ankara'daki hazırlıklara biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Dün açıklandı kapanacak yollar. Ankara'da zirve boyunca, hatta zirveden bir gün önce de bazı yollar kapalı olacak. Ankaralılara da özellikle bu duyuruldu. Güvenlik zaten en üst düzeyde. Pek çok çalışma yapılıyor bununla ilgili. Bir gidelim Ankara'ya. Zirve öncesinde, son birkaç gün evvelinde neler yaşanıyor? Abdullah Ünver bizi bekliyor. Detaylar onda.
4: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı günler kaldı. Ankara Valiliği de o zirve için yeni güvenlik tedbirlerini paylaştı. Nedir o tedbirler? Onlara eklenen tedbirler var elbette. O tedbirler kapsamında artık 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz sabah saat 10'a kadar Ankara şehir merkezine, işte arkamdan geçen o ağır tonajlı araçlar artık Ankara'ya giriş yapamayacaklar. Elbette dünyanın gözü Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Oldukça önemli bir organizasyon elbette. 6-9 Temmuz tarihleri arasında heyetlerin kullanacağı güzergahlarda ve zirvenin yapılacağı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu kapsamda Ankara çevre yolu ile kentin pek çok ana bulvarında trafikte kısıtlamalara gidilecek elbette. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresine scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçların girişine müsaade edilmeyecek. Bu bölgelerde park halinde bulunan araçlara da 4 Temmuz'a kadar işte o araçların kaldırılması istendi. Aksi bir durumda da o araçlar bulundukları bölgeden polis ekiplerince çekilecek. Aynı güzergahlar 6-9 Temmuz tarihleri arasında moto kuryeleri de kapalı olacak. Yetkililer zirve güzergahlarında araç, karavan ve konteyner park edilmemesini istedi. Ağır tonajlı araçlar dediğim gibi Ankara şehir merkezine 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz sabah saat 10'a kadar girişlerine müsaade edilmeyecek. Ancak gıda, ilaç ve acil malzeme taşıyan araçlar içinse belirli güzergahlarda kontrollü geçiş sağlanacak. Yetkililer vatandaşlardan belirtilen tarih ve saatlerde alınan tedbirlere uymalarını istedi. Peki kapalı olan yollar neresi olacak? Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametinde tüm makamların kullanacağı yol güzergahları ve etkinliğin yapılacağı alanlar başta olmak üzere Ankara çevre yolunun Mamak ilçesi Ortaköy mevki bağlantısı ile Yeni Mahalle ilçesi Yuvaköy yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi olacak. Dediğim gibi dünyanın gözü 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. Ankara Valiliği de o tedbirler kapsamında yeni kararlar açıkladı. Bu yayında sizlere onlardan bahsettik. Belki de en önemlisi 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat sabah 10'a kadar ağır tonajlı araçların Ankara şehir merkezine girişleri yasaklandı diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver kapalı yolları anlattı ama NATO zirvesi için başkentte güvenlik önlemlerinin zaten üst seviyede olduğunu anlatmıştık. İşte bu kapsamda artık Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de göreve hazır. Özel eğitimli atlar, atlı polisler zirve öncesinde uygulamalarına devam ediyorlar. Son olarak Millet Bahçesi'nde boy gösterdi özel eğitimli atlar ve Ay Yıldız'ın mührünü Millet Bahçesi'ne kasıdılar.
5: Müzik
2: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve kapsamında alınan geniş güvenlik tedbirleri doğrultusunda atlı polis ekipleri de sahada aktif rol üstlenecek.
5: NATO zirvesi kapsamında atlı polis ekipleri de...

0: Sahada olacak, başkentin kritik noktalarında 22 atlı polis birliği görev yapacak.
1: Görevde kullanılacak atlar uzun ve titiz bir eğitim sürecinden geçmiş özel atlar. Farklı hava koşullarına ve uzun süreli devriye görevlerine son derece uyumlu olan atlar fiziksel kondisyon ve dayanıklılık açısından en üst düzeyde seçildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı atlı polis timleri, NATO zirvesi öncesi kentin stratejik noktalarında uygulamalarını sürdürürken, bu kez Millet Bahçesi'nde boy gösterdi. Uygulama kapsamında Ay Yıldızlı Bayrağımızın da sembolü oluşturuldu.
0: Kritik NATO zirvesi kapsamında görev alacak olan atlı ve motosikletli polis ekipleri şu anda Türk bayrağının en gururlu sembolü olan Ay Yıldızı Millet Bahçesi'ne kazıyor.
1: Türk'ün mirası ve gücünü simgeleyen özel eğitimli atlar, deneyimli polis ekipleriyle NATO zirvesinin güvenliğine önemli katkı sunacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin de NATO Büyükelçisi Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında ses getiren açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki askeri üretim tesislerini, NATO üslerini gezdi ABD'li temsilci ve Türk savunma sanayine ilişkin çok önemli açıklamalarda kaldı. Sayılı gün kaldı Ankara zirvesine ve onun öncesinde NATO'ya seslendi Büyükelçi. Tüm müttefiklerimiz Türkiye'yi örnek almalı dedi. ABD-Türkiye ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini de ekledi sözlerine. Bakalım neler var devamında.
3: Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak.
1: Ankara-Washington hattında kazanılan tarihi ivmeye dikkat çekti. Türkiye'yi örnek gösterdi.
3: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
1: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Amerikan basınına konuştu. Türk savunma sanayinden övgüyle bahseden ABD'li temsilci, tüm ittifakın aynı performansı yakalaması gerektiğini söyledi.
3: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
1: Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki güçlü ilişkiye de dikkat çeken Whitaker, Ankara-Washington ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türk savunma sanayinin ulaştığı noktadan bahsederken yaşadığı hayranlığı da gizleyemedi.
3: Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan tarihi NATO zirvesinde de ittifak içindeki savunma işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.
2: Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu ekimi yapıldığı ihbarını alıyorlar ve operasyon gerçekleştiriyorlar. Kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan kişinin Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Seyit Akdağ olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik oğluyla birlikte, oğlu Zeya ile birlikte gözaltına alınıyor Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve oğlu. Detayları anlatacak bu olaya ilişkin A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor Diyarbakır'da.
4: Diyarbakır'da hem jandarma hem de emniyet güçleri zehir tacirlerine uyuşturucu ve kenevir ekimi yapan şahıslara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Çüngüş ilçesinde de bir operasyon yapıldı. Kenevir ekiminin ekili kenevirlerin bakımını yapan bazı isimler vardı. Fotokapana yakalandılar. Yüz tanıma sistemiyle iki kişinin kimlik tespiti yapıldı. Yapılan incelemelerde bu iki ismin CHP ilçe başkanı Seyit Akdağ ile oğlu ZA olduğu ifade edildi, ortaya çıktı. Jandarma ekipleri bir operasyon yaptı ve yapılan operasyonda iki şüpheli isim gözaltına alındı. Soruşturmada CHP ilçe başkanı Seyit Akta ile oğlu Zeya gözaltına alındı ve aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. ZA ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini, babasının ekimle ilgisinin olmadığını söyledi. Seyit Akta ise ruhsatsız tabancanın babasından kaldı.

0: ifade etti işlemlerinin
1: ZA
0: ardından
1: 18 yaşından küçük mü?
0: Adliyeye sevk edildi.
1: Sinan.
0: Evet, evet doğrudur. 18 yaşından küçük olduğu için tam isim bilgisini paylaşmadık. Anladım. İşlemlerin ardından
1: Seyit
0: Ahtah ile ZA adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı iki şüpheli isim.
1: Peki Sinan, detaylar böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde emniyet güçleri tespit ediyorlar. Foto kapanla kenevir ekiliyor arazilerine. Oğluyla birlikte, oğlu 18 yaşından küçük ve ifadelerinde oğlu üstleniyor olaya. Babamın ilgisi yok, ben ekiyordum diyor Sinan'ın aktardıklarına göre. Her ikisi de gözaltına alındı. Detaylar böyleydi. Devam edelim Cumhuriyet Halk Partisi ile. Cumhuriyet Halk Partisi de Özgür Özel yeni partiyle ilgili milletvekillerini ikna etmeye çalışıyor diyor Ankara kulisleri. Milletvekillerinin büyük bölümünden bu çatının altından ayrılmayız yanıtını aldığı ifade ediliyor Özgür Özel'in. Ekrem İmamoğlu ile de Özgür Özel'in yakın zamanda görüşeceği belirtiliyor.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel milletvekillerini ikna edemiyor. Yeni partiyle ilgili süreç sancılı işliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlanmazsa Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
4: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen Özel kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Vekillerin büyük bir bölümünün bu çatının altından ayrılmayız dediği öğrenildi. Özel'i destekleyen vekiller arasında hızlı bir çözülme yaşandığı, en fazla 60 vekilin yeni partiye geçebileceği ifade edildi.
5: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
3: Özgür Özel yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'yla da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde görüşecek. Görüş ve önerilerini alacak. Özel Nefes gazetesine yaptığı açıklamada da Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem diye konuştu.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii, nereden bakarsa.
3: Ayrıca Özgür Özel'e yakın kaynaklar partinin 24 Temmuz'da kurulacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gözler önümüzdeki aya çevrildi.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangının üzerinden bugün tam bir yıl geçti. 2025'te 2 Temmuz'a çıkmıştı o yangın. O yangında zarar gören evlerin yerlerine yapılan yeni afet konutları artık tamamlandı. Yeni konutların teslimatı çok kısa süre içinde gerçekleştirilecek.
3: Ödemiş'te yangın afeti konutları ay sonu teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yaraları sardı.
8: Diyorum oğlum, yapacağız işte. Yapacağız. Tamam mı sen? Tamam mı? Üzülme.
3: Bakan kurumla yangında evi zarar gören Muzaffer arasındaki diyalog sonrası verilen söz tutuldu.

0: Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi, yöresel mimariye uygun, afetlere dirençli olarak inşa edildi. Bir yıl önce yaşanan afet sonrası inşa edilen afet konutları kısa süre sonra sahiplerine teslim edilecek.
1: İstanbul'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor Fatih'ten. Bir sürücü aracından iniyor. Diğer aracın camlarını yumrukluyor ve camları kırıyor, paramparça ediyor. Kameralara da yansıyor bu olay ve kızgın sürücüye ki biliyorsunuz cezalar artırılmıştı. Özellikle trafikte araçtan inip başka bir sürücüye ya da araca saldırmanın bedeli ağır. 180 bin lira para cezası uygulandı ve araç 2 ay trafikten men edildi. İşte bu saldırganın ehliyetine de 2 ay süresince el konuldu.

0: Camı yumruklayıp paramparça etti. Sürücü trafikte dehşet saçtı. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan tartışmada bir sürücü aracından indi. Diğer aracın camını yumruklayarak tuzla buz etti. Öfkeli sürücünün yanında bulunan kız çocuğu bile kavga etmesini engelleyemedi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sanal devriye ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: İstanbul Sultan Gazi'de ise silahlı yaralama ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi ve bir AVM'yi ve bir evi kurşunladığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındılar.
0: Silahlı saldırıların bağlantıları ortaya çıktı, 12 şüpheli yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de peş peşe düzenlenen silahlı saldırılar polisin radarına takıldı. 'Organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen şüphelilerin önce bir vatandaşı silahla yaraladığı, ardından bir AVM'yi en sonunda da bir evi kurşunladığı tespit edildi. Organize polisi elde edilen deliller doğrultusunda suç ağını adım adım deşifre etti. Düğmeye basan ekipler söz konusu 3 eylemi de gerçekleştiren ve birbirleriyle bağlantılı olan 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Ceylanpınar'da hasat gerçekleştirildi. 238 biçer döverle buğday hasadı sürerken arazilerde şimdiden mısırın ekimine de başlandı.
0: Bir yanda hasat, diğer yanda ekim. Türkiye'nin dev işletmesinde hasat mesaisi sürüyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Şanlıurfa Ceylanpınar İşletmesi, 1 milyon 633 bin dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük tarım kuruluşu olmasının yanında dünyada da sayılı örnekler arasında yer alıyor. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede arpa, buğday, mercimek, mısır ve fıstık gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Mayıs sonunda başlayan hasat 560 bin dekarlık alanda 238 biçer döver, 136 kamyon ve 1200 personelle sürüyor. İki vardiya halinde yürütülen çalışmalarda hasadı biten araziler vakit kaybedilmeden ikinci ürüne hazırlanıyor.
2: Seneki rekoltemiz iklimsel faktörlerden dolayı tabii ki geçen seneden daha iyi bir üretim bekliyoruz. Yani geçen seneye nazaran %25-%30 civarında bir artış bekliyoruz. Onun dışında bizim bu seneki mesela buğday ekilişlerimizin maliyeti oldukça düşük olacak çünkü herhangi bir sulama yapmadık.
0: Biçer döverlerin ardından elde edilen saplar balya haline getirilerek işletmenin hayvancılık tesislerinde yem olarak değerlendiriliyor. Volkan Baran, hasadı tamamlanan alanların yeniden üretime kazandırıldığını ifade etti.
2: İşletmemizde ikinci ürün kapsamında ekimi planlanan 106.800 dekarlık alanda tane ve hasıl mısır ekim faaliyetlerine 45 adet mirzerle ve 200 işçiyle birlikte başlamış bulunuyoruz. Bu ekilişlerle hem işletmemizin hayvancılık faaliyetlerine ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretimini sağlayacak hem de mevcut üretim potansiyelimizi daha verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sunacağız.
0: Yaklaşık 25 gün sürecek hasadın ardından tüm araziler ikinci ürün ekimiyle yeniden üretime kazandırılacak. Hedefse üretimi artırarak gıda arz güvenliğine katkı sağlamak.
1: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde asırlardır sürdürülen kilim serme geleneği

0: Bu yaz da renkli görüntülere sahne oldu.
1: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarının en dikkat çeken geleneklerinden biri yeniden yaşanıyor. El dokuması kilimler güneşin altında dinlendirilmek üzere geniş alanlara tek tek seriliyor.
2: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde her yaz olduğu gibi bu yazda el yapımı kök boyası ile boyanmış özel halılar tarlalara serilerek güneşlendiriliyor ve renkleri soldurularak daha kaliteli hale getiriliyor.
3: Ben 1969'dan beri bu Döşemealtı'nda halı güneşletme işiyle ilgileniyorum. O yıldan beri halı ihracatıyla uğraştım. 1970'den 2000'e kadar İstanbul'dan ihracat yapıyordum. 89'da 130 bin halı ihraç ederek Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi de tabii o hızla ihracat olmadığı için ufak çaplı ihracatlar yaparak yaşamımızı devam ettiriyoruz. Güneşlendirme işleminin temel amacı insanların evlerinde kullanıp eskittikleri el dokuması halı ve kilimleri biz onları alıp tekrar işlemlerden geçirip ikinci işlemden sonra daha kullanılabilir hale getirip onları yurt dışına satıyoruz.
2: Halıların tarlalara serilmesiyle adeta halı tarlası görünümü kazanıyor. Rengarenk muhteşem bir görüntü sizi karşılıyor burada.
1: Kırmızı, mavi, yeşil ve toprak tonlarının buluştuğu kilimler adeta açık havada dev bir sanat eserini andırıyor.
4: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki.
0: Dünya Kupası devam ediyor. Meksika Dünya Kupası zaferinin ardından Meksiko City'de büyük kutlamalar gerçekleştirdi. Fakat o yaşanan kutlamalar sonrasında arka arkaya ölüm haberleri geldi. Şu ana kadar ölüm sayısının 4 olduğu belirtiliyor. Meksika Halk Sağlığı Sekreterliği yaptığı açıklamayı çarşamba günü yapıldı. Akşam saatlerinde bu açıklama Meksika milli takımının Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri hayatını kaybeden 3 kişinin boğulma sonucu öldüğünü açıkladı. 19 ve 48 yaşlarında 2 kadın ve 44 yaşında bir erkeğin de hayatını kaybettiğini belirtti. Epilepsi nöbeti ve mide bağırsak kanaması geçirdikten sonra günün erken saatlerinde hastaneye kaldırılan 30 yaşında bir erkeğe de kalp ve solunum masajı yapıldı fakat kurtarılamadı, hayatını kaybetti. İşte ne olduysa bu kutlamalar sonrası oldu. Arka arkaya kutlamalara katılan kişilerden hastaneye başvurulduğu haberi geldi ve ne yazık ki arka arkaya ölüm haberleri de geliyor. Biz Dünya Kupası'nın başka bir tarafına bakalım. Dünya Kupası'nda Amerika ve Kanada Meksika ortaklığında devam eden 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden pek çok ülkenin taraftarları, tribünleri, işte meydanları Filistin'e destek vererek dolduruyor. Son örneği de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna-Hersek maçında yaşandı ve Bosnalılar ellerinde Filistin bayraklarıyla hem stadyumdalardı hem meydandalardı. Biz de Dünya Kupası'nın bu tarafına bakmayak istedik. Bu farkındalığına dikkat çekmek istedik. Kupadaki maçlar sırasında Filistin bayrakları açan taraftarlar soykırım karşıtı gösteriler yapıyorlar. Gazze'deki soykırım nedeniyle dünya genelinde taraftarların İsrail'e kırmızı kart göster çağrısına Dünya Kupası'na katılan pek çok ülke destek verdi. Bu görüntülerde son maçtan. Bizim de milli futbol takımımız D grubunda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçta tribünlerin arkası meydanlar Filistin bayraklarıyla doluydu ve maç boyunca Türk taraftarların elinde dalgalandı Filistin bayrağı. Kale arkası tribünde Filistin bayrağı açan taraftarlar pek çok kez de ekrana yansımıştı. İşte son görüntülerde Bosna-Hersek'te. Bosna-Hersek Filistin'le en fazla empati yapan ülkelerden biri elbette. Çünkü Bosna-Hersek'te Sırpların saldırılarıyla soykırıma uğramıştı Boşnaklar. Ve ne yazık ki benzer bir kaderi yaşıyor Filistinliler. Ve Filistinlileri unutmadı Boşnaklar. Bosna-Hersek Amerika Birleşik Devletleri maçında ellerinde Filistin bayraklarıyla Saraybosna'dan Filistin'e destek pankartları da açtılar. Filistin, Filistin, Filistin. Gazze'deki soykırımın bugün 1000. günü. Gazze'de yaşananların çok uzun mazisi var ama soykırımın 1000. günündeyiz. Ve soykırımın 1000. gününde Save the Children yardım kuruluşunun çok dikkat çeken bir açıklaması oldu. O yardım kuruluşuna göre Gazze'de bu 1000 günlük süreçte 21 bin çocuk katledildi İsrail tarafından. Yardım kuruluşu ayrıca Gazze'deki çatışmaların çok önemli aşamaya ulaşmasıyla birlikte dünyanın 1 milyon çocuğu koruyamadığını söylüyor. Gazze'deki 1 milyon çocuğu koruyamıyoruz diyor bu yardım kuruluşu. Adı Save the Children. Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Gazze'de 1000 günlük soykırım boyunca en az 21 bin çocuğun öldürüldüğünü doğruluyor. Ve yüz binlerce çocuksa yerinden edildi, eğitimden maruz bırakıldı deniyor. Savaşın 1000. günü. Yardım kuruluşları çocukların evlerini, okullarını, güvenlik duygularını kaybetmelerine rağmen barış hayali kurmaya devam ettiklerini de söylüyor ki Gazze'de çalışmalar yürütüyor aynı zamanda bu yardım kuruluşu, bu örgüt ve savaş sırasında 21 bin çocuğun katledildiğini doğruluyor. Fakat şunu da ekliyor, yani tüm resmi kurumların açıkladığı gibi gerçek sayının muhtemelen çok daha fazla olduğunu, çünkü pek çoğunun enkaz altında gömülü olduğunu, hala daha gömülü olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Save the Children yardım kuruluşu da Gazze'deki çocuk nüfusunun yaklaşık %80'ini oluşturan 800 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini ve 625 bin okul çağındaki çocuğunsa 3 yıldır örgün eğitimden İsrail tarafından mahrum bırakıldığını da raporlarına yansıtıyorlar. Evet, çocuklar soykırıma uğruyor, Gazze'liler soykırıma uğruyorlar. Bütün hakları, yaşam hakları başta zaten ellerinden alınmış, eğitim hakları ellerinden alınmış, susuzlukla, açlıkla, bir de soykırımın başka bir boyutu orada İsrail eliyle yürütülürken onlar hayatta kalmaya devam ediyorlar. İşte Save the Children yardım kuruluşunun da raporuna da yansıyor. Umutla hayatta kalmaya devam ediyorlar ve hatta bir resim sergisi kurmuşlar. O hasretlerini, o barış hasretlerini, o yaşama hasretlerini tuvallerine taşımışlar.
1: Kimi özgürlüğe duyduğu hasreti resmetti. Kimi yaşadığı acıları fırçasıyla tuvale aktardı. Kimi de rengarenk resimlerle umudunu yaşatmaya çalıştı. Filistinli çocukların duygularına ayna tutan Gazze renklerle konuşuyor resim sergisi, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ateşkese rağmen İsrail'in soykırımı altındaki Gazze şeridinde çocuklar sanatla yaşama tutunmaya çalışıyor. Sivil toplum kuruluşları Filistinli çocukların savaşın derin izlerinden bir an olsun uzaklaşabilmesi için anlamlı bir projeye imza attı. Filistinli çocukların hazırladığı ve 150 eserin sergilendiği Gazze Renklerle Konuşuyor adlı sergi ziyaretçilerle buluştu.
5: Proje kapsamında Gazze şeridinde 20'den fazla sanatçının gözetiminde 650'ye aşkın çocuğun katıldığı 16 sanat atölyesi düzenledik. Amacımız sanat aracılığıyla Gazze'deki çocukların sesini dünyaya duyurmak, savaş ve göç koşullarına rağmen içlerindeki üretim ve yaratıcılık potansiyelini göstermek.
1: Etkinlik, savaşın başlamasından bu yana düzenlenen ilk çocuk resim sergisi olma özelliğini taşıyor.
6: Karakterin başının üzerine çizdiğim güvercin barışı simgeliyor. Kızın saçlarındaki düzense kaosun ortasında bile bir düzen yaratabilme yeteneğimizi ifade ediyor. Bu tablo, Gazze'deki çocukların yaşadıkları tüm acılara rağmen geleceğin barış ve umut getireceğine olan inançlarını sürdürdüklerini gösteren bir mesaj taşıyor.
1: Çocukların en büyük engeli ise resim çizmek için gerekli malzemeleri bulamamak.
7: En büyük engelimiz sanatsal malzeme eksikliğiydi. Sınır kapılarının kapalı olması ve Gazze'ye malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle tuval ve başta beyaz olmak üzere boya bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletli bir robotik merkezi, işte bu robotu üretmiş, ilk üretimi kişisel robot, ismi Isaac. Ön siparişle de açmış satışlarını. Görüyorsunuz, bir yatağı topluyor, yastıkları yerleştiriyor, battaniyeleri katlıyor, evi süpürüyormuş, evi toparlıyormuş bu robot. 7999 doları peşin ödeme ya da aylık 449 dolar abonelik seçeneğiyle satışa sunulacakmış.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
10: bir adım önde.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
14: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.

0: arkanda. Güvencen arkanda. Her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullan.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Arkamda görmüş olduğunuz tesbih dünyanın en büyük tesbihi ve şu anda Adana'da Tesbihçiler Çarşısı'nda burada sergilenmeye devam ediyor. Peki özelliği nedir? Özellikle de Guinness Rekorlar kitabında yer aldı mı, alacak mı yakın bir tarihte? Hemen yayın konuma dönmek istiyorum. Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Rezan Yılmaz, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Şu anda dünyanın en büyük tesbihinin yanındayız, önündeyiz. Kaç parçadan oluşuyor? Ağırlığı nedir? Fiyatı nedir?
1: 1,5 tondan oluşan bir tesbihimiz. Keribardan yapılmış olan bir tesbih. 33 habbe, imame ve yedek habbesi ile birlikte 37 parçadan oluşmaktadır. Dünyada tektir. Başka bir örneği yoktur. Sizin de belirttiğiniz gibi Guinness kitaplar, rekorlar kitabına başvurduk. Başvuru sonucunu bekliyoruz. Ondan sonra inşallah tesbihimizi tescil ettireceğiz.
0: Peki güvenliğini nasıl sağlıyoruz? Hangi malzemeden yapıldı?
1: Evet, tesbihimiz dediğim gibi keribar malzemeden yapıldı. Özel dökümdür, özel bir imalattır. Güvenliği zaten çarşımızda bizim gece ve gündüz olmak üzere güvenlik personelimiz mevcut. O şekilde korumasını sağlıyoruz.
0: Şimdi 37 parçadan oluşuyor ama ağırlığı ne kadar? Bir insan alıp gidebilir mi?
1: Yok, bir insanın alıp gitmesi mümkün değil. 1,5 tondan oluşuyor.

0: Şu an bir tespih zaten dediğim gibi. Yani bir insan gücüyle, iki insan gücüyle kaldırılacak bir tespih değil.
1: Peki gelen insanlar, özellikle yerli yabancı turistler geldiğinde burada fotoğraf çektiriyor.
2: Evet.
1: Neler soruyorlar? Tespih hakkında hangi bilgileri ediniyorlar?
0: Ya öncelikle zaten böyle büyük bir tespih gördükleri için bir şaşırıyorlar önce. Malzemesini soruyorlar. Malzemesinin kerivar olduğunu söylüyoruz. Zaten tespihimiz hem çarşımızın, hem Adana'mızın, hem de Türkiye'mizin simgesi haline gelen bir tespih. Biz fuarlarda da bunu zaten sergiliyoruz. Aynı zamanda bu seneki fuarımızı da yine sergileyeceğiz. Tespihimiz her kesim tarafından ilgi gören, ilgi çeken bir tespih.
1: Özel koleksiyonlarımızda burada, evet. Sadece dünyanın en büyük tespihi değil, dünyadaki en önemli,
0: tabii,
1: nadide eserler de yine burada. Şimdi, çarşı içerisinde yer alıyor.
0: Çarşımızda hem dünyanın en büyük tespihi bulunmakta, hem de nadide parçalar bulunmakta. Koleksiyonluk tespihler ve her türlü üründen yapılan tespihler çarşımızda mevcut.
1: Efendim çok teşekkürler.
0: Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim görmüş olduğunuz gibi Adanalılar şu anda dert çekmiyor, tesbih çekiyor. Ama tesbih çekerken de boş durmuyor. Ne yapıyor efendim?
2: Besmele çekiyoruz.
1: Besmele çekiyor.
2: Dert çekme, tesbih çek. Çekerken de boş çekme, besmele çek.
1: Siz de şu anda onu gerçekleştiriyorsunuz.
2: Evet, kalbimizden Allah zikrini dile getiriyoruz.
1: Dünyanın en büyük tesbihi burada ama Adanalılar için de tesbih oldukça önemli.
3: Kesinlikle çok önemli. Adana delikanlısının olmazsa olmaz bir aksesuarı. Çok sevdiğimiz bir aksesuar. Elimizden düşmüyor. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız.
1: Çok teşekkürler. Efendim görmüş olduğunuz gibi dünyanın en önemli koleksiyon ürünlerinin yanı sıra dünyanın en büyük, hatta Guinness Rekorlar kitabına şu anda başvurusu yapılan en büyük tesbih de yine Adana'da Tesbihçiler Çarşısı'nda yer aldı ve sergilenmeye devam ediyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım.
4: Yeni saate başlıyoruz. Artık saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Şimdi yarın 3 Temmuz 2026. Yarın Haziran ayı enflasyonu belli olacak ve böylelikle de milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş oranı da yarın itibariyle belli olmuş olacak. Maaşlarındaki artış oranı peki ne kadar olacak? Beklentiler ne? En düşük emekli maaşı ile ilgili bir düzenleme, yeniden bir düzenleme de bekleniyor. Bu soru da soruldu. Bakan Işık Anabakanlar Kurulu toplantısı sonrasında sanki olumlu da bir yanıt alınmıştı. Şimdi muhabir arkadaşımız Abdullah Hünver bizi bekliyor. Beklentileri konuşacak bir uzman konuğuyla.
5: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Milyonlarca emekli ve memur yarını bekliyor artık. Maaş zam oranları belli olacak. Şimdi konuyu yayın konuğumuzla konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş buldum.
5: Evet, yarın büyük bir gün. Milyonlarca emekli bekliyor dedik. Memurlar bekliyor. Yarın neler bekliyor onları? İsterseniz ondan bahsedelim hemen.
6: Evet, yani nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi ilgilendiren rakamı yarın TÜİK açıklayacak.
5: İsterseniz biraz detaylarına girelim. Evet. Tabloda da görüyoruz.
6: Şimdi bizim sene başından beri yapmış olduğumuz analizlerde %17,5 ile %18,5 arasında SSK Bağkur emekleri için bir oran bekliyorduk. Yani %18 ortalamamız söz konusuydu. Ancak savaşın bitmesiyle birlikte Merkez Bankası enflasyon beklentilerini düşürdü 1.36'ya ve yarınki dünkü İTO'nun yapmış olduğu açıklama, yani açıklamış olduğu İTO enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Haziran ayı enflasyonunun daha düşük geleceğini öngörüyoruz. Son anketleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman bütün senaryoları birlikte arz edelim. Evet. Şimdi 5 aylık enflasyona göre baktığımız zaman SSK Bağkur emeklerinin cebinde bugün itibariyle %16,60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12,40. Dolayısıyla arada %4,20'lik bir fark söz konusu. Neden kaynaklanıyor? Toplu sözleşmeden kaynaklanıyor. Peki Haziran ayı enflasyonu yarın TÜİK yüzde kaç açıklayacak diye baktığımız zaman, şimdi Merkez Bankası verisini göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK Bağkur emeklisi %18,20. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklanmış olduğu enflasyonu baz aldığımız zaman %1,14, %17,94'e düşüyor. benim beklentim %1'in bile altında olacağı yönünde.

0: Memurlara ise %13,5 civarında bir zam beklediğimizi söyleyebiliriz. Burada asıl önemli olan 3 bilinmeyenli denklem. Bir, hükümet taban maaş üzerinden en düşük emekli maaşlarını geçmiş yıllarda olduğu gibi artıracak mı, kök maaşı mı baz alacak? Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında bunun değişeceği söylenmişti. Aile gelir durumuna göre şimdiye kadar Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Hükümetin yine taban maaş üzerinden bir zam yapması söz konusu olacak. Bu ağırlık kazandı. Buna göre en düşük emekli maaşı bu senaryolara göre en az 23.500, en yüksek 23.600 civarında bir en düşük emekli maaşı bekliyoruz. Zira 5 milyona yakın bir emeklimizi ilgilendirdiği için hükümetin sadece kök maaşı baz alması halinde maaşı 17 bin TL ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya kalması söz konusu. Hükümet bunu yapmayacak. Dolayısıyla taban maaş üzerinden aldığı zaman en düşük emekli maaşı 23.500-23.600. Memur emeklerine gelecek olursak en düşük memur emeklisi bugün itibariyle 27.888. Dolayısıyla en düşük bu senaryolara göre 31.627 ile 31.775 TL arasında değişecek. Şimdi burada en önemli olan sorun şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar var. Memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz diye ve baktığımız zaman bütün senaryolara göre memurlar ve memur emeklerinin maaşları TÜİK enflasyonun yani resmi enflasyonun %4.25 oranında altında kalacak. Dolayısıyla memurlarımız burada dengeleme bekliyor. Önümüzdeki günlerde benim tahminim son anda Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunuşuyla emeklerimizin beklemiş olduğu müjde de gelebilir diye.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuz İsa Karakaş'tı. Yarın oluşabilecek senaryolar üzerine konuştuk. Dediğim gibi milyonlarca memur ve emekli artık yarını bekliyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Şimdi bir görüntü gelecek ekranlarınıza Tayland'tan. Tayland'da tapınaktan dönen bir grup keşiş. Akılları durgunluk veren bir kazayla dehşeti yaşıyorlar. Ailesinin kamyonetiyle kullanan ve sürat yapan 11 yaşındaki bir çocuk aracın kontrolünü kaybediyor ve yolda yürüyen o keşişlerin arasına giriyor. O kazada 8 kişi hayatını kaybediyor. Bazıları da ağır yaralı, yaklaşık 15 kişinin ağır yaralı olduğu ifade ediliyor.
3: Bir yaşındaki çocuk kamyonette keşişlerin arasına daldı. Katliamdan farksız kaza kameralara işte böyle yansıdı. Korkunç görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kayda geçti. Ailesinin kamyonetini çalarak sürat yapan 11 yaşındaki çocuk aracın kontrolünü kaybetti. Yolda yürüyen kalabalık keşiş grubunun arasına dalan çocuk önüne çıkan herkesi ezip geçti. Yol üzerindeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği kazada çok sayıda keşiş hayatını kaybetti. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 20'ye yakın yaralı da hastaneye kaldırıldı. Keşişlerin tapınakta yemek yedikten sonra şehir merkezine döndüğünü açıklayan polis, katliama neden olan çocuğun ailesini de ifadeye çağırdı. Akıllara durgunluk veren kazadan geriye ise işte bu görüntüler kaldı.
2: NATO zirvesi yaklaşırken, masadaki konular tartışılırken en önemli gündem başlıklarından biri de Ukrayna-Rusya savaşı, devam eden savaş. Tüm yıkıcılığıyla devam ediyor diyebiliriz. Ukrayna'nın Moskova'ya saldırılarından sonra Zelenski uzun zamandır büyük saldırı bekliyoruz diyordu ama geçtiğimiz gün çok büyük bir saldırı uyarısında bulundu ve hemen birkaç saat sonrasında Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 74 füzeyle ve 496 İHA'yla saldırıda bulundu. Ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralı.
3: Zelenski büyük bir saldırı bekliyoruz dedikten saatler sonra

0: Rus ordusu düğmeye bastı. Kiev'e balistik füze ve kamikaze İHA yağdı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığı geniş çaplı saldırılarla kentin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Ağır Rus bombardımanı sonucu başkentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ukraynalılar sığınaklara akın etti. Kent sakinleri çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına indi. Hasarın asıl boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. 20 binada ağır hasar meydana geldi. Enkaz altında kalanlar ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Yaşam alanlarından geriye enkaz kaldı.
1: Olay sabah 3 ila 4 arasında oldu. Bina şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Hatta otoparkta bile güçlü titreşim hissedildi ve ardından patlama oldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'e yapılan Rus bombardımanından saatler önce büyük bir saldırı beklendiği konusunda halkını uyarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise askeri sanayi ve enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Vurulan yerler arasında Flamingo seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisinde olduğu ifade edildi. Ukrayna'da Rusya'nın enerji altyapısına yönelik ağır saldırılar gerçekleştirdi. Kiev'e ait dronlar başkent Moskova'nın doğusundaki Kıstovo'da bir Rus petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından tesiste üretim durduruldu. Rafineriden alevler ve siyah dumanlar yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı geride bırakan savaş, şu ana kadar 2 milyondan fazla askerin hayatını kaybetmesine yol açtı.
2: NATO zirvesi yaklaşıyor demiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uzun süredir NATO'ya mesafeli. Fakat bu zirveye sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için geleceğini açıklamıştı zaten. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple geleceği tahmin ediliyor Donald Trump'ın. Katar'ın hediye ettiği uçakla geleceği ifade ediliyor. Beraberinde de demonte bir helikopterle ve o helikopterin montajı Ankara'da ekipler tarafından gerçekleştirilecek deniyor. Ve Trump'ın zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi de bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde hangi konu başlıkları olacak özellikle gündemde? Trump'ın bu zirve kapsamında başka görüşmeleri de olacak mı? Bakalım.
3: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
0: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
4: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
5: Büyük ihtimalle olur.
0: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş Uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
0: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
3: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Gazze'de ateşkes süreci İsrail-İran

0: Gerilimi Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
1: Herkes bunu vurguluyor. NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleşecek olan zirvenin en dikkat çekici yönlerinden biri. Yani bu zirveye özel ilk kez savunma sanayinin zirvenin merkezine yerleşecek olması. Ve en fazla da külfet paylaşımı kavramının üzerinde durulması bekleniyor. Ve zirvenin sonunda, yani her zirve sonunda olduğu gibi bir bildiri yayımlanıyor. Peki o NATO bildirisinin başlıkları neleri içerecek bu zirveye özel? Ona da bakalım.
2: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
0: NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. Çok sayıda ikili görüşmenin yapılması beklenen zirvede liderler 8 Temmuz'da bir araya gelecek.
3: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
0: Ankara zirvesinin en dikkat çekici yönlerinden biri de savunma sanayinin ilk kez liderler zirvesinin merkezine yerleşmesi olacak.
4: Zirve programı 7 Temmuz'da saat 10 ile 17 arasında savunma sanayi forumuyla başlayacak. Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi devleri de 3 boyutlu sergiyle ürünlerini tanıtacak.
0: Öyle ki savunma sanayi kapasitesinin artırılması, yeni finans modelleri, ortak projeler ve yeni üretim hatları Avrupa'nın gündeminde. Ankara'ya göre Avrupa'nın savunma alanında atacağı adımlar NATO'yu tamamlamalı. NATO'nun yerine geçmeye çalışan alternatif yapılar oluşturulmamalı.
3: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
0: Ayrıca Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefiklerinin de bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Öte yandan Ankara zirvesinin en çok duyulacak ifadelerinden biri de külfet paylaşımı olacak. Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Avrupalı müttefiklerinden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini bekliyor.
5: NATO'da iyi müttefiklerimiz de var, kötüleri de. Bazı isteklerimiz oldu. Biliyorsunuz trilyonlarca dolar harcadık ama onlara ihtiyacımız olduğundaki asla olmadı. Ne yapacaklarını görmek için yardım istedim. İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
0: Türkiye ise bu tartışmayı yalnızca bütçe açısından değerlendirmiyor.
3: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
0: Ankara külfet paylaşımını daha fazla üretmek, yatırım yapmak, sorumluluk almak, askeri yetenek geliştirmek olarak görüyor. Peki zirve sonunda açıklanacak NATO bildirisinin hangi başlıkları içermesi bekleniyor? NATO'nun müttefiklerinden birine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını belirten 5. maddesine bağlılık. NATO ülkelerine yönelik başta terörizm gibi tehditlerin sıralaması, savunma sanayi harcamalarında Avrupa'nın elini taşın altına koymasının teyidi. 2035'e kadar her üye ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunma ve güvenlikle ilgili alanlara ayırması, yol haritasında asker, silah, mühimmat, kuvvet yapısını kapsayan doğrudan savunma alanıyla altyapı, siber güvenlik, kritik tesisler, lojistik, savunma sanayini kapsayan güvenlik başlıklarında kapasite birleşimini içeren savunma sanayi ekosisteminin bir mutabakat altına alınması, Ukrayna'ya destek fonları ve yönetimi.

0: Ana muhalefetin gündemine bakalım. Çünkü ana muhalefetin gündemi de uzun sürenin ardından dış politika oldu. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkezde ilk defa yeniden göreve gelmesinin ardından ilk defa basın toplantısı gerçekleştirdi. Sadece dış politika konuştu Kılıçdaroğlu. NATO zirvesiyle ilgili de konuştu. Mesajları vardı. Aynı zamanda devlet aklı vurgusuna dikkat çekti.
1: Türkiye bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Çünkü bizim dış politika anlayışımızın merkezinde ulusal çıkarlar vardır. Devlet aklı vardır.
2: NATO zirvesini değerlendirdi. Devlet aklı vurgusu yaptı. Doğu Akdeniz mesajı dikkat çekti.
1: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek, enerji ve tedarik hatlarını güvence altına almak, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir. Bunun adı cumhuriyetçi stratejik özerkliktir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. 10 dakika kürsüde kalan Kılıçdaroğlu soru almadı. Tek gündem maddesi dış politikaydı.
1: NATO güvenliği yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret değildir. Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda güvenliği, su güvenliği ve devlet dışı silahlı aktörler de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır.
2: Türkiye'yi yalnızlaştırmayız dedi Kılıçdaroğlu. Millet iradesi vurgusu yaptı.
1: Biz Türkiye'nin NATO içindeki yerini de Avrupa ile ilişkilerini de, ABD ile müttefiklik hukukunu da, Rusya ve Çin ile kurulacak dengeli ilişkileri de cumhuriyetin bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz. Ne Türkiye'yi yalnızlaştırırız ne de cumhuriyetçi stratejik özerklik anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye'yi kendi tarihine, kendi kurumlarına, kendi millet iradesine ve kendi üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç haline getiririz.
2: Basın toplantı salonundaki değişikliklerde dikkat çekti. Özgür Özel döneminde gökyüzü temalı mavi fon kaldırılarak yerine altı oklu kırmızı fon getirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle eski fon da genel merkezdeki yerini aldı.
1: Değerli basın mensupları,
0: ve NATO zirvesi işte bu ay Yıldızlı Karargah'ta gerçekleşecek. Kuvvet komutanlıkları ve bağlı birlikler 2028 yılından itibaren Ayyıldız Müşterek Karargahı'na geçecekler. Haftalık bilgilendirme toplantısı da bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın işte burada Ayyıldızlı Karargah'ta yapıldı bakanlık tarafından. Ve ilk defa yine bakanlık tarafından basın mensuplarına açıldı karargah. Önümüzdeki hafta ise NATO liderler zirvesinde savunma bakanlarını ağırlayacak.
3: Ülkemizde yapılacak NATO zirvesi, ittifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ayyıldız Karargahı'nda yaptı.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olan Ayyıldız Karargahı'ndayız. Çalışmaları hızla devam eden yerleşke NATO zirvesinde ilk misafirlerini ağırlayacak. NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcilerine bu noktada bir resepsiyon verilecek.
3: Bu kapsamda zirveyi NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımının şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.
2: Bakanlık zirve kapsamında düzenlenecek olan savunma sanayi forumunda da savunma yatırımlarının artırılması, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve ittifakın savunmayla caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı temelleri 2021 yılında atılan Ayyıldız yerleşkesine dair de bilgi verdi. Karargahın sistemler sistemi çelik kubbeyle her türlü tehdide karşı korunduğunun altı çizildi.
3: Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, çelik kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır.
2: Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırıları da vardı. Bakanlık saldırıları kınadı.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Suriye'ye gerçekleştiren saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğine zarar verdiği dile getirilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki bu yayılmacı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası topluma bir kez daha çağrı yapıldı. Görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan İsrail-Suriye sınırında konuştuğu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Komisyonu'nu İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz denildi. Askeri hastaneler konusu da masadaydı. Bakanlık kaynakları, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir açıklamasına yer verdi.
0: Komedyen Deniz Göktaş hakkında bir gösteride sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Tam 185 şikayet vardı hakkında çünkü. Dini değerleri aşağılamakla suçlanıyordu. O suçlamalarda, şikayetlerde ve komedyen bugün İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı.
6: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
2: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı.
7: Hakkında reysen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
2: Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Ayşe Tokyaz cinayeti davasındaki dün duruşması vardı hatırlarsanız. Mütalaa açıklandı. Ayşe Tokyaz'ı öldürmüştü eski polis Cemil Koç ve İstanbul'da Küçükçekmece'de cesedini bir bavula koyup yol kenarına atmıştı. İşte eski polis memuru Cemil Koç hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

0: Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Mütalasını açıklayan soruşturma savcısı, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. Öte yandan katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü mahkemeye sunulmuştu. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 9 Eylül tarihine ertelendi.
1: İstanbul'da Şişli'de bir iş yeri sözde haraç meselesi yüzünden kurşunlandı. Eve saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından önce ayağından vuruldu, etkisiz hale getirildi ve ardından da yakalandı.
2: Dur ihtarına uymadı, ayağından vuruldu.

0: İstanbul Şişli'de bir iş yeri kurşunlandı. İddiaya göre saldırının sebebi ise haraç meselesiydi. Kaçmaya çalışan kişi bölgeden fazla uzağa gidemedi. İş yeri yakınlarında bulunan bekçilerden biri dur ihtarına uymayan saldırgana ateş açıp ayağından vurdu. Silahlı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul'da Fatih'teki Mısır Çarşısı'nda bir yangın yaşandı. Çok da büyük paniğe sebep oldu. İki katlı bir baharatçıda çıktı önce yangın. Neyse ki büyümeden söndürüldü. Fakat dumandan etkilenen iki kişi var. Onlar da hastaneye kaldırıldı.
2: Baharatçıda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler tarihi Mısır Çarşısı'ndan. Baharat satılan iş yerinden alevler yükseldi. Yoğun duman dükkanın her yerini sardı. O anlarda kısa süreli panik yaşandı.
3: Aniden oradan bir plastik kokulu bir duman geldi camdan. İnsanlar tabii ayaklandı, kalktı.
2: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen biri dükkan sahibi iki kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Belçika'da dün 10 katlı bir apartmanın 8. katında çok büyük bir yangın çıkmıştı. İçeride mahsur kalanlar bir yaşam savaşı vermişlerdi. Pencerelerden pencerelere atlayarak kurtulmaya çalışmışlardı ama 5 kişinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Çok sayıda yaralı da var. Yangına ilişkin yeni görüntüler de var. O dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Ne yazık ki bu yangında hayatını kaybedenler oldu. Bazıları ağır, bazıları ise daha hafif yaralı olan çok sayıda kişi halen hastanede tedavi görüyor.
2: Alevler 10 katlı binayı sardı. İçeride mahsur kalanlar balkona çıkarak yardım bekledi. Facianın adresi Belçika'nın Anvers kenti. Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanın 8. katındaki dairede yangın çıktı. 200'den fazla kişinin yaşadığı binada alevler hızla büyüdü. Bu sırada çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı. Alevlerin sardığı binada bulunanlar balkona çıktı. O anlar kameralara yansıdı.
5: Koku giderek güçleniyordu. Alevlerin yaklaştığını gördüm. Kaçabildiğim için şanslıyım ama komşularıma ulaşamıyorum. Bu beni çok korkutuyor.
2: Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Yangında hayatını kaybedenler oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Sakinler artık pencerelerini ve kapılarını tekrar açabilirler. Neyse ki dışarıdan büyük ölçüde destek alıyoruz ve pek çok kişi de yardım teklif ediyor. Etkilenenlerin nerede barındırılabileceğini belirlemek için çeşitli kurumların yanı sıra belediye ile de işbirliği yapıyoruz.
2: Yangının ardından Anvers kentinde yas ilan edilirken Belçika hükümeti olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu ve Birleşmiş Milletler nezdindeki başkanı olduğu Sıfır Atık Hareketi küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Haziran ayında Antalya'da düzenlenen 3 günlük o Sıfır Atık Forumu'nun çıktıları bu kez Almanya'nın Hamburg kentindeki konferansta gündeme taşındı.
6: Gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık Hareketi, sürdürülebilir gelecek için yol gösterici olmaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kritik çıktıları bu kez Almanya'da gündeme taşındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'nda çok önemli temaslara imza attı. Birleşmiş Milletler

0: Genel Sekreter Yardımcısı Tatiana Molkaya'nın da aralarında yer aldığı görüşmelerde döngüsel ekonomi, iklim finansmanı ve sürdürülebilir şehirler gibi çok önemli başlıklar masaya yatırıldı. İklim kriziyle mücadele başta olmak üzere dünya hükümetlerine ve uluslararası topluma düşen sorumluluklar ele alındı.
1: Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür" mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
0: Emine Erdoğan'ın girişimleriyle hayat bulan harekete tam destek veren Birleşmiş Milletler de 2022'de kabul ettiği kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmişti.
2: Erzurum'da hararet yapan aracına müdahale eden bir sürücü sıcak suyun bir anda üzerine fışkırmasıyla yanıyor. Sürücü şimdi "ben yandım, başkaları yanmasın" diyerek uyarılarda bulunuyor.
0: Hararet yapan araca acele müdahale ikinci derece yanığa neden oldu. Erzurum'da yaşayan 61 yaşındaki Lütfü Korkmaz'ın kullandığı otomobil, Oltu ilçesine gittiği sırada hararet yaptı. Korkmaz aracını yol kenarına çekti. Sıcakta torunlarını bekletmemek için acele eden Korkmaz, aracın çalışmayan fan tesisatını kontrol etti. Bu sırada motorun aşırı ısınması sonucu devir daim hortumu patladı.
3: Oltu'nun çıkışında arabam hararet yaptı. İşte ben de beklemedim. Kontrol edeyim diye açtığımda bu olay başıma geldi. Yandım, başkası yanmasın. Ya benim tavsiyem, arabası hararet ettiğinde istop etsin, kenara çeksin, beklesin. Yani en fazla 15-20 dakika sonra soğur, ondan sonra yoluna devam eder yani.
0: Korkmaz'ın karnı, göğsü, yüzüyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Motor ustası Cengiz Kocaoğlu, sürücüleri hararet yapan araca hemen müdahale etmemeleri konusunda uyardı.
4: Kesinlikle hiçbir şekilde aracı hararet yaptığı zaman aracın kapısını açıp da kendisinin müdahale etmemesi lazım. Müdahale ederse bahsettiğiniz gibi kötü sonuçlarla karşı karşıya gelme ihtimali var. Suyun içerisindeki bulunan basınçla da sıcak suyun vermiş olduğu zararlar zaten görmüşler. Bundan dolayı da herhangi bir müdahale etmeden araçlarını bildikleri ustalarına ya da çekici yardımıyla servise çekmeleri daha uygun olur. Zarar vermeden kendilerine de o şekilde devam etmeleri gerekir.
2: Muş'ta 600 yıllık bir geçmişe sahip örme ayakkabı Harik çok ilgi görüyor. Hatta Kanada'ya, Fransa'ya gönderiliyor, İsveç'e gönderiliyor. Yurt içinde de çok ilgi görüyor. Peki özelliği ne, nasıl yapılıyor Harik? Neden bu kadar yeniden, nasıl popüler oldu? Dönelim Muş'a.
5: Evet, yurdumuzun dört bir yanında unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarımız var ve bu kültürel miraslarımızı yaşatmak için de bugünlerde bin bir emekle birlikte tabii çalışmalar devam ediyor. Şu an itibariyle Muş'tayız, tabii Muş'ta da yöresel örme ayakkabı Harik. 600 yıllık geçmişe sahip olan işte bu ayakkabı Muşlu kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Bizler de şu an itibariyle kurstayız ve görmüş olduğunuz gibi bir taraftan bin bir emekle, sabırla Harik ayakkabısını örme işlemleri devam ediyor. Peki bu Harik ayakkabısının tarihi nedir? Nasıl yapılıyor ve ne kadar emek veriliyor? Dilerseniz usta öğretici Merve Avcı'dan dinleyelim. Öncelikle kolay gelsin.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
5: Ben biraz bahsettim. Kültürel miras yeniden sizin ellerinizde, kursiyerlerin ellerinde hayat buluyor dedim. Harik ayakkabısından bahseder misiniz?
6: Evet. Harik 600 yıllık bir geçmişi olan, daha çok Muş ve Bitlis yöresine ait bir ayakkabı çeşididir. Geçmiş zamanda kökeni Osmanlı'ya, Selçuklu Devleti'ne kadar dayanmaktadır. Geçmiş zamanda ayakkabı icat edilmeden daha önce bunlar yapılırmış.
5: Ayakkabı
6: bunlar,
5: icadından önce.
6: Evet. Ayakkabı yokken bunlardan yapar giyerlermiş. Altı kendi ipiyle, keçi kılıyla karışık bir taban oluşumu yapılıyor. Üstü de keçi kılı ipiyle yapılmakta. Orijinal keçi kılı ipiyle örülmekte. Yani sağlığa faydaları, birçok faydası var. Düz taban olduğu sebebiyle daha çok kas ve iskelet sistemine çok iyi gelmekte. Romatizma, bel fıtığına, daha çok mantar hastalıklarına ve nasıra çok iyi gelmekte. Şu anda

0: Günümüzde sadece halk oyun ekibi kullanmaktadır bunları. Ve minyatür olanları da daha çok süs, hediyelik eşya olarak kullanmaktadır. Günümüzde ayakkabı icat edildiği için pek kullanılmıyor artık. Sadece şark köşelerinde böyle hediyelik eşya olarak durmakta. Ama bu kültürel mirası daha çok ilerletmek istiyoruz, unutulmamasını istiyoruz. O yüzden bunun eğitimini veriyoruz kursumuzda.
1: Peki kaç parçadan oluşuyor? Örme işlemi nasıl gerçekleşiyor?
0: Örme işlemi aşamaları çok uzun sürüyor. Bir çiftim 25 günde, 28 günde tamamlıyorum. Bir aya yakın bir sürede tamamlanıyor. Yani evet, bu kalıpta, şu görmüş olduğunuz kalıpta sıcak suda sabunla ovarak bunu oluşturuyorum. Bunu kendir ve keçi kılı ipiyle karışık bir karışımla sabunla ovarak oluşturuyorum. Sonra onu kurutuyorum güneşte bunu. Sonra bir bezlendirme aşaması oluyor. Bezlendiriyorum onu. Sonra bir dikiş aşaması oluyor. Şöyle bir dikiş aşaması oluyor. Ve ondan sonra taban bu hale geliyor. Böyle sert bir yüzeye sahip. Üstü de orijinal keçi kılı ipiyle yapılmakta. Keçi kılını eğirterek bu hale getiriliyor. İp haline getiriliyor. Sonra 5 şiş kullanılarak bu patik halini oluşturuluyor ve monte ediyoruz buna.
1: Keçi kılıyla yapılması da tabii evet, daha farklı bir özellik.
0: Çok tabii, keçi kılıyla yapılması ayağı hem serin tutuyor hem sıcak. Kış aylarında sıcak tutuyor, yaz aylarında serin tutuyor. Ve bulunması da çok zor aslında. Şu anda malzemeleri de biraz zor, sıkıntılı bulunuyor.
1: Yani çok emek isteyen bir ayakkabı.
0: Çok emek istiyor. Çok çok emek.
1: Yani burada Muşlu kadınların elinde yeniden hayat buluyor diyebilir miyim?
0: Çoğunlukla merak ediyorlar. Geldiler, öğreniyorlar. Onlara öğretiyorum. İnşallah ileriki nesillere kadar aktarılacak. Öyle düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, usta öğretici Merve Avcı da anlattı. 600 yıllık geçmişe sahip olan harika ayakkabısı Muşlu kadınların elinde hayat bulmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu ayakkabı oldukça da önemli bir kültürel miras diyebiliriz ve aynı zamanda sağlık dostu, hem bel fıtığına aynı zamanda romatizmaya ve tabii ki birçok hususta da yine sağlık açısından da geçmiş dönemlerde kullanılmış. Günümüzde ise artık yöresel halk oyunları ekibi tarafından yöresel kıyafetler giyildiğinde harika ayakkabısıyla yine o gösteriler sunuluyor. Bir taraftan da her evin aslında şark köşesinde şu süs eşyası olarak da kullanılmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar Muş'tan sizlere bırakalım.
2: Biz de sözü alalım ve Ajans Akşam'a doğru bugün de burada noktalayalım. Yarın inşallah yeniden saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum herkese.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: tatil budur.

0: hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.

Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
4: reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi'ne kalabalık bir ekiple gelecek. Trump'ın ekibinde 1000 kişinin yer alması bekleniyor. Trump, Ankara'ya yeni uçağıyla gelecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump, makam aracı olaraksa The Beast, yani canavarı kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.
0: Roketsan tarafından geliştirilen milli balistik füze Tayfun'un deneme atışları Rize Artvin Havalimanı'nda sürüyor. Tayfun füzesinin yeni varyantına yönelik deneme atışı gerçekleştirildi. Test atışında füzenin deniz üzerindeki hedefe yönelik performansı denendi. AK Parti milletvekilleri öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
2: Akşam Ajansı'na merhaba.
3: A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Venezuela'da 24 Haziran'da 8 gün önce meydana gelen depremde bir mucize gerçekleşti. 44 yaşındaki bir kişi kurtarıldı. O kişi çalıştığı bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi. Ekiplere el sallıyor. Birazdan o görüntüler gelecek ekranlarınıza ve kurtarılmayı başarıyor.
4: Sekizinci günde enkazdan sağ kurtarıldı. Hayata işte böyle el salladı. İnanılmaz görüntülerin adresi çifte depremin vurduğu Venezuela'da. Ülkede bilanço hızla tırmanırken sevindirici haber tam 8 gün sonra geldi. Hernan Alberto Gil isimli 44 yaşındaki güvenlik görevlisiyle fiziksel temas sağlandıktan sonra ekipler çalışmalara hız verdi. Hernan çöken bir alışveriş merkezinin otoparkına ait 9 metrelik enkazın altındaydı. Şili itfaiyesi Gil'le iletişim kurdu. Paylaşılan videoda kalın beton katmanları ve enkaz arasındaki küçük bir boşluktan Gil'in parmaklarını salladığı görüldü. Ekipler kendisine şırınga vasıtasıyla sıvı aktararak su, yiyecek ve ilaç sağladı. Uzun süren çalışmaların ardından Gil kurtarıldı. O anki mutluluk işte böyle kameralara yansıdı. Öte yandan 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir binadan dışarı çıkmaya çalışan halkın sarsıntının şiddetiyle yere savrulduğu yer alıyor. Arka tarafta da bir binanın yerle bir olduğu görülüyor.
5: Her gün önünden geçtiğiniz 18 katlı bir binanın tamamen çökmüş olduğunu görmek gerçekten kıyametvari bir manzaraydı. Bu yüzden şoka girdim.
4: Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin de arama kurtarma ekipleri afet bölgesinde görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı sahadan kurtarma çalışmalarının görüntülerini paylaştı. 24 Haziran'da meydana gelen depremde 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi de yaralandı.
2: Hayatın normalleşmeye başladığı Suriye'de huzur bir kez daha bombalandı sevgili seyirciler. Bir terör saldırısından bahsediyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'ın en içtek ve tarihi noktalarından birinde bir kafede bombalı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz demiryoluyla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
6: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: Göğsümüzün bir kez daha kabardığı görüntüleri izleyeceğiz. Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun'un yeni versiyonunun denendiği bir atış efendim burası. Rize Artvin Havalimanı ve bu atış bir cep telefonu kamerasına yansıyor uzaktan. O görüntüleri izleyeceğiz.
0: 3-2-1 Milli balistik füze Tayfun'un yeni varyantı test edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli ve hipersonik hızlara ulaşabilen milli balistik füzesi Tayfun'un deneme atışları sürüyor. 2022 yılından bu yana yürütülen testlerde füzenin farklı varyantları deneniyor ve başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son deneme atışı ise 1 Temmuz'da Rize Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Atış öncesinde havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken füze deniz üzerindeki hedefe doğru ateşlendi. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesi açısından önemli bir yeri olan füzenin son test atışına ilişkin değerlendirme önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl havalimanında 3 kez fırlatma işlemi gerçekleştirilmişti.

0: Akşam Ajansı'na gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. 5 gün sonra dünyanın önemli isimleri ve liderleri Ankara'da misafir olacak ve 2 gün boyunca programlara katılacak. Peki zirve marjında hangi programlar öngörülüyor? Haberimizi izleyeceğiz.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: 7 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde Ankara'ya peş peşe devlet başkanlarını taşıyan uçaklar inmeye başladığında tüm dünyanın dikkati de Ankara'ya çevrilecek. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada liderlerin tokalaşmaları, aile fotoğrafı ve zirve salonundan ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşılacak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu bu davet, diplomatik protokol açısından önemli olduğu kadar gayri resmi temaslar açısından da kıymetli olacak. Çünkü resepsiyona NATO liderlerinin yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği kurumlarının başkanları ve Asya Pasifik ortaklarının liderleri de davetli olacak.
2: Ankara'da ilk akşam ilginç bir diplomasi trafiği yaşanacak. Saatler ilerledikçe aynı anda 3 farklı üst düzey toplantı gerçekleştirilecek. İlk çalışma yemeği NATO-Ukrayna Konseyi formatında Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek. İkinci çalışma yemeğinde ise Savunma Bakanları, Asya-Pasifik Dörtlüsü olarak bilinen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle buluşacak. Üçüncü organizasyonda liderler düzeyinde gerçekleştirilecek resepsiyon olacak.
3: Ancak Ankara'da yaşanacak asıl değişim objektiflerin göremediği masalarda şekillenecek. Çünkü bu zirve yalnızca 2 günlük diplomatik bir buluşma değil, 1949'da kurulan NATO'nun değişen dünyanın şartlarına göre kendisini yeniden tanımlama çabası ve Türkiye açısından da sadece başarılı bir ev sahipliği değil, jeopolitiği, savunma sanayisi, diplomatik ağırlığı ve bölgesel rolüyle yeni güvenlik mimarisinin kurucu aktörlerinden biri olduğunu gösterme fırsatı olacak.
2: Ayrıca NATO zirvesi marjında Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının da gerçekleştirilecek toplantılarla bir araya gelmesi bekleniyor. Kuzey Atlantik Konsey toplantısının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Uluslararası güvenlik açısından asıl önemli süreçse zirvenin bittiği gün başlayacak. Çünkü Ankara'da alınacak kararların büyük bölümü hemen uygulanmayacak. Asıl değişim önümüzdeki 5 ila 10 yıllık dönemde görülecek.
0: Malum Ankara'daki NATO zirvesinde bazı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Ankara Valiliği o tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Motokuryeler ve ağır tonajlı araçlar zirvenin olduğu günlerde Ankara'da belli bölgelere giriş yapamayacak.
2: Başkent Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Ankara Valiliği tarafından açıklanan tedbirler kapsamında 6 Temmuz'dan itibaren başkentte birçok ana arter ve kritik güzergah geçici olarak trafiğe kapatılacak.
4: NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Zirve boyunca motokuryeler kırmızı alanda yer alan bölgelere giriş yapamayacak.
2: Esenboğa Havalimanı ve Etimesgut Havalimanı bağlantılarıyla Ankara çevre yolunun belirli bölümlerinde trafik akışı kısıtlanacak. Mevlana, Özal, İsmet İnönü, Dumlupınar, Anadolu, Atatürk ve 1071 Malazgirt bulvarları başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvarda güvenlik tedbirleri uygulanacak.
4: İşte o tedbirler kapsamında ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz sabah 10'a kadar Ankara şehir merkezine giriş yapamayacak.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresiyle zirve kapsamında kullanılacak otellerin bulunduğu güzergahlarda da trafik kısıtlamaları devreye girecek. Valilik belirlenen güzergahlarda park halinde bulunan araçların en geç 4 Temmuz'a kadar kaldırılmasını istedi. Süresi içinde kaldırılmayan araçlarsa çekilecek. 6-9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen cadde ve bulvarlara motokuryelerin girişine izin verilmeyecek. Yetkililer vatandaşlardan alternatif güzergahları tercih etmelerini ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ilk

0: De ulusal çıkarlar vardır. Devlet aklı vardır.
1: NATO zirvesini değerlendirdi. Devlet aklı vurgusu yaptı. Doğu Akdeniz mesajı dikkat çekti.
0: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek. Enerji ve tedarik hatlarını güvence altına almak. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir. Bunun adı cumhuriyetçi stratejik özerkliktir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. 10 dakika kürsüde kalan Kılıçdaroğlu soru almadı. Tek gündem maddesi dış politikaydı.
0: NATO güvenliği yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret değildir. Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda güvenliği, su güvenliği ve devlet dışı silahlı aktörler de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır.
1: Türkiye'yi yalnızlaştırmayız dedi Kılıçdaroğlu. Millet iradesi vurgusu yaptı.
0: Biz Türkiye'nin NATO içindeki yerini de, Avrupa ile ilişkilerini de, ABD ile müttefiklik hukukunu da, Rusya ve Çin'le kurulacak dengeli ilişkileri de Cumhuriyet'in bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz. Ne Türkiye'yi yalnızlaştırırız ne de cumhuriyetçi stratejik özerklik anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye'yi kendi tarihine, kendi kurumlarına, kendi millet iradesine ve kendi üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç haline getiririz.
1: Basın toplantı salonundaki değişikliklerde dikkat çekti. Özgür Özel döneminde gökyüzü temalı mavi fon kaldırılarak yerine altı oklu kırmızı fon getirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle eski fon da genel merkezdeki yerini aldı.
0: Değerli basın mensupları.
2: Ve Özgür Özel cephesi, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yeni parti ile ilgili milletvekillerini ikna etmekte zorlanıyor. Vekillerin büyük bir bölümünden bu çatının altından ayrılamayız yanıtını alan Özel'in Ekrem İmamoğlu ile de bu konuyu görüşmesi bekleniyor.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel milletvekillerini ikna edemiyor. Yeni partiyle ilgili süreç sancılı işliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili yargıtay süreci tamamlanmazsa Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
4: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen Özel kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Vekillerin büyük bir bölümünün bu çatının altından ayrılmayız dediği öğrenildi. Özel'i destekleyen vekiller arasında hızlı bir çözülme yaşandığı, en fazla 60 vekilin yeni partiye geçebileceği ifade edildi.
5: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
1: Özgür Özel yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'yla da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde görüşecek. Görüş ve önerilerini alacak. Özel Nefes gazetesine yaptığı açıklamada da Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem diye konuştu.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii nereden bakarsa.
1: Ayrıca Özgür Özel'e yakın kaynaklar partinin 24 Temmuz'da kurulacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gözler önümüzdeki aya çevrildi.
2: Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapan sayesinde arazide kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede görüntülerde yer alan kişilerin CHP'li Cüngüş ilçe başkanı Seyit Akdağ ve oğlu olduğu belirlendi.
8: CHP'li ilçe başkanı ve oğlu uyuşturucu ekimi yaparken fotokapana yakalandı. Diyarbakır Cüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı, yasa dışı uyuşturucu ekimi ihbarı üzerine harekete geçti. Cüngüş Kaymakamlığı'nın talimatıyla bölgeye foto kapan yerleştirildi. Elyos Mahallesi, Kurtini mevkiinde yasa dışı keneviz ekimi yapıldığı tespit edildi. Görüntülerde yer alan iki

0: kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
1: Foto kapana yakalanan iki ismin CHP ilçe başkanı Seyit Aktağ ile oğlu olduğu ortaya çıktı.
0: Baba oğul gözaltına alınırken ev ve araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, ormanlık alandaysa uyuşturucu madde ele geçirildi. Seyit Aktağ savcılık ifadesinde uyuşturucuları oğlunun ektiğini, kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Oğlu Zülfikar Aktağ ise uyuşturucuyu ticari amaçla değil, kişisel kullanım için ektiğini söyledi. Baba oğul işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi meclise sunuldu. AK Parti'nin yeni kanun teklifiyle yarım kalan eğitimler tamamlanacak.
3: Kamuoyunun en çok beklediği konu yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
4: Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler yeniden eğitimlerine geri dönebilecek.
3: Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler.
4: Yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ve af düzenlemesini de içeren yeni kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin teklifin detaylarını açıkladı. Aftan yararlanmak için 4 aylık süreye dikkat çekti.
3: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
4: Askerlik görevini ifa edenler de aftan yararlanabilecek.
3: Askerlik görevini ifa eden gençler vardır. Onlar için de onların da bu haktan yararlanması için askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler.
4: Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden hükümlü olanlarsa düzenlemeden yararlanamayacak. Teklifte yer alan bir diğer düzenleme emekli akademisyenlerle ilgili. Onların da tecrübelerinden yararlanabilmek için sözleşmeli istihdamı desteklenecek.
3: Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimizle emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle.
4: Vakıf üniversiteleriyle ilgili önemli bir düzenleme de teklifte yer alıyor.
3: Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için. Burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
4: Vakıf üniversitelerinde ayrıca hastane şartı aranıyor. Kendi hastanelerini kurmak içinse son kez süre verildi.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Aracına binip hastaneye gitmek istedi ancak yolda bilincini kaybedince kaza yaptı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
4: Silahlı saldırıya uğradı. Aracına atlayıp hastaneye gitmeye çalıştı. Bilincini kaybedince kaza yaptı. Baran Yusuf Dağ Deviren acile kaldırıldığında artık çok geçti.
5: Onda bir şey var ha.
4: İstanbul Beylikdüzü olayın adresiydi. Dağ Deviren husumetli olduğu kişiler tarafından vuruldu. Kurşun karnına isabet etti. Yaralı halde otomobiline binip hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybetti. Önce park halindeki araçlara sonra da duvara çarptı.
5: Onda bir şey var ha.
4: Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağ Deviren hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2: İstanbul Ataşehir'de bir siteye sipariş götüren motokurye tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Çok sayıda motokurye saldırıya tepki için sitenin önünde toplandı.
6: Kapıyı.
7: Müşteri ver, yasak.

0: Bakın abi.
1: Niye giriyorsun lan?
2: Sipariş götürdüğü sitede önce hakarete uğradı, sonra tekmelendi.
1: Var ya, öldürürüm seni.
0: Gel öldürün!
2: İstanbul Ataşehir'de lüks bir siteye sipariş götüren motokurye Ömer Toprak'ın motosikletle içeriye girmesine özel güvenlik görevlileri müsaade etmedi.
1: Burada yetkili bir
3: kuralı var.
2: Motokurye bunun üzerine müşteriyle iletişime geçti. Müşterinin açtığı arka kapıdan siteye girerek siparişi teslim eden Toprak, çıkışta güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı.
3: Ben sana ne dedim?
0: Müşteri açtı kapıyı.
3: Müşteri değil, yasak, yasak.
0: Abi
1: niye giriyorsun lan?
3: Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
0: Ne yapıyorsun abi ya?
3: Ne demek?
0: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
3: Çağır polisi.
0: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
2: Hakarete maruz kaldı, tekmelendi, yumruklandı.
0: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
3: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
0: Lan müşteri aldı beni içeriye.
3: Aramaz.
1: Çocuk ezdiler çocuk.
2: O anlar motokuryenin kas kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Niye giriyorsun lan?
2: Telsizden ve sosyal medyadan saldırı haberini alan yüzlerce motokurye, Ömer Toprak'a destek için sitenin önünde toplandı. Motokuryeler korna çalıp sloganlar atarak saldırıyı protesto etti. Saldırgan güvenlik görevlileri kamera kayıtlarından tespit edildi.
0: Ya küfür etmeyi bırak ya!
4: İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin iki araç arasında sıkıştırdığı 24 yaşındaki Zahide Diğer Demirbaş yoğun bakımla yaşam mücadelesi veriyor. Kendisini yakalayan 4 polise de saldıran alkollü sürücü serbest bırakılırken acılı aile ise duruma isyan etti.
5: Kötü bir ses duyduk aşağıdan. Daha sonrasında yukarı çıktığım zaman kız kardeşimin iki aracın arasında sıkıştığını gördüm.
2: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesi veriyor.
5: Kız kardeşim yoğun bakımda, ciddi kırıkları var, iç kanaması var.
2: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Caddede seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı ve park halindeki araçlara çarptı.
5: Çarpan arkadaş, ben çarptığını bilmiyordum, dalga geçer gibi. Abla iyi, abla konuşuyor. Bu tarz beni sakinleştirmeye çalıştık ki şöyle, daha sonrasında kız kardeşimi onun çarptığını gördüm. Sanki suçlu o değilmiş gibi. Daha sonrasında zaten kaçtı, öyle söyleyeyim.
2: O sırada dışarıda ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş, iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç kanaması bulunan Demirbaş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Zanlının kazadan dakikalar önce de trafikte dehşet saçtığı, aynı caddede yüksek hızda ilerleyerek faciaya davetiye çıkardığı anlar ortaya çıktı.
5: Yanındaki reşit olmayan kız arkadaşı ifade verdiğinde çocuğun alkol aldığını söylüyor. Hatta yavaşla, bak bu kadar hızla gitme bu ara sokakta tarzında.
2: Alkol ve madde etkisinde olduğu iddia edilen sürücü kendisini gözaltına almaya gelen 4 polis memuruna da saldırdı. Genç kızın hayati riski devam ederken adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara isyan eden acılı aile adaletin yerini bulmasını istiyor.
4: Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası yurtta etkili olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar havuza girerek serinlemeye çalıştı. İzmir'de de sıcaklıklar normalin üzerine seyrediyor.
2: Sıcak havadan bunalan çocuklar havuza girerek serinledi.
6: Diyarbakır'da havuz var, işte ispatı.
2: Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
7: Hava çok sıcaktır, biz buraya geliyoruz.
2: Çocuklar serinlemek için havuzlara girerken aileler gölgeliklere sığındı.
8: Şu anda Diyarbakır'ın kalbindeyiz. Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalan çocuklar soluğu Anzele havuzunda aldı ve şu anda bu havuzda çocuklar serinliyor.
9: Valla gerek biz diyerek yani bu ağaç dibinde oturuyoruz yani. Bu şekilde çocukları izliyoruz.
10: Abi hava çok sıcaktır. Geliyor buraya serinliyor.
2: Sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı illerden biri de İzmir oldu. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğleden sonra artış gösteriyor.
11: İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyrediyor. Hava sıcaklıkları 37-38 nemle birlikte 40-41 dereceye kadar

0: güçlenebiliyor. Uzmanların uyarısı, kronik hastalığı olanlar, tansiyonu olanlar 11 ile 16 arasında dışarı çıkmamaları.
1: İstanbul Arnavutköy'deki Egemen Caddesi'nde üst geçit bulunmaması nedeniyle yaya güvenliği risk oluşturuyor. Mahalle muhtarı yıllardır İBB'ye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek acil önlem çağrısı yaptı.
2: İstanbul Havalimanı yolundaki Egemen Caddesi'nde üst geçit yok. Mahalleli her gün kazayla burun buruna geliyor.
3: Buraya acilen bir üst geçit istiyoruz. Bir de bu yol yetersiz artık.
4: 3 gün önce bir kaza oldu şuradan. Bir çocuğa araba çarptı. Allah'ta çocuğun durumu iyi ama illa ki burada birilerinin canı mı yansır?
2: Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, öğrencilerin yoğun kullandığı güzergahta üst geçit yapılması çağrısında bulundu.
4: Okul saatleri gerçekten izdiham yaşanıyor. Burada çocuklarımız yaya geçidi yok. Işıklar var. Işıklarda da yetersiz oluyor bize. Burada acilen bir üst geçit istiyoruz.
2: İKA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan taleplerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
4: Burası pandemiden önce yapıldı. Defalarca İBB'ye dilekçelerimizi verdik. Bir üst geçit istedik. Üst geçit hala yapılamadı.
2: Öte yandan bölgede 3 gün önce bir çocuğa otomobil çarptı. Neyse ki kaza büyük bir yaralanma olmadan atlatıldı. Ancak mahalleli okulların açılmasıyla daha büyük tehlikelerin yaşanmasından korkuyor.
4: Saatte en az 100 tane araba, 200 tane araba geçiyor. Bir de Allah'tan şu an okullar tatil. Okullar açıldığında daha kötü.
1: İstanbul'da yıllar geçmesine rağmen İBB tarafından yapılan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında somut bir ilerleme kaydedilemiyor. Vatandaşlar metronun yıllardır bitirilmemesine tepkili.
5: Projesi çizildi, çok sevindik, çok mutlu olduk ama maalesef eziyete dönüştü.
6: Ulaşım açısından büyük sorun yaşıyoruz. Daha kısa şekilde gelecekken daha uzun gelmek durumunda kalıyoruz.
2: Bir türlü bitirilemeyen metro projesi vatandaşın çilesi.
5: Şikayetçiyiz, bir an önce bitmesini istiyoruz. Biterse biz de mutlu oluruz.
6: Da şikayetlerimiz var ama dönüş almıyoruz. Yolda çok dolandırdığı için bu şekilde hem mağdur oluyoruz hem de yani vaktimiz de kayboluyor.
2: Yapımına yıllar önce başlanan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı hala bitmedi. Bu yıl sonu açılacak denildi ama şantiyede yaprak kımıldamıyor. Yetkililer %90'ı tamam dedi. Ancak ortadaki görüntüler bu rakamı hiç de doğrulamıyor.
7: Tarihler 2019'du ve burada Göztepe metro inşaatı başlamıştı. İnşaat tamamlanmadı. Yıl 2026. Burada yaşayan vatandaş ise oldukça durumdan şikayetçi.
8: Burada yaşayan insanların hayatını aksatmakta, trafiği aksatmakta.
2: En büyük mağduriyet Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi istasyonunda. Tam 8 yıldır cadde trafiğe kapalı. Bölge halkı her sabah aynı çileye uyanıyor.
6: İşlerine gelirken bile zorluk yaşıyoruz ve yolu uzatmak gerekiyor buraya gelirken ve bu mesai saatimizde geç başlamamıza sebebiyet veriyor.
2: Yıllardır süren bu belirsizlik hayatı adeta felç etti. Yollar kapalı, trafik kilit, yürümek bile artık bir işkence.
6: Yol bizi çok aksatıyor arkadaşımın dediği gibi. Biz de çok gecikme yaşıyoruz.
9: Uzun zamandır bitmeyen bir süreç yaşıyoruz açıkçası. Ulaşım ve çevre açısından da ciddi bir problem yaratıyor.
2: Mahalleli sorunun çözümünü bekliyor.
10: Gürültü, ses ve asla hiçbir işlem yapılmadığını dile getiriyor. Çok mağdurlar bu konuda. Ama görüyoruz ki hiçbir işlem yapılmıyor. Böylece duruyor yıllardır. Herkes çok şikayetçi.
1: İngiltere'de bebeklerin yüzme sırasında kullandığı boyun simitleri boğulma riski nedeniyle gündemde. Uzmanlar bu tür aparatlar yerine çocukların yüzmeyi yaşlarına uygun ekipmanlarla ve eğitmen gözetiminde öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.
2: Bebek can simitleri boğulma riski oluşturuyor. Peki uzmanlar tartışmaların odağında olan yüzme aparatı için ne diyor?
11: İngiltere'de kullanımdan kaldırılan boyun aparatı küçük yaştaki çocukların nefes alma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırdığı için kullanımdan kaldırıldı. Ülkemizde ise bu aparat zaten hiç kullanılmıyordu. Uzman antrenörler eşliğinde ülkemizdeki küçük yaştaki çocuklar yüzmeyi havuzlarda öğreniyor.
12: Aslında bu aparat su terapisi amacıyla bebeklerde kullanılan aparatlar. Ama bu aparata güvenerek bebeklerini suyla

0: Baş başa bırakan ebeveynler oldu ve ister istemez istemediğim sonuçlar doğuran kazalara sebebiyet verdi. Bunun dışında bu aparatla yüzme öğretmeye çalışan yine ebeveynler oldu. Burada da şöyle bir yanlış var. Bu boyun aparatı ortopedik olarak uygun bir aparat değil. Ve biz sporcuların yatay pozisyonda suyun üzerine kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama boyun aparatından dolayı bacaklar suyun altında kaldığı için sporcu bacakları yukarı kaldırmaya çalıştıkça boyun kaslarını zedelemiş oluyor. Bu yüzden de İngiltere'nin bu aparata engel olduğunu düşünüyorum.
1: Yüzme okullarında eğitimler, yüzme tahtası ve destekleyici materyallerle eğitmen gözetiminde sürdürülüyor.
0: Bizde yüzme tahtaları ve makarnalar var. Demin bahsettiğim gibi suyun üzerinde yatay pozisyonda olmak için biz bu aparatları kullanıyoruz. Tabii burada yine birebir eğitimcilerimizin gözleminde yapılıyor bu eğitimler ve yine başımıza da can kurtaranlar oluyor. Yani bizde birinci öncelik her zaman güvenlik.
2: Küçük yaşta çocukları olan aileler özellikle denizde çocuklarına yüzme öğretirken son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde olumsuz kazalarla karşılaşılabilir.
3: İlk denizi öğrendim.
2: Anne baba yanında mıydı? Kolluk kullanıyor muydu?
3: Kollukla öğrendim ilk ben böyle bir 5 yaşında falanım.
4: Havuza gittik, kendi kendine yüzebiliyor artık. Hani burada da yine bir kendinizi geliştirmek adına geldik.
2: Hocalarınızla, yüzme antrenörlerinizle daha deneyimli bir hale geliyorsunuz, öyle değil mi?
3: Evet.
2: Kaç saat sürüyor idmanınız?
3: 1,5 saat galiba, öyle biliyorum.
2: Devam etmeyi düşünüyor musun?
3: Evet.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde iki genç bir gökdelenin tepesine çıkıyorlar efendim. Ve orada birbirlerine evlilik teklif ediyorlar. Zaten kendileri dağcıymış. Yani hani çok böyle ekstrem bir durum yapmıyorlar. Alışık oldukları bir yer ama tabii burada böylesine bir etkinlik yapmak yasak. Evlilik teklifinden sonra kadın da tabii ki kabul ediyor. Zaten beraber kuruladıkları bir senaryo. Sonrasında ise gözaltına alındılar.
6: İki kişi Empire State binasına tırmanıp pankart açtı.
1: Kız arkadaşına 443 metre yükseklikte evlilik teklif etti. Sıra dışı olay ABD'nin New York eyaletinde. Bir çift eyaletin en yüksek gökdelenlerinden biri olan Empire State binasının antenine tırmandı. Siyah kıyafetler giyen ve maske takan gençler yüzlerce metre yükseklikte dikkat çeken pankart açtı.
6: İki kişi Empire State binasına tırmanıp pankart açtı. Orada havanın ne kadar sıcak olduğunu hayal bile edemiyorum.
1: Pankartın üzerinde sevginin gücü iktidar arzusuna galip geldiğinde dünya barışı tanır ifadeleri yer alıyor. Yaklaşık 10 dakika boyunca binanın anteninde kalan çiftin görüntüleri haber helikopterleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç eylemci daha sonra antenin tepesinde kız arkadaşına evlenme teklif etti, evet cevabını da aldı. İşte o anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Gençler aşağı inince New York polisi tarafından gözaltına alındı.
5: Bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz T-Rex dinozor fosillerinden biri 20 ile 30 milyon dolarlık rekor bir tahmini bedelle çıkartılmaya çıkarılacak. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan iskelet yaklaşık olarak 67 milyon yıl öncesine tarihleniyor.
1: Tarihin en büyük avcılarından biri açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 67 milyon yıl önce yaşamış 11,5 metre boyundaki devasa T-Rex dinozor iskeleti rekor fiyata yeni sahibini arıyor. Bu dinozor iskeleti bir çiftçinin bahçesinde bulundu. Ekipler, arkeologlar aylarca titiz bir çalışma yürüttü. Dinozorun iskeletinin parçaları farklı noktalardan özenle çıkarıldı. Birleştirilip bir bütün haline getirilen dev iskelet yakında açık artırmaya çıkarılıp satılacak.
7: Gus bugüne kadar bulunmuş en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeletlerinden biri. İlk olarak yaklaşık 5 yıl önce özel bir şahsa ait devasa bir çiftlik arazisinde keşfedildi. İsmini arazinin sahibi olan çiftçiden Gus'tan alıyor. Arazi sahibi ne yazık ki kazı çalışmalarının birinci yılında hayatını kaybetti. Biz de onun anısına iskelete bu adı verdik.
1: Yaklaşık 3,8 metre yüksekliğe sahip olan bu devasa avcının kafatası

0: tam 137 santimetre uzunluğunda. Milyonlarca yıla meydan okuyan bu iskeletin 10 milyonlarca dolara satılması bekleniyor.
1: Quality.
2: Satış öncesi tahmini değer 20 milyonla 30 milyon dolar arasında, ancak hepimizin gördüğü gibi bu durum müzayede dünyasında henüz çok yeni filizlenen bir pazar. Dolayısıyla gerçek değerinin ne olduğunu onu açık artırmaya çıkardığımızda hep birlikte öğreneceğiz.
1: It takes...
0: Yetkililer bu dinozor iskeletinin neden özel olduğunu da açıkladı.
2: Eksiksizliği, kalitesi, boyutu, korunma durumu. Ama bence insanların dinozor fosillerinden bahsettiğimizde anlaması gereken asıl önemli şey bu fosillerin topraktan tek parça haline çıkmadığıdır. Bir çukur kazıp işte burada bir dinozor var diyemezsiniz. Bu keşfi bu denli özel kılan şeylerin büyük bir kısmı da budur.
3: İstanbul Şişli'de bir iş yeri haraç meselesi yüzünden kurşunlandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgansa bekçiler tarafından ayağından vurularak yakalandı.
4: Dur ihtarına uymadı, ayağından vuruldu. İstanbul Şişli'de bir iş yeri kurşunlandı. İddiaya göre saldırının sebebi ise haraç meselesiydi. Kaçmaya çalışan kişi bölgeden fazla uzağa gidemedi. İş yeri yakınlarında bulunan bekçilerden biri dur ihtarına uymayan saldırgana ateş açıp ayağından vurdu. Silahlı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız,
8: Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi 2025'in aynı ayına kıyasla %8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, Ocak ile Mayıs döneminde %6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Bankam Tombank, kartıma bin.
9: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
10: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
11: Hepsi burada, hepsi.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
13: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
16: Bes, Allianz'tır. Bes, Allianz.
17: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
17: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
18: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulaması

0: peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Lise öğrencileri
9: reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: ...52 bin başıboş sokak köpeği toplatıldı. Valilik tarafından çalışmaların sürdüğü açıklandı. Başıboş sokak köpeği sorunu nedeniyle tarihsiz anlara şahitlik eden Türkiye, yaptığı düzenlemeler sonrası bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdi ve çalışmalar hızlandı.
4: Sahip sokak hayvanlarının 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.
3: Belediyelere yüklenen zorunluluklar ve yapılan çalışmalar sonrası Ankara Valisi Yakup Can Bulat'tan açıklama geldi. Can Bulat, başkentte 52 bin sahipsiz hayvanın toplatıldığını dile getirdi.
4: Büyük şehirlerimizde de mesela Ankara %99'a ulaşmış durumda. Neredeyse sona yaklaşmış.
3: 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplatıldığını sözlerine ekleyen Vali Can Bolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü dile getirdi.
4: Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Türkiye'nin haber radyosu.
5: Akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Fatih'teki Mısır Çarşısı'nda yangın paniği yaşandı. İki katlı baharatçıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
6: Baharatçıda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler tarihi Mısır Çarşısı'ndan. Baharat satılan iş yerinden alevler yükseldi. Yoğun duman dükkanın her yerini sardı. O anlarda kısa süreli panik yaşandı.
7: Aniden oradan bir plastik kokulu bir duman geldi camdan. İnsanlar tabii ayaklandı, kalktı.
6: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen biri dükkan sahibi iki kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler kısa sürede söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
5: Samsun İtfaiyesi uzaktan kumandalı söndürme robotu alev kranı envanterine katarak teknik altyapısını güçlendirdi. Paletli yapısı sayesinde zorlu arazi koşullarında rahatça ilerleyebilen alev kran yüksek riskli yangınlarda önemli görevler üstleniyor.
6: Dakikada 4800 litre su sıkıyor, alevlerin kalbine tek başına giriyor. Söndürme robotu alev kıran Samsun İtfaiyesi'nin gücüne güç katıyor. Yüksek riskli yangınlarda itfaiye personelinin canını tehlikeye atmamak için uzaktan kumandalı alev kıran sahaya iniyor.
8: Özellikle endüstriyel tesis ve sanayi bölgelerinde meydana gelen yangınlarda itfaiye personelimizin yani itfaiyecilerimizin patlama, çökme, elektrik ve kimyasal risklerde can güvenliğini korumak için envanterimize kattığımız bir üründür.
6: 250 metre mesafeden kontrol edilebilen alev kıran, paletli yapısı sayesinde engebeli ve zorlu arazilerde rahatlıkla ilerleyebiliyor.
9: Alev kıran adı verilen yangın söndürme robotu, yangının olduğu noktaya getirilip kurulması yaklaşık 2 dakika sürüyor. Ardından üzerinde bulunan GPS sayesinde kumandaya gelen görüntülerde yangın yerinde neler yaşandığı görülebiliyor. Üzerinde bulunan yağmurlama sayesinde kendini soğutup yangından da muhafaza edebiliyor.
8: 5 kilometre hızla hareket edebilen üstündeki güçlü monitörü sayesinde dakikada 4800 litre su işleyebilen ve yine üstündeki koruyucu yağmurlama başlıkları ile birlikte yangın yerinde kendini soğutma özelliğine sahip bir robottur.
6: Alev kıran şimdilik sadece Samsun İtfaiyesi'nin envanterinde bulunuyor.
5: İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kaslı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan aranıyor.
6: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
5: Efendim, görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Fren yerine gaza basan sürücü 4 araca zarar veriyor. Sonrasında ekranda gördüğünüz üzere bir binanın duvarına çarparak ancak durabiliyor.
6: Fren yerine gaza bastı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce araca, sonra duvara çarptı. Kaza İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.
10: Yukarıdan aşağı çok hızlı geliyordu. Önündeki arabaya, şu beyaz arabaya vurdu. Hızını alamadı, yine ayağı gazdaymış, fren yapmadı.
6: Panik yapan sürücü fren yerine gaza basınca bir arabayı sürükledi, 4 araç birden zarar gördü.
10: Ucuz atlattık, kimseye bir şey olmaması mucize bir şey oldu.
6: Lüks otomobil bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar aldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

0: Trafik cezalarının çok yükselmesinden sonra bu tür görüntüleri çok az görüyoruz aslında ama hala varlar. İstanbul Fatih'te efendim bu görüntülerde gördüğünüz üzere bir kişi başka bir aracın camını yumruklayarak parçalıyor, kırıyor. Sürücüye de zarar veriyor tabii. Sonrasında yakalandı bu sürücü. 180 bin lira para kesildi, ceza kesildi kendisine. Aracına 2 ay el konuldu, ehliyeti de 2 ay alındı.
1: Camı yumruklayıp paramparça etti. Sürücü trafikte dehşet saçtı. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan tartışmada bir sürücü aracından indi. Diğer aracın camını yumruklayarak tuzla buz etti. Öfkeli sürücünün yanında bulunan kız çocuğu bile kavga etmesini engelleyemedi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla sanal devriye ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
0: UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. Peribacaları ve Kızıl Vadide oluşan o masalsı manzarayı bize A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Gidelim Yağmur'a, o görüntüyü aktar bize lütfen Yağmur.
2: Hikmet Öztürk, muhteşem bir görüntü olduğunu baştan söyleyeyim. Özellikle uluslararası araştırmada tabii rakiplerini geçerek 100 üzerinden 86.1 puan alarak zirvenin sahibi olduğu Kapadokya gün batımında. Tabii doğanın binlerce yılda şekillendirdiği eşsiz coğrafyası, tarihi mirası ve göz kamaştıran manzaralarıyla Kapadokya şimdi de gün batımıyla dünya birincisi oldu. Ve muhteşem bir görüntü var. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor ve özellikle ziyaretçi deneyimleri, sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Bu noktada hava koşulları, manzara kalitesi değerlendirildi. Ve dediğim gibi 100 üzerinden 86.1 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. Böylece Hawaii'deki Waikiki Beach, ABD'deki Grand Canyon ve Hindistan'ın simgelerinden Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm noktalarını da geride bırakarak zirveye yerleşti. Tabii gün batımının büyüleyici renklerine tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya'nın seyir noktalarına akın etti. Şu anda bulunduğumuz yer Kızılçukur Vadisi ve işte görmüş olduğunuz gibi o seyir noktalarında yerli ve yabancı turistler de yerlerini aldı. Milyonlarca yıllık volkanik oluşumların şekillendirdiği peribacaları, vadileri ve tarihi kaya oyma yapılarıyla dikkat çeken Kapadokya özellikle gün batımında bambaşka bir güzelliğe de bürünüyor. Şu anda sizler de görüyorsunuz güneşin ufka yaklaşmasıyla birlikte gökyüzüne yayılan kızıl, turuncu ve altın tonları bölgenin doğal dokusuyla birleşerek ziyaretçilerine kartpostalar aratmayan manzaralarda sunuyor bir yandan. Başta Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Kızılçukur Vadisi olmak üzere bölgenin birçok seyir noktası gün batımı saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına da uğruyor. Tabii şu anda bulunduğumuz yerden değil, aynı zamanda bakın görüyorsunuz her noktasında da ziyaretçi olduğunu ifade edelim. Tabii Kapadokya doğal güzelliklerinin yanı sıra kaya oyma kiliseleri, yeraltı şehirleri, tarihi taş konakları ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgede sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'nin turizm vitrininin en güçlü noktalarından biri olmayı da sürdürüyor. Tabii burada özellikle turizm sektörü temsilcileri elde edilen bu başarının Kapadokya'nın uluslararası tanınırlığını ve marka değerini daha da artacağını ifade ediyor. Tabii İletişim Başkanlığı açıkladı. Dünya birincisi olan Kapadokya muhteşem görüntü tüsüyle insanları büyülüyor. Araştırmanın sonuçları Kapadokya'nın yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da gün batımı denildiğinde akla gelen ilk destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildiğini ifade edelim. Tabii milyonlarca ziyaretçiyi peribacaları, sıcak hava balonlarıyla ağırlayan Kapadokya şimdi de gün batımıyla dünya birincisi oldu. Tabii özellikle doğanın da vermiş olduğu o eşsiz manzara ile birlikte yerli ve yabancı turistler de buraya geliyor ve bu manzaraya eşlik ediyorlar ve bu anı da ölümsüzleştiriyorlar. Diyelim söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Ya bu teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Yozgat'ta bitkin hali bulunan makak maymunu

0: Bozok Ankara'daki yeni yuvasına tamamen alıştı. Kendisini kurtaran bakıcısını her gördüğünde sevinçten ters takla atan sevimli maymun ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
1: Sokakta bitkin halde bulundu. Şimdi ise Ankara'nın neşe kaynağı oldu. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşların ihbarıyla korumaya alınan makak maymunu Bozok, doğal yaşam parkındaki yeni evine tamamen uyum sağladı.
2: İlk geldiği zaman Bozok'umuz biraz yorgundu. Büyük ihtimal yol yorgunluğu vardı. Zaman geçtikçe bakıcıyla ilişkileri de devam etti. Şu anda sağlığı gayet yerinde ve kendisi çok mutlu.
1: Yeni yuvasında adeta el üstünde tutulan sevimli maymunun yemek seçtiği de ortaya çıktı. Biber ve yeşil yapraklı yiyeceklere bayılan Bozok, önüne konulan çilekleri ise geri çeviriyor. Bakıcısını gördüğünde sevinçten ters taklalar atan Bozok, şimdiden parkın maskotu haline geldi.
2: Hassasiyet gösteriyoruz.
1: Vatandaşlar ve özellikle çocuklar Bozok'un bu neşeli hallerini görebilmek için parka akın ediyor. Yozgat'tan Ankara'ya uzanan bu sıcak yuva hikayesi hem çocukların hem de hayvanseverlerin yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisini aldırış etmeden yoluna devam etti. Pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Osmaniye'de ise akrabalar arasındaki silahlı kavga iki cana mal oldu. Şehit Kansu Küçük Ateş Mahallesi'nde Sinan Tamer'le İrfan Tamer arasında çıkan tartışma, oğullarının da katılımıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olay günü hayatını kaybeden İrfan Tamer'in ardından 19 gündür hastanede tedavi gören oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı. Antalya'da serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda kaybolan 25 yaşındaki Ahmet Polat'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 21. gününde kaybolduğu noktaya yakın bir kayanın altında bulundu. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kafe ve restoran olarak işletilen tesiste çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tesis kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ise yaklaşık 45 dönüm buğday ekili alan yandı. Mahalle sakinleri alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için traktörlerle tarlanın etrafını sürdü. Yangın itfaiye ekibinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Günün en sevimli görüntüleri ise Sivas'ın Zara ilçesinden geldi. Anne bozayı ve 3 yavrusu yol kenarında yürürken görüntülendi. Bir süre arazide ilerleyen ayı ailesi daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
0: Tayland'daki feci kazayı izleyeceksiniz şimdi efendim. Tapınaktan dönen bir grup rahibin üzerine sürülen bir araç. 11 yaşındaki bir çocuk ailesinin kamyonetiyle hız yapıyor ve tam o esnada tapınaktan dönen keşişler var, rahipler var. Onlara çarpıyor ve 11 kişi, bu düzeltiyorum, 8 kişi bu kazada hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı.
1: Yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı. Katliamdan farksız kaza kameralara işte böyle yansıdı. Korkunç görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kayda geçti. Ailesinin kamyonetini çalarak sürat yapan 11 yaşındaki çocuk aracın kontrolünü kaybetti. Yolda yürüyen kalabalık keşiş grubunun arasına dalan çocuk önüne çıkan herkesi ezip geçti. Yol üzerindeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği kazada çok sayıda keşiş hayatını kaybetti. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 20'ye yakın yaralı da hastaneye kaldırıldı. Keşiş gençlerin tapınakta yemek yedikten sonra şehir merkezine döndüğünü açıklayan polis, katliama neden olan çocuğun ailesini de ifadeye çağırdı. Akıllara durgunluk veren kazadan geriye ise işte bu görüntüler kaldı.
0: Efendim, robot Isaac ile tanıştıracağız sizleri. Amerikalı bir firma tarafından ön sipariş açıldı. Yaklaşık fiyatı işte 8000 dolar, 7999 dolara satışa çıkmış kendisi. Ev işlerini yapmak için tasarlanmış efendim Isaac. Çamaşırları katlıyor, gördüğünüz üzere etrafı düzenliyor, yatağı düzenliyor. Ev işlerinde ilerleyen zamanlarda artık evlerde bir hizmetçi olarak görebiliriz kendisini.
1: Çamaşırları katlıyor. Yatağı düzeltiyor. Dağınıklığı topluyor. İşte karşınızda dünyanın ev için tasarlanmış ilk kişisel robotu Isaac. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wave Robotics şirketi ev işlerini otonom olarak yapan Isaac 1 isimli yeni robotunu ön siparişe açtı. Robot Isaac dağınıklığı topluyor, çamaşırları birer birer katlıyor ve evin bakımını yapıyor. Wave Robotics'in tabiriyle evdeki en sıkıcı işleri sizin yerinize hallediyor. Şirket Isaac 1 için ön siparişlere başladı. Robot 7999 dolar peşin ödeme ya da aylık 499 dolar abonelik seçeneğiyle satışa sunulacak. İlk teslimatların 2026 sonbaharında Kaliforniya'da başlaması, 2020'de ise ABD geneline yayılması planlanıyor.
0: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Görüntüler Endonezya'da. Bali'de kontrolünü kaybeden araç bir büfeye daldı. Tezgahtaki iki çalışan ve kurye işte böyle savruldu. O sırada ocakta bulunan kızgın yağ işletme sahibi kadının üzerine devrildi. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Trafikte korkuya neden olan bu olay ise Çin'den. Sincan bölgesinde bir otoyolda seyir halindeki kamyondan kopan branda arkasındaki aracın ön camını kapladı. Branda nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Ancak sürücünün soğukkanlılığı felaketin önüne geçti. Şoför ani bir manevra yapmak yerine güvenli bir şekilde aracı emniyet şeridine çekti. Almanya'da ise nadir görülen bir hava olayı etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Friedrichshafen kenti yakınlarındaki Bodense Gölü üzerinde hortum meydana geldi. Görenleri hayrete düşüren devasa hortum kilometrelerce uzaktan bile görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına an be an yansıdı. ABD'nin Hawaii adası volkanik aktiviteye sahne oldu. Kilauea yanardağında bir kez daha patlama meydana geldi. Antik volkanın kraterinden fışkıran lav ve kor 300 metre yükseğe püskürdü. Bölge adalarını oluşturan en büyük 5 volkanın en aktifi olan Kilauea, Aralık 2024'ten bu yana 50. kez faaliyete geçti. Fransa'da aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. Ülkenin güneyindeki Ehu kenti yakınlarında çıkan yangın komşu vilayet Uda kadar yayıldı. Rüzgar ve sıcak nedeniyle alevlerin önünün alınamamasıyla 900 hektarlık alan küle döndü. Bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. 800 itfaiye eri ve 150 aracın müdahale ettiği yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Korkutan görüntü Tayvan'dan. Bir araç sürücüsü dağlık yolda ilerlerken yamaçtan yuvarlanan bir kaya otomobilin önüne düştü. Büyük taş parçası ardından sekerek yoluna devam etti. Şoför ölümden kıl payı kurtuldu.
0: Akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Önce başlıklarımıza bakalım, sonrasında ise detaylandıracağız. Başkent'te NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlanıyor. 5 gün sonra NATO zirvesi Ankara'da biliyorsunuz. Dünyanın pek çok ülkesinden, noktasından devlet başkanları ve liderler gelecek. Detaylar var, bazı detaylar aktaracağız. Mesela Donald Trump ilk defa Ankara'ya gelecek. Katar tarafından kendisine hediye edilen bir uçak var biliyorsunuz. O hizmete açıldı. İlk defa onu kullanacak. Farklı detaylar da var.

0: ekranlarınıza getireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde ilk basın toplantısını düzenledi. Tamamen dış politikaya dair açıklamaları, NATO zirvesine ilişkin açıklamaları var. CHP'nin dış politika duruşunun milli çıkarlarla örtüştüğünü söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onu da detaylandıracağız birazdan. Ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranları yarın belli olacak. Biliyorsunuz her ay ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon oranı belirleniyor, açıklanıyor. Yarın Haziran'ın enflasyon oranı açıklanacak ve bununla beraber geriye dönük 6 aylık enflasyon hesaplanacak. Emeklilerin, memurların, çalışanların pek çok kişinin de zam oranı belli olacak. Onu da detaylarını aktaracağız. Hangi senaryolar var masada anlatacağız ama önce NATO zirvesine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesine Ankara'ya gelirken çok böyle açıkçası şatafatlı gelecek gibi gözüküyor. Zira 1000 kişiyle beraber gelecek. Hatta Katar tarafından kendisine hediye edilen bir uçak vardı biliyorsunuz. O uçak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı uçağı için tasarlandı ve ilk defa Türkiye'ye gelirken kullanılacak. Aynı zamanda Donald Trump'la Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir görüşme yapması da bekleniyor. Bakalım ayrıntılarına.
1: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
4: Büyük ihtimalle olur.
2: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
2: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
1: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: Efendim Ankara NATO zirvesine hazırlanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise ortalık toz duman. Bir yanda yeni parti iddiaları var. Diğer yanda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma girişimleri. Kılıçdaroğlu bugün genel merkezde kameralar karşısına geçti. Parti içi tartışmalara girmedi. NATO zirvesi ve CHP'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
6: Biz Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz.
7: CHP Genel Merkezi'nde geçti kameralar karşısına. Ne soru aldı ne de parti içi tartışmalara değindi. Gündeminde sadece NATO zirvesi vardı.
6: Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
7: Kemal Kılıçdaroğlu 2 hafta aranın ardından basın toplantısı yaptı. Çift başlılık tartışmalarının gölgesinde konuşmasını

0: Kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz?
1: Parti içindeki arınma sürecine destek veren de var.
2: Yani bunu paralel yapı olarak düşünmeyin. Bütün yaşanmış bu sorunlara rağmen ya bir günde çıkın evet biz burada bir yanlış yaptık, bir hata yaptık deyin. En yakın arkadaşlarınız itirafçı oldu. Bir siyasi harekette 73 tane itirafçı olur mu?
1: Gürsel Tekin'e göre Özel ve ekibi yeni parti kursa bile bekledikleri desteği görmeyecek.
2: Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama yani hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler.
1: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun ihraç ve görevden almalarda vites yükselteceği, listenin başında ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları tespit edilen belediye başkanları olduğu iddia ediliyor.
3: Özgür Özel ise hafta sonu uzun süredir görüşmediği Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor. Kulisler görüşme öncesi oldukça hareketli. İki ismin olası yeni parti senaryolarını konuşacakları iddialar arasında. Özel cephesinin kurulacak yeni partiyle ilgili planlarının da netleştiği öne sürülüyor.
4: Partimize yönelik saldırının, İşgalin ardından Ankara'da oturmadık, milletimizle buluştuk.
1: Parti binasından polis zoruyla çıkarılınca il il dolaşmaya başladı. Özgür Özel rotaları arasına Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek için Silivri cezaevini de aldı.
5: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
1: Tam da İmamoğlu'yla Özel arasında yeni parti çatlağı iddiaları ortaya çıkmışken duyuruldu görüşme. Pazar günü yapılacak görüşmede kurultay süreciyle birlikte yeni parti senaryolarının da masaya yatırılacağı konuşuluyor. Özel'in İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan yol yürümem dediği de.
6: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Özel'in kıyamet senaryosu dediği yeni parti formülü de şekilleniyor. Özel cephesi yeni parti kurulması halinde mecliste grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekili yeni partiye geçeceği görüşünde. Özel ve kalan milletvekillerinin ise mücadeleye parti içinde devam edeceği konuşuluyor. Özel'e yakın isimler bu planın tüm hukuki yolların tüketilmesi sonrası devreye alınacağını söylüyor.
7: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık.
8: Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
7: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan
8: hiç üstüme almadım.
1: Daha önce rüşvet iddiaları ile ilgili dosyada adı geçen Özel ve Veli Ağbaba bu kez de bir vakıfla ilgili incelemeye takıldı. İki ismin de mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı'na 2023 seçimleri öncesinde bağış yağdığı ortaya çıktı. Raporda vakfın gelirinin 2022'de 3.9 milyon lirayken 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldiği ve aynı yıl gider kaleminin de 37.4 milyon lira olarak kaydedildiği bilgisine yer verildi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetimi sırasında tespit edildi.
6: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok
1: ve İBB davası. Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da ilk celseyi tamamlama talebine İmamoğlu'ndan tepki geldi. Kalan savunmaların ikinci celsede alınacağı söylenmesine rağmen İmamoğlu'nun itirazları bitmedi. Mahkeme başkanı da kanun maddesini uyguladığını söyleyerek İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti. Gerilim yükselince İmamoğlu'nun avukatlarıyla milletvekilleri de dışarı çıkarılarak duruşmaya ara verildi. Son not Sivas'tan. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sivas olaylarının 33. yılı için düzenlenen anma programından video paylaşırken, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın gülerek objektife el sallaması tepki çekti.
3: Efendim milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. Masada bazı senaryolar var. Ekranlarınıza taşıyalım.
9: Nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu.
10: Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte maaşları yapılacak olan zam oranları da belli olacak.
11: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini

0: açıklayacak. O veriler maaşlara yansıyacak. Kesin artış oranını belirleyecek.
1: SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16.60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12.40. Dolayısıyla arada %4.20'lik bir fark söz konusu.
0: Aylık bazda %1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarının %17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
2: Reis bir şey verirse iyi olur yani aslında. %20'ye tamamlarsa iyi olur.
3: Batı Trakya ziyaretleri kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve heyeti Yunanistan'ın Şahin Köyü sakinleriyle bir araya geldi. O ziyarette sürpriz bir telefon görüşmesi yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan köy halkına selam ve sevgiler iletti.
4: Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir. Bu buluşmada ben de kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
5: Efendim çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz.
6: Allah yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım, Allah yardımcınız olsun.
5: Allah'a emanet olun efendim, Allah'ım çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah'a emanet olun, çok teşekkür ederim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Katar'ın başkenti Doha'daydı. Teknik konuları görüşen heyetler birbiriyle doğrudan iletişime geçmek yerine Pakistan ve Katar'la arabulucular üzerinden müzakere yürüttü. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
7: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaşanan tüm gerilimlerin gölgesinde bir kez daha bir araya geldi. Ancak görüşme bu kez yüz yüze değil, dolaylı olarak gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Pakistan ve Katar'lı arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'ı ise baş müzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar teknik konuları görüştü. ABD ve İran için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konuları da dolaylı görüşmelerde ele alındı.
8: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
7: Trump verimli görüşmeler yaptık dese de kaynaklar nükleer silahsızlanma konusunun görüşülmediğini ifade ediyor. İran'ın baş müzakerecisi Garibabadi ise bölgenin güvenliğinin ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari de Doha'daki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ensari, İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Ensari, bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
3: İran, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısına öldürülen eski dini lideri Ali Hamene'ye veda etmeye hazırlanıyor. Ülke tarihinin en büyük cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. İki ülke ve beş şehirde yapılacak törenlere milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Dini lider Müçtefa Hamene'nin cenazeye katılıp katılmayacağı da belirsizliğini koruyor.
7: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
9: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
7: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
10: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamene'nin posterleri her tarafa asıldı.
11: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
7: Hamene için çok katmanlı bir cenaze töreni

0: düzenlenecek.
1: En önemli ve İşlek Caddesi ve meydanı olan Veliaht Meydanı'nda beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
0: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev gibi isimlerin katılması bekleniyor. Asıl tören halkın katılımıyla 4 Temmuz'da başlayacak.
2: Oh, mis.
0: İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören için platform kuruldu. Cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hatta gerçekleşecek. Bu törene milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Cenaze salı günü Tahran'ın ardından Şiilerin en önemli merkezlerinden olan Kum kentine götürülecek. 8 Temmuz çarşamba günü ise Hamane'in cenazesi Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son törense 9 Temmuz perşembe günü Hamane'in doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamane ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamane'in oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müçteba Hamane'in törenlere katılıp katılmayacağı. Hamane dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamane için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin büyük bir saldırı bekliyoruz uyarısından birkaç saat sonra Rusya başkent Kiev'e 74 füze ve 496 insansız hava aracıyla yoğun bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.
0: Zelenski büyük bir saldırı bekliyoruz dedikten saatler sonra Rus ordusu düğmeye bastı. Kiev'e balistik füze ve kamikaze İHA yağdı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığı geniş çaplı saldırılarla kentin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Ağır Rus bombardımanı sonucu başkentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ukraynalılar sığınaklara akın etti. Kent sakinleri çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına indi. Hasarın asıl boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. 20 binada ağır hasar meydana geldi. Enkaz altında kalanlar ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Yaşam alanlarından geriye enkaz kaldı.
4: Olay sabah 3 ila 4 arasında oldu. Bina şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Hatta otoparkta bile güçlü titreşim hissedildi ve ardından patlama oldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'e yapılan Rus bombardımanından saatler önce büyük bir saldırı beklendiği konusunda halkını uyarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise askeri sanayi ve enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Vurulan yerler arasında Flamingo seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisinde olduğu ifade edildi. Ukrayna'da Rusya'nın enerji altyapısına yönelik ağır saldırılar gerçekleştirdi. Kiev'e ait dronlar başkent Moskova'nın doğusundaki Kıstovo'da bir Rus petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından tesiste üretim durduruldu. Rafineriden alevler ve siyah dumanlar yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı geride bırakan savaş, şu ana kadar 2 milyondan fazla askerin hayatını kaybetmesine yol açtı.
3: Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek ve tarihi noktalarından birinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde Hicaz Demiryolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişine meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
0: Şam'ın Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir

0: Afrin'in önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
1: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: Venezuela'da 44 yaşındaki bir kişi 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından 8 gün sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
3: Sekizinci günde enkazdan sağ kurtarıldı. Hayata işte böyle salladı. İnanılmaz görüntülerin adresi çifte depremin vurduğu Venezuela'da. Ülkede bilanço hızla tırmanırken sevindirici haber tam 8 gün sonra geldi. Hernan Alberto Gil isimli 44 yaşındaki güvenlik görevlisiyle fiziksel temas sağlandıktan sonra ekipler çalışmalara hız verdi. Hernan çöken bir alışveriş merkezinin otoparkına ait 9 metrelik enkazın altındaydı. Şili itfaiyesi Gil'le iletişim kurdu. Paylaşılan videoda kalın beton katmanları ve enkaz arasındaki küçük bir boşluktan Gil'in parmaklarını salladığı görüldü. Ekipler kendisine şırınga vasıtasıyla sıvı aktararak su, yiyecek ve ilaç sağladı. Uzun süren çalışmaların ardından Gil kurtarıldı. O anki mutluluk işte böyle kameralara yansıdı. Öte yandan 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir binadan dışarı çıkmaya çalışan halkın sarsıntının şiddetiyle yere savrulduğu yer alıyor. Arka tarafta da bir binanın yerle bir olduğu görülüyor.
4: Her gün önünden geçtiğiniz 18 katlı bir binanın tamamen çökmüş olduğunu görmek gerçekten kıyametvari bir manzaraydı. Bu yüzden şoka girdim.
3: Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin de arama kurtarma ekipleri afet bölgesinde görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı sahadan kurtarma çalışmalarının görüntülerini paylaştı. 24 Haziran'da meydana gelen depremde 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişi de yaralandı.
2: Dünya Kupası'na ev sahibi yapan ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri farklı uygulamalarıyla futbolculara yaptığı aramalarla gündeme gelmişti biliyorsunuz. Yine onlardan bir tanesi şimdi ekranlarınıza gelecek ama bu çok daha dikkat çekici. Arjantin milli takımı. Messi biliyorsunuz dünyaca ünlü futbolcu. Messi de bu aramalardan nasibini alan futbolculardan bir tanesi. Fakat burada dikkat çekilecek o kadar çok başlık var ki onlardan bir tanesi. Zaten Arjantin milli takımı ülkede Amerika'da bulunuyor. Amerika'dan bir başka eyalete gittikleri havalimanından sonra indikten sonra aranıyorlar. Ve arananlar arasında bakın Messi de var. Ayakkabısına kadar aranıyor. Mesela Messi'de ayakkabısına ne bulmayı bekliyorlar ya da ne sakıncası olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Messi'den sakıncalı bir şey çıkabilir. Dikkat çekilecek bir başka konu. Messi zaten Amerika'da yaşıyor ve Amerika'da futbol oynuyor. Buna rağmen bu muameleyi görüyor Messi. Bir başka konuda Messi'nin böyle gülüyor artık bu duruma. Yani o kadar çok canı sıkılmış ki gülüyor ama çok da büyük tepki göstermediği de aşikar.
5: Dünya Kupası maçları için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden takımların üst aramasından geçtiği görüntüler dikkatlerden kaçmıyor.

0: Son olarak Yeşilburun Adaları ile oynayacağı maç için Miami'ye giden Arjantin milli takım kafilesi havalimanında üst aramasından geçirildi. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin aranırken gülümsediği görüntüler dünya gündemine oturdu. Bazı ülkeler bu uygulamaya çok daha sert ve acımasız yöntemlerle maruz kaldı. Turnuvadan hemen önce hazırlık maçı için ABD'ye gelen Özbekistan milli takımının narkotik köpekleriyle aranması büyük tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri vize konusunda da bazı milli takım kafilelerine ciddi ölçüde zorluklar çıkardı. İran milli takımının teknik ve idari kadrosundaki bazı kişilerin vizeleri onaylanmadı veya gecikti. Hazırlık kampı da bu nedenle ABD yerine Meksika'ya taşındı. Ayrıca İran vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulandı ve turnuvayı takip etmeleri zorlaştırıldı. FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Arta'nın ABD'ye girişine izin verilmemiş, Iraklı futbolcu Eymen Hüseyin ise saatlerce sorgulanmıştı.
1: Sözde mizah adı altında milli ve manevi değerlere saldırılar son günlerde artış gösterdi. Son olarak Deniz Göktaş hakkında bir gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dini değerleri aşağılamakla suçlanan kişi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
2: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
3: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı.
4: Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
3: Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
1: Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütala açıklandı. Tokyaz'ı öldürerek bavula koyan eski polis Cemil Koç hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

0: Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Mütalasını açıklayan soruşturma savcısı, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. Öte yandan katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü mahkemeye sunulmuştu. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 9 Eylül tarihine ertelendi.
1: Restoran, kafe ve lokantalarda şeffaf menü dönemi başladı artık. Yiyecek satılan yerlerde menüdeki yemeklerde hangi gıdanın ne kadar olduğu, kalorisine kadar yazmak zorunda. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Küçük lokantalarda şeffaf menü uygulanabilir mi? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Uygulama gerçekten halk sağlığı tarafından çok kıymetli bir uygulama.
3: Bir nevi diyetisyen olacağız galiba biz.

0: şeker hastaları, alerjisi olanlar veya formuna dikkat edenler. Artık herkes ne yediğini bilecek. Menülerde kalori dönemi başladı.
1: Benim arkadaşlarım bazıları da gluten kullanmıyor falan. Yani onun için çok iyi bence.
2: Bundan önce menülerde ne yazıyordu? Örneğin bir salata yiyecekseniz onun çoban mı yoksa Akdeniz mi olduğu bilgisi vardı. 1 Temmuz itibariyle başlayan düzenlemeyle birlikte artık menülerde kalori değerlerini, içerisindeki alerjen maddeleri, karbonhidrat, yağ, protein gibi değerleri de hem menülerden hem de QR kodlardan görebileceksiniz.
3: Menülerimizin biraz daha ayrıntılandırılması, örneğin hipertansiyonu varsa oradaki tuz değerine bakıp belki ona göre seçim yapacak. Bir çölyak hastasıysa glutensiz beslenmesi gerektiği için gluten haricinde bir aslında yemeği seçmek durumunda kalacak.
4: Harika bir şey. Süper. İnsan yediği bir şeyi en azından önceden bilmiş olarak yiyecek.
5: Bu neye göre yazılır ki? Bilmiyorum ki ben, bu neye göre yazılır bu? Yani peki bu neye göre yazacağız?
2: En çok merak edilen konulardan biri de işletmeler menülere bu bilgileri yazarken neyi baz alıyor? Örneğin bir menüde yiyeceğin altında alerjen madde uyarısı varsa bu özetle kabul görmüş 14 alerjen maddeden, yani süt ve süt ürünleri, gluten veya kabuklu yiyeceklerden herhangi biri o yiyeceğin içerisinde var demektir.
0: Hesaplama basit gibi gözükse de aslında gayet detaylı bir çalışma gerekiyor. Bunun için de bazı firmalar diyetisyenlerle çalışmaya başladı.
3: Bunları normalde bir uzman kişi tarafından planlanması ve ona göre hazırlanması gerekiyor. Yani bizim kullandığımız sistemler var ama bu sistemleri dediğim gibi bir diyetisyen kullanabilir. Sadece bir işletmecinin açıp yapabileceği bir uzmanlık değil.
0: Uygulama 3'ten fazla şubesi olan işletmeler için 1 Temmuz'da başladı. Diğer işletmeler içinse son tarih 2027.
6: Bir anlık öfke, küçük bir hata ya da çaresizlik, ardından yıllarca sürecek pişmanlık ve özgürlükten yoksun geçen günler. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken hükümlüler keşkelerle dolu hikayelerini A Haber anlattı.

0: küçük bir hata 5 senemi mal oldu. Bütün her şeyimi kaybettim maddi anlamda. Manevi anlamda da yıkıntılar yaşadım.
1: Suçum kasten yaralama. Toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldım. 3 aydır buradayım.
2: Güvenlik kötüye kullanma.
1: Hırsızlık.
3: Kimi kontrolünü kaybederek adam yaraladı, kimi nefsine yenik düşerek hırsızlık yaptı. Bir anlık hatalarsa pişmanlıkla geçen yıllara mal oldu.
1: Keşke olay yerinde olmasaydım. Keşke dediğiniz gibi hiç karışmasaydım bu olaya. Ama başa geldi artık. Yapacak bir şey yok diyoruz. Cezamıza razı oluyoruz maalesef.
2: Bu tedavi masrafları bizim boynumuzu büktü. Ve ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Keşke yapmasaydım diye çok düşünüyorum.
4: Burası Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu. Burada yaklaşık 2500 hükümlü bulunuyor. Hükümlüler hem üretim faaliyetlerine katılıyor, hem cezasını çekiyor. Her birinin de ayrı bir hikayesi bulunuyor.
3: O hükümlülerden biri şirket sahibiydi. İflas edince işçilerin parasını ödeyemedi. 5 yıl hapis cezası aldı.
0: Küçük bir hata 5 senemi mal oldu. Bütün her şeyimi kaybettim maddi anlamda. Manevi anlamda da yıkıntılar yaşadım. Dışarıda geçmişe dönük baktığımda da yapmamam gereken alacaklarımın peşine düşmek, insanlara fazla güvenmemek gerektiğini öğrendim. Onlara güvendiğim için zaten buradayım.
3: Bıçakla yaralama suçuna karışan bir diğeri ise yaklaşık 4 yıl hüküm giydi.
1: Bir anlık öfkeden dolayı hayatımızın 4 yılına mal oldu maalesef.
3: Suçlular arasında güveni kötüye kullanan da vardı.
2: Çocuk tedavisinden dolayı maddi durumumuz gittikçe kötüleşti. İş yerinden bir takım bir şeyler almak zorunda kaldım.
4: Kimisi hırsızlık, kimisi basit yaralamadan içeride bir anlık hata ve öfke kontrolü yıllarca mahkumiyet getirebiliyor. Geçmişin pişmanlığını yaşayan hükümlülerse özellikle suça meyilli kişilere mesaj vermeden de geçmiyor.
2: Bir insanın en değerli hazinesi zamanı ve burada geçirdiğim bütün zamanım değmedi gerçekten.
0: En büyük şeyimiz özgürlük. Her anlamda özgürlük. Manevi, maddi, beden özgürlüğü, ruh özgürlüğü. En çok özlediğimiz özgürlük ve ailemiz.
1: Oğluma, eşime, anneme, babama ve dışarıya çok büyük özlemimizi duyuyoruz.
0: Ya dışarıdakilere tavsiyem buraya kesinlikle gelmemeleri. Özgürlükleri kısıtlanınca anlıyorlar.

0: Değerini, dışarının değerini.
1: Her insan hata yapabilir ama iki kere düşünmek lazım. Bunun bir başlangıcı var, bir de sonucu var.
2: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan 215 metrelik boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.
3: 216 metrelik dev gemi Boğaz'dan geçti. Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı. İtalya'dan Romanya'ya doğru yola çıkan Bahama bayraklı JSD 6000 sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 215 metre uzunluğundaki derin deniz boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyle Boğaz'da güvenlik alarmı verildi. İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Römorkörlerin eşlik ettiği geminin görevinin ise Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları olduğu ortaya çıktı.
2: Portekiz'in Porto kentinde sıra dışı bir sanat gösterisi gerçekleşti. Bir sanatçı 600 drone ve barut kullanarak gökyüzünde tablolar oluşturdu.
3: ...600 drone ve barutla gökyüzünü sanat eserine dönüştürdü. Gösterinin adresi Portekiz'in tarihi dokusuyla bilinen Porto kenti. Dünyaca ünlü Çinli görsel sanatçı Cai Guoqiang bir kez daha sıra dışı performansa imza attı. Drone gösterisini gece değil gündüz yaptı. Gökyüzünü boyamak için de renkli barut kullandı. Tam 600 drone ve özel olarak hazırlanan barut efektleri senkronize bir şekilde aynı anda harekete geçti. Gökyüzü birkaç dakika içinde devasa bir tuvale çevrildi. Her patlama bir ressamın fırça darbeleri gibi iz bıraktı. Kontrollü duman bulutları ve kusursuz drone koreografisinin buluştuğu bu etkileyici performans büyük ilgi çekti.
2: NATO zirvesi neredeyse her yıl dünyanın en güçlü liderlerini aynı masada buluşturuyor. Zirve güvenlik ve uluslararası siyasetin en önemli toplantılarından biri ancak zaman zaman ilginç hatta komik anlara da sahne oluyor. Gelin yıllar boyunca NATO zirvelerine damga vuran o anlara birlikte göz atalım.

0: Bitmeyen el sıkışmaları, dedikodular, ilginç sohbetler. NATO Liderler Zirvesi dünyanın en önemli toplantılarından biri. Ancak zirvede her daim alınan kritik kararlar konuşulmuyor. Kimi zaman liderlerin jestleri, mimikleri ve açıklamaları uluslararası basının dilinden düşmüyor. Biraz geçmişe gidiyoruz şimdi. 2004 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlendi NATO 19. zirvesi. Dönemin ABD Başkanı George Washington Bush da zirve için İstanbul'daydı. Bush, Amerikalı bir foto muhabiriyle dakikalarca şakalaştı. Gazeteciler de o anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı. ...2009'da Almanya'da düzenlenen zirveye ise dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi damga vurdu. Berlusconi alana geldi, arabadan telefonla konuşarak indi. Ancak Almanya Başbakanı Merkel'le el sıkışmadı. Uzaklaştı, telefonla konuştu. Merkel'i dakikalarca bekletti. O anlar işte böyle görüntülendi. Telefonun ucunda ise Erdoğan vardı. Berlusconi daha sonra yaptığı açıklamada Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuştuğunu açıkladı. ...2017'de ise dünya ABD Başkanı Donald Trump'ı konuştu. Brüksel'de düzenlenen zirvede ABD Başkanı bir anda arkadan geldi. Dönemin Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i itti, önüne geçti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ancak Trump eleştirilerden de kurtulamadı. 2019'da NATO zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Bu kez liderler ABD Başkanı Donald Trump hakkında dedikodu yaparken kameralara yakalandı. Aynı zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump arasındaki gerilim de çok konuşuldu. Would you like some nice ISIS fighters? Yeah, I can give them to you. You can take everyone you want.
1: Let's be serious. Very large number of fighters you have on the ground.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise NATO'nun renkli liderlerinden. Erdoğan'ın dünya liderleriyle samimi tokalaşmaları da neredeyse her zirvede dünya basınının gündemine oturuyor.

0: NATO tarihinin en büyük gafına ise eski ABD Başkanı Joe Biden imza attı. Biden, 2024'te Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.
1: President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky.
0: 2025'te Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi de pek çok ilginç ana sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ı esprili bir şekilde babacık olarak isimlendirdi.
2: They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them.
3: And then daddy has to sometimes use strong language.
2: You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain...
0: Aynı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin mimikleri de çok konuşuldu. 2025 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'a da ilgi yoğundu. Trump da ilgi karşısında epey şaşırdı.
2: Do we have any questions, please? Wow. That's a lot of questions. Who's a nice person? Oh, you're not a nice person, but I'll let you ask one. Go ahead. What's he gonna ask?
4: Böylece akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Banu Er konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
5: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
8: Bakan Bayraktar, Iraklı yetkililerle enerji işbirliği imkanlarını görüştü. Bayraktar, görüşmede başta Irak-Türkiye ham petrol boru hattı olmak üzere petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında geliştirilebilecek yeni ve kapsamlı işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin kalkınma yolu projesini yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve enerji ticaretine katkı sağlayacak stratejik bir enerji koridoru olarak değerlendirdi. Dediğini belirtti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Kayseri yöresine ait Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, yıllar yıllar önce bir yolculuk başladı Kayseri'den gurbete. Kimi yeni bir umut için, kimi ekmek parası için, kimi bir hayalin peşinden koşarak düştü yollara. Gidiyorum ama döneceğim dedi hepsi de. Arkalarında çocukluk anılarını, nişanlısını, yavuklusunu, anne sıcaklığını, baba duasını, memleketin mis kokusunu bıraktılar. İşte türkümüze konu olan gurbette İstanbul'a gidenlerden biri dönemeyecekti. Kocası İstanbul'a çalışmaya gidip aradan 7 yıl geçmesine rağmen dönmeyen bir gelini

yıllarda Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde yoksulluk ve yoksunluk içerisinde verilen bir yaşam mücadelesini anlatır bu türkü. Köyde evlenme çağına gelmiş pek çok genç kız ve delikanlı hayat şartlarının zorluğundan evlenemiyordu. Para kazanmak için Talas'a veya Kayseri'ye gündeliğe gidenler bile zar zor geçiniyordu. Günlerden bir gün köyden iki delikanlı sevdiği kızlarla nişanlandı. Düğün parası biriktirmek için de İstanbul'a çalışmaya gitti. Gittikleri yerler yabancıydı. İstanbul'un Türkçesi, sokakları, insanları farklıydı. İlk zamanlar içlerini umut kapladı. Alışırım dediler. Ama gurbet alışılan bir şey değildi. Sadece katlanılan bir hasret, yutkunulan bir özlem, bastırılan bir sızıydı. Analar evlatlarının yolunu gözledi. Babalar sessizce dualar etti. Sofrada her akşam bir eksik tabak vardı. Bayram sabahları buruk geçti. 2 yıl çalışıp para kazandıktan sonra her iki genç köye dönüp 2 gün 2 gece davullu zurnalı düğün yaptı. Ne var ki köyün olanaklarıyla evi geçindirmek mümkün değildi. Damatlar yeniden gurbetin, İstanbul'un yolunu tuttular. Hayat çoğu zaman insanı olduğu yerle sınırlamazdı. İçinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullar insanı oradan oraya sürükler, hayallerini başka bir şehirde aramaya zorlardı. Kayseri'den İstanbul'a çalışmaya gidenler bu devinimin en anlamlı temsilcilerindendi.

0: Birkaç yıl sonra damatlardan biri para biriktirip çok sevdiği köyüne döner. Kocası dönmeyen gelin de kocasının yolunu gözlemeye koyulur. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalar ancak gidenin ismi döner ama kendisi bir türlü dönmez. Bir fotoğrafı çerçeveye konur, ardından dualar edilir. Taze gelin kayınbabasının evinde çalışarak, ağıtlar yakarak, koca yolu bekleyerek bir ömür geçirir. Kocasına mektuplar yazar ancak ne mektuplarına yanıt ne de gelen gidenlerden bir haber vardır. O gelinin kocasının ardından yaktığı ağıt yıllar sonra Ahmet Gazi Ayhan tarafından derlenir. Nida Tüfekçi ise notalarla buluşturur. Gurbete gidip de dönemeyenler memleketin en mahzun hikayeleridir. Çünkü bazı yollar sadece gidiş içindir. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
1: A Haber Radyo.
2: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında. Arka plan programına başlıyoruz ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen onları da takdim etmeye başlayayım. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba Banu, iyi yayınlar dilerim.
2: Bir mukabele, sağ olun. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler hocam, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi, Sayın Selvi hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Ankara'ya bugün bir hayli konuşacağız galiba, öyle, öyle gözüküyor. NATO zirvesi yaklaştıkça.
5: Önümüzdeki hafta daha fazla konuşacağız.
2: Öyle, öyle olacak. Evet. Ve gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Sağ olun. Gündemin en sıcak başlıklarından biriyle başlayalım. Aslında neredeyse bayatlamak üzereydi. Çünkü Türkiye'de gündemin hızına yetişmek pek de mümkün olmuyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Financial Times'a yazdığı makale. Ona cevap niteliğinde denebilecek bir basın toplantısı geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Buyurmaz mısınız Sayın Selvi, biraz konuşalım. Batı'ya özel şikayet başlığını atmış arkadaşlarımız. Bu ilk değil zaten, yani o yüzden biz tecrübeliyiz bu tip başlıklar atma noktasında. Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit diyor. Otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılması NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabilir diyor Sayın Özel. Evet. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür günde Pekin'e yönelebilir diyor. Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz diyor. Yani Türkiye'ye güvenmeyin, biz hayatı durdurabiliriz falan filan. Yani nasıl yorumlanmalı öncelikle bu ifadeler?
5: Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Bakın, NATO toplantısı nedeniyle, zirvesi nedeniyle Türkiye diplomasinin merkezi konumunda olacak. Daha görünür olacak. Hı hı. Türkiye tartışılacak. Tam bir dönemde, böyle bir dönemde ex CHP genel başkanına yakışan şu olurdu. Türkiye'de bu NATO zirvesinin toplanması tarihi öneme haizdir. Hı hı. Çünkü NATO çok ciddi bir kavşakta. Türkiye buna katkı yapabilir denilebilirdi. Ama onu değil, Türkiye'yi şikayet etmeyi tercih etti. Hem de Amerikan Başkanı Trump'ın gelmeyi düşünmüyordum NATO zirvesine ama Erdoğan davet ettiği için geleceğim, o benim yakın dostumdur, güçlü bir adam, onu çok seviyorum diye açıklama yaptığı bir dönemde, NATO Genel Sekreterinin açıklama yaptığı dönemde, özellikle Rutte'nin savunma sanayimize yönelik önemli değerlendirmelerinin

0: olduğu bir dönemde, yani Trump Türkiye'yi takdir ediyor, Rutte Türkiye'yi takdir ediyor, 32 devlet ve hükümet başkanı NATO toplantısı için Türkiye'ye gelecek, ancak bir dönem CHP genel başkanlığı yapan, şimdi ex genel başkan, o Türkiye'yi şikayet ediyor. Ama Özgür Özel'in bu tavrı çok şaşırtıcı değil. Biliyorsunuz. İlk değil.
1: Birazdan vereceğiz görüntüleri.
0: İngiltere Başbakanı Starmer içinde şunu söylemişti. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz demişti. Costa içinde, biliyorsunuz Avrupa Komisyonu Başkanı Costa içinde, bana 5 dakika bile baş başa görüşmek için zaman ayırmadı demişti. Böyle bir yapısı var.
1: Birazdan o görüntüleri de vereceğiz. Tabii. Yani gülümsemeden anons edemiyorum maalesef. Şimdi kesinlikle. Burada diyor ki Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir. Bence Cumhurbaşkanımızı övmüş. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hangi odakla, hangi güçle, hangi devletle işbirliği yapılması gerekiyorsa onu yapacaktır. Ama burada deniyor ki, bir alt mesaj var. Siz beni seçin.
0: Tabii.
1: Beni seçin. Benimle birlikte olun. Bana destek verin. Ki ben siz ne isterseniz yapayım, Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeyeyim, Pekin'e ve Rusya'ya tamamen mesafe koyayım, evet, diye bir ilan da var aslında bu,
0: aynen,
1: cümlenin
0: öyle
1: arka planında.
0: Yani himaye ve manda kabul edilemez diyen Atatürk'ün partisinden birisi, bir önceki genel başkanı diyor ki beni kullanın diyor. Yani ben diyor Moskova'ya da Pekin'e de sırt çevirebilirim ve sizin menfaatlerinizi ben daha iyi korurum. Sen öncelikli olarak Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundasın. Ancak şunu unutuyor. Kriz dönemlerinde hala eski kodlarla bakıyor. Kriz dönemlerinde Washington'un da, Moskova'nın da, Pekin'in de gözlerin çevrildiği yerlerden birisi Türkiye ve başvurdukları liderlerden birisi Erdoğan oluyor. Hala eski okumalarla devam ediyorlar. Kendi geleneğine de ihanet ediyor. Yani rahmetli Menderes yurt dışına çıkınca İsmet Paşa kesinlikle başbakanın eleştirilmemesi gerektiği yönünde talimatlar verilmiş. Ben kendim Deniz Baykal'da grup toplantısına kulağımla duydum. Başbakan dışarıda, biz onu dışarıda zor durumda bırakacak bir şey yapmayız diye. Ama oradan geldiğimiz noktada aman diyor, ben sizin menfaatlerinizi daha iyi korurum diyor.
1: Yani siz savunma sanayi alanında da Türkiye'ye güveniyor olabilirsiniz ama biz hayatı durduracak eylemler yapabiliriz. Aynen. Üretim kalmaz diyor.
0: Aynen.
1: Bu anlama gelmiyor mu, hayatı
0: aynen
1: durduracak eylemler yapabiliriz?
0: Bu anlama geliyor. Fakat şu var, sen bir siyasi parti misin, bir örgüt müsün? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor. Ama geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu bu hatayı yaptı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, evet, evet, üçüncü işte Kanal İstanbul ihalesine girmemesi için yabancılara mektup yazdı. Ama görüyoruz ki Kılıçdaroğlu bir öz eleştiri yapmış, bir ders çıkarmış. Burada diyor ki hayatı durduracak eylemler yapar. Bakın şimdi Erdoğan'ı sen şikayet ediyorsun da, Erdoğan o koltuğa babasının evinden mi geldi oturdu? Erdoğan'ı bu millet seçti. Bu millet Erdoğan'ı seçmese de Kılıçdaroğlu'nu seçseydi o koltukta Kılıçdaroğlu oturacaktı. Cumhurbaşkanı ülkenin sembolüdür. Ülkeyi temsil eder ve milli iradeyi temsilen orada oturuyor. Sen milletinin seçtiği cumhurbaşkanını yabancılara şikayet ediyorsun. Milli iradeye saygısızlık yapıyorsun.
1: Ki kapsayıcılık noktasında dünyanın belki de en kapsayıcı olan sandık sonuçları, kesinlikle, Türkiye'de kayda geçiriliyor. Yani
0: aynen öyle. Hem katılım böyle oranı çok güzel.
1: Tabii.
0: 27 milyon 800 bin oy almış. Anasının ak sütü gibi helal oylarla gelmiş oraya oturmuş. Sen Türkiye'deki milli iradeyi ve demokrasiyi yabancılara şikayet ediyorsun. Erdoğan oraya ne için oturuyor? Evet. Milleti temsilen oturuyor.
1: Evet. Bir ara hocam sizden bir değerlendirme alayım. Şu başlıkta Erdoğan'ı bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir diyor Özgür Özel.
2: Yani burada aslında
1: yani Pekin'e ve Moskova'ya yönelmeyecek, benim mi demek istiyor? Ne demek istiyor?
2: Yok, burada anladığım kadarıyla işte Washington'a, Moskova'ya, Pekin'e, yani tutarlı bir dış politika izlemiyor. Hı hı. İşte bir taraf olmalı. Hı hı. Bir taraf olsun, orada gitsin. Halbuki günümüzde modern politik yönelimler tek düze değil, çoklu politik ilişkileri gerektirir. Ve Türkiye bulunduğu jeopolitik konum itibariyle de aktif tarafsızlık

0: politikası yürüten ve bunu güçlü bir şekilde yürütebilen önemli bir ülke. Yani Pekin'le de görüşürüz. Moskova'yla görüşüyoruz da zaten. Moskova'yla da görüşüyoruz. Washington'la da görüşüyoruz. Londra'yla da görüşüyoruz. Münih'le de görüşüyoruz. Herkesle görüşürüz yani. Ama hangimiz ülkemizin çıkarları bakımından hangisi iyiyse oraya ağırlık payını arttırırız yani. Zaten şu an devlet bunu yapmıyor mu? Hükümet bunu yapmıyor mu? Ya burada hakikaten böyle sığ ideolojik bakışlarla, böyle yüzeysel dış politik analizlerle bir takım böyle açıklamalar yapmak aslında Sayın Özel'in bir anlamda da acizliğini gösteriyor. Çünkü politik ilişkilerin nasıl yürütüleceğini bilmiyor. Ülkeler arası diplomasinin, politikanın nasıl yürütüleceğinin farkında değil. Önemli olan burada ülkenin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onunla ilgili politik ilişki biçimleri oluşturabilmek. Yani buna policy makers denir. Yani politika yapabilmek. Bugün Washington'la da yaparsınız. Yarın onunla da aynı anda hepsiyle birlikte de yapabilirsiniz. Yani bunun şu olacaksa diye de bu olmayacak falan diye bir şeysi yok. Bunu hala daha Sayın Özel çok net kafasında oturtamamış anladım.
1: İrfan Hoca'ya döneceğim ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir açıklaması var. Onu da balkonumuza taşıyalım, bir dinleyelim.
2: Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz. Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez.
1: Evet. Hiçbir gücün yörüngesine giremez ama herkesle konuşur diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun hocam, sizin de değerlendirmenizi.
3: Evet, şimdi bir ülkenin dış politikası temelde ulusal çıkarlarına öncelik vererek belirlenir. Yani ulusal çıkarlarınız gerektirdiği zaman değişik kombinasyonlar içerisinde seçenekleri devreye sokabilirsiniz. Şimdi gün gelir Rusya ile yakın diplomatik temas kurmanız gerekir. Gün gelir Arap coğrafyasına, gün gelir işte Avrupa'ya, Balkanlara yönelik açılımlar yapmanız gerekir. Burada bir ezberden hareket ettiğini görüyoruz. Yani Özgür Özel'in Soğuk Savaş dönemindeki mentaliteyi esas aldığını, dünyayı sabit kabul ettiğini düşünüyoruz. Oysa ülkenin çıkarları konjonktüre göre farklılaşabilir. Ehemmiyet taşıyan nokta Erdoğan'ın Türk halkının iradesini rasyonel, rantabl kullanabiliyor mu? Mesela biz diyelim ki Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz fakat Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına katılmadık değil mi? Yani baktığımızda NATO ülkesiyiz. Buna rağmen NATO içerisinde bir takım konularda onların kararlarına karşı farklı bir tutum ortaya koyduk. Astana Soçi süreçleriyle ABD'ye rağmen, Batı'ya rağmen Türkiye Suriye meselesinin çözüme kavuşmasına çok önemli katkı sağlayacak bir takım açılımlar yaptı. Rasyonel olan burada tek bir sabit bir aktörle işbirliği yapma değil, günün konjonktürüne göre, günün şartlarına göre ulusal çıkarlarınız temelinde farklı alternatifler üzerinde durmaktır. CHP'nin bu anlamda bir anakronizme saplanıp kaldığını görüyoruz. Şunu da yapmıyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Parlamenter demokrasi döneminde gölge kabine sistemi vardı. Bakanların bir muadilini muhalefette olan parti yakından takip eder, alternatifler üretirdi. Bunlar bazen hükümete tavsiye olarak da gündeme gelirdi. Bütün bunların yerine bir fikri sabitten hareket ediyorlar. Oysa dünya onlarca kez değişti. Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.
1: Peki. Mete Bey, sizden de kısa bir değerlendirme alalım. Yani burada, hemen sonrasında Özgür Özel'in önceki Sayın Selvin'in de atıfta bulunduğu açıklamalarını ekrana getireceğiz.
0: Buyurun hocam. Ağzınıza sağlık. Ama takdir

0: şunu anlayamıyorum ben. Bunu sanırım herhalde Özgür Özel bir daha bir açıklamada anlatması gerekecek.
1: Anlamaya çalışıyoruz. Evet. Bakalım Mete Bey ne anlamış bu açıklamada?
2: Yani ciddi alınacak açıklamalar değil. Son 10 senesine baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi konularda ya da uluslararası ilişkilerde, dış politikasında Türkiye'nin hem hipermetrop olduğunu hem de miyop olduğunu biliyoruz. Ama bu tedavi edilebilir rahatsızlıkları bile tedavi etmekten aciz bir görüntü sergiliyor. Yani burada artık NATO'nun performans odaklı bir genişlemeye gideceği, yani kantitatif, yani sayısal büyümeden ziyade kalitatif, niteliksel bir genişlemeye gideceği açıklanacak önümüzdeki hafta. Ve burada Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadının merkez ülke olarak tabir edilen, yayının ilerleyen dakikalarında bir taslak metine ben edindim NATO bildirgesinin. Burada bunlara insanlar kafa yorarken Rusya, Çin'e yakınlaşılacak diye bir şey manasız geliyor, ciddiyetsiz geliyor. Burada bir ülkeyle yakınlaşmak 90'lı yılların siyaseti değil. Yakınlaşabilirsiniz de. Libya ile biz Rusya'da, Libya sahasında Rusya ile gırtla gırtlaydık. Ama Suriye dosyasına farklı çalıştık. Karabağ dosyasına farklı çalışıldı. Ya da bir başka meselede başka çalışıldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Afrika'da başka bir işbirliği yapılırken ya da Mısır'la başka bir işbirliği yapılırken başka dosyalarda karşı karşıya geldik. Ama neticede sorunların çözümü için Ankara hep bir çaba sarf etti. Ama burada bu eski okumalarla beraber, yani bir Pekin ziyaretinde eyvah Türkiye Çin'e yöneliyor, Washington'a gidildiği zaman eyvah Amerika Washington'a yöneliyor gibi gerçekten artık saçma sapan ve 2026 yılının gerçeklerini, sağ gerçeklerini karşılamayan siyasetle yol alınması mümkün değil. Peki. Burada artık 2030'lar, 2035'ler, 2040 planlamaları konuşulacakken önümüzdeki hafta biz hala Türkiye'nin yörüngesi, Türkiye Çin olur mu, yok Türkiye ABD olur mu, bir dönem hatırlarsınız Türkiye İran olacak mı, olmuyormuş. Yani olmuyormuş ama kamuoyu o kadar şeyle yoruldu ve artık bıktırıldı ki, hı hı. Yani bu siyasetlerin artık toplumda bir karşılığı yok. Hı hı. Acı gerçekler de bunlar. Yani bunları yorumlamak yerine gerçekleri çatır çatır yüzlerine söylemek gerekiyor. Ekranlardan bunu duyurmak gerekiyor. Bu söylemlerin toplumda siyasi görüşünü bırakın, şu an bizi izleyen hiçbir kişinin nezdinde karşılığı yok. Hı hı. Gereksiz cümleler. Yani şurada dense ki bir başka ülkeyle, Çin'le işbirliğimizi artıralım, ticaret hacmi 100 milyar dolar olsun dese, bu mantıklı, yapıcı bir muhalefet. ABD ile neden 200 milyar dolar biz ticaret hacmini geliştiremiyoruz dese, hakikaten evet, yapıcı bir eleştiri. Bunun üzerine konuşulur, neden yapmıyor Türkiye denebilir. Ama yapıcı hiçbir şey yok. 90'larda bile kalmamış, uluslararası ilişkiler kitaplarında bile artık güncellenmeyen bilgilerle, eskinin bilgileriyle var mı hocam? Yani aynı kitapları biz de okuduk. Baktığınız hala bir Rusya-Çin meselesi üzerinden, ya da Türkiye İran olur mu, Türkiye Afganistan olur mu, Türkiye bilmem ne olur mu? Ya Türkiye orijinal bir ülke. Bir kere bunu tespitini yaparak, evet, başlamak gerekiyor. Ve en son iktidar oldukları dönemden itibaren, koalisyon ortağı iktidar da değil, o dönemden, o köprünün altından çok sular geçti Banu Hanım. O suların altından bizim saçlarımız beyazladı. Abdülkadir abi daha gençleşti.
1: Sadece ama, beyazlasa iyi Mete. Sadece yani, beyazlasa iyi.
2: Artık bir farklı şeyler konuşulurken, yani kuantum, yapay zeka, Türkiye neden hamle yapamıyor meselesi eleştiri konusu olacaksa, niye uzaya gidemiyoruz, niye bizim orada bir uzay tabanlı lazer sistemimiz yok eleştirisi getirmek varken, cümleye bakın. Rusya ile Çin'le mesafeli olalım ama yakınlaşırken öyle olalım. Türkiye son 10 yıldır yaşadığı ve etrafındaki olayları izleyicilerimiz bir liste yapsınlar. O badirelerden nasıl atlatıldığını, Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen, Çin'e rağmen, İran'a rağmen, İsrail'e rağmen bu badirelerin nasıl atlatıldığını son 10 yılda terör saldırıları da dahil bir alt alta koyun. Bakın o zaman ülke nasıl yönetiliyor, bunu bir görmeleri gerekiyor.
1: O videoları izleyelim. Olur. Özgür Özel'in az önce, evet, siz de atıfta bulundunuz ya, yani bunlar ilk vukuatları değil Sayın Özgür Özel'in. Daha, evet, önce de Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti ve yine benzer açıklamalara imza attı. Bir dinleyelim.
3: Biz Türkiye'nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini, NATO'nun güçlü bir müttefiği olması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Erdoğan Türkiye'yi Batı kurumlarından koparmaya çalışıyor. Türkiye NATO'ya güçlü şekilde bağlı olmalı. ABD'yi de Rusya'yı da çok önemli stratejik ortaklar olarak görüyoruz. Ben ister ABD olsun, ister Avrupa Birliği olsun ya da dünya çapındaki diğer demokrasiler, diğer müttefiklerimiz olsun, bir müttefiklik ilişkisine uygun açık

0: iletişimli diyalogların değerini savunuyorum.
1: Nasıl bir gerekçesi var? Nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.
2: Terk edilmişlik hissediyoruz.
1: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna nasıl ses çıkarmıyor? O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız.
2: Evet. İşte tablo bu.
3: Ya bir şey söyleyeyim, demokrasinin beşiği dediği yerde de yani krallık ve kraliçelik hala mutlakiyet var yani.
4: Ya demokrasinin beşiği dediği yerde bir ilçe
3: yani
4: belediye
3: kraliçeyle
4: başkanı
3: mi konuştu, ne yaptı anlamadım.
4: İlçe yani belediye başkanı yolsuzluk yaptı diye aldılar. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aslın yolsuzluk davasından yargılanıyor. Ona niye sahip çıkmıyorsun? Kendi belediye başkanını sahip çıkmadı. Attılar yargının önüne. Ya kendi ülkesini şikayet eden bir lidere yabancıların da saygı duymadığını gördük. İşte gördünüz o Sosyalist Enternasyonal toplantısında İspanya Başbakanı'yla konuşmak için nasıl çaba gösterdiğini ama onun nasıl sırtını döndüğünü. İşte Starmer koşa koşa Ankara'ya geldi.
2: Evet.
4: Ne olacak bu Avrupa'nın güvenlik mimarisi diye Erdoğan'dan randevu talep etti. Ama o toplantıda görüşmedi. Niye görüşmedi? Sen çünkü ülkeni şikayet ediyorsun. Bu çok demode ve itici bir anlayış. Kendisine de bir saygınlık kazandırmıyor. Ama bunu devam ediyor. Evet. Ne diyor?
2: Türkiye'deki demokrasi krizi NATO'yu tehdit ediyor falan filan diyor. Erdoğan'a %10 bile baskı yapmıyorsunuz. Erdoğan'a baskı yapın lütfen falan filan
4: aynen,
2: diyor.
4: Aynen yalvarıyor. Yani ben siyaseten başa çıkamıyorum. Siz baskı yapın. Bu nedir biliyor musunuz?
2: Bir arada İspanya Başbakanı'na sardı malum. Dost bildiklerimiz bizi
4: yanımızı bıraktı. Evet, işte o kendisiyle diye tokalaşmadı ya İspanya Başbakanı. Bu nedir biliyor musunuz? Yani sanki sömürge komiserleri var. Sömürge komiserlerine bizim ülkedeki Cumhurbaşkanı'nı hizaya getir. O dönemler geçti artık. O vesayet dönemleri çoktan geçti. İkincisi, ya Banu Hanım, Erdoğan bugün ortaya çıkmış birisi değil ki. 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yani 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı hangi batı kurumundan çıkmış? Türkiye'nin tam üyelik başvurusu ne zaman yapıldı Avrupa Birliği'ne? Bırakın batı kurumlarından çıkmayı, şu anda NATO'nun en önemli ülkesi, Avrupa'nın işte komutanlarım anlatıyor, güvenlik mimarisinde gözlerin çevrildiği ülkenin lideri.
3: Birazdan batı anlatacağız. Çok önemli gelişmeler
4: değil,
3: var. Bakın,
4: tam tersine.
3: Yani bunu Sayın Özel anlayamamış yani.
4: Aynen.
2: Ya anlamak da çok zor olmasa gerek.
5: İngiliz İşçi Partisi Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren bir parti mi? İngiliz Başbakanı Türkiye'deki bir devletin görevlisi mi? İspanya'nın başbakanı ya da hangi sosyalist parti lideri ise Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi parti mi? Yani elin İspanyolu, İngiliz'i neden Türkiye'yi bir şey söylesin? Kendi ülkesinin sorunlarıyla uğraşan, neden bir makamı, bir yabancı gücü Türkiye'nin iç siyasetine bulaştırma heveslisi olurlar? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani işi gücü yok İngiliz İşçi Partisi'nin Türkiye'ye ya da bir başka ülkedeki hukuki bir süreçle ilgili yorum yapması ne kadar abuk sabuk. Biz İngiltere'nin iş hukukuyla ilgili şu televizyon stüdyosunda, A Haber'de bir davranışıyla ilgili, İngiliz hükümetinin bir aldığı kararla ilgili, Orta Doğu meseleleri hariç, gündem ettik mi? Tabii. Yani Starmer bunu yapsın, İngiliz İşçi Partisi şunu eziyet ediyor, şöyle yapıyor diye.
2: Starmer'ın gündemi İngiltere'de parlamentonun muhteviyatı bugünlerde. Yani, zaten yani, ne kadar süre
5: çok anlamsız geliyor. Gerçekten çok anlamsız.
4: Ama bu şey yani çok ezik bir siyaset. Hı hı. Şimdi Süleyman Demirel 12 Eylül'den sonra devrildi. Günüz Sokak'taki evindeydi. Yurt dışından çok davet geliyordu. Demirel'e sorduk. Dedik ki efendim yurt dışından davet geliyor. Siz niye gitmiyorsunuz? Dedi ki, döndü bir tarihi ders verdi. Ne yapacağım dedi. Gidince ülkemi mi şikayet edeceğim dedi. Bak darbeyle devrilmiş yasaklı bir adam. Devlet umuru görmek böyle bir şey. Özgür Özel de diyor ki niye Türkiye'ye baskı yapmıyorsunuz? Niye Erdoğan'a baskı yap? Ya onlar Türkiye'ye baskı yapacak durumda değil. Bundan dolayı üzülüyorsan tam tersine onlar Türkiye'den ve Erdoğan'dan destek isteyecek duruma geldi. O pozisyon

0: onlar değişti artık. Hı hı. Onları görmüyor. Hı. Bir de artık şu ortaya çıktı. Belki değerlendireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bu yaşananlardan dersler çıkardı. Çünkü Kılıçdaroğlu da geçmişte Libya'da ne işimiz var, Afrin'de ne işimiz var diyordu. Şimdi Türkiye Rusya ve Çin ile de konuşur. Fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez diye kendisine cevabını CHP Genel Başkanı olarak verdi. Bir ders çıkardığı anlaşılıyor ve CHP'deki kavga şuraya da oturdu. Sadece Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık ve koltuk kavgası olmaktan çıktı. Türkiye'nin temel politikalar üzerinde farklı tezler. Birisi Türkiye merkezli yerli ve milli politikaları savunuyor. Kılıçdaroğlu bu yeni döneminde.
1: Bir aydınlanma yaşadığı anlaşılıyor
0: belli.
1: Yani.
0: Bir PYD
1: bize mi
0: belli.
1: Saldıracak diyordu değil mi?
0: Tabii. Yani Libya'da ne işimiz var diyor. İşte bize mi saldıracak PYD diyor. Afrin'de ne işimiz var diyor. Kanal İstanbul'a girmek isteyen ülkeleri tehdit ediyor. Ama bu süreç içerisinde dersler çıkarmış. Şimdi diyor ki Türkiye Osmanlı coğrafyasında olmalı diyor. Türkiye Rusya ve Çin'le de konuşur fakat hiçbirinin yörüngesine girmez diyor. Bu Türkiye merkezli yerli ve milli çizgi. Bu da ülkesini yabancılara şikayet eden küreselci anlayış. Aman gelin de bizim ülkeye had bildirin, bizim cumhurbaşkanımızı hizaya sokun diye yabancılardan medet uman bir anlayış.
1: Sayın Servis, hazır ayaktasınız, sizi burada bulduk. Bugün en ikisi. 5 gün kaldı. Donald Trump Türkiye'ye geliyor.
0: Evet.
1: Yeni uçağıyla gelecek.
0: Evet.
1: 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. Biraz anlatır mısınız? Nasıl bir program var Donald Trump ve Erdoğan özelinde?
0: Şöyle, zaten Trump gelmeden önce o Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile Rutte ile yaptığı görüşme sırasında çok güçlü ve önemli mesajlar verdi. Ben katılmayacaktım. Erdoğan davet ettiği için katılacağım. O benim dostumdur. Güçlü bir liderdir dedi. Ve buraya gelirken de 1000 kişilik heyetle gelmesi, uçağa 1000 insanı doldurup getirmesi değil. En önemli kurmaylarıyla birlikte geliyor. Bu da Türkiye'ye ve NATO zirvesine verdiği önemi gösterir. NATO şu anda çok kritik bir eşikte, bir ayrışma sürecinde. Ya yeni NATO olacak, NATO 3.0 deniliyor.
1: Birazdan konuşacağız.
0: Ya başka bir yola girecek.
2: NATO'nun bu süreçte, geleceği konuşulacak.
0: Bu süreçte Türkiye'de Amerikan Başkanı'nın bu kadar önem vermesi ve güçlü bir heyette gelmesi önemli. NATO toplantısından önce Sayın Cumhurbaşkanı'yla Amerikan Başkanı'nın bir araya geleceği, bir araya geldikten sonra da ortak bir basın toplantısı düzenleyecekleri ortaya çıktı. O da NATO toplantısına ayrı bir önem kazandır. Yani gelip sadece zirvede buluşmayacaklar. Zirveden önce bir ön görüşme yapacaklar Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sizi yerinize alalım. İrfan Hocam, sizi böyle alalım. Şu görüntüleri bir analiz edelim. Az önce iki güzide siyasetçimizin özellikle Putin, Xi ve Donald Trump'la ilgili olarak değerlendirilebilecek, yani Türkiye'nin ekseniyle alakalı yapmış olduğu değerlendirmelerden hareketle bu görüntüleri de okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanımızın ilişkisi yani çok iyi yani. İşte Putin'le Erdoğan'ı görüyoruz. Şimdiye kadar defalarca bir araya geldiler. Onların da ilişkisi farklı bir ilişki olarak değerlendirilebilir. İşte Xi ile yine Erdoğan, ki Cumhurbaşkanımız şüphesiz şu anda dünya üzerindeki en tecrübeli, en kıdemli siyasetçilerden biri herhalde. Ona yakın bir Putin var, bir Lavrov var. Başka da yok gibi sanki.
3: Evet, Putin Mart 2000 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. İki defa, 4 dönem sonra devam etti bugüne kadar. Hakikaten dünyada önde gelen siyasi tecrübesi bakımından liderler arasında Erdoğan var. Şimdi tabii dediğim çok önemli, özellikle ülkelerin dış politikasının şekillenmesinde. Ben şunu hatırlıyorum. 3 Kasım 2002 seçimleri olduğu zaman hemen bir gün sonra benim doktora tez savunmam vardı ve o gün beklenmedik biçimde daha önceki Saadet Partisi'nden ayrılan Yenilikçi Harekat seçimleri AK Parti kazandığı için bu toplantı esnasında dediler ki yani şimdi acaba Türkiye ne tarafa doğru sürüklenecek, önce bunu bir

0: konuşalım dediler.
1: İranlı olacağız diye sormuşlar.
0: Evet, fakat Avrupa tarafında da büyük bir kaygı vardı. Çünkü müzakerelerin başlaması arifesinde bulunuyordu. Böyle muhafazakar kanattan iş başına gelen yeni hükümet acaba Avrupa Birliği sürecine nasıl bakacak diye. Zaman içerisinde gördük ki aslında spektrumu, yelpazeyi kucaklayan bir dış politikayı Türkiye pratiğe yansıttı. Evet. Adeta 7 düvele karşı çok farklı cephelerde mücadele etti. Çok kısa bir süre sonra zaten 2010'larda Suriye meselesi bizim dış politikamızda önemli ölçüde ağırlık kazandı. Pek çok konuda Türkiye ABD ile çatışma da yaşadığı tabii, baktığımızda tabii. Ege meselesinde Yunanistan, Kıbrıs politikalarında, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Orta Doğu meselesinde, fakat Erdoğan deneyimiyle, tecrübesiyle bütün bunları Türkiye'nin çıkarları temelinde yönetmesini bildi. Şimdi ABD-Türkiye İlişkilerinde devasa kronik sorunlar da var. İşbirliği yapacağımız zemin de var. Burada liderler diyaloğu, diplomasisi emniyet taşıyor. Mesela bir önceki başkanla, Joe Biden'la Erdoğan bir türlü bir araya gelememişti. Çünkü Türkiye'ye karşı negatif bakıyorlardı ve bunu bir türlü aşamamışlardı. Fakat Trump'ın birinci başkanlık döneminde de aslında ABD ile Türkiye %100 uyumlu değildi. Birçok konuda çatışma yaşandı. Bunları hatırlayalım.
1: Tabii.
0: Trump tehdit etti. Buna rağmen dik olarak ayakta durduk. Suriye'de ulusal çıkarlarımız çerçevesinde bir takım bölgeleri kontrol altına aldık. Bunu Amerika'ya rağmen yaptık. Bugün de işbirliği tarafı öne çıkan bir yaklaşım içerisindeyiz. Fakat ABD ile temelde bir takım konularda derin ihtilafta yaşıyoruz. Şimdi pragmatist taraftan bakacak olursak bu ziyaret esnasında bir taraftan ikili meselelerin zaman yaratıldığı takdirde masaya yatırılması söz konusu olacak. Öte taraftan NATO'nun yeniden yapılandırılmasında, NATO 3.0 projesinin pratiğe yansıtılmasında Türkiye'nin rolünün, fonksiyonunun artacağı bir dönemin başlangıcındayız. Bu bakımdan toplantının Ankara'da yapılıyor olması emniyet taşıyor tabii ki.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz de yerinizi alalım. Eray hocam, sizi böyle alalım mı? Trump'ın hediye paketinden ne çıkacak? Buna bir girizgah yapmış olalım. Birazdan reklama gideceğiz. Reklam öncesinde bir konuşalım. Şimdi Kaan uçağının motoruyla alakalı olarak Türkiye'yi çok memnun edecek bir adım atacağını zaten Donald Trump duyurmuştu. Aynı zamanda büyük de bir fuar kurulacak Ankara'da.
2: Savunma günü olarak geçiyor.
1: Ve burada da bütün firmalar, sadece bizim değil, uluslararası firmalar da.
2: Türk savunma günü diye geçiyor. Hı-hı. Önce onu da söyleyeyim, yani hı-hı, genel değil, Türk savunma günü diye anılıyor. Tabii şöyle, şimdi hemen bir girizgah yapalım. Bu konuyu çok konuşmamız lazım. Daha da konuşacağız.
1: Detaylı konuşacağız. Reklama kadar bakın, bir giriş yapalım.
2: Çok özet olarak giriş yapalım. Ülkeler arası ilişkiler o ülkelerin milli güç kapasitesine göre şekillenir. Hı hı. Donald Trump'ın buraya gelmesi bir lütuf değil, bizim kerametimizden kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesine sahip. Bu bir. İkincisi, bakın bir takım işaretler oldu zaten. 2025 proje belgesi hazırlandı. Burada da defaten bunu şey yaptık. Hatta o zaman dedi, 3 cümle yer alıyordu Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin güvenlik kaygıları mutlaka değerlendirilmelidir. PKK'ya olan destek yeniden gözden geçirilmelidir diye, daha Donald Trump başkan olmadan bunun işaretlerini ver. Biz de o zaman şunu demiştik. Türkiye ile ABD arasında yeni bir ilişki biçimi başlayacak, bir paradigma değişimine gidiyor ABD diye o zaman söylemiştik. Evet, buyurun. Doğru. Sonuç olarak bakın, 2 hafta önce Halkbank davası çözümlendi.
1: Evet.
2: Tamam mı? F-110 motorları, Kaan motoru değil o, F-110 motorlarıyla biz Kaan uçağını 2028'e 2030'a kadar uçuracağız. Onların konusu sonra artık belli. Ama aldığımız bilgiler var, bakın çok enteresan bilgiler var. Beyaz Saray'ın kongreye Türkiye'nin elindeki S-400'lerin NATO ve ABD uçakları için bir tehdit olmadığına dair bir rapor hazırlandığına dair bir takım bilgiler var. Ha, buradan hareket edecek olursak muhtemelen F-35'ler konusu ve Katsa yaptırımlarının da içinde olduğu bir paket Donald Trump tarafından anladığımız kadarıyla Türkiye'ye sunulacak.
1: Yani sadece F-110 motorlara değil, o paketin içerisinde evet, başka bir takım gelişmeler olabilir.
2: Aldığımız bilgi bu yönde ve F-35 konusu çok güçlü bir ihtimal. Onu size söyleyeyim. Neden peki? Neden? Çünkü ABD hegemonik güç kaybına uğradı ve bu bölgeden kuvvet azaltmak zorunda, tutunamıyor. Burada kalabilmesi için Türkiye ile işbirliği yapmak durumunda efendim. Yani hal böyle olunca bunun da bir karşılığı olacak. Bu karşılık nedir? Çantada geliyor.
1: Çantada geliyor peki. Sizi de istirahat ettirelim biraz. Mete Bey sizi alalım reklamdan önceki son değerlendirme için. Şimdi görüntüler ortada. Benzer görüntüler kuvvetle muhtemel kayda geçecek. Liderler zirvesinde yine liderlerin sohbet ettiği, herkesin Cumhurbaşkanımızın yanına gelip bir şeyler anlatmaya çalıştığı, çok samimi görüntülerin kayda geçtiği görüntüleri biz de izleyicilerimize paylaşacağız muhtemelen önümüzdeki hafta. Tabii 7'si itibariyle Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi ve önce baş başa sonra heyetler arası, ardından da iki liderin kameraların karşısına geçeceği ve bazı belki yeni anlaşmaların, mutabakatların, mutabık kalınan hususların ilan edileceği bir basın toplantısında izleyeceğiz. İki lider de yani basın karşısında çok rahat profiller, hiçbir şeyden korkuları yok, geri adım asla atmazlar, geri vitesin olmadığı profillerle karşı karşıyayız. Sen ne bekliyorsun önümüzdeki hafta, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye zirvesinden ne çıkar ve bunun diğer tırnak içerisinde batılı ülkelerde de bir takım yansımaları olacaktır?
3: Tabii ki olacak. Bugün İtalya Genelkurmay Başkanı örneğin Aselsan'da Ahmet Okyalı'yla beraber, Aselsan'ın CEO'su kendisiyle beraber savunma ürünlerini detaylı bir şekilde inceledi. Aslında heyetler gelmeye yavaş yavaş başladı. Ama burada önümüzdeki bu savunma sanayi fuarı demek herhalde bence daha mantıklı. Çünkü orada bu gün içerisinde artık farklı bir yapılanmaya gidecek bu günle beraber. Çünkü NATO bir paradigma değişikliğine gidiyor. Yani artık bildiğimiz Brüksel'den yönetilen bir NATO değil. Polonya merkezli Baltık ekseninde ve Türkiye merkezli Güney kanadında farklı bir komutanlığa yapılanmasına doğru gidiyor. Burada kor olarak tabir edilen çekirdek ülkeler var. 3-4 tane ve Türkiye de bunlardan bir tanesi. Yani artık bildiğimiz bir üyelik sisteminden ziyade performansa ve güce dayalı ve üretime dayalı ve aynı zamanda NATO'nun komuta kademesinde söz sahibi olacağınız ama gerekli performansı göstermiyorsanız da NATO'nun istihbarat desteğinden yeterli olarak destek alamayacağınız, sadece ekosisteminde mühimmat üreten bir fabrika coğrafyasına dönüşeceğiniz bir yapıya gidiyor. Türkiye'de de önümüzdeki hafta nihai bildirgede de açıklanacağı üzere Türkiye'nin savunma sanayinin NATO entegrasyonuyla beraber önümüzdeki dönemde artık Türkiye'ye bir sopa olarak gösterilen bu yaptırımlar meselesi kademeli olarak hızlı bir şekilde kaldırılacak. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği'nin de uyguladıkları dahil. Ama burada siyasi bir kazancı da olacak. Bunu da bir öngörü olarak söyleyeyim. Bu kadar ülkenin bir araya geldiği bir yapılanmada önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği meselesinde de kısa ve orta vadede hızlı gelişmeler göreceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü bu zirvelerin siyasi bir karşılığı da olacak. Burada Türkiye NATO'nun mühimmatlarını ya da stoklarını yenilerken göreceksiniz salı çarşamba gününde itibaren Türkiye NATO'nun en büyük yatırım yaptığı, komutanlık bazında en büyük yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesi haline gelecek. Bu nedir derseniz, örneğin NATO'nun veri kablolarının, data kablolarının yer altına alınması, NATO'nun bazı üslerinin yer altına alınması gibi bazı 2028-2029-2030'u kapsayacak yeni bir planlamaya gidiyor. Bunun içerisinde önümüzdeki hafta göreceğimiz Türkiye'nin NATO ile beraber kuantum, yapay zeka gibi uzay çalışmalarında da ortak projelere imza attığını göreceğiz. NATO artık o geçmişindeki yapılanmasından ziyade işlevsel ortaklığa, yani coğrafi olarak fark etmeden, coğrafyanın fark etmediği ama savunma sanayi bütçesine dayalı, ordusunun gücüne dayalı, siyasi iradesinin gücüne dayalı farklı bir yapılanmaya gidiyor. Bu gördüğünüz aslında aşağı yukarı kadro NATO'nun core olarak tabir edilen ana çekirdek yapısını ve komuta kademesini gösteriyor.
1: Mark Rutte aslında bizi sevmezdi, şimdi ne kadar evet. Çok seviyor değil mi?
3: Şöyle burada önümüzdeki yani. Hafta bu yeni NATO yapılanmasında Türk sanayi şirketlerinin de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gümrük mevzuatının da gümrük birliği mevzuatının da siyasi dememin sebebi oydu. Bunun da güncellenmesiyle beraber örneğin kendisini çok sevdiğim için de izin almadan kullanıyorum. Örneğin bir

0: Elsan'ın ya da bir Ahmet Akyol'un ya da bir başka şirketin Roketsan'ın gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde, Arizona'da ya da başka bir yerde örneğin Aselsan Washington ya da ne bileyim Roketsan Helsinki gibi farklı ortaklıklara gideceği ve buralardaki Türk savunma sanayinin entegrasyonuyla beraber bu sadece şey de değil, yani biz roket satmak vesaireden de bahsetmiyorum. Orada Türkiye'nin gücüyle giderek oraları da Türkiye seviyesine çekmek ve yükseltmek gibi bir NATO görevi olacak.
1: Win-win. Biz Almanya'dan miğfer alırız.
0: Burada Almanya içinde bir şey var. Almanya önümüzdeki dönemde Türkiye'yle bir rekabet etme açısından bir bütçe ayırmışlığı var. Hı hı. Ama dediğim gibi Almanya Türkiye ilişkilerinin değerlendirmesi tabii ayrı bir mesele, ama önümüzdeki paradigma değişikliğiyle beraber Türkiye'nin generallerinin de NATO'da karar verici Akdeniz'de ve aynı zamanda NATO'nun güney kanadında üst düzeyde görev yapacakları farklı bir yapılanmaya gidecek NATO. Evet. Bir paradigma değişikliği var. Tarihi dememizin sebebi Trump'ın gelmesinden ziyade orada Trump'ın bu açıklanacak metne rıza göstermesi ve onaylaması. Hı hı. Ve göreceksiniz bu NATO zirvesinden sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki ticaret hacminin rakamı da çıtası da yukarı çıkacak. Hı. Avrupa Birliği meselesinde de en azından şimdiden ben bunu sizin programımıza söylemiştim demek için söylüyorum. Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin önüne siyasi engeller koyan ya da tabiri caizse bekleme odasında dosyaları rafta tutan ülkelerin bir anda Schengen vizesi başta olmak üzere Gümrük Birliği protokolleri ve eşit ve adil bir üyelik meselesinde hızlı temasların dışişleri kanalıyla peki yürütüldüğüne şahit olacağız gibi gözüküyor.
1: Bekleyip göreceğiz. Bir ara verelim.
0: Bir de şunu izninizle
1: Mete, bir ara verelim.
0: Öyle mi? Peki,
1: bu konuyu etraflıca konuşacağız.
0: Tamam.
1: Aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün ağırlıklı gündemimiz önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve bu zirveden çıkabilecek sonuçlar ve bu zirve marjında yapılacak olan savunma sanayi fuarı olarak değerlendirilebilir. Hepsini konuşacağız, az sonra buradayız.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81. Halkbank'ın katkılarıyla Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Haziran ayında Avrupa pazarına 7,75 milyon dolarlık demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştirdi. Son dönemde Çek Cumhuriyeti'ne 2,25 milyon dolar, Bulgaristan'a 2,5 milyon dolar ve yeniden Çek Cumhuriyeti'ne 3 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri ihracatı gerçekleştiren şirketin sadece Haziran ayında Avrupa pazarında toplam 7,75 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılarına bir darbe daha vurdu. Çevre şehirlere gitmeye hazırlanan 13 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri Zeytinburnu'nda bir adresi takibe aldı. Şüphelilerin evde tutulan kaçak göçmenleri ikişerli gruplar halinde bir araca bindirdiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler şahısları durdurdu. Otomobildeki 9 kaçak göçmenle onlara rehberlik eden ve aracı kullanan yabancı uyruklu iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonu genişleten polis sokakta göçmenleri yönlendiren bir başka şüpheliyi ve baskın yapılan evdeki 4 kaçak göçmenle birlikte ev sorumlusunu da gözaltına aldı. Yakalanan 13 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Özgür Özel milletvekillerini ikna edemiyor. Yeni partiyle ilgili süreç sancılı işliyor. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlandı.

0: Massad, özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
1: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
0: Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen Özel, kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Vekillerin büyük bir bölümünün bu çatının altından ayrılmayız dediği öğrenildi. Özel'i destekleyen vekiller arasında hızlı bir çözülme yaşandığı, en fazla 60 vekilin yeni partiye geçebileceği ifade edildi.
2: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
0: Özgür Özel yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'yla da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde görüşecek. Görüş ve önerilerini alacak. Özel Nefes gazetesine yaptığı açıklamada da Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem diye konuştu.
3: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar sürecek?
3: En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii, nereden bakarsan.
0: Ayrıca Özgür Özel'e yakın kaynaklar partinin 24 Temmuz'da kurulacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gözler önümüzdeki aya çevrildi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Geçtiğimiz yıl 2025 yılı rakamlarına göre de toplam 1 milyon 37 bin ton sorunları üretimini gerçekleştirdik. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en fazla üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.
0: Türkiye su ürünlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Bu dev su üretiminin lokomotifi ise balık çiftlikleri, yani yetiştiricilik oldu. Toplam üretimin %60'ı, yani yaklaşık 630 bin tonu modern tesislerde gerçekleşti. Denizlerden ve iç sulardan avlanan balık miktarı ise 410 bin ton olarak kayıtlara geçti. Avcılıkta aslan payını her zamanki gibi sofralarımızın vazgeçilmezi hamsi aldı.
6: 245 bin ton hamsi avcılığıyla gerçekleşti. Diğer önemli balık avcılığı olarak önemli türler, balıklar ise takip eden işte çaça var, sardalya var, istavrit var. Bu tür balıklarda palamut var. Yetiştiricilikte ise işte bizim en çok yetiştiriciliği yapılan ürünlerimiz alabalık başta olmak üzere iç sularda var. İşte levrek, çıpra ve Türk somonu olmak üzere bu tür balıklarda da üretim gerçekleştiriyoruz.
0: Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında yetiştiricilikte lider. Küresel ölçekte ise çıpra ve levrekte dünyada birinci, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Bu başarı ihracat rakamlarına da doğrudan yansıdı. Tam 100 ülkenin sofrasını Türk balıkları süsledi. Türkiye 290 bin tona yakın balık ihraç ederek ülkeye tam 2,3 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
6: 2028 yılı itibariyle söylemek istiyorum. Planımız bizim 3 milyar dolar, şu anda 2,3 olan ihracat, milyar dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolara seviyesine yükseltmek olacak. 1 milyon 250 bin tona 2028 yılında çıkarmayı hedefliyoruz.

0: Arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arada değindik. Bu NATO 3.0 hikayesi var. Mete Soğutoğlu'nun işaretiyle, ifadesiyle bir paradigma değişikliği olacak NATO'da anladığımız kadarıyla. Bu NATO 3.0 ne demek? Bunu konuşalım istiyoruz. İrfan Hocam, buyurmaz mısınız? Böyle alalım sizi. Bu NATO 3.0 nedir? NATO'nun 3. versiyonu mu artık? Bize şimdi, anlatın. Bizi
1: yani önce belki NATO 1.0'dan başlamak
0: tabii
1: lazım.
0: Hocam, NATO 1.0 ekranda.
1: NATO niçin kuruldu? Oradan başlamak lazım yani. NATO aslında açılımına baktığımızda Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, İngiltere ve Fransa'nın Rusya yayılmasını önlemek için kendi aralarında 1947 yılında yaptıkları Dünkirk Antlaşması'na dayanıyor bu işin kökeni. Rusya birimize saldırırsa hepimiz Rusya'ya karşı ikimiz de kolektif hareket edelim. Fakat orada Rusya yazmıyorlar. Diyorlar ki Alman saldırısıyla karşı karşıya kalırsak, 47'de Almanya diye bir devlet yok zaten. Almanya 45'te işgal edildi. 49'da Batılı devletlerin işgal bölgeleri birleştirildi.

0: Ve orada bir Federal Almanya Devleti kuruldu. Rus işgal bölgesi, Sovyet işgal bölgesi de Doğu Almanya oldu. Şimdi ikinci adım 17 Mart.
1: Hocam 19... benim doğum yerim Batı Almanya. Eski nüfusuz yanımda.
2: Öyle mi?
1: Efendim?
0: Nerede doğdun?
1: Hamburg'da doğdum.
0: Aha evet, yani o yani tarafını biliyordum ama doğduğunuz, Türkiye doğumlu olduğunuzu düşünüyordum. Evet. Şimdi ikinci adım
2: olsun,
0: 17 Mart.
2: De yerli ve millisiniz.
1: Öyle, sistemde hala Batı Almanya diye geçiyor. Nerede bir kimliklerden birinde hala Batı Almanya öyle, yazıyor.
0: Çünkü 90'a kadar iki Almanya tabii, var. Tabii, 3 Ekim 90'da bunlar birleşiyorlar. Evet. İkinci adım NATO kurulmadan önce 17 Mart 1948'de Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da bu şeye katıldı. Dünkirk Antlaşması'na katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı kuruldu. Ve arkasından 4 Nisan 49'da Washington'da Avrupa'dan 10 ülke, 5 tanesini saydım, ilave 5 ülke daha ve Kanada, ABD, 12 ülke NATO'yu kurdular. Şimdi amaç Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı tamamen işgal etmesini, ele geçirmesini önleme. Bu anlamda bir tabii ki başarı var ve bu işin kökeni de aslında ekonomik boyutu da var. Marshall yardımlarına gidiyor. Avrupa'nın tekrar ayağa kaldırılması için ABD bila bedel önce 12 milyar dolar, daha sonra bu rakamı 20'ye tamamlıyorlar. Avrupa'ya katkı sağlıyor. Bir de şunu da konuşmamız lazım. 1945 Şubat'ında bir yüzdeler anlaşması. Yani taraflar, savaşın galipleri, Sovyetler Birliği ve ABD, İngiltere dünyayı paylaşıyorlar. Aslına bakacak olursanız Yalta düzeni kuruluyor ve Batı himayesinde kalan bölgelerin güvenliğini sağlamak için bu teşkilat ortaya çıkıyor. Şimdi NATO 1949'dan itibaren Soğuk Savaş'ın sonuna kadar bu teşkilatı, NATO teşkilatını Sovyetler Birliği Varşova Paktı istilasına karşı korumayı amaçlıyor ve çevreleme siyaseti takip ediliyor o tarihte, containment policy. Yani şu anlamda Rusya'nın etkisini, Sovyet Birliği'nin etkisini kırmak için işte bir taraftan NATO, sonra SEATO, sonra CENTO, böyle halkalar şeklinde.
1: Hocam Berlin'e kadar gelmiş adamlar. Berlin'e kadar gelmiş adamlar yani. Neyi savunacaklar ki artık? Ben de onu anlamadım.
0: Ama zaten yani Berlin Doğu Almanya'nın içindeydi.
1: Tabii yani. Yani şey
0: 90'a Berlin, kadar öyle kaldı. Kadar 90'da iki Almanya yani birleşti.
2: Utanç duvarıyla.
0: Bu dönemde NATO'nun stratejilerine bakalım. Şimdi ilk stratejisi saldırıyı önleme. Yani Türkçe'ye çevirdiğimizde tecavüzü önleme falan. Hı-hı. Yani bu devletin saldırısı Hı-hı. anlamında. Daha sonra massive retaliation, yani topyekün mukabili, birimize bir saldırı yapıldığında diğer tüm devletler bu saldırıyı yapana karşı kolektif hareket ederler. Arkasından esnek mukabili stratejisini benimsedi. NATO'nun bu arada üye sayısının arttığına tanık olduk. 1952'de eş zamanlı olarak Yunanistan ve Türkiye katıldı. Ve daha sonra 1955 yılında Federal Almanya'ya katıldı, Batı Almanya'ya katıldı. Batı Almanya'nın katılmasına tepki olarak Sovyetler Birliği Doğu Bloku ülkelerini bir çatı altında topladı. Varşova Paktı'nı kurdu. Arkasından bu Almanya'nın katılmasından sonra 1982 yılında bu teşkilata İspanya katıldı ve Soğuk Savaş döneminde temelde 16 üyeli olarak tamamladı. 1999'da Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan katıldı. 21. yüzyılın hemen başlarında Baltık ülkeleri ve...
1: Hocam 32'sini de saymayalım. Evet, yani, ya. NATO 2.0'a geçelim. NATO 2.0 2.0 bence... Şimdi şey diyorlar yani Doğu Bloğu'nun yıkılmasıyla başlatıyorlar NATO 2.0'ı ama bana sanki şey daha makul gibi geliyor. 11 Eylül saldırılarıyla başlatmak daha makul gibi geliyor. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz NATO 2.0'ı?
0: Şimdi emareleri, işaretleri aslında Sovyet bloku çöktüğü zaman, dağıldığı zaman ortaya çıkmaya başlamıştı. Şu konuşuldu. Yani NATO çok başarılı bir strateji takip etti. İki tane karşıda örgütlenmeyi bertaraf etti. Önce Varşova Paktı lağvedildi 89'da. 91'de Sovyetler Birliği dağıldı. NATO'nun düşmanı kalmadı. NATO görevini yaptı. Yalta anlaşmasıyla, Yalta konferansı

0: Sovyetlere bırakılan topraklar da bağımsızlık kazandı. NATO'nun artık işlevi bitti denilirken işte NATO'nun konsept değiştirdiğini görüyoruz. Strateji değiştirdi. 2.0 döneminde adeta global barış ve güvenliğin korunması bakımından NATO kendini o tarafa doğru yönlendirdi. Bir taraftan göç, öte taraftan terörle mücadele, çatışma sonrası istikrarsızlık yaşayan bölgelerde barış gücü faaliyetleri gibi bir takım işlevler üstlendi.
1: Ne olduysa 2001 ile 2004 arasında falan oldu herhalde. İşte Prag zirvesi, işte 11 Eylül saldırısı, küresel terörizmle mücadele.
0: Bir şey daha var. 11 Eylül tabi ABD kendisi onu bir NATO'ya saldırı olarak empoze etti. 5. maddeyi devreye soktu. Aslında 11 Eylül'ü çeşitli boyutlarıyla konuştuk. Bu aslında ABD içerisinde Afganistan'a veyahut da Asya yönelik bir harekatı meşrulaştırmak için kullanılan bir enstrüman idi. Bunu 911 Truth.org sitesine baktığınızda orada anlatımlardan görürsünüz. Aslında devletin kendi içinde yaptığı bir operasyon. Fakat ilk defa 5. maddeyi ABD o zaman çalıştırdı ve NATO ortaklarını Afganistan'daki bu operasyonda görev almaya zorladı. Türkiye de buraya katıldı fakat muharip olarak değil, daha çok eğitim ve altyapı yatırımlarına lojistik destek sağlayıcı bir takım hizmetler vesilesiyle katıldı. Bu NATO 2.0 döneminde alan dışı harekat, NATO'nun yeni savunma konsepti, yani dünyanın hangi tarafında barışı, istikrarı tehdit eden bir gelişme varsa NATO'nun görevi bununla mücadele etme, bunu önleme. Bu dönemde eski Sovyet bloku ülkelerinin NATO'ya katıldığını gördük. Bunların katılımı için şöyle bir formül bulundu. Partnership for Peace, barış için ortaklık adı altında önce işbirliği alanları genişletildi. Arkasından tedricen bu ülkeler NATO'ya katıldı. Aynı faaliyet Rusya için de yürütülüyordu. Mesela 90'ların başında Rusya'da Boris Yeltsin döneminde Atlantikçiler iktidardaydı ve şu da konuşuluyordu. Acaba günün birinde Rusya'da NATO'ya katılacak mı falan. Fakat hemen 2000'lerin başında Boris Yeltsin devre dışı kaldığı zaman KGB sisteme el koydu. Ve Putin'i geçici başkan teknokrat olarak görevlendirdi. Arkasından propagandayla kahramanlığı öne çıkarıldı. Evimiz Rusya partisine Putin katıldı. Seçimlere girdi ve aslında KGB, yeni adıyla FSB el koydu. Bu dönemde Rusya'daki değişimin arkasından NATO'nun da Rusya'ya karşı stratejisinde yavaş yavaş bir sertleşmeye tanık olduk. Bu arada tabii Rusya eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak kabul eden yeni bir doktrini
1: geçelim hocam 3.0'a
0: benimsedi. Şimdi 3.0'ın başlangıç noktası aslında Madrid toplantısı. Madrid'de Mayıs 2022'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları toplandılar ve burada Soğuk Savaş sonrası yeni dünya konjonktüründe, koşullarında NATO'nun fonksiyonu, görevi ne olmalı, bunu konuştular. Bir taraftan Rusya tehdidine ilave olarak Çin'in de kontrol altına alınması, Çin'in de çevrilenmesi konusunda burada bir...
1: Yani yeni bir tehdit lazım.
0: Evet, burada bir strateji benimsendi. Mesela NATO'nun 2030 vizyon belgesine baktığımızda Çin'in hareket kabiliyetinin kontrol altına alınmasının orada öngörüldüğünü görebiliriz. Bunun bir yansıması olarak Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda 2022'den beri yapılan tüm NATO toplantılarına katılıyor. Öte taraftan yani yeni konjonktürde işte hibrit savaş, siber savaş gibi, sonra uzayda ve işte soğuk olan Arktik bölgesinde, oralarda rekabet alanlarının öne çıktığını gördük. NATO 3.0.
1: Hocam geçen sene liderler zirvesinde ben dahi de takip ediyordum zirveyi. Evet. Siz de bana sormuştunuz Asya Pasifik bölgesinden katılım var mı diye. Henüz daha zirve alanına gitmediğim için hiçbir görsel temasım yoktu. Evet. Japon, Güney Koreli ya da işte Avustralyalı ya da Yeni Zelandalı birileriyle. Sonra öğrendim. Japonlar gelmiş hocam. Havaalanında bunları unutmuşlar bir uçağın içerisinde. 8 saat

0: kadar beklemiş adamlar. İtiraz edip olay da çıkarmamışlar. Oturmuşlar kuzu kuzu beklemişler. Sonra birileri Japon heyetinin uçakta kaldığını ve uçaktan tahliye edilmediklerini hatırlamış. Sonra Japonlar zirveye artık hangi aşamada katılabilirler onu bilmiyorum ama böyle bir şey olmuş.
1: Evet, 3-0'a devam edelim. Şimdi 3-0'da yeni dünya şartlarına NATO'nun uyarlanması söz konusu. Bir kez global bir savunma örgütü olmaya doğru gidiyor. Hı hı. Konvansiyonel desteğini Avrupa ülkelerinden ABD çekiyor. Hı hı. Fakat lojistik destek ve nükleer destek devam edecek. Avrupalıların daha fazla NATO yapılanması içerisinde rol üstlenmesi, külfet paylaşımı gündeme gelmişti. Uzunca bir süreden beri konuşuluyordu. Bu konuda işte sizin de katıldığınız en son toplantıda somut adım atıldı. Trump baskı kurdu 2025 yılı içerisinde Lahey'deki NATO toplantısında. Sadece İspanya bir çekince ileri sürdü. Diğer NATO ülkeleri şunu kabul ettiler. Savunma harcamaları önümüzdeki zaman diliminde 2035 yılı itibariyle şimdikinin iki katına çıkacak. %5'e ulaşacak. Bu Avrupa'nın güçlü biçimde silahlanması anlamına geliyor. Öte taraftan işte Asya'ya, Hint-Pasifik bölgesine NATO'nun ağırlığının kaydırılması söz konusu. Bir diğer belki bu toplantı sonrasında yayınlanan belgede görebiliriz. NATO'nun türevi niteliğinde Orta Doğu'da yeni bir yapılanma arayışı da var. NATO Middle East. Yani ABD'ye kalsa ABD Güney Kıbrıs'ın yönetimini İsrail'i de NATO'ya almak ister. Fakat NATO klasik bir örgüt. Kararlar oy birliğiyle alınıyor. Türkiye'nin vetosunu bu konuda aşamaz. Ve Türkiye aslında veto gücünü etkili biçimde nerede kullandı? 2022 yılında Madrid toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın katılma anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için tüm NATO ülkelerinde onaylanması gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu katılma anlaşmalarının onaylanması bir takım şartlara bağlandı. Savunma sanayi alanındaki yaptırımların kaldırılması, terör desteğinin kaldırılması ve kararlı biçimde Türkiye baskı uyguladığı ve Finlandiya'da, İsveç'te hatta yasalar değişti. İlk adımı atan Finlandiya olduğu için 2023'te
0: Finlandiya katıldı. Hocam siz biraz önce dediniz ya Rusya'nın bile zamanında NATO'ya üye olabileceğiyle alakalı bir söyleme şahit olmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Yani bundan 20 küsur sene kadar önce falan diye. Arkadaşlarımız hızlı bir arşiv taraması yapmışlar. Putin'in konuyla ilgili açıklamalarını bulmuşlar. Bir izleyelim mi birlikte? Bugün gelinen noktayı da belki üzerinden konuşabiliriz. Vladimir Putin.
2: So what we're talking about here, you remember about a year ago, I think somebody asked a question about what's your attitude, is it possible that Russia is going to join in NATO or not? I said, why not? And right away, Mrs. Albright, former Secretary of State, she was someplace on a trip to Europe, she said, look, we're not talking about this right now. Look, you understand that we're not, our attitude toward NATO is not, was one towards an enemy organization, of course not. And I'm very grateful to the President of the United States that finally, from the territory of the United States, these words were heard. This is very important for us.
0: Hey gidi günler, hey why not?
1: Yani tabii bu Putin'in acemiliği, daha göreve yeni geldi. St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısıydı.
0: Kadar genç yalnız bakar mısınız? Ya?
1: 2000 yılı Mart ayında seçimlere katıldı.
0: Kaç yaşındadır hocam burada?
1: Katılmadan önce kendisi... bu Evimiz Rusya Partisi'ne katıldı. Ondan önce teknokrat statüdeydi. Şimdi ilk anda tabii Putin KGB ekibinden tüm bir soğuk savaş dönemi boyunca Almanya'da Rusya'nın istihbarat teşkilatı istasyon şefi olarak görev yaptı. Bunun sonra bir plan, bir kurgu çerçevesinde Rusya'da iktidara getirildiği anlaşıldı. Sonraki zamanlarda Putin aslında kendisine rakip olanları bir bir devre dışı bıraktı. Mesela Boris Nemtsov diye Nemtsov. Bir çok karizmatik ve potansiyeli olan bir lider vardı. Faili meçhul şekilde öldürüldü. Navalny yine zehirlendi. En son tedavi görürken hapishanede
3: 47
1: öldü.
3: 47 yaşındaymış.
1: Ve Putin 47. hakkında Anayasa Mahkemesi şu şekilde yorum yaptı. Her anayasa değişikliğinde iki defa başkanlık sistemini yeniden başlattı.

0: basılması şeklinde. Yani KGB dışarıdan baktığınızda Rusya sistemine el koydu. Putin'in güçlü biçimde Rusya'da desteklenmesinin amacı da bir sendromdan kaynaklanıyor. Yani Rusya'nın çok geniş coğrafyanın bir kez daha dağılmasından endişe ediyorlar. İki defa dağıldı biliyorsunuz. Evet, o tarihte Putin'in acemi iken yaptığı konuşma. Daha sonraki konuşmaları tabii bununla çelişiyor.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Siz biraz istirahat edin lütfen. Eray hocam, sizi böyle alalım. Şimdi az önce NATO 3.0'ın bir görselini paylaştık. NATO 3.0'da yeni rakip olarak Çin'in hedeflendiğini gördük. Şimdi Putin'in açıklamalarının 2001'deki açıklamalarıyla bugünkü Rusya'nın hiç alakası yok zaten. Avrupa'nın en büyük düşmanı olarak gösteriliyor Rusya. Bugün belki de işte 40-50 yılın ardından bir kez daha 2030'da savaşacaklarını, kapışacaklarını ilan ediyor yani taraflar. Yani Mark Rutte söylüyor, 2030'da Rusya ile savaşacağız. Her türlü hazırlığı yapmalıyız diyor.
2: Rutte'den önce biz söyledik zaten. Yani hocam, Rusya-Ukrayna savaşı bir Avrupa savaşına dönebilir büyük bir ihtimalle diye ifade etmiştik. Şimdi liderler de bunu söylüyorlar.
1: Şimdi NATO ülkelerinin rakibi olarak Rusya ve Çin. Bunların çoğu zamanda yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğu zaman ikisi birden NATO'nun rakibi olarak görülebilir. Şimdi bu bağlamda bazı görseller hazırladık. Yani askeri açıdan tarafları kıyaslamak hem de bu düzleme dair yorum yapabilmek için elimizi kolaylaştıracak. Şimdi arkadaşlarımız getiriyorlar. Çin ve Rusya'nın hava gücüyle NATO'nun hava gücünün kıyaslamasını. Mesela hava gücü çok konuşuluyor. İşte biz F-35 aldık almadık meselesi var ya ve birileri bundan rahatsız oluyor, çok korkuyor vesaire. Şimdi tarafların hava güçlerinin karşılaştırılmasına dair bir görsel. Rusya ve Çin bir tarafta, NATO bir tarafta. Arada ciddi bir fark var özellikle bazı alanlarda. 21.012 NATO Rusya'nın hava gücü 21.012 parça, 7.601 deniyor Rusya ve Çin'inki için. Avcı uçaklarının sayısı 3.524 olarak verilmiş NATO tarafı için. Rusya ve Çin ikilisinin 2.045, yine saldırı uçakları, kargo uçakları arasında da farklar var. Tanker uçaklar, helikopterler, saldırı helikopterleri, tablo bu. Yani bu tablo bize ne söylüyor? Taraflar savaşırken herhalde it dalaşı yapmayacaklar havada. Başka kuvvetli oldukları yanları ön plana çıkardıkları bir savaş stratejisi ya da caydırıcı bir strateji belirleyecekler. Değerlendirmenizi almaya başlayayım hocam.
2: Buyurun. Öncelikle ben ayağımın tozuyla bugün İzmir'den geldim. İzmir Tersanesi Komutanlığı'na bir ziyarette bulunmuştuk. Çok kıymetli bilgiler edindik. NATO'dan önce ben kendi birliğimle ilgili bir iki husus söyleyeyim. Yani Türkiye'nin birliği.
1: Şimdi Rutte ne diyor? Cumhurbaşkanımız da diyor zaten. Aynı anda 50 savaş gemisini yapabilen bir yapıda.
2: Doğru
1: değil yapıda.
2: Efendim o. 74 savaş gemisi. Şu an Fransa'yı geçtik. Amerika, Çin. Amerika ve Çin'den sonra dünyada 3. sıradayız yani. Bakın. Aynı anda 74 savaş gemisi üretiyoruz. Bunların bir bölümü de İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda asfalt yükleniciliğinde, asfaltta işbirliği içerisinde İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor. Gittik gördük gözlerimizde. Özellikle açık deniz karakol gemisinin bazı parçaları orada yapılıyor. Denizaltı bakımları ve çok sayıda hem silah hem teçhizat hem de gemi bakımları, donanmamızın çok büyük bir bölümünün gemi bakımı orada yapılıyor. Şimdi İzmir çok kritik bir yer. İzmir'de donanmamız ani ve hızlı reaksiyon verecek görevler ve manevralar için hazır bulunurken bunun kesintisiz hızlı lojistiğinin, bakım onarım desteğinin verilmesi de çok önemli. Hı hı. Bir de 3 tane devasa 10 bin ton yani bir de 3.0 daha koyun kapasitede devasa havuzlar var. Hı hı. Buralarda gerçekten muhteşem yani TCG Anadolu hariç bütün savaş gemilerimizin bakımları burada yapılabiliyor.
1: İzmir Tersanesi'nde yani, yapılabiliyor.
2: Şey. Tebrik ediyoruz. Başta komutanımız olmak üzere bütün personeline.
1: Hocam bu konu önemli çünkü birkaç ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye ile gemi imalatı noktasında bir takım alışverişlere başlayabileceği ile alakalı haberler vardı. Belki sürprizlerden biri de
2: var. Daha doğrusu başlayacak demeyelim ama
1: atılacak adımlardan biri de bu olabilir.
2: Kimler üzerinden nasıl irtibat kurduklarını da biliyoruz. Evet bu doğru bir olay. Hı hı. Amerikalılar bizden gemi satın almak istiyorlar. Onların adına yani bizim tersanelerimizde gemi üretme. Amerika bize gemi siparişi veriyor. Düşünün yani. Savaş gemisi üzerindeki silah sistemi vermek istiyor.
1: Hocam biz hep konuştuk sizinle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tonaj bakımından Çin'den daha kuvvetli bir donanmaya sahip. Ama parça bazına dönüldüğü zaman Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtiği bir süreci takip ediyoruz. Savaş durumunda ya da savaş hazırlığı durumunda sivil tersaneler de savaş gemisi üretimine başlıyor. Şimdi tersaneleri kıyasladığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 200'lerde kalırken Çin'in kapasitesi 1200 tersaneye kadar çıkıyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ki Çin'i bir rakip olarak benimsemiş bir Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit. Dolayısıyla Türkiye ile bu bağlamda bir işbirliği içerisine girmek Amerika Birleşik Devletleri'nin de kârınıdır.
2: Biraz önceki turda ne dedik? Bakın aynısının parçaları işte. Yani ABD bu bölgede kalmak istiyorsa Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda. Bunda iki sebebi var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik karizması hakikaten çok etkili. Yani pek çok toplantısına da katıldım. Putin-Erdoğan görüşmesine de katıldık. İşte Antalya Forumu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer devlet başkanları üzerinde gerçekten çok ciddi bir karizmatik etkisi var. İki, milli güç kapasitemiz çok yüksek. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesindeyiz. Dolayısıyla bakın başkaları hala anlamamakta bir kısım ısrar ediyor ama yani anlayan anlıyor. Yani Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını politika yapabilen, oyun kurabilen, oyun bozabilen, yeniden oyun kurabilen bir devlet olduğunu ABD derin devleti, bakın söylüyorum tam adında ABD derin devleti yıllar önce anladı. Bak anladı ve Biden'dan sonra bir anda Türkiye ile bir dediler dur aman Türkiye ile şey yapmayalım. Türkiye'ye ihtiyacımız var. İşte savaş gemisi konusu da aslında bunun bir bağlantısı. Bu kadar yüksek bir üretim kapasitesine sahip bir Türkiye ile ABD mutlaka ilişki kurmak, bizimle birlikte ortaklık kurmak istiyorlar. Tabii bunun şartları, koşulları olacak. Ne olduğunu devlet büyüklerimiz biliyor ama o çantanın boş gelmemesi, hatta NATO'yu Donald Trump günahı kadar sevmez. Bakın bir NATO toplantısına gelmesi yani Türkiye demektir. Aslında bunun adı her ne kadar NATO zirvesi de olsa aslında Türkiye zirvesi. Bunu herkes biliyor. Biz de buradan bilineni ifşa edelim efendim. Söyleyelim. Peki. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Hakikaten bugün İzmir Tersane Komutanlığı'nda da muhteşemdi. Yani müthiş işler başarıyorlar. Var olsunlar. Ayrıca bir müsait zamanda daha detayını anlatırız. Şimdi tabii şöyle bir şey var. İki tane yani şunlar tabii rakamlar sayılar filan ama şimdi artık modern harbin kriterleri değişti. Modern harpte sayısal üstünlükler, askerler falan değil artık. Teknoloji üstünlüğü kimde?
1: Kimde?
2: Yani şimdi bakın şöyle.
1: Şimdi biz buraya Çin'in savaş uçaklarını da getirdik koyduk. Amerika'nın savaş uçaklarını da getirdik koyduk. Şimdi 5. nesil savaş uçağı iki tarafta da var yani. Şu Amerika'nın F-22'si, F-35'i var 5. nesile yakın. Çin'in de var zaten kullanıyorlar.
2: Doğru.
1: Hatta 6. nesili bile yaptıkları iddia ediliyor. Zaman zaman bazı görüntüler...
2: Düştü ama biliyorum 6. nesil yaptığı Çin'in uçağı düştü. Uçuramadılar. Düştü.
1: F-35'lerde takla atıyor hocam. Durun.
2: Evet doğrudur ama neticede F-35'ler hala daha kullanılıyor. Yani öyle ya da böyle kullanılıyor. Bir de tabii şimdi önce ben şöyle söyleyelim. Yani bir karar vermek kolay değil burada. Şöyle söyleyeyim. Bazı eksiklikler var, bazı fazlalıklar var. Ona göre ben iki şeyi de anlatayım. Ona göre bir karar verelim. Baktığımızda Çin'in mesela nükleer motor teknolojisi çok düşük. Ya yani mesela denizaltı 36 tane denizaltısı var. Bunun birçoğu nükleer nükleer kabiliyette 12 tane denizaltısı var. Fakat sonik problemleri var. Yani sesi çok yüksek uzun mesafelerden duyulabiliyor. Şimdi ama var. Yine mesela uçak gemisi, 4. uçak gemisi önümüzdeki yıl hizmete girecek ama nükleer motorlu değil. Amerika 13.
1: Ya hocam Amerika'nın vardı işte.
2: Ben söyleyeyim yani bakın.
1: 11-13 tane uçak gemisi vardı. ABD Orta Doğu'da ne değişti?
2: ABD muhtemelen 13. nükleer uçak gemisini önümüzdeki yıl hizmete alıyor. Şimdi 13. yani tamam mı? Şimdi bunlar önemli kriterler. Tabii nispi güç mukayesesi yapıyoruz. Ama mesela ABD'nin eksiği ne şimdi? Yani Çin'in fazlalığı ya da ABD'nin eksiği ne? ABD'nin özellikle alçak irtifa hava sistemlerinde düşük teknoloji kullanıyor. Yani bir ülke her Türkiye gibi değil. Türkiye gerçekten çok özel
1: bir... Yok mu Amerika Birleşik Devletleri?
2: Özel bir devlet.
1: Erbil'deki falan Amerikan üslerinde
2: Onu diyorum işte. Bakın alçak irtifa sistemlerinde çok ciddi problemleri var.
1: Ramce miydi? Doğru mu hatırlıyorum?
2: Hangisi?

0: İyi yani, ama mesela o drone'u Sudan'da bizim, ya Sudan'da kullanıyor muhalifler, bizimkiler de Bayraktar Akıncı kullanıyor. Bizim Bayraktar Akıncı mesela onu vurmuş geçen hafta içerisinde.
1: Hocam, şimdi Akıncı, teknolojik olarak Akıncı drone falan değil ya, Akıncı uçak efendim, gibi bir şey yani.
0: Şimdi burada aslında 3 şeyi anlatmak lazım: Çin, Rusya, ABD, Avrupa, bir de Türkiye. Bakın Türkiye gerçekten çok ayrı bir noktada. Bunu size sayısız örnekleriyle anlatabilirim. O yüzden ara sıra Türkiye'den de örnek veriyorum. Sanki o güçlü, bu güçlü, Türkiye güçsüz gibi sakın kimse düşünmesin. Çok büyük bir hata olur. Şimdi baktığımızda ama Çin'in mesela o çok sayıda üretebilmesi ve alçak irtifadaki dronlara bu teknolojiyi koyabilmesi önemli. Şimdi İran
1: hocam,
0: savaşında...
1: Burada bir virgül koyalım.
0: Öyle mi?
1: Şimdi biliyorsunuz sizle ben anlaşamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin mukayesesine girdiğimiz zaman her zaman tartışırız biz sizinle birlikte. Şimdi değerli misafirlerimize de ben bir güç okuması, bir tahmin, bir analiz yaptırayım kısaca. Onun üzerine devam edelim.
0: Tamam, nasıl istersen.
1: Çünkü şimdi ben
0: ama
1: diyorum,
0: anlaşmazlığımız devam edelim.
1: Hocam yani şimdi Çin bir kara devleti, fabrikalı var. Çatır çatır çalışıyor milyonlarca insan.
0: Ya,
1: yani işte lançerlerin ucuna.
0: Öyle. 6. nesil uçak düştü yani.
1: Bir lançeri ama çok önemli, fabrikanın tabii kapısına koysalar adam durmadan size füze atacak mesela.
0: Çin hakikaten çok önemli bir eşeğe doğru gidiyor. Yani 2030'larda tahmin ediyoruz ki bir anda yani ABD'yi vesaireyi de teknolojik olarak yakalayıp geçme durumu var. Ama henüz daha bu seviyeye ulaşmadı fakat çok yaklaştı. Ben son bir şey olarak, genel olarak bunu söyleyebilirim.
1: Hocam,
0: bunu birazdan detaylandıracağız.
1: Tamam, birazdan detaylandıracağız. Şimdi neticede NATO bir Amerika Birleşik Devletleri kulübü olarak değerlendirilebilir. Doğru mu? Doğru yani. Amerika ne diyorsa o oluyor. Yani yarın, önümüzdeki haftada Amerika Birleşik Devletleri ne derse olacak. Çünkü askeri koyan o, parayı koyan o.
2: Aynen.
1: Yani Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yetişebilmesi için daha 40 fırın ekmek yiyip ve ciddi bir yatırım yapması
2: Avrupa
1: gerekiyor.
2: Avrupa o ligden çekildi.
1: Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni rakibi Çin. Bunu zaten ilan ediyorlar. Çoğu analist de bu merkezde
2: NATO'nun
1: düşünüyor.
2: NATO'nun tehdit değerlendirmesinde de birinci sıraya
1: NATO 3.0'a da koydular, yerleştirdiler. Siz bir mukayese yapacak olursanız Sayın Selvi, ne öngörüyorsunuz? Amerika'yla ya da NATO'yla, hadi NATO demeyelim, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin bir gün savaşacak mı? Ne zaman savaşırlarsa nasıl bir netice ortaya çıkar? Savaşmaktan imtina mı edecekler? Yoksa bir soğuk savaş dönemi gibi bir silahlanma yarışının yine gözle görünür olduğunu mu göreceğiz?
2: Askeri boyutunu çok bilmiyorum ama sadece çok genel değerlendirme yapabilirim. İkisi de nükleer güç olduğu için nükleer güçlerin savaşabileceğini düşünmüyorum. Zaten nükleer güç olmaları savaşmama üzerine kurulduğu bir düzeni garanti etmek için nükleer güçler. Ama şunu ifade edeyim, evet şimdi arkadaşlarımız çok emek vermişler. İki tarafında hava güçlerini kıyaslamışlar. Artık yeni nesil savaşlarda bu listeleri çıkarırken bundan sonra füzelerin de işte balistik olanları, orta menzilli olanları, onlarla birlikte insansız hava araçları, insansız silahlı hava araçları ve dronları da koymak gerekiyor. Bunu da Amerikan-İran-İsrail savaşı bize çok net bir şekilde gösterdi. Burada da elbette ki füze ve dronlar konusunda Çin tarafı daha şey. Çin bu yola geç çıktı. Ama emin adımlarla
1: ama çok hızlı
2: ilerliyor.
0: Emin adımlarla
2: çok
0: gidiyor.
2: Çok hızlı bakalım ilerliyor.
0: Ama henüz daha o eşeğe de ulaşamadı. Fakat her anda ulaşabilir.
2: Evet.
0: Yani öyle de bir potansiyeli var yani.
2: O biraz zamana ihtiyacı var. Ama ben netice itibariyle şimdi Amerika Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde benim kafamda oluşan tek bir fotoğraf var. Gittiler, oturdular, konuştular ve paylaştılar. Paylaşarak yönetmeye devam edecekler. Ben iki nükleer gücün bir savaşa gireceğini düşünmüyorum.
1: Peki, Mete Softoğlu.
3: Yani bu İran meselesiyle aslında başlamak lazım. Çünkü bir mutabakata rağmen muhtemelen tahminim Ağustos sonu, Eylül başı yeni bir gerginlik, askeri gerginlik dönemine gireceğiz ama İran meselesine benim atıf yapmamın sebebi önümüzdeki yıl muhtemelen Asya Pasifik bölgesine yoğunlaşacak bir NATO askeri ve Amerikan askeri gücünü göreceğiz. Ama burada bir savaştan ziyade aslında yaşadığımız bütün bu olaylar, bütün bu mutabakatlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda

0: tüm ülkelerin onayına sunulacak kıtalar arası balistik füze anlaşması artı nükleer silahların önlenmesi amaçlı yeni bir uluslararası anlaşmanın zemininin oluşturulmasının sancılarını yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde her ülkenin önüne bu yeni Ukrayna Savaşı ile işte Amerika'nın çekildiği, Rusya'nın çekildiği bu anlaşmalar yeni güncellenmiş versiyonlarıyla gelecek. Ama ben de nükleer meselenin bir gündeme gelmesinden ziyade 2027 yılında ABD Başkanı Trump'ın başkanlık döneminin bitmesine yakın bir süre içerisinde uluslararası ilişkilerde Grand Bargain olarak bilinen büyük bir Çin'le anlaşma yaparak bir sulhe gideceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. Burada askeri bir güç kapasitesi kıyaslamasından ziyade Amerika Birleşik Devletleri olan mesele şu. Bir patent savaşında Çin üstünlük sağlamış durumda. Yani yeni teknolojik ürünlerin 5G, 6G de dahil olmak üzere patent içinde ve en önemlisi çip dediğimiz bütün bu savunma sanayinde ya da sivil hayatımızda kullandığımız telefondan televizyona, süpürgeden bütün ev aletlerine bulunan çamaşır makinesine kadar çiplerin en kaliteli üretildiği yer Tayvan. Ve burada bir reklam olmamakla beraber Tayvan'ın TMSC firmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yeterli gördüğü miktarda bir üretim kapasitesine ve yatırımına sahip olduğu anda Amerika Birleşik Devletleri için Tayvan'ın hiçbir önemi kalmayacak. Bugün zaten Tayvan'da gerçekten sahaya baktığınız zaman Çin tarafından ablukaya alınmış giren her geminin Çin'in lehine ya da aleyhine olarak ya reddedildiği, uzaklaştırıldığı ya da kabul edildiği Çin denetiminde bir Tayvan toprağı var. Sağ gerçekliği de bu. Bu yüzden de ne Çin'in ne de Amerika'nın ben Tayvan için savaşacağını sanmıyorum. Ve büyük bir anlaşmayla aynı yıllar önce Hong Kong'da olduğu gibi Çin ağzını açıp 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu büyük anlaşmayla Tayvan'a ağzını atması ticari, işte uzay, Kuzey Kutbu, o sizin söylediğiniz Arktik meselede Rusya ile beraber de büyük bir anlaşmaya imza atıp bir paylaşımda herkesin köşesini çekileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Çin'in hakikaten çok sofistike silahları da var. Arkadaşlarımız o sofistike silahların listesini de birazdan ekrana taşıyacaklar ama şu Amerikan ordusu hakikaten güçlü bir ordu. Ama neticede büyük bir kara ülkesi olan İran'a derinlemesine nüfuz edebilecek bir operasyon yapmaya cesaret edemediler.
2: Hayır, gücü yetmedi. Cesaret etti ama teknolojisi, imkanı ve kabiliyeti yetmedi.
1: Bunlar da Çin ordusundan görüntüler. Yani hakikaten Çinliler bu işi becerdi. Çok iyi, nitelikli videolar çekiyorlar.
3: Siz Çin yanlısısınız.
1: Yok, ben Çin yanlısı değilim efendim. Ben Türk'üm.
3: Komutanım da Amerikan yanlısı gibi gösterdiniz. Ne olacak bu işler?
1: Yok, yani biz sadece askeri kapasite kıyaslaması yapıyoruz hocamla.
2: Sen
1: yoksa...
2: biraz tabii tarafın şeyi, biz net ortada.
0: Mesela bana bu kadar kalabalık bir orduyu. Şimdi bütün Çin'in füze sistemleri Çin'in deniz tarafına konuşlanmış. Şimdi siz bu kadar binlik bir orduyu olası bir savaş halinde mesela yönetilebilir olduğunu ve gerçekten dört dörtlük bir performans sergileyeceğini muhtemelen düşünmüyorsunuz. Ben de düşünmüyorum.
1: Yani burada o disiplin sadece Türk ordusunda Mehmetçik'te vardır. Bir de Türk avcıları.
0: Tabii. Yani burada bakın hem okyanus var hem bir ada meselesi var. Tayvan için söylüyorum. Mesela gitmiş Çin Tayvan'ın doğu tarafını, okyanus tarafını ABD'nin erişememesi için nükleer denizaltılarla kapatmış. 1000 tane milis teknesi var Çin'in. Balıkçı teknesi görünümlü. Herhangi bir gemi yanaştığı zaman bir hemen böyle pirana balıkları gibi sarıp onu uzaklaştırıyorlar. Ama vuramıyorsunuz da çünkü balıkçı teknesi. Ama askeri kullanımlı aynı zamanda. Şimdi bu kadar orduyu olası bir seferberlikte sizin komuta etmeniz vesaire, bakın çok disiplinli gözüküyor ama her zaman bir mesele vardır. Nedir? İlk mermi atılana kadar.
1: Evet, tabii. Doğru.
2: Ya şöyle,
1: tabii şimdi oradakiler acaba hakikaten asker mi yoksa dansçı falan mı yani?
0: Savaş tecrübesi yok ki Çin ordusunun. Nerede savaştılar?
1: Yani dansçı da olabilirler hocam. Yani sadece dekor amaçlı da kullanılmış aşkına. Olabilirler.
3: Bu kadar.
2: Abdülkadir, yani bir sizin bak nelere.
3: Ama bak.
1: Kadın askerlerin yürüyüş ama görselleri
3: bak, var
1: ya.
3: Kadın askerler
1: yani.
3: Nasıl yeri göğü inletiyorlar, görüyor musunuz?
1: Ne kadar muntazam
3: musunuz?
1: Yürüyorlar yani. Tabii. Şey gibi.
3: Disiplin.
1: Neydi?
2: Yani sadece
1: Anadolu ateşi dansçıları gibi der.
2: Derseniz yani. Birkaç cümle edeyim.
1: Belki asker de olmayabilirler.
2: Yani asker olarak asker olarak müsaade ederseniz. Tabii hocam, buyurun.
1: Ya bilmiyorum.

0: siz gördünüz mü öyle kadın
1: askeri? Hepsini izliyoruz tabii. Yani Çin'in bütün harp kapasitesini yakından takip ediyoruz. Şimdi sadece Çin değil. Yani Uzak Doğu Asya ülkelerindeki askeri nizam her zaman disiplinin en üstte olduğu bir durumla oluşur. Yani Güney Kore askerleri de öyledir. Kuzey Kore ordusu da öyledir. Ne bileyim diğer Uzak Doğu Asya ülkelerinde de her zaman bu yapı vardır. Yani evet, bunu görmek lazım. Fakat yani artık modern harp insan unsurunu artık giderek ikinci plana atmaya başladı. Yani çok yakında, bakın tarih vereyim size, 5 yıl içerisinde, inan 10 yılı bulmayacak ya da 5 ila 10 yıl diyelim, artık robot askerlerin sahada insan askerlere yanında diyelim daha fazla yer aldığı bir sürece gidiyoruz. Bakın bu çok net. O yüzden burada şimdi çok güzel değil mi? Yani bu insanın işte disiplinli yani, aynı hareketler
0: falan ama pek ben şunu diyeyim. Gibi,
1: mesela bu kareyi dondursak, bu karenin arkasında ne kadarlık bir mühendislik gücü, bir beyin gücü, know-how gücü var diye sorgulasak bu ne çıkar? Bunu artık bu önemli olduğu için bunlar daha fazla ikinci planda. Artık orduların kudret ve kabiliyeti neyle ölçülüyor biliyor musunuz? Evet, o milli değerleri, gelenekleri ama aynı zamanda harp gücünü idare edecek zeka ve beyin kapasitesi. Yani bunun o zaman artık sadece askerler değil, mühendislerin de işin içinde olduğu bir daha topyekün harp potansiyeli ortaya çıkıyor.
0: Hocam bakıyoruz şimdi Rusya-Ukrayna savaşına, elinde joystickle şimdi kazanıyor adamlar mesela, savaşları.
1: Türkiye'den örnek vereyim. Şu an Türkiye'de 150 binden fazla mühendis var. Bak, plazma dönüşümlü ileri hipersonik motor üzerinde çalışıyorlar. İnanılır şeyler değil. Bunlar devasa. Bakın Yıldırım Han, kıtalar arası balistik füze, Gökhan, Gökhan mesela 42 bin librelik uçak motoru, şimdi TF-35 bin, yani ve ne kadar kısa sürelerde başarıyoruz bunları.
0: Hani, hocam bu hanımlar asker mi değil mi sizce?
1: Asker canım, yani asker olduklarını çok net söyleyebilirim yani. Bu asker ama burada tabii o Çin 9 milyon kilometre, 9 milyon küsür kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip 1,5 milyar nüfus. Yani bir de şöyle size çok enteresan bir farklı bakış açısı sunayım mı? Çin bu kadar devasa orduyu da biraz kendisi içi kontrol etmek için elinde tutuyor. Anladınız mı? Sadece ABD'yi ve Avrupa'yı değil, tabii kendi iç sistemini de
0: 1.3 milyar nüfusu.
1: Kendi iç sistemini de kontrol edebilmek için böyle bir güçlü orduya sahip olduğunu da bilelim.
2: Yani bu da ideolojik oldu. Çin'in lidere sadakat.
1: Çin'in iç yapısı da kırılgan, bakın yani. Tamam, şey değil. Ha burada şu, ben hani iç yapısıydı, politiğiydi boş verelim ama şuna bakarım. Yani bir ordunun orduyu de işte biraz önce anlattım. İzmir Tersanesi Komutanlığı. Bak, müthiş yani. On yıllarca biz, Allah korusun, bak bir savaş asla istemem ama eğer Türk ordusu bir savaşa girerse on yıllarca biz bunu devam ettirecek kudret ve kabiliyete sahibiz. O kadar güzel bir lojistik sistem. Mükemmel. Bir şey de söylemeden tabii geçemeyeceğim. Hocam, çok bugün çok etkilendim. Savaş gemilerini nasıl yapıyormuşuz biliyor musunuz? Bir gemiyi kızağa oturtup tek tersanede yapmıyoruz. Bir gemiyi 3'e 4'e ayırıp aynı anda 3-4 tersanede aynı anda yapıyoruz. Dolayısıyla bir yılda yapacağımız gemiyi 4 ayda yapıyoruz. Müthiş bir akıl ya. Vallahi yani. Helal olsun dedim.
0: Artık
1: yani.
0: NATO'daki müttefiklerimize yani, de gemi işte satmaya başladık. Şimdi, neden Amerika Birleşik Devletleri'ne de satmayalım? Adamlar 1200 tersanede yapıyorlar. Ya bunlara rakip olmak Hanım, istiyorsan aynen. Türkiye'den gemi alacaksın.
1: Ben şunu diyorum. Buradan buraya geçelim. Şimdi bu zeka Türk aklı var. Bizde var bak. Know-how var. Ya müthiş yani, tamam mı? Yani o şeylerde komutanlarla birlikte mühendislerle görüyorsunuz. Çalışıyorlar yani, tamam mı? Ne? Komutanlar da mühendis gibi çalışıyor. Evet. İnanılır gibi değil. Türk ordusu gerçekten çok müthiş değişmiş yani. Dönüşmüş yani. Daha üst seviyelere artık çıkıyor. Ama şimdi mesela buna baktığımda evet, yürüyen asker de arkadaki o beyin ne kadar? Şimdi tamam mı? Bakın yani şimdi sizler de biliyorsunuz Türk askeri heyetleri pek çok yerde pek çok savaşın kaderini değiştirdi.
0: Öyle. Ha?
1: Peki Çin ordusu nerede savaştı?
2: Hiç.
1: En son 2. Dünya Savaşı'nda işte Kore'de filan, yani o da sınırlı. Yani dolayısıyla evet, bakın Çin silahları nasıl oluyor biliyor musunuz? Genel anlamda söylüyorum. Yapıyorlar. Teknoloji yapıyorlar, büyük bir emek veriyor falan. Ama bunları deneyemedikleri için

0: havada kalıyor. Yani denenemiyor ya da çok az denenebiliyor. Hani bunu görmek lazım. Dolayısıyla Çin büyük bir mücadele veriyor. Stratejik dengeyi sağlayabilmek için füzelerden tutun işte PL-16 mesela. Şimdi şeyde de var. Volde de var. Arkadaşlar attı baktı mısın? PL-15'i şeyde kullandılar.
1: Ha, verelim onları da. Çin'in PL-16 silahlarını.
0: Şimdi PL-16 bizim Gökhan ayarında. Şimdi ama PL-15'i de biliyoruz mesela. Heh. Evet.
1: Mesela J-35, başladık.
0: Evet, Chengdu J-20 vesaire. Bunlar tabii gelişmiş AESA radar ve süper seyir yeteneği falan. Ya bunlar süper seyir yeteneği falan değil. Şimdi gelişmiş AESA radarı dediğiniz zaman bunun biraz içine bakmak lazım. Yani AESA radarlarının içerisinde şeyli çok özel bir maddeden yapılan gümüş içerikli çok özel maddeden yapılan başlıklar bu. Ben hani ona bakıyorum. Yani kaç adet başlık var bu AESA radar? İşte sıra dizimli elektronik taramalı radar diye geçiyor, tamam mı? 360 derece.
1: Bu arada Çinliler bu uçakları yaparken ilk motorlarını Rusya'dan almışlardı değil mi?
2: Evet.
0: Rusya'nın evet motor teknoloji desteği var. Yani bu Çinliler şey yapıyor ama baktığımızda henüz daha gördüğüm kadar Batı teknolojisi ve ABD teknolojisine tam olarak ulaşabilmiş değiller. Örnek veriyorum. Şeyde vardı gene arkadaşlarım bana attı hazırlık şeyde.
1: Devamı gelsin
0: mesela
1: arkadaşlar.
0: Füzeler kıtalar arası evet çok çok teşekkür ederim. Mesela DF-61 var bir DF-5. De DF-5C var. DF-5C sıvı yakıtlı, DF-61 ise katı yakıtlı ve motorlu. Şimdi bak bizim mesela Yıldırım Han'ı biliyorum.
1: Hocam Rize'den yine Tayfun atmışız. Gördünüz mü bugün görüntüleri?
0: Tayfun artık blok 4'ler bizim envanterimize girdi.
1: Ya girdi de yine denemeler
0: niye?
1: Yapıyoruz.
0: Çünkü
1: yani.
0: O çok daha uzun yerlere gidecek. Öyle diyelim. O yüzden denemeleri yapıyorlar. Roket sana da teşekkür ediyorum. Mesela sıvı yakıtlının şeyi hızı atmosfere giriş hızı yani uzaydaki hızı 22 Mach. Normalde bunun yüksek olması lazım. Yani şundan yüksek olması lazım. Bir çelişki mesela. Çünkü artık bunu çalışa çalışa hangisinin hangi şeyde olduğunu biliyoruz. Yani 2025'te şunu şey yaptılar, yayınladılar ama şunu henüz daha yayınlamadılar mesela. Tamam mı? Bu bir şey. Yani açıklanıyor ama ne olduğu belli değil, daha kullanılmış değil. Dolayısıyla evet yani yapıyor 15 bin kilometre menzilli olduğu ifade ediliyor. Fakat sahadaki karşılıklarını henüz daha emin olamıyor. O yüzden Çin silahları konusunda biraz dünya çekimsel. Yani bunların...
1: Çalışıyor mu çalışmıyor mu belli
0: ya
1: değil.
0: Çalışıyordur denenmedi. Ama harpte çalışır mı onu bilemiyoruz. Ama mesela biz Keşmir Savaşı'nda mesela PL-15'leri J-20'lerle sanırım Pakistan kullandı.
1: Evet.
0: Ama PL-15'in hedefini vurmasını sağlayan bizim elektronik harp sistemleriydi. Şimdi tamam mı? Hani hepsi o kadar birbiriyle bağlantılı ki. Dolayısıyla Çin'in biraz daha çalışması lazım.
1: Hızlıca görelim diğer
0: yani, Çin biraz daha çalışıp bu teknolojilerde kendini ispat ederse o zaman yani Avrupa ve Batı karşısındaki durumunu daha net anlayalım. O ordu gösterileri çok fazla bizi yanıltmasın. Yani o ordunun olmasının, o disiplini düzenli görüntülerin arkasında iç yani içeriğe karşı da bir güvenlik algısı
1: otonom
0: oluşturmak
1: sistemler
0: için.
1: Sistemler ve dronlar diye bir başlık açtı arkadaşlarımız. Tabii ama Türkiye'de bu, yani Türkiye bu işin bir numarası dünyada.
0: Ya işte adını da söyleyelim. Anka 3-2. Anka 3-2 çıktı. RCS'si, Radar Cross Section'ı. Bakın hemen ben karşılaştırma yapıyorum. Her teknik detaya giremiyorum ama bazı şeylere giren. Mesela RCS'si Anka 3-2'nin Anka 3-1 çıktı, Anka 3-2 çıktı. Anka 3-2'nin RCS'si Radar Cross Section'ı F-35 kadar. Bakın düştü. Yani ama üzerindeki Murat AESA radarının menzili F-35'teki anne APG-81'in iki katı. Yani Anka 3 F-35'i gördüğünde F-35 Anka 3'ü göremiyor. Şimdi bu bir ciddi teknolojik üstünlük. Bu aynı durum burada da var. Yani Çin biraz daha bu noktada RCS'leri falan daha yüksek. Tamam görünürlükler düşün ama RCS'leri daha yüksek ve şeyi neydi onun ismi? Radar teknolojisi bakımından şeyden bir tık geride.
1: Evet. İrfan hocam sizden de bir değerlendirme alalım. Şimdi bu tablo bize ne söylüyor?
2: Ben tabii askeri teknolojileri tabii Eray Hoca kadar bilemem. Fakat yani ulusal gücü oluşturan ögeler sadece asker
1: neticede,
2: sayısı.
1: Neticede Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir rekabet var. Bu somutlaşmış bir rekabet. Aynı zamanda işte Arktik bölgesine de vurgu yapıldı görselimizde. Orada da bir rekabet olduğunu biliyoruz. Bu sefer işin içerisine Rusya'da çok yoğunluklu olarak giriyor. Buradan alalım değerlendirmemizi.
2: Yani işte burada tabii ki bu silah teçhizatı

0: At cephane, bunların kıyaslaması bir fotoğraf veriyor. Fakat ulusal güç sadece bunlardan ibaret değil. Yani bir bütüncül olarak bakmak lazım. Bir devletin ulusal gücünü oluşturan ögeler içerisinde tabii ki en önemli parçası asker sayısı ve teknolojiyi askeri alanda ne ölçüde kullandığı. Fakat bununla sınırlı değil. Aynı zamanda ülkenin işte coğrafyası, nüfusu, sonra baktığımızda ekonominin durumu, sanayi üretim kapasitesi, bunlar da önemli. Ulusal morali ne derece bu husus önemli. Kültürel ögeler önemli. Tüm bu ölçütlerin her birinin dengeli biçimde dağılması lazım. Gayri safi milli hasıla büyüklüğü keza ekonominin konfigürasyonu. Şimdi az önce rejideki arkadaşlarımız Rusya ve Çin'i aynı kategoride sıralamışlar. Aslında bu iki ülke arasında da devasa ihtilaf var. Aynen. Devasa dağlar var. Yani. Şimdi şu an birçok konuda Çin Rusya'ya destek veriyor. ABD ile rekabet konusunda destek veriyor. Ukrayna Savaşı konusunda destek veriyor. Fakat pekala Rusya da şunun farkında ki Orta Asya ve Sibirya bölgesi başta olmak üzere Rusya'nın geniş coğrafyasında Çin'in gözü var. 1 milyar 400 milyon nüfus ama coğrafyası Rusya'nın çok daha fazla 17 milyon kilometre kare. Çin'inki
1: 9 milyon
0: 800-900 falan civarında. Çin dışarıya bir taraftan da nüfus ihraç ediyor ve istila etmeyi kurguladığı, planladığı bölgelerin başında da Rusya toprakları geliyor, Orta Asya geliyor. Yani bunların şu an itibariyle işte işbirliği halinde bulunmaları aslında sonuna kadar yekpare hareket edecekleri anlamına gelmiyor.
2: Büyük fotoğrafa... Yani iki devlet arasında da bir rekabet var ama diyelim ki NATO ile girilecek olası bir savaş durumunda Çin Rusya'yı yalnız bırakır mı ya da Rusya Çin'i yalnız bırakır mı? Birlikte
0: projeksiyon yapalım. Mesela yapalım Ukrayna yani. Savaşı günün birinde tırmandı, alevlendi. Trump iktidarı sonrası bir dönem olsun. Yani diyelim ki negatif bir projeksiyon
2: hocam
0: yapalım.
2: Yani bence tırmanmış gözüküyor. Şimdi burada... Ukraynalılar dediler ki Putin her an Kiev'i işgal edebilir. Putin'in masasında iki tane işgal planı var Kiev özelinde. Şimdi yapılan son açıklama bu. Neredeyse vurmadıkları bir petrol rafinerisi kalmadı.
1: O biraz yanıltıcı. Yani o zaman niye şimdiye kadar işgal etmedi diye de sorarım. Denediler, yapamadılar. Denediler,
2: tamam, başaramadılar. Orası ayrı yani mesele ama şimdi...
1: ona bakarsanız herkesin Ukrayna, masasında drone, her şey vardır drone. Ama hocamın dediği önemli. Bakın, farklı bir projeksiyon olduğu zaman örnek veriyoruz. İşte eğer Rusya, Ukrayna savaşı, Rusya Avrupa savaşına dönerse. Hocam Çin'in pozisyonu ne olur?
0: Yani Çin böyle doğrudan Rusya'yı desteklemez.
2: Bence
0: yani,
2: de desteklemez.
1: Desteklemez. Yani. Evet. Aynı kanaatteyim hocam.
0: Desteklemez. Yani. Rusya ile ABD arasında da, Rusya ile Avrupa arasında da bir karşılıklı bağımlılık var. Bu belki askeri alanda çok öne çıkmıyor. Fakat ekonomik alanda, finansal alanda devasa bir bağlantı var. Ve Çin bunu Rusya için tehlikeye atmak istemez.
2: Evet.
1: Yani göründüğü gibi değil işler. Hani arka planda çok farklı dinamikler, çok farklı senaryolarda oluşabilir. Hı hı.
2: Mete sana da soralım. Sen ne diyorsun?
3: Ticaret rakamlarına baktığınız zaman bir Amerika Birleşik Devletleri ile geçen sene 2025'te 2,5 trilyon dolar ticaret fazlası veren bir Çin var. 800-900 milyarı hatta 1,2 milyar doları Çin'le yine. Avrupa Birliği'ni saymıyorum bile Çin,
2: ben
3: Avrupa
2: Çin'in
3: Birliği ticaretini.
2: Çin'in hiçbir devlet için savaşa gireceğine inanmıyorum.
3: Çin'le de savaşa işte. Girmek pek mümkün değil. Çünkü bu kadar büyük yüz milyarlarca dolarlık bir ticari
1: Çin
3: hacmi siz kaybetmek istiyorsanız yani denemesi bedava. Ama burada Çin'in yaptığı mesele Çin içerisinde 9 kesik çizgi olarak bilinen sadece bu Tayvan meselesi de değil. Çin'in etrafındaki bütün ülkelerle yaşadığı bir sınır gerilimi var. O 9 kesik çizgi meselesi de tarihten gelen. İşte 1. Dünya Savaşı öncesinde de 1900'lerde 19. yüzyıldan gelen Çin'in topraklarının çeşitli vesilelerle kaybettiği ve bunların geri alınmasına dayanan bir ülküsü var. Ve bütün ülke dağlık bölgelerde genelde hep sınır komşuları da sorunlu olduğu için Çin aslında baktığı

0: Zaman bölgede bütün ülkelerle sorun yaşayan bir ülke. Sadece Tayvan meselesiyle gündeme geliyor magazinler olarak ama aslında değil. Şimdi emin olun biliyorum inanmayacak birçok kişi ama ABD ne kadar emperyalistse Çin de o kadar emperyalist bir ülkedir. Yayılmacı bir ülkedir.
1: Aynen. Ama biraz yani da şey burada... var. Aman başımız ağrımasın tavrı ben seziyorum Çin tarafında. Yani bence özellikle 2026...
2: Yok, bir stratejik sabırda şu an Çin.
1: Hocam yani 2025 ve 2026 yani yıl içerisindeki gelişmeler Çin'in evet. Tayvan'ı alması
3: başarı yakalamaya çalışıyor.
1: Savaşmaz. Çin'in Tayvan'ı yani, alması, kendi sınırlarına resmen katması için çok büyük fırsatlar veriyordu. Hiç tenezzül bile etmedi adamlar. Yani.
3: Savaşmadan sonuca ulaşmaya çalışıyor Çin. Yani bakın, bir de ülke içinde de mesela kontrol altında tuttuğu, istila ettiği bölgeler var. Mesela Tibet bölgesi, evet, mesela evet. Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan bölgesi. Türkiye'nin 2,5 katı büyüklüğünde bir coğrafya orada, hem Tibetlileri hem Uygurluları asimile ediyor. İç Moğolistan bölgesi, Mançurya bölgesi. Bir taraftan da Çin içeride tek tipleştirme uyguluyor. Yani dışarıya karşı evet propaganda yapıyorlar fakat içeride Komünist Parti'nin iktidar tekeli öncü rolü devam ediyor. Ekonomi politikaları bakımından Mao'dan sonra tedricen
1: kapitalizme kaydılar. Hocam araya gideceğiz tamamlayın lütfen. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani Tayvan dediğiniz bölge her tarafından çıkarma yapılacak bir bölge değil ki. 11 tane kumsal var. 2 tanesi askeri çıkartma için kuzey bölgesinde o da. Yani Çin için Tayvan çok büyük bir askeri ütopya değil. Çin ordusunun
1: Çin influencerlar kiralamış.
0: Efendim?
1: Influencerlar kiralamış. Ey Tayvanlılar bize katılın. Tekrar kardeş kardeş
0: yani,
1: yaşayalım.
0: Yani lokma olarak alacak. Yani bunun büyük anlaşmada maalesef Tayvan'ın şeyi de bu. İçeride güçlenen bir Çin yanlılığı da var. Bunu da kullanacak. Hong Kong gibi bir özel statüde ama ticari olarak bağımsız, kapitalist sisteme entegre bir hale gelecek. Bakın burada hep bir de şu var. Eray Bey de bahsederken aklıma geldi. Burada hep ideolojik tabanlı, mesela Venezuela'da Bolivar ordusu vardı. İran'da velayeti fakih sistemine bağlı ideolojik başka bir yapılanma var. Burada da gördüğünüz Çin Komünist Partisi'ne sadakatle bağlı eski lideri Mao Zedong'un ilkeleri doğrultusunda ideolojik olarak yapılanmış ve ideolojik eğitim almış hep ortak düşmanları Amerika olan askeri yapılardan bahsediyoruz ama o domino taşlarının da yıkıldığını görüyoruz. Çin o kadar kolay yıkılacak bir domino taşı değil ama Çin de önümüzdeki dönemde 2030'da 2035'te mutlaka bu kapitalist sistemle barışık bir dönüşüme mutlaka uğramak zorunda.
1: Peki.
0: Yani Venezuela'nın önümüzdeki dönemde Küba, Nikaragua'yı konuşacağız. Orada da bir dönüşüm olacak çünkü. Oranın da liderliği de değiştirilecek. Çin'in de bir dönüşüm içerisine gidecek. Bunu da olumsuz anlamında söylemiyorum. Yani 2030'un, 2035'in gereklilikleri komünizmin, Çin'de herkesin işte bildiği o komünizm sisteminden çıkıyor. Çin de komünist bir ülke değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Hem liberal olup hem komünist partisi olan bir yapı da yani konuşuruz. Şimdi vakitler. Öyle bir dünyada yok.
3: Bir cümle ekleyeyim.
1: Hocam, bir cümle hocam. Lütfen ama bakın araya gideceğim. Bir cümle.
3: Yani Çin'deki, Rusya'daki değişimi, dönüşümü anlıyoruz. Fakat bizim ülkemizde ve başka ülkelerde komünizm döneminde Mao'cu, Lenin'ci olanlar hala aynı çizgileri.
4: Onlar değişmiyor.
3: Anakronizme düşüyorlar. Yani evet. Artık Rusya'da komünizm yok, Lenin yok, Çin'de Mao yok. Ama bu arkadaşlar Türkiye'de ve başka yerlerde dünyanın
1: hocam,
3: değiştiğinin farkında
1: sıralı
3: değiller.
1: Sıralı bağlı cümleler kurup peş peşe 15 cümle sıraladınız tek cümle. Peki. Bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir de hakikaten Avrupa Rusya ile savaşır mı? Bu soruya da yanıt arayalım. Birkaç sıcak açıklamayı hatırlatacağız sizlere ve Ankara'da yapılacak olan savunma sanayi fuarında, NATO marjındaki o fuarda ne satılacak? Hangi anlaşmalar yapılacak? Türkiye'nin potansiyel müşterileri ne alabilir, neye ihtiyaç var. Bunu da biraz konuşalım tamam. istiyoruz. Kısa bir ara.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Avrupa Birliği, ABD sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Düzenlemenin işletmeler ve tüketiciler için daha fazla öngörülebilirlik, daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını belirten von der Leyen, bunun AB ile ABD arasında yayımlanan ortak bildirinin yerine getirilen bir taahhüdü olduğunu anımsattı. Von der Leyen, transatlantik ilişkinin dünyanın en değerli ortaklığı olmaya devam ettiğini vurguladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaşanan tüm gerilimlerin gölgesinde bir kez daha bir araya geldi. Ancak görüşme bu kez yüz yüze değil, dolaylı olarak gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Pakistan ve Katar'lı arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'ı ise baş müzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar teknik konuları görüştü. ABD ve İran için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konuları da dolaylı görüşmelerde ele alındı.
2: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
1: Trump verimli görüşmeler yaptık dese de kaynaklar nükleer silahsızlanma konusunun görüşülmediğini ifade ediyor. İran'ın baş müzakerecisi Garibabadi ise bölgenin güvenliğinin ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari de Doha'daki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ensari, İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Ensari, bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı. İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi valize konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle bağlandı. Mütalasını açıklayan soruşturma savcısı, tutuklu sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalada Koç'un ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da cezalandırılması istendi. Öte yandan katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı anların görüntüsü mahkemeye sunulmuştu. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 9 Eylül tarihine ertelendi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. President Trump
3: has a great relationship. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güçlü bir ilişkisi var. Kendisi gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde bize ev sahipliği yapacak.
1: Ankara-Washington hattında kazanılan tarihi ivmeye dikkat çekti. Türkiye'yi örnek gösterdi.
3: And what I can tell you... Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
1: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde Amerikan basınına konuştu. Türk savunma sanayinden övgüyle bahseden ABD'li temsilci, tüm ittifakın aynı performansı yakalaması gerektiğini söyledi.
3: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
1: Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki güçlü ilişkiye de dikkat çeken Whitaker, Ankara-Washington ortaklığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türk savunma sanayinin ulaştığı noktadan bahsederken yaşadığı hayranlığı da gizleyemedi.
3: Ben de kısa süre önce zirve hazırlıkları kapsamında Türkiye'deydim. İzmir'i, İstanbul'u ve İncirlik başta olmak üzere ABD üslerini ziyaret ettim. Size şunu söyleyebilirim ki Türkiye son derece güçlü bir müttefik.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan tarihi NATO zirvesinde de ittifak içindeki savunma işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor.
4: terrorism poses a persistent threat.
0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Aranın ardından arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. NATO, Rusya, Avrupa, Rusya ilişkisini, korelasyonunu konuşalım istiyoruz. Mete Sohtaoğlu bana eşlik etsin yayınımızın bu bölümünde. Şimdi bazı açıklamaları hatırlatacağız. Mesela Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçtiğimiz süreçte nasıl bir açıklamaya imza atmış? Aslında NATO Liderler Zirvesi'yle de bağlantılı bir konu ama Rusya'ya karşı kendilerini güçlü ve hazır hissetmek isteyen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bir dinleyelim beyefendi. Kipası yok ama idare edin.
1: Geçmiş yıllarda yeterince savunma harcaması yapmadık. Şimdi daha fazlasını yapıyoruz. Bunu sadece ABD başkanının söylediği o efsanevi rakama ulaşmak için değil, kendi çıkarımız doğrultusunda yapıyoruz. Çünkü bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu, yapılması gereken zorunlu bir şey olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, şu Almanya Başbakanı'nın açıklaması işte geçen sene falandı yanlış hatırlamıyorsam.
2: Bağın'ın söylemediği şeyi ben ilave edeyim.
0: Tabii hocam.
2: Daha buyurun. Önce tahdit vardı, sınırlandırma vardı Almanya'nın askeri kapasitesi konusunda.
0: Vardı hocam, bir sürü
2: bu
0: yasak vardı.
2: Bu ortadan kalktı
0: yani.
2: Ondan dolayı.
0: O ortadan kalktı ama neticede onlar da o tahdit nedeniyle yani vatandaşları refah içerisinde yaşayabilsin diye her türlü yatırımı yaptılar. Hiçbir askeri giderleri, savunma giderleri yoktu. O yüzden de Almanya belki dünyanın en medeni, sosyal hayatın en kuvvetli olduğu, refahın en yüksek olduğu ülkelerinden biri haline geldi. Aynen. Ama eğer siz askeri harcama yapmak zorundaysanız o zaman bazı şeylerden kısmak durumunda kalıyorsunuz. Ülkemizde de olduğu gibi. Şimdi Friedrich Merz'in açıklaması bu. İşte Rheinmetall CEO'su ne demişti? Depolar bomboş. Yani Ukrayna'ya bunlar miğfer gönderdiler malum savaşın başında. Yani daha sonra başka şeyler de gönderdiler ama gönderecek kurşun bulamıyordu adamlar. Top mermisi bulamıyorlardı. Depolar hakikaten depoları bomboş olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bir isim daha Polonya Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması. Hani Rusya ile Avrupa bir savaşa girecek ya, dinleyelim beyefendiyi.
3: As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO or to attack successfully. But Putin said something a couple of days ago, saying, "Oh, Russia will respond if she is herself attacked from other countries." We, of course, have no such plans. So I wouldn't exclude the Russians doing some kind of false flag operation against Russian territory in order to have a pretext for hitting one of the NATO countries. We need to communicate to Putin that we know what he's up to and that we will not be taken in and that this would be completely unacceptable and we would defend every inch of NATO territory.
0: Evet, yani biz Putin'in ne yapacağını biliyoruz diyor ez cümle. Diyorlar ki Putin bize saldıracak. Bence saldırmayacak. Bunu da çok net ifade ediyorlar ama eğer böyle giderse, yani Ukrayna'nın bu son hamleleri başarıya ulaşmaya devam ederse Rusya'nın ne yapacağı da belli olmaz diye değerlendiriyorum ben. Bilmiyorum sen ne söylersin. Birazdan konuşalım. Bir de Keir Starmer'ın bir açıklaması var. Şimdi nükleer caydırıcılık noktasında İngiltere'nin ciddi bir yatırım süreci içerisine gireceğini açıklamıştı yine geride bıraktığımız yıl içerisinde. Bir dinleyelim beyefendiyi.
4: I can also confirm that we are bringing our investment in renewing our nuclear deterrent to £64 billion, a truly national effort, building new submarines, developing a new sovereign warhead, and buying 12 F-35A fighter jets, maintaining our role in guaranteeing British and European security, and leaving our country in a much better and stronger place than we found it.
0: Evet, Rusya ve Avrupa

0: savaşacak mı? Bu kadar hazırlık niye?
1: Yani birincisi tabii Polonya ile başlamak gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye ile beraber NATO zirvesinden sonra en çok konuşulacak ülkelerden bir tanesi Polonya olacak. Çünkü iki eksen demiştim yayının başında. Yeni NATO yapılanmasında Türkiye merkezli Doğu kanadının, yani Akdeniz'in ve bölgenin güvenliğinin, operasyonel güvenliğinin Türkiye ağırlıklı olacağı ve Polonya'nın da Baltık eksenine kadar olan eksende bir merkezi olacağını söylemiştim. Polonya tabii Ukrayna Savaşı'nın başından beri ilk günlerden itibaren savunma bütçesini çok ciddi şekilde artırdı ve hem NATO'nun desteğiyle hem de NATO üyesi ülkelerin desteğiyle çok ciddi bir savunma harcaması yaptı. Fakat buna rağmen de Rus insansız hava araçlarının sahte bayrak operasyonu adı altında düzenlediği saldırılardan da açıkçası nasibini alan bir ülke. Fakat burada en önemli mesele, bir önceki konuşmamızda bir Almanya meselesi var. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'da diğer ülkelerin aksine 2026 yılı için taahhüt ettiği 102 milyar euroluk, yani 127 milyar dolara tekabül eden bir savunma bütçesi var. Bunu da hem Bundeswehr olarak bilinen özel savunma fonundan 25,5 milyar euro, hem de düzenli savunma bütçesinden 82 milyar euroluk bir kaynak aktardı. Bu aşırı sağcılar içerisinde tabii 3. Reich mı kuruluyor? Bakın, şurada bir gerçek tespiti yapmamız gerekiyor. Almanya 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanların şöyle bir yeteneği var. Hızla toparlanabilme ve gerçekten Avrupa'yı tehdit edebilme potansiyeline sahip bir ülke. Caydırıcılık anlamında.
0: Bugün bu potansiyel hala canlı mı? Yani işte bugün işte bağlantılar yaptık. Almanya'da da ciddi bir genç nüfus problemi var. Değil mi? Yani askeri alacak adam yok. Zaten şöyle, rağbet de yok.
1: Burada o katılaşıyor. Alman hükümeti de katılaşıyor. Şimdi burada Almanya içerisinde AfD gibi aşırı sağcı partilerin aşırı güçlenmesi, hatta bir sonraki seçimde bunların Avrupa Birliği'ne bakışını atıyor. Bakışı hep farklılık arz ediyor. Fakat burada özellikle bu siyasetin güçlenmesiyle beraber savunma bütçesinin de artırılmak zorunda bırakılması.
0: Bu Avrupa'daki ırkçı partiler de benim bir özel ilgi alanıma giriyor. Bunlar biliyorum, çok enteresan ve komik tipler bence. İşte Hert Wilders geçtiğimiz günlerde yine gündeme geldi. Malum Fas milli takımında milli takımının bir paylaşım üzerindeki fotoğrafta secdeye varmış Faslı Müslüman futbolcular var. Allah'a küfreden bir paylaşımda bulunuyor. Sonra Fas milli takımı Hollanda'yı eledi, ayrı mesele. Mesela bu pis herif, en hafif tabiriyle adam yarı Filipinli yarı Hollandalı yani. Bu neyin ırkçılığı ben anlamıyorum. Saçlarını boyuyor, gözler çekik.
1: Yani burada...
0: bunlar nasıl ırkçı olabiliyorlar? Yani en azından bir zihniyeti, yani milliyetçi bir pozisyonun temsilcisi olabiliyorlar. Ben bunu hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Alman AfD Partisi'nin genel başkanı hanımefendi. Evet. Kadın eşcinsel. Karısı var. Sri Lankalı. Yani Sri Lankalı bir eş tercih etmiş kendine. Yani böyle ilginç insanlar. Doğru. Bunlar ve bunlar bir grup insanı da peşinde sürükleyebiliyorlar. Aynen. Çok enteresan ve komik geliyor bana.
1: Yani burada tabii Almanya'nın işte Yunanistan'a ya da Fransa'nın Yunanistan'a mali yardımları, aslında baktığınız zaman Almanya Avrupa Birliği'nin mali anlamda ana sütunu. Yani bütün Avrupa Birliği adına verilen ödenek, hibelere vesaireye baktığınız zaman aslında Almanya'nın kasasından çıkan paralardan bahsediyoruz. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan beri kalkınmaya, sanayiye çok ciddi yatırım yapmış ya da kendi vatandaşlarının mali refahı için çok yatırım yapmış bir ülke, ama savunmasını da Amerika'nın zoruyla ya da engellemesiyle pek de ordusuna önem verememiş de bir ülke. ABD kısıtlamalarıyla karşılaşmış. Yani NATO'nun kurulması ya da ABD şemsiyesinin açılıp silahlanmanıza gerek yok, biz sizi koruruz diyerek üstler açılmış bir ülke. Ama şimdi karşılaştığımız Almanya hakikaten ciddi. Çünkü burada önümüzdeki dönemde Orta Doğu Avrupa komutanlıklarında NATO Alman generallerinin olmasını istiyor. Norfolk'ta ya da Brunsum'da bulunan karargahlarda ya da NATO genel sekreterinin bir Alman diplomat olması konusunda çok ciddi kulis yapıyor. Yani önümüzdeki NATO yapılanmasında Avrupa'da Fransa'nın ya da İngiltere'nin karşılaşacağı en büyük rakip Almanya olacak. Üçüncü Reich benzetmesi yaparken sadece aşırı sağcıların söyleme açısından söylemedim. Almanya çok ciddi bir silahlanma potansiyeline sahip. Eski mirasını anlatmak istemiyorum
0: bakalım
1: ama.
0: Bakalım dibi çıkmış mı?
1: Hitler'in Almanya'da ilk iktidara gelişinden, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumuna baktığınız zaman Alman halkı mobilize olabilen ve sanayisini askeri anlamda yansıtabilen

0: o anlamda dev bir savaş makinesinden bahsediyoruz Banu Hanım. Yani Almanya'da bu anlamda küçümsenecek değil. Zorunlu askerlik yasasını neticede Almanya gündeme getirecek. Yani isteyen istemesin neticede zorunlu askerliğe geçecek Almanya. Ve bu anlamda sizin söylediğiniz meselede de bu aşırı sağcı ya da popülist söylemlerin hepsi yabancı düşmanlığı olarak bilinen göçmen karşıtlığı Suriye Savaşı'ndan beri 2010'dan sonra güçlenmeye başlayan İtalya'da da
1: artık yaşı ilerledi, o yüzden saçları beyazladı, dipleri gözükmüyor yani normalde sarışın falan ya, değil yani.
0: Özgü farklı bir şey yani bu ırkçılık dediğimiz şey farklı. Yani İslam düşmanlığı, İslamofobiya dediğimiz o kavram başka bir anlam ifade ediyor. Ama Almanya'daki ırkçılık ki 90'larda Almanya'da yaşayan Türklerin çok muzdarip olduğu dazlakları olarak bildiğimiz, skinhead olarak bildiğimiz, orada farklı bir yapılanma ve kültür var. Yani aşırı sağcılar da kendi arasında tek tek homojen bir yapı değil. Bizde de Türkiye'de denenen tabanı olmayan bazı girişimler oldu. Bunlar karşılığı olmayan söylemler. Popülist, insanları oltalayan,
1: karşılığı olmayan söylemler diyorsun ama bunlar belli oy oranlarına yükselmiş olarak gözüküyor anketlerde işte, yani ekonomik, çok tehlikeli bir şey.
0: Ekonomik tabloyla beraber özellikle bizde de Türkiye'de de pompalanmaya çalışılan bizim işlerimizi yabancılar alıyor ya da Suriye'de alıyor söyleminin Hollanda'da, Almanya'da yansımasıydı bunlar. O ülkelerde de sistematik olarak aynı program uygulandı.
2: Aşırsa
0: yani bizde bir ülke operasyona maruz bırakıldı, bertaraf edildi derken ben yayının başında son 10 senedir Türkiye'de yapılmaya çalışılan operasyon sadece askeri değildir ki.
1: Sayın Selci'den bir değerlendirme almak istiyorum şu pislik hakkında ya.
2: Yani siz de zaten ifade ettiniz ama bu Avrupa'nın, Batı'nın en ciddi sorunu ve maalesef seçimleri de kazanıyorlar ve bunu da yabancı karşıtlığı, İslam karşıtlığı üzerinden yapıyorlar. Batı'nın biraz da çaresiz kalması, yani bunların karşısında bir çözüm üretememesinin de bunda çok büyük bir payı var. Özellikle Avrupa bir süredir lider krizi yaşadığı için bunlar bu boşluktan kendilerine yer buluyorlar. En önemli özelliği İslam düşmanlığı olan birisi. Ama son dönemlerde her ülke için ciddi bir tehdit haline geldiler Avrupa'da.
0: Ya Banu Hanım, Hintliler var mesela. Bunu hedef göstermek için söylemiyorum ama bir gerçek. Hindistan'da Müslümanların kaç yüzyıllık camileri yerle bir ediliyor. Hindu tapınağı yapılacak diye seçim vaatleri veriliyor. Baktığınız zaman İngiltere'de, Hollanda'da sakallı tipler var. Başında sarıklı tipler var, Sihler var.
1: Bir de şey de enteresan.
0: Bunlar tehdit olmuyor
1: şimdi
0: mesela.
1: Şimdi Almanya'dan bahsettik ya, işte AfD'nin lideri, AfD'den siyasetçiler kalkıyor Rusya'ya gidiyor. Orada incelemelerde bulunuyor, organizasyonlara falan katılıyor. Aslında Rusya'yla iyi ilişkiler kurulması gerektiği ve Ukrayna-Rusya savaşı öncesi duruma geri dönülmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu da enteresan.
2: O yüzden de Putin sürekli olarak Nazi orduları diye Ukrayna'yı Batı'ya şikayet ediyor.
0: Yani ben yıllar önce söylemiştim. Bu Rusya'nın Avrupa'da aşırı sağı destekleyen bazı programları vardı mali ve siyasi olarak. Bunu ortaya çıkartan bir kadın gazeteci vardı Banu Hanım. Kendisi faili meşhul bir suikast olduğunu düşündüğümüz belgeleriyle ortaya koymuştu. 2010'lu yıllardan itibaren Rus istihbaratının başta İtalya olmak üzere aşırı sağcı partileri desteklediği ve el altından popülerliğini arttırmak için kadın bunu belgelemişti. Sonra bunun gibi haberleri yapan işte bir kişi balkondan düştü, ötekisi ayağa kaydı merdivenden düştü. Hakikaten kadın öldürüldü. Bir ki belgeleriyle ortaya koyan ilk ve son gazeteciydi.
1: Bu da AfD lideri Eşcinsel Hanımefendi. Sri Lankalı bir partileri var tırnak içerisinde ama Almanya'da ciddi rağbet görüyor.
0: Bunlar farklı bir dünya. Yani burada Avrupa'nın Hristiyan değerleri açısından değerlendirmek lazım. Yani burada bir Amerika'daki çekirdek aile yapısıyla Avrupa'daki çekirdek aile yapısı hani farklı konular biliyorum ama farklı değerlendirmek lazım. Yani ama Avrupa'nın Hristiyanlık anlayışıyla Amerika'daki Hristiyanlık anlayışı ya da İngiltere'nin Anglikan kilisesinin anlayışı
1: aynı değil. Anglikan kilisesinin ülkesinde başbakanları çıkıyor diyor ki en gay parlamentoya biz sahibiz falan diyor. Yani.
2: Avrupa'nın zaten sorunu sadece yükselen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı değil. Özellikle cinsel sapkınlıklar ve LGBT Avrupa'yı sistem olarak çökertmiş vaziyette. Trump'ın bu konuda çok net bir tavrı var mesela Amerika'da LGBT'ye karşı. Avrupa'da ise tam tersine bununla övünüyorlar ve o Avrupa'yı sistem olarak o cinsel sapkınlıklar ve LGBT çökertiyor. Avrupa'nın sorunu artık sadece

0: yükselen aşırı sağ ya da göçmen karşıtı ya da askeri olarak yetersiz kalması değil. Bu da çok ciddi bir sorun.
1: Şimdi beyefendinin işi geçtiğimiz haftaki istifa konuşmasını herkes hatırlayacaktır on numaranın önünde. Evet. Artık aileme daha fazla vakit ayıracağım, evlatlarım ondan sonra canım eşim falan.
0: Gözyaşlar içinde eşine sarılıyor.
1: Yani bir de burada acaba ailesinde böyle bir eğilim olsa nasıl yaklaşır? Evet. Herhalde gayet sol partinin bir gerekliliği olarak diyelim. Onlara da çok yani, medeni bir tavırla yaklaşacaktır herhalde.
2: Bu ülkelerin olumlu ve mantıklı bir şekilde savunma bütçelerini ikna edebilmesi için İngiltere'nin de diğer ülkelerinde bir korku yaratması gerekiyor. Bu korku da üzerinde zaten 22 bin küsur yaptırım olan bir Rusya tehlikesi var. Evet. Bu olmasa da Çin olacak. Yani bir düşman yaratılması gerekiyor ki halk ikna edilsin. Geçtiğimiz aylarda İsveç'te, Hollanda'da işte sığınağa giderken yanınıza 30 euro alın. Yok işte Finlandiya vatandaşları için biner euro para ayırmış gibi.
1: Pil stoklayın. İngilizler diyordu pil stoklayın. İşte, pilli radyo alın.
2: Korkutmak. Evet. Çünkü düşünsenize bu 1990'lı yıllarda İrfan Bey de hatırlar. Yani savunma bütçeleri muhalefetten hep dönüyordu. Ne gerek var deyip gidip Finlandiya'da park bahçelerin yeşillendirilmesi mi ağaçlandırılması mı ne referanduma sunuluyordu. Savunma bütçesi hiçbir zaman bu meclise zaten geçemezdi ki. Ama şimdi Belçika'da vesaire diğer ülkelerde hangi muhalefet milletvekili bu savunma bütçesine itiraz edecek? Ama şunu da söyleyeyim. Bu NATO yapılanmasında en önemli tartışma önümüzdeki aylarda şu olacak. İkinci sınıf NATO üyeliği gibi bir kavramla tartışacağız. Neden derseniz, bakın bu çekirdek grup içerisinde bu savunma bütçesini artıran, tutturan, büyük kapasiteye sahip, örneğin Türkiye gibi, İngiltere gibi, aday adayı olan Almanya gibi diğer ülkelerin yanında bu savunma bütçesini tutturamayacak ve bu ekosisteme dahil olamayacak Estonya gibi bazı ülkeler var, Belçika gibi. Ve bunların bu savunma bütçelerini tutturmaları pek mümkün değil. İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin mesela ihtiyatlı davrandığı bir mesele vardı. NATO üyeliği meselesi. Çok şimdi gerçekçi ya. Olalım. Finlandiya, İsveç'in NATO'ya katkısı bir kıyaslayalım. Türkiye'nin NATO'ya olan katkısıyla aynı mı? Değil. Finlandiya ya da İsveç. İsveç denizaltılarıyla çok meşhur bir ülke. Ne yaptı? 500 tane denizaltı yapıp NATO üyesi ülkelere mi dağıttı? Kapasitesi yok. Finlandiya. Topçuları çok güçlü.
1: Onlar PKK'ya tank savar vermekle meşgullerdi.
2: Aynı katkı verilmiyor. Önümüzdeki tarihi NATO zirvesi dememin sebebi bu. Artık verdiğin katkıya göre söz sahibi olacaksın. Komutasında yer alacaksın. Ya da veto gücün daha yüksek olacak. Bir İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya katkısıyla Türkiye'nin katkısı aynı değil ki. İşte bu ak koyun, kara koyun Ankara zirvesine daha ayrılacak. Ve burada da buraya ne kadar destek veriyorsanız artık bu kolektif güç sizin arkanızda o kadar duracak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mete Bey. Sizi yerinize alayım. Şimdi yine bir gazete analizi daha ekranlara taşıyacağız. Financial Times'ın Türk savunma sanayine ilişkin bir analizinin ilgili bölümünü ve ilgili sayfasının görselini biz buraya barkomuza taşıdık. Ne diyor Financial Times? Özgür Özel'in makalesine yer veren Financial Times diyor ki Orta Doğu'daki çatışmalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki güvenlik rolünü azaltabileceği endişesi Brüksel'i Türk savunma sanayine yönlendirdi. Türkiye artık yalnızca NATO'nun önemli bir üyesi değil, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin vazgeçilmez parçalarından.
0: Geç oldu ama anladılar. Çünkü gördüler ki bu süreç içerisinde Amerika özellikle Trump döneminde Avrupa'yı ortadan bıraktı ve Avrupa'nın bir güvenlik mimarisi sorunu ortaya çıktı. İkincisi, İran Savaşı'nda özellikle Avrupa ülkelerinin Amerika'ya istediği şekilde destek vermemesi, üstlerini kullandırmaması nedeniyle bu ayrışma daha da derinleşti. Fakat orada şu çok önemli, yani Türkiye belki bu yüzyılın en önemli başarısı Türkiye açısından. Biz bunu yeterince idrak edebildik mi? Onun farkında değilim. Yani ondan emin değilim. Bunu idrak edenler var ama savunma sanayinde Avrupa'nın da başvurabileceği bir ülke haline geldi. Bu çok önemli bir aşamaydı. Bakın biz bir helikopter alabilmek için onlardan kaç yerden kararın çıkmasını bekliyorduk. Geldiğimiz aşama gerçekten küçümsenebilecek bir aşama değil. Bunu anlatanlardan da Allah razı olsun. İşte Avrupa şimdi bizi NATO'nun Güney kanadı

0: Amerika'nın bekçisi olarak gören, sıkıldığında da 10 yılda bir darbe yaptıkları bir ülke konumundan çıktı. Şimdi çare olarak görülen bir ülke konumunda. Niye? Çünkü artık savaş konseptini değiştiren bir Türkiye savunma sanayi var.
1: Geç anladılar ama anladılar dediniz. Özgür Bey anlamış mı sizce?
0: Özgür Bey'in anlayacağını zannetmiyorum. Çünkü Özgür Bey'in kılavuzları farklı. Onlar anlamamakta direniyorlar. Keşke anlasalar. Keşke anlasalar. Türkiye'ye de büyük hizmetleri olur. Motivasyon kazandırır ki işte savunma sanayi şirketlerinde kendisi genel başkan olduktan sonra gitti, ziyaret etmişti. Biz de onu desteklemiştik. Bak çok doğru bir şey yapıyorsun demiştik. Doğrusuna doğru deriz, yanlışına yanlış deriz ama o ziyaret ettiği yerlerden belli ki bir ders çıkarmamış.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Eray Hocam sizi yine buraya alalım.
2: Ben de tam bu
1: şimdi
2: konuda
1: bir
2: şeyler söyleyeyim
1: günü.
2: Müsaade et.
1: Tabii hocam.
2: Şu konuyla ilgili.
1: Hocam bu konudan devam ediyoruz evet, zaten. Peki. Silahlardan yani, devam ediyoruz. 7
2: çünkü...
1: Temmuz sabahı itibariyle NATO Savunma Sanayi Forumu başlayacak ve yerli ve milli firmalarımız uluslararası global ölçekteki firmalarla birlikte NATO üyelerinin beğenisine sunacak ürettiği ürünleri ve bunun da bir takım neticeleri olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi hangi firmalar katılıyor ona dair bir görsel gelecek.
0: Evet.
1: Önemli bu firmaların her biri yani yerli ve milli firmalarımız kadar uluslararası büyük şirketlerin
0: şunların
1: de...
0: hepsini ezbere biliriz.
1: Tabii.
0: Babamızın
1: tabii.
0: ismini bilmeyiz tabii. bunlar biz ama şunlar yükselen değer.
1: Evet öyle öyle. Evet hocam buyurun söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Önce şunu anlamak lazım. ABD hegemonik güç kaybına uğruyor. Aslında Çin bağlamından girecek olursak yani Çin şunu bekliyor. Ekonomik olarak bu ABD'nin hegemonik gücünü iyice kırıp daha sonra harekete geçmek. Çünkü oluşacak boşlukları bir mutlaka Çin doldurmak isteyecektir. Ama şu bir gerçek artık. ABD ciddi şekilde hegemonik güç kaybına uğradığı İran savaşında artık anlaşıldı. İran karşısında diz çöktü. Savaşı İran kazanmadı ama ABD'ye de kaybettirdi. Tamam, bu önemli. Şimdi bu bölgede kalabilmesi için ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması lazım. Bunu biraz önce söyledim. Evet. Fakat dikkat edin hani biraz önce de ifade edildi. Avrupa ülkelerine yani NATO üzerinden NATO'ya desteğini de azaltmak zorunda. Şimdi zaten paraya ihtiyacı var. Yani Avrupa istese de ABD silah veremiyor. Silah yeterli silah üretim kapasitesinde olamıyor. Bu bir. İkincisi Avrupa'nın toplamı Rusya'yı durdurmaya yetmez. Bakın nispi güç mukayesesi yaptığınızda Avrupa'nın toplamı Rusya'yı durdurmaya yetmez. Rusya homojen bir ülke. Kendi kararlarını derhal alabiliyor ama Avrupa'da o ona söyleyecek de bu buna gelecek de bilmem ne olacak da. Yani LGBT zaten almış gitmiş kimse askere gitmek istemiyor. Ben şimdi biraz önce söylendi yani işte zorunlu askerlik yasası kaçarlar. Çıkıyorlar başka yerlere giderler yani.
1: Ya Almanya'da falan alternatif sunuyorlar adamlara. Yani sen asker mi olmak istiyorsun, kamu hizmeti mi yapmak istiyorsun? Ondan sonra gidiyor
2: şey
1: vatandaş.
2: Olarak yani diyelim ki ciddi bir savaş tehlikesi.
1: Yaşlılar evine gidiyor ya da Jugendamt'a gidiyor.
2: Şöyle,
1: ondan sonra yerlere paspas atıyor hastanede
2: velev
1: falan.
2: Ki askeri yani zorunlu askerlik yasası çıktı. Bakın deneyeceklerdir yani. Hani gitmemek için çok farklı başka ülkelere gitmek, firar etmek bilmem ne bir sürü şey. Ya kolay değil bu iş Avrupa için. Şimdi tamam silah alamıyor. Doğrudur askere gidecek adamı da yok.
1: Schengen imkanı da var gider İtalya'da çalışır yani.
2: İşte
1: yani.
2: Şimdi ciddi şekilde yüksek teknoloji ürün, alçak irtifa hava savunma sistemleri ve drone saldırı sistemlerini alması lazım. Çelik kubbe gibi bir sistemi derhal kurması yani acilen ihtiyacı lazım. Tamam bakın çok net. İşte Siper Blok 2'nin 2 hafta önce testleri yapıldı. Gördüğünüz gibi 200 kilometrenin üzerinde vesaire. Şimdi Siper Blok 2027'de giriyor. Dolayısıyla bakın ABD muhtaç, Avrupa muhtaç. Bak ABD de ihtiyacı var. Avrupa'nın da çok ciddi şekilde ihtiyacı var.
1: Hocam F-35'ten ağızları yandı. Başta İngiltere olmak üzere şu eski bir açıklamada o açıklamaydı. 12 tane daha F-35 alacaklarını söylüyorlardı ama artık F-35'ten vazgeçip Kaan'a yönelebilirler mesela. Bakın şu anda monitöre bakarsanız hocam stüdyomuzun ortasına bir Kaan kondurduk.
2: Bizim teknolojimizin karşısında demode oldu. Bu bölgede F-35'i tespit edip vurabilen tek ülke biziz bak. Tek ülke biziz. Çünkü görecek radar sistemlerimiz var. Bakın

0: anlatayım ben başka. Hiç gerek yok. Bakın başka bir ayrıntıya bir. Bu teknolojidir.
1: Hocam bu arada radar dediniz. Alp 300G AES radarlarının da teslimatı gerçekleşti yine. Bu arada Hisar Ağa da yine bayağı bir herhalde mevcutlu olarak, adetli olarak.
0: Alp 300 radarının menzili değil mi? Ne kadar önemli bakın. Alp 100 ile başladı. Alp 100G ile başladı. 500 var. 600 üretiliyor. Dolayısıyla demin anlattığım işte yaklaşık 750 kilometre menzil 600 kilometreden F-35'i tespit edebilme ve bunu vuracak Meteor füzesinden daha güçlü Gökhan füzesini üretebilme. Gökdoğan füzesi şimdi çok yakında Gökhan giriyor. Gökhan füzesi 2027 kısmetse envantere giriş dünyanın en uzun menzilli füzesi olacak bakın. Yani ve teknoloji olarak da tam çok 300 kilometre diyorum bakın şimdi 300 plus hatta. Dolayısıyla şimdi artık bakın bu Türkiye 100 yılı önümüzdeki hafta Ankara'da inşa edilecek.
1: Hocam,
0: bak, net bunu söyleyelim İspanya tamam mı? Türkiye 100 yılı önümüzdeki hafta çimentosunu, kumunu, tuğlasını koyup inşallah önümüzdeki hafta Ankara'da. Bakın o kadar enteresan şeyler olacak ki. Yani bu adamlar Avrupalılar geldiklerinde neyle geliyorlar biliyor musun? İki çantayla geliyorlar. Bir Türkiye'ye ne veririz? İki Türkiye'den silah olarak ne alırız? Çok önemli silah anlaşmaları yapılacağına dair bilgimiz var. Bunları göreceğiz inşallah.
1: Zaten NATO Genel Sekreteri de bunu söylüyor. Şimdi Türkiye ve
0: gelen silah için geliyor. Türkiye'nin silahlarını almak için geliyor.
1: Türkiye ve İspanya arasında bir işbirliği var malum havacılık noktasında. Hürkuş'la başladı. Hürjet'e devam edecek. Ardından da ortak üretim süreci gelecek. Az önce yine stüdyomuzun ortasına Hürjet görselini de yerleştirdi arkadaşlarımız. Tek alıcı muhtemelen İspanya olmayacak.
0: Kesinlikle. Bu,
1: burada işte güzide firmalarımız var. Onların belki yine NATO ülkeleriyle ortak üretim yapacağı bir süreci de yaşayacağız.
0: Özür dilerim. Burada eksik yalnız bir firma daha var. Rejiye rica ediyorum. Şuraya asfaltı da eklesinler.
1: Tabii hocam asfalt.
0: Asfalt var. Asfalt stand açıyor. Hatta çok enteresan ürünler koyacaklarmış. Bugün görüştüm çünkü kendileriyle de. Sağ olsun asfalt da oraya katılacak.
1: Peki biz şöyle sıradan gidelim. Avrupa'ya ne satacağız? Dediniz ki alçak irtifa hava savunma sistemleri önemli. Avrupa'nın da buna ihtiyacı olduğu çok aşikar. Özellikle Kuzey Buz Denizi ve Baltık çevresinde çok ciddi insansız hava aracı ihlalleri oldu. Adamların havaalanlarının çevresinde gezdi. Kimliği belirsiz ihlaller. Bunlara
0: nasıl
1: karşı bir tedbir lazım.
0: Bu şeyin Rusların gemileri yani savaş gemisi değil de gölge gemileri diye ifade ediliyor. Bunların üzerinden kalkan dronlar çok sayıda ülkede faaliyet gösteriyor. Keşif gözetleme hatta bazı yerleri vurma noktasında İngiltere'de mesela en son görülmüştü. Bunu vurmaya kalktılar vuramadılar. Çünkü yeterli alçak irtifa hava savunma sistemleri yok. Geri dönmek zorunda kaldı helikopterleri filan. Çok biz farkında değiliz ama Avrupa'da inanılmaz bir drone korkusu yaşanıyor şu an. Bakın Avrupa'da
1: bence
0: şu an bildiğiniz drone korkusu yaşanıyor. Şimdi bunun peki tek çözümü ne? Panzeri Türkiye'de ya bizde. Korkut.
1: Korkut.
0: Yani Korkut
1: Tolga.
0: İşte en son MK'nin ürettiği Enfal. Enfal 17 şey.
1: Tolga.
0: Neydi onun? Tolga sistemi. Yani bunlar yok. Bunlar yok. Nedeni şu. Yani neden yok diye belki izleyicilerimize. Şu. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın sırtını NATO üzerinden ABD'ye yasladığı için dediler ki ya bu ABD nasıl olsa bir şey olsa bize verir. Fakat ABD de bu drone sistemlerinin bu kadar gelişip bir ciddi tehdit olabileceğini öngöremedi. Hep uçaklara karşı, uzay silahlarına karşı filan yatırım yaptılar ama aşağıyı unuttular. Unutmayan kim vardı? Türkiye. Tamam mı? Bakın şimdi öyle bir tarihin kritik noktasına öyle bir boşluk çıktı ve bu boşluğu doldurabilecek tek ülke Türkiye.
1: Silahı üreten Türkiye savunmak için de onun çözümünü, panzehirini üreten de yine Türkiye.
2: Aynen.
1: Değil mi?
0: Aynen. Kesinlikle. Dolayısıyla mesela şey var hani sadece karada da değil. Mesela MK'nin ürettiği 76 milimetrelik deniz topu var. Dakikada 80 atım. Bir saniyeden bile daha kısa sürede atım yapıyor. Yani ve 17 kilometre menzili. 76 milimetre. Yani dolayısıyla Türkiye'ye ciddi şekilde ihtiyaçları var. İşte o muhteşem Korkut'u sen de biz yani, Efes 2026'da girdik. Efes 2026 muhteşem bir tatbik. Hakikaten herkesin mutlaka izlemesini tavsiye ederim. O ya gece ben Korkut bundan, atışını gördük.
1: Ben bundan para basacağımızı düşünüyorum.
0: Ya bir şey söyleyeyim size. Bir şey saha bilgisi. Şey dolmuş vaziyette. Bizim maksimum üretim kapasitemiz yıllara sari dolmuş vaziyette. İnşallah yeni

0: Yeni yatırımlarla bunu geliştirecekler. Para basıyoruz zaten. Onu söyleyeyim. Para basıyoruz zaten. Yani maksimum kapasitede
1: ama bizim ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra veriyoruz.
0: Tabii önce kendi ihtiyaçlarımız var. Ya ama kendi ihtiyaçlarımızın bittiği yıldan itibaren de siparişler verilmiş durumda. Yani. Onu da söyleyelim yani.
1: Sayın Selvi, yeni yatırımlar yapılacaktır herhalde değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanımız en son yine Ankara merkezli pek çok açılış ve temel atma törenine katıldı. Şimdi bunlar bu kadar çok satılacaksa mevcut miktarlı olarak, adetli olarak yurt dışına da pazarlanmaya başlanacaksa üretim bantlarının kapasitesinin artırılması lazım. Kesinlikle. Ve sadece Ankara'da değil ya da bu şirketlerin merkezinin bulunduğu şehirlerimizde değil başka şehirlerde de bu üretimlerin yapılacağını biliyoruz biz. Evet. Mesela 6 Şubat depremlerinden sonra mesela bu yüzeyde firmalarımızın hep deprem bölgesinde de üretimi kaydıracakları ve oradaki insanlarımızı hem istihdam hem de üretim kapasitesini artıracak yeni fabrikalar kurulacağını görmüştük.
2: Hem de güvenlik açısından da, yani onları hep bir yere topladığınız zaman yarın bir kriz döneminde ya da bir savaş döneminde onların güvenliği de ayrı bir sorun olacak.
0: Stratejik dağılma işte.
2: Onu da stratejik olarak belli bölgeler hap olarak belirlenip dağılacak. Ama burada şu önemli, bu silahlar savunma sanayinin en önemli şey ürettiğinizi ihraç ettiğiniz zaman ve bunlar kullanıldığı zaman siz sürekli olarak teknoloji yeniliyorsunuz.
1: Çünkü evet.
0: Bu bir de şöyle bir durum
2: çok
0: oluştu.
2: Çok kritik bir nokta ve Türkiye'de de bizim ticaretimizin zaten sürükleyici motoru ihracat ama bunu biz savunma sanayinde de başarıyoruz. 10 milyar doları geçiyoruz. Hı hı. Hedef yani bu NATO zirvesinden sonra da
0: Alır
2: bu ikinci
0: abi,
2: bir
0: ilk 6 aylık dönemde şu an geçmiş durumdayız.
2: İşte
0: 10 milyar doları onu söyleyeyim. Hı hı. İkincisi bu tabi yoğun talep.
2: Aylık 1 milyar dolar ihracatımız.
0: Bu yoğun talep Türk savunma sanayi üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyor. Hı. Yani daha çok yatırım yapın, daha çok üretim diye ve herkes şimdi nasıl üretimi arttırırız diye şey, hakikaten de hızlanmamız da lazım. Hı hı. Yani bu dünyanın dünyanın bu ihtiyacını karşılayabilmek için bizim hızlanmamız da lazım. Bunun konuda işte çareler yani düşünülüyor.
2: Kapasite artırımı var ama gözden kaçan bir nokta var.
1: Nedir
2: firmalarımız
1: o?
2: Avrupalı firmalarla ortaklıklar yapmaya başladılar.
1: Evet.
2: İşte İtalyan firmalarıyla, Fransız firmalarıyla ortaklıklar yapmaya başladılar. Bu üretim bandının bir kısmının Avrupa'ya da kaydırılması, oradan gelecek taze sermayenin de savunma sanayine ek bir katkı sağlaması açısından önemli. Yani o firmalarla yapılacak ortaklık NATO'ya silah satma açısından da firmalarımızın önünü açacak. Yani emin adımlarla ilerliyorlar. Bir yandan kapasite artırımı, bir yandan ihracat hız verilmesi, bir yandan da batılı firmalarla yapılan ortaklıklar önemli.
1: Ne diyor
2: önemli.
1: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları? Yani onların beklentileri ne yönde? Biz de zannediyorum yurt dışından bazı parçaları, bazı savunma sanayi ürünlerini tedarik edecekmişiz. Tamam. Mesela SAMP/T ve Patriot gibi Türkiye'deki hava savunma kapasitesini çeşitlendirmek ve renklendirmek için bazı alımlar yapılacak anladığım kadarıyla. Yani ben Türkiye'nin çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama bazılarının rahatsız etmesi açısından sadece birkaç parti alınabilir
2: bu
1: yani.
2: Bu sadece
1: yani
2: ihtiyaçtan kaynaklı.
1: Mesela SAMP/T.
2: Ya sadece ihtiyaçtan
1: yani
2: kaynaklı olan bu bir şey de değil. Bu tür işbirlikler başka
0: olarak
2: kapılar açar.
0: SAMP'lerin menzili 120-130 kilometre. Bizim siper blok 200
2: biz onlara teknoloji transfer ederiz. Yani biz onlara teknoloji transfer ederiz. Onlar sermaye birikiminden yararlanırız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biraz önce canlı yayındaydı. Evet, orada bir açıklaması var. Çok önemli. Bu Ankara'daki Erdoğan-Trump görüşmesinde katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda bir adım atılabilir diyor. Katsa yaptırımlarının bir yaptırım boyutu var, bir de gizli yaptırımlar var. Gizli yaptırımların bir kısmı bu NATO'nun genişleme sürecinde bazı ülkeler tarafından kaldırıldı ama o hala devam ediyor. Eğer katsa yaptırımları da kaldırılırsa bizim çünkü savunma sanayinde özellikle motor üretiminde bir takım ihtiyaçlarımız var. Bu bizim savunma sanayindeki gelişmeye yeni bir ivme katar.
1: Evet,
2: İnşallah o imzalar salı günkü görüşmede atılır.
1: İnşallah daha nice satılır.
0: Enteresan...
1: Ya şu SAMP/T meselesi tabii vatandaşlarımız haklı olarak bu SAMP/T meselesine den rahatsız oluyorlar. Biz bu kadar işte hava savunma sistemi yapıyoruz. Bizim SAMP/T'ye ne ihtiyacımız var? Bence komşuyu rahatsız etmek için birilerini komşudaki Türkiye düşmanlarını rahatsız etmesi açısından bile hoş bir şey. Çünkü Yunan

0: Yunanistan gazetelerinde ne dediler? Yunanistan bizi satacak mı? Türkiye'ye yasak
1: şimdi Eurofighter'larla birlikte Meteor da geliyor. He. Yani Meteor bize... Şimdi bakın tabii...
0: Bence değer yani. Birkaç parça alalım.
1: İnanın bundan çok daha önemli.
0: Birkaç parça alalım. Şu,
1: alacağız zaten. Almamız da lazım. Şöyle ki... Yani şimdi aynı sistemler ama farklı teknolojiler. Hı-hı. Tamam mı? Ya bu teknolojileri biz alıp bu tersine mühendislik ve işte teknoloji transferiyle gerçekten o know-how bir havuzumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Yani tek bakış, tek yönü de bakmamamız lazım. Dünyada neler oluyor? Bunlar girdi lazım. Tamam mı? Bunların şeyi bu. Yoksa ihtiyacımız olduğundan
0: biz
1: değil.
0: Biz bu ürünlerin hepsini satacağız. Bunlara mühimmat lazım. Mühimmatı satacağız. Yani çok ciddi bir alışveriş süreci başlamış olacak. Bir kanal açılacak ve Türkiye'nin cari açığına bile faydası var. Yani müthiş.
1: Ya şimdi bu şu anki şeyde ortamda mesela NATO zirvesi yapılıyor. Düşünün Türk savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği bir savunma günü de yapılıyor.
0: Tabii.
1: Enteresan şey var.
0: Ayın 7'sinde TUSAŞ'ı gezeceklermiş.
1: Evet. Hatta hakikaten bütün güvenlik bürokrasisi, savunma sanayi bürokrasisi, savunma sanayi başkanlığımız başta olmak üzere inanılmaz bir mücadele içerisindeler. Yani bu savunma ürünlerinin satılması, yeni yeni yatırımları, hatta o kadar ki Sayın Cumhurbaşkanımız bile bu görüşmelerde çoğunda öncü rol oynamış. Yani şu silahlara var bakın ve o şeylerle de Sayın Erdoğan'ın da yönlendirmesiyle hakikaten Türk savunma sanayinin bu anlamda ihracatın artırılması için herkes el birliğiyle, bütün devlet el, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hakikaten büyük bir mücadele içerisinde ve bir el birliğiyle çalışıyorlar. Yani bunu bilelim.
0: Evet. Konuşmaya devam edelim bu başlığı ama İrfan Hocam, sizden de mevcut tabloya dair bir değerlendirme almak isterim.
2: Genelde şimdi, dünyada
0: önümüzdeki hafta 10 milyar doların üzerinde çok sayıda anlaşmanın imzalanacağı bir süreci yaşayacağız. Bunu zaten NATO Genel Sekreteri ilan etti dünyaya. Bu anlaşmalarda en büyük üretici, en büyük satıcı konumunda hiç şüphesiz Türkiye olacak. Çünkü neden? Türkiye'ye geliyorlar. Adam Türk savunma sanayini öve öve bitiremiyor. Zaten birkaç firmamızda gezdi. Hayranlığını anlatmaktan dilinde tüy bitti adamın. Her gittiği yerde Türkiye diyor. 3000 tane firma diyor. Amerika'da bile üretimi yapıyorlar diyor. Diyor Türkiye, Türkiye, Türkiye diyor. O adamlar üretmiyor pek çok ürünü, pek çok kalemde, evet, malı. O teknolojiye sahip değiller. Türkiye'den aldıkça alacaklar, aldıkça alacaklar. Anladığım kadarıyla böyle bir süreç başlıyor.
2: Yani genelde savaş sonrası dönemlerde şöyle bir gelişme yaşanır. Önce savunma sanayine devasa savaş içerisinde yapılan yatırımların ekonomiye pozitif etkilerine tanık olunur. Şimdi bu içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerleme ve işbirliği alanlarının artması kısa ve orta vadede ekonomi üzerinde çarpan etkisiyle yansıyacak. Yani Türkiye'nin ihracat bileşimi içerisinde savunma sanayi ürünlerinin artması ve bağlantılı sektörlerde kaydedilen ilerleme Türkiye'yi yüksek teknoloji ürünü bir ülke haline getirecek. Bunun tabii vatandaşa yansımasında sorunlar, sıkıntılar var. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Mesela 2020 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolardı. Bugün IMF rakamı 1 trilyon 650 milyar dolar. Yani iki katına çıkmış. Fakat global düzeyde Türkiye'nin ekonomisi büyürken bunun vatandaş tarafından hissedilmesi ve vatandaşa yansımasında biraz orada sıkıntılar var. Savunma sanayi bu aradaki boşluğu, yani ekonominin toplam olarak büyümesini hızlandıracak çarpan etkisiyle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine stüdyonun ortasında hocam, monitöre şöyle bakarsanız Kaan'ı
1: harika,
0: yine stüdyonun ortasına koyduk.
1: Çok güzel bir şey yapmışlar.
2: Ortada duruyor değil mi şu an?
1: Evet, ortada. Şu an ortada duruyor gördüğünüz gibi.
2: Üzerine doğru yürüyebilir misiniz?
1: Yok, yürüyemem. Çarpmayayım diye. Ya şimdi tabii bir de şu var. Yani toplumsal gelişim, kalkınma, milli sanayinin gelişimi. Bakın bütün gelişmiş ülkeler milli sanayilerini hep savunma sanayileri üzerinden geliştirmişlerdir. Ve dolayısıyla bizim hani bunu istihdama, yatırıma, toplumsal kalkınmaya dönüştüreceğimiz artık bir süreç de başladı. Ama bugün ama yarın. Sonuçta bu olacak. Ve Allah'a şükür gayet sağlıklı, gayet başarılı bir şekilde yürütülüyor. Başta savunma sanayi başkanımız olmak üzere bu işin bütün yöneticilerini de buradan Haluk Görgün hocamız olmak üzere saygıyla selamlıyoruz.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Mete Sohtoğlu'nu

0: Öyle alayım. Orta Doğu'daki bir savaş sürecini konuşuyoruz aslında. Nereden baksanız 1000 gündür. Neler yaşandı? Onları bir yavaş yavaş hatırlayalım istedik. Bir Orta Doğu haritasını ekranlara yansıttık. Her şey İsrail'in bir kez daha Gazze'ye saldırması ve soykırım sürecini çok şiddetli bir biçimde başlatmasıyla başladı. Sonra gelinen noktada biz İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi savaştığını gördük. Orta Doğu'daki savaşın 1000. gününde Gazze soykırımını konuşmadan olmaz. Herkesin değerlendirmesini almak isterim. Buyurun. Hadi.
1: Yani Gazze'de durum pek parlak değil. İsrail kontrol alanını tamamen işgal etmek üzerine kurgulamış durumda. Ve 5 tane bölgede bir milis gücü aşiretlerden oluşturarak El-Kassam Tugaylarının üzerine saldırtıp farklı bir yapılanmaya gidiyor. Aynı zamanda burada Gazze'nin ilk işgal edildiği dönemde bu televizyon ekranlarında konuştuğumuz planlar halen İsrail'in masasında. Yani İsrail Gazze halkının başka ülkelere göç ettirilmesi gibi halen temaslarda olduğuna dair bilgiler var. Gene aynı zamanda Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında El Mawasi bölgesinde halkı oraya toplayarak Gazze'yi tamamen insanlardan arındırmak gibi plan projesini de kademeli olarak uygulamaya çalışıyor. Pek parlak bir tablo yok açık söylemek gerekirse. Hamas tarafına baktığınız zaman da Hamas da bu tür gene bir İsrail işgali sonlanmadan bir müzakere ya da barış masasına oturma konusunda
0: son süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail de biraz gerildi. Evet. Malum bir işte barışa giden bir süreci işletmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri sözde. Ama İsrail'in faşist bakanlarından Smotrich diyor ki bana bir he desinler ben Gazze'de hemen siteler yapmaya başlayacağım gibilerinden bir açıklama yapıyor yani. Kuzeyden bunlar bazı yerleri işte yazlık sitelere falan döndürme noktasında bir beklenti içerisindeler.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri Gazze meselesinde zaten ben samimiyetine inanan biri değilim. Sağdaki gerçekler de bunu söylüyor. Evet. Neticede daha 2 gün önce Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Kudüs'te kalıcı bir ABD Büyükelçiliği için arazi tahsisi anlaşmasını imzalamış ve Orta Doğu'ya ya da İsrail ya da Filistin meselesine Amerika Birleşik Devletleri tavrını net bir şekilde sağda koymuş bir ülke. Ama burada özellikle Kudüs meselesi başta olmak üzere bu Filistin meselesi çok ilginç bir yere gitmeye başladı. Çünkü burada Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Pakistan gibi, Mısır gibi çok şiddetli şekilde tepki gösteren 4 ülke var. Ki Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde oradaki bazı arkadaşlarımızla fikirlerini almak üzere görüştüğümde çok daha ilginç şeyler söylediler. Mesela Suudi Arabistan'ın perspektifine baktığınız zaman artık ABD eliyle imzalatılmaya çalışılan İbrahim anlaşmalarının artık bir geçerliliği kalmadığı ya da hiçbir ülkeyle imzalanmasının yararı ya da bunun dayatılmasının da gereksiz olduğu dair Suudi Arabistan'da böyle bir görüş var. Açık söylemek gerekirse.
0: Yani en az 73 bin Filistinlinin katledildiği bir süreci geride bıraktık. Yani bir soykırımı takip etti bütün dünya. Çok ciddi bir algı ve bilinç de oluştu Filistin davası ile ilgili. Bunu da vurgulamakta fayda var ama hiçbiri orada hayatını kaybeden bir bebeğin canından kıymetli değil. Yani bu algının oluşması
1: ben burada Gazze işgal edildiğini ikinci günü söylemiştim. Hala da aynı yerdeyim. Bunu bir kan sevicilik ya da vesaireden söylemiyorum. İsrail askeri lisandan anlayan bir coğrafya. Askeri olarak müdahale etmezseniz bu Amerika desteğiyle maalesef başka canları da yakmaya devam edecek. Yani bu isterseniz Körfez bölgelerinin sorunu deyin. İsterseniz İslam coğrafyası deyin. İster Birleşmiş Milletler, ister NATO yani kim düşünmek isterse İsrail'e müdahale edilmesi gerekiyor. Yani bunun diplomatik kınamalarla, ağıt yakmalarla, Birleşmiş Milletler görüşmelerle, Güvenlik Konseyi'nde veto etmeler, karar almalar. Yazık. Lübnan'a da yazık.
0: İrfan Hoca'nın ekleyecekleri var. Lübnan'ı konuşacağız birazdan. Buyurun hocam.
2: Yani şimdi 7 Ekim 2023 bunun 1. günü. Bir tabii kilometre taşı çok önemli bir dönüm noktası hem Orta Doğu tarihi bakımından hem böyle global düzeyde bir takım gelişmelerin tetiklenmesi bakımından belki de şuradan başlamak lazım. CIA ile birlikte çalışan Mossad teşkilatı acaba 7 Ekim 2023 öncesinde yani Aksa tufanı patlak

0: Vermeden önce bu konuda bir istihbarat alabildi mi? Yani o taraflar biraz muğlak kaldı.
1: Bence tabii ki aldılar.
2: Almışlar hocam.
1: Ben Aksa tufanına ilişkin biraz tedbirsizliği özellikle tedbirsizliğe davranmışlar.
2: Şabat gününe denk getirmişler ve bir ifadelerini İbranice ben tercümeyle okumuştum. Özellikle bazı subayların hani Şabat dini Yahudilerde bir dini gün. Orada özellikle bazı yerlerde boş bırakıldığı, yani istihbarat alınmış bilinçli şekilde bu geniş planın uygulanması için tabiri caizse
1: ölen İsraillileri de kendi tanklarıyla, merkavalarla kendileri vurdular. Ondan sonra da ihaleyi Hamas'a kesip başlattılar bu soykırımı, yani benim görüşüm.
2: Ki bazı yerlerde o Gazze baskını sırasında hatırlayacaksınız, İsrail askerlerinin kendi vatandaşları öldürdüğüne dair bazı kanıtlar da vardı. Onu da söyleyeyim.
3: Var. O var, şeyde şenlik düzenleyen gençlerin Apache helikopterleriyle saldırı yapıldı. Tabii. Ayan beyan ortaya çıktı yani. Tabii. Kendi vatandaşını İsrail askerleri vurmuş yani. Taarruz helikopterleriyle vurdular. Yani bunu çok net biliyoruz.
1: Evet. Buyurun hocam.
0: Şimdi biraz daha uzaktan baktığımızda şunu görüyoruz. Siyonizmin ne büyük bir tehlike olduğunu uluslararası barış ve güvenlik için, evet. Aksa tufanı, online yayınlanan savaş tüm dünyaya gösterdi. Yani sadece Filistinliler için, sadece Araplar için değil, uluslararası barış ve güvenlik için Siyonist ideolojinin ne menem bir tehlike olduğunu gösterdi. Batı Avrupa hükümetleri kamuoyu baskısıyla bir bir İsrail karşıtı pozisyon almaya başladılar. Bir takım mitler yıkıldı. İsrail'in güvenli ülke olduğu, İsrail ordusunun yenilmezliği mitleri yıkıldı. Uluslararası alanda İsrail'e karşı hukukun devreye sokulduğunu gördük. Bakın bugüne kadar İsrail aleyhine Güvenlik Konseyi'nde 80 civarı karar var ve bunlar bağlayıcı kararlar. Arkalarında durulması, askeri ekonomik müeyyidelerle desteklenmesi lazım olan kararlar. Bunların arkasında durulamadı. Evet. Fakat bu kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dirayet gösterdi savcı, yargı kurumu. Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davaya Türkiye dahil 15 civarında ülke müdahil oldu. Arzu Mevut projesi bence yani İsrail'in bu ütopik, ezoterik düşüncesi bence çöktü.
1: Hocam bütün dünya bunların nasıl katiller, nasıl sapıklar olduğunu gördü.
0: Ama işte bunun görülmesi için bu Aksa tufanı bir böyle varan bir falan böyle bir çok önemli bir başlangıç noktası oldu. İki, bu İran konusunda da bir takım mitler yıkıldı. Mesela İran'ın
1: birazdan
0: kapalı
1: İran'ı,
0: kutu halinde iken bile aslında müthiş bir misilleme kapasitesine sahip olduğu, demir leblebi olduğu, çetin ceviz olduğu ortaya çıktı. İran mesela İsrail'e dokunulamaz mitini de yıktı. Evet. Yani bu da önemli. Ve hatta buradan şöyle geleceğe yönelik olarak bir çıkarsama yapmak da mümkün. Acaba İsrail bu politikaları sürdürdüğü müddetçe 100. yılı görebilecek mi? Yani 14 Mayıs 2048'de İsrail devleti ayakta kalabilecek mi? ABD desteği nereye kadar gidecek? Yani bütün bunların gündeme geldiği, düşünmemizi gerektiren bir süreç tetiklendi. Onun içinde bulunuyoruz bu bakımdan.
2: Trump'ın görev süresi dolduktan sonra İsrail ne yapacak? Önemli. Bir konuşulması gerekir hocam, evet. Şimdi Gazze meselesi, Trump'ın görev süresi dolduktan sonra Amerikan kamuoyunda o dosyaların hepsi konacak. Yani çok özel bir öngörü olacak belki ama bir daha başkanlık döneminde muhtemelen demokratların sırtlayacağı bir seçim dönemine girecek ABD.
1: Mete Sohtoğlu, önemli bir başlık daha, Suriye devrimi. Evet. Kimse tahmin etmiyordu, kimse beklemiyordu.
2: Ben bekliyordum, söylemiştim haberde, beni dışında.
1: Biz konuştuk orası ayrı mesele ama
2: Suriye, öyle hocam yani.
1: Suriye devrimi de çok önemli bir başlık. Çok şey değişti. Esad artık yok, katil Esad artık yok. Evinden bile çıkamadan işte Rusya'da hayatını devam ettiriyor. Artık yeni bir lider var Suriye'de. Gidenler çok ciddi değişikliklerin olduğunu, ülkenin hakikaten kendini toparladığı bir sürecin hızlı bir şekilde yaşandığını vurguluyorlar. Nedir son durum? Kısa bir değinelim Suriye'ye.
2: Yani bugün

0: Daha doğrusu dün Halk Meclisi'nin işte üçte birlik bölümünün Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşehra tarafından kendi kotasının doldurulmasıyla Halk Meclisi'ne atamalar yapıldı. Üçte ikilik bölümü de zaten seçimle iş başına gelecek. Fakat tabii burada üzücü olan nokta özellikle ayağa kalkmış yeni yatırım projeleri imzalamaya başlayan Suriye meselesinde iki tane önemli nokta vardı. Bugüne kadar bu SDG meselesinde pek görünür olmamıştı. Fakat 6000'e yakın SDG'linin bizzat Suriye ordusuna kaydolup eğitimlerini alıp askeri maaşlarını eğitimleri bitirdikten sonra almaya başladıklarını ben öğrendim. Hı hı. Ve 1037 ya da 1067 gibi bir SDG'li yapının da eğitimlerini tamamladıktan sonra Kamışlı'da Suriye ordusu bünyesinde görev almaya başladıklarını öğrendim. Bu 7000'e yaklaşan çok ciddi bir rakam. Fakat bu haberlerin arkasından bugün Şam'da Hicaz mahallesinde bir kahvehanede patlama meydana geldi.
1: Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselmiş.
0: 9'a yükseldi. 22 en az yaralı vardı. Belki oradan da vefat edenlerin sayısı artabilir. Fakat bu özellikle Adliye Sarayı'nın yanındaki bir kafe. Avukatların da gittiği bir kafe. Fakat bu Adliye Sarayı'na vurgu yapmamın sebebi özellikle eski rejim kalıntısı ya da şebbiha olarak bildiğimiz Suriye devriminde çeşitli insanlık suçlarına karışmış ya da sivillere yönelik işkencelerle bilinen isimlerin ağır cezada yargılandığı ve eski rejimin sembolü olan kilit isimlerinin ağır cezada yargılandığı Adliye Sarayı'ydı. Bu anlamda tabii şüpheler bir terör
1: örgütünün... Görüntüler bugünden mesela.
0: Evet,
1: büyük,
0: burası.
1: Büyük çeviri kalabalığı.
0: Zaten adliyenin
1: çok merkezi bir nokta
0: yan tarafı.
1: Yani. Şam'ın kalbi denilebilecek bir yer.
0: El yapımı
1: çarşıya yakın.
0: Bir patlayıcının buraya yerleştirildiği yönünde ve bir kişinin de kaçarken gözaltına alındığına dair benim bir bilgim var. EYP konulmuş. Burası avukatların özellikle çok sık gittiği bir yer. Adliyeye yakın olduğu için özellikle duruşma aralarında avukatların işte çay içip tost yediği, yemek yediği, çorba içtiği bir yerdi burası. Burada avukatlardan çok hayatını kaybeden var. Tabii adliye çalışanlarından da var. Ama dediğim gibi bu binalarda, adliye binasında rejimin eski kalıntılarının Suriye halkına savaş suçu işleyen insanların yargılandığı simgesel bir yer olduğundan dolayı bir iki tane olan şüphelimiz var. Eski Suriye güvenlik güçleri de eski rejim kalıntılarından bu yargılanmalara yönelik ya da istikrarına yönelik Suriye'nin bir mesaj verilmiş olabilme ihtimalini değerlendiriyor. Neticede Suriye güvenlik güçlerinin değerlendirmesine göre halen de operasyonlar devam ediyor sessiz bir şekilde. Hem istihbarat açısından hem askeri açıdan. Gene bazı yerlerde kendini gizlemiş de olsa sayılarını şu an vermek istemiyorum. Ama peki, eski rejim kalıntılarının hala aranmaya devam edildiği ve savaş suçlarından buraya çıkartılmak istendiğini biliyoruz.
1: Peki.
0: Buradaki en büyük mesele burada, İsrail.
1: Evet. Burada bir virgül koyalım. Şimdi İsrail'in Suriye'de bir işgal süreci işlettiğini biliyoruz zaten. Bunu da özellikle Suriye'deki devrimden sonra biraz da genişletti. Yani Şam'a doğru böyle bir sarkma eğilimi içerisine girdiği günleri gördük. Ahmet Eşşara çok önemli bir isim. Zaman zaman Donald Trump'ın da onu öven açıklamalar yaptığını da şahit oluyoruz. Türkiye açısından da önemli. Cumhurbaşkanımızın Suriye'deki etkisinin ne düzeyde olduğu da aşikar. Şimdi önümüzde NATO zirvesi var. Şimdi Ukrayna Cumhurbaşkanı, AB kurumunun başkanları, yine Asya Pasifik'ten temsilciler falan gelecek. Yani sadece 32 NATO lideri olmayacak. Doğru. Acaba Ahmet Eşşara da gelecek mi? Onun bir takım görüşmeler yapmasını bekleyebilir miyiz? Var mı bir kulis, bir bilgi?
2: Ben de o konuda hani bir bilgi yoktur. Ancak şu var. Suriye'deki bu değişim, yani 8 Aralık'la başlayan devrim sadece Suriye açısından değil, bölge açısından da bir kırılma noktasını oluşturuyor. Şu açıdan önemli, Ahmet Eşşara dediğiniz Suriye'nin evlatlarından birisi.
1: Evet,
2: evet. Yani Suriye'nin evlatları Türkiye'nin de desteğiyle Esed rejimini devirdiler. Devirdiler ancak bunlar radikal kesimlerden gelen ve savaşçı insanlar. Geldikten sonra Suriye'de istikrarı sağladılar. Suriye'yi dünyayla entegre ettiler. Ama burada rol modelliğini Türkiye yaptı. Trump ne dedi? Şara ile Erdoğan istediği için görüşüyorum dedi. Ve Suriye üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı. Şu açıdan bir model, tüm bölgeye şu mesaj verdi. Bakın işte İran'ın vesayeti altındaki Suriye 13 yıl iç savaşı yaşadı. kendi evlatlarını

0: Ne öldürdü. Evet. Türkiye'nin desteklediği Suriye ise hem Arap dünyasına entegre oldu hem dünyaya entegre oldu. İran Savaşı'nda neyi gördük? Bölgenin en istikrarlı ülkelerinden birisi İsrail, Suriye o hale geldi. O açıdan bir rol model ortaya çıktı. Türkiye desteklediği ülkeyi dünyayla entegre eder.
1: Evet, şimdi İsrail'in Suriye işgaline bir parantez açalım kısaca.
2: Terör listesi vardı ABD'nin. Suriye'nin de önümüzdeki dönem içerisinde bu listeden çıkartılması da bekleniyor. Onu da bir yeni bilgi olarak söyleyeyim. Bu arada Suriye ordusu da yeni bir yapılanma içerisine gitti. Yeni komutanlıklar oluşturuluyor. Ve bunlardan bir tanesi de daha önce İsrail işgaline karşı ihtiyati olarak konuşlandırılan 84. Tümen yapılanması değiştiriliyor. Burada tabii ki bir YPG meselesi var ama orada da Şam'ın ve organizasyonu ve Türkiye'nin beklentisini de dikkate alınarak yeniden bir yapılandırılmaya gidildiğini somut olarak size söyleyebilirim. Yani YPG'nin pek umuduyla bulduğu arasında dağlar kadar bir fark var. Bunu da söyleyeyim.
0: Ama şunu ekleyeyim, inanmıyorlardı.
2: Evet.
0: Yani Türkiye YPG, SDG sorununu çözecek, Suriye'nin haritası tek renk olacak dediğimizde Türkiye'nin içerisinde tabii hem de milliyetçi olduğunu söyleyenler inanmıyorlardı. Ne oldu?
2: Tabii. Yani somut rakamları da ben aldım. Şimdi verebilirim.
0: Ne oldu şimdi?
2: Kayıt olup Türkiye, maaşını almaya Suriye başlayanlar
0: tek,
2: var.
0: Suriye tek renk oldu ve oradaki SDG, YPG yapılanması kimi zaman savaşlar biliyorsunuz Halep'teki savaşları kimi zaman anlaşma yoluyla tasfiye edildi.
1: Tabii.
0: Bu da Türkiye'nin başarısıdır.
1: Evet. Bunlar İran'a sevk edilecekti. Orada ortalık karışacaktı.
0: İç savaş çıkacaktı. Onu
1: Türkiye ne dedi? Giremezsiniz. Girerseniz ben bu sefer bunları tabii vururum. Sokamazsınız.
0: Ve Trump
1: bunları
0: orada İran kadebesinin 1500 tane silahlı adamı olan liderin dahi telefonla aradı. Size o kadar silah gönderdik. Girin içeride. KYB girsin, KDB girsin, İran KDB'si girsin. Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla birlikte o silahlar ellerinde kaldı ve iç savaşa müsaade etmedi Türkiye.
1: Evet, öyle. Yani.
2: Burada İsrail işgalinde sadece askeri manada değil, çok da ilginç bilgiler var. Örneğin Suriye'nin işgal altında tuttuğu Kuretra bölgesinden normalde biz İsrail askerlerini görüyoruz. Fakat orada tarım alanlarından ilk defa hasadın çalınarak İsrail'e götürüldüğü yönünde bir bilgi edindim.
1: Buğday mı çalıyorlar?
2: Evet, üretilen sebze vesaire ilk defa hasat alınmış bu sene. Ve bunlar çalınarak Suriye'nin Kuneytra bölgesinden
1: O bölgede dürziler yok mu? Dürzilerin bostanını mı yağmalamışlar yani?
2: Yani Suriye halkının Suriye halkının malları çalınarak aynı zamanda
0: adamların genlerinde var hırsızlık. Ne bulursa çalıyorlar.
2: Su kaynaklarının yeraltı sularında borularla İsrail'e taşıma gibi projeler olduğunu söylemiştik.
0: Çalmışlar.
1: Yani. Yani
2: su kaynakları da bir şekilde çalınıyor.
1: Tabii.
2: Neticede burada işgal altında
1: kadınların
2: tuttuğu bölgeler
1: tarım alanları. Kadınların eteklerini çalıyorlar malum giyiyorlar.
0: Öyle evet.
1: Tabii etek
0: öyle.
1: Etek çalmak, elbise çalmak onların çok ilgi alanına giriyor malum. Evet. Buyurun.
2: Yani burada bu Suriye meselesinde de 3-5 bölgelik bir tampon bölge stratejisi vardır. Lübnan'da, Gazze'de uyguladığı gibi. Suriye'de kademeli olarak bunu yapmaya çalışıyor. Neticede İsrail buralardan önümüzdeki 10 yıllar boyunca pazarlıkla yıllar sonra belki kademeli çekileceği ama İsrail lehine anlaşmalarla çekileceği bir ortam yaratmaya çalışıyor. Şu gerçek çok önemli. Ne Filistin meselesinde ya da diğer ülkelerle olan bütün anlaşmaları İsrail'in aslında bozulmuş durumda. Sınır anlaşmaları, Nasır Ekonomik Bölge anlaşmaları ve bunlar İrfan Hoca'nın söylediği o bir paradigma değişiminde Orta Doğu'dan hakikaten bahsedebiliriz. Çünkü Filistin anlaşması dahil, yani Oslo anlaşmalarından dahi İsrail önümüzdeki günlerde çekilirse ya da geçersiz sayarsak kimse şaşırmasın. Çünkü bugüne kadar bildiğimiz bölgesel bütün anlaşmaları kevgire çevirdi İsrail. Ama emin olun kendi lehine çevirerek tek tek bütün ülkelerle imzalamaya çalışacak. Tehlikeli olan da bu. Bu işgallerin hepsi bilinçli, kasıtlı, uzun vadeli ve İsrail ne kadar bir şey alırsa o kademeyle çekilme takvimini açıklayacak ya da çekilecek bir pozisyon elde etmeye
1: çalışıyor.
2: Şimdi biraz
1: İrfan Hoca değindi ama son olarak da tabii 12 gün savaşı ile birlikte İsrail ve İran'ın karşı karşıya geldiğini, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin de müdahil olduğunu ve son savaşta da nelerin yaşandığını takip ettik, biliyoruz. Görüntüleri de geliyor. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu bir savaş. Devam edecek mi? Bir daha yaşanma olasılığı var mı, yok mu? Aslında bütün dünyanın Dünya bunu merak ediyor. Tehlikeye dikkat çekiyorsunuz.
3: Çok genel, şimdi askerliğinde bir matematiği var. Yıpratma savaşlarından genellikle bir barış çıkmaz. Çünkü taraflar yenişemez ve bu çatışma hali devam eder. İşte Rusya-Ukrayna savaşı gibi. Bakın Gazze savaşı gibi. Bakın işte İran savaşı. İran savaşı da molalarla, çeşitli molalarla, taktik molalarla, yüksek yoğunluklu ama taktik vuruşlarla, yani konvansiyonel topyekun bir harbe dönmeden devam etme ihtimali son derece yüksek. Belki Kasım seçimlerinden sonra, yani önümüzdeki yıl başından itibaren de yeniden bir topyekun İran'a saldırı olasılığı, ihtimali oldukça kuvvetli efendim. Bunu söyleyeyim size.
4: Şimdi 18 Haziran'da bu protokol, mutabakat saptı, yürürlüğe girdi. Trump imzaladı, Versailles Sarayı'nda imzaladı. Muhatabı olan, mevkidaşı olan Mesut Pezeşkiyan da imzaladı. Böylece aslında fiilen devam eden ateşkes, düşük yoğunluklu çatışma hukuki boyut kazandı, 60 günlük bir süre. Ve bunun yansımalarını gördük. Petrolün varil fiyatı 70 dolarlar seviyesine gerildi. Trump tabii çelişkili açıklamalarını sürdürüyor. Bir, İranlılarla çok iyi müzakere yaptık. Hakikaten çok iyi insanlar falan diyor. Bir, İran'ı tamamen ortadan kaldıracağım, yok edeceğim diye tehditvari konuşmalar yapıyor. Aynısını Trump'ın yaptıklarının bir benzerini J.D. Vance'in de tekrarladığını gördük. Akla şu geliyor: acaba bu ara dönemde 14 maddelik protokolü işte belli aralıklarla tartışmalı bir şekilde müzakere ederken bir taraftan da İsrail ve ABD tahkimat için mi bu süreyi kullanıyor? Çünkü Trump Amerika'da silah sanayi üreticileri...
2: USS Boxer dün tekrar Orta Doğu'ya geldi. İran ablukasında konuşuyorduk. Lafınızı böldüm, özür dilerim.
1: Çıkarma
2: USS
1: gemisi,
2: Boxer amfibi çıkarma gemisi dün Umman karasularındaydı. Lojistik gemisi USS Portland'da geldi. Bunlar zaten muhtemelen, benim tahminim Ağustos sonu, Eylül başı, çünkü mevsimsel şartlardan dolayı. Diyeceksiniz mevsimsel şartlar ne? Yüzüme bakarsanız 35-40 derece, işte burada 52 derece olunca böyle oluyor. Yani 52 derece sıcaklıkta askeri harekat yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
1: Biz masadan açıyoruz.
2: Yanar durursunuz. Yani cehennem ateşi gibi bir sıcaklık var.
4: Sorunu vardı bir de tabii. Mühimmat takviyesi gerekiyordu. Uygun onun yani üretilmesi için Trump ABD'de bu silah üreticileriyle de bir takım mukaveleler, anlaşmalar yaptı.
3: Çıkarmak için.
4: Üretimi hızlandırmak, arttırmak için. Öte taraftan İran içerisinde yine görüş ayrılıkları var. İdari yöneticiler, evet, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı, uzlaşma ve buradan İran'ın bir avantaj yakalamasını sağlamaya çalışıyor. Uzmanlar Konseyi, Din Adamları Konseyi ve Cumhurbaşkanı, dini lider şu an itibariyle, onların yaklaşımları ise yer yer hükümetin politikalarını eleştirici boyutta. Acaba diyorum, yani bu müzakereler bir böyle Rusya-Ukrayna savaşına doğru bir gidişin işareti mi? Çünkü 4 sene geçti, işte 4,5 seneye doğru gidiyor. Birinci ayda da başlamıştı bu tarafların çatışmalarına son verme amacıyla görüşmeler, ateşkes, evet, görüşmeleri. Evet. Önce Minsk'te başladı, sonra İstanbul'da devam etti. Fasılalar verildi, aralar verildi. 2025 yılı içinde 3 defa İstanbul'da yine taraflar bir araya geldiler. İnsani boyutları konuşuldu. Alaska'da Trump'la Putin bir araya geldi. Yani hocam, baktığımızda Rusya'dan acaba bu tarafta, bu savaşta o tarafa gidecek mi?
1: Benzin satışı yapılıyor. Kırım'ı bombaladıkça bombaladı Ukrayna tarafı. Yani dronlar marifetiyle ve bazı füzeleri kullanarak Kırım'dan çok sayıda Rus'un kaçtığı falan söyleniyor. Evet. Görüntüler de kameralara yansıdı. İşte petrol satılamadığı için, neden? Çünkü birçok petrol rafinerisi hedef alındı. 1500 kilometre derinliği daha bugün vurdu Ukrayna tarafı.
2: Bu akşam da
1: bir kez daha.
2: Rus saldırısı Ukrayna.
1: Ruslar da karşılık veriyorlar. Yani iş bir acayip oldu. Yani mesela Kırım'da Rus kalmazsa, sadece işte geçmişte Ukrayna'da yaşayan insanlar mevcut olursa, Rusya ne yapacak ki Kırım'da, evet, yani? O da enteresan bir
4: Ukrayna
1: şey.
4: Ukrayna taarruzu Rusya'nın derinliklerine 4000 kilometre içeriye kadar gidebiliyor. Yani evet, bu mesela önemli. Bu tabii ki NATO'nun, Avrupalı ortaklarının desteğiyle oluyor. Şimdi benim kaygım, bu İran-ABD savaşının da Ukrayna-Rusya savaşına benzer bir akibete doğru sürüklenmesi şeklinde.

0: Bunun emareleri ortaya çıkıyor ama evet, sürpriz bir şekilde uzlaşıyla sonuçlanırsa, İran üzerindeki ambargolar, yaptırımlar kaldırılırsa, İran uluslararası siyasal ekonomik sisteme eklemlenirse buna da şaşırmamak gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mete Bey, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Bir cümle söyleyeyim. Tabii, ben buyurun. Kasım seçimleri öncesinde bir savaş beklemiyorum. Taktik saldırılar olabilir. Çünkü ekonomiyi vurduğu için Trump böyle bir ekonomiyle Kasım seçimlerine gitmek istemiyor. Zaten İran'la anlaşmasının temelinde de bu yatıyor.
1: Peki, çok teşekkür
2: ederim. Kasım seçimlerinden önce bir savaş beklemiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son 2-3 dakika içerisindeyiz. Eray Güçler, sizi böyle alayım. Çok neşeli, güzel bir konuyu konuşalım. Ay Yıldız Karargahı animasyonu gelecek. Üzerine birkaç cümle kurmamızda fayda var diye düşünüyorum. Artık bütün kuvvet komutanlarımız,
0: Türkiye'nin Pentagonu,
1: Milli Savunma Bakanlığı, evet, gerçek Pentagonu görüntüleri bunlar. NATO'ya hazır, NATO toplantıları için hazırlıklar yapılmış. Zaten savunma bakanları
3: şu kahramanın
2: bugün basın açıklamasında
3: bakın,
2: orada ya.
3: Evet, bakın, şu kahramanın asaletine bakın, tamam mı? Yani Türk askeri dediğinizde işte böyle bir şey görünüyor. Biz tabii seviniyoruz, bağrımıza basıyoruz ama
1: Allah
3: başkalarına üzerinde de ciddi bir baskısı ve caydırıcılığı var. Türk Mehmetçiğinin, Mehmetçiğimizin ayaklarına taş değmesin. Tabii şimdi bu çok önemli bir şey. Tamam, bina olarak falan da güzel. İşte ay yıldız, hani milli ruhumuzu böyle gururlandırıyor, içimiz seviniyor. Hani Türk bayrağının şekli ama tabii askeri açıdan da kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarının bir arada olması ciddi bir koordinasyon açısından da ordumuzun harp kabiliyetini arttıran önemli bir faktör aynı zamanda. Yani burada işte görüyorsunuz, ben de yıllarca çalıştım. Genelkurmay bir tarafta, kara kuvvetleri ileride, deniz kuvvetleri yolun karşısında, işte hava kuvvetleri aynı şekilde. Ya yani tabii ki şey, ama şimdi burada
1: Deniz kuvvetleri komutanı.
3: İşte deniz kuvvetleri komutanlığındaki bir komutanımız gidip ne bileyim bir kara kuvvetleri komutanlığında anında görüşebiliyor bak. Çünkü askerlik artık o kadar hızlandı ki insan aklı modern harbin gerekliliklerini yerine getirmede zayıf kalıyor. Dolayısıyla burada şimdi artık bir arada olmak, koordinasyon sağlamak, senkronizasyonu oluşturmak ve özellikle birleşik müşterek harekat planlamalarını süratle yapıp ortak bir akılla anında emirler vermek önemli. Mesela en şeyden bir tanesi, mesela Genelkurmay Başkanlığı bünyemizde Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi
1: var. Hocam son bir dakika.
3: İşte ama mesela deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin karargahlarında da kendi harekat merkezleri var. Şimdi bunların bir arada olması lazım. Yani telefonla da oluyor falan ama şimdi orada bir arada olması, değil mi? Anında reaksiyon. Ben mesela ortak operasyonlara katıldım. Denizde denize düşen bir uçağı hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri birlikte müşterek jandarma genel komutanı mesela müşterek aramak gerekiyor. İşte böyle şeylerde yine ortak bir harekat yapıldığı zaman da bu çok önemli bir ihtiyaçtı. Gerçekten var olsunlar. Çok da güzel oldu. Biz de gururlandık. Bildiğim kadarıyla da bugün Milli Savunma Bakanlığımız basın bilgilendirme briefingini ilk olarak burada yaptı. Hakikaten onları da tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun efendim milletimize.
4: İçerisi bitti mi Abdülkadir abi?
3: Bir bölümü
2: fiziki
3: bitti.
2: Olarak bir bölümü bitti ama daha devam edecek. İçinin teknik düzenlemeleri devam edecek ama tam bina olarak 2028'de kullanılacak.
1: Ama savunma bakanları düzeyindeki toplantı yine burada o merkezdeki herhalde kongre salonunda yapılacak. Onu da vurgulayalım. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize kıymetli hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için bu gecede. Şimdi biz noktalayacağız. Ancak A Haber yayını Gece Ajansı'yla kaldığı yerden devam edecek. İzleyebilirsiniz. Hoşçakalın.

Dünyanın gözünün Ankara'ya çevrildiği toplantının başlamasına günler kaldı. Başkent NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır. Zirve sadece liderlerin buluştuğu bir toplantı olmayacak.

0: tiyatronun yeni döneminin yol haritası da Ankara'da çizilecek. Ankara NATO zirvesine hazırlanırken CHP'de ise ortalık toz duman. Bir yanda yeni parti iddiaları var, diğer yanda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma girişimleri. Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti, parti içi tartışmalara girmedi. Gündeminde NATO zirvesi ve CHP'nin dış politika yaklaşımı vardı. ABD ve İran heyetleri ise Katar'ın başkenti Doha'daydı. Teknik konuları görüşen heyetler birbirleriyle doğrudan iletişime geçmek yerine Pakistan ve Katarlı arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. Gerilimi artıran açıklamalar da peş peşe geldi. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek ve tarihi noktalarından birinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Can pazarı yaşandı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekiciydi. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım her gün olduğu gibi. Bugün de saatler 2'yi gösterene dek tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Dünya oldukça hareketli malum. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, İran müzakereleri ama aslında son günlerde dünyanın ana gündemi Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan NATO zirvesi. Birazdan bu zirveye dair önemli gelişmeleri paylaşacağız ve ülke içerisinde yine siyasette özellikle CHP içerisinde yargı süreçlerinde yaşananlar tartışma konusu. Bunları da değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Ama önce ülke gündemine şöyle kısa kısa haberlerimizde göz atalım. Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden birisiydi komedyen Deniz Göktaş malum. Özellikle yapmış olduğu bir sahne gösterisinde dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle kendisi hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Göktaş yurt dışındaydı. Yurt dışından döndü ve döner dönmez İstanbul Havalimanı da gözaltına alındı.
2: Hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Komedyen Deniz Göktaş Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı. Göktaş, Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Ancak Göktaş Türkiye'de değildi. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla ifade verecek. Başsavcılık Göktaş'la ilgili CİMER'e onlarca şikayet başvurusu yapıldığını da duyurdu. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor açıklaması yapıldı.
1: Şimdi gündemin bir diğer önemli başlıklarından birisi 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel. Akranı olan iki genç tarafından saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti maalesef. Yanındaki arkadaşı o saldırıyı yaralı olarak atlatmıştı. Hastaneden çıktı ve o genç şimdi sokağa çıkmaya korkuyor.
2: Henüz 15 yaşındaydı. Hiç tanımadığı akranının bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.
3: Arkadan direkt bıçaklamaya başladı.
4: Bu kadar acımasızlık olmaz ki.
2: O ana tanık olan en yakın arkadaşıysa şimdi aynı sonu yaşama korkusuyla sokağa adım atmaktan bile çekiniyor.
3: Gece 2.30 civarlarında birden mesajlar gelmeye başladı. Seni yarın ikindi vakti Baki'nin yanına göndereceğiz, hazır ol filan diyorlar.
2: Korkunç cinayet 10 Mayıs'ta Büyükçekmece'de işlenmişti. Lise 1. sınıf öğrencisi Abdülbaki Demirel, çocukluk arkadaşı olan Savaş Imrak'la birlikte parkta yürüyordu. Yanlarına yaklaşan iki saldırgan iddiaya göre onlardan sigara istedi. Kullanmıyoruz cevabı alınca da saldırıya geçtiler.
3: Aşağı doğru yürüyorduk. Birden kafama baktım, böyle bıçakla vurmuş arkadan biri. Sonra ben döndüm. tam şey yapacakken buralarıma falan bıçakla vurmaya başladılar.
5: Saldırıya uğradıklarında Abdülbaki'nin yanında Savaş da vardı. Abdülbaki hayatını kaybetti. Savaş ise hayatta kaldı. Ancak o da 8 yerinden bıçaklanmıştı. Yaklaşık 2 ay hastanede yoğun bakımda kaldı.
3: 8 yerimden bıçaklandım abla. Kolumdan, kafamdan, ayağımdan.
5: İlk önce yerimden. Arkam dönüktü.
3: Yerdeyken ben araba geçti. Siz ölseniz de geberseniz de polisi de ambulansla aramayı hak ediyorsunuz. Ölün dediler. Arabayla gittiler.
5: Sizi yerde bıraktılar öyle mi?
3: Evet. Sonra burada var.
5: Bunlar hep bıçak izleri değil mi?
3: Evet. Kafamda var abla öyle bir taneyiz. Ve şu anda var.
2: Abdülbaki'nin katil zanlısı iki saldırgan tutuklandı. Ancak yargılama henüz başlamadı.
5: Savaş arkadaşını toprağa verdikten sonra hastaneden çıktı. Yoğun bakımdaki tedavisi son buldu. Şimdi ameliyatları devam edecek. Yani tedavisi sürecek. Ancak diğer yandan tehditlerle baş başa kalmış durumda. Ailesi ve kendisi güvenle sokağa çıkamaz oldu.
6: Son günün olabilir. Savaş beklesin, yarın ikindi vakitleri Baki'nin yanına göndereceğiz. Bu tür mesajlar ve dahası çok var.
2: Abdülbaki'nin ailesi de benzer tehditler almış, sonra şüpheliler yakalanmıştı. Şimdi 15 yaşındaki Savaş da aynı durumda. Korkuyla yaşıyor.
6: Ben sabaha kadar hiç uyumuyorum ki. Camda bekliyorum. Annemler uyuyakalıyor diye ben korkuyorum.
7: Gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyada karşımıza artık çok sık bir şekilde çıkan haberlerden birisiyle devam edeceğiz. Kuryelerle güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmalar. Şimdi kurye kendisine verilen siparişi teslim etmek zorunda, yani bir şekilde o görevini yapıyor. Güvenlik de sitenin koyduğu kuralları yerine getirmekle görevli. Şimdi bununla ilgili tartışmalar var. Hukuk ne diyor? Buna bakacağız. Bunu yeniden tartışmaya açan bir olay daha yaşandı çünkü. Geride bıraktığımız gün İstanbul'da.
8: Yasak, yasak.
9: Gel öldür lan!
10: Afiyet olsun.
8: Ben sana ne dedim?
10: Müşteri açtı kapıyı.
8: Müşteri ver, yasak, yasak.
10: He? Ne yapıyorsun abi?
9: Niye giriyorsun lan?
8: Oradan ben sana ne dedim? Ya yürüyeceksin? Ya da gitmeyecek.
2: Güvenlik giremezsin dedi ama site sakini kuryeye kapıyı açtı. Görevliler fark edince de ortalık karıştı.
8: Yasak, yasak.
10: Bırak, polisi çağıracağım ya, bırak.
8: Çağır polisi.
10: Ne yapıyorsunuz abi siz ya?
8: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
5: Bir motokurye İstanbul Ataşehir'de bulunan bir siteye sipariş götürdü. Sitenin güvenlik görevlisi motokuryenin motorla içeri giremeyeceğini, yine arka kapıdan da siparişi teslim edemeyeceğini söyledi. İddiaya göre siparişi veren müşteri motokuryeye arka kapıyı açtı. Kurye siparişi teslim etti ve o siteden çıkmak istedi. Ancak önce güvenlik görevlisiyle sözlü olarak tartıştı. Ardından büyüyen tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü.
2: O anları kuryenin kask kamerası kaydetmişti. Site yönetimi müşterinin açtığı kapıdan giren o motokuryeden özür diledi.
10: Müşteri aldı beni içeriye.
8: Alamaz.
9: Çocuk ezdiler, çocuk.
5: Yaşanan olay bir tartışmanın fitilini ateşledi. Başta internet alışverişini sık kullananlar olmak üzere pek çok kişi motokuryelerin kaskla site içerisine girip giremeyeceğini merak ediyor.
11: Site girişinde kamera olur değil mi? Açarsın, yüzünü gösterirsin kameraya. Bitti.
5: Kaskınızı çıkartmak isterlerse çıkartmama şansına sahipsiniz.
11: Evet, firmalar bize bunu söylüyor.
12: Hangi gerekçelerle kuryeler site içine motosikletle alınmaz? Site içinde hız ve trafik güvenliği sağlanması, çocukların ve yayaların korunması, ortak alanların zarar görmemesi, gürültünün önlenmesi ve her şeyden önemlisi ise güvenlik amacıyla kimlik tespitinin yapılması için kaskla site içerisine kuryenin girmesi yasaklanabilir.
11: Sırf orada düzen var, disiplin var diye karşı taraftaki çalışan kişinin işini zorlaştırması sinir bozucu.
13: Kim olduğum belli değil ki.
8: Hadi çık, nasıl çıkacağız?
7: Amerika Birleşik Devletleri'nden akıllara durgunluk veren bir olayla devam edeceğiz. Tam 16 masum çocuk 4 yıl boyunca bir işte şu evin bir odasında hapsedildi, esir tutuldu. Onları o odaya hapsedenlerse 4 yıl boyunca kendi aileleriydi.
14: Müzik.
2: Korku filmi senaristleri bile bu kadar ürkütücüsünü hayal edemedi.
13: Bu aile içi bir olay. İnsan ticareti değil. Çocuklarımızı tehdit eden bir durum yok.
2: Yaşananlara aile içi diyebilmek için soğukkanlı bir Amerikan savcısı olmak gerekiyor. Zira onlar bile 16 çocuğun 4 yıl boyunca köhne

0: 12 metrekare bir odada tutulmasını açıklamakta zorlanıyor. Yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 günahsız masumu kendi aileleri bu eve hapsetti. Dehşet 4 yıldır sürüyordu. Yani içlerinde bu kabusa doğan bile vardı.
1: Bazı çocuklar konuşabilir. Yaşanan gerçekten korkunç. Çoğu vahşi hayvanlara benziyordu.
0: 18 yaşındaki gelişim engelli genç henüz adını dahi söyleyemiyor.
1: Fiziksel sağlıkları önceliğimiz.
0: Ohio kırsalındaki ev çevresine mesafeli olsa da yolun kenarında. Çocukların anne babası, babaanne ve dedesi gözaltında. Komşular hiçbir şey görmedi mi, çöp evde neler yaşandı? Sorulacak çok soru, yanıtlar içinse beklemeye ihtiyaç var.
2: Geride bıraktığımız gün Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi bir noktada bir saldırı gerçekleştirildi. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafe. O kafenin girişinde yapılan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
3: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
4: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: Özellikle son dönemde Suriye'deki o huzurun hakim olduğu ülkede böyle bir saldırının yaşanması tabii akıllara pek çok soru işaretini getirdi. Şimdi benzer bir saldırı İran'da da bekleniyor mu? Bunu neden söylüyoruz? Çünkü geride bıraktığımız aylarda savaşın başlamasıyla birlikte öldürülen İran'ın lideri Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlenecek. Bunun hazırlıkları var İran'da. Bunlar sürerken özellikle İsrail'den gelen İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney'de ölüm listemizde açıklaması akıllara pek çok soru işaretini getirdi. Şimdi çok kapsamlı geniş güvenlik önlemleri alınıyor İran'da ama yine bir soru, bunlar İran'ı korumaya yetecek mi?
3: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
5: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
3: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
6: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamaney'in posterleri her tarafa asıldı.
7: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
3: Hamaney için çok katmanlı bir cenaze töreni düzenlenecek.
6: En önemli ve işlek caddesi ve meydanı olan Veli As meydanında beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
3: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev gibi isimlerin katılması

0: Hamani'nin cenazesi, Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son törense 9 Temmuz Perşembe günü Hamani'nin doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamani ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamani'nin oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müçteba Hamani'nin törenlere katılıp katılmayacağı. Hamani dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamani için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
1: Ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden o görüşmeler. Şimdi yine bir araya gelmediler. Bir araya gelmeden zaten bu süreç devam ediyor bir şekilde. Ama şimdi bu cenaze töreni nedeniyle kısa bir ara verildi. Ama o araya da olumlu mesajlarla gidildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran yaşanan tüm gerilimlerin gölgesinde bir kez daha bir araya geldi. Ancak görüşme bu kez yüz yüze değil, dolaylı olarak gerçekleşti. İki ülkenin heyetleri Pakistan ve Katar'lı arabulucular üzerinden müzakereyi yürüttü. ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran'ı ise baş müzakereci Kazım Garibabadi temsil etti. Taraflar teknik konuları görüştü. ABD ve İran için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konuları da dolaylı görüşmelerde ele alındı.
2: İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi bir şekilde ilerliyor. Çok verimli görüşmeler yaptılar. Göreceğiz.
0: Trump verimli görüşmeler yaptık dese de kaynaklar nükleer silahsızlanma konusunun görüşülmediğini ifade ediyor. İran'ın baş müzakerecisi Garibabadi ise bölgenin güvenliğinin ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari de Doha'daki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ensari, İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Tarafların müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını aktardı. Ensari, bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamani'nin cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
1: Açılışta da ifade ettik. Dünyanın ana gündemlerinden birisi de önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde. Şimdi NATO zirvesinde gündem başlıkları neler olacak? Orada neler konuşulacak? Özellikle liderlerin mesajları ve Başkan Erdoğan'la yapılan görüşmelerde gündem başlıkları neler olacak? Bunlar merak ediliyor. Tahminler yapılıyor. Gazete manşetlerinde önemli analizler var uzmanlar tarafından. Ama bir de tabii ki başkent Ankara'nın bu konudaki hazırlığı var.
3: Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır.
4: Dünyanın dört bir yanından onlarca lider katılacak. NATO zirvesinin en kıdemli ismi ise 14. kez katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.
3: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
4: Dünya basınının da gözü zirvede olacak. ABD merkezli Foreign Policy dergisindeki analizde kritik zirvenin önemine dikkati çekti. Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın güçlü ilişkisine vurgu yapıldı. Erdoğan'ın bu sayede Washington kaynaklı olası krizleri dengeleyebileceği ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayi gücü nedeniyle krizleri dengeleyen aktör haline geldiği vurgulandı.
5: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı.

0: ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
1: Yunanistan ve İsrail basını ise Türkiye'nin artan bölgesel gücünün Atina ve Tel Aviv'de endişeyle takip edildiğini itiraf etti. Türkiye'nin Tel Aviv için daha zorlu bir bölgesel güç haline geleceği de analizlerde yer alıyor. Erdoğan bölgede ve dünyada barış gündemiyle oturacak zirve masasına. Müttefikler arasında daha adil bir külfet paylaşımı mekanizmasının oluşturulması talebinin yanı sıra Türkiye'nin kararlı tavrı, bugüne kadar atılan adımlar ve öneriler de Erdoğan'ın gündeme getireceği başlıklar arasında yer alacak. ABD Başkanı Trump ise daha fazla yük paylaşımı talebiyle yer alacak zirvede. Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi yönünde mesajlar verecek. ABD'nin ittifak içinde orantısız şekilde yüksek askeri ve finansal yük taşımasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirecek.
0: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle.
1: İtalya Başbakanı Meloni, ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin arttırılması başlıklarıyla gelecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Meloni ile benzer talepleri dile getirecek. Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması ve kendi kapasitesini arttırmasını isteyecek. Almanya Başbakanı Merz ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının gözden geçirilmesini talep ederken Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini de isteyecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Gün geçmiyor ki tabii ki yeni bir şey yaşanmasın. Bir yanda parti içi kavgalar, diğer yanda davalar, soruşturmalar ve yeni iddialar, İtiraflar. Şimdi önce Özgür Özel cephesine bakacağız. Özgür Özel uzun bir süredir malum Silivri'yi ziyaret etmiyordu. Bu hafta sonu İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Gündemde olması muhtemel en önemli başlıklardan birisi yeni parti konusu, senaryolar konuşulacak. Ve tabii ki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nde de nasıl bir yol haritası izleyecekleri değerlendirilecektir.
3: Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara'da oturmadık, milletimizle buluştuk.
1: Parti binasından polis zoruyla çıkarılınca il il dolaşmaya başladı. Özgür Özel rotaları arasına Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri cezaevini de aldı.
4: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su. Özgür Özel.
1: Tam da İmamoğlu ile Özel arasında yeni parti çatlağı iddiaları ortaya çıkmışken duyuruldu görüşme. Pazar günü yapılacak görüşmede kurultay süreciyle birlikte yeni parti senaryolarının da masaya yatırılacağı konuşuluyor. Özel'in İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan yol yürümem dediği de.
5: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Özel'in kıyamet senaryosu dediği yeni parti formülü de şekilleniyor. Özel cephesi yeni parti kurulması halinde mecliste grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekilinin yeni partiye geçeceği görüşünde. Özel ve kalan milletvekillerinin ise mücadeleye parti içinde devam edeceği konuşuluyor. Özel'e yakın isimler bu planın tüm hukuki yolların tüketilmesi sonrası devreye alınacağını söylüyor.
6: Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık, yıkılmadık.
7: Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun.
6: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
7: Hiç üstüme almadım.
1: Daha önce rüşvet iddiaları ile ilgili dosyada adı geçen Özel ve Veli Ağbaba bu kez de bir vakıfla ilgili incelemeye takıldı. İki ismin de mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı'na 2023 seçimleri öncesinde bağış yağdığı ortaya çıktı. Raporda vakfın gelirinin 2022'de 3.9 milyon lirayken 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldiği ve aynı yıl gider kaleminin de 37.4 milyon lira olarak kaydedildiği bilgisine yer verildi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetimi sırasında tespit edildi.
5: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok
1: ve İBB davası. Mahkeme heyetinin 9 Temmuz'da ilk celseyi tamamlama talebine İmamoğlu'ndan tepki geldi. Kalan savunmaların ikinci celsede alınacağı söylenmesine rağmen İmamoğlu'nun itirazları bitmedi.

0: demedi. Mahkeme başkanı da kanun maddesini uyguladığını söyleyerek İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti. Gerilim yükselince İmamoğlu'nun avukatlarıyla milletvekilleri de dışarı çıkarılarak duruşmaya ara verildi. Son not Sivas'tan. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sivas olaylarının 33. yılı için düzenlenen anma programından video paylaşırken, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın gülerek objektife el sallaması tepki çekti.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geride bıraktığımız gün kameraların karşısındaydı. Ama gündeminde parti içi tartışmalar yoktu. Malum önümüzdeki hafta Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı o kritik NATO zirvesiyle ilgili konuştu. Ve CHP'nin de dış politika yaklaşımına ilişkin bazı değerlendirmeleri vardı.
2: Biz Türkiye'yi yalnızca bir bölgesel güç olarak değil, stratejik merkez ülke olarak görüyoruz.
0: CHP genel merkezinde geçti kameralar karşısına. Ne soru aldı ne de parti içi tartışmalara değindi. Gündeminde sadece NATO zirvesi vardı.
2: Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu iki hafta aranın ardından basın toplantısı yaptı. Çift başlılık tartışmalarının gölgesinde konuşmasının satır aralarında genel başkanlık vurgusunu yineledi. Partisinin dış politika vizyonunu paylaştı.
2: Türkiye bu masaya kendi tarihinden, devlet aklından, millet iradesinden aldığı güçle oturmaktadır.
0: Kılıçdaroğlu toplantıda CHP'deki krizlerle ilgili tek kelime etmedi ama parti içinde başlattığı arınma süreci tepkilerin odağında. Görevden alınan 35 il başkanından biri olan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz karara tepkisini dile getirmekte böyle zorlandı.
3: Hain Kemal! Hain Kemal!
4: Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz?
0: Parti içindeki arınma sürecine destek veren de var.
5: Yani bunu paralel yapı olarak düşünmeyin. Bütün yaşanmış bu sorunlara rağmen ya bir günde çıkın evet biz burada bir yanlış yaptık, bir hata yaptık deyin. En yakın arkadaşlarınız itirafçı oldu. Bir siyasi harekette 73 tane itirafçı olur mu?
0: Gürsel Tekin'e göre Özel ve ekibi yeni parti kursa bile bekledikleri desteği görmeyecek.
5: Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama yani hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler.
0: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun ihraç ve görevden almalarda vites yükselteceği, listenin başında ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları tespit edilen belediye başkanları olduğu iddia ediliyor.
1: Şimdi gündem bir hayli yoğun. Özellikle dış politikada yaşanan gelişmeler son zamanlarda piyasaları şekillendiriyordu. Peki bu son günlerdeki sessizlik, kademeli ilerleyen gerginlik nasıl etkiliyor? Bir de rakamlara bakalım. Önce Türkiye ile başlayacağız. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü 14.455 puanla kapattı. Ama esas yatırımcının en yakından takip ettiği altın ne durumda? Bir de ona bakalım. Gram altın günü 6.188 lirayla kapatırken bir diğer çeyreğe baktığımızda 10.164 lirayla çeyrek altında günü kapattı. Cumhuriyet altınına da baktığımızda Cumhuriyet altında günü yine 1082'lik bir yükselişle 41.800 Türk lirasıyla kapatmış durumda. Ve son olarak da günlerce, aylarca hatta haftalarca konuştuğumuz o Brent petrol fiyatlarına bakalım. 120 dolarları görmüş ve tahminler 150 hatta 200'ler üzerinden yapılmıştı. Ama İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından şimdilik masada anlaşmasıyla birlikte 71 dolara kadar gerilemiş durumda. Haliyle herkesin beklentisi bu rakamların artık piyasalara da yansıması. Çünkü şuradaki en ufak bir hareketlilikte piyasalardaki artışlara hepimiz şahit oluyor ve bununla ilgili hepimiz tepkilerimizi de dile getiriyoruz. Ama şimdi bunun yükselişiyle birlikte 120 dolarlara kadar yükselişiyle birlikte gelen o zamlardaki düşüşleri de herkesin bir beklentisi. Şimdi bir beklenti de memur ve Emekliler de malum

0: Artık yeni gün onlar için kritik bir gün. Çünkü enflasyon verileri açıklanacak ve bu enflasyon verilerine göre hem memurların hem de emeklilerin maaşlarını alacakları zamlar da belli olacak.
1: Nihayet sona geldik. 20 milyonu aşkın memur ve emekliler söz konusu.
2: Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara yapılacak olan zam oranları da belli olacak.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verisini açıklayacak. O veriler maaşlara yansıyacak. Kesin artış oranını belirleyecek.
1: SSK Bağkur emeklilerinin cebinde bugün itibariyle %16.60'lık zam kesinleşmiş bulunmakta. Memur ve memur emekleri toplu sözleşmeye bağlı olduğu için bunların da 5 aylık zammı %12.40. Dolayısıyla arada %4.20'lik bir fark söz konusu.
3: Aylık bazda %1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarının %17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
4: Reis bir şey verirse iyi olur yani aslında. %20'ye tamamlarsa iyi olur.
0: Ve Türkiye ve dünyada neler yaşandı? Şimdi kısa kısa haberlerden derlediğimiz turlarla devam edelim.
5: İstanbul Fatih'te çıkan trafik tartışmasında takip ettiği aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. O esnada yanındaki kız çocuğuna dahi aldırış etmeyen adamın ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Diyarbakır'da CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu araziye kenevir ektikleri sırada fotokapana yakalandı. Baba oğul gözaltına alınırken Seyit Doğan keneviri oğlunun ektiğini söyledi. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı çifti 2,5 ay boyunca aşama aşama dolandıran ve 100 milyon lira zarar ettiren çete çökertildi. Şüphelilerin son buluşmada mağdur çifte tatlı ikram ettiği de ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli için yapılan takip film sahnelerini aratmadı.
6: Koş.
5: Polis memuru kaçan kişiyi yakalamak için yoldan geçen motokuryenin arkasına binip kovalamacıya devam etti. Kazanın adresi Amasya'ydı. Hastane randevusuna gitmek için yola çıkan sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki iki araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fren yerine gaza bastı, önüne gelene çarptı. İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı.
7: Ucuz atlattık, kimseye bir şey olmaması mucize bir şey oldu.
5: Kazadan geriye hurdaya dönen otomobiller kaldı. Giresun'da 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Görelenin CHP'li eski belediye başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz dosyasının mağduru genç kıza çarpan aracın alkollü sürücüsü Adem Hasbaş hakkında olası kasla öldürme suçundan kamu davası açıldı.
8: Psikolojim darmadağın oldu. Bugün bana yapan yarın başkasına yapar.
5: Manisa'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu, yolları göle çevirdi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Kiev'e yönelik 500 dronlu saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın yaralı var. Soykırım ordusu katliamlarına bir yenisini ekledi. Gazze'li kaleci Salim Aşkar, katil İsrail'in açtığı ateşte hayatını kaybetti. Dünya ateşkesin arkasına saklanıp yine sessizce izledi. Can kaybının 2300'ü aştığı Venezuela'da çifte felaketin 9.

Yolcu gününde inanılmaz bir kurtuluş vardı. Katia Lamar bölgesinde yıkılan bir binanın enkazından 43 yaşında bir kişi kurtarıldı. Beton yığınları arasında hareketli bir elin parmakları bile mucize demek. Zira 9 günün ardından 40 bini aşkın kayıptan iyi haber alma olasılığı azalıyor. 7 gün yas ilan edilen ülkede ekipler hayatta kalan kimseyi arkalarında bırakmak istemiyor. Katlı binada çıkan yangın sebebiyle bina sakinleri duman kapanında mahsur kaldı. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Camlara, balkonlara çıkan kaçacak yer aradı. Amerika'da itfaiyenin müdahale ettiği bina, ekip içerideyken işte böyle patladı. Drift merakı yoldan geçen bir başka aracın takla atmasına yol açtı. Telefon kaçakçıları kamyonun gizli bölmesini onlarca akıllı telefonla doldurdu. Ancak polisin dikkatinden kaçamadılar. Kimilerine göre tüm zamanların en iyisi Messi, kaçakçı muamelesi gördü. Amerikalı görevliler adeta "üzerinize alınmayın, biz Messi'yi bile arıyoruz" mesajı gönderdi. Arjantinli yıldız yaşananlara gülüp geçti. Turun son misafiri güç bela tutunabildikleri yamaçtaki dağcılarla karşılaşan bir dağ keçisi. Tuz ihtiyacını karşılama yöntemi görülmeye değerdi.

0: Gündem bu şekildeydi. Önemli başlıkları ekranlarınıza getirdik. Ama ülkemizin özellikle son günlerde bir kez daha konuştuğu bir önemli gündem başlığı daha var. Bunlardan birisi malum Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar. Hem parti içerisindeki kavgalardan bahsediyoruz hem de devam eden soruşturmalar ve davalar. Onlardan en önemlisi de hem Şaibeli Kurultay davası hem de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davası. Şimdi önemli gelişmeler yaşandı, onlara da değineceğiz. Kıymetli konuklarımızın aktaracağı önemli yorumlar ve değerlendirmelerle birlikte kendilerini de hemen takdim etmek istiyorum. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş bizlerle, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özellikle birazdan size bazı sorular soracağım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinledik. Şimdi öncesini biliyoruz, evet. Sonrasını biliyoruz. Çok önemli noktalar var. Onunla ilgili değerlendirmelerinizi de rica edeceğim. Ama öncesinde şu devam eden soruşturmalarla ilgili kıymetli konuklarımızın yorumlarını alacağım. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Yine önümüzde dosyalar var. Yeni bilgiler aktaracağız şüphesiz izleyicilerimize. Ve tüm bunları konuşurken her zaman olduğu gibi bugün de kıymetli bir hukukçu da aramızda. Avukat Meltem Nur Çevik. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve gelişmeleri birlikte takip ettiğimiz, değerlendirdiğimiz kıymetli bir gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi öncelikle geride bıraktığımız gün neden İmamoğlu bir kez daha gündem oldu? Ondan kısaca bahsedelim. Duruşmada aslında son zamanlarda yaşananlar bir hayli tartışma konusuydu. Malum bir miting havasında geçirmeye çalışmaları, doğum günü partisi düzenleme talepleri, halka hitap, orada izleyenlere vermiş olduğu mesajlar, okunan şiirler vesaire vesaire. Ne kadar tartışma konusu oldu? Tartışılan başlıklar neler, onları da soracağız ama son kez şöyle bir olay var. Şimdi mahkeme başkanına duruşmanın 9 Temmuz'da bitirilip bitirilmeyeceğini sordu İmamoğlu ve ardından da mahkeme başkanı sorgu sırasının değiştirilmeyeceğini açıkladı. İmamoğlu'nun kendi talepleri vardı. Önce diğerleri savunma yapsın, arkadaşlarım savunma yapsın, en son ben yapacağım. Mahkeme başkanı dedi ki yani sizin talebinize göre bu sıralama değişmeyecektir. İmamoğlu buna itiraz etti. Savunmasının en sona bırakılması kararını eleştirdi. Mahkeme başkanı önceden açıklanan listeye göre devam edileceğini de ifade etti. Şimdi mahkeme başkanıyla yaşanan tartışmanın ardından ceza muhakemesi kanununun 203. maddesi uygulanarak Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına karar verildi. Şimdi bir suçtan dolayı yargılanan isimlerden bahsediyoruz. Yani isnat edilen suçlardan dolayı yargılanan isimlerden bahsediyoruz ve mahkeme salonunu, mahkemenin işleyişini onların taleplerine göre şekillendirmek isteyen sanıklardan aynı zamanda bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen bir ismiydi en son 2024 yılında, ama daha çok farklı bir hiyerarşide görüntü vermeye başladılar. CHP içerisinde yaşananlar da bunun en net göstergesi. Sadece İmamoğlu ile ilgili mahkeme başkanı karar vermedi. Kendisine bağırarak tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a yönelik de jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz, milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez dedi. Dışarı çıkartın milletvekili diye, burada her türlü soytarılığı yapamazsınız diye de seslendi mahkeme başkanı. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya verilen arada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı ve mahkeme heyeti ilk duruşmadan bu yana toplam 51 sanığın tahliyesine de karar verdi. Bir nevi hukuku savunup, hukuk devletini savunup hukuku yürütmekle mesul kişilere, yani hakimlere, savcılara maalesef ki hakaretlerin edildiği, onların yönlendirilmeye çalışıldığı, talimatlara yargılanan isimler tarafından talimatlar verildiği bir süreç yaşıyoruz. Verilmeye çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi önce bu hukuki konuları değerlendireceğim. Meltem Hanım, sizleri böyle davet etsem. Şimdi sizler de bugüne kadar pek çok davaya katılmışsınızdır ve bu işin hani nasıl ilerlediğini en iyi bilecek olan isimler sizlersiniz. Şimdi mahkeme salonunda bu tür durumların olması normal mi? Yani bir sanığın hayır böyle yapın, ben böyle yapmanızı istiyorum, işte beni bırakın ben bir hitap edeceğim demesi vesaire. Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü kutlaması talebinin olduğu vesaire. Bunlar mahkemede yaşanabilecek şeyler mi?
3: Yani şimdi bunlar bizim kendi duruşmalarımızda olan mahkeme süreçlerinde bizim pek karşılaştığımız, hatta neredeyse hiç karşılaşmadığımız durumlar. Kaldı ki bir sanığın başkandan bu şekilde sorgu sırasına ilişkin, mahkeme tarihine ilişkin talimat verircesine bir talepte bulunması bizim karşılaştığımız durumlar değil. Akabinde şundan da bahsetmek gerekir. Tabii ki 9 Temmuz'a ilişkin...
0: İlk sayfaya dönebilirsek... Hı-hı.
3: 9 Temmuz'a ilişkin yapılan konuşma da başkanla Ekrem İmamoğlu arasında şunu ifade ediyor. Şimdi biz bugün 61. günü sonlandırdık ilk celsede. Yani hala ilk duruşma devam ediyor noktasında. Bu noktada başkan bey şunu ifade ediyor. Artık ben 9 Temmuz'da ilk duruşmayı sonlandıracağım ve akabinde ikinci duruşmaya geçilecek. Yani bu 61 gündür devam eden... Farklı farklı duruşmalar değil. Sanıkların ifadesi alınıyor, savunmaları yapılıyor avukatları tarafından. Ancak tabii ki bu noktada az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi işte doğum günü kutlamaya kalkmak ya da burada ben birilerine seslenmek istiyorum, bir konuşma yapmak istiyorum demek. Burada şunu şerh düşmek lazım. Elbette tabii mahkeme salonu bir siyasi miting alanı olmadığı gibi bir doğum günü partisi yapılacak bir mekan zaten değildir. Yani bunu söylemememiz bile gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada siz sanık olarak ve mahkeme başkanıyla hayır ben savunmamı şu gün yapmak istiyorum. Hayır 9 Temmuz değil şu tarihte olsun şeklinde amiyane tabirle pazarlık yapmaya çalışmak normal ve hoş karşılanabilir bir durum değil. Şimdi bu durum uzayınca, tartışma devam edince Cem Ekan'ın 203. maddesinde şu diyor, şunu söylüyor. Duruşma düzeni mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır deniyor. Akabinde mahkeme başkanı ya da hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin bir sonraki sayfadaydı herhalde. Milletvekili, izleyici ya da sanık da olabilir bu. Duruşma düzenini bozan kişi savunma hakkı, engellenmemek kaydıyla, burada Ekrem İmamoğlu açısından söylüyorum bunu, bu koşulla salondan çıkarılmasını mahkeme başkanı ya da hakim emreder. Artık hakim, yani baş

0: Başkan Bey bu noktada şunu kanaat getirmiş olmalı ki artık duruşma düzeni bozuldu, bu şekilde devam edilemeyecek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar vermiş. Bu hükmün dayanağı, bu kararın aslında sebebi budur. Yani bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun kaldık diğer sanıklar da eğer bu şekilde taleplerde bulunurlarsa ben şu tarihte savunma yapmak istiyorum, bu tarihte savunma yapmak istemiyorum şeklinde mahkemenin takdir ettiği bir sorgu, bir savunma verme sırası vardır. Yani bu neye göre olabilir? Tamamen kendi takdirinde başkanın ve heyetin.
1: Yani ya sonuçta bu, bir işleyiş belirliyorlar kendilerince tabii, bu yargı sürecinin işlemesi için, kovuşturma sürecinin.
0: Aynen öyle.
1: Ama bu süreç sanıkların keyfi taleplerine göre ya da tırnak içerisinde bunu ifade ediyorum, talimatlarına göre mahkeme başkanı tarafından şekillendirilmez herhalde.
0: Mutlaka. Yani bu noktada kim olursa olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, kendisi ben Cumhurbaşkanı adayım diye ifade ediyor. Ya kaldı ki sadece bu savunma verme sırasıyla da alakalı değil. Herhangi bir sanık mahkeme salonunda ben sesleniş konuşması yapacağım diyemez. Bu mümkün değil. Yani ben bunu ilk defa görüyorum. Mutlaka düşünüyorum ki son defa görüyorum. Yani ben bir sanığın ben birilerine seslenmek istiyorum sanık kürsüsünden dediği mahkeme salonu yargılama yeridir. Seslenmek istiyorsan yarın bir gün tahliye olursun ya da seni ziyaret edenler vasıtasıyla birilerine mesaj gönderirsin vesaire vesaire. Sen sanık kürsüsünden kim olursa olsun bir sesleniş konuşması yapamazsın. Orası sesleniş konuşması yapma yeri değil. Sen orada bir kovuşturmada sanıksın. Sen savunmanı yaparsın. Akabinde heyet senin hakkındaki kararını verir.
1: İlginç bir durum var. Güngör Özarslan en başından beri bu soruşturma aşamasındayken bile, yani ilk operasyonlardan beri sizlerle konuşuyoruz. Şimdi dava başladı başlayalı işte İmamoğlu'nun, işte Murat Ongun'un ya da diğer yargılanan isimlerin savunmalarından ziyade, ki hani bir suçla yargılanan, isnat edilen bir suç karşısında olan sanığın genellikle mahkeme sırasında biz savunmasını konuşmamız gerekir.
0: Tabii,
1: nasıl avukatları tarafından, kendisi tarafından bu suçlamaların bertaraf edildiğini vesaire konuşmamız gerekir, ama ya dava başladı başlayalı
0: 61. günü sonlandırdık.
1: 61. günde biz bunlara dair hiçbir şey konuşmuyoruz. İşte genellikle İmamoğlu'nun talimatları, İmamoğlu'nun seslenişleri, şiirleri vesaire, doğum günü, bunlarla konu oluyor bu mahkeme. Sadece bizde de değil, bizim ekranımızda da değil, kendi medyalarında da böyle.
2: Peki bunu neden yapıyorlar? Aslında bu onların bir taktiği. Çünkü bu iddianame ağır bir iddianame. Her şey iddia üzerine ama yargılanıyorlar. Buralardaki konuların Türkiye gündemine gelmesi başka bir şey. Mahkemede parmak göstermek, söz istemek, şov yapmak, saçlarım böyle de demekle gündeme gelmek. Bakın İBB dosyası dünyada emsali çok azalan, bakmak lazım belki de olmayan iddia dahilinde, altını çizerek çünkü hiçbir kesinleşmiş mahkeme kararı yok. Ama iddia dahilinde en büyük dosyalarından bir tanesi. Ve onu öyle bir konsolide etmeye çalışıyorlar ki Özgür Özel'in yaptığı mitingler, gösteriler, duruşma salonundaki şov kokan hareketlerle biz milyon dolarlar nerede, tüy bitmemiş yetimin hakkı nereye gitti, size emanet edilen bütçeyi, milletin emaneti olan İBB bütçesine siz nasıl bir rüşvet sarmalına sokarsınız diye soramıyoruz. Bak ondan çok uzak bir noktada Ekrem İmamoğlu bugün mahkemede bunu yaptı, CHP'li milletvekili bunu yaptı. Az önce değerli avukat hanım anlattı, ceza muhakemeli usul kanunu sanırım teknik adı, onun maddesi uygulandı. Bu hani bir gerçeklikten sis ve perdeler teorisi vardır. Onu çok iyi uyguluyorlar şu anda. Yani gerçekten çok iyi uyguluyorlar. Biz davayı konuşamıyoruz. Dünya medyasına bu tür şeyleri ben biraz meraklıyım. Dünyada böyle skandallarda filan bu süreç nasıl olmuş dava? Ne ön plana çıkmış? Böyle şov kokan hareketler değil. Yani söyleyeyim, gerçek ve o suçlar üzerine gündem olmuş. Bu olsa olsa Türkiye'de olur. Yani biz ancak biz yaparız bunu. Bu Türk usulü mü denecek? Nasıl tanımlanacak? Ne diyelim? Bunların bir algı stresi. Bunu Özgür Özel de yapıyor. Nasıl başladılar? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra itiraflar, olaylar büyüdü vesaire, para kuleleri. Birden mitingler başladı. Mitingler. Sözde Ekrem

0: Cumhurbaşkanlığı özgürlük ve bunu bir siyasi zemine oturtturdular. Her gün iki tane miting yapıyorlardı. Ama gün geldi, soruşturma dosyası bitip savcılık mütalasını verip iddianame hazırlandığında, özür dilerim, mütalası daha sonra iddianame hazırlandığında karşımıza rakamsal olarak çok çok büyük bir olay çıktı. Ben soruyorum, mahkemede hakimle şu oldu bu oldu bir kenara bırakalım. Bu paralar nerede? Neden biz soruşturmuyoruz? Nerede bu paralar? Şimdi ortada bir rüşvet varsa, bir para yendiyse, Tahir Bey çok basit bir matematik, artı eksi, artı eksi. Bu paralar nerede? İtirafçılar. Şimdi itirafçılarla ilgili de belki ileriki günlerde gündeme olacağım. İsimleri hiç önemli değil. Onlar diyorlar itirafçı değil, iftira atıyorlar. Bu insanlar şirket sahibi. Bu insanlar CHP'li. Bu insanlar daire başkanı olmuş, kariyer. Bunlar aptal mı ki kendilerini yakıyorlar? İtirafçı demek ceza almayacak demek değil ki. Hocam burada. Yani itiraf edip de hakim savcı seni bırakmıyor, evine demiyor. Diyor ki ben 1 milyon dolar rüşveti verdim. Adresi bu, belgesi bu. En ilginci de bakın bunu atlıyoruz. Rüşvetin verildiğini söyleyen kişiler ağırlıklı olarak söylüyor. Biz almadık demiyorlar. Biz bundan uzaklaştık. Biz bundan uzaklaştık. Şarkıdaki gibi kalem kaşından, sarı saçından sen suçlusun derken şiir mi okudu? Marş mı okudu? Hakime rajon mu kesti? CHP'li milletvekili hep bunlar bir yerde çalışılmış.
1: İlginç bir durum da var. Şimdi normalde eğer bir suçlama varsa işte sizinle ilgili. Şimdi itirafçıları görüyoruz. Yani bu itirafçılar ki CHP'nin
0: yalnız
1: en yakınındaki
0: Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden itibaren bir özelliği var. Mahkemeyi tanımıyor. Siz bunu atlıyorsunuz.
1: Hayır, mahkemeyi tanımadıkları
0: gibi. Hakime hesap vereceksin diye. Bakın bu çok önemli.
1: Bir de şu konu var. Yani bu itirafçılar var. Ben rüşveti şöyle aldım, şöyle verdim diyenler var. Ki CHP'de de Özgür Özel'e de çok yakın isimler, belediye başkanlığı yapmış isimler, İmamoğlu'nun en yakındaki isimler. Bunları söylemelerine rağmen bunlarla ilgili eğer bir suç atıyorsa, iftira atıyorsa, değil mi, normal olanı karşı dava açmanız, yani onunla ilgili bir tazminat davası açarsınız.
0: Bir de şunu söyleyeyim, bir de bir çağrıda bulunayım. Şu milletvekilleri ve siyasetçilerin bu salonlara girmesi, bir düzenlenmesi gerekir. Şimdi normal vatandaşlar bunu yapamıyor. Sözde kendilerine milletvekili dokunmaz siyasi kimliği açık yargılamalarda herkes gidip salonun fiziki şartları müsaitse gidip izleyebilir. Yani bunlar böyle Türkiye'ye yakışmayan görüntüler.
1: Ya orada bakın, Suat Özçağdaş'tan bahsediyoruz. Mahkeme başkanının sözleri hafızamızda, birazdan yine ona değineceğiz ama bunu görünen o ki yeni CHP'de bir üslup olduğunu anlıyoruz. Yani her seferinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu savunan isimlerin ilk olarak hukukun işlediği o makamı, işleten makamı itibarsızlaştırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bakın bu görüntülerde birkaç yıl öncesine ait Ali Mahir Başarır var bu görüntülerde. Ne diyor, bir dinleyelim mi?
2: Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanı'nı yargılandırdı.
3: Ben burada bir şey eklemek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Çok affedersiniz. Ali Mahir Başarır ve daha sonra birkaç durumda da gördük yine. Şimdi bu CHP'li isimlerin biz mahkemeden istedikleri gibi karar çıkmadığı zaman yargıyı töhmet altında bırakmaya çalıştıklarını defalarca görüyoruz. Yargıyı baskı altına çalıştıklarını. Hı hı. Ben az önce gördüm, parmak sallıyor hakime mesela. Yani
1: bu arada Ali Mahir Başarır bu işleri en iyi bilen, hukuka en çok hukuk görevini, yargı görevini yapan kişilere en çok saygının ne demek olduğunu bilmesi gereken kişiydi. Hı hı. Çünkü kendisi bir avukat. Hı hı. Ve yani bir avukatken acaba bu tür şeyler sergileyebiliyor muydu bilmiyoruz. Ama milletvekili olmanın verdiği bir dokunulmazlık, evet, yasalar içerisinde var. Ama bu dokunulmazlık hakime, bu dokunulmazlık savcıya, parmak sallamak, hakaret etmek,
3: hem
1: bunları mı
3: hem getiriyor? De yani akabinde şu da var. Mahkeme salonu, yani duruşma salonu içerisinde zaten kayıt alamazsınız. Bu planlı ve bilinçli bir hareket de olabilir. Bunu ben bu şekilde yapacağım, sen kayıt al, biz akabinde bunu sosyal medyaya servis edelim. Yani burada tamamen yargıyı töhmet altında bırakmaya çalışmak. Ya ben bunun planlı olabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde şimdi Ekrem İmamoğlu bunu da çok iyi biliyor olabilir. Çünkü kendisi de ifade ediyor. Saatlerce, günlerce savunmasına hazırlanıyorlar. Ve CMK 230'u bilmiyor olmaları mümkün değil.
1: Ya nasıl olsa karşılarında ya işte Recep Tayyip Erdoğan yeter ki Cumhurbaşkanı seçilmesin de ne olursa olsun diyen bir kesim olduğunu sanırım tahmin ediyorlar ve kendilerinin ilginçtir Cumhurbaşkanı seçilmesinden çok çok emin herhalde eminler ki bu tür şeyler gerçekleştirebiliyorlar, bu tür eylemlere girişebiliyorlar. Siz de ifade ettiniz, hukuk devletidir'i en çok savunan isimler, adaleti en çok savunan isimler ama o hukuk, o adalet sizi işaret ettiğinde hukuku ilk olarak etkisiz gibi göstermeye, işte yıpratmaya çalışanlar da maalesef sizlersiniz. Yani adalet sadece sizin lehinize karar verdiğinde adalet olmuyor maalesef. Kenan Kıran,
2: şimdi bugünkü duruşmayla ilgili, yani dünkü duruşmayla ilgili birkaç not paylaşmak istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı savunan bir site var. İstanbul Yargılanıyor sitesi. Sitesine girdim. Sitesinde diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye davasında savunma sırası netleşti. Listede toplam 107 kişi bulunuyor. Listenin sonunda Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun yer alıyor. Birinci sıra Aykut Erdoğdu. İkinci Bulut Aydınar, böyle başladı. Sonlara gelelim. Hatırlarsınız Adem Soytekin itirafçı oldu. Kendisinin sırası 105'ti. 103. sırada Murat Ongun vardı, savunmasını yaptı. Tuncay Yılmaz vardı. Tuncay Yılmaz Ekrem İmamoğlu'nun en önemli ismi. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Ekrem İmamoğlu'nun özel sektördeki İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, CHP İl Başkanlığı'nın satın alma süreçlerinde bavullarla para taşıyan kişi. Bugünkü duruşmaya avukatı gelmedi. Avukatı mazeretsiz gelmedi. Şimdi mahkeme başkanı diyor ki Tuncay Yılmaz avukatı gelmedi. Avukat mazeret sunmadı. Biz ikinci barodan avukat talep ettik. Şimdi duruşma nasıl devam etmesi gerekiyor? Adem Soytekin vardı. Adem Soytekin 105. sırada ifade verdi. 106. sırada Ekrem İmamoğlu var. Sıralamayla gidiyor. Yani bu sıralamayı Ekrem İmamoğlu'nun internet sitesi, İstanbul Yargılanıyor sitesinde 103'te Murat Ongun, 104'te Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz gelmedi, avukatı yok. 105 Adem Soytekin ifade verdi. 106 Ekrem İmamoğlu, 107 Fatih Keleş. Bu sıralamaya itiraz etmediler ki. Yani sıralama şeklinde Murat Ongun ifade verdi. Tuncay Yılmaz avukatını getirmedi. Avukatı olmadığı için duruşmada dedi ki sıra sana geldi, Ekrem İmamoğlu ve son sanık olarak Fatih Keleş. Şimdi burada hakimin duruşma tutanağındaki ifadesi şöyle. Ekrem Bey diyor, sonrasında diyor ki sizden sonra Tuncay Yılmaz'ın savunmasını alacağız. Tuncay Yılmaz gelmedi, sırada siz varsınız, sonra Fatih Keleş.
1: Böyle işler değil
2: böyle
1: mi?
2: İşler.
1: Yani.
3: Evet, mutlaka.
2: Sonra diyor ki sonrasında siz de Ekrem İmamoğlu, Ekrem Bey devam edeceksiniz. 9'una kadar biz bu işi tamamlayacağız. Sonra savunmasını aldığımız tanıkların, alamadığımız tanıkların savunmasını ikinci celsede alma şeklinde değerlendirme yaptık. Yani bu yüzden illa şu sanık birinci celsede bitirilecek diye bir kural yok. Zaten sıralama şeklinde gidiyor. Tuncay Yılmaz bugün savunma yapsaydı Ekrem İmamoğlu'na geçilecekti. Ekrem İmamoğlu bittikten sonra da Fatih Keleş. Ekrem İmamoğlu diyor ki ben en sonda savunma yapmak istiyorum. Mahkeme böyle karar vermiş. Fatih Keleş'i en son savunma sırasına koymuş. Şimdi siz buna itiraz edeceksiniz. Hakimin ifadesi var diyor. Geçen hafta salı günü savunma yapacak kişi var. Siz engellediniz diyor. Sanık savunma yapmak istiyor. Siz engellediniz Ekrem İmamoğlu. Siz diyor savunma yapmak isteyen sanıkların ifade vermesini engelliyorsunuz diyor. Ve mahkeme başkanı da bu sıralamaya uygun bir şekilde ifadeye devam ediyor. Ve en sonunda milletvekili Suat Özçağdaş mahkeme heyetine müdahale ediyor ve tarihi bir açıklama yapıyor. Hakim milletvekili diye soytarılık yapamazsınız. Bakın defaatle uyarıyorum. Senin bana soru sorma hakkı yok. Salonu terk et, salon dışına alalım. Şimdi siz

0: Hakkınızdaki iddialara cevap veremiyorsunuz
1: şimdi,
0: ya.
1: Dokunulmazlık. Şimdi ifadeler var. Bu arada o savunmalarla evet. ilgili bazı önemli başlıklar var. Mesela Murat Ongun'un açıklamaları var. Adem Soytekin'in ifadesi var ki Adem Soytekin şaibeli kurultay davasıyla ilgili de evet. ifadesi var tanık olarak. Şimdi bu isimler İmamoğlu'nun en yakınındaki isimler. Ama şu milletvekili konusunda şunu sormak istiyorum. Evet, bir dokunulmazlıkları vardır bu milletvekillerinin. Ama merak ettiğim nokta şu. Mahkemeye müdahale edebilecek, mahkeme heyetine de müdahale edebilecek, hakaret edebilecek, yönlendirebilecek bir dokunulmazlıktan mı bahsediyoruz?
2: Milletvekilliği dokunulmazlığı bu anlamda mutlak sınırsız diyemeyiz. Yani bir milletvekili oraya izleyici olarak ya da başka bir sıfatla katılıp milletvekili sıfatıyla yani başkana, hakimlere ya da cumhuriyet savcısına talimat, emir ne derseniz böyle bir yetkisi zaten yok. Bunu dokunulmazlık kapsamında da değerlendiremeyiz. Ya burada az önce Kenan Bey söyledi, ona da şerh düşeyim bu arada. Sanıkların sorgu sırası için ceza muhakemesi kanununda herhangi bir net bir ifade, net bir kanun maddesi yok. Yani şu sırayla sanıklar dinlenir diye. Uygulamada nasıl olur ondan bahsedelim. İddianamede düzenlenen sıraya göre dinlenebilir. Tutukluluk durumuna göre değerlendirip dinlenebilir. Az önceki mesele şu. Evet, bir sıra yapmışlar ama hazır bulunma durumu da göz önünde bulundurularak dinlenir. Şimdi Tuncay Yılmaz rahatsızlandı hem... Ya daha sonrasında
1: avukatı geldi.
0: Daha sonra rahatsızlandı. Daha sonra geçmiş olsun.
2: Muhtemelen Ekrem İmamoğlu'ndan önce dinlenmek istemedi diye düşünüyorum. Bilinçli bir gelmeme durumu da olabilir avukatın. Çünkü yani ceza muhakemesi kanununa göre bir müdafi eşliğinde savunmasını vermek durumunda avukatı gelmemiş. Genel olarak biz geç kalacağımızı düşünsek bile 5-10 dakika hemen bir dilekçe yazarız. Bu çok basit bir şey, telefondan yapılan bekletme talep ederiz. Aksi takdirde mazeretli sayılmamıza karar verilmesini arz ve talep ederiz deriz. Bunun ben bilinçli yapılmış olabileceğini düşünüyorum bu kadar önemli bir dosyada.
1: Bilinç, bir de şunu da bilmiyorum, düşünmemiz gerekir mi? Şimdi son dönemde eş zamanlı yapılan bazı adımlar var. Şimdi önümüzdeki hafta tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Ve Türkiye'de böyle bir önemli zirve öncesinde birileri tarafından toplumsal hareketliliğe, toplumsal dinamiklere etki edecek, hareketliliğe sebep olabilecek adımlar atılıyor. Sadece bunlar da sınırlı değil. İşte özellikle muhalefet cephesinde Batı'ya yönelik Türkiye'yi şikayetler yeniden başladı. İşte Türkiye'de ifade özgürlüğüne, işte yani Cumhurbaşkanı adayı bile değilken Cumhurbaşkanı adayına müdahale gibi algıların oluşturabileceği ve dünya medyası da Türkiye'deyken bu tür haberlerin servis edilebileceği bir ortam oluşturulmak isteniyor. Belki de bu süreçte yargılama uzatılacak ve tam dünya Türkiye'deyken böyle bir algıyla yabancı medya kuruluşlarına verecekleri demeçlerle dikkatleri bu noktaya çevirip Türkiye'de insan hakları ile ilgili, ifade özgürlüğü ile ilgili bir algı çalışmasının devamı sağlanabilecekti. Çünkü geçtiğimiz günlerde benzer girişimler oldu. İmamoğlu'nun yargılandığı süreçte, ardından Avrupa'dan sürekli işte CHP'yi destekleyen, Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen bazı işte siyasetçilerin gelip duruşmayı izlemesi, onların dünyaya bazı açıklamalar yapması, Adalet Bakanı'nı hedef alan açıklamaların, alınan kararların açıklanması. Yani bunların hepsi eş zamanlı, tam da Türkiye dünyanın merkezindeyken, dünya medyasının da ana gündemindeyken dile getirilmesi ve bu tür tartışmaların olması da bana da çok masumane, işte yani sıradan gibi gelmiyor. Bilmiyorum, Güngör Erzaksan bu konuda siz ne düşünürsünüz?
3: Ondan önce yabancı bir medyaya Özgür Özel'in yaptığı açıklama var mı bilmiyorum. Konuşacağız mı? Tam NATO zirvesi öncesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve yöneticilerini gidip Batı medyasına şikayet etmek.
1: Evet.
3: Diyor ki güvenmeyin diyor Türkiye'ye diyor. Türkiye'de demokrasi yok diyor, işte totaliter bir rejim var, baskın. Biliyorsunuz biz sokağa falan izinle çıkıyoruz. Yani çok zor durumdayız. Yani hepiniz yaşıyorsunuz. Totaliter dediği memlekette sanal medyada, bu sanal medyada her gün onlarca kişi insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü bir kenara bırakın, bir sürü şeyi söylüyor. Hepimiz görüyoruz. Haksız mıyız hocam?
0: Tabii.
3: Söylüyor. akılların

0: aslında kendilerini şöyle bir konsolide etmişler. Akıllarında bir algı oluşturmuşlar. Hem içeridekiler hem dışarıdakiler diyeyim. Bunu dünyaya pazarlamaya çalışıyorlar. Şu en büyük temel sorun bu. Neden biliyor musunuz? Öyle bir hale geldiler ki artık iktidar karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığı Türkiye karşıtlığına döndü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanıdır ve iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardır. Sen onun alternatifisin. Sandığa gidersin. İktidar değişikliği için milletten izin istersin. Millet sana izni verir ya da vermez bu şekilde. Ama öyle bir hale geldi. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Evet. Ve bunu da çok ilginç. Batı yazıyor, şikayet ediyor. Şikayet ettikleri medya da çok ilginç. Bakın ülkelere dikkat edin. ABD medyası.
1: İngiliz medyası.
0: Alman medyası. Sen söyledin İngiliz medyası. Ben artık üç yakında İsrail medyasına da giderler. Yani bu yol oraya
2: o
0: doğru.
2: Yapmazlar
0: herhalde. Oraya artık tutamıyoruz. Yani hani derler ya tutabilirsen. Peki.
1: En azından İsrail'in o siyasetçilerin peki, desteğini
0: neden buna bazı bu memlekette görüyoruz. Bazı ekran gezen Google Lock'ların, onları Google Lock diyorum, gazetecilerin ya da akademisyenlerin yanlış anlamda sesi çıkmıyor? Neden kardeşim bu Türk bayrağı, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devlet, bu vatan bizim, siz ne diyorsunuz diye neden seslerini çıkartmıyor? Neden? Sanal medya zaten çamur bir alan. Benim her zaman söylediğim akşama kadar yazıyor. Burada Kenan Bey ekibiyle birlikte, burada haber kanalımızda çalışanlar alın teri veriyor. Bedel ödüyor. Sanal medyadaki sermayesi ne biliyor musunuz? Bir cep telefonuyla internet. İnternet iki de baş parmak. İstediğini yaz. İstediğin şekilde trolla. Bu Türkiye bunu hak etmiyor. Bakın bilerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu millet bunu hak etmiyor. Şimdi İBB dosyasını konuşuyor. Sonra paralar nerede? Şimdi müteahhitleri itiraf ve neden? Şimdi, o sıralamadaki şey de ne biliyor musunuz? Neden yapıyorlar? Neden en son dinlemek istediğini hiç düşündünüz mü? İtirafçılar ne diyeceğini denediğini duymak istiyor. Şimdi kendisi ilk önce konuşursa artık yalan...
2: işte önemli isim tabii, en sonda...
0: Ya, yalanlama gelecek, tabii, uyanıklık tabii, var. Kendisi tabii, ilk tabii. önce konuşursa çıkacaklar...
2: Çapraz solgu olacak, hakim savcılar.
0: Yani.
1: Bakın işte o Financial Times'a Özgür Özel bir kez daha konuştu. Yine şikayet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir insan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan, kendini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun emanetçisi olarak ifade eden insanlar.
0: Orada bir şey söyleyeceğim, oku da sen.
1: Evet. Yani yine şikayet ediyorlar. Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit diyor. Otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılması NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabilir diyor. Evet. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür günde Pekin'e yönelebilir diyor. Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz diyor. Ya, merak ediyorum şimdi acaba şimdi Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan ve kuvvetli bir siyasetçi vardı. Şimdi o da yargılandı mesela. Le Pen.
0: Evet.
1: Le Pen gelip de İşte Türkiye'de Türk medyasına ülkesini şikayet etti mi? Ya da Le Pen'in işte gelin bizi bunlardan kurtarın, Fransa'da antidemokratik bir yönetim var, otoriterlik söz konusu, işte biz beni hapse atmaya çalışıyorlar. Fransa
0: ya da Tahir yani, Bey, kendi
1: bilmiyorum.
0: Bırak bir başka ülkenin medyasını, kendi medyasını diyebildi mi?
1: Ya şöyle bir örnek vereyim.
0: Konuşabildi mi?
1: CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde geçtiğimiz haftalarda çıktı, Başkan Erdoğan'ı şikayet etti, Akın Gürle'ye şikayet etti, işte muhalefetin CHP Genel Merkezi'ne polislerin girdiğinden bahsetti ama konuşmasını dinledim, konuşmasında yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan bir belediye başkanı ismi geçmiyor. Bir dinleyelim mi şunu?
3: Doors were broken down, people inside were exposed to tear gas. Then 9 of our MPs were expelled from the party. Leaders of our local organizations, youth and women organizations were removed from office. We hear that politicians from Erdogan's party are telling you that this is an internal party matter. Colleagues, let's talk about the facts. One month before the ruling, Erdoğan said Türkiye will soon have the main opposition that it deserves. One month later, not one, not two, last four CHP congresses were annulled. Coincidence? Of course not. Minutes after the ruling, the Minister of Justice shared his satisfaction with the decision. That same Minister of Justice is the former Chief Prosecutor of Istanbul, who

0: was responsible for the imprisonment of Ekrem İmamoğlu. 10 days ago, he relocated nearly 5,000 judges and prosecutors. Now they are preparing investigation files for members of parliament. The facts are that clear. What is being done today is worse than closure of a party. Because they want the party to continue to exist in form, its logo, its buildings, its bank accounts, buses
1: özellikle
0: and social media profiles. But in reality,
1: işte
0: they do not want it to differ from the government on any substantial issue. In other words, they want it to behave like an opposition party without actually being one.
1: Yok.
0: They don't want it to be able to defeat Erdogan in an election again, as it did 2 years ago. The plan is that simple, but they did not anticipate one thing. We are, as CHP's members of parliament, mayors, supporters, and huge crowds in cities and villages, stand firmly behind our elected leader, Özgür Özel.
1: Yani bilmiyorum, o toplantılarda işte bir Fransızın, bir Yunan'ın, bir İngiliz milletvekili, ya misal veriyorum, yani başka bir ülkenin milletvekilinin kendi ülkesini, bir kendi Adalet Bakanını şikayet ettiğine hiç rastladık mı? İki, ya bu konuşma içerisinde şimdi Avrupa'dan bizi yalnız bıraktılar diye de hep böyle bir sistemkar açıklamaları var ya Özgür Özel'in. Avrupa'dan da insanlar, yani demokrasiden de anlayan, hukuktan da anlayan insanlar var. Hayli onlar da bakıyordur ki, yani ya bunlar neyle yargılanıyor? Şimdi birisinde milyonlarca liralık yolsuzluk, evet, rüşvet iddiaları var ve bir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bundan dolayı yargılanıyor. Diğer konuda da şimdi 13 yıl boyunca bu kürsülerde benzer şikayetlerde bulunan başka bir genel başkan ve ekibinin yargıya taşıdığı bir süreçle CHP'de yaşananlar var. Şimdi haliyle ısrarlı bir şekilde bunlar yurt dışında bu kadar ses getirmiyor. Özellikle Türkiye'deki sosyal medya, biraz önce Güngör Yavuz Aslan da ifade etti ya, sosyal medya üzerinden yürütülen bir algı çalışması var. Bilmiyorum, siz, ben rastlamadım ama sizler rastladınız mı? Sayın Keleş?
2: Ben söz alayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğundan bugüne kadar normalde halkın serbest seçimlerde halkın oylarıyla tek başına iktidar olmuşluğu yoktur. Halk onları iyi bilir. O yüzden de hiçbir zaman tek başına iktidar şansı vermedi.
3: 1950'den bu yana.
2: Tabii 1900'e, yani serbest seçimler diyorum. Ondan evvelki seçimler zaten tek parti var. Başka kimsenin başka bir partiye oy vermesi mümkün değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İki parti kuruldu sonra bir ara. Serbest Fırka ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Baktılar ki çok yükseliyor bu partiye, halkın teveccühü çok fazla.
3: Kapattılar.
2: Cumhuriyet Halk Partisi o partileri kapattı. Yani o zamanlar Anayasa Mahkemesi yoktu. O yüzden de iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi Serbest Fırkayı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kapattı. Sonrasında 1950'den sonra bir daha tek başına iktidar şansı hiçbir zaman bulamadı. Çünkü tek parti döneminde yapıp etmeleriyle halkın değerleri ve anlayışı çok farklıydı. Bir türlü milletle barışamadı da zaten. Sonrasında kıyısından köşesinden iktidara gelmek için kullanacağı bir aparat lazımdı. O da neydi? Formül belli. CHP artı ordu eşittir iktidar. Yani darbeler yoluyla,
1: vesayetler
2: yoluyla bir biçimde iktidar olmak istiyordu. Bir dönem bunu koalisyon ortağı oldu vesaire, ama yine de tek başına milletin oyuyla iktidara gelemedi. Fakat günümüze geldiğimizde silahlı kuvvetler eskisi gibi değil. Silahlı kuvvetler şimdi işini yapıyor.
1: Yani bu vesayet odaklarıyla yaşananlarda Türkiye'de pek çok darbe girişimi oldu. Pek çok darbe yaşandı. Özgürlüklere yönelik pek çok müdahaleler yapıldı ki bu vesayet odaklarının özellikle Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine müdahalesiyle birlikte adeta halktan intikam alırcasına bir süreç izlendi maalesef.

0: şeylerle olduğunu, eskiden, süt dağıtmaktan ibaret olduğunu, kendileri de bunu söylüyorlar.
1: Önceleri bedava olan aş evlerinin yemek hizmeti kent lokantaları adı altında parayla verilmeye
0: İşte
1: başlandı.
0: Ve sayılı o kişilerle, günde sayılı isimler, yani sayılı kişiye evet. kadar oralarda evet. yemek veriliyor. Hani çok ilginç bir durum var. Şimdi
1: yani somut örnekler var da bakın evet. şu anda metrobüste kullanılan otobüslerin bazıları hangi yıl devreye girdi biliyor musunuz? Onlar sıfır alınmıştı. 2007 yılında rahmetli Kadir Topbaş zamanında alınmış olan otobüsler var. Hala kullanılıyor onlar. Yerlerine yenisi getirilmedi. 2007 biz 2026'dayız. Yani 19 sene geçmiş aradan. Özel aracımızda 19 yaşındaki araba neredeyse hurda seviyesine gelmiş olacak.
0: Avrupa'da bile pek çok devletin bütçesiyle eşdeğer bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. İstanbul
2: Şimdi,
0: Büyükşehir Belediyesi'nden ve
2: CHP milletvekili bu konuşmayı Avrupa Parlamentosu'nda evet, yaptı. Evet. Özgür Özel de Batı medyasına konuşuyor. İngiliz filan ABD medyasına değil mi? Şimdi onlara sadece bir şey hatırlayacağım. Sivas Kongresi'nde Atatürk İngiliz himayesiyle Amerikan mandasını reddetti. Yani bu eşik çok tehlikeli
0: manda
2: bir şey.
0: Manda ve himaye kabul edilemez. Zaten bir bütündür, parçalanmaz.
2: Ama şimdi onun ekolinden işte Atatürk'ün partisiyiz diyen unsurlar Atatürkçülükte toz kondurmazlar. Gidiyorlar. Orada karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şikayet ediyor. Eğer iş siyasi mesele mücadele ediyorsan bunu Türkiye'de kendi içinde yapacak. Bir de biz Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa'ya bağlı değiliz. Biz bağımsız, hür ve egemen bir devletiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiz ve kendi dengelerimiz var. Buna ciddi anlamda sesimizi yükseltmemiz lazım. Bunu çok yapıyorlar. Defaatle yapıyorlar.
0: Neden? Ama neden yapıyorlar?
2: Mesela şimdi ben bu değerli milletvekilinin çalışmalarına bakacağım. Bu hanımefendi gayrimeşru Rum iddialarına karşı hı hı. aynı bir konuşmayı yapmış mı? Ben acayip meraklı bir gazeteci. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki gayrimeşru tezlerine karşı konuşma yapmış mı? Avrupa Parlamentosu'nda olmazsa olmazımız olan terörsüz Türkiye stratejisiyle ilgili oradaki kankilerini bilgilendirmiş mi? İşte asıl eşik, ben temel bir sorunu söylüyorum. Bu nedir biliyor musun? Senin medeniyet değerlerine hı hı. ait olduğun topraklara aitlik hissiyle. Hani kumaşına bak deriz ya. Tabii. Ne olacak yani oradaki Rumlara beni şikayet edin. Ne oldu? Üzüldün mü ben? Millet şu anda şey mi? Ne değişti? Bu çok tehlikeli bir eşiktir.
0: Ne gelmesi?
2: Benim en çok üzüldüğüm nedir biliyor musun? Benim en çok üzüldüğüm
0: Türkiye'ye.
2: Nedir biliyor musun? Yaşadığımız yüzyılın en anti-emperyalist mücadelesini yapan, Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçisi olduklarını iddia eden unsurların bunu yapması. Ya bakın, yakın tarihin, yani yaşadığımız yüzyılda böyle bir anti-emperyalist mücadele yok. Yapıp gidip Avrupalı kliklere, Avrupalı lobilere yaranacağız diye havada üç taklatıp beş göbek atmaları.
0: Ya şunu acaba merak ediyoruz. Neyi amaçlıyor? Evet, biliyoruz ki bu konuşmaların hepsinin ardında şu gerçeklerin, o yolsuzluk soruşturmasının vesaire, işte dönen paraların, bu iddialarla birlikte yürüyen ya soruşturma ve kovuşturmaların üstünü örtmek bakın, olduğunu biliyoruz ama neyi bekliyorlar?
2: Bizim haber muhabiri Mehmet Bey bununla kafa yoruyor. İBB'nin bakımları için İtirafçılar var yenen paraları. Yani bu metrobüs sistemi.
0: Şimdi onlara geleceğiz. O paralar yani neyin üstü örtülmeye çalışılıyor ona geleceğiz. Sizler isterseniz dinlendireyim biraz. Kusura bakmayın, beklettim
1: hayır,
0: ayakta.
1: Hayır benim sözümü tamamlayamamıştım. Ben
0: değinince şimdi onun için söz vereceğim.
1: Sorduğunuz sorunun da cevabı zaten burada gelecek. Ben CHP artı ordu eşittir iktidar demiştim ya. Şimdi 2002 yılından sonra artık silahlı kuvvetlerimiz de ve içindeki bazı yapılar siyasetin dışına çıktılar. Ve şu anda ordumuz kendi işini yapıyor. Ve çok da başarılar kazanarak devam ettiriyor. CHP'nin artık CHP artı ordu eşittir iktidar denklemi yok artık. Yani ordu siyasetin dışında. O zaman birilerinin desteğine ihtiyaç var. Ordu yoksa yerine kim konması lazım? Almanya konması lazım. İngiltere, Fransa.
0: Ne yapmaları
1: yani
0: bekleniyor ki yani?
1: Şimdi hala eski alışkanlıklar
0: yani bir devam askeri ediyor. Müdahale mi bekleniyor? Bir ekonomik darbe mi bekleniyor Türkiye'ye? Bu herhalde yani bu vatanseverlikle, vatanperverlikle ya da Atatürkçülükle açıklanabilecek bir
1: bakın,
0: şey değil.
1: Biden'ın başkanlık seçiminden önceki bir konuşması vardı, gazetecilerde konuşmasında Türkiye'de

0: iktidar değişiminden bahsediyordu. Bunun darbeyle değil ama içerideki müttefiklerimizle, muhalefetle birlikte yapmaktan bahsediyor. Hatta dostlarımız diyordu. Dostlarımızla evet. birlikte yapacağız bunu diye. Şimdi bu Özgür Özel'in sık sık bu şekildeki konuşmaları, yani İngiltere'ye şikayet ediyor, yalnız bıraktınız. Şimdi bir Financial Times'ta bir makalesi var, yazısı var. Orada birinci madde zaten hepsini açıklıyor. Yani onlarla birlikte bir de sopada gösteriyor. Bakın diyor, siz diyor bu iktidara göz yumarsanız, bu iktidar devam ederse sizin için de bir tehdit olacak. Sizi bu tehditten koruyacak olan da biziz. Bu cümlesi daha önceki konuşmasında da vardı. Ama çok enteresan bir denk gelme mi dersiniz buna? Aynı söyleme bundan 1,5-2 ay evvel Netanyahu Avrupa için yaptı. Dedi ki sizi bu bölgedeki örgütlerden, tehlikelerden koruyan biziz dedi. O yüzden bizim yanımızda olun dedi.
1: Şimdi bu açıklamalar sanki Özgür Özel'in, işte Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreterinin, işte İngiltere'nin, Almanya'nın, İspanya'nın, Kanada'nın vesaire Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin NATO'daki gücüyle ilgili söylediklerinden bir haber gibi kaldığını da gösteriyor. Yani, çünkü daha birkaç gün önce söylenenler ortada.
0: Çelişki şöyle ki Avrupa Birliği başkanları, genişlemeden sorumlu başkan var, yüksek temsilci var. Üç kişi en kafa adamlar Türkiye'ye gelmişler ve Dışişleri Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla görüştüklerinin ertesi günü neredeyse Özgür Özel böyle bir açıklama yapıyor.
1: Kılıçdaroğlu için de benzer eleştirileri vaktiyle yapmıştık. Yani evet. Onun döneminde, onun parti yönetiminde olan işte eski büyükelçilerden bahsediyorduk. Onların Mavi Vatan'a karşı Türkiye'nin Azerbaycan-Karabağ savaşıyla ilgili mücadelesinden, Suriye'de ne işimiz var gibi söylemlerinin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yapıldığını da biliyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun söylemleri çok değişti. Yani evet. geride bıraktığımız, hatta ilk kürsüye çıktığında yaptığı konuşma, Türkiye ne işimiz var oradan, hayır Türkiye orada olmalı, Osmanlı'nın izlerinin bulunduğu coğrafyalarda olmalıya gelmişti. Sözleri de değerlendireceğiz. Haberi de hazırsa rica edeyim arkadaşlarımdan NATO ile ilgili o açıklamalarını, detaylarını. Mesela bu cümlelerde şöyle bir şey diyor: Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır ama Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarının taşıyıcısı olmaktır diye ifadeleri var. Bir haberimizi de dinleyelim, devam edelim.
2: Türkiye bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Çünkü bizim dış politika anlayışımızın merkezinde ulusal çıkarlar vardır. Devlet aklı vardır.
3: NATO zirvesini değerlendirdi. Devlet aklı vurgusu yaptı. Doğu Akdeniz mesajı dikkat çekti.
2: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek, enerji ve tedarik hatlarını güvence altına almak, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir. Bunun adı cumhuriyetçi stratejik özerkliktir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. 10 dakika kürsüde kalan Kılıçdaroğlu soru almadı. Tek gündem maddesi dış politikaydı.
2: NATO güvenliği yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret değildir. Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda güvenliği, su güvenliği, ve devlet dışı silahlı aktörler de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır.
3: Türkiye'yi yalnızlaştırmayız dedi Kılıçdaroğlu. Millet iradesi vurgusu yaptı.
2: Biz Türkiye'nin NATO içindeki yerini de, Avrupa ile ilişkilerini de, ABD ile müttefiklik hukukunu da, Rusya ve Çin ile kurulacak dengeli ilişkileri de Cumhuriyet'in bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz. Ne Türkiye'yi yalnızlaştırırız ne de Cumhuriyetçi stratejik özellik anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye'yi kendi tarihine, kendi kurumlarına, kendi millet iradesine ve kendi üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç haline getiririz.
3: Basın toplantı salonundaki değişikliklerde dikkat çekti. Özgür Özel döneminde gökyüzü temalı mavi fon kaldırılarak yerine altı oklu kırmızı fon getirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle eski fon da genel merkezdeki yerini aldı.
2: Değerli basın mensupları,
1: şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da böyle ama biraz önce dedik ya, bu Avrupa'daki şikayetlerle, Avrupa'ya verilen o demeçlerle neyin üzerine kapatmak istiyorlar ya da neyin üzerine örtmek istiyorlar? Hepimiz biliyoruz, kendi medyalarında da üstünün örtülmeye çalışıldığı ya da konuşulmayan bir gerçek var. O da yargıya konu olan, davalara konu olan suçlamalar değil mi? İddialar. Neylerden bahsediyor? İki dava var. Biri şaibeli kurultay süreci. Biri de tarihin, yani son dönemin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından birisi.
4: Tahir Bey, Gökçen Hanım keşke Avrupa Parlamentosu'nda şu Ekrem İmamoğlu'nun diploma konusuna bahsetseydi. Deseydi ki ya Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Şunu ifade etsinler. Kıbrıs'ta Amerikan Üniversitesi'nde okuyorsunuz, okumanız gerekiyor, 2 yıl okumanız gerekiyor ve tek gün Girne Amerikan Üniversitesi gitmeden 2 yıl okumuş numarası yaparak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesine nasıl geçiş yaptınız?
1: Bunlar hiç yok.
4: Abi sen ya, bir genç merak etmiyor mu? Ekrem Bey, sen benim Cumhurbaşkanı adayımsın, Kıbrıs'ta okuduğunu iddia ediyorsun, 2 yıl Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğun iddia ediliyor ama tek gün kaydın yok. Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmışsın. Bunu açıkla bana, alkışlayalım. Ama yok, siz 2 yıl boyunca hiç gitmediniz. Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmışsınız. Benim abim o üniversite okudu. Puanları çok yüksek. Ya 2 sene boyunca hiç gitmediği üniversiteden yatay geçiş yaptı. Bunu açıklasınlar.
1: Ya
4: açıklamıyorlar.
1: Ya da kurultay delegeleri bizzat itiraflarını ya da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Uşak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış isimlerin biz bu paraları verdik, bu rüşvetleri verdik açıklamaları keşke gündem
4: mesela
1: olsa.
4: Mesela Gökçen Hanım dese ki ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de 5 milyona 3 tane daire aldı. 500 milyonluk daireyi 5 milyon aldı. Buna izah etsinler ve Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun maaşı 250 bin lira. Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Murat Ongun'un maaşı 350 bin lira. Ve siz Acarkent'te 2 katlı bir villada oturuyorsunuz.
1: Ne kadar?
4: 416 bin liraydı ya da 426 mı artık rakamlar?
1: O dönem.
4: O dönem. Yani, şu anki rakam daha yüksek. Ya siz 400...
1: 15 küsür.
4: Küsür tam ifade...
1: Ama ne demişti? Yani şimdi 200
4: ya bin şimdi liralık... Bunun mantığı var mı? Maaşınız 350 bin lira, Ekrem İmamoğlu'dan yüksek ve 416 bin liralık villada oturuyorsunuz. Aidatı var, doğalgazı var, elektriği var. Siz bu parayı nereden karşılıyorsunuz?
1: Ne demişti? Demişti ki Ekrem İmamoğlu bana maddi olarak destek oldu. Yani ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri başkanımız İmamoğlu bana maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez başkanımızın onayıyla, kamuoyuyla paylaşıyorum. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu her ay cebinden 250 bin lira civarında bir şey mi gönderiyormuş? Yani ifadelerden bunu mu anlıyoruz? Eşi de konuşmuştu. Şu an halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi 1 yıllık toplamda neredeyse 4 milyona varan bir rakam 3 milyon 717 bin 400 liraya kiraladık. Bu kira bedelini eşim elden bana verdi. Ben de bu parayı hesabına yatırarak oradan ev sahibi olan Nilay Keser'in hesabına gönderdim demişlerdi. Şimdi geçtiğimiz gün Murat Ongun sanık kürsüsündeydi. Evet,
4: bu konulara girmeyelim dedi. E neden girilmesin? Ya sıradan bir CHP seçmeni kira ödüyor, maddi zorluklar yaşıyor. Siz bu kişileri mi savunuyorsunuz ya?
1: Yani, alkışlanarak geldi.
4: Maaşı 350 bin lira, 416 bin liralık evde oturuyor, aidatı var, elektriği var, doğalgazı var. Ben bu açığı Ekrem İmamoğlu'dan kapatıyorum. Hani siz şeffaftınız, denetimler vardı, her şeyiniz açıktı. Bu para nasıl elden veriliyor?
1: Şimdi, yani bu konular İmamoğlu'na da soruluyor.
4: Bu kara para ama. Bu kara para yani.
1: Şöyle bir savunmaya şahit olmuştuk Meltem Hanım. Mesela bazı evlerden vesaire bahsediliyordu ya da taşınmazlardan. İmamoğlu demişti ki yani bunların bana sorulmaz, yani ben bu soruları muhatap almıyorum. Çünkü bunlar bana değil şirketime ait. Şimdi evet, belki tüzel kişilik olarak vesaire farklı farklı değerlendirilir ama şirketin sahibi de sizsiniz.
4: Bugün savunma yapmayan kişi işte Tuncay Yılmaz.
5: En nihayetinde şirket tüzel kişiliği, kendi kendine hareket edebilen, kendi kendine reaksiyon alabilen bir kişilik değil. Tüzel kişilikten anlamamız gereken o değil. Şirket yetkilisi vardır. Yani bir vekaletname çıkarırken bile şirket adına gerçek bir şahıs notere gider. Ben bu şirketin yetkilisiyim diye vekaletname çıkarır. Yani şirket tüzel kişiliğinin olması, o tabii ki şirketin bir yetkilisi, birden fazla yetkilisi de olabilir. Şirket adına işlem yapan, şirket bünyesinde çalışan, finanse eden, yani mali işlerinden sorumlu birden fazla insan olabilir. Dolayısıyla yani ben bu soruyu muhatap siz muhatap almıyorsunuz, kim alacak?
1: Yani bir evin iddiaya, yani davaya konu olan işte o taşınmazların bir Ekrem İmamoğlu şahsının üzerine kayıtlı olmayıp Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu şirket üzerine kayıtlı olması bu soruşturmadan ari olmasını mı gerek?
5: Tabii ki hayır. Yani az önce de ifade
1: ama böyle savunuyorlar.
5: Gibi.
1: Hatta biz bazı medya kuruluşlarında şöyle savunmaları gördük. Olur mu canım, o evlerin ne alakası var? İmamoğlu'nun üstüne değil ki. İmamoğlu'nun şirketinin üstüne diye savunmalar
5: yani
1: gördük.
5: Yani bir önemi yok bunun. En nihayetinde siz ticaret sicil kayıtlarına vesaire baktığınızda o şirketin yetkilisini, sahibini vesaire görebilirsiniz. Dolayısıyla bu benim şahsıma ait değil demek özel malı olmayabilir. Şirketin malı olması kendinin bununla alakalı sorumlu olmadığı anlamına direkt olarak gelmez. Yani bu şekilde ifade edilebilir.
1: Şimdi bu taşınmazlarla ilgili en çok konuşulan, tartışılan isimlerden birisi Adem Soytekin.
4: Evet.
1: Hazırlanan iddianamede örgüt yöneticisi 6 kişiden de birisi olarak gösterilmişti. Adem Soytekin'in itirafçı olduğunu biliyoruz.
4: Evet.
1: Ve geçtiğimiz günlerde tanık olarak da Kurultay davasıyla ilgili ifadesine.
4: İfadelerini aynen tekrarladı. Geri çekmedi.
1: Evet. Şunu söylüyor. Müteahhitliğini yaptığım 350 dairelik projede Kiptaş'ın oluşturduğu 100 kişilik bir VIP liste bulunuyordu.
4: Evet.
1: 100 kişilik bir VIP liste. Bu listede CHP ile bağlantılı belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ve kurultayda aday olan isimler yer alıyordu. Delege iradesini etkilemek için mi yapıldı bilmiyorum. Bize amacı söylenmedi. Bu dairelerin kimin alacağını Kiptaş belirledi. Kiptaş'a bu talimatı kim verebilir? Yani Kiptaş Genel Müdürü'ne talimatı belediye başkanı
4: tabii
1: verebilir.
4: Ekrem İmamoğlu.
0: Kiptaş'ın ne olduğunu da söyleyelim. Yani İstanbullular bilir de Anadolu'da bilmez belki. Anadolu'da bilmeyenler vardır. Kiptaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut inşasıyla alakalı bir kuruluşu, belediyenin kuruluşu.
1: Toplu konut inşası, kentsel dönüşümle ilgili, dönüşümlerle ilgili çalışmaları yapması gereken birimden bahsediyoruz.
4: Ama delegelere çalışmışlar.
1: Biz demiyoruz. Adem Soytekin diyor. Diyor ki bunları CHP'li ve İBB'de çalışmış kişilere vereceğiz gibi bir konuşma geçti diyor. Şimdi bu kişi öyle sıradan bir dosyadaki isimlerden birisi değil.
4: Evet.
1: Bu kişi İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi ki eski ifadelerinde baktığımızda yani İmamoğlu'yla pek çok noktada ortak çalıştığını...
4: Para trafiğini yöneten kişi.
1: Açıkçası bu.
4: Evet.
1: Hatta
4: yani
1: itirafları da vardı. Şunu söylemişti yine kendisi. Ya işte bir fon oluşturulmuştu. Evet. Bu fondaki para, operasyonların olabileceği duyumları gelmesi üzerine iki isim üzerinde özellikle dokunulmazlıkları olduğu için iki CHP'li isimleri işaret etmişti ki onlardan birisi de aynı zamanda avukat olan CHP milletvekili Turan Taşkın Özer.
4: Evet.
1: Dokunulmazlığı olduğu için onun kontrolünde olması gerektiğine yönelik bu bilgileri biz değil Adem Soytekin söylemişti. Ve şimdi bunlar da görmezden geliniyor. Evet. Bunlar yeni söylemler yani.
4: Ve Adem Soytekin o İBB iddianamesinde gördük, ekranlarda da anlattık. Bir iş adamının ifadesi vardı. Rüşvet karşılığı benden 13 tane daire aldılar. Daireyi ben Adem Soytekin üzerine, onun ismi üzerine devrettim. Kayıtlara bakıldı. Adem Soytekin'in iş adamından 13 daire aldığı ortaya çıktı. Ve Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıklamadan önce 8 tane daireyi Adem Soytekin üzerine geçirmiş. Bunlar hep MASAK raporlarıyla tespit edilmiş bilgiler. Ve Adem Soytekin, Ertan Yıldız en önemli isimler ve itirafçı olmasa Ekrem İmamoğlu'na yakın savunma yapacaktı. Adem Soytekin bu kara para trafiğini kamuoyuna duyuran kişi ve yanında sıvacı olarak başladığı mesleğe Ekrem İmamoğlu'nun yol vermesiyle İstanbul'da
1: çok önemli büyük çok projeleri yapan bir
4: ve o dönemde Adem Soytekin ismi gündeme geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam program arasında konuştuk. Adem Soytekin birçok şirketi var, bu isme bakın demiştiniz Tahir Bey. Baktık, evet, ifadelerde Adem Soytekin'in mal varlığının, işte aldığı işlerin yüksek oranda olduğunu gördük ve bu kişi Ekrem İmamoğlu ile ilgili bağlantılarını açıklıyor. 13 daire rüşvet almış, 8 daire Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıklamadan Adem Soytekin'e devretmiş. Adem Soytekin tüm bir ilişki ağını açıklıyor. Ya, bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor.
1: Şimdi şöyle bir konuyu bir müteahhit çıksa, TOKİ ile ilgili sarf etse, dese ki ya bize işte 100 kişilik VIP bir liste geldi. Bana geldi.
4: Evet. Maille gönderdim diyor.
1: Şimdi kendisi söylüyor. Müteahhitliğini yaptığı 350 dairelik projede Kiptaş'ın oluşturduğu 100 kişilik bir VIP liste vardı. Yani amacı söylenmedi ama kimlerin alacağı söylendi. Bunlar belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları, kurultayda aday olan isimler.
4: Ve bunu
1: dese
4: biz, evet.
1: Yani bugün AK Parti ile ilgili, evet, Cumhur İttifakı ile ilgili mesela bu iddialar ortaya atılsa kıyamet kopar. O kesinlikle. Avrupa'daki o kürsülerde, Avrupa Parlamentosu'nda,
4: siz
1: konseyinde
4: nasıl seçim yaptınız, genel başkan değiştirdiniz ve bu ifadeleri İstanbul İl Kurultay iddianamesinde Beykoz ilçe başkanı da açıkça söylüyor. Daireler alındı diyor. Delegelerin 3 delege var iddianamede. 3 delegenin 4 tane çocuğunun kurultay öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalıştığını SKK kayıtları çıktı. Yani bunları sağ olsun CHP'liler yargıya teslim ettiler. Yargı da harekete geçti ve CHP'yi arındırdı. Şu an görev siyasi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'da. Adem Soytekin en önemli ismiyle Ekrem İmamoğlu'nun tabiri caizse argo tabiriyle sattı kendisini ve bildiklerini anlatıyor. Ertan Yıldız en önemli ismiydi. O 28 iştirakten sorumluydu. Tüm bildiklerini anlattı. İtirafçı oldu. Bildiklerini kamuoyuna duyurdu. Ekrem İmamoğlu çok rahatsızsa bu Adem Soytekin, Ertan Yıldız, iş adamlarının itirafları ya da iddiaları yalansa, dava açsa ya Tahir Bey.
1: İşte
4: dava
1: Adem
4: açsın,
1: Soytekin'e karşı dava açsın, açılan bir davadan
4: var mı,
1: haber
4: yok, benim yok. Değiliz, değil Ertan mi? Yıldız'a dava aç. Sen yalan söylüyorsun Ekrem İmamoğlu desin. Sen benim yakın arkadaşım, bana iftira atıyorsun, yalan söylüyorsun, senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Adem Soytekin, sen yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, suç duyurusunda bulunacağım. Ne avukatları, ne kendisi, ne Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler dava açıldığını söylemediler. Açın, açın, gerçekler ortaya çıksın. Nasıl?
1: Muhittin Böcek.
4: Evet, şimdi Muhittin Böcek.
1: Geçtiğimiz günlerde yeni bir ifade daha verdi.
4: Evet, verdi.
1: Diyor ki adaylığım konusunda İmamoğlu'yla doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde yani adaylığım açıklanmadan önce İstanbul'a gittim. İmamoğlu'yla yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptım diyor. Adres de veriyor.
4: Fotoğraf da paylaştı.
1: Otelin adresini de veriyor. Fotoğrafı da var. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği
4: Beşini verdim diyor.
1: Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Yine 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'a İmamoğlu ile görüşmeye gittim. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim diyor. Şimdi mesela Muhittin Böceğin Özgür Özel ile ilgili de söyledikleri vardı. Kendisine teslim ettiği vesaire
4: dava
1: paralar.
4: Dava açın Muhittin Böceğe, dava
1: Muhittin
4: açın.
1: Muhittin Böcek
4: ya.
1: Şimdi şu algıya girişler. Ya Muhittin Böcek işte zorlanıyor bu ifadeleri vermesi için.
4: Yalanını ortaya çıkarttın değil mi?
1: Hasta bir adam.
4: Evet.
1: Yani size milyon eurolarla ilgili iftira, onların söylemiyle iftira atan bir adam sırf sizin siyasi kariyeriniz bitecek diye.
4: Serbest kalmak için bunu yapacak.
1: Serbest kalmak için bunu yapacak. Siz de böyle maruz mu göreceksiniz? Bilmiyorum. Bir hukukçu olarak size ne kadar masum geliyor?
5: Ya şimdi şöyle kaldı ki zaten mahkeme heyeti kovuşturma esnasında sadece Muhittin Böceğin beyanlarına dayanarak hükme esas almayacak. Bunu daha önce de dile getirdik. HTS kayıtları gerçekten bu paralar verilmiş mi? Az önce söylediğiniz birinden borç aldığını ifade ediyor. Kim olduğunu sorarlar. Tanık olarak dinlerler. Diğer bütün delillerle bunu zaten.
1: Yani sadece söylemler üzerinden gitmez mahkeme.
5: Tabii ki. Yani bu noktada tüm delillerle beraber mahkemenin bir değerlendirme yapması gerekir. Bir sanık kalkıp suçunu ikrar etse bile, bu suçu ben işledim dese dahi, mahkeme onun bu kabul beyanını, ikrarını hükme esas almaz. Diğer destekleyici delillerle beraber evet gerçekten bu olay olmuş mu şeklinde araştırır. Yani kovuşturmada ceza mahkemesinin asıl amacı, ceza yargılamasının amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bu aşamada Muhittin Böceğin bu şekildeki beyanı elbette yeterli değildir. Ancak dosya kapsamında başka delillerle bu beyanı doğrulayabilir mi? Bu beyan doğru mu değil mi? Bunu esas alırlar. Ya yani bu açıdan işte Muhittin Böcek şöyle söylüyor, böyle söylüyor şeklinde yalanlamak ya da başka meselelere gitmek zaten doğru değil. Eninde sonunda bunun gerçeğini mahkeme zaten diğer delillerle beraber ortaya çıkaracaktır. Sadece tek bir beyana, tek bir kişinin beyanına esas alarak hüküm kurmaz mahkeme.
1: Bir Muhittin Böcek ifadesinde havala yönteminden bahsetmişti. Şimdi o havala yöntemiyle hani bu soruşturma için demiyorum ama son dönemde özellikle Kapalı Çarşı'da bazı döviz bürolarına yönelik yapılan operasyonları hatırlıyoruz. Şimdi Muhittin Böcek böyle çantalarla geldim demiyor İmamoğlu'na. Hani 5 milyon euroyu çantalara doldurdum demiyor. Bir banknottan bahsediyor.
4: Evet, seri numarası var.
1: Evet. Bir de telefon var. Şimdi o yöntemle ilgili neler biliyoruz? Nasıl o çark dönüyor? Onu da yine Muhittin Böcek kendisi de da bazı detayları anlatıyor. Diyor ki 100 TL bu paranın fotoğrafını çekiyor. Yani İmamoğlu'yla buluşuyorum. Arkadaşımla buluşuyorum. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda kendisi bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekiyor. Ayrıca da üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı bir kağıdı zarf içerisinde veriyor.
4: Evet.
1: Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledim. Anladığım kadarıyla bu havala
4: sistemi
1: bir sistem.
4: Evet.
1: Yani geniş kapsamlı bir operasyon anladığımız kadarıyla.
4: Ya Habertürk dosyasında da vardı o Kenan Tekdağlar'da filan Kapalı Çarşı paraların işte aklanması olayı. Yani yargı ortaya çıkaracaktır ama ya şu ekranda Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Muhittin Böcek, Özkan Yılım, Mustafa Bozbey 5 tane Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluktan ve rüşvetten tutuklu. İstanbul'da CHP 26 ilçe aldı Esenyurt'la beraber Ahmet Özer'le. 15'e tutuklandı. Ahmet Özer serbest kaldı. Ekrem İmamoğlu'nu da koyarsak 27 ilçe ve İBB başkanı arasında 16'sı rüşvet yolsuzluktan işlem görmüş. Utanç verici bir tablo aslında.
1: Bahsettiğimiz yani, belediyelerden birisi
4: İstanbul, Bolu, Antalya, Uşak, Bursa.
1: Ama yani, nelerle yargılanıyorlar bir hatırlatalım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Mustafa Bozbey. Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmakta. Özkan Yalım, belki bu sürecin en çok konuşulan.
4: Tabii en meşhuru.
1: İsmi. Uşak Belediye Başkanı'ydı. Aynı zamanda eski bir milletvekiliydi.
4: Tabii 3 dönem. Kemal Bey'in siyasete soktuğu.
1: Yolsuzluk, rüşvet, irtikapla yargılanıyor. Ama bir de artıları vardı gündeme gelmesinde. Evli ve 3 çocuklu olmasına rağmen 4 sevgilisi olduğu ortaya çıktı. O 4 sevgilisinden birini kendi belediyesinde, birini başka bir CHP'li belediyede işe aldırdığı ortaya çıktı.
4: Antalya onu oraya gönderiyor.
1: Hatta o belediye başkanı da ya evet yaptığım hataydı neyse zarar cebimden öderim deyip.
0: O havluyla polislerin karşısına çıkan başkan.
1: Özkan Yalım.
4: Özkan Yalım.
1: Özkan Yalım. Tanju Özcan var. Umre'ye Bolu Belediye kurtarmadı. Başkanıydı. En son Umre'ye gitmişti. Sonrasında rüşvet ve irtikapla yargılanıyor. Belediyenin adıyla kurban parası toplayıp kurban kesmediği biliniyor. Muhittin Böcek, tüm bu biraz önce ifade ettiğimiz itirafları gerçekleştiren, hem kurultay süreciyle ilgili hem İmamoğlu ile ilgili itirafları veren kişi, o da rüşvet soruşturmasında yargılanıyor. Ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Mart 2025'te tutuklandı. Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüyle bağlantı vesaire pek çok şey var. Yani günün sonunda olan yine bu insanların seçildiği o illerin, ilçelerin sakinleri ne oluyor?
4: Benim paralarımı çaldılar ya, vatandaşın parasını çaldılar.
6: Şimdi burada Muhittin Böcek en son gündeme geldi. Sessiz kaldıkları bir nokta var. Özkan Yalım ve Muhittin Böcek. Özkan Yalım Özgür Özel'e, Muhittin Böcek kendi iddiaları, beyanlarıyla para verdikleri şimdi söylüyorlar. Peki Özgür Özel'in siz ben bu parayı almadım dediğini duydunuz mu? Neden size biri şeyde bulunuyor, yanlış bir şey söylüyor? Biri size iftira atıyorsa dersin ki kardeşim git işine. Ben bu parayı almadım, avukatım harekete geçecek.
4: Tabii, hakkımı arayacak. Suç duyurusunda bulunacak.
6: Muhittin Böcek mesela iddiaları dahilinde kendisi yargı mahkeme devam ediyor, inceleyecek paranın niçin verildiğini de söylüyor. Evet. Mesela Ekrem İmamoğlu demiş ki Muhittin Böcek'in, ben Cumhurbaşkanı adayım, bak aday olacağım değil, adayım, Akdeniz bölgesindeki bütün illerdeki çalışmaları sen fonlayacaksın, 15 milyon avro. Yani şey rakamı da bellemiş, raconu kesmiş. Muhittin Böcek diyor ki 5 milyon avroyu bulabildim diyor. Şimdi burada kocaman sen bu parayı nereden buldun? Kimden topladın? Oğlunun beyanatı var, beyanı. İşte Antalya'daki iş insanlarına, müteahhitlere vesaireye gitmiş. Şimdi sistem öyle bir sistem ki şimdi bunu hiçbir zaman Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyorlar. Mahkemede şov kokan hareketler. Neden sorgulamıyoruz? Hayır. Bu paralar nerede?
4: Evet,
6: şimdi bu uçmadı ya bu paralar.
4: Kara para.
0: O zaman bir bağlantı kuralım
6: şimdi
0: mı?
6: Havala şeyi Türkiye'de işte operasyonlar yapılıyordu. Bir insan havaladan neden para gönderir biliyor musunuz? Takip edilmesini istemezse. Çünkü bankadan gönderdiğinizde, PTT'den gönderdiğinizde para kayıt altına, alan belli ve veren belli, TC'si belli. Havalada döviz büroları, kuyumcular da yapıyor bunu. Kapalı çarşıda ofisleri de var. Para transfer ofisi adı altında, yasal mı yasal değil mi devlet bakar ona. Var. Ama bu bakın 1000 dolar, 5000 dolar, 1000 euro gönderilmemiş. Yani burada yüksek. Bu ne demek biliyor musun? Para, alemde buna pis para denir. Yani kayıt dışı ya da kara para olabilir. Kayıt edilmesini istemiyorsan, adının karışmasını istemiyorsan, İşte bazen bir para, bazen kod veriyorlar, bazen sana bir şeyle bu şekilde gidiyor. Bu bile, buraya gitmeleri bile paranın sıkıntılı olduğunu gösterir. Şimdi soru şu, döviz bürosuna parayı kim aldı? Nerede para?
1: Onlar şüphesiz takiptedir şu an.
4: İşte, nerede kullanıldı?
6: Nerede kullanıldı?
1: Bunu Adem Soytekin...
6: Kenan Bey hatırlar, İBB dosyasında itirafçılardan biri, Kenan Bey ismini hatırlayacaktı, ofise geldik. Biri futboldaydı, biri de yine İBB yönetiminde.
1: İşte Keleş'ten bahsediyor.
6: Fatih Keleş. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 milyar dolar fon lazım.
1: Adem Soytekin işte bunu söyledi. Ve bu işte, fonun milletvekili Turan Taşkın Özer de olması gerektiği söylendi. Evet. Neden dokunulmazlığı var diye.
6: Ama peki şöyle, seçim yok Türkiye'de. Zaten yaptıkları sıkıntılı. Türkiye seçim takvimine girmemiş. siz neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Aslında burada sorgulanması gereken konu bu. Yani bu paraları
4: 5 sene var değil mi?
6: Neden fonluyorsunuz? Tabii. Dur şöyle onların tabiriyle söyleyeyim, yanlış anlamayın. Erdoğan'ı değiştirmek için ya. Sizin aklınızda ne var? Şimdi Özgür Özel'in az önce açıklamalarında bir şeyi kaçırdınız. Son maddelerde sokakları işaret ediyor. Kontrol

0: edilemez sokaklar ne demek? Bir düşün. Gezi olaylarını hatırlıyor musun? Şimdi bir taraftan akıllarındaki bu.
1: Ama Güngör Özal sen. Yani kendi seçmeni de Türkiye'de artık bu tür şeylere, oyunlara tabii gelmediğini yok, onlar da biliyor.
0: Ben Olcan'dan Tahir Bey'in Olcan'dan değil mi? Ben niyeti söylüyorum. Akıllarındaki planı söylüyorum. Sonra büyük soruyu soruyorum. Siz kimden güç alıyorsunuz? Sizin arkanızda kim var? Asıl bu büyük soru. Siz kimden güç alıyorsunuz? Sizi kim konsolide ediyor? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu,
1: İngilizler olmadığını biliyoruz. Yalnız bıraktılar.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi önünde yaptığı ilk konuşmada özür diledi. FETÖ'vari dedi ve FETÖ ajanlarını görmedim dedi. Bunu ben demiyorum. 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı yapmış. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Ve söylediği, yani belirttiği aktörleri, Özgür Özel'i ve en iyi tanıyan adam söylüyor. Hı hı. Yani sokaktan önümüzden geçen ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir üye söylemiyor. Söylemiyor. Bu şeyi biz iyi anlatamıyoruz, bu olayı. Yani bu olayı milletin önüne net bir şekilde koymak zorundayız. Bunun olmaması için ne yapıyorlar biliyor musun, bu algı? Millet bir gerçeği görürse, hele CHP'liler görürse, buraya gelmek istemiyorlar. Mahkeme şovlarıyla, algılarla, yaptıklarıyla bunu sis ve perdeler gibi başka bir yerde, başka bir zeminde koyacak. Ya 3 milyar dolar, 15 milyon avro adam verdim diyor. Belgesi bu var. Çıkın ya, siz nasıl bize bunu dersiniz? Biz genel başkansanız, unvanınız neyse, bunu hiç oraya konuşulmuyor. Bunu açık konuşacağız. Kitabın ortasından konuşmak gerekir. Algı şu. Saray yargısı yapıyor. Erdoğan'ın 4-5 tane adam var sözde. Sözde. Bu şekilde yapıp milletin önüne böyle pazarlıyor.
1: Evet, evet. Ve bunları dile getiriyoruz diye de bazen biz hedef alınıyoruz. Yani neyi dile getiriyoruz? CHP'li isimlerin ifadelerini, itiraflarını, mahkemeye başvurdukları suçlamaları gündeme getiriyoruz diye bazen biz de hedef alıyorlar. İşte bizim aktardığımız şeyler, bu suçlar, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, adam
0: kayırma. Hepsini bir kenara bırakın. Gibi. Bakın şu kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek. İstanbul Senin diye bir uygulama. Sizle de konuştuk uygulama. Bunu atladık biz, bak bunun üzerine iyi durmadık. Akıl tutulması gibi ya, İsrailli bir firmadan yazılım hizmeti alınır mı? Şimdi 10 puanlık soru, mahkeme bakıyor bunu. İstanbul veriler, Tahir Bey'in su abone kaydı kimin elinde? Sonra Güngör Yavuz Aslan'ın ilk taş kaydı.
1: Adresiniz, konumunuz
0: ya, anlık olarak uygulamaya her şeyi yüklemeden giremiyor.
1: Cep telefonunuzda olan her ya, şeye erişimi var o uygulama.
0: Ya akıl tutu. Bu iş böyle sıradan bir iş değil.
2: Milli İstihbarat
1: Komutanıma da sormak istiyorum Sayın Keleş. Yani o kişi Necati Özkan.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: İmamoğlu Hüseyin kampanya direktörü.
1: Necati Özkan ve evet. Hüseyin Gün. Hüseyin Gün isimli yargılanan bir şahıs. O da bu arada etkin pişmanlıktan yararlanıp bir ifade vermişti diye hatırlıyorum.
2: Evet. İtirafçı oldu o açıklamaları.
1: Evet. Ama şöyle, kendisi bu işte sistemleri, uygulamaları vesaire seçim süreçlerinde de takip eden, yönlendiren, hatta bazı ifadeleri vardı. Biz Jön Türkler diye.
2: Evet, Özgür Özel de kullandı o sözü.
1: Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurduğu mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı. Kriptolu o mesajlaşma sisteminde. Şimdi bu kişi yargılanıyor İstanbul'un verilerini dışarıya çıkarmakla. Ama bu ismin şöyle bir telefonuna bakılıyor. Kimler var? Mossad Başkanı, İsrail Başbakanları, MI6, MI5, CIA. Bunların direktörleri, buralarda çalışan isimler, daha önce CIA'de çalışmış, işte MI6'de çalışmış isimler, bu adamın şirketinde çalışıyor vesaire. Yani ne kadar masum bakabiliriz? Ya alt tarafı İstanbullunun indirimlerden faydalanması, faturasını kolay ödemesi için yapılmış bir uygulama, bu adama teslim etmek ne kadar masumane geliyor size?
2: Evet, yani o zamanları, şimdi 2019 seçiminden hemen sonra Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatıdır. Verilerin kopyalanması. Hı hı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarında var olan datalardaki bilgilerin kopyalanması talimatı verildi. Ama tam yapamadan bu sefer meclis üyelerinin itirazı üzerine de mahkeme kararıyla
1: mahkeme durdurdu.
2: Bu adım durduruldu.
1: Orada tırnak içerisinde ifade edeyim, bu isimlerle olan irtibatım da ya işte ticari ortaklarım diye söylemiştim. Mossad başkanları, başbakanlar, CIA vesaire.
2: Evet, evet. Yani o durduruldu ama başka uygulamalar var. İşte o İstanbul Sen'in uygulaması gibi. Bunlardan dolayı zaten Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bir dava daha var. Casusluk davası.
1: Seçmen yani evet. İstanbul'un verileri, aynı zamanda İBB çalışanlarının verileri dahi, bunlardan bahsediyoruz.
2: Evet, yani biz İstanbul'un kayıtları bir yerlere gitti belli ki. Hüseyin Gün'ün açıklamasında bu veriler üzerinden seçmen eğilimlerini yönlendirmek ve seçmen eğilimlerini belirlemek amacıyla kullanıldığından bahsedildi ama siz biraz evvel saydınız isimleri, şimdi yabancı isim olduğu için ben de tam çıkaramadım ama o kişilerin simaları gözümün önünde, o Hüseyin Gün'ün irtibatlı olduğu rehberindeki isimler dünyanın en böyle etkin istihbarat örgütleri ve bu bilgiler onlara geçmiş ne yazık ki. O nedenle biz şimdi şu davaları baktığımız zaman şey olarak görmeyelim, sıradan bir yolsuzluk davası gibi durmuyor. Büyük resme baktığımız zaman işin içinde başka şeyler de çıkıyor. Mesela para nerede diye soruldu biraz evvelde. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz birisi kaçırıldı evinin önünden. Kültür AŞ'nin başkan yardımcısı,
3: genel müdür yardımcısı.
2: İstenen neydi? 500 kilo altın. 500 kilo altın şu anda 1 trilyon 300 küsür milyon lira tutuyor. 500 kilo altını nereden biliyorlardı? Erzincan'da olduğunu biliyorlar. Erzincan'dan bahsediliyor. Karadeniz tarafında bir yerlerde olduğundan bahsediliyor. Daha o deşeleniyordur muhakkak arka tarafta da.
1: Tabii ki.
2: Yani o iş öyle sadece evinin önünden kaçırılıp sorgulanması, darp edilmesiyle sınırlı olmadığını ben düşünüyorum.
1: Yani burada bizler o kaçırılma olayının genellikle üzerinde duruyoruz. İşte o çeteden vesaire bunun üzerinde duruyoruz ama bahse konu olan rakam 500 kilogram altın. Doğru ya da gerçek ama bu tür davalarla ilgili süreçlerde özellikle bu iddiaların bile gündeme gelmesi. Yani rakamlar çok küçümseniyor sanırım ama çok büyük rakamlardan bahsediyoruz değil mi?
2: Bir trilyon.
1: Kamu zararına da bir bakalım mı? Onun da vardı şeyi. Sadece tespit edilebilen, en azından soruşturma sürecinde işte sayısal raporu, İBB meclis raporu vesaire, onlara baktığımızda reklam üniteleri ihalesinden yasa dışı işlemler ve 260 milyon liralık bir kamu zararı. İkinci eylemde açık hava reklam ünitesi ihalesinden 415 milyon lira kamu zararı. Üçüncü eylemde 1 milyar 189 milyon liralık kamu zararı. Dördüncü eylemde 896 milyon liralık kamu zararı. Beşinci eylemde 985 milyon liralık kamu zararı. Altıncı eylemde 98 milyon liralık kamu zararı. Yedinci eylemde 245 milyon liralık kamu zararından bahsediyoruz. Bu kamu zararı derken İstanbulluya harcanması gereken bir paradan bahsediyoruz.
4: Aynen öyle.
5: Bize
4: harcanması gereken bir para ve bunlar yani hani baktığımız zaman yani 500 kilo bir akıl almıyor yani ne kadar yapar, kaç para, yani bir odayı ne kadar doldurur. Yani bunlar gerçekten çok büyük paralar. Burada yani insanlar gerçekten 9-5 işine gidiyor, emek gösteriyor, bir şekilde birikimini yapıyor, hayatını idame ettirmeye çalışıyor. İşine giderken zaten çok zorlanıyor, metrobüsü bozuluyor, geç kalıyor. Yani bu noktada gerçekten sen İstanbul'un hayatına etki etmen gerekirken yani bu rakamlar akıl alır gibi değil bence. Yani inanılmaz yüksek miktarlar ve düşünüyorum yani bunlar eğer İstanbul'a harcansaydı acaba mesela bu gece harcansa yarın nasıl bir İstanbul'a uyanırız? Refah seviyesi ne kadar artar, yüzler ne kadar güler? Yani bunu düşünmeden edemiyorum. Ya
1: bugün gelirken Ulaştırma Bakanlığı'nın da herhalde şeyini gördüm. 2019'dan bu yana bak

0: insanlığın yapmış olduğu kilometre, metro kilometre evet. sayısından 80 kilometrenin üzerinde bir metro inşa et, metro ağı İstanbul'da inşa edilmiş. Ama bunlar yapılırken şimdi son zamanlarda İBB'li bazı belediyelerde ya bunları biz yapmayalım, bakanlık yapsın bize ne? Yol, bakanlık yapsın bize ne? Park, bakanlık yapsın bize ne? Su, bakanlık yapsın bize ne? Gibi söylemler de ortaya çıktı. İlginç olan da şu, tüm bunlar onların daima arkasına sığındığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor iddialar. Bu yönde şimdi bunu gündemine alan CHP'de 13 yıl genel başkanlık yapmış, Cumhurbaşkanlığı adayı olmuş. Bu isimleri yani İmamoğlu, Özgür Özel gibi isimleri siyasete kazandırmış, bu makamlara getirmiş bir genel başkan çıkıyor ve bunlara karşı sesini yükseltiyor diye kıyamet kopuyor, hain oluyor.
1: Tahir ve geçen Cumhurbaşkanımız Kayaşehir'de açılış yaptı Arnavutköy Halkalı hattını. Yani İstanbul Havalimanı'na artık vatandaş rahatlıkla gidebilecek. O dönemde, pandemi döneminde hatırlayın, Kayaşehir'de Çam Sakura Hastanesi yapıldı. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi. Pandemide insanlar kırılıyor, o hasta oluyorlar ve o hastanenin açılması için yolun yapılması gerek, metronun yapılması gerek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne valilik yazı yazdı ve bütçem yok diyerek Çam Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadılar. Metro hattını durdurdular. Ve diyorsunuz yani böyle ki bakanlıklar
0: yapsın. Çok büyük bir yol projesinden de hani İstanbul
1: Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken şehir hastanesi, Çam Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadılar. Ulaştırma Bakanlığı bu yol çalışmasını yaparken, metro çalışmasını yaparken utanmadan büyükşehir çalışıyor, metro çalışması yapılıyor diye afişler astılar. Ben o dönemde aradım bakanımızın basın müşavirini. Siz yapıyorsunuz, adamlar afişler asıyorlar, en sonunda kaldırdılar. Ya bu kadar arsızca yaklaştılar. Yani sağlık problemi yaşadığımız dönemde dahi bir hastane yolunu yapmadılar, bütçem yok diye valiliğe yazı yazdılar.
0: Şuna şahit oldum geçtiğimiz günlerde. Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayıp yarım bıraktığı bir yol var. Evet. İşte o Çam Sakura'ya evet. giden yol. Şimdi bu yapılmıyor ve orada çok ciddi bir trafik oluşuyor şu anda. Bunun üzerine Başakşehir Belediyesi harekete geçiyor. Evet. Bebeğin yapmadığı yolu vatandaş mağdur olmasın diye yapıyor. Ama CHP'li bir ilçe başkanı gidiyor o projeyi eleştiriyor. Yani Başakşehir Belediyesi'nin İBB'nin yapmadığı işi yapmasını eleştiriyor. O projeyle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. İlginç bir süreç var.
1: Evet.
0: Ve tüm bunlardan siyaseten nasıl sıyrılabiliriz? Nasıl Türkiye gündeminden çıkarabiliriz? Yurt dışına şikayet edelim. Ve evet. bir de yeni parti evet. kuralım konusu gündeme
1: abi, bakın,
0: geliyor.
1: Şimdi Barko'da İmamoğlu İnşaat AŞ diyor. Bugün savunma yapsa Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, Ekrem İmamoğlu'nun önemli ismi, bir sanık savunmasını yapacaktı ve Ekrem İmamoğlu'na geçecekti. Tuncay Yılmaz bugün savunma yapmadı. Neden? Avukatı gelmedi. Avukatını göndermeyerek duruşmayı kilitlediler. Daha sonra hastalık, Allah şifa versin, inşallah sıkıntılı bir durum yoktur. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürünün savunma yapmasını avukat göndermeyerek engellediler ve mahkemeyi suçladılar. Böyle bir sistem olur mu ya? Siz mahkemeyi kilitliyorsunuz, ondan sonra diyorsunuz ki sıra kendinize geliyor. Ekrem İmamoğlu, ben savunma yapmıyorum, Fatih Keleş yapsın, sonra ben yapacağım diyor. Tuncay Yılmaz'ı önce dinleyelim de en son savunmayı ben yapayım diyor. Ve bu Tuncay Yılmaz, hatırlayın, CHP İstanbul İl Binası'nın satın alınmasında paralarla, bavullarla para götüren kişi. Mahkeme başkanı sorduğunda, Tuncay Yılmaz sen İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürüsün, CHP İl Binası'nın satın alınması için bavul bavul parayı neden taşıdın diye sorduğunda ne diyecekler acaba? Bilmiyorum.
0: Muhatap almazlar.
1: Bu soruyu muhatap almıyorum.
0: Muhtemelen. Çünkü buna alıştık.
1: Evet, alıştık. Yani.
0: Daha yargılamaların başında ben bu soruları muhatap almıyorum. Bana bakan Atatürk'ü görür.
1: Evet.
0: Diyen bir İmamoğlu vardı. Sürecin sonunda neler yaşanacak, ama ilginçtir, zamanlama çok manidar. Özellikle bu soruşturmalar üzerinden Avrupa'da oluşturmak istenen bir algı, Türkiye'deki adalet sistemiyle ilgili oluşturmak istenen bir algı

0: yapılan ardı ardına şikayetler ve bazı olaylar toplumsal dinamikleri hedef alan bazı olayların olması da zamanlama çok manidar. Çünkü yani artık son kullanma tarihi geçmiş, tarihin o tozlu sayfalarına gömülmüş bazı zihniyetlerin yeniden hortlamaya çalıştığını, birilerinin işte komiklik adı altında halkın değerlerine saldırmasının normal karşılanması yani ilginç geldi.
1: Dediğiniz gibi NATO zirvesinin öncesinde bunlar yaşanıyor.
0: Tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacakken tüm bunlardan bir de tabii yeni parti konuları, CHP içerisindeki hainlik tartışmalarıyla, kurtarıcı tartışmalarıyla devam eden üstünü kapatma süreci var. Bizler elimizden geldiğince yeni gelişmeler oldukça bunları takip etmeyi de sürdüreceğiz. Ama bugünlük Gece Ajansı'nı noktalayacağız. Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Güven Keleş çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Avukat Meltem Nurçevik çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve Güngör Özarslan çok teşekkürler.
3: Saygılar. Kıymetli
0: değerlendirmelerinizden dolayı Gece Ajansı'nı noktalıyoruz efendim, ama gündemi takip etmeye A Haber Gece ile Sinan Tatlı birazdan devam edecek.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi için yaklaşık 1000 kişilik heyetle Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Peki olası görüşmede masadaki başlıklar ne olacak? İşte yanıtı.
1: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Takvim yaprakları 7 Temmuz Salı gününü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya peş peşe uçaklar inecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaklaşık 1000 kişilik dev bir ekiple NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump'ın havalimanında ise çocuklar tarafından karşılanması planlanıyor. Trump her ülke ziyaretinde olduğu gibi Türkiye'ye de özel araçlarını ve helikopterlerini de getirecek. Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek. Trump makam aracı olaraksa The Beast yani canavarı kullanacak. Zirve marjında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da baş başa görüşmesi bekleniyor.
3: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
4: Büyük ihtimalle olur.
2: Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihte kurulan 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerin bulunduğu resmi törenle karşılanması ve iki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmede bir araya geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca iki liderin ortak basın toplantısı da gerçekleştirmesi öngörülüyor.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş Uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
2: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
1: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Gazze'de ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: NATO zirvesinin en dikkat çeken yönlerinden biri de ilk kez savunma sanayinin liderler görüşmesinin merkezine yerleşmesi olacak. Peki en çok külfet paylaşımı kavramının üzerinde durulması beklenen zirvenin sonunda açıklanacak NATO bildirisi hangi başlıkları içerecek, ayrıntılarına bakalım.
6: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. Çok sayıda ikili görüşmenin yapılması beklenen zirvede liderler 8 Temmuz'da bir araya gelecek.
7: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Ankara zirvesinin en dikkat çekici yönlerinden biri de savunma sanayinin ilk kez liderler zirvesinin merkezine yerleşmesi olacak.
5: Zirve programı 7 Temmuz'da saat 10 ile 17 arasında savunma sanayi forumuyla başlayacak. Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi devleri de 3 boyutlu sergiyle ürünlerini tanıtacak.
2: Öyle ki savunma sanayi kapasitesinin artırılması, yeni finans modelleri, ortak projeler ve yeni üretim hatları Avrupa'nın gündeminde. Ankara'ya göre Avrupa'nın savunma alanında atacağı adımlar NATO'yu tamamlamalı. NATO'nun yerine geçmeye çalışan alternatif yapılar oluşturulmamalı.
7: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
2: Ayrıca Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefiklerinin de bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Öte yandan Ankara zirvesinin en çok duyulacak ifadelerinden biri de külfet paylaşımı olacak. Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Avrupalı müttefiklerinden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini bekliyor.
8: NATO'da iyi müttefiklerimiz de var, kötüleri de. Bazı isteklerimiz oldu. Biliyorsunuz trilyonlarca dolar harcadık ama onlara ihtiyacımız olduğundaki asla olmadı. Ne yapacaklarını görmek için yardım istedim. İhtiyacım olan son şey NATO'nun yolumuza çıkmasıydı. Çünkü onlar kağıttan kaplanlar.
2: Türkiye ise bu tartışmayı yalnızca bütçe açısından değerlendirmiyor.
7: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Ankara külfet paylaşımını daha fazla üretmek, yatırım yapmak, sorumluluk almak, askeri yetenek geliştirmek olarak görüyor. Peki zirve sonunda açıklanacak NATO bildirisinin hangi başlıkları içermesi bekleniyor? NATO'nun müttefiklerinden birine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını belirten 5. maddesine bağlılık. NATO ülkelerine yönelik başta terörizm gibi tehditlerin sıralaması. Savunma sanayi harcamalarında Avrupa'nın elini taşın altına koymasının teyidi. 2035'e kadar her üye ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunma ve güvenlikle ilgili alanlara ayırması. Yol haritasında asker, silah, mühimmat, kuvvet yapısını kapsayan doğrudan savunma alanıyla altyapı, siber güvenlik, kritik tesisler, lojistik, savunma sanayini kapsayan güvenlik başlıklarında kapasite birleşimini içeren savunma sanayi ekosisteminin bir mutabakat altına alınması, Ukrayna'ya destek fonları ve yönetimi.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak. Forum kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon verilecek.
9: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon düzenlenecek.

0: Program kapsamında Milli Hava Platformları gösteri uçuşları yapacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade olduğunu söyledi. F-35 satış yasağının da kalkabileceğinin mesajını verdi. Bakan Fidan, NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını da dile getirdi.
2: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
0: ABD'nin 2020'den bu yana Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılabileceği sinyalini verdi. F-35 satış yasağına değindi.
2: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan bu idari bir karar, katsadan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında küresel ve bölgesel gelişmeleri ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu gittiğini söyledi.
2: Genel hatlarıyla iyi giden bir ilişki var. Bölgesel konularda anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Ama yani her iki tarafı da bu kadar gerçekten besleyecek büyük bir ilişki alanı varken bunu ilerletmemek rasyonel aktörlerin kafasının aldığı bir konu değil.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan davet ettiği için NATO zirvesine katılacağını ifade etti.
2: Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Hı hı. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı. Artık gerçekten çok büyük bir stratejik denklem oldu. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın yıllar içerisinde ortaya koyduğu küresel liderlik vizyonu ve geliştirdiği ilişki ağı ve oluşturduğu güven, hı hı, insanlar nazarındaki prestij, Türkiye'nin geldiği nokta tabii fevkalade önemli.
0: Bakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin tarihin en büyük zirvesi olacağını kaydetti.
2: Amerika dünyadaki kendi rolünü Trump döneminde yeniden tanımlama içerisinde. Avrupa kendisini 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu derece büyük bir tehdit altında hissetmemişti. Artık durdurulamaz bir süper güç. İnsanlık tarihinin belki en başarılı güvenlik ittifaklarından birinin bu tarihi dönemeçte, eşikte bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde bir araya geliyor olması bence tarihte görülen NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak.
0: Fidan'a İsrail'den Türkiye'ye yöneltilen hadsiz açıklamalar da soruldu.
2: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem ne? Problem İsrail sadece benim değil. İsrail dünyanın sorunu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi için alınan güvenlik tedbirlerinin Ankaralıların günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını söyledi. Çiftçi, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır dedi.
3: NATO liderler zirvesine 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor.
4: Ankara NATO zirvesi alarmında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde milletvekillerine alınan tedbirleri açıkladı.
3: 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
4: Tedbirler sadece Ankara ile sınırlı değil.
3: Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil.

0: Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var.
1: Esenboğa Havalimanı ile Külliye arası zirvedeki önemli güzergahlardan biri.
0: Esenboğa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da güzergahta toplam 3926 personelimiz görev yapacak. Mürtet Ankara, yeni açılan Ankara Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde 1742 personelimiz görev almış olacak.
1: Zirve kapsamında 24 saat esasıyla çalışılacak.
0: Havalimanları 3 tane, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum seviyede sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda.
1: Uygulanan yoğun güvenlik tedbirlerinin tek bir amacı var.
0: O da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenli personelin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.

0: Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından birinde bombalı saldırı oldu. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerinde Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı arasındaki bir kafenin girişinde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
1: Şam'ın en işlek noktası seçildi. El yapımı patlayıcı bir kafenin önünde infilak etti. Suriye'nin huzuru hedef alındı. Patlama şehrin hem sembolik hem de insan trafiğinin en yoğun olduğu Hicaz Demiryolu'yla Adalet Sarayı aksında bulunan bir kafenin giriş bölümünde yaşandı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden güzergahta meydana gelen patlamanın şiddetiyle kafe adeta savaş alanına döndü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntülerde kafeden yükselen dumanlar, yerdeki yaralılar ve çevredekilerin yaşadığı can havli dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çevre binalarda da büyük hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Suriye İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştiğini açıklarken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şam'daki patlamanın zamanlaması ise dikkat çekti. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Kuneitra ve Dera kentlerine saldırılar düzenlemiş, işgali genişleterek kontrol noktaları kurmuştu.
2: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı, şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye, sizin deneyleriniz için bir saha değil.
0: Suriye'nin Hicaz bölgesinde düzenlenen saldırıya Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırıyı lanetledi, Suriye halkını birlik olmaya çağırdı.
3: Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleşen ve can kayıplarına yol açan saldırıya Ankara'dan tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınadı.
1: Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır.
3: Açıklamada Türkiye'nin bu süreçte Suriye'de dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz saldırıyı lanetledi. Suriye halkını birlik olmaya çağırdı.
1: Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor.

0: ve lanetliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurlarıyla teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'ye destek mesajı verdi.
0: Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Saldırıya bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
0: Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum.
1: Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
2: İran, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etmeye hazırlanıyor. Ülke tarihinin en büyük cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. Törenlere milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Dini lideri Müşteba Hamane'nin katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu arada İsrail, Hamane'ye yönelik tehditlerini tekrarladı.
0: İran, ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane ve ailesine vedaya hazırlanıyor.
3: Onun yokluğu hepimiz için çok acı ve onun yokluğu uzun bir süre doldurulamayacak.
0: Başkent Tahran'da günlerdir devam eden çalışmalar tamamlandı.
4: Yas belirtisi olarak Tahran'ın her tarafı siyahlarla donatılırken Ayetullah Ali Hamane'nin posterleri her tarafa asıldı.
5: Müzakerelerden bahsedildiğinde kalbimiz kırılıyor. Liderimizi kaybettik. Çok zor şeyler yaşadık. Fakat dini liderimiz talimat verdiğinde buna uyacağız.
0: Hamane için çok katmanlı bir cenaze töreni düzenlenecek.
4: En önemli ve işlek caddesi ve meydanı olan Veli As Meydanı'nda beyaz bir pankartın üzerinde son veda yazılı bir pankarta yer verildi.
0: İlk tören uluslararası katılımcılar ve devlet başkanları için cuma günü yapılacak. Tahran'daki anma törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev gibi isimlerin katılması bekleniyor. Asıl tören halkın katılımıyla 4 Temmuz'da başlayacak. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde tören için platform kuruldu. Cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı ile Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hatta gerçekleşecek. Bu törene milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Cenaze salı günü Tahran'ın ardından Şiilerin en önemli merkezlerinden olan Kum kentine götürülecek. 8 Temmuz çarşamba günü ise Hamane'in cenazesi Şiilerin kutsal kabul ettikleri Irak'ta bulunan Necef ve Kerbela'ya nakledilecek. Son törense 9 Temmuz perşembe günü Hamane'in doğduğu kent olan Meşhed'de yapılacak. Hamane ve aile üyeleri burada defnedilecek. Törene ilişkin en merak edilen konuysa Hamane'in oğlu ve aynı zamanda ülkenin dini lideri Müşteba Hamane'in törenlere katılıp katılmayacağı. Hamane dini lider seçildiğinden beri kamuoyunun karşısına çıkmadı. Ama güvenlik endişelerini artıran açıklama İsrail'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamane için ölümü işaretlendi ifadesini kullandı. Bu tehdide İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Arakçı, ABD Başkanı Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse İran onlara derslerini verecek ifadesini kullandı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek Tahran yönetiminin Washington'ın temel taleplerinin neredeyse tamamını kabul ettiğini söyledi. Amerikan basınına konuşan Trump, müzakereleri sürdürüyoruz. Bence ihtiyacımız olan hemen her şeyi kabul ettiler ifadelerini kullandı. Washington'ın temel amacının Tahran'ın nükleer silahlara erişmesini engellemek olduğunu yineleyen Trump, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Trump, biz rejim değişikliği arayışında değiliz, çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silaha sahip olamazlar dedi. Son dönemde İran'a yönelik askeri operasyonları da savunan Trump, ülkenin askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini söyledi. Ellerinde birkaç füze kaldı. Onları da yok edebiliriz.

0: bir gemimize drone gönderdikleri için geçen hafta onlara 3 kez çok sert vurduk ifadeleri de kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin büyük bir saldırı bekliyoruz uyarısından birkaç saat sonra Rusya başkent Kiev'e 74 füze ve 496 insansız hava aracıyla yoğun bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.
1: Zelenski büyük bir saldırı bekliyoruz dedikten saatler sonra Rus ordusu düğmeye bastı. Kiev'e balistik füze ve kamikaze İHA yağdı. Ukrayna ile Rusya arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığı geniş çaplı saldırılarla kentin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Çok sayıda bina alevler içinde kaldı. Ağır Rus bombardımanı sonucu başkentte çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ukraynalılar sığınaklara akın etti. Kent sakinleri çocukları ve evcil hayvanlarıyla birlikte metro istasyonlarına indi. Hasarın asıl boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. 20 binada ağır hasar meydana geldi. Enkaz altında kalanlar ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Yaşam alanlarından geriye enkaz kaldı.
2: Olay sabah 3 ila 4 arasında oldu. Bina şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Hatta otoparkta bile güçlü titreşim hissedildi ve ardından patlama oldu.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'e yapılan Rus bombardımanından saatler önce büyük bir saldırı beklendiği konusunda halkını uyarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise askeri sanayi ve enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu. Vurulan yerler arasında Flamingo seyir füzelerinin kontrol sistemlerini üreten tesisinde olduğu ifade edildi. Ukrayna'da Rusya'nın enerji altyapısına yönelik ağır saldırılar gerçekleştirdi. Kiev'e ait dronlar başkent Moskova'nın doğusundaki Kıstovo'da bir Rus petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından tesiste üretim durduruldu. Rafineriden alevler ve siyah dumanlar yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı geride bırakan savaş, şu ana kadar 2 milyondan fazla askerin hayatını kaybetmesine yol açtı.
0: İşgalci Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis ezan sesinin yükseldiği camilere girerek ceza uygulayabilecek.
3: Katil Netanyahu yönetimi soykırımın yanı sıra dini değerleri de yok ederek Filistin topraklarını tam anlamıyla işgal etmek istiyor. Bu amaçla İsrailli milletvekilleri meclise bir tasarı sundu. Tasarı işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı öngörüyor. Çirkin tasarı İsrail meclisinde 36 hayıra karşılık 50 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması halinde İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör kullanılamayacak. İsrail polisi kurallara uyulmadığı bahanesiyle camilere girme yetkisine sahip olacak. Kısıtlamayı ihlal eden camilere ağır para cezaları uygulanacak. Skandal tasarıya Filistin kanadından tepki gecikmedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in bu adımıyla Arap kimliğini silmeyi amaçladığını vurguladı. Fettuh, ezanın hedef alınmasının insan hakları evrensel beyannamesine tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Geçen ay İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir tasarı hakkında video yayınlamıştı. Camilerdeki gürültüyü durduracağım demişti.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da tapınaktan dönen bir grup keşiş akıllara durgunluk veren bir kazayla dehşeti yaşadı. Ailesinin kamyonetiyle sürat yapan 11 yaşındaki çocuk direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yürüyen keşişlerin arasına daldı. Kazada 8 keşiş hayatını kaybetti.
1: yaşındaki çocuk kamyonette keşişlerin arasına daldı. Katliamdan farksız kaza kameralara işte böyle yansıdı. Korkunç görüntüler Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kayda geçti. Ailesinin kamyonetini çalarak sürat yapan 11 yaşındaki çocuk aracın kontrolünü kaybetti. Yolda yürüyen kalabalık keşiş grubunun arasına dalan çocuk önüne çıkan herkesi ezip geçti. Yol üzerindeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği kazada çok sayıda keşiş hayatını kaybetti. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 20'ye yakın yaralı da hastaneye kaldırıldı. Keşişlerin tapınakta yemek yedikten sonra şehir merkezine döndüğünü açıklayan polis, katliama neden olan çocuğun ailesini de ifadeye çağırdı. Akıllara durgunluk veren kazadan geriye ise işte bu görüntüler kaldı.

Yargıtay 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının temiz incelemesini tamamladı. Kararda darbenin kritik isimlerine verilen ağır cezalar onandı.

0: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Yargıtay en kritik davalardan birinde daha önemli bir aşamayı tamamladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021'de verdiği kararı büyük ölçüde onayladı. TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammed Tanju Posor'la korsan darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer'in de bulunduğu 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının onanmasına hükmedildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a verilen 61 yıl 6 ay hapis cezası da onandı. Daire, anayasal düzeni ihlal suçuna yardım kapsamında 82 sanığa 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 aya kadar verilen süreli hapisle, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen 6 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı. Aralarında erlerin de bulunduğu 125 sanık hakkında verilen beraat kararlarının ise onanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek için yola çıkan eski yarbay Emin Güven ve mahkumiyetine hükmedilen başka bir sanığın yargılama aşamasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi. Yargıtay bazı sanıklar hakkında ise bozma kararı verdi. 9 sanığın anayasal düzeni ihlal suçuna yardımdan aldığı cezalar müşterek fail oldukları gerekçesiyle bozuldu. FETÖ'nün sözde sivil imamları Murat Dayı ve Enver Aygün'e verilen müebbet hapis cezaları da yardım kapsamına alınarak bozuldu. Haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen 44 sanık hakkındaki hükümde beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozuldu. Yargıtay'ın onadığı cezalar kesinleşirken bozulan kısımlarla ilgili yargılama süreci yeniden başlayacak.
2: Türkiye'nin konuştuğu cinayetlerden biriydi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi. Cesedinin bulunma şekli hepimizin yüreğini yakmıştı. Onu öldürmekle suçlanan eski polis Cemil Koç, mahkemede cinayet hariç hemen her şeyi itiraf etti. Savcı ise Koç hakkındaki mütalasını tamamladı ve mahkemeye sundu. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
3: Yani en fazlasını istiyoruz biz Cemil için.
4: Ayşe Tokyaz davasında mütalaa çıktı. Savcı katil zanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istedi.
3: Ben, Ayşe benim, ben Ayşe'yim. Biz aynı bedeni taşıyoruz.
4: 13 Temmuz 2025'ti. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarında.

0: Yanındaki bir valizin içinde bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi ise eski polis Cemil Koç'tu. Koç'un suç dosyası ise hayli kabarıktı. 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü.
1: Ayşe Tokyaz davasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Zanlı Cemil Koç için 3 ayrı suçtan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
0: Savcı kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarındansa 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
2: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
0: Şüpheli Cemil Koç savunmasında cinayet dışında her şeyi itiraf etti.
3: Ayşe'yi valize ben koydum. Valizi araca da ben koydum. Sonrasında Oğuz Kal'ın ortaklığının bulunduğu benzinliğe gittik. Benzinlikten Oğuz Kal'la birlikte ayrıldık. Ne yapacağımızı konuştuk. Ancak Oğuz korkup beni sattı. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim.
0: Savcılık Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılma talep etti. Mütalaya göre Oğuz Kal, Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin taşınması sürecinde Cemil Koç'la birlikte hareket etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.
4: Sözde mizah adı altında milli ve manevi değerlere saldırılar son günlerde artış gösterdi. Son olarak komedyen Deniz Göktaş hakkında bir gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
5: İyisiyle kötüsüyle beraber bir yol.
6: Dini değerleri aşağılamakla suçlanan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Deniz Göktaş son stand-up gösterisinde dini değerler hakkında aşağılayıcı sözler sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komedyen Deniz Göktaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı.
7: Hakkında resen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı.
6: Yurt dışından dönen Göktaş İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
4: İstanbul Küçükçekmece'de kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
8: İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi. İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Abdullah A. sabah saatlerinde Başakşehir'deki işine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Abdullah A. yolda kendisine pusu kuran kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan vurulduktan sonra da bir süre ilerlemeyi sürdüren Abdullah A.'ya kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 5 mermi isabet eden güvenlik görevlisi Abdullah A. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
4: Şimdi sizleri İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nün göz bebeği Kanıt'la tanıştıracağız. Polis köpeği Kanıt bugüne kadar 500'e yakın operasyona katıldı ve tonlarca yasaklı maddenin bulunmasını sağladı. Üstelik Kanıt'ın anne, babası ve yavruları da emniyet teşkilatında.
9: Gel babacığım, gel babacığım. Masaya çık. Çık. Aferin sana, otur. Otur. Selam ver. Aferin, iki ayağını da kaldır. Yoruldun mu? Kaldır. Kaldır. Aferin sana. Hop.
10: Kanıt'ın anne ve babası da polis teşkilatından mıydı?
9: Evet, ikisi de polis teşkilatında K9 olarak görev yapmaktadır.
6: Kanıt yeteneğini genlerinden alıyor. Babası bomba, annesi narkotik köpeği. O, İstanbul Emniyeti'nin en çok uyuşturucu yakalamasını yapan polis köpeği.
9: Gel bak.
11: Bravo sana.
10: O uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası kanıt. Bugüne kadar 8 yılda 500'e yakın operasyona katıldı. İşte o operasyonlarda özellikle

0: özellikle tonlarca uyuşturucunun yakalanmasına sebep olduğu, başarısız olduğu tek bir operasyon bile olmadı.
1: Yapılan operasyonlarda en başarılı, en eksiksiz operasyonlara katılan ve hiçbir maddeyi kaçırmayan köpek olarak şu anda birimimizin gözdesi olarak görev yapmaktadır. Ankara eğitimini bitirdikten sonra 12. aydan itibaren İstanbul Emniyeti'nde hizmet yapmaya devam ediyor. Operasyonlara katıldı, tonlarca mal yakalamasına, biz polis memurlarına yardımcı oldu. Birçok gencin zehirlenmesine önleyici hizmet olarak destek verdi.
2: Eğitmeniyle birlikte tam 7 yıldır İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapıyor. Uyuşturucu tacirlerinin yöntemlerini gittiği her operasyonda bir bir ortaya çıkarıyor.
1: Bir bebeğin bebek bezine saklanan 600 grama yakın bir uyuşturucu madde ele geçirdi. Veya aynısı İstanbul'da yaptığımız bir ev operasyonu sonucunda bir bölümü, bütün her yeri tabloyla doluydu. Daha sonrasında kanıtın sürekli tablolara gidip tepki vermesi sonucunda kontrolleri sağladığımızda tablonun tamamının uyuşturucu maddeden yapıldığını, her bir köşesini öğrenmiş olduk.
2: Kanıt başarılı operasyonlarına devam ederken eğitmeninin sözündense bir an bile çıkmıyor.
3: Yat, bekle. Bravo. Otur babacığım. Selam ver.
0: Bir duygusal bağ da oluşuyor mu?
1: Tabii ki. Olmaz mı? Her ne kadar ciddi bir şekilde görev olarak da baksak bu duruma, bizim önceliğimiz bunlar can tabii ki. Sevgi bağı olmadan köpek aramasında gerçekleştirilmez. O yüzden sevgi bağı çok yüksek bizim aramızda. Neyse ki bakışımdan bile ne istediğimizi yapar.
0: Kanıt eğitmeniyle birlikte her gün tatbikat yapıyor. İşte biz de o tatbikatlardan birisine eşlik edeceğiz. Bu sefer topu biz saklayacağız. Bakalım kanıt eğitmeniyle geldiğinde topu bulabilecek mi?
3: Ara. Aferin sana. Orada mı? Nerede? Orada mı? Aferin.
0: İşte kanıt kısa sürede o topu bulmayı başardı.
2: Kanıt'ın 9 yavrusu da kendisi gibi emniyet teşkilatına hizmet veriyor. Kanıt da emeklilik günü gelene kadar başarılı operasyonlarına devam edecek.
1: Çok seviyorum kendisini. Tahmini olarak 8 yaşında ben 12'yi görebileceğine inanıyorum enerji bakımından. İnşallah Allah da sağlık verirse.

0: Asrın felaketinde ağır hasar gören Kahramanmaraş'taki tarihi kapalı çarşı 14 ay süren restorasyonun ardından yeniden açıldı. Kentin simgeleri arasında yer alan asırlık çarşı aslına uygun şekilde yenilendi.
1: Çarşımız güzel oldu. Şu anda gayet ferah ve nezih bir ortam var burada.
2: Yapı itibariyle eskiye göre çok iyi oldu.
3: Sözler tutuldu mu?
4: Sözler tutuldu. Evet, tadilattan dolayı kısa sürede yaptılar.
5: Asrın felaketinde ağır hasar alan tarihi çarşı yeniden kepenk açtı. Yaklaşık 6 asırlık geçmişiyle Kahramanmaraş'ın simgeleri arasında yer alan tarihi kapalı çarşıda restorasyon çalışmaları tamamlandı.
6: Restorasyon çalışmaları 14 ay sürdü. 2700 metrekare kapalı alana sahip çarşı içerisinde 144 dükkan restore edildi ve esnaf yeniden kepenklerini açtı.
7: Deprem sürecinde ilk günden ekip olarak, bakanlarımız olarak hepsinin bir birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmasından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bu memlekette her yerden gelerek çalıştılar. Herkesin bir emeği var.
5: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören çarşı, güçlendirme, cephe indirme, altyapı ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla hem güvenliği hem de estetik görünümüne yeniden kavuştu.
6: Kapalı çarşının bu bölümü 45 yıl öncesinde demir saclardan yapılmıştı. Bu şekilde faaliyet gösteriyordu. Restorasyon çalışmaları esnasında burası da yine tıpkı diğer tarafa uygun bir şekilde yapıldı ve bir bütün haline getirildi.
8: Çarşımız bayağı bir ağır hasar aldı. Yıkılan dükkanlarımız oldu. Çok şükür 2 yıldan aradan sonra tekrar iş yerlerimize kavuştuk.
7: Sözler tutuldu. Gününden önce burası şöyle bir şeydi. Bizim karşıdaki iş yerleri komple yıkılmıştı. Karşıdaki abilerimizin iş yerleri komple yıkılmıştı.
4: Devletimiz de bu kapalı çarşıyı yaptı. Sağ olsun. Hazır oldu. Geldik, yerleştik, çalışıyoruz şu anda.
5: Yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla yenilenen çarşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
0: İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Yangında zarar gören evlerin yerine yapılan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Yeni konutların teslimatı kısa sürede yapılacak.
9: Ödemiş'te yangın afeti konutları ay sonu teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yaraları sardı.
10: Diyorum oğlum yapacağız işte. Yapacağız. Tamam mı? Tamam mı?
9: Bakan kurumla yangında evi zarar gören Muzaffer arasındaki diyalog sonrası verilen söz tutuldu.

0: Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi, yöresel mimariye uygun, afetlere dirençli olarak inşa edildi. Bir yıl önce yaşanan afet sonrası inşa edilen afet konutları kısa süre sonra sahiplerine teslim edilecek.
1: İstanbul Arnavutköy'deki Egemen Caddesi'nde üst geçit bulunmaması yayaların güvenliği için risk oluşturuyor. Mahalle muhtarı yıllardır İBB'ye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek acil önlem çağrısı yaptı.
0: İstanbul Havalimanı yolundaki Egemen Caddesi'nde üst geçit yok. Mahalleli her gün kazayla burun buruna geliyor.
2: Buraya acilen bir üst geçit istiyoruz. Bir de bu yol yetersiz artık.
3: 3 gün önce bir kaza oldu şuradan. Bir çocuğa araba çarptı. Allah'ta çocuğun durumu iyi ama illa ki burada birilerinin canı mı yansın?
0: Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, öğrencilerin yoğun kullandığı güzergahta üst geçit yapılması çağrısında bulundu.
3: Okul saatleri gerçekten izdiham yaşanıyor. Burada çocuklarımız yaya geçidi yok. Işıklar var. Işıklarda da yetersiz oluyor bize. Burada acilen bir üst geçit istiyoruz.
0: İKA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan taleplerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
3: Burası pandemiden önce yapıldı. Defalarca İBB'ye dilekçelerimizi verdik. Bir üst geçit istedik. Üst geçit hala yapılamadı.
0: Öte yandan bölgede 3 gün önce bir çocuğa otomobil çarptı. Neyse ki kaza büyük bir yaralanma olmadan atlatıldı. Ancak mahalleli okulların açılmasıyla daha büyük tehlikelerin yaşanmasından korkuyor.
3: Saatte en az 100 tane araba, 200 tane araba geçiyor. Bir de Allah'tan şu an okullar tatil. Okullar açıldığında daha kötü.
1: Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası yurtta etkili olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar havuza girerek serinlemeye çalıştı. İzmir'de de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor.
0: Sıcak havadan bunalan çocuklar havuza girerek serinledi.
4: Diyarbakır'da havuz var, işte ispatı.
0: Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
5: Hava çok sıcaktır, biz buraya geliyoruz.
0: Çocuklar serinlemek için havuzlara girerken aileler gölgeliklere sığındı.
6: Şu anda Diyarbakır'ın kalbindeyiz. Hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Sıcak havadan bunalan çocuklar soluğu Anzele havuzunda aldı ve şu anda bu havuzda çocuklar serinliyor.
7: Valla gelip biz yiyerek yani bu ağaç dibinde oturuyoruz yani bu şekilde çocukları izliyoruz.
8: Hava çok sıcaktır. Geliyor buraya serinliyor.
0: Sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı illerden biri de İzmir oldu. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğleden sonra artış gösteriyor.
9: İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyrediyor. Hava sıcaklıkları 37-38 nemle birlikte 40-41 dereceye kadar yükselebiliyor. Uzmanların uyarısı kronik hastalığı olanlar, tansiyonu olanlar 11 ile 16 arasında dışarı çıkmamaları.
1: İngiltere'de bebeklerin yüzme sırasında kullandığı boyun simitleri boğulma riski nedeniyle gündemde. Uzmanlar bu tür aparatlar yerine çocukların yüzmeyi yaşlarına uygun ekip

0: eğitmenlerle ve eğitmen gözetiminde öğrenmesi gerektiğini söylüyor.
1: Bebek can simitleri boğulma riski oluşturuyor. Peki uzmanlar tartışmaların odağında olan yüzme aparatı için ne diyor?
2: İngiltere'de kullanımdan kaldırılan boyun aparatı küçük yaştaki çocukların nefes alma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırdığı için kullanımdan kaldırıldı. Ülkemizde ise bu aparat zaten hiç kullanılmıyordu. Uzman antrenörler eşliğinde ülkemizdeki küçük yaştaki çocuklar yüzmeyi havuzlarda öğreniyor.
3: Aslında bu aparat su terapisi amacıyla bebeklerde kullanılan aparatlar. Ama bu aparata güvenerek bebeklerini suyla baş başa bırakan ebeveynler oldu ve ister istemez istemediğim sonuçlar doğuran kazalara sebebiyet verdi. Bunun dışında bu aparatla yüzme öğretmeye çalışan yine ebeveynler oldu. Burada da şöyle bir yanlış var. Bu boyun aparatı ortopedik olarak uygun bir aparat değil. Ve biz sporcuların yatay pozisyonda suyun üzerine kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama boyun aparatından dolayı bacaklar suyun altında kaldığı için sporcu bacakları yukarı kaldırmaya çalıştıkça boyun kaslarını zedelemiş oluyor. Bu yüzden de İngiltere'nin bu aparata engel olduğunu düşünüyorum.
1: Yüzme okullarında eğitimler, yüzme tahtası ve destekleyici materyallerle eğitmen gözetiminde sürdürülüyor.
3: Bizde yüzme tahtaları ve makarnalar var. Demin bahsettiğim gibi suyun üzerinde yatay pozisyonda olmak için biz bu aparatları kullanıyoruz. Tabii burada yine birebir eğitimcilerimizin gözleminde yapılıyor bu eğitimler ve yine başımıza da can kurtaranlar oluyor. Yani bizde birinci öncelik her zaman güvenlik.
2: Küçük yaşta çocukları olan aileler özellikle denizde çocuklarına yüzme öğretirken son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde olumsuz kazalarla karşılaşılabilir.
4: İlk denizi öğrendim.
2: Anne baba yanında mıydı? Kolluk kullanıyor muydu?
4: Kollukla öğrendim ilk ben böyle bir 5 yaşında falanım.
5: Havuza gittik, kendi kendine yüzebiliyor artık. Hani burada da yine bir kendinizi geliştirmek adına geldik.
2: Hocalarınızla, yüzme antrenörlerinizle daha deneyimli bir hale geliyorsunuz, öyle değil mi?
4: Evet.
2: Kaç saat sürüyor idmanınız?
4: 1,5 saat galiba, öyle biliyorum.
2: Devam etmeyi düşünüyor musun?
4: Evet.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu ve Birleşmiş Milletler nezdindeki başkanı olduğu Sıfır Atık Hareketi küresel çapta ses getirmeye devam ediyor. Haziran ayında Antalya'da düzenlenen 3 günlük Sıfır Atık Forumu'nun çıktıları bu kez Almanya'nın Hamburg kentindeki konferansta gündeme taşındı.
6: Gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık Hareketi, sürdürülebilir gelecek için yol gösterici olmaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun kritik çıktıları bu kez Almanya'da gündeme taşındı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'nda çok önemli temaslara imza attı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Tatiana Molkeyan'ın da aralarında yer aldığı görüşmelerde döngüsel ekonomi, iklim finansmanı ve sürdürülebilir şehirler gibi çok önemli başlıklar masaya yatırıldı. İklim kriziyle mücadele başta olmak üzere dünya hükümetlerine ve uluslararası topluma düşen sorumluluklar ele alındı.
6: Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür" mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
1: Emine Erdoğan'ın girişimleriyle hayat bulan harekete tam destek veren Birleşmiş Milletler'de 2022'de kabul ettiği kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmişti.
0: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde asırlardır sürdürülen kilim serme geleneği bu yazda renkli görüntülere sahne oldu. El emeğiyle dokulan yüzlerce kilim hem havalandırılmak hem de güneşte dinlendirilmek için açık tarlalara serildi.
1: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaz aylarının en dikkat çeken geleneklerinden biri yeniden yaşanıyor. el dokuması kilimler güneşin altında dinlendirilmek üzere geniş alanlara tek tek seriliyor.
7: Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde her yaz olduğu gibi bu yazda el yapımı kök boyası ile boyanmış özel halılar tarlalara serilerek güneşlendiriliyor ve renkleri soldurularak daha kaliteli hale getiriliyor.
8: Ben 1969'dan beri bu Döşemaltı'nda halı güneşletme işiyle ilgileniyorum. O yıldan beri halı ihracatıyla uğraştım. 1970'ten 2000'e kadar İstanbul'dan ihracat yapıyordum. 89'da 130 bin halı ihraç ederek Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi de tabii o hızla ihracat olmadığı için ufak çaplı ihracatlar yaparak yaşamımızı devam ettiriyoruz. Güneşlendirme işleminin temel amacı insanların evlerinde kullanıp eskittikleri el dokuması halı ve kilimleri biz onları alıp tekrar işlemlerden geçirip ikinci işlemden sonra daha kullanılabilir hale getirip onları yurt dışına satıyoruz.
7: Halıların tarlalara serilmesiyle adeta halı tarlası görünümü kazanıyor. Rengarenk muhteşem bir görüntü sizi karşılıyor burada.
1: Kırmızı, mavi, yeşil ve toprak tonlarının buluştuğu kilimler adeta açık havada dev bir sanat eserini andırıyor.
9: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar geleceğim tabii ki.
0: Yozgat'ta bitkin halde bulunan makak maymunu Bozok, Ankara'daki yeni yuvasına tamamen alıştı. Kendisini kurtaran bakıcısını her gördüğünde sevinçten ters takla atan sevimli maymun ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.
1: Sokakta bitkin halde bulundu. Şimdi ise Ankara'nın neşe kaynağı oldu. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşların ihbarıyla korumaya alınan makak maymunu Bozok, doğal yaşam parkındaki yeni evine tamamen uyum sağladı.
10: İlk geldiği zaman Bozok'umuz biraz yorgundu. Büyük ihtimal yol yorgunluğu vardı. Zaman geçtikçe bakıcıyla ilişkileri de devam etti. Şu anda sağlığı gayet yerinde ve kendisi çok mutlu.
1: Yeni yuvasında adeta el üstünde tutulan sevimli maymunun yemek seçtiği de ortaya çıktı. Biber ve yeşil yapraklı yiyeceklere bayılan Bozok, önüne konulan çilekleri ise geri çeviriyor. Bakıcısını gördüğünde sevinçten ters taklalar atan Bozok, şimdiden parkın maskotu haline geldi.
10: Hassasiyet gösteriyoruz.
1: Vatandaşlar ve özellikle çocuklar Bozok'un bu neşeli hallerini görebilmek için parka akın ediyor. Yozgat'tan Ankara'ya uzanan bu sıcak yuva hikayesi hem çocukların hem de hayvanseverlerin yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli VF Robotics şirketi ev işleri için tasarlanan ilk kişisel robotu Isaac'i ön siparişe açtı. Çamaşırları toplayıp katlayabilen, yatağı düzeltebilen ve dağınıklığı toparlayabilen robot $7,999 peşin ödeme ya da aylık $449 abonelik seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
1: Çamaşırları katlıyor. Yatağı düzeltiyor. Dağınıklığı topluyor. İşte karşınızda dünyanın ev için tasarlanmış ilk kişisel robotu Isaac. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wave Robotics şirketi ev işlerini otonom olarak yapan Isaac 1 isimli yeni robotunu ön siparişe açtı. Robot Isaac dağınıklığı topluyor, çamaşırları birer birer katlıyor ve evin bakımını yapıyor. Wave Robotics'in tabiriyle evdeki en sıkıcı işleri sizin yerinize hallediyor. Şirket Isaac 1 için ön siparişlere başladı. Robot $7,999 peşin ödeme ya da aylık $499 abonelik seçeneğiyle satışa sunulacak. İlk teslimatların 2026 sonbaharında Kaliforniya'da başlaması, 2020'de ise ABD geneline yayılması planlanıyor.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında. Arka Plan programına başlıyoruz ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen onları da takdim etmeye başlayayım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Sayın İrfan Kayaülger hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba Banu, iyi yayınlar
0: dilerim. Bir mukabele, sağ olun. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağlık. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi, Sayın Selvi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ankara'yı bugün bir hayli konuşacağız galiba, öyle, öyle gözüküyor. NATO zirvesi yaklaştıkça.
3: Önümüzdeki hafta daha fazla konuşacağız.
0: Öyle, öyle olacak. Evet. Ve gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
4: Ayağınıza sağlık.
0: Gündemin en sıcak başlıklarından biriyle başlayalım. Aslında neredeyse bayatlamak üzereydi. Çünkü Türkiye'de gündemin hızına yetişmek pek de mümkün olmuyor. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Financial Times'a yazdığı makale. Ona cevap niteliğinde denebilecek bir basın toplantısı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Buyurmaz mısınız Sayın Selvi? Biraz konuşalım. Batı'ya özel şikayet başlığını atmış arkadaşlarımız. Bu ilk değil zaten. Yani o yüzden biz tecrübeliyiz bu tip başlıklar atma noktasında. Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit diyor. Otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılması NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabilir diyor Sayın Özel. Evet. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür günde Pekin'e yönelebilir diyor. Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz diyor. Yani Türkiye'ye güvenmeyin, biz hayatı durdurabiliriz falan filan. Yani nasıl yorumlanmalı öncelikle bu ifadeler?
3: Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi şikayet ediyor. Bakın, NATO toplantısı nedeniyle, zirvesi nedeniyle Türkiye diplomasinin merkezi konumunda olacak. Daha görünür olacak. Hı hı. Türkiye tartışılacak. Tam bir dönemde, böyle bir dönemde ex CHP genel başkanına yakışan şu olurdu. Türkiye'de bu NATO zirvesinin toplanması tarihi öneme haizdir. Hı hı. Çünkü NATO çok ciddi bir kavşakta. Türkiye buna katkı yapabilir denilebilirdi. Ama onu değil, Türkiye'yi şikayet etmeyi tercih etti. Hem de Amerikan Başkanı Trump'ın gelmeyi düşünmüyordum NATO zirvesine ama Erdoğan davet ettiği için geleceğim, o benim yakın dostumdur, güçlü bir adam, onu çok seviyorum diye açıklama yaptığı bir dönemde, NATO Genel Sekreterinin açıklama yaptığı dönemde, özellikle Rutte'nin savunma sanayimize yönelik önemli değerlendirmelerinin olduğu bir dönemde, yani Trump Türkiye'yi takdir ediyor, Rutte Türkiye'yi takdir ediyor, 32 devlet ve hükümet başkanı NATO toplantısı için Türkiye'ye gelecek, ancak bir dönem CHP genel başkanlığı yapan, şimdi ex genel başkan, o Türkiye'yi şikayet ediyor. Ama Özgür Özel'in bu tavrı çok şaşırtıcı değil. Biliyorsunuz.
0: İlk değil. Birazdan vereceğiz görüntüleri.
3: İngiltere Başbakanı Starmer içinde şunu söylemişti. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz demişti. Costa içinde, biliyorsunuz Avrupa Komisyonu Başkanı Costa içinde, bana 5 dakika bile baş başa görüşmek için zaman ayırmadı demişti. Böyle bir yapısı var.
0: Birazdan o görüntüleri de vereceğiz. Tabii. Yani gülümsemeden anons edemiyorum maalesef. Şimdi kesinlikle. Burada diyor ki Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür günde Pekin'e yönelebilir. Bence Cumhurbaşkanımız övmüş. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hangi odakla, hangi güçle, hangi devletle işbirliği yapılması gerekiyorsa onu yapacaktır. Ama burada deniyor ki bir alt mesaj var. Siz beni seçin.
3: Tabii.
0: Beni seçin. Benimle birlikte olun. Bana destek verin. Ki ben siz ne isterseniz yapayım, Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeyeyim, Pekin'e ve Rusya'ya tamamen mesafe koyayım diye bir ilan da var aslında bu cümlenin arka planında.
3: Yani himaye ve manda kabul edilemez diyen Atatürk'ün partisinden birisi, bir önceki genel başkanı diyor ki